0: içeride barikat kurdukları halde evet. hiçbir şey yapmamışlar gibi tertemiz, her şey suçlu bütün Kemal Bey gibi bir algı oluşturdular.
1: Ama her şeye rağmen belki bir netleşme sağlandı, belki önleri açık olur diyorsun.
0: Yani onu evet öyle. Evet,
1: bunu da konuşacağız. Resul Kurt da bizimle, AK Parti Adıyaman Milletvekili. Resul Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok oldu, uzun ara
1: evet,
2: verdik.
1: Evet, uzun süre oldu programa gelmeyeli. AK Parti'den Resul Hocam çok fazla açıklama duymuyoruz. Size fazla bu konuyla ilgili konuşmayın diye bir siyasi şey olabilir elbette. Partinin böyle bir kararı yaklaşımı olabilir. Politikası mı var?
2: Abi bizimle ilgili bir konu değil. Yani şikayet eden hep söyleniyor ya. Suçu işleyen CHP'li. Şikayet eden CHP'li. Tanık CHP'li. Parayı alan CHP'li. Parayı veren CHP'li. Suçu işleyen CHP'li. Yani burada AK Parti'nin hiçbir tarafında olması mümkün olmayan bir konu var. Dolayısıyla da bizimle ilgili bir konu olmadığı için çok gündemimizde değil.
1: Böyle şeyler de
2: değil.
1: Duydum çünkü parti kararı denildi örneğin. Milletvekilleri bu konuyla ilgili çok değerlendirme yapmıyorlar. Böyle bir parti kararı var mı?
2: Bizim gündemimizde olmamasının sebebi bu tamamen CHP'nin iç işleyişi. Hani bir başka partinin iç işleyişine karışıp şöyle böyle demek de çok doğru olmadığı için AK Parti'nin böyle bir duruşu var.
1: Anladım ama bir yandan da rakip partiniz. Yani şimdi bunu olayları görmemek de mümkün değil. Görüşlerinizi bu akşam alacağız. Evet, İlter de bizi bekliyor. CHP Genel Merkezi'nde. İlter de günlerdir çok yoğun mesai yapıyor. Zor koşullarda çalışıyor ama sanki bir ortalık sakinlemiş gibi İlter. Ne diyorsun?
3: Daha sakin Melih Altınok. En azından şu anda sakin. Bayramdan sonra yeniden hareketlenecek. Onu şimdiden söyleyelim. Biz de tabii ki takip ediyor olacağız.
1: Bayramdan sonra nasıl bir hareketlilik var? İstersen önce onunla başlayalım bugün olanları anlatmadan. Ne olacak bayramdan sonra İlter?
3: Şöyle Melih Altınok, bayramdan sonra artık Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini belirleyecek. Özgür Özel de yine yeni bir strateji üzerine hareket edecek. Öyle görülüyor. Bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde mücadeleye devam edeceğiz dense de yeni bir parti bu konuyla ilgili yeni senaryolar dillendirilmeye başlandı. Süreç görülecek. CHP tabanı ne diyor bu duruma? Buna bakılacak ve eğer CHP tabanı Özgür Özel'in arkasında olmaya devam ederse Özgür Özel yeni bir partiyle de yoluna devam edebileceği Ankara kulislerinde konuşuluyor. Ancak daha sıcak, daha yeni. Şimdi son duruma göre birkaç hafta içerisinde hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel yönetiminde yer alan bazı isimlerle ilgili de yine tasarrufta bulunması bekleniyor. Hatta Özgür Özel'le ilgili de bir tasarrufta bulunabileceği ifade ediliyor. Bu anlamda siyasi anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir dönem başlayacak ve yeni bir süreçte bu anlamda yeni bir süreçte beraberinde getirecek Melih Altınok.
1: Yani Özgür Özel artık ve diğer ekibi genel merkezde olmayacaklar artık bundan sonra. Yeni partiyle yola devam etmeleri çok kuvvetli ihtimal değil mi? Buraya sıkıştırıyor süreç galiba.
3: Öyle görünüyor. Hatta şu anda Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı. Acaba grup başkanlığından azledilebilir mi? Kemal Kılıçdaroğlu bu hamleyi yapar mı? Sorusu soruluyor şu anda. Bugünkü görüştüğümüz bazı kaynaklar da buna işaret ediyorlar. Yani bu anlamda onun için yayının başında Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha hareketli günler bekliyor demiştim. Aslında buna istinaden farklı gelişmeler de var. Çünkü farklı kulis bilgileri de var. Onu da yayın içerisinde aktaracağız Melih Altınok. Ancak şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin fiziki yapısı neler değişti? Kemal Kılıçdaroğlu'na hazırlanıyor Genel Merkez. Hangi adımlar atıldı? Dün neler yaşandı? O yaşanılan yerlerde şu andaki durum ne? Bunları da aktararak başlayabiliriz dilerseniz.
1: Çok iyi olur aslında, bize böyle bir tur yaptırsan, anlasak ne oldu, ne bitti, ne gibi değişiklikler var. Örneğin Kemal Bey'in fotoğrafı indirilmişti. Bugün şu an seyircilerimiz de izliyor. Kemal Bey'in fotoğrafı tekrar asılmış. Bu arada İlter, Özgür Özel'in de fotoğrafı var orada. Ama Özgür Özel mutlak butlan kararına göre yok. Yani CHP Genel Başkanlığı yapmadı diyebiliriz değil mi hukuken?
4: Fotoğrafı düştü. Tabii yapmadı. 2000...
1: Ama var fotoğraf.
3: Hukuken ilk başta böyle yorumlanmıştı Melih Altınok.
1: İlter'cim hemen geleceğim. Mahmut
0: siyaseten, siyaseten denemez. Yani sonuçta evet bir siyaset...
1: Hukuken denir.
0: Evet, hukuken denebilir de siyaseten pek denmiyor.
1: Dolayısıyla fotoğrafın oraya asılması...
0: Oraya konabilir evet. Siyaseten bir şey yaşandı yani şimdi. 2,5 yıl değil mi?
1: Tabii yaşanmadı değil mi?
4: Özgür Bey araya girmiş.
1: Evet, onun...
5: Bir de şöyle bir şey de olabilir yani. O fotoğraf orada kalsın, birileri yarın

0: Bir gün sorduğunda neden aynı başkan arasında bu fotoğraf var diye en azından süreci anlatabilme durumu söz konusu olsun. Bakın böyle böyle gelmişti, sonra mahkeme kararıyla böyle böyle gitti diye.
1: Onu anlatmak için yer verilmiş orada. İlter'cim buyur.
2: Bir de temyiz süreci var, Yargıtay süreci de var. Belki hukuki anlamda o sürecin tamamlanması da beklenebilir. Böyle doğru yorumlayanlar da var.
3: Doğru.
1: O zaman sen bize bir tur yaptıracaksın İlter orada.
2: Şimdi isterseniz Melih... Hemen başlayalım o zaman. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önündeyiz, her zaman yayın yaptığımız yerde. Şimdi ne değişti? Dün burada Özgür Özel'in de posteri vardı. Sonuna kadar direneceğiz. Geri dönüş yok mesajını içeren bir posterdi. Özgür Özel'in fotoğrafı vardı ve o mesajda o fotoğrafın üzerinde yer alıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partiler buraya geldiklerinde ilk iş o posteri indirmek oldu. Şu anda Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı var, posteri var. Şu anda genel merkezin dışı böyle. Şimdi o gün neler yaşandı? Sabah erken saatlerinde burada bir barikat oluşturulmaya başlandı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin kapısının önünde. Çünkü bir polis müdahalesi bekleniyordu. Yargı kararını vermişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik Emniyet Müdürlüğü'ne yazdı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne yargı kararını uygulayın beklentisi talebini iletti. Daha sonra Ankara Valiliği de Emniyet Müdürlüğü'ne, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi. O talimat doğrultusunda Çevik Kuvvet ekipleri buraya geldi ve burada bir bekleyiş başladı. Ama onun öncesinde ne oldu? Saatler tam 7.30'u gösteriyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri, partililer hemen sokağın başında, sol tarafta sokağın başında tam Hikmet Aydın'a ekranlara getiriyor. Orada toplanmaya başladılar, beklediler. Daha sonra buraya doğru Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne doğru yürümeye başladılar. Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri ve partililer de burada zaten gece saatlerinde toplanmaya başlamışlardı. Bir tahliye operasyonu olabileceği bekleniyordu. Onun için de hazırlıklar başladı. İl örgütlerine mesajlar gönderildi. Burada toplanın, gelin, partimizi savunuyoruz denildi. Şimdi buradan herhangi bir giriş olmasın diye, buradan giriş olmasın diye Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait otobüsler bu kapıya çekildi. Tam şuraya kadar, hatta burada aracın tam dayanmıştı buraya. Burası kapı açılmasın, kimse içeri giremesin diye bir savunma hattı oluşturuldu. Yine aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin garaj girişi var. Hemen şu aracın olduğu yerde. Orada da yine parti araçları çekildi. Oraya da girilmesine izin verilmedi. Yani oradan giremezsiniz, biz burada müdahale ederiz veya müdahaleye engel oluruz şeklinde bir yaklaşım vardı. Şimdi Çevik Kuvvet ekipleri de hem burada vardı Çevik Kuvvet ekibi, hem de Hikmet Aydın ekranlara getirecektir. Şöyle gidebilirsek. Burada da toplandı Çevik Kuvvet ekibi. Genel merkezin etrafını sardı. Şimdi Ankara Valiliği'nin bir talimatı var. Kemal Kılıçdaroğlu avukatı aracılığıyla buranın boşaltılmasını istedi. Hukuken biz Kemal Kılıçdaroğlu artık genel başkan, genel merkeze gitmemiz gerekiyor dendi. Ve nihayetinde şimdi ekranlara geliyor. Demir çitler var. Orada polisler konuşlanmaya başladı. Bir müzakere zemini arandı. Bir diyalog zemini arandı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesinde. Oradan bir sonuç çıkmadı. Polisler bekledi. Sonra Murat Emir ve Suat Özçağdaş İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü. Daha sonra herhangi bir adım atılmayınca, taraflardan bir anlaşma olmayınca Çevik Kuvvet'te Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de valiliğin talimatını yerine getirdiler. Ve nihayetinde nereden girildi? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne. Bakın şimdi burada. Şimdi az önce ekranlara getirdik. Kapılar kapalıydı. Oradan girilmesi muhtemel değildi. Ve şurada, buralar işte kesildi. Şu anda yeniden kaynatıldı. Buradan Çevik Kuvvet ekipleri girdi. Bir şekilde buranın tahliye edilmesi gerekiyordu. Çevik Kuvvet'te burada, işte şurada da var mı bilmiyorum. Evet, buradan da yine buralarda kesildi. Buradan ekipler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne girdiler. Hem bu kapıdan, şimdi ekranlara getireceğiz. Genel merkezin bir bu kapısı var. Bir de diğer az önce yayın yaptığımız yer. O kapıdan Çevik Kuvvet ekipleri girmeye başladı. Burada önlem almıştı Özgür Özel'i destekleyen partililer. liderimiz.

0: Biz Özgür Özel, Assa Genel Merkezi onun talimatıyla boşaltmayız deniyordu. Özgür Özel'in talimatı da bu şekildeydi. Sonuna kadar direneceğiz. Hatta kurmayları öyle bavulumuzu toplayıp hemen buradan ayrılacak değil istiyorlardı. Onun için de şöyle hemen gösterelim. Buradaki bazı koltuklar vardı. Onların bazısı tabii kullanılamaz hale geldi. Burada bir alan oluşturuldu, barikat oluşturuldu. Buraya girilmemesi için ancak tabii ki Çevik Kuvvet burada bu kapıyı kırarak hemen buradan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne girdiler. Şimdi fotoğrafların olduğu yere gidiyoruz. Burası adeta savaş alanına döndü. Yani siyaset tarihinde hiç kayda geçmemiş görüntüler kayda geçti. Zor bir süreçti hakikaten. Yani burada ilk kez biz de haliyle böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Şimdi genel merkezin diğer kapısı burası. Asıl burada büyük bir arbede yaşandı. Buraya da yine aynı şekilde koltuklar, masalar dizildi. Genel başkan yardımcıları, bazı milletvekilleri, bazı partiler buradaydı. Burası tamamen böyle kapatılmıştı. Zaten görüntüler de vardır. Polisler de hemen dışarıda, zaten merdivenlerde. Oradan girdikten sonra, arkadan girdikten sonra burada konuşlandılar ve talimatı yerine getirdiler. Buradan içeri girildi ve daha sonra şöyle hemen gösterelim Hikmet Aydın'la. Şimdi buraya girdikten sonra bu kapıdan, genel merkezin kapısından hemen yukarı çıktılar ve üst katlarda da yine tahliye işlemleri başladı. Mutlak mutlan kararı sonrası, mahkeme kararını verdikten sonra Cumhuriyet Halk Partiler buraya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir öfke vardı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada fotoğrafı vardı. O fotoğraf indirildi ve bugün de geride bıraktığımız saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yeniden yerine asıldı. Şimdi iki tane Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı var. Ortada Özgür Özel'in fotoğrafı var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı neden böyle? Niye siyah beyaz? Bu fotoğraf neden renkli? Onu aktaralım. Geçmiş dönemde genel başkanlık yapan isimlerin fotoğrafları da var. Geçmiş dönemdeki genel başkanların fotoğrafları siyah beyaz. Kemal Kılıçdaroğlu da aynı şu anda mevcut genel başkan, aynı zamanda geçmiş dönemde de 2010-2023 yılları arasında genel başkanlık yaptığı için bir fotoğrafı, o dönemi anlatan bir fotoğraf. Hemen yanında Özgür Özel'in fotoğrafı ve daha sonra yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı, yeni dönemle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı da en başa asıldı. Neden renkli? Çünkü mevcut genel başkanların fotoğrafları renkli olarak asılıyor. Özgür Özel'in fotoğrafı en son renkliydi. Şimdi siyah beyaz oldu.
1: Baykal'da iki kere geldi.
0: Mutlak mutlan kararıyla birlikte.
1: Baykal'da istifa etti, sonra bir daha geldi. İki kere geldi.
2: Evet, 99'du. Evet.
1: 99'da.
2: Parti meclis işi kalındı.
0: Şöyle burada evet. Mesela yazıyor hangi dönemlerde kimin genel başkanlık yaptığı. Deniz Baykal'ın, sana Deniz Baykal'ın fotoğrafının altında dönemleri yazıyor. Henüz bu fotoğraflarda yazmıyor gördüğünüz gibi.
1: Yani Kemal Bey de devredilecek. Kemal Bey'in de işte tek fotoğrafı olacak. Onun altına da dönemleri yazacak.
0: Evet Melih Altınok, öyle de olabilir. Mesela Altan Öymen hangi dönemlerde genel başkanlık yaptı? Hikmet Çetin, Bülent Ecevit, İsmet İnönü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Fotoğraflar bu şekilde. Şimdi genel merkezi hazırlıklar yapılmaya, Kemal Kılıçdaroğlu'na hazırlanıyor artık genel merkez demiştik. Şimdi başka bir değişiklik daha oldu. Hemen şöyle ilerleyelim. Şimdi burada asansörler.
1: İlter, onu da söyle ama normalde efendim. Normalde genel merkez bugünkü havasında mı olurdu, yoksa şu an sakin mi genel merkez? Yani önceki günlere göre ne fark var içeride? Fiziki şeylerden ziyade hareketlilik.
0: Şu anda çok sakin. Yönetici yok. Çok sakin. Yönetici yok. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri buradaydı. Mahir Polat'ı gördüm mesela. O gelmişti. Başka milletvekilleri buradaydı. Ama sakin. Sonuçta tam hani nasıl anlatalım? Sistem bu anlamda tam oturmadı.
1: Doğru.
0: Hazırlıklar devam ediyor. Birkaç güne de zaten Kemal Kılıçdaroğlu'na hazır hale getirilecektir genel merkez. Dediğimiz gibi ilk etapta temizlik yapıldı. Çünkü savaş alanına dönmüştü bulunduğumuz nokta. Hatta biz ikinci kattaydık. Şöyle tekrar gösterelim. Hani buradan polislerin girmemesi için bir müdahale edildi. Burada sandalyeler dizildi. Şimdi bize tam yayını şu üst kattan yapıyorduk.

0: oradan işte bazı partiler sandalye attılar. Daha tecrübeli isimler aman yapmayın, yaptığınız doğru değil şeklinde uyarılarda bulundular. Neyse ki onların uyarıları dikkate alındı. Daha fazla oradan herhangi bir daha fazla işte madde sandalye atımı gerçekleşmedi. O çok önemliydi. Allah korusun burada polisler girdi, partiler de vardı. Onların kafasına da düşebilirdi. Hakikaten bu anlamda bazı partiler, milletvekiller akli selim davrandılar. Onlar da bu anlamda herhangi bir sorun olmaması için de mücadele ettiler. Ama tabii ki burada polisi engellemek adına da bir mücadele vardı açıkçası. Şimdi şurayı anlatıyordum, tekrar gidelim. Şimdi yeni dönem dedik, hani yeni döneme hazırlanıyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Merdivenlerin asansörün hemen girişinde burada genel başkan yardımcıların hangi katta kim var, hangi genel başkan yardımcısı hangi katta isimler yer alıyordu. Şimdi Özgür Özel dönemi sona erdiği için Kemal Kılıçdaroğlu gelecek. Buradaki isimlikler de değiştirildi. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun isimliği genel başkan sıfatının yazdığı isimlikte 12. kata çıktı. Bugün gösterildi 12. katta Kemal Kılıçdaroğlu'nun makamına. Giriş kapısına asıldı. Şu anda genel merkezdeki genel tablo bu. Bu arada şunu da söyleyeyim unutmadan, odalarda da değişiklikler yapıldı. Özgür Özel'in tüm fotoğrafları toplatılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları şimdi genel merkezde bulunan tüm odalara asılacak. Çünkü artık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi başladığı için genel başkan kimse onun fotoğrafı, Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı olur. Şimdi odalarda da bu anlamda değişiklikler yapılmaya başlanıyor Melih Altınok.
1: İlter, bir de dün çok tartışılan bir konu vardı. Genel merkezin önünde toplanan gruplara dediler ki ya bu adamlar kim? İşte böyle kara kuru bıyıklı adamlar var. Bunlar mafya dediler. Bir takım şeyler söylediler ama dün ben konuştum CHP'lilerle. Ben de Ankara'da okudum. Ankara'yı da çok iyi biliyorum. Ya bunlar bizim Mamak'ın, Tuzluçayır'ın, Dikmen'in çocukları dediler. Yani bunlar niye mafya diyorsunuz bu adamlara? Neye dayanarak mafya
2: hatta
1: diyorsunuz?
2: Hatta bir güreşçi varmış.
3: Milli güreşçi yani yağlı 40 puan pehlivanı var.
2: CHP Spor Kurulu Başkanlığı yapmış kişiye mafya dediler.
1: Ruşen Çakır ona ne dedi biliyor musun? Ruşen Çakır mı? Yok. İzzet Çapa. O adam dedi zaten doping alıyormuş dedi eskiden dedi. Yani Mahmut abi hakikaten inanılmaz. Çok
2: ya Kemal, bir şey söyleyeyim.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'yla yürüyen kişi
2: olabilir dedim ya. Aslında bu görüntüler her izlediğimde şunu düşünüyorum. Ya bu kadar ergen siyaset olamaz. Yani o yüzden Özgür Özel'in artık bir siyasi aktör olarak kabul görmemesi gerekir. Yani bu bir CHP gibi bir partinin genel merkezini işte bizim 70'li yıllarda gençlik ya da senin yıllarını bilmiyorum ama bizim yıllarımızda işgaller vardı.
1: Evet.
2: Boykotlar vardı okullarda. Hani solcu gençlerin falan yaptığı eylemlerdi yani. Aynı barikatlar kurdu. Onu
1: biz de yapıyorduk bunları.
2: 2020-26'ya taşıyıp getirmek hakikaten akıl alır gibi değil.
1: Doğru söylüyorsun ve Mahmut abi o Tuzluçayır, Mamak, Dikmen, o Tekmezar oradaki gençleri de bu kadar dışlarında görmeleri partide epey bir değişim yaşandığını gösteriyor kısa sürede. Yani onlar yabancı unsurlar değiller. Bugün çok konuştum oralardan insanlarla da ya biz diyorlar bu adamlardan daha eski CHP'liyiz.
4: Şimdi mafya bize dedikleri o kişi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yürüyüşü vardı. O yürüyüşte Kemal Bey'e eşlik eden kişi CHP Spor Kurulu Başkanı, CHP'nin spor politikalarının
5: 3 yani. Yıl boyunca genel merkezde çok
4: 3 yıl boyunca spor kurulu başkanlığını yapmış. Yani CHP'liler spor kurulundaki başkanlarını tanımıyorlarsa bu işi yapmasınlar. Görüntüsü de var. Kartılar görevli. Evet, Savaş Yıldırım.
2: Onu belki de bilinçli yaptılar. Yani bilinçli şekilde bir algı oluşturuyorlar. Çok o konuda biliyorsun medyası çok atak davranıyor. Evet. Anında işte kim bunlar mafya ve defalarca Özgür Özel ağzıyla söyledi bunu. Lafla söyledi.
5: Ya, mafya geldiler. Yani, silahlı ve bıçaklı olduğunu düşünüyoruz dediler ya.
1: Ve organize sanki bir kötülük var. Hadi Ruşen Çakır. O adam diyor ki dışarıda bir adamın fotoğrafını çekmiş. Bu diyor işte eski böyle gayrimeşru işlerle uğraşan bir mafya babasıyla fotoğrafı varmış diyor ama fotoğrafı kesmiş Ruşen Çakır. Yanında Cemal Enginyurt var. Yani bunu bir partili yapar ama Ruşen Çakır'a sorsan şimdi tarafsız böyle gazeteci pozlarında falan filan. Ya siz yani öyle batmışsınız ki bu işe boğazınıza kadar eski yönetimle birlikte gazetecilikten, tarafsızlıktan falan bahsedecek halleri yok. İnsan nasıl montaj yapar? Yani evet, o fotoğrafı, kesilmiş fotoğrafı yayınlayarak sen okurlarına diyorsun ki bunlar çok affedersiniz ahmak ve ben bunları çok rahat kandırabilirim diyorsunuz. Bu tabloyu da ortaya çıkar.
5: Özür dileyerekten üstadım. İleriki günlerde biz şunu göreceğiz. Bakın bir sürü influencer, sosyal medya hesapları,

0: İşte gazeteler, TV'lerle ilgili ciddi anlamda genel merkez tarafından bir fonlanma durumu söz konusu. Onların sözleşmeleri, gönderme paraları, dekontları ileriki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını tahmin ediyoruz. Çünkü orada organizeli bir kötülük var. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Kılıçdaroğlu taraftarları, daha doğrusu 2023'ten bugüne kadar Özgür Özel ve ekibine karşı herhangi bir eleştiride bulunanları ne yaptılar? İtibar suikastı yaptılar. Ağır hakaretler ettiler. Ve bu ağır hakaretlerin bedeli olarak da işte o dekontları görme durumu söz konusu olacak. O zaman bunlar, biraz daha açıklayıcı olur yani.
1: Çok ciddi iddialar.
2: Savaş şimdi, Yıldırım şeye diyor. Baktığın zaman, aslında gelişmelere baktığın zaman, Hadi'nin söylediği gibi biraz da bir mağdur edebiyatına ön alma var burada. Çünkü bir sürü fonlanan, bir sürü maalesef sosyal medyada itibar suikastları yapan haysiyet cellatları var. Ve bu haysiyet cellatlarının da nerelerden fonlandığı şimdi bir dökülmeye başladı. Sen biraz önce söyledin. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu yeni bir parti mi kuracak? CHP'de parti için mücadele mi verecek? Bir yol ayrımında olacaklar. Dolayısıyla
1: ne olacak? Bu, nasıl bekliyorsunuz?
2: Ya ben ayrılacakları ve yeni bir parti üzerinden devam edecekleri görüşündeyim. Çünkü artık rahat bir hareket imkanı olmayacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu süreçte istedikleri gibi birçok insanı, yani binlerce CHP'li işlerinde belediye başkanı, milletvekili, ilçe başkanı ihraç ediyor abi. Hiç şey bakmadan ihraç. Şimdi bu süreç biraz da onları zorlayacak.
1: İkili bir yapı halinde gidemezler. Ben şöyle öngörmüşüm. Yapı... Genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu, meclis grubunda da Özgür Özel'in olduğu iki başlı bir yapı. Bu çok yani, fazla sürmez.
2: Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir olayı kabul etmez. İkincisi Özgür Özel de kabul etmez.
1: Ne Özgür yapabilir Özel, peki Kemal Bey kabul etmese Özgür Özel'i ne
2: yapabilir? Yani benim tahminim bu mağduriyet yaratıldı. Yani kapıların üzerine barikatlar kuruldu, koltuklar biraz önce İlter'de gösterdi. Koltuklar serildi, yerlerde kapılar kapatıldı ve bir polis müdahalesiyle çıkmak istediler. Yani İstanbul'daki il başkanlığı binasının devre alınması sürecinde de aynı senaryo uygulanmıştı. Şimdi onun gerçekleşeceğini ve aynı gün içerisinde genel merkezin Kemal Kılıçdaroğlu ekibi üzerine geçeceği bilinmesine rağmen barikatlar kuruldu, tomalarla üstlerine çıkıldı, fotoğraflar
1: böyle
2: verildi.
1: Böyle bir görüntü vermek istediler.
2: Evet, ya burada bir mağduriyet yaratarak ve sosyal medyadaki troller üzerinden de Kemal Kılıçdaroğlu ve onunla birlikte hareket eden siyasilere ciddi bir itibarsızlaştırma yapılıyor. Yani inanın işte o kadar ağır hakaretler var ki yani yaşına hürmeten
1: vallahi
2: saygı gösterilmesi gerekiyor.
1: Yani. Hakikaten inanılmaz bir şey. Neler yani söylüyorlar? Ben
2: üç sene önce değil mi? Tam 3 sene önce Cumhurbaşkanı adayıydı Kemal Kılıçdaroğlu. Büyük bir canhıraş feryatlarla savunuluyordu ve o isteniyordu. Şimdi aynı isim o kadar itibarsızlaştırılıyor ki sosyal medya üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu geri çekilmeye zorlanıyor ama onun böyle bir niyeti yok. Evet. Kemal Bey bir dizayn yapacak. Çok hani yılların içerisinde büyük tecrübeli hesap uzmanı kökenli. Bürokrasiden gelme ama 13 yıl 15 yıl içerisinde ciddi bir siyasi tecrübe kazandı.
1: En iyi bildiği
2: kazandı.
1: İş hocam. Kimin ayağını kaydıralım, kimi nereye getirelim? Açık konuşalım Mesut Bey. Tamam.
3: Hasan Öztürmen de bu konuyla ilgili konuştu.
1: Hasan Öztürmen, Gaziantep.
3: Hasan, evet Melih Altınok, ihracı istenmişti malum. İşte mahkeme kararını mevcut yönetim tanımalıdır şeklinde bir açıklama yaptıktan sonra ihracı istenmişti MYK tarafından, parti meclisinde görüşülecekti. Bugün kendisi genel merkeze geldi. Burada sorduk, hani buradaki bir arbede oldu. Burası savaş alanına döndü. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kemal Bey bunu nasıl değerlendiriyor diye sorduğumuzda şöyle söyledi, kendi ifadesiyle aktarayım. O sahneyi, o ortamı bilerek yarattılar dedi. Sayın Özgür Özel'in bu sahneyi bilerek yarattığını ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki büyüsün diye böyle bir şey yaptılar dedi. Kendilerine mağduriyet yarattılar.
2: Çok doğru.
3: Değerlendirmesi yani, bu şekilde oldu.
2: Görüntülere baktığınız zaman zaten kesinlikle sanki savaş
3: Kemal
2: alanı gibi.
3: Kılıçdaroğlu bir uzlaşıdan yana
2: aynı
3: şekilde. Yangın tüpleriyle
2: müdahale ediyor arkadaşlar.
1: Peki bu görüntü Mahmut Övür pozitif bir şey mi his verir seçmene, yoksa acizlik, az önce senin söylediğin gibi ya bu bir ergen tavır, bu hisleri mi uyandırır?
4: Şimdi Meli, bu çok tabii sosyolojik yanı falan olan, psikolojik yanı olan CHP sosyolojisi arasındaki ilişkiyle alakalı bir şey. Orada çok enteresan bir şekilde bir AK Parti ve Başkan Erdoğan düşmanlığı oluşturuldu. Kemal Bey'in de katkısıyla, yani bu son tabii 15 yılın katkısıyla oluşturuldu. Bu yeni yönetim, yani İmamoğlu özel ekibi bunu çok daha köpürterek yaptılar. Orada o sosyolojideki öfkeyi nefrete dönüştüren. Zaten nefretle öfke karışık bir yapı vardı. O yüzden bu hikayeyi kendi hikaye yazar dediler ya, hakikaten bir mağduriyet hikayesi yazmaya çalışıyorlar ve onu da iyi kullandılar. Yani bilinçli bir şekilde hakikaten baştan sonuna kadar izlediğinde bir orada bir tavır görüyoruz. Başka soru işaretleri de var. Mesela Özgür Özel'in başlangıçta grup başkanlığını hemen kabul etmesi çok enteresan. Bir defa orada genel başkanlığı kaybetti. Otomatik yani kendini
1: kabul etmiş oraya oldu.
4: Ama İdane ne diyor? Ben hem grup başkanıyım hem genel başkanım. Kendi kendine böyle. Ama oradan devam etti. Direneceğiz değil mi? Bırakmayacağız dedi.
2: Grup ama toplantısında konuşturmam şey diyor mesela. Grup toplantısında gelip konuşamaz. Yani siz bir partinin genel başkanısınız ve grup toplantısına gidip kendi partinizin grup toplantısında ben sizi konuşturmam diyor. Yani böyle bir
1: çok önümüzdeki bunu konuşalım
2: yani.
1: Şu nokta çok benim ilgimi çekiyor. Şimdi böyle devrimci bir hava vermeye çalışıyor.
3: Bir bilgi vereyim Melih Altınok, onun üzerine isterseniz buyurun, yorum yapabilirsiniz.
1: Buyur İlter.
3: Salı günkü grup toplantısında ne olacak? Herkes bunu merak ediyor. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isim bu konuya ilişkin şöyle bir değerlendirmesi oldu. Önce parti yönetimi bir oluşturulacak. Kemal Kılıçdaroğlu parti yönetimini oluşturacak. Grup içine daha sonra bakacağız şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Belki salı günü grup toplantısı yapmayız da dedi. Şimdi peki grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu mu konuşacak, Özgür Özel mi konuşacak? Şu anda Özgür Özel kapalı grup toplantısında grup başkanı olarak seçildi. Kim konuşacak şeklindeki soru karşısında şöyle bir değerlendirmesi oldu. Genel başkanın olduğu yerde grup başkanı ne diyebilir dedi. Peki grup başkanı şu anda Özgür Özel, hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Özgür Özel'i görevden alma gibi bir yetkisi var mı? Hani bu da merak ediliyor. Ne olacak bundan sonraki süreçte? Azletme yetkisi var şeklinde bir değerlendirmesi oldu.
1: Evet. Çok
3: ona gelelim. Edebileceğini söyledi. Onu İlterci, tabii ki hukukçular,
1: o konuyu ayrı bir başlık açarak söyleyelim. Meclisteki durumun ne olacağını ayrı bir başlıkta tartışmak istiyorum ama şimdi Özgür Özel şunu da dedi. Kalkıp buraya gelecek yüzü de yok dedi. Mealen ilk yaptığı konuşmadı. Benim ilgimi çeken şimdi parti daha sol, böyle devrimci bir yere kayıyor havasında. İşte Ekim Partisi'nden bahsediliyor. Bu Ekim devrimine gönderme yapılıyor. Kimileri de Ekrem İmamoğlu'nun baş harflerinin birleştiğini söylüyor ama dışarıdakilere faşist diyorlardı. Yani Özgür Özel ve arkadaşları. Bunlar mafya mufya. Ankara'da ne kadar gayrimeşru adam varsa genel merkezin önüne yığmışlar falan. İçeride devrimci sloganlar atılıyordu ama içeride devrimci sloganları attıranlar eski MHP'lilerdi. Şimdi bu ilginizi çekmiyor mu yani? Adnan Beker'in resminin olduğu minibüs Mahmut abi güya faşistlerle içeridekileri ayırıyordu. İçeride Cemal Enginyurt Dev Genç Marşı okutuyordu millete. Yani o açıdan söylüyorum. Dışarıdaki
2: dünya nereye doğru gidiyor?
1: Dışarıdaki o tuzlu çayırın mamam, ben çok iyi biliyorum Ankara'yı. O devrimci çocuklar dışarıda faşist diye itham ediliyorlar. İçeride Cemal Enginyurt, İşte bir Dik Bayırsoy isimli yine MHP kökenli bir milletvekili. Adnan Beker yine MHP'li. Dev Genç Marşı ile Ümit Dikbayır.
2: Sakarya vekili.
1: Evet. Dışarıdakileri de şey yapıyorlar. Yani bu
3: İyi Parti'den geçmişti.
1: İyi Parti ama MHP kökenli bunlar. İyi Parti ne? İyi Partililer de hepsi ülkücüler. Eski işte MHP'li. Bakın. Bana çok garip geliyor yani.
4: Olsun oğlum.
1: Ama demek ki
0: ama şimdi Cemal Engin-Yurt üzerinden de Cumhuriyet Halk Partisi tahliye edilemez yani.
1: Abi edilemez. Öyle içeridekileri bir, o örgütlüyor.
0: O hani provokatif anlamda evet, ama yani o sosyolojiyi okumak doğru olamayabilir yani.
1: İşte o sosyolojiyi anlamak için ben de çok ısrarla soruyorum. Yani

0: bu hareketler devrimci bir direniş olarak algılanıyor desek, içeride başı çeken isimlerin hiçbirisi eski o sol gelenekten gelenler falan değil. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevi süresince bu yönlerde çok eleştirdim ama dışarıda ortaya çıkan tablo çok amorf. Yani Ekrem İmamoğlu'nun ve Özgür Özel'in başını çekeceği siyaset sol bir siyaset mi olacak? Ve bu ekiple birlikte.
1: Büyük ihtimalle onlar da kendi içlerinde ayrılacaklardır. Yani mesela diyelim ki ileriki günlerde, tabii biz biraz sonra onu belki konuşuruz, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki parlamentodaki milletvekilleriyle genel merkez karşı karşıya geldiğinde milletvekili ayrımı söz konusu olacak. Çünkü saflar belirginleşecek. O saflar belirginleştikten sonra bu sefer o belirlenen safın içerisinde bulunanlar da birbirlerini kabul etmeyecek yani. Çünkü menfaat çatışması olacak, ondan sonra makam çatışması olacak, kim kime emir talimat verecek, kimin hangi konuda sıkıntısı var, onlar konuşulacak. Ayrıyeten dokunulmazlık kısmı da söz konusu mecliste, çünkü bir sürü fezleke var. Onlar da birbirlerini bu sefer ne yapacaklardır? Ayrışma durumu söz konusu olacak ve o az önce ekranda görünen Milliyetçi Hareket Partisi'nden geçenler büyük ihtimalle onlar tarafından da kabul edilmeyeceklerdir yani. Öyle yani, görünüyor.
2: Melih abi, şimdi düşünebiliyor musunuz? Taşkın Özer, yüksek Turan disiplin Taşkın Özer. Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü ilçe başkanı, şu an CHP Genel Merkezi'nin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı. O para kuleleri vardı. Evet. O para çantalı paraları taşıtma talimatını veren kişi CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı. Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine operasyon çeken Yüksel Taşkın Özer'i Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olarak bırakabilir mi? Özgür Karabat, CHP'de il başkanı Veysi Uyanık diyor ki, ben Özgür Karabat'ın yanına gittim, 100 bin lira nakit parayı aldım, çekler aldım, delegelere dağıttım. Bir delege arkadaşım da gitti Özgür Karabat'tan aldı. Özgür Karabat mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı.
1: Aziz İhsan Aktaş dosyasında ismi geçiyor.
2: Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun kara para trafiğini yürüten kişi mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Karabat'ı mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevine devam ettirir mi?
1: Ama şu an görevde değiller bu arada. Şu an görevde değiller.
2: Tamam.
0: Yani yeniden atar mı?
2: Yeniden atamaz. Yeniden atamaz. Bu ekibi evet, tamamen yok eder. Ben İlter Bey'e şunu sormak istiyorum. CHP grup başkanı olarak seçildi Özgür Özel. CHP genel merkezinde tabelası var mıydı? O tabela kaldırıldı mı?
0: Yani mecliste var grup başkanı diye.
3: Grup başkanı şu anda şöyle, Özgür Özel'e dair herhangi
4: bir şey yok. Yani şöyle, ben bilgi vereyim. Grup başkanının genel merkezde odası olmaz.
2: Ha, olmaz.
0: Mecliste olur.
4: Mecliste makamı olur.
2: O zaman Özgür Özel'in hiçbirisi genel merkezde kalmadı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu muhtemelen İlter Bey'in de ifade ettiği gibi Özgür Özel'i azledecek, grup başkanlığından alacak. Şimdi dünkü görüntülerde seyrettik, mahkeme kararını yırtıyor. Genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu
4: gelsin
2: geldiği.
4: Gelsin olursun diyor.
2: Yırtıp atıyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu CHP parti grubunda Özgür Özel'in kendisi aleyhine açıklama yapmasına izin verir mi?
1: Verebilir. Kesinlikle. Verebilir.
2: Bence vermez.
1: Şöyle, hayır, öyle düşünmemek lazım. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde siz 1200 tane delegeyi eğer kendi adamlarınızdan seçerseniz, dışarıda kıyamet kopsun, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir şey değişmez. Onun için hani kendisine muhalefet de ettirebilir, orada en sert açıklamaları da yaptırtabilir, meclisteki bütün milletvekilleri de örgütlemesine izin verebilir. Ancak mahalleden, ilçeden, ildeki eğer kendi olağan kurultaya giderken kendi adamlarının önünde herhangi bir engel yaşamazsa Sayın Kılıçdaroğlu, o zaman hiçbir sorun oluşmaz yani.
2: Grup toplantısında konuşma yapmasına izin
3: yani
2: vermezse,
3: Kılıçdaroğlu eleştiriler yani sertleşirse parti içi disiplin de devreye girebilir bu konuda.
2: Belki önceden
3: yani
2: girecek.
3: Yani doğru. Kemal Kılıçdaroğlu yani kendisini hainlikle suçlayanları zaten disipline verecek.
4: Evet, milletvekilleri parti disiplini dışında hareket edemez. Ben AK Parti milletvekiliyim. AK Parti'nin bir çizgisi var, bir söylemi var, bir duruşu var. Biz o duruşun dışına çıkamayız. İlk başta Melih sordu ya, niye böyle? Bizim bir duruşumuz var.
0: Genel
4: partinin
0: merkez
4: duruşu.
0: Uyumlu gider milletvekili.
4: Genel merkez size dikte etmez. Yani konuşmayın demez. Ama uyumlu herkes olur, bilir ki bu konu AK Parti ile ilgili bir konu değil. Ben niye konuşayım diye düşünüyor. Ama burada ikisi de CHP. Birisi genel başkan, birisi grup başkanı. Normal şartlarda asıl olan, doğru olan

0: vagon siyaseti yapıyor. Ne demek? Bir sorunu çöze çöze gidecek. İlk önce 10 kadar isim belirlemiş. Yani bunların partiden ihraç edilmesi gerektiğine inandığı, basına da yansıyan 10 isim var.
1: Milletvekillerin ismi geçiyor.
0: 10 tane milletvekili, genel başkan yardımcısı var. Bunların öncelikli olarak çözülmesi ve muhtemeldir bayram tatilinden sonraki ilk hafta içerisinde bu süreci, yani siz önce disiplin kurulu ve disiplin sürecini uygulamanız lazım. Özgür Özel en sona kalır.
1: Partinin yani, lokomotifi genel merkezdir ama, değil mi? Yani tabii, meclis grubundan ziyade
0: meclis grubu, meclis öyle grubunun görevi, bakın Türkiye siyasetinde genel başkan
1: diyorum. Kemal tabii. Kılıçdaroğlu lokomotife geçti, genel merkeze aldı onu. Geri vagonlara doğru gidiyor. Önce aynen. Temizleyecek bir diyorsun.
0: Aynen. Önce genel merkezi temizleyecek. Sonra bu süreç içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu belde, mahalle, ilçe, il seçimlerini yapacak. Bu seçimleri yaptıktan sonra ancak kendi olağanüstü genel kongresini yapacak. Kongrede muhtemeldir Özgür Özel ayrılmazsa iki rakip olacak ama benim düşüncem Özgür Özel'in o safahata kadar CHP içerisindeki siyasete kalmayacağı
1: yönünde. İş oraya kalmaz diyorsun.
0: Kalmayacak.
1: Bir reklama gidelim, bu takvimde konuşalım. 7 aydan bahsedenler var. 45 gün diyor Özgür Özel cephesi. 40-45 gün içerisinde bunu hemen halledin diyor ama anladığımız kadarıyla bir 7 ay, 8 ay Kemal Bey.
0: 8 aydan önce olmaz.
1: Olmaz. Bu da bir de Yargıtay'dan karar gelmesi gerekiyor. Bazı hamleler yapmak
2: hukuk
1: için diyor. Yargıtay da beklenecek.
2: Zaten Melih Altınok.
1: Efendim İter?
2: Şöyle tedbir kararı varken kurultay yapılamaz diyor. Yine Hasan Öztürkmen hemen genel merkezdeydi. Burada tam da şurada kendisine sordum. Yani bir kurultay süreci başlatır mı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ilçe ve il kongrelerinden başlayarak yeniden bir yapılanma? O da dedi ki tedbir kararı varken kurultay yapılamaz dedi. Hiçbir şekilde olmaz diye bir açıklaması oldu.
1: Evet. İlter lütfen sen de ayrılma. Doğru, dönüşte sana da soracaklarımız var. Bu arada bir cümleyle söylersen bu Yargıtay aşamasında birilerinin itiraz etmesini mi bekler Yargıtay, yoksa belli bir süre mi geçmesi gerekecek?
3: Süresi var. Taraflara tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde taraflar bu karara itiraz edebilir. Bu süreyi kaçırdıklarında bunlar hak düşürücü süredir. Artık o süreden sonra talep etseniz dahi ne yapılır? Oradaki mahkeme tarafından süreyi kaçırdığınızdan dolayı başvuru
1: reddedilir. Yargıtay'a gidilemez ondan sonrası için.
3: O red kararını bu sefer götürebilirsiniz.
0: Zaten Melih dikkat edersen ilk yaptığı iş Kemal Kılıçdaroğlu ilk yaptığı iş avukatları değiştirdi.
3: Bu arada itiraz edildi yani. İtiraz edildiği için artık bunu geçtik yani.
4: Genel merkezin avukatı temize gitti. İhtiyaten tedbir için başvurdular. Ben bugün Kemal Bey'in ve Lütfü Savaş'ın avukatlarına sordum. Bu temiz ve ihtiyati tedbire Özgür Özel gitti genel merkez adına. İtiraz edecek misiniz? Biz kazandık. Neyin itirazını yapalım?
1: Öyle bir süreçte yok.
4: Yok yani, biz itiraz etmeyeceğiz diyorlar.
3: Birazdan detaylarını anlatayım.
1: Detaylarını
3: yani.
1: Anlatalım
3: biraz,
1: çünkü herkesin kafasında sorular var. Bu karara dair, mutlak butlan kararına dair de hukuki bir takım tartışmalar var. Fethi Yıldız'ın açıklamaları vardı. Bugün tweetini de değiştirdi, onu da soracağım.
0: Yalnız Melih, bu çok acı bir görüntü. Bir mahkemenin kararının bu şekilde ekranlar önünde yırtılıp atılması bir siyasetçi için dibin en dibidir.
1: Şu söyleniyor Adi. Ya deniliyor ki iradesi, seçmenin iradesinin sakatlanması için koşullar oluşmamış olabilir. Bir de bir 21. maddeden sürekli bahsediliyor seçim kanununda, siyasi partiler kanununda. Dolayısıyla bu irade sakatlanması durumu söz konusu değildir diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddiaları bunlar. Sen nasıl görüyorsun?
3: Ya bu doğru bir yorum değil. Çünkü siyasi partiler kanunu 21'e baktığımızda sadece seçimleri düzenler. Seçim dediğimiz şey nedir? O gün kurulan sandık ve o gün o sandıktan çıkan sonuçlarla ilgili, yani o günkü işleyişi düzenleyen bir durumu anlatır. Ve orada da Yüksek Seçim Kurulu o sandık başında görevli ve yetkili, onun gözetimi ve denetimi altında yapılır. Siyasi partilerin kongreleri ve kurultayları ve o gün sandık başında çıkan olaylar, sandık başında yapılan itirazlar, 2 gün içerisinde hakim tarafından değerlendirmek zorundadır. Hı hı. Ve bu 2 gün içerisinde bizim süremiz kısıtlıdır orada. Yani 48 saat içerisinde karar vermesi gerek. O karar verildiğinde eğer seçim sonucunu etkileyebilecek bir karar veriyorsa, o günkü yapılan usulü işlemlerde bir hata varsa, o zaman 21. maddesinin 10. maddesinde bu kısım belirtiliyor. 11. fıkrasında da diyor ki eğer hakim böyle bir

0: karar verirse ve seçim sonucunu etkileyebilecek bir kararsa, o zaman diyor ki bir aydan az olmamak ve iki aydan fazla olmamak şartıyla seçimi yenilemen gerekiyor. O zaman uzak bir süreye gitmemen lazım. Ancak sandık başındaki olaylarla ilgili olan kısım için bunu söylüyor. Peki bizim bugün Cumhuriyet Halk Partisi için konuştuğumuz şey ne? Aynı madde, aynı kanunun 29. maddesi ve 121. maddesi var. Diyor ki sandık başında olmayan olaylar, yani işte mutlak butlan gibi ya da başka bir olay, derneklere uygulanan bütün kanunları diyor ki buraya uygulayabilirsin. Çünkü bu bir siyasi partinin kongresi ve kurultayı, bir toplantı yapılıyor. Bir siyasi parti, bir tüzel kişilik karar alıyor. Diyor ki buna uygulayabilirsin. Medeni kanun ve dernekler kanunu buna uygulayabilirsin. Eğer sandık başını aşabilecek bir durum söz konusuysa, o zaman hukuk mahkemeleri burada yetkilidir. Ve mutlak mutlanda medeni kanun 83. maddesinde düzenlenmiş. Demiş ki siz bu kurultayı yaptınız. Bu kurultayın delegeleri, bu kurultayda yetkili olan arkadaşlar, orada bulunanlar bir ay içerisinde oradaki usulsüzlük ya da hatayı bulup hukuk mahkemesine başvuru yapabilir bir ay içerisinde. Orada bulunmayanlar da diyor ki en fazla 3 ay içerisinde, yani bu başvuru yapabilirsin. Hı-hı. Bunlar hak düşürücü süredir. Ve bu süreler içerisinde eğer bu başvuru yapmazsan diyor artık bir başvuruda bulunamaz. Fakat son fıkrasında şunu söylüyor. Diyor ki mutlak butlan için ben bu süreyi baz almıyorum. Orada bir süre öngörmüyor.
1: Mutlak butlan konusunu bu geçerli değil.
0: Mutlak butlan konusunu diyor ki bu geçerli değil bu süre. Ve mutlak butlan konusunu gerektirebilecek bir olay olursa bu ne demektir? Yarın öbür gün ciddi anlamda o delegelerle ilgili bir sorun çıkar. Olmayan delege gitmiştir, oy kullanmıştır ya da aynı zamanda delegelerin iradesi sakatlanmıştır ki bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuştuğumuz gibi.
1: Evet.
0: Ya da işte seçilmemesi gereken biri farklı evraklar, sahte evraklar düzenleyerek Yüksek Seçim Kurulu'nu kandırmıştır ve ona göre de seçilme durumu söz konusu olmuştur. Bir sürü sebep sayabiliriz yani. Ancak burada delegenin iradesinin sakatlanması konusu Yüksek Seçim Kurulu'nun inisiyatifinde olan bir konu değil. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu bir delegenin iradesinin sakatlanma konusuyla ilgili araştırma yapamaz. Yetkisi yok.
1: Savcı gibi çalışamaz, mahkeme
0: çalışamaz.
1: Gibi. Delil toplayamaz.
0: Taraf dinleyemez. Tanık dinleyemez. Delil toplayamaz. Böyle bir durumda, yani bir ortada bir suç unsuru olabilecek bir durum varsa, o zaman Yüksek Seçim Kurulu'nun bu siyasi parti kongreleriyle ilgili bir yetkisi bulunmamaktadır. Ondan dolayı zaten aynı siyasi partiler kanunu çerçevesinde dernekler kanununa uygulanabilecek bütün kanunlar diyor ki siyasi parti kongresine
1: uygulanır. O 29. madde mi?
0: Evet. 121. madde ve 29. madde aynı zamanda medeni kanunu da uygula diyor. Onun için medeni kanun 83'e gidiyoruz ve mutlak butlan oradan geliyor. Yani.
1: Özgür Özel'in o yırttığı belgede dolayısıyla bu anlamda hukuki bir tartışma yok. Özgür Özel'in orada politik bir tavırla yırtıyor belgeyi, değil mi?
0: Orada mahkeme kararını dersiniz. Kabul etmiyoruz diyorlar. Mahkeme kararını kabul etmemenin bir göstergesi olarak bunu kamuoyuna paylaşıyor. Fakat şunun farkında değil Sayın Özel. Mahkemeler Türk milleti adına karar veriyor ve siz o mahkeme kararını yırttığınızda Türk milletinin iradesine yapılan bir saygısızlık olarak görmek gerekiyor bu. Ayrıyeten eğer bir mahkeme kararını, o kararı veren kişi ya da o tebliği yapan kişinin yanında bunu yaparsanız, o zaman da bir hakaret suçu oluşur.
1: Öyle mi? Şimdi bu tebligatı birisi getiriyor Özgür Bey'e, bir adam herhalde partide görevli. Bunu bıraktılar diyor. Hakikaten öyle birine bırakırlar mı, yoksa bu tebligatı getirip Özgür Özel'e mi yaptılar? Bakın şu beyefendi getiriyor.
2: Yok, onun da
0: tebliğ konusunu hemen
1: avukatı mı alır?
0: Sayın vekilim izninizle iki dakika hemen tebligatı hemen konusunu kapatalım. Bakın Murat Emir çıkıp ne yaptı o gün? Dedi ki daha tebligat bize ulaşmadı. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine kimse girmeyecek. Peki madem tebligat size ulaşmadı, Yüksek Seçim Kurulu'na nasıl başvuru yaptınız?
1: Evet.
0: Demek ki bir karar aldınız ki Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptınız ki red aldınız.
2: Ben şu
0: diğer taraftan hemen özür dileyerekten. Diğer taraftan şunu söylediler. Yine tebligat
2: kapıya
0: bize ulaşmadı dediler.
2: Bak, kimse tebliğ
0: ancak
2: almadığı
0: tedbir
2: için
0: kararına
2: asılmış.
0: Karşı mahkemeye başvuru şeyde yaptılar. Tedbir kararına karşı da red kararı alındı. Şimdi siz bir başvuru yapıyorsunuz bu karara karşı, sonra diyorsunuz ki bize tebliğ edilmemiş. Ayrıca bu kararın Cumhuriyet Halk Partisi'nin gidip orada fiziken Özgür Özel'e tebliğ etme gibi bir durumu da söz konusu değil. Niye Kılıçdaroğlu'na tebliğ ediliyor? Onu hemen bitiriyorum. Sayın Kılıçdaroğlu dosyanın tarafı olmadığından dolayı kendisinin avukatı dosyada olmadığından dolayı kendisine bir elektronik ortamda tebliğ durumu söz konusu olmuyor. Ondan dolayı gidip bakın böyle mahkeme böyle bir karar verdi ve bu karar neticesi sizi ilgilendiriyor. Onun için tebliğ edilmesi gerekiyor. Yoksa Sayın Özgür Özel'e bir tebliğ durumu söz konusu olmaması gerekiyor.
1: Anladım. Bu görüntünün şimdi mizansen olduğuna dair iddialar da vardı. O yüzden şimdi bu karar okunmuş mu? Yani Özgür Özel bunu burada ilk defa mı görüyor?
0: Bak, kararın, hayır, Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptılar ondan önce. Aynı zamanda mahkemeye tedbir kararının tedbir
1: yani
0: kararına karşı
1: ilk defa görmüyor mu burada bu kağıdı?
2: Tabii ki görmüyor.
1: Bunu soruyorum.
2: Şimdi tekrar o görüntüyü verdiğinde bakacaksınız. Bir muhtemelen ilamı iple asmış. Orada tabii, bir kağıdın üzerinde bir ip var. Kimse tebliğ almayınca kapıyı asmışlar.
3: Melih abi örnek vereyim. Bir kişi hakkında icra kararı var. Evde bulamadınız. Kapıyı asarsınız.
0: Ya burada öyle bir durum.
3: Olmazsa muhtarla yani. Süreç işlemiş.
1: Öyle değil diyor
0: ya
1: ama.
0: Böyle burada bir tebliğ etme zorunluluğu yok.
3: Az önce
0: yani zaten avukatları var dosyanın içerisinde. Orada elektrik ortamda kendilerine tebliğ edilmiş. Ve tekrar götürüp Özgür Özel'e bir karar tebliğ etme durumu söz konusu değil ki.
3: Hadi Bey söyledi. Muhatap Özgür Özel değil. 5 tane davacı var. Hatip Karaaslan İzmir delegesi, davalı CHP Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı. Davacı Lütfü Savaş, davalı CHP Genel Başkanlığı. Davacı İstanbul delegesi Levent Çelik, davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı. Davacı Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kamile Bahar Önal, davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Batman İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Özkınat davacı, davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı. Özgür Özel değil, muhatap CHP Genel Başkanlığı.
4: Ya burada bu tamamen şov yani.
1: Şov değil mi? Bu evet, hikaye bu biraz. Demek ki o anlattığımız bütün.
4: Siyaset şov, yoksa herkes her şeyi biliyor. Ama demin konuştuğumuz bu tartışmayı günlerde televizyonlar yapıyor. Değil mi? Profesörler konuşuyor, avukatlar konuşuyor. Aman Allah'ım, Türkiye'nin her zamanki kaderi bu. Bir hukuk konusu olsun, siyasidir her şey. O yüzden burada tartışmamızda şeyliğe bakmıyorlar. Bir defa diyorlar ki bir siyasete yargı karışamaz. Siyasi süreçlere. Demin Adi anlattı. Şimdi bir olay düşünün. Yani bir kurultay düşünün, bir parti düşünün. Yani parayla geldiler 100 kişi, 500 kişi kandırdılar değil mi? Bunu nasıl çözecek bu siyasi partiler yasası? Bu konuya yanaşmıyorlar bile. Diyorlar ki o konuya girmeyelim. O konu başka bir şey. Hikaye burada yani o konuya samimiyetle bakmakla bakmamak arasında bir şey. Kelli felli yazarlar, hukuk okumuş, hukuk mezunları, efendim siyasete müdahale. Peki hırsızlığa müdahale, hırsızlık problem değil midir? Ya da parayla siyaseti dizayn etmek problem değil midir? Efendim her partinin başına yarın öbür gün bir asli hukuk mahkemesi dava açar, müdahale edemez kardeşim.
0: Delil yalan varsa etsin niye? Bu arada.
4: Niye? Orada bir şey olması gerekir ya, ki etsin.
0: Elinde delil varsa gitsin başvurusunu yapsın yani delil ve belge bilgi
4: yani
0: varsa.
4: Bu tartışmayı itibarsızlaştırmak için, bu kararı itibarsızlaştırmak için her şeyi yapıyorlar. Bildiğimiz Anayasa Mahkemesi'nin ilk 4 maddesini tartışıyoruz değil miydiler? Aman Allah'ım 50 tane farklı bakış açısı. Tartışamazsın bile. Allah Allah. Böyle bir yerdeyiz Melih. Yani o yüzden bu tartışma aslında bunları bilerek yapıyorlar. Bilerek onu yırtıyorlar, gösteri yapıyorlar, bir hikaye yazmaya çalışıyorlar. İhtimaldir ayrılacak mı, demin konuştunuz. Ayrılacaksak, bir parti kuracaksak bir hikayemiz olsun.
1: Bir hikaye olsun. Evet. Özgür, burada İmamoğlu'nun da müdahalesi olduğu söyleniyor içeride. Hani böyle bir direnin, onu yırtın falan filan diye.
4: Yarın yazdım mesela, ben talimat İmamoğlu Silivri'den diye yazdım.
1: Öyle mi, bu direniş ve şey konusu
4: ben
1: için?
4: Ben öyle düşünüyorum. Yani. Mesela Ali Haydar Fırat da dün akşam açıkladı bunu. O da öyle düşünüyor. Ben CHP'de böyle düşünenler var. Ben şundan dolayı bunu düşünüyorum. Yani ben İmamoğlu bu olayı baştan beri yazanlardan biriyim.
1: Sen
4: yani,
1: takdir ediyorsun.
4: Ekremciler, Kemalciler tartışmasını 2022'den itibaren, 2021'den itibaren yazmaya başladık. Şimdi o kavganın devamı bu aslında. O ayrışmanın devamı bu. Şimdi bu deva geldikleri noktada bu ayrışma, hani biz diyoruz ya işte baştan konuştuk sürpriz mi diyeyim, değildi. Bu ya, davanın geleceği belliydi. Bunların beklentileri belliydi. Ona göre hazırlık yaptılar. İki taraf da yaptı, yapmadı değil. Ha arada bir farklı şeyler söyleniyor ya da arada bir eksiklikler olabiliyor ama her iki taraf da bekliyordu bunun olacağını. Böyle gökten zembille inmedi ki. Yani hatta daha önce mutlan gelecek gelmeyecek diye. Bu hazırlık, burada bir ayrışma yaşanıyor. Sen de dünkü yazında yazmışsın. Ya çok temel bir ayrışma yaşanıyor. Ya kağıdı yırtmış ya da Kemal Bey'in fotoğrafını indirmiş. Adam hain diyor. Hain Kemal diye slogan attırıyor. yüzüne tüküreceğim demiş. Yani böyle bir siyasi kopuş var. İki siyasi aks tart gerilimi var CHP'de. Birisi ahlaki üstünlüğü savunan, zafiyeti vardır.

0: eksiği vardır Kemal Kılıçdaroğlu. Diğer tarafta her türlü yolsuzluğu, rüşveti, irtikabı görmedikten gelen bir yeni yönetim var. Yeni nesil. Post-truth siyaset aklıdır bu. Onun CHP versiyonudur. Demin diyordun ya işte sağcısı var, solcusu var. Ama evet, oksimoron bir durum var. Yani garip bir şey var yani. Böyle paradoks olmaz. Yani Türkiye'nin gelmiş geçmiş en ne denir, fırıldak diyeceğim artık, başka da bir kelime bulamıyorum. Bir siyasi aktörü gelip CHP'de devrimci marş söylüyor.
1: Bir de ya sol elini de kaldırıyor böyle abi. Ya.
0: Dönüşürsünüz be, değişirsiniz. Buna katılıyorum. Siyasette tek
2: bu kadar da uzlu olmaz. Bir yerde
0: kalmak, sabit kalmak mümkün değil. Onu içselleştirerek bir noktaya gidebilirsiniz.
3: Elbette canım. Ama hocam ya, ise şimdi bir solcu milletvekili MHP'lilere ne bileyim şey yaptırabilir mi? Slogan attırabilir mi? Yani gelmezler peşinden. Tamam derler olduğunu ama CHP bunu kabul etmiş de görülüyor. İlter herhalde ek mi yapacak?
2: Bir de şöyle bir durum söz konusu. Mesela diyelim Melih ki arkadaşlar bu konuda bahsetmişken
3: bir bilgi saniye bir dinliyoruz İlter.
4: Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ayrışma var. Bu zaten göz önünde herkesin kabul ettiği bir gerçek. Bu ayrışma nerelere yansıdı? Şimdi şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin bir WhatsApp grubu var. 28. dönem milletvekillerinin tamamının olduğu bir WhatsApp grubu var. Oradan toplu iletişimler sağlanıyor. Şimdi bu WhatsApp grubuna paralel bir WhatsApp grubu daha oluşturulmuş. Bu WhatsApp grubunun adı da Direniş. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimden aldığım teyitli bir bilgi.
3: Yani Özgür Özelci
4: adı altında bir WhatsApp grubu.
2: Kaç kişi var içerisinde?
3: Özgür Özel bağlı milletvekilleri Direniş diye bir WhatsApp grubu açtılar, öyle mi?
2: Bir de kaç milletvekili var?
4: Evet, Özgür Özel'e yakın milletvekilleri Direniş adı altında bir WhatsApp grubu oluşturdu. O WhatsApp grubunda haliyle Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri yer almıyor. Bu da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde az önce bir ayrışmadan bahsetmiştiniz. O ayrışmaya belki de en somut örnek olarak aktarabiliriz. Uzun zamandır tabii ki 28. dönemin başlamasıyla birlikte her dönemde olduğu gibi bir WhatsApp grubu oluşturulur siyasi partilerde. Oradan duyurular yapılır veya talimatlar verilir ve bu grupta da 28. dönemde seçilen tüm milletvekilleri o grupta yer alır. Şimdi ikinci bir ayrı grubun kurulması Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tabloyu belki de evet, en iyi anlatan bir gerçek.
3: Yani 138 milletvekili var ama 138 milletvekili var. Normalde bunların hepsinin içinde olduğu bir WhatsApp grubu olur ama sen diyorsun ki Özgür Özelciler bölünmüş, evet, ikinci WhatsApp grubu yapmışlar. Adi doğru söylüyor. Kaç milletvekili var acaba? Onu da öğrenebildin mi?
4: Adı çünkü Direniş, adı da Direniş WhatsApp.
3: Evet. Şimdi hayati soru, ne kadar milletvekili Özgür Özel'le hareket edecek? Ne kadarı Kılıçdaroğlu'yla? Dolayısıyla buna dair bir sayı falan alabildin mi İlter? Kulislerde ne konuşuluyor?
4: Şöyle,
3: nasıl bir
4: onu da sordum. Onu da şöyle Melih Altınok, tabii WhatsApp grubu oluşturulunca ilk akla gelen soru da bu oluyor haliyle. Hani hangi WhatsApp grubunda kaç milletvekili var? Bu sayı neden önemli? Kim daha güçlü sorusunun yanıtı var o soruda.
3: Evet.
4: Şöyle 60 civarında, 90 civarında düzeltiyorum. 90 civarında, hani aldığım bilgi bu şekilde, öyle aktarayım. 90 civarında Direniş grubunda yer alan milletvekili varmış. Hani edindiğim bilgi bu şekilde.
3: Geriye 48
4: Kemal
3: kalıyor.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın, evet, aldığım bilgi bu şekilde. Ama sayı değişir, artar, azalır, onu bilemiyorum. Ama şu andaki tablo böyle. Parti grubu da, milletvekili grubu da ikiye bölünmüş durumda. Ve bu anlamda bu şeye de yansıdı. Yani WhatsApp gruplarına da yansımış, evet, durumda. Zaten ikiye bölündü. Çünkü dünkü anlatmıştık işte, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri kol kola girdi. Genel merkeze yürüdüler. Özgür Özel'i destekleyen, liderimiz Özgür Özel'dir diyen milletvekilleri ise genel merkezin önünde direndiler. Orada zaten bir ayrışma, o fotoğraf zaten her şeyi anlatıyordu. Tabii bunun yansıması da oldu farklı alanlarda. Bir WhatsApp grubu oluşturuldu. Direniş adı altında Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri kendi ifadeleriyle bu anlamda sürece direnmeye devam edecekler. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller de haliyle o WhatsApp grubunda yer almıyorlar. Bu da tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde rahatsızlığa neden olmuş durumda. Şu notu da hemen aktarayım. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri şöyle bir değerlendirme yapıyor. Yine kendileriyle görüştüğümde, bu yaşananlar Kemal Kılıçdaroğlu'na fatura edilemez. Yani genel merkezde yaşananların Kemal Kılıçdaroğlu'na fatura edilmeye çalışıldığını savunuyorlar. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'na asla fatura edilemez. Kemal Kılıçdaroğlu anlaşmaya, uzlaşmaya çalıştı. Hatta son gün bile uzlaşma yolu arandı. Ancak Özgür Özel ve kurmayları buna yanaşmadı diyorlar. Burada bir parantez açalım. Özgür Özel de tam tersini söylüyor. Özgür Özel ise biz hani uzlaşı derken hukuki anlamda, hani kararı kabul ediyoruz anlamında değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunlar yaşanmasın diye bir diyalog zemini oluşturulmaya çalışılmıştı. Bir uzlaşı aranmıştı. Her iki tarafta farklı açıklamalar yapıyor. Bir ikincisi de şu, yeni bir parti, yani Özgür Özel'in yeni bir partiyle yoluna devam edebileceği de yine dile getiriliyor. Bir de burada sandalyeler atılmıştı polise. Hani o direnç gösterirken, direniş gösterilirken nerede görülmüş polise sandalye atmak şeklinde değerlendirmesi oldu konuştuğu milletvekilinin. Bunları da aktarmış olayım. Yani evet. En önemlisi tabii ki buradaki WhatsApp grubundaki direniş adı altında oluşturulan yapı.
3: Evet. Şimdi kaç milletvekili
1: şimdi
3: nerede,
1: şöyle, onu konuşalım. 138 milletvekili, evet, var. Bunların 30-40 civarında milletvekili Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'yla doğrudan çok yakın irtibatta.
3: 30-40
1: öyle mi? 60 kadar milletvekili de Kemal Kılıçdaroğlu'yla çok yakın irtibatta. Geri kalan 40 kadar milletvekili var. Yani şimdi şöyle, Özgür Özel'in parti genel merkezindeki hakimiyeti daha tam bitmedi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu yeni yönetimini oluşturup yeni sistemini kurduğunda ortada kalan milletvekilleri de genel merkez siyasetine yaklaşır.
3: Şu an sen konuşurken 22 milletvekilinin ismi var Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın
4: açık
3: diye.
4: Açık destek veren.
3: Evet, bu sayı
1: bunlar
3: artar diyorsun.
1: Bunlar aslında. Özgür Özel'in ihraç, bak, Özgür Özel'in ihraç tehditlerine rağmen açık, evet, şekilde Kemal Kılıçdaroğlu destekler.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma videosuna, evet, açıkça destek veren.
1: Yani bu her türlü vuruşmayı ben göze alırım kardeşim diyor. Ben genel merkezi, Özgür Özel'i, hepsini karşıma alırım.
3: Ama bunların
1: diyor.
3: İçinden birkaç isim de hemen kurultay yapılmalı çağrısına destek verdi bu 22'den.
1: Şimdi o 3 tane isim var, öyle 3, evet, isim var onu diyen. Onlar da şunu diyor, yani bir an önce bu kardeş kavgaları bitsin. Yani bir sulhu ortaya konuşuyor tabiri caizse. Ama günün sonunda bu bir süreç. Yani 40 günde, 30 günde, 20 günde, bir haftada bir kurultay yapılması mümkün değil. Önce belde, mahalle, ilçe, il kongrelerini yapacak. Genel merkez delegeleri yeniden seçilecek. Genel merkez delegeleri seçimleri tamamlandıktan sonra da tekrar bir kurultay yapılacak. Yani bugün 20 gün içinde, 40 gün içinde, 45 gün imkan dahilinde olan bir konu değil.
3: 7 ay telaffuz ediyor.
1: Ya 7-8, en erken 7-8
4: ay. Sayın Vekilim, yani 4-5 Kasım'da kurultay yapıldı 2023'te, 38. kurultay. Özgür Özel seçildi. Şimdi 3 Kasım 2023'e dönüldü. Delege yapısı zaten Özgür Özel'in oluşturduğu ya da kara parayla delegelerin satın alınması, delegenin çocuklarına
1: iş
4: verilmesi, yani Kiptaş'tan daireler verilmesi.
0: Kemal yani, Bey seçti de.
4: Tabii 3 Kasım, tabii, evet, 3 Kasım 2023 tarihli tarihine dönersek bu delege yapısını zaten Kemal Kılıçdaroğlu bir delege yapısıyla
1: mutlak mutlanın kaynağı bunlar, bu delege, tabii, yapısı.
4: Yani bu delege yapısıyla kesinlikle girmez.
3: Ya ama, evet, tamam, partiyi alır, genel merkezi alır da şimdi milletvekilleri, bu partinin 138 tane milletvekili var. Şimdi internette diyor ki grup kurmuşlar, bu 90 milletvekili katılmış ve Özgür, evet, Özel'e yakın. Şimdi Özgür Özel'in grup başkanı seçildi. Genel merkezdeki o kapalı milletvekili toplantısında da Özgür Özel'in beyanlarına göre 95 kişi katılmış.
2: 15 kişi, aynen, de mazeret bildirmiş.
3: Kişi... Hepsi de bir kişi hayır demiş. 96 kişiden 95'i evet demiş, evet, Özgür Özel'in grup başkanlığına. Hadi'nin dediği gibi katılmayıp mazeret bildirenler de beni destekliyordu diyor. Sanki onun verdiği havada, yani genel merkez, ben o yüzden bu ikiliyi soruyorum. Genel merkezi Kemal Kılıçdaroğlu yapacaktır. Mahalle kongreleri, kongreleri alacaktır kendi etkinliğini, ama o meclisteki 138 milletvekili nasıl tavır geliştirecekler? Bu soru şu açıdan önemli.
0: Yani şu anda
3: partide mi kalacaklar, 90, yeni parti mi?
0: En az 90 tanesi bir defa net Özgür Özel İmamoğlu ekibini destekliyor.
3: 90.
0: Bu en az 90'dır yani. Destekliyorlar, bunun tartışması yok. Bu burada bu süreci nasıl yöneteceklerinle ilgili bir süreç, hı, yaşayacağız. Yani bu siyaset öyle bir şeydir. Baktım güç kimden yana kayıyorsa oraya doğru meyleder. arada duranlar var. Üçüncü yolu izleyenler var. Bu doğru.
3: Kemal Bey'in hepsini Kemal Kılıçdaroğlu bunların milletvekili yaptı bu isimlerin.

0: Hepsini.
1: Kaydılar özgürlüğü. Evet.
0: Yani o yüzden hani o mutlak mutlana yol açan delege yapısıyla bir kongreye, kurultaya gidilemez. Gidilmez de zaten. Gitmez de Kemal Bey. Yani bu olaylara bu kadar hainlik noktasında bir noktaya çekilmiş Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına gelmiş. 40 gün içinde kurultay yap. Hakim ne yapacak? Bugünkü delege yapısıyla. Yapmışsın zaten belli sen gelmişsin. Oralar sırf süreci sabote etmek için tartışılıyor. Gerçekten herkes her şeyi gerçeği biliyor. Nedir gerçek? Bu süreç geldi Kemal Bey 7-8 ay içerisinde bir kongre süreci başlattır. Yeni bir süreç başlar. Bu sürecin de önümüzdeki bir ay, bir buçuk aylık sürede şunu göreceğiz. Bu ya parti kuracaklar ya parti içerisinde orada da özellikle İmamoğlu arasında problem çıkabilir. Ya parti içerisinde delege sürecini de içine alan bir mücadele başlatacak. Yani mahalle bazında başlayan bir mücadele. İşte Özgür Özel buna girer mi? Yoksa İmamoğlu'nun dayatması sonucu yeni bir parti mi kurar?
2: Ekrem İmamoğlu'ndan kopacak
0: bu bakalım. Da, Ekremciler de Özelciler arasında böyle bir kavga var. Şimdi başladı. İmamoğlu'cular ağırlıkla İstanbul eksenli yeni bir partiye bir an önce geçelim. Gecikirsek yıpranırız.
3: Onun eşi, var. Diye.
1: Bu çok önemli. Ya Mahmut Övür diyor ki bir içeride kalıp o delege yapısına da müdahale edecek şekilde parti içi muhalefet de yürütebilirler ama ya da İmamoğlu'nun dediği gibi tamamen tasfiye edilmeyelim diye bu milletvekilleriyle ayrı bir yere de geçebilir. Şunu düşürdüler mi? Hadi bunu konuşmaya devam edelim ama Mahmut abi çok önemli bir şey söylüyor. Şimdi bu noktada da bu milletvekilleri 138 milletvekili ya hepimizi Kemal Kılıçdaroğlu getirdi ama artık hani biz bıraktık onu gittik Özgür Özel'in yanında tavır gösterdik. Dolayısıyla bir dahaki dönem Kemal Bey bizim hiçbirimizi aday göstermez diyerek gemileri yakarlar mı ya da Kemal Kılıçdaroğlu kabul eder mi? Yani tamam bir hata yaptınız gittiniz oraya. Kemal Bey sattınız ama tırnak içinde.
0: Kemal Bey şimdi tam o siyaseti izliyor. Özgür Özel'in fotoğrafını oraya koyması da neden oldu.
2: Normalde çıkartabilir
0: de. Grup başkanını tebrik etmesi de oldu. Temkincisi siyaset kurdudur bir biçimde. Tecrübe kazanmış. Şu anda siyasette işte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu düzeyinde tecrübe yok yani.
1: Yok.
0: Böyle bir tecrübe kazanmış. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'liler önümüzdeki süreçte farklı da görecekler. Çünkü bu son 3-2,5 yılda hani ben burada da söyledim zaman zaman hani taş giyen baş akıllanır diyoruz ya. Evet. Taşını kaybeden de akıllanır. Yani öyle bir noktaya geldi. Çünkü hakikaten yazılarına bakın. Son 5-6 aydaki tabii. yazıları farklı tabii. bir siyaset yolculuğuna çıkacak gibi görünüyor. Bir. İki, ya 75 yaşını geçmiş bir insan sadece koltuk için buraya gelmez Melik.
1: Şunu değil mi yani? Bir de böyle
0: koltuk
1: bir
0: için var. Yani ayıp yani. Adam 13 yıl genel başkanlık yapmış. Fakat bir problem var orada. Bir hesaplaşma hedefi var Kemal Bey'in. Yani partiyi bıraktığı partiyi, seçtiği parti üyeleri kendisine bir hançerlediler. İki, partiyi hakikaten yolsuzlukla, rüşvetle kirlettiler. Bunu görmüyor olamaz. Bunu görüyor Kemal Bey. Kavga da buradan çıkacak. Yani o
3: açık açık söylüyor zaten.
1: Kızgınlık da bu biraz.
0: Evet.
1: Şu açık bir söylüyor. Video var. Hadi hemen geleceğim. Bu konu önemli. Üstünde duracağız. Geçmeyeceğim ama. Hüseyin hani bir yakın süreci anlatan aslında CHP'de ne olduğuna dair. Mahmut Övür diyor ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir hafızası oluştu bu süreç içerisinde. Biz 3 yılda dışarıdan bakıyoruz ama parti içerisinde yanındayım diyenler birden karşısında pozisyon aldı. Buna dair bir tasarruf olacak. O video hazır mı? Kimin ne dediğini daha bir izleyelim, bir hatırlayalım.
4: Evladım Ekrem İmamoğlu.
5: Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız.
4: Değişmeyen tek şey değişimdir.
6: Bir giriş yapalım mı? Yavaş yavaş başlayalım aslında.
5: Değişim söylemini dillendirenler ilk işim onları değiştirmek.
7: Bu kurultay sadece Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı değil, Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği bir kurultaydır.
5: Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin.
8: Hiç üstüme almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok.
5: Yüzüme karşı söyleseydin.
8: Bizim partide hançer olmaz. Atadığınız danışmanlar şöyle paylaşmış. Kılıçlar çekildi. Kılıç çekecek olanın alnını karışlarım, alnını karışlarım.
9: 39 milletvekili verilirken biz yoktuk.
8: Oğuz Kağan Salıcı vardı. Gizli protokol yapılırken vallahi biz yoktuk. Danışmanınız vardı.

0: bir soru işareti koymak zorundayım. Keşke burada anlattıklarını uzun süredir beraber çalışıyor, yüzüme karşı söyleseydim. Belediye başkanı adayı olacağım dedi, belediye başkanı adayı oldu. Milletvekili olacağım dedi, milletvekili adayı oldu. Orada evet diyeceksin, buraya gelince hayır diyeceksin. Günü gelecek, güçlü bir sosyal demokrat arkadaşımıza devredeceğim göreyim. Vay efendim, bunlar nerede saklanıyor? Bunun sağla solla ne ilgisi var? Genel başkan olacak kişinin olayları çarpıtmadan sizin önünüze sağduyuyla çıkmalı.
1: Partimizin yeni genel başkanı Sayın Özgür Özel olmuştur.
0: Yolumuz açık olsun. Yolunuz açık olsun.
2: Biz maratonda değiliz aslında. Maratonun kıyısından gidiyoruz.
3: Şaibeli kurultay. Nedir bu şaibeli kurultay? Çıkıp hayır yoktur demesi lazım.
4: Anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay şaibeli, öyle mi?
5: Rüşvetlerin paralarının alıp verildiği yer mi sanıyorsun?
4: Bu parti seni o koltukta oturmayı bırak, tükürükle boğar, tükürükle boğar.
3: Bazı belediye başkanlarımız da kirliye bulaştığında onları hemen partinin dışına çıkardık. Kabul etmeyiz biz.
6: Kenan, bunlar yaşandı. Özgür Özel gözyaşlarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na hayır hiçbir yere göndermeyiz diyordu. Ne demek diyordu?
7: Ya 5 dönem milletvekili seçildi. 2 kez Manisa Büyükşehir aday oldu. Seçilemedi. Ve bu ihaneti yaşadı. Ve bak yani Özgür Özel yani Kemal Kılıçdaroğlu Mahmut abinin dediği gibi Kemal Kılıçdaroğlu kendisini hançerleyenlerin o intikamını alacak. 75 yaşında 13 yıl genel başkanlık yapmış, tamam 13 seçime girmiş kazanamamış ama arkasından iş çeviren, delegeleri parayla satın alan, delegelere iş imkanı sunan, daireler veren o yapıyı dağıtacaktır, arındıracaktır. Yargı ilk kararı verdi, butlan kararıyla. Ve gözaltılar oldu. Kurultay delegeleri tutuklandı. Bu organizasyonda yer alan. Ve şimdi Kemal Kılıçdaroğlu disiplin süreciyle bu isimleri tek tek tasfiye edecektir.
6: Yani insanın fikirleri değişir Kenan da. Şimdi Özgür Özel'in ilk videonun başında diyor ki Kemal Bey seçimlerin hemen arkasında. 2023 seçimleri geçmiş. Tabii. Kimse başarısız diyemez diyor. %48 oy almış bu adam diyor. Siz ne anlatıyorsunuz diyor. Bugün çıkıp diyorlar ki bu seçilemeyecek bir adaydı Kemal Kılıçdaroğlu. Çıkardılar, CHP'yi mahkum ettiler. Ya hepiniz arkasında konumlanmıştınız. Seçim bittikten sonra da başarı diyordunuz. Kemal Bey %48'e ulaştı diyordunuz.
7: 14 Mayıs'ta seçim oldu. %48 oy aldı. İşte yani
6: ki başarıdır da bu arada.
7: Başarıdır. Yani. Altılı Masa'nın başarısıdır. 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanımız seçildi. Yani Altılı Masa'nın mimarı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Bu kadar farklı birbirine zıt partileri bir arada tuttu. 6 partiyi tuttu. Başarı hikayesi olarak söylendi. %48'e çıkarttı oyunu ama arkasından hançerlediler. Ekrem İmamoğlu belediyeler üzerinden CHP'yi dizayn etmek istedi. Kara parayla delegeleri satın aldı ve Kemal Kılıçdaroğlu bunlar yaşanırken benim haberim yoktu. Delegelerin iradelerine müdahale edilmiş. Ben bu İhaneti, beni sırtımdan hançerleyenleri tek tek çıkartacağım diyor. Yargı zaten düğmeye bastı. Uşak Belediye Başkanı konuşuyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı konuşuyor. Şimdi bakıyoruz mutlak kararında 5 tane davacı CHP'li, genel merkez kurultayının iptal edilmesini isteyen 17 isim var. Biri Lütfü Savaş mağdur sıfatıyla ifade vermiş. 16 tane tanık var. Hepsi CHP'li. İstanbul İl Kongresi de iptal oldu. 98 delege kurultaya gönderiyor. 4 tane tanık var. Hepsi CHP'li. Yani davanın muhatabı olan 26 tanığın tamamı CHP'li. Davalı, davacı delil sunuyor. Kemal Kılıçdaroğlu yargının başlattığı bu süreci siyaseten devam ettirecek.
6: Bence en çok kızdığı konu bu. Diyor ki ben kardeşim diyor altılı masayı kurdum diyor.
7: Evet.
6: %48,5'da oy aldım ikinci turda Erdoğan gibi bir aday karşısında. Yani
7: ikinci tura gitti.
6: CHP'nin adaylarının aldığı en yüksek oy aldı Muharrem İnce'yi diğer adayları düşünsek. Ve diyor ki sonrasında gelen yerel seçim zaferi de benim yarattığım altılı masa sayesinde oldu ki bunun böyle olduğunu biliyoruz. Örneğin HDP İstanbul'da tavşan aday çıkardı. Evet. Meral Danış Beştaş hiç kusura bakmasın.

0: tavşan adaydır.
1: %8 oy var, %2 oy aldı.
0: Çünkü girmediler. Yani HDP fiilen destek oldu. Dolayısıyla Kemal Bey'in yarattığı altılı masa pratiği yerel seçimde CHP'ye bir zafer kazandırdı. Ya diyor, ben bunu sağladım. Bunun yüzünden yanımda hep onu söylüyor ya. Aslansın, kaplansın denildi. Ben giderken ağlanıldı. Özgür Özel gözyaşı döküyor. Gidemezsin, sen nereye gidersin deniliyor. Ama 5 gün sonra yaşanan o değişimin arkasında İmamoğlu ve Özgür Özel'in böyle bir ihanet silsilesi olduğunu düşünüyor. Benim anladığım bu. Yani Kemal Bey'in büyük kızgınlığı bu yüzden. O yüzden de 138 milletvekilinin geliştireceği tavır Kemal Bey'in siyasi reflekslerini gözeterek olacak bir şey. Yani başlarına neler geleceklerini milletvekilleri az çok bence tahmin ediyorlardır ama Mahmut abinin o yaptığımız tartışma üzerinden gidersek hadi. Nasıl bir şekillenme olacak? Yani yeni partiye gitmeleri bu nasıl bir etki yaratır?
2: Mahmut Bey'in söylediği şey çok önemli. Çünkü orada bir eşik ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde, yani Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altındaki mücadeleleri için bir eşik kısım var. Orası neresidir? Olağanüstü kurultay talebinde bulunacaklar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 48. maddesi, yani iş tüzüğünün 48. maddesinde olağanüstü kurultayın 3 şekilde alınma kuralı yazılmış. Birincisi, genel başkan alabilir. Dün zaten işte genel merkezi boşaltmamalarındaki ana sebep buydu. Belki genel başkan olağanüstü kurultay kararı alır. Olağanüstü kurultaya gideriz. Çünkü aynı delegelerle gideceğinden dolayı zaten alabilirler.
0: Bu ihtimal kalktı.
2: Bu kalktı. Sayın Kılıçdaroğlu bunu kabul etmedi ve dedi ki gerekirse kolluk eliyle sizi o genel merkezden çıkartırız, ki çıkarttı yani. Bu geçti. İkincisi, parti meclisi listesi, parti meclisi bu kararı alabilir. Parti meclisine baktığımızda 12-13 tane İmamoğlu'nu destekleyen şahısla orada da bir olağanüstü kurultay kararı çıkmaz.
0: Parti meclisi Kılıçdaroğlu'nun çoğunluğunda.
2: Evet, 2023 3 Kasım 2023'teki parti meclisi.
3: Aslında ne MYK'ya
1: şöyle parti meclisi
3: ne
1: sesi var elimde 2020 tarihli.
0: Bir tercüme hemen geleceğim. Bir saniye Mahmut Övür'ün.
3: Tek başına bile partiyi yönetebilir Kemal Bey. Bu yasa, bu karar o demektir.
2: Evet.
3: Bunu nereden çıkartıyorlar kurultayı, kongre yapma? Yok öyle bir şey, olamaz. Yargıtay karar verene kadar partiyi tek başına bile yönetebilir. Ama tabii sonuçta siyasi lider olduğu için, siyasi bir süreç
4: ekip olması için lazım.
3: Bir MYK oluşacak. O eski meclis, parti meclisinden kalanlardan meclis oluşacak, bir meclis oluşacak. Ama bunların hiçbirisi asli işlevini yapmayacak. Yapamaz. Yani bir şey üretemezler.
2: Şunu bekleyecekler.
3: O yüzden bu yasa şeye kadar, bu arada il başkanı boşanmış, atar. Bunların hepsini atar. Yargıtay'dan gelecek karar sonrası bunlar değişebilir ya da devam eder.
2: Devam eder. Evet. Şunu bitireyim hemen özür dileyerekten. Şimdi delegelerin 1/5 oranında imza alırsa o zaman olağanüstü kurultaya gidebilir. Onu ne zaman yapacaklar? İşte dosya kesinleştiğinde. Şimdi evet. Sayın Kılıçdaroğlu avukatı aracılığıyla ne yaptı? Başvuruyu geri çekmeye başvurusunda bulundular. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişi adına dosyayı temiz etmeyeceklerini söylediler. Böyle bir durumda kısa bir süre içerisinde dosya kesinleşecek.
0: Öyle mi? Yargıta işi kapanacak.
2: Evet, kapandığı andan itibaren işte Mahmut Bey'in söylediği orası çok önemli olacak. Ve delegelerden imza toplayıp Sayın Kılıçdaroğlu'nu olağanüstü kurultayı götürmeye zorlayacaklar. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu genel merkezde bu olağanüstü kurultaya gitmek zorunda değildir.
0: Genel başkan kararıyla.
2: Der ki ben bu gelen başvuruları haklı bulmuyorum ya da en azından eksik buluyorum ya da usule aykırı buluyorum. Bununla ilgili delegeler ne yapacak? Gidecekler, hukuk davası açacaklar. O zaman da bir yargı sürecini beklemek zorunda kalacak. Her halükarda genel merkezin elinde ciddi anlamda bir güç var.
0: İyi niyetle ne kadar sürer bu yargı, gitseler delegeler mahkeme kararı
2: verdi? Seçimden sonra.
0: İşte bu hikaye. İfter bir ek yapacak partilerle ilgili.
1: Kemal Kılıçdaroğlu ve Lütfü Savaş ekibi temiz kararına ya da ihtiyati tedbir kararına kesinlikle itiraz etmeyeceğiz. Çünkü biz kazandığımız şeyin neyin itirazını yapalım?
2: Çok önemli.
0: Doğru. İfter, parti meclisindeki durum nasıl?
1: Şöyle, şimdi bazı kararlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde, özellikle işte milletvekili ihraçları, parti meclisi kararı gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu tek başına işte şu ismi ihraç ettim diyemiyor Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne göre. Burada da gözler parti meclisine çevriliyor. Yani parti meclisinde salt çoğunluk sağlanırsa bir milletvekiliyle ilgili ihraç kararı alınabiliyor. O kararın alınabilmesi için de genel başkanın parti meclisinde üstünlüğü elinde bulundurması gerekiyor. Şimdi 2022 26 Temmuz tarihli kurultayda seçilen parti meclisi üyeleri bu şekilde. 60 parti meclisi üyesi bulunuyor, 52 parti meclisi üyesi. Şimdi burada bir karar alırken Kemal Kılıçdaroğlu buradaki parti meclisi üyelerinin yarısının bir fazlası, yani salt çoğunluğunun o karara evet demesi gerekiyor. Mesela X bir milletvekiliyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi MHK'sı, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı dedi ki bu ismi partiden ihraç edelim. Bu ihraç gündemi parti meclisinin gündemine geliyor. Parti meclisinde değerlendiriliyor ihraç konusu. Parti meclisi Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edelim yönünde bir karar verirse Yüksek Disiplin Kurulu bu ismin partiden ihraç edilip edilmeyeceğine karar verir. Bu anlamda parti meclisindeki çoğunluk önemli. Şimdi burada şöyle isimlere baktığımda mesela Faik Öztürk o dönem parti meclisindeydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında. Bülent Kuşoğlu yine o dönem parti meclisindeydi. Ali Öztunç yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında. Bülent Kuşoğlu öyle zaten başından beri Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket ediyor. Rıfat Nalbantoğlu yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında. Bazı isimler mesela Ahmet Akın, Tekin Bingöl, Murat Emir, bunlar grup başkan vekili olduğu için parti meclisinden düşüyorlar. Yine Muharrem Erkek yine belediye başkanı olduğu için. Yani bunu da sordum. Yani dedim ki 2020 yılındaki parti meclisi böyle. Bir karar almanız gerekirse, atıyorum işte ihraç yönünde bir karar alınacak bir kişiyle ilgili. Bunun için salt çoğunluk gerekiyor. Dedi ki 35 parti meclisi üyesi o dönem 2020 tarihli parti meclisinde yer alan isimlerin 35'i zaten Kemal Bey'den yana şeklinde bir açıklaması oldu bir kaynak. Yani burada da üstünlük bizde dedi ama o tabii ki kendisinin ifadesi. Diğer yandan Özgür Özel'e yakın isimlerde 2020'deki parti meclisinde de biz üstünlüğü sağlamış durumdayız. Üstünlük bizde, öyle kolay kolay Kemal Kılıçdaroğlu karar alamaz şeklinde bir değerlendirmesi var. Kılıçdaroğlu cephesi böyle diyor. Özgür Özel cephesi de hayır öyle diyor. Ben de bu şekilde objektif bir şekilde aktarıyorum Melih Altun'u.
4: Evet.
5: Veli Ağbaba da var parti meclisinde.
2: İşte bu liste bakın 2020 Mahir, tarihindeki liste bu.
0: Ali Mahir Başarı. Destekleyenler yok.
2: Orada 12-13 tane şey var. Bunun bir altında bir de yedek liste var. Bir de Yüksek Disiplin Kurulu listesi var. Bunlar niye çok önemli biliyor musunuz? Evet. Az önce İlter Bey zaten anlattı fakat il kongreleri, ilçe, aynı zamanda mahalle, delege listesinin değişimi konusunda bu çok önem arz ediyor. Çünkü istediği il başkanını, istediği ilçe başkanını keyfi olarak uzaklaştıramıyorsunuz. Önce bir karar almanız gerekiyor.
5: Erenler'den de.
2: Karar yani aldığınızda, tabii 2020 tarihindeki çünkü. Bir karar almanız gerekiyor. Bu kararı nerede alacaksınız? Bu parti meclisinde alacaksınız. Onun için burada kim Kılıçdaroğlu'ya, sen Kılıçdaroğlu'ya hareket edecek orası çok önemli.
6: O isimler Gürüzel, Karaca'da Kılıçdaroğlu ekibinde.
0: Eren Erdem diyorsun ya. Eren evet, Erdem listede. Onlar mı dönecek şimdi geri?
5: Parti meclisi.
1: Eren Erdem istifa ettiği için parti meclisi üyesi olamıyormuş. Onu da sordum.
0: He. Eyvah ne büyük
2: şöyle, kayıp. Hayır. O da yanlış bir konu. Şimdi 3 Kasım 2023 tarihinde bu listenin içerisinde olduğundan dolayı o daha sonra istifa etti daha yani. Daha sonra istifa ettiğinden dolayı zaten 4-5 Kasım'dan sonra işlenen bütün kararlar, alınan bütün kararlar iptal edildiği için onlar da iptal edilmiş oluyor. Her ne kadar kendileri bu sefer siyasi partiden ayrılmak istiyorsa burada şöyle bir konu ortaya çıkıyor. Diyorlar ki karşılıklı olarak eğer irade varsa o zaman geçerli olur. Hayır kardeşim, geçerli olamaz. Çünkü geçerli olabilecek bir yönetim yok. Karar alan mekanizma geçerli değil ki sizin talebiniz geçerli hale gelmiş olsun. Düşünsenize biz burada işte bu şirket bünyesinde çalışıyoruz ve ben bu şirketten ayrılmak istiyorum. İstifa dilekçemi sunuyorum ancak şirketin sahibi olmayan biri benim dilekçemi onaylıyor. Geçerli olabilir mi? Yani onun için burada yani kendisi çıkmak ya istese dahi.
0: Yumağa dolanma halidir. Yani bunu kim yaptı şimdi? Bunu siyasi rakiplerimiz yaptı diyorlar ama.
5: Ekrem İmamoğlu yaptı.
0: Yani inanılmaz bir şey.
6: Yani siyasi
0: siz
6: rakipler.
0: Bey?
6: Abi biz neresindeyiz bu işin?
0: Ben anlamadım
6: yani bir tane
0: siz.
6: Bak Kerem biraz önce söyledi. Kaç tane tanık, davacı, davalı var abi?
5: Şimdi genel küsür. Merkez kurultayın iptal etmesini isteyen 17 isim var. 17 ismin tamamı CHP'li.
6: Var mı AK Partili orada?
5: Yok.
6: Cumhur İttifakı
5: İstanbul
6: var mı?
5: İstanbul İl Kongresi'nin iptalini isteyen 4 tane tanık var. Hepsi CHP'li. Ve davacı 5 isim var. 5'inin tamamı da CHP'li.
6: Biz neredeyiz?
5: 26 ismin tamamı.
0: Abi? Bilmiyorum hocam, öyle diyorlar işte bunları.
6: Yok.
0: Diyor.
6: Yani şöyle,
3: abi,
6: şöyle.
3: Bu bir şeyi gösteriyor. Bak bu muhalif davacı CHP'liler de süreci iyi yönetemediler. Algıyı oluşturamadılar.

0: Halen aldı şu İmamoğlu Özgür Özel ekibi.
1: Ve bu davacılar CHP'li midir değil midir sorusu havada kalıyor. Kimse CHP'li olduğu öyle bir algı oluşturdular ki bence orada başarılılar. Kimse asıl şikayetçinin CHP'li olduğunu davayı hep söylüyoruz ama karşı taraf bunu hiç duymuyor bile.
2: Ya bu adamların CHP'liliği tartışılır mı? Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyoruz diye sen de ben de hani Kenan da gazeteciler olarak Süreci de eskiden gazeteci. Bize neler söylüyorlar? Şimdi bizim söylediklerimizin hepsini Yılmaz Özdemir CHP'liler fazlasıyla.
1: Ha, ondan söylüyor.
2: Yani biz işte bir zaman tabii ki hakaret etmedik Kemal Bey. Görevi sırasında eleştiriyorduk. O da gerektiğinde arıyordu, cevap da veriyordu. Böyle bir diyalog da vardı ama yani Kemal Bey'in CHP'liliğini tartışmak bu isimlerin haddi de değil. Çok garip ya. Peki bu erken seçim konusu gündeme gelir mi CHP bu haldeyken açıkça soruyorum. Yok, yani ben olsam rakibimin haline bakarım. Evet. Derim ki fena haldeler. Böyle bir şey söz konusu mu?
0: Yani şu an öyle bir gündemde gündemi erken var mı seçimle var ilgili bir düzenleme yok. Yani doğru da değil.
2: Galiba erken seçim kararı da sadece rakibin pozisyonuna bakarak alınacak bir şey değil. Tabii. Ekonomi var, ulusal ya, ekonomi güvenlik var, dış politika var.
0: Şimdi CHP'nin işler acısı bir hali var. Şimdi Türkiye büyük bir 2023'te deprem yaşadı. Hepimiz 3 yıldır büyük bir acı yaşıyoruz. 3 yıldır da bir de benim seçim bölgem Adıyaman. Şimdi bir yanda 75 bin konut yapmışız. Yolları, köprüleri, hastaneleri yaptırıyoruz. Köy evleri bir yandan vatandaşımızın talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. İşte geçen yıl don vurdu. Bu yıl yine Besni, Adıyaman, Gölbaşı bölgesinde yine don var. %90'a kadar hasar gören fıstık bahçelerimiz, üzüm bağlarımız var, zeytin bahçelerimiz var. Yani Türkiye'nin gündemi, İşimiz bakın biz vardır. Neyi tartışıyoruz? Yani bir hemen doğumuzda İran savaşı var. Amerika, İsrail İran'la savaşıyor. Körfez ülkelerinde büyük saldırı var. Hemen kuzeyimizde Ukrayna, Rusya savaşıyor. Türkiye büyük bir, yani daha doğrusu bütün dünya tabii büyük bir ekonomik darboğazdan geçiyor. İşte bu suyu 3 ay önce 1 liraya alıyorduk. Şimdi petrol maliyetlerinden dolayı ambalaj, işte plastik her şeyde var. 2 katına çıkmış maliyetler. Yani bu ekonomik süreçleri analiz edecek, siyaset üretecek, Türkiye'nin meşru çıkarlarını koruyacak, iş ve eylemlerde bulunması gereken bir ana muhalefet partisi yok. Ya bakıyorsunuz hakikaten işler acısı bir durumda. Şimdi böyle bir ortam içerisinde muhalefet partisinin ne yapması gerekir? Muhalefet partisi diyecek ki bak iktidar şunu yapamıyor, bak ben bunu daha güzel yaparım. Şu şöyle olmamalı, bu böyle olmalı diye fikir politika üretmesi lazım. Bizde ana muhalefet partisi sen mi grup başkan olacaksın, ben mi olacağım? Bu milletvekili senin tarafında mı, benim tarafımda mı? Yani kongreyi sen mi kazandın?
1: Muhalefet ben olsa memnun kalırsınız ya.
0: Yani bakın Türkiye'nin gerçekten ülkesini seven bir muhalefete ihtiyacı da var.
2: Ama buna
0: ya
2: zenginlik diyorlar. Farklılığımız bizim çeşitliliğimizdir diyor CHP. Bunun farklılık ve zenginlik olarak değerlendiriyor.
0: Farklılığı geçmiş.
3: Yani şimdi bakış açısı farklı parti, yok.
0: Bak hiçbir parti eski genel başkanına böyle hakaret etmez. Kızabilir, sevmeyebilir ama bu hakaret yapılabilir mi? Sen 3 yıl önce bu adam kazansın diye gözyaşı döküyordun. İsmi açıklandığında ağlıyordun. Şimdi kalkıp en büyük hakaretleri yapıyorsun.
3: Hainlikle suçluyorsun.
0: Hainlikle suçluyorsun. Yani en basit
3: sorular atılıyor.
0: Yani hakaretleri söylemiyorum, yani ağza alınmayacak hakaretleri söylemiyorum. Dolayısıyla bugün deprem bölgesinde illerimizin ihtiyaçları var.
2: Evet. Duvarda yazıyordu Dilter, CHP genel merkezi. Peki siz bir siyasetçi olarak deneyim.
3: Katlarda da yazıyordu.
2: Evet.
3: Ben merdivenlerin olduğu boşluklar da vardı. Bugün temizlendi.
2: Peki Resul Kurt, deneyimli bir siyasetçi olarak milletvekillerinin tavrının nasıl şekilleneceğini düşünüyorsunuz abi, CHP'de bu 138
0: şöyle,
2: milletvekili?
0: Bak, bir keskin kılıçlar var. Yani benim biraz önce söylediğim rakamlar keskin kılıçlar. Bir de kendisini göstermeyen milletvekilleri var. Yani diyelim Adnan Beker şu an
2: bu arada Adnan Beker Sayın Cumhurbaşkanı'nın oy verdiğini söyledi. Cumhuriyet tabii, Halk Partisi'ne. Yani İyi ki biz kazanmamışız, çok şükür dedi. Evet. Kursakları yönetemezdik, bizim altılı masa kazansaydı
0: doğru,
2: dedi.
0: Doğru söyledi yani.
2: Yani ama işte şimdi,
0: yani
2: çok garip.
0: Burada CHP'nin içerisinde bir dışarıdan diğer partilerden gelen adaylar var. Şimdi tabii bunlar CHP'ye giderken muhtemelen bir sonraki seçimde aday olacaklarıyla ilgili bir takım görüşmeler olmuştur diye ben düşünüyorum. İkinci bir grup, öteden beri hep Kemal Kılıçdaroğlu ile hareket eden milletvekilleri var. İşte biraz önce bakıyorsunuz, o listenin içerisinde büyük bir kısmı bu gruptan, ama şu anki yönetimde o gruptan hiç kimse yok. Üçüncü grupta Özgür Özel ve Ekrem, her ikisinin de ekibi ayrı. A ismi Ekrem İmamoğlu'cudur, B ismi Özgür Özelcidir. Yani grup başkan vekilleri için de öyledir, milletvekilleri için de öyledir. Senin sorunun cevabı şu: güç nerede? Şimdi daha henüz gücün nerede olduğuyla ilgili bir denge oturmadı.
2: Denge oturmadı.
0: Bir denge oturacak. Kemal Kılıçdaroğlu bir takım iş ve işlemlerde bulunacak. İhraçlar yapacak belki. Parti disiplin kurulunu çalıştıracak. İşte bir takım ismi şaibelerle anılan, yolsuzluk, rüşvet, irtikap, hırsızlık, bu gibi konularla anılan isimler var. Bu isimleri partisinden ihraç edecek. Dolayısıyla da bu ihraçlar olduktan sonra her milletvekili şuna bakacak: bir sonraki dönem Kemal Kılıçdaroğlu mu listeyi yapacak, Özgür Özel bir listeyi yapacak.
2: Buna bak.
0: Şimdi eğer gidişat 7-8 ay sonra bir kurultay ve bu kurultay sürecinde de biraz önce Mahmut abi çok güzel bir şey söyledi. İlçelerde mücadele edecekler, beldelerde mücadele edecekler, kendi listesindeki delegeleri yazdırıp kazandırmak, seçtirmek isteyecekler. Bu bir güç mücadelesi olacak. Dolayısıyla milletvekillerinin, inanın, önemli bir kısmı burada bekle gör politikası izleyecek.
2: Güç nerede yoğunlaşırsa oraya
0: yani
2: da kayabilirler.
0: Özgür Özel'le kötü olmamak için Özgür Özel'e gidip oy verecek grup başkanı olsun diye. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde toplantıya çağırdığında buraya da gidecek.
2: Doğru. Bu şekillendirecek, evet. Ama bunun bir de başka bir boyutu var.
3: Grup başkanlığı da tartışmaya açılacak.
2: Evet. Tabii. Şu boyutu var. Şimdi milletvekillerinin nereye kayacağı ayrı bir konu, ama oyların nasıl bölüneceğini ne gösterecek? Bu değil. Tabii. Yani seçmen nereye gidecek? Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP tabanı da yoğun tepki var.
1: Şimdi şu anda CHP'de en çok tartışılan şey o.
2: Değil mi?
1: Yani bu grup ayrılıp bir parti kurursa seçmen ne yapacak?
2: Ne yapacak?
1: Seçmen hangisine yoğunlaşacak? Görünen şu: yeni ekibe, yani Özel ve İmamoğlu ekibinin çok daha güçlü olacağı gibi bir şey var. Ön algı var. Yani kabul var, daha doğrusu.
2: Evet.
1: Kabul var. Yani orası çok daha büyük, yeni bir hareket, gençler falan deniyor. Öteki tarafta CHP ve CHP markası var.
2: Kemal, bu da çok önemli şey. Su içinde CHP markası oyalır.
1: CHP markası olduğu anede %10-15 hesap ediliyor. Diyor ki en az %15. Şimdi bu ne demektir? Karşı taraf geriye kalanı alsa bile %20'yi geçemeyecek. Çünkü toplam oyuna baktığın zaman böyle bir hesap şundan yapılıyor.
3: İttifak da yapamayacaklar.
2: Bu önemli bir tartışma. Şimdi reklama gidelim, bunu konuşalım. Bir yandan da ne dersiniz bilmiyorum ama ben Özgür Özel'i genel merkezden çıktıktan sonra o Ankara'da, bu arada Ankara'nın da yağmur yağdığında sokakları ne oluyormuş Resul Hocam? Evet, köy gibiydi
0: gör,
2: sanki.
0: Gör tabii.
2: Yani rezillik işte. Genel başkan yürüyor gömleğiyle ıslanmış yağmur altında. Çamurlara giriyor,
0: mizansen,
2: çıkıyor.
0: O da mizansen. O da
2: Ankara'nın en işlek caddesi. Yani yağmur yağdığında Ankara bu hale mi geliyor, onu da konuşacağız, ama ben Özgür Özel'i bir rahatlamış gördüm. Bu arada biraz kitleyi idare ediyor. Önce dönüyor, diyor ki meclise giriyoruz diyor. Tomanın üzerinde. Sonra polislere dönüyor. Meclise girmeyeceğiz. Çankaya ya da Kuğulu Park'a doğru yürürüz diyor. Yani Özgür Bey de böyle bir olay geçmiş başından bir rahatlamış halde vardı. Bilmiyorum.
0: Şimdi
2: ne dersin ama?
0: Melih, bu dediğin çok doğru. Amaç neydi? Amaç bir kahramanlık yaratmaktı. Genel merkezde direniş yaptık. Zaten WhatsApp grubunda ismi direniş grubu.
3: Toman'ın,
0: biz direnişimizi
3: çıktık.
0: Yaptık. Toman'ın da, bak, Toman'ın üstüne de
3: yılın fotoğrafıymış.
0: Fotoğrafını da verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü gibi de yürüdü meclise kadar. Orada da gerçekten çok saygısız
2: Kemal Bey Ankara'ya yürüdü ya. Onu yaslamıyorum. Adam çok yoruldu yani Ankara'ya gitmek. Bu arada CHP'li milletvekillerinden tahminler geliyor. Biz konuşuyoruz Mahmut abi ama mesela Mahmut'tan aldı. Dün Hortum'la
1: Hortum
2: üzerindeydi. İnsanlara işte Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarına su sıkmak için hazırlanıyordu. Onlar da ona Hortumcu dediler. FETÖ'cü diyen vardı. Niye sürekli Mahmut Tanal denildiğinde bu FETÖ'cü söylemi CHP'liler içerisinde?
3: Çünkü Bankasya konusunda en ön saflardaydı. Aynı zamanda Zaman Gazetesi konusunda en ön saftaydı.
2: Özgür Özel de oradaydı, kendini
3: yani,
2: zincirliyordu.
3: Ama Mahmut Tanal biraz daha çok daha farklı öndeydi. Bir pozisyonda. Hatta en ileri gittiği yer neresiydi? DHKPC'lerin şehit Mehmet Selim Kiraz'ı şehit etmeye etmek için gittiklerinde görüşmek istedik.

0: Yeri şahıs. Yani ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde keskin bir kanadı temsil eden mi?
1: En radikali o durdu gene yanında. Özgür Özel'in kimse yoktu genel merkezde, o vardı.
0: Hem en radikali, en radikal vardı. Olan gruplarla içli dışlı olan da şahıs yani.
1: Dikkat edersiniz. Üstünde de durulmalı bence. Mesela Mahmut Övür'ün de dikkatini çekmiştir. Sezgin Tanrıkulu, Kemal Kılıçdaroğlu Tanrıkulu'nu CHP'nin içine sokmak için büyük kavga verdi parti içinde ama Sezgin Tanrıkulu dün Özgür Özel'in yanındaydı yani genel merkezde. Mahmut Tanal yani. Yanında.
2: Bu süreçte zaten çok Kemal Bey'in çevresi de onunla çok tartıştılar, gerilim yaşandı. Çünkü çok hızlı satanlardan biri oldu.
1: Bence de peşin satan.
0: Ama
1: Ali Başarı var.
0: Şunu görebiliriz belki ileride. Mesela diyelim ki işte Sayın Mahmut Bey yine söyledi, dedi ki Sayın Özgür Özel'in fotoğrafın oraya asılmış olması bundan sonraki politikayı gösteriyor. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu biz şu yönünü hep gördük yani. Kendisine yönelik ağır hakaretleri edenleri dahi ne yaptı? Ağırlayabildi, onlarla görüşebildi. En son görüşmesini biliyorsunuz ki bir mitingde kendisine bir yumruklu saldırı olmuştu. O yumruklu saldırıyı gerçekleştiren kişiyle de görüştü yani.
1: Evet.
0: Yani kendisine yönelik bir kötü bir durum söz konusu olduğunda da onu tolere edebiliyor.
1: Tabii, idareten öyle gösterir ama intikamını alır Kemal Bey, asla unutma.
0: Evet, o açıktan ayrı.
1: Mahmut Tanal'ın tahminini okuyorum, söylüyorum. Özgür Özel'in kuracağı parti %29.4 diyor. Birinci parti olur diyor.
2: Aa, o kadar...
0: Bir günde nasıl anket yani. Yapmışlar acaba?
1: Yani bilemem. Bir de %29.4
2: diyor.
1: Ama işin ilginci AK Parti 27.1, o bir de var. Çok hakkaniyetli bir adam, o biri de unutmuyor. Dem Parti 8 alır diyor. Yeniden Refah 9. Yani anladığımız kadarıyla şimdi yeni kuracağı parti dediğine göre bayağı bir oturup Özgür Özel cephesi
3: ismi, bu alternatif Ekim Partisi olduğu söyleniyor. Yani partinin isminin de kendisinin de hazır olduğunu, bütün altyapısının hazırlandığını,
2: yok yani öyle bir parti yok da evet. Ya bu Ekim Partisi ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Bunu ilk yazan benim. İstanbul eksenli paralel yapıyı yazdığım zaman bu konuşma onları kendi arasında geçti. Yani İmamoğlu'nun İstanbul ekibinin kendi arasında bu konuşma geçti. Ben onu 2022'de yazdım. Yani o çevrede bir konuşma başa yapır Ekim Partisi'ni diye geçiyor. Ben onun tabii doğal olarak şeyi de konuştu. Ekim İmamoğlu'nun baş harfleri.
1: Pek İmamoğlu, evet. Ekrem İmamoğlu.
2: Ama eskiden biliyorsun 90'larda bir Ekim Partisi vardı.
1: Tabii o ama bayağı solcuydu onlar. Onlar komünistti o Ekimciler.
2: Evet, o daha sosyalist bir parti.
1: Yani yoksa onları Cemal Enginyurt'u görseler döverler. Onlar öyle
2: adamlar. Bunların aldığı parti var şu anda. Evet. Özel açıkladı ya, bir parti almışlar. Hazır bekliyor.
3: Tabii, hazır
2: parti.
3: Bekliyor.
1: Bu büyük ihtimalle Ekim Partisi.
2: Ya işte ismine Ekim koymuyor. Mesela o tartışma var. Ekim koymayalım. Çünkü Ekim Megolo, yani İmamoğlu'na şey yapar diye,
1: anımsatır,
2: megaloman havaya sokar diye ekip koymayalım. Başka
1: bu arada mesela nasıl gördüklerini göstermesi açısından Mahmut Tanal'ı okuyorum. O cephenin önemli, yani etkin isimlerinden birisi ya. %29.4 diyor ama Kılıçta mevcut CHP de 3 alır diyor Mahmut abi. Sen diyorsun ya yarı yarıya bölünür evet. Belki. Ama o Mahmut Tanal diyor ki 30'u biz alırız.
2: Ya ben şöyle düşünüyorum. Şu andaki havada bu böyle bir yaklaşım olabilir. Şu anda CHP'ye sorsam kitlesine, büyük ihtimalle ikiye katlayan bir yeni Özgür Özel İmamoğlu ekibi çıkar. Fakat bu ekibe karşı böyle bir parti kurduklarında şöyle düşünün. Bir tarafta CHP Kılıçdaroğlu var. Orada bir yeni yapılanmaya gidiyor ve temel temaları, argümanları ahlaki üstünlük. Öteki taraf oraya gittiler. Nasıl gidecekler? Partinin en önemli unsuru içeride. Ve neyle yargılanıyor? Yolsuzlukla yargılanıyor. Ne var ortada? Rüşvet var. Ne var ortada? İrtikap var. İhale yolsuzluğu var. Şimdi bu yükü ne kadar taşıyabilirler? Burada CHP'de kalan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin süreci doğru yönetmesi gidişatın seyrini belirleyecek. Yani doğru yönetirlerse, doğru adamlar ortaya çıkarlarsa, gerçekten siyaset üreten 2,5 yıl dışarıda kalmanın getirdiği şeyde sonuçla yeni bir şey söyleyeceklerse, CHP'yi arındırabileceklerse ve milli ve yerli meselelerde daha tutarlı bir çizgiye sokacaklarsa karşı taraf %7'yi bile geçemez.
1: Evet, şimdi Mahmut Tanal %30 biz alırız diyor. Mevcut CHP %3 alır diyor. Yani onda biri kadar alır diyor. Bu tahmini bilmiyoruz ama bunu herhalde biraz taraftarlarını coşturmak için söylüyor. Öyle bir isim. Dün çünkü çok mesela ağlamaya çalışıyordu.
2: Ağlıyordu. Bir ara ağladı o. Ne yaptıysa.
1: Ağlamadı. Ağlama öyle olur mu Mahmut abi? Allah aşkına o numara yapıyor değil mi?
2: Numara yapıyor.
1: Yani. Falan ama bir izleyelim. Seyirci karar versin. Ben yorum yapmayayım. Mahmut Tanalı senelerdir takip ediyor. Hiçbir şeye inanmıyorum. Çok numaracı bir adam ama.
4: Abi böyle düşman hukuku var mı ya? Böyle bir düşman hukuku var mı ya? Abi böyle...

0: 86 milyon ayağı.
1: Evet, bir gün içinde ama geçmiş. Dün ağlıyor AKP'yi, AK Parti'yi. Kemal Bey gene kurtardın diyor. Bugünkü anketlerde CHP değil daha doğrusu. Özgür Özel'in
2: yeni kurulacağı
1: Mahmut Tanal'la birlikte kuracağı partinin birinci parti ve %30 aldığını söylüyor. Yani bir gecede de fikri değişmiş. Bir de numaraya gerek yok. Şimdi ağlayan insanı kalkıp burada verip niye ağlıyor diye tartışmayız. Bu adam ağlamıyor. Bunu da artık bir kabul edelim. Yapıyor. Mış gibi yapmayı
3: ya
1: bırakalım.
3: Şov yapıyor.
1: Milleti
3: ya.
1: Kandırmaya ya. Çalışıyor ama hal değil. Yani bu acıklı bir hal. Bizim açımızdan da önemli bu. Yani Türkiye'de yaşayan vatandaşlar olarak ana muhalefet partisinin içine düştüğü karikatür hali bu ya. Bu demiyorum buna CHP'liler, ben inanmıyorum bu halin kendisine. Tercihlerini bilemiyoruz tabii ki ama yani bu olsun derler mi ya? Bu kafa olsun derler mi? Bu
2: Melih Hanım, ben şunu merak ediyorum. Ağlıyor da. Şimdi CHP Erzurum Uzundere ilçe başkanı, Erzurum Kurultay delegesi Yusuf Göger Kaya diyor ki biz il başkanı Serhat Can Ateş'ten 1500 dolar ve 1000 dolar aldık. Özgür Özel lehine oyumuzu kullandık. Açık bir itiraf. Ya delegelerin parayla satın alındığı bir kurultayda sen genel başkan değişikliği yapmışsın. Mesela Veysi Uyanık diyor ki Özgür Karabat 100 bin TL'yi delegelere dağıtılmak üzere elden teslim etti. Market alışveriş kartlarını delegelere dağıtmamı söyledi. Parayı ve alışveriş kartlarını delegelere dağıttım. Şimdi ses kayıtlarında hatırlarsınız İstanbul İl Kongresi iddianamesinde iki delege Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Fahrettin Çırak'la görüşüyor. Diyor ki bizim ikimize 750 bin lira ver, biz Özgür Özel'e oy vereceğiz. Diyor ki 150-150 versek 300'e anlaşsak olmaz mı? Şimdi Mahmut Tanal aslında bunları ağlamalı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi, 102 yıllık bir parti, 1950'de oylar ilk kez gizli atıldı, sayım açık yapıldı. O tarihten beri, 1950'den bu yana tek başına iktidar olamıyor. Kasetle genel başkan değişiyor, Kemal Bey geliyor. Yolsuzluk ve rüşvetle genel başkan değişikliği oluyor ve şu an bu yolsuzluk ve rüşvet sarmalından çıkmak için yargı ve eski genel başkan mücadele ediyor. Aslında ağlanması gereken bu ya delegelerin çocukları, Melih abi benim çocuğum okuyor, iş güç sahibi olacak, üniversite bitiriyor. Bir bakıyorsunuz CHP delegesi olmuş, delegenin iki tane çocuğuna İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, Beşiktaş Belediyesi'nde iş imkanı sağlanmış. Şimdi bu liyakat mıdır, hak hukuk mudur, adalet midir? Delegelere ev verilmiş. Para transferleri bizzat CHP'li delegeler tarafından açıklanıyor ve gidip ağlıyor. Ağlanması gereken aslında bu. Yolsuzluk ve rüşvetle ismi geçen Ekrem İmamoğlu'nun kuracağı parti Türk halkında, yani vatandaşlar oy verir mi?
1: İşte bu soruyu çok Uşak, doğru şeyler söylüyorsun
2: Uşak
1: ama.
2: Uşak Belediye Başkanı kamu parasıyla özel hayatı olabilir insanın. Gidiyor özel hayatını, özel hayatındaki kişileri, sevgililerini belediyede özel kalem müdürü yapıyor, danışman yapıyor. Benim paralarım, vatandaşa hizmet olarak harcanması gereken paralar, belediyenin o bize hizmet etmesi gereken paralar özel hayatları için kullanılıyor. Ağlanması gereken aslında bunlar. Yani Veli Ağbaba diyor ki ben 100 bin lira, euro kargo parası gönderiliyor. Eksik kısım kalmış, onun kavgasını yapıyor. Bu para transferlerini konuşmaları gerekiyor. Ağlanması gereken, konuşulması gereken bunlar. Yani bu kendi içine düştükleri duruma bence kendisinin sorgulaması lazım. Ya,
1: kendi içleriyle alakalı olsa, kendi mağduriyetleri alakalı olsa ben de senin dediklerine evet diyeceğim ama Kenan, bu kadro iktidarı istediğini söylüyor. Yani Mahmut Tanal dün çıkıp milletin üstüne hortumla su tutmaya çalışan, dalga geçiyor, ağlama numarası yapan koca bir adam, karikatür gibi bir tip. Ali Mahir Başarır yanındaki isimlerden birisi. Yani şimdi bakıyorum, tamam Erdoğan işte birileri bir kesim istemiyor Resul Beylerin partisini, iktidarda olmasınlar diyor ama alternatif olarak da bunları görüyor. Bu vatandaşları korkunç bir sıkışma hali CHP seçmeni açısından.
2: Alternatif yok.
1: Yani Mahmut abi sıkıntılı bir hal. Ne yapacaksın? Birini istemiyorsun. Gene AK Partililerde şu rahatlık var. Ben diyor lidere güveniyorum diyor, partiye güveniyorum diyor, sahipleniyor. Bir yandan istemediğin bir adam var, onu göndermek istiyorsun.
3: Ama bu
1: sarılacağın
3: soruyu
1: yer
3: biz
1: burası.
3: Soruyoruz. Efendim? Bu soruyu biz tartışıyoruz, biz soruyoruz.
1: CHP

0: CHP sosyolojisinde ve CHP'li referans aldığı aydınlarda, yazarlarda, çizelerde böyle bir soru yok. Böyle bir dert yok. İzleyin Halk TV Sözcüğü. Hiçbirisinin gündeminde bu sorgulamak, partide bir kirlenme var, yolsuzluk var. Ya böyle şey olur mu?
1: Bu arkadaşlar bizi temsil ediyor yani demiyorlar mı amda?
0: Bu fotoğrafı bir AK Partili yapsa günlerce üzerine konuşurdu.
1: Ve şu an sesi açsa arkadaşlarım alttan diyorlar ki Mahmut abi hortumu kaldır diyor. O da geliyor mu falan diyor. Yani iş o kadar şakaya vurulmuş ki belki birçok CHP'li dün o CHP genel merkezinde yaşananlar üzülmüştür. Adamlar diyorlar artık bizim partimizin hale bak rezille bak ama yani o CHP'li seçmenin düşündüğünü kadar umurlarında bile değil. Gülüyor. Kameralar gidiyor orada altta gülüyor falan. Bunu şey için söylem olarak kullanmıyorum. 103 yıllık CHP'nin hale geldi falan filan. Oraları falan geçtim ben. İsterse 2 yıllık bir parti olsun, isterse yeni kurulmuş bir parti olsun. Bu görüntü içinize sindirmek için müthiş bir nefret olması lazım. O nefret size zarar verir. Ben bu açıdan değerlendiriyorum. Ali Mahir Başarır ikinci isim mesela kurmay diye tarif edilen Özgür Özel'in yakındaki isimlerden.
2: Avukat bunlar ya. Ali Mahir Başarır Ali Mahir avukat. Mahmut Tanal da avukat. Tabii, ve Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin. Mahmut Tanal avukatıydı. Uzun yıllar Gürsel Tekin'le beraber yol
1: burada
2: yürüyen
1: da Ali Mahir Başarır ne yapıyor? Atatürk'ün resmini gösteriyor. Ya bu tartışma, Atatürk bu tartışmanın neresinde ben? Yani buradan alacağımız tek fotoğraf diyor genel başkan.
3: Her veya geç. Söz veriyoruz milletimize.
4: Ama çok güzel bir kalıp olabiliyor yani.
3: Buradan alacağımız
4: Atatürk portresi, Atatürk fotoğrafını çok güzel kılıf olarak kullanabilirsiniz. Hatta şöyle öyle bir kılıf olarak kullanabiliyorsunuz ki baklava kutusunda rüşveti alırken odanın içerisinde birkaç tane Atatürk fotoğrafı koyduğunuzda haklı hale gelebiliyorsunuz ya. Ya da işte yolsuzluk soruşturmaları olan Ali Mahir Başarır. Şu an bir sürü fezlekesi var mecliste. Bu fezlekelerle ilgili çıkıp konuşması gerekirken, bunlarla ilgili açıklama yapması gerekirken, seçmen kendi seçmenlerinin bunun hesabını sorması gerekirken ancak kendisini haklı bir şekilde Atatürk portresini arkasına saklayabiliyor.
1: Peki Resul Bey siz bu tabloyu tarif ettiğim tabloyu şans mı olarak sayıyorsunuz yoksa şanssızlık olarak mı AK Parti olarak?
5: Yani şöyle siyasette bu tablo olsun olmasın AK Parti'nin kendi çizgisi var, kendi duruşu var. AK Parti siyasetini muhalefete göre yapmaz. Liderine göre yapar. Cumhurbaşkanımızın çizdiği bir yol haritası var. Muhalefetin durumu AK Parti'ye siyasette bir yön vermez. AK Parti siyasetini belirleyen genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ali Mahir öyle yaptı, Mahmut Tanal böyle yaptı, Özgür Özel öyle yaptı diye bir siyaset yapmıyoruz.
1: Bizi, ama daha böyle güçlü rakipler olsaydı karşınızda işiniz zor olmaz mıydı? Daha ciddi işler
5: yani
1: yapar,
5: şöyle, yani,
1: hani proje geliştiren, yani, sıkıştıran.
5: Bizim AK Parti'nin geçmişine baktığınız zaman çok büyük siyasetçiler var. Yani bir Cumhurbaşkanımızın siyasi geçmişine yıllar öncesine gidip bir Türkiye'nin büyük liderleri var. Türkiye'nin yetiştirdiği büyük siyasetçiler var. Cumhurbaşkanımız bu siyasetçilerle yarışarak yani buralara kadar gelmiş. Yani şimdi ben Türkiye'de bir Zelenski'ye ihtiyaç yok. Bir Ekrem İmamoğlu'na, bir Özgür Özel'e ihtiyaç yok. Ya Allah korusun Türkiye'nin başında Özgür Özel veyahut da Ekrem İmamoğlu gibi bir siyasetçi olsa Türkiye bu dirayeti, bu duruşu gösterebilir mi Allah aşkına? Yani biz Türkiye'yi düşünmek zorundayız. Ülkemizi düşünmek zorundayız. Burada Türkiye'de CHP'lilerin içerisinde troller üzerinden yürütülen bir süreç var. Erdoğan karşıtlığı, Erdoğan düşmanlığı, AK Parti düşmanlığı her şeyi getirip AK Parti'ye bağlıyorlar. Yani bu şey meselesinde de mutlak butlan meselesinde de aynı şey. Şimdi mutlak butlanın neresinde biz varız ya? Biz ihbar mı ettik, şikayet mi ettik, fikir mi ürettik, delil mi ürettik, oraya gidip bir şey mi yaptık? Onlara hakkında iftira mı attık? Yalan yanlış beyanda mı bulunduk? Biz hiçbir yerinde yokuz ya. Ne davacıyız, ne davalıyız, ne ifade vereniz, ne ifade alan. Biz hiçbir yerinde yokuz. Birisi gitmiş demiş ki burada bu şaibeli bir kurultaydır. Ahmet para aldı, Mehmet para aldı, Hüseyin para dağıttı. Öyle oldu, böyle oldu. Yargıda kendi ıttılar dahiline giren, kendi bilgisi dahiline

0: giren bir konuda yasal olarak yapması gerekeni yaptı. Yani burada herhangi başka bir parti olsaydı farklı bir sonuç mu olurdu?
1: Evet.
0: Yani bu CHP değil de A partisi, B partisi, C partisi hangi parti olursa olsun bu süreç rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık bunların olduğu bir yerde siyaseti bir yargı cenderesinde, yargının süreçleri içerisinde değerlendirilir. Ya bizim ne alakamız var? Biz gidip orada CHP'nin malları diyor bunlar. Ya onu siz attınız. O Kemal Kılıçdaroğlu atmadı ki onları. O barikatları, koltukları Kemal Kılıçdaroğlu mu koydu? Evet. AK Partililer mi koydu? Bakın Ankara'da susuzluk var diyoruz. Hortumla siz insanları suluyorsunuz. Yani bu doğru bir şey değil.
1: Hiç belediye işine girmeyelim zaten. Belediyeler korkunç halde.
2: Bu arada barikat kuranlar partiden ihraç edilebilir.
1: Efendim İlter?
2: Melih Altınok, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bazı milletvekilleri ve partililer barikat oluşturmuşlardı. Az önce de aktarmıştık. Şimdi o barikat kuranların Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilebileceği konuşuluyor. Bu da yine teyitli bir kulis bilgisi. Bunu şuna da dayandırabiliriz. Dün malum valilik talimatıyla emniyet güçleri burayı tahliye etmek için dışarıda beklerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun atmış olduğu bir tweet vardı. Daha doğrusu Atakan Sönmez basın danışmanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti? Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim dedi. Ve devamındaki cümle önemli. Ayrıca örgüt kültürüne ve disipline aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır dedi. Yani disiplin sürecinin başlatılacağının mesajını daha dünden verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Yine bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklarla yaptığımız görüşmede burada barikat oluşturan yani mahkeme kararına direnen bu talimatı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından vermiş olduğu talimata ki Kemal Kılıçdaroğlu hukuken genel başkan, genel başkanın talimatını dinlemeyen bir partili durumu ortaya çıktı burada ve o kişilerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu disiplin sürecini başlatabilir. Bu da yine edindiğimiz bir kulis bilgisi önümüzdeki günlerde.
0: 10 kadar milletvekili için bu süreç işletilecek deniyor.
1: Dinliyoruz İlter.
2: Yani burada barikat oluşturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatına uymayan kişilerle ilgili bir ihraç süreci başlatılabilir. Bir ikinci husus, bu da çok önemli. Özgür Özel kapalı grup toplantısında grup başkanı seçilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi bununla ilgili de bir adım atmaya hazırlanıyor. Yine yayının başında aktarmıştık, bunun usulsüz olduğunu savunuyorlar. Ve bu anlamda bir sürecin de başlatılabileceği dile getiriliyor. Kemal Kılıçdaroğlu grup başkanı seçildi, Özgür Özel görevden alınabilir mi, azledilebilir mi diye sorduğumuzda azledilebileceğini ifade etti. Yani grup başkanlığı seçimi de yine önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde çokça tartışılacak konu başlıklarından birisi olacak. Şimdiden söylemiş olalım.
1: İlter, çok teşekkür ediyoruz. Uzun bir mesai yaptın bugün. Bizimle birlikte de oldun programda. Sadece bir soru daha soracağım. Kısaca ona bir cevap alırsam. Şimdi bir bayram var önümüzde. Genel merkez nasıl bir takvim oluşturacak bu bayram trafiği için? Gelenler olacak mı? Açıklama oldu mu? Çünkü Kemal Bey'i tanımadıklarını söyleyen, çok sert açıklamalar yapan partiler de var Özgür Özel ekibi dışında. Bir bilgin var mı bununla ilgili? Kısaca bunu bir aktarırsan.
2: Evet. Şöyle, 28 Mayıs'ta partiler arası bayramlaşma olacak.
1: Evet.
2: Yani siyasi partiler buraya gelecekler. Örneğin Milliyetçi Hareket Partisi bugün bayramlaşma programını açıkladı. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayramlaşacağı partiler arasında Cumhuriyet Halk Partisi de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği nihayetinde
1: genel merkeze Kılıçdaroğlu ile
2: burada önemli. Mesela 12'yi 10 geçe
0: genel başkan yardımcısı.
2: Evet, yani kurumsal olarak muhatap alıyor Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Şu anda kim genel başkan? Kemal Kılıçdaroğlu. genel başkan.
1: Tamam.
2: Zaten bu

0: şekilde olmamasa hukuku tanımama durumu ortaya çıkar. Bu da zaten söz konusu olamaz Milliyetçi Hareket Partisi adına. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi ile bayramla açılacak. Bir diğer konu da şu, 28 Mayıs'ta dediğimiz gibi genel merkezde partiler arası bayramlaşma olacak. 30 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gelecek, partilerle bayramlaşacak ve burada bir halk buluşması gerçekleştirilecek. Bu halk buluşmasına Kemal Kılıçdaroğlu özel önem veriyor. Ekipleri de çok hassas bir çalışma yürütüyorlar kalabalık olması açısından. Çünkü yeni bir başlangıç yapacak. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu güçlü bir başlangıç yapmayı istiyor. Çok sayıda burada partiliyi toplamak istiyorlar. 30 Mayıs'la ilgili şunu da paylaşalım. Özgür Özel'in de İstanbul'da bir miting yapabileceği iddiası söz konusu. Yani karşılıklı mesajlar, bir strateji savaşı aslında Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında hem strateji hem de iletişim savaşı yaşanıyor. Ve şunu da son olarak aktarmak isterim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu yakın kurmaylarına, ekibine sorduğumuzda, yakın kaynaklara sorduğumuzda şu anda Özgür Özel'den yana sanki rüzgarı arkasına almış görünüyor Özgür Özel. Hani böyle bir gerçeklik var. Siz ne düşünüyorsunuz, nasıl bir strateji ortaya koyacaksınız diye sorduğumuzda Kemal Kılıçdaroğlu daha sahaya çıkmadı. Kemal Kılıçdaroğlu sahaya çıktıktan sonra bu net tablo ortaya çıkacaktır şeklinde de bir değerlendirme yapıyorlar Melih Altınok.
1: Siz Piro'mu sahaya inince görün diyorlar yani. Pirom diyordu bütün herkes bugün arkasından Kemal Bey işte veya yüzüne karşı demeyelim de medya vasıtasıyla açıklama yapanların hepsi Pirom dedem diyordu. Çok teşekkür ederiz İlter. İyi geceler.
2: Melih, deminki konuşmaya ilişkin bir şey söyleyeyim bu oy oranıyla ilgili. Evet. Mesela şöyle bir şey düşünün. 19 Mart operasyonu büyük bir eyleme yol açtı değil mi? 100 tane ilde miting yaptılar falan. Bir yükseliş trendi gördük. Sonra ne oldu? Aşağı doğru indi.
1: Söndü.
2: Yani veri araştırmanın enstitünün en son yaptığı araştırmada 19 puan kaybetti İmamoğlu'na siyasi bakmayanlar. Yani siyasi bakanlar, yolsuzluk diye bakanlar da 19 puan aşağı indi. Bu ne demektir? Bu dosyalar, o yüzden demin söyledim, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi süreci doğru yönetirlerse etkili olurlar. Orası sonuçta bir marka. Ama süreci bugünkü gibi iki arada bir derede yönetirlerse o karşı tarafı güçlü hale getirebilir.
1: Güçlü getirebilir.
2: Ama onların da en büyük handikap o yolsuzluk algısı. Yani onlar için de yakası bırakmayacak.
1: Bu isimleri tek tek konuşalım. Bu arada AK Parti bayramlaşma gidiyor musunuz CHP'ye?
3: Tabii.
1: Öyle mi?
3: Tabii.
1: Nereye? Genel merkeze gideceksiniz. MHP AK geliyor.
3: Yani şöyle, AK Parti bayram programlarını açıkladı. CHP genel merkezine heyetimiz gidecek. Ve Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'ya bakılmaz. CHP kurumsal kimliği bayram ziyareti, evet, vesilesiyle ziyaret edilir. Genel merkezde her partinin genel merkezine diğer bayramlaşacak partiler giderler. CHP'ye de AK Parti'den heyet gidecek.
1: Evet. Yani bir grup mu gidiyor? CHP'ye siz gidin, MHP'ye siz
3: yok,
1: gidin.
3: Şöyle,
1: yoksa bir grup bütün partileri geziyor mu?
3: Yani şöyle, biz AK Parti'de iki heyet var. İki heyetten bir heyet aşağı yukarı benim olduğum bir heyet var. Ben gideceğim.
1: Siz de varsınız.
3: Ben
1: CHP'ye gideceksiniz o zaman, öyle mi?
3: Ben gideceğim CHP'ye. Yani 9-10 partiye gideceğiz. Hani bir başka heyetimiz değil de o da 8-9 partiye gidecek. Dolayısıyla da biz kurumsal yapıyı ziyaret ederiz. O gittiğimiz partide de genel başkan yardımcıları ve heyeti karşılar. Orada bir heyet başkanı vardır. Bizde de bir heyet başkanı vardır. Karşılıklı nezaket ziyaretleri yapılır. Bizim genel merkezimiz de, AK Parti genel merkezi de yine diğer bayramlaşılacak partilerden gelen heyetleri misafir eder. Bu bayramdır. Bayramda siyaset olmaz. Tabii. Bayramda karşılıklı saygı, sevgi,
2: Özgür
3: hoşgörü
2: Özel
3: olur.
2: Ne yapacak acaba bayram?
1: Efendim?
2: Özgür Özel ne yapacak bayramda?
3: O bir şey yapmayacak.
2: O da mecliste mi karşılayacak?
1: Grup başkanı olarak.
4: Manisa'ya gideceğini söylemiş. Bayramın ilk.
3: Bayramda Manisa'ya, evet, Manisa gideceğini söylemiş.
1: Eylemden bahsediliyor Manisa'da ama valilik de sanırım izin vermedi diye de.
3: Orada bir miting yapmayı düşünüyormuş.
1: Evet, Özgür Özel'in İzmir mitingine valilik engeli diye Sözcü gazetesi bir haber geçmiş. Bu arada hani isimlerden bahsediyoruz şimdi, Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun, bunlar herhalde beyin ekibi değil mi? Mahmut Tanal, Ali Mahir Başarır.

0: Mahmut Tanal çok beyin ekibi değil. Umut Tanal, Akdoğan, Turan Taşkın Özer, Özgür şöyle, Karabat.
1: En yakın iki isim Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başar. En yakın.
0: Genel yani, başkan yardımcıları yani, çünkü bunlar. Üç, grup başkan vekilleri.
1: O en yakın Veli ikisidir.
2: Özgür Karabat.
1: Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu.
0: Turan Taşkın Özer.
3: Evet. Burada bir de Ulaş Karasu var. Burada üçlü biz o Troika diyoruz ya. Sivas milletvekili var. O dörtlü yani. Dört kişiler. Yani
4: beyin takımı yakın. Bunlardır. Yeni partinin de bunlar beyin takımı.
1: Belki ona yani bir şey Kenan Zeybek var.
3: Neydi?
4: Yani, Kılıçdaroğlu Bulut. Kimleri ihraç edecek sorusunun cevabı Özgür Özel'in aslında ekibinin ve İmamoğlu'nun aslında kimler oldu?
3: İmamoğlu ekibi de var.
4: Değil mi? İmamoğlu ikisini birlikte anmak lazım. Veli Ağbaba'yı zaten biliyoruz. Çok gündemde bugünlerde. Umut Akdoğan da çok sert açıklamalar yapıyor.
1: İyi Parti.
0: Ama bunlar sert açıklamalarından dolayı ihraç et listesinde değil bu arada.
4: İyi Partili Umut Akdoğan değil mi?
1: Evet. İyi Parti'den kökenli. CHP'ye geçti evet.
4: Evet.
3: Peki. Umut Akdoğan.
4: Tamam, biraz sonra gelecek bir istemiz tekrar.
3: Biliyorum Umut Akdoğan.
0: Ama şöyle bir görüntü oluştu ki.
1: Geçti, sanki İyi Parti'den geçti.
4: Nasıl bir görüntü
0: oluştu? Başka siyasi partiden Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçenler şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurtarıcısı pozisyonunda. Kanaat önderi yani. Pozisyonunda. Bakıyorsunuz ki işte Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen medyada sadece ve sadece bu işleri ön plana çıkartan, olaylar çıkartan, kaos oluşturan, işte fırıldak gibi dönen tiplerin kanaat önderi olarak seçmenin önüne sunulduğunu görüyorum.
4: Ben de çok iyi
0: kabul de ediyorlar bu arada yani.
4: CHP'yi çok yakından takip ediyorum ama Mahmut abi tabii ki benden çok daha eski, iyi biliyor. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'da 96 yılında öğrenciliğim sırasından biliyorum ki solculara, demokratlara destek olan bir isim diyen Kemal Bey'in o sol şeyini tartışacak bir durum yok. Net bir şekilde CHP geleneğinin içerisinde. Ama bugün bu saydığımız isimlerin hiçbirisi yani Kemal Bey'le yarışacak kadar CHP'li değiller değil mi?
3: Yok var o da mı? Var öyle CHP. Mesela var Umut Akdoğan'a demin söyledi de Umut Akdoğan da CHP'lidir.
4: Yani CHP Kemal Bey kadar var mı eski tarihi Umut Akdoğan'ın?
3: Ya o gençlik kollarından gelir. Yaş itibariyle kitap
4: gene gelmiyor ama işte onu diyorum.
3: Gençlik kollarından gelen bir isim yani.
4: Adnan Kemal Bey 90'lardan beri CHP'nin içinde olan bir isim. Solculuğunu
1: Gökhan Zeybek de İstanbul'dan herhalde. Yine o da
3: ya o da mesela o anlamda problemi
4: var. Ben söyleyeyim Mahmut abi gene benden tabii ki daha iyi bilir ama bunların içerisinde Kemal Bey'le yarış zaten Adnan Beker, Cemal Enginyurt falan gibi isimler zaten MHP'den sağdan gelen isimler. Yani yaşları da yetmiyor birinci o ayrı ya, bir konu ama. Ya. Burada sağdan gelen pek çok isim parti içerisinde etkili. Çarşamba akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.

0: Ajans Yeni Günden merhaba efendim. Saatlerimiz 5'i gösteriyor. Günaydın. Ben Esra Kürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle birlikteyiz. ABD ve İsrail'in yeniden saldırıya geçmeye hazırlandığı İran olaylı bir geceye sahne oldu. İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve çevresindeki kentlerde birbiri ardına yaşanan patlamalar paniğe yol açtı. Hava savunma sistemleri devreye girerken yaşanan gerilime ilişkin açıklama ABD'den geldi. İran'a bir dizi saldırı düzenlediklerini duyuran ABD ordusu füze rampaları ve silahlı teknelerin hedef alındığını bildirdi.
1: Patlamalar birbirini izledi, İran'ın güneyinden dumanlar yükseldi. Kırılgan ateşkesin zorlu şartlara rağmen sürdüğü İran'da Amerikan donanması bir dizi hedefe saldırılar düzenledi. Saldırıların merkezinde stratejik önemi bulunan liman kenti Bender Abbas vardı. Kirmanşah, İsfahan, Kum ve Erdabil kentleri de hedefteydi. Patlamaların peş peşe yaşandığı birçok bölgede İran hava savunması da aktif hale geçti. Patlamaların kaynağı uzun süre belirsiz kalırken açıklama ABD ordusundan geldi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM İran'a karşı bir dizi savunma saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Paylaşıma devam eden ateşkes sırasında kontrollü davranarak ABD güçlerini savunmaya devam edeceğiz notu düşüldü. Fox News'e konuşan CENTCOM yetkilisi de saldırılarda füze fırlatma rampaları ve mayın döşemeye çalışan İran tekneleri gibi bazı hedeflerin vurulduğunu açıkladı. Yaşanan gerilime ilişkin henüz açıklama yapmayan Tahran'sa devrim muhafızlarına ait iki sürat teknesinin ABD jetleri tarafından hedef alındığını duyurdu. Ancak vurulan diğer hedeflere ilişkin detay paylaşılmadı.
0: Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler de devam ediyor. Taraflar ilerleme sağladı ama henüz anlaşma imzalanmadı. Amerikan tarafına göre bu gecikmenin sebebi İranlı yetkililer dini lider Hamane ile temas kurmakta zorlanması. Yoğun güvenlik önlemi altında bir sığınakta yaşayan Hamane'nin kuryeler aracılığıyla haberleştiği iddia edildi.
2: Sevgili liderimizin huzuruna çıktık. Yaklaşık 2,5 saat kadar kendisiyle sohbet etme imkanımız oldu. Çok samimi ve mütevazi bir insan.
3: ABD-İsrail saldırılarında Baba Hamane'nin ölümünün ardından İran dini lideri olarak Müçteba Hamane seçildi. Ama o günden beri Hamane ne kameraların karşısına geçti ne de sesli mesaj yayınladı.
4: Birçok insan onun çok ağır yaralandığını söylüyor. Bir bacağını ve kolunu kaybettiğini iddia ediyorlar. Bazıları da öldüğünü. Kimse %100 emin değil. Şu ana kadar hiç konuşmadı.
3: ABD ile İran arasındaki görüşme trafiği yeniden hızlandı. Ama henüz nihai anlaşmaya varılamadı. Bunun sebebi ise CBS News'un istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre Hamane'nin konumu. Çünkü Müçteba Hamane dış dünyadan izole halde. Kuryeler aracılığıyla haberleşiyor. Güvenlik gerekçesiyle yakın çevresi dışında kimseyle temas kurmuyor. Bu yüzden de karar alma süreci yavaşlıyor. ABD'ye göre anlaşmanın henüz nihayete erememesinin en önemli sebebi de İran tarafındaki zorluklar. Dini lider, İran müzakere ekibine neyin müzakere edileceğini, neyin ise müzakere edilmeyeceği konusunda talimat veriyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Hindistan ziyareti sırasında İran'daki haberleşme süreçlerine dikkat çekti.
2: Biz dün gece biraz haber gelebileceğini düşünmüştük. Belki bugün. Buna fazla anlam yüklemeyin. Cevap gelmesi biraz zaman alıyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelere ilişkin dikkat çeken açıklamalara imza attı. Ya harika bir anlaşma olacak ya da hiç olmayacak diyen Trump, İran'la kalıcı barışı da İbrahim Anlaşmaları şartına bağladı. Ayrıntılar A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'da.
5: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen görüşmelere ilişkin yaptığı son açıklamalarda ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak diyerek diplomasi ve askeri seçenek arasında sert bir mesaj verdi. Trump, görüşmelerin iyi ilerlediğini savunurken anlaşmanın başarısız olması halinde bölgenin çok da büyük bir çatışmaya sürüklenebileceğini söyledi. Ayrıca olası anlaşmanın sadece İran'ın nükleer programıyla sınırlı kalmaması gerektiğini, bölgesel normalleşme sürecinin de genişletilmesini istedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen temaslarla ilgili yaptığı açıklamalarda diplomasiye hala şans tanıdığını ancak Washington'ın kötü bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söyledi. Marco Rubio özellikle Hürmüz Boğazı konusunda İran'ın gemilerden geçiş ücreti alma ya da yeni kısıtlamalar getirme ihtimalinin anlaşmayı imkansız hale getireceğini ifade etti. Reuters'a göre Marco Rubio böyle bir adımın küresel ekonomi açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. Reuters'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Katar'da İran'ın üst düzey yetkililerle Katar Başbakanı arasında yoğun görüşmeler yapıldı. Masadaki ana başlıklar arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam olarak açılması, İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokları, yaptırımların gevşetilmesi ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılması bulunuyor. Ancak Washington'la Tahran arasında özellikle yaptırımların kaldırılması ve İran'ın bölgedeki vekil güçleri konusunda ciddi görüş ayrılıklarının sürdüğü belirtiliyor. ABD ana akım medyasında ise Trump yönetiminin İran politikasına ilişkin farklı değerlendirmeler öne çıkıyor. Reuters ve The Wall Street Journal görüşmelerin kritik aşamaya geldiğini ancak tarafların hala temel konularda uzlaşamadığını yazdı. Wall Street Journal özellikle Cumhuriyetçi Parti içindeki Şahin Kanad'ın Trump'a İran'a fazla taviz verme baskısı yaptığını aktardı. ABD televizyon kanallarındaki yorumlarda ise iki farklı görüş öne çıkıyor. CNN ve bazı demokrat çevreler enerji piyasalarının istikrarı ve Hürmüz Boğazı'nın açılması açısından diplomasinin zorunlu olduğunu savunurken Fox News çevresindeki cumhuriyetçi yorumlar İran'a

0: yönelik baskın azaltılmasının Tahran yönetimini güçlendirebileceğini öne sürüyor. Özellikle eski Trump yönetimi yetkilileri ve muhafazakar think tank çevrelerinde İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda daha sert güvenlik garantileri talep edilmesi gerektiği yorumları yapılıyor. İsrail cephesinde ise süreç dikkatli izleniyor. Reuters'a konuşan kaynaklara göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Trump'ın İran konusunda aldığı kararlarda artık etkisi kadar etkili olmadığını yakın çevresine söylediği öne sürüldü. Haberlere göre Tel Aviv yönetimi ABD-İran hattında oluşabilecek olası bir anlaşmanın İsrail'in güvenlik kaygılarını yeterince karşılamamasından endişe ediyor.
1: Efendim, mutlak butlan ve devamında gelen tahliye kararıyla birlikte CHP'de yaşananlar hala siyasetin sıcak başlığı. Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri arasında yaşanan sert gerilim sonrası genel merkez savaş alanına dönüştü. Ortaya çıkan tahribat bugün su yüzüne çıktı. Savcılık yaşananlarla ilgili soruşturma başlattı. CHP genel merkezinde bu kez de Özel'in adı ve fotoğrafı duvardan indirildi. İşte tüm boyutlarıyla yaşananlar.

0: Özgür Özel kendisine ulaşan tahliye tebligatını böyle yırtıp attı. Genel merkeze polis girmesin diye barikat kuran destekçilerinin ise merdivenlere deterjan bile döktükleri ortaya çıktı. CHP genel merkezinde yaşanan tahliye geriliminin yankıları sürüyor. Genel merkezden çıkarılan Özgür Özel'in yürüyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittiği anlarda bina içinde karşılaşan iki tarafın destekçileri arasında sert tartışmalar yaşandı. Özel ve ekibinin binadan ayrılmasının ardından genel merkezdeki büyük tahribatta dikkat çekti.
1: Gün boyu yaşananların ardından CHP genel merkezi bahçesi adeta savaş alanına döndü. Şu dakikalardaysa hummalı bir temizlik çalışması başladı.
0: Temizlik gece boyu devam etti. Binanın kontrolünü alan Kılıçdaroğlu destekçileri önce Özgür Özel'in 12. kattaki makam odası kapısında yer alan genel başkan tabelasını söktü. Ardından Özel'in fotoğrafı partinin eski genel başkanlarının fotoğrafının yer aldığı duvardan indirildi.
1: Özgür Özel genel merkezi tahliye ettikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik beraberindekilerle binaya girdi. Ardından da CHP genel merkezi önünde asılı olan dev Özgür Özel posteri aşağı indirildi.
2: Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağı 8. kata asılmış. Özgür Özel'in fotoğrafı 12. kata en yükseğe asılmış. Özgür Özel kendisini Atatürk'ün ve Türk bayrağının üstünde görüyor. Ya arkadaşlar bir kendinize gelin ya.
0: Çalışmalarını meclise taşıyan Özel hızla vekillerle kapalı grup toplantısı yaptı. İlk ziyaretçisi ise günlerdir sessizliğiyle dikkat çeken, diğer belediye başkanları gibi desteğe genel merkeze gitmeyen Mansur Yavaş oldu.
3: Normalde bunlar konuşulur, çözülebilecek şeylerdi. İnsanları böyle karşı karşıya getirmemek lazım. Ayrıca partilerin de karşı karşıya gelmemesi lazımdı. Üzüldük.
0: CHP genel merkezindeki kaosun arkasında ise Ekrem İmamoğlu olduğu iddiası konuşuluyor.
2: Özgür Özel aslında kararın çıktığı gece bırakacaktı. Her şeyi Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının baskısı yüzünden devam etmek zorunda kaldı. Ne oldu da 3 dakikada hiç direnmeden genel merkezi terk ettiniz, prodüksiyon yapar gibi görüntü verip Toma'nın üstüne çıktınız. Sırf Kemal Kılıçdaroğlu zedelensin, zarar görsün diye bütün bu tabloya yol açtılar. Boşaltma kararı zaten almışlardı. Aslında otoparktan çıkıp gidecekti Özgür Özel. O planı değiştirdiler, çıksın yalan desinler.
0: CHP'deki kriz dijital ortama da taşındı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu sosyal medyada takipten çıkan Özgür Özel, mecliste yol haritasını netleştirmeye çalışıyor.
4: Bayramda ilk olarak Manisa'ya gideceğim tabii. Manisa'da olacağım.
0: Kılıçdaroğlu'nun kurmayları ise mahkemenin mutlak butlan kararını genel merkezin girişine astı. Genel merkezde ortalığın birbirine girdiği anlarla ilgili savcılık da düğmeye bastı. İzinsiz gösteri düzenleyenler, kolluk kuvvetlerine mukavemet edenler ve bir kişinin yaralanmasına neden olan sürücü hakkında 3 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı.

0: Ve mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna dönmesi partideki o tartışmaları alevlendirdi. Kulislerde konuşulan ihraç listesi iddiaları o gerilimi daha da yükseltti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası siyasetin gündemi bir anda değişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesi partideki gerilimi tırmandırdı.
2: Genel başkanımız da bu genel görüntüden rahatsızlık duymuştur. Yani bundan rahatsız olmayacak herhangi bir insan yok zaten yani. Ama bütün bunlar nasıl oluştu, nasıl bu süreçler buralara geldi, ne oldu? Ya bu apayrı bir şey yani.
1: Peki şimdi ne olacak? CHP'de süreç nasıl ilerleyecek? Kemal Kılıçdaroğlu parti yönetimini yeniden mi şekillendirecek?
3: Yetki Kemal Bey'de. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu partiyi genetik kodlarına döndürme ve ahlaken de arınma problemini çözme iddiasını sonuna kadar sürdürecek gibi.
1: Kılıçdaroğlu kendi MYK listesini mi hazırlayacak?
4: İleriki günlerde ciddi anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetici konumunda gibi görünen, hatta Cumhurbaşkanı adayı olarak dahi anılan şahısların Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraçlarını görme durumumuz söz konusu olacak.
1: Kulislerde konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu bayram sonrası parti meclisi ve MYK'yı yeniden oluşturmaya hazırlanıyor.
4: 1600'ün üzerinde Cumhuriyet Halk Partili ihraç ettiler. Bunlar iptal edilmiş demektir. Ve bütün bunları ne yapacak? Sayın Kılıçdaroğlu tekrar gözden geçirecek.
1: Bu süreçte disiplin kurullarının yeniden şekillendirilmesi de söz konusu.
3: Bayramda partiye gelip bir bayramlaşma ama bayram sonrası ilk mesai gününden itibaren parti meclisini oluşturmak, merkez yürütme kurulunu yani partinin idari yönetimini sağlayacak isimleri belirlemek, etik ve disiplin kurullarını oluşturmak ve bu kurullar aracılığıyla da partideki arınma sürecini başlatmak. Orada ne olacak? Belli üyelerin belki ya da isimlerin doğrudan doğruya partiyle bağını ilişkilendiren, hukuki bağını ilişkilendiren bir takım kritik kararlar alacak.
1: Partide hareketli günler yaşanırken Ankara kulislerinde bir de ihraç listesi iddiası gündeme geldi.
3: Belli üyelerin belki ya da isimlerin doğrudan doğruya partiyle bağını ilişkilendiren, hukuki bağını ilişkilendiren bir takım kritik kararlar alacak. Üyelikler askıya alınabilir. Kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edilebilir. Yani partinin toplantılarına katılmasına izin verilmeyebilir. Bu altını çizelim. Kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmek demek partinin hiçbir faaliyetini, örneğin grup toplantısına bile katılamamak demek. Ben Kemal Bey'in sonuna kadar gideceğini, geri adım atmayacağını düşünüyorum.
1: İddialara göre bazı milletvekillerinin disipline sevk edilmesi ve partiden ihraç edilmesi değerlendiriliyor.
4: Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma videosunda o etik dışı hareketler ya da yolsuzluk ya da şaibe konusuna karışmış olanların ihraç edilebileceğini anlıyoruz.
1: Kulislerde konuşulanlara göre CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Ankara Milletvekilleri Umut Akdoğan ve Adnan Beker, İstanbul Milletvekilleri Taşkın Özer, Özgür Karabat, Gökhan Zeybek ve Cemal Enginyurt, disipline sevk edilecek ve partiden ihraç edilecek isimler arasında yer aldı. CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır kulislerde dolaşan ihraç listesi iddialarına tepki gösterdi.
5: Ben zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanım olarak görmüyorum ki nereye verirse versin. Ya milletvekili olarak doğmadık, milletvekili olarak da ölmeyiz.
1: CHP'de mahkeme kararının siyasi ve hukuki etkileri tartışılmaya devam edilirken gözler şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı yeni adımlara çevrildi.
0: Geçtiğimiz haftalarda AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal eski partisi CHP ile ilgili konuştu. AK Parti'ye geçtiği için yolsuzlukla suçlandığını ancak AK Parti'de böyle bir şey görmediğini belirten Köksal, Özgür Özel'le sağlıklı çalışamadıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nu desteklediğim için kendimi siyasi olarak yalnız hissediyordum dedi.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için, Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
1: Geçtiğimiz haftalarda AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, eski partisine sitem

0: ettim. AK Parti'ye geçtiğim için yolsuzlukla suçlandım ama AK Parti'den böyle bir şey görmedim dedi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanıyken çok başarılı, çok iyi, çok düzgün belediye başkanıydım. AK Parti'ye geçince hırsızlıkla, yolsuzlukla, özel hayatımızla suçlandık. Ben yıllarca AK Parti'nin karşısında siyaset yaptım ama AK Parti'den böyle bir şey görmedim. Bu beni çok üzdü.
0: Bir gazeteye verdiği demeçte eski partisine yönelik mutlak putlan kararı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Köksal, Özgür Özel'le sağlıklı çalışamadıklarını ifade etti.
1: Sayın Baykal'ın, Kemal Bey'in ve Özgür Bey döneminde çalıştım. Kemal Bey'le çalışmak çok güzeldi. Adı hiçbir zaman yolsuzluklarda, hırsızlıklarda, ahlaksızlıklarla anılmayan bir insan. Kurultaydan sonra Özgür Özel'in genel başkan olmasıyla yeni bir devir başladı. Genel başkan olarak çalışacağımızı söyledik. Fakat çok sağlıklı çalışamadık. Özgür Özel'in çalışmak istediği başka bir ekip var.
0: Köksal, Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için siyasi olarak yalnız bırakıldığını açıkladı.
1: Kılıçdaroğlu'nu desteklediğimiz için tabii çok uyum sağlanamadım. Siyasi olarak kendimi yalnız hissediyordum. Çünkü İmamoğlu'nun partiden kovduğu birisisiniz ve parti onu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmiş. Bu durumda tamamen yalnız kalmıştım. Onun için, yani zaten bağımsız gibi hissettiğim için, CHP'den ayrılıp memleketimin öncelikleri ve vefasını her zaman takdir ettiğim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la siyaset yapmak için AK Parti'ye katıldım.
2: İBB yolsuzluk davasında itirafçı Yalçın Kaya'nın ifadelerindeki gizem çözüldü. Açıklayamam dedi. O siyasetçinin İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu olduğu öne sürüldü.
3: İBB davası itirafçısının açıklayamam dediği o siyasetçi Musavat Dervişoğlu çıktı. İBB yolsuzluk soruşturmasında düğüm çözülüyor. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan iş adamı Sarp Yalçınkaya savcılık ifadesinde şok edici iddialarda bulunmuştu. Yalçınkaya, İBB yolsuzluk dosyasının firari sanığı Murat Gül İbrahimoğlu'nu İmamoğlu çevresiyle tanıştıran üst düzey bir siyasetçiden bahsetti. Ancak can güvenliği için ismi açıklayamayacağını söylemişti. Gizemli ismin İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu olduğu iddia edildi. Dervişoğlu'nun firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'yla İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Hakan Karanis'i bir araya getirdiği öne sürüldü. Yalçınkaya'nın ailesinden zarar görmesinden korktuğu için tutanağa yazdırmadığı bu referans ilişkisinin milyarlık ihale ağını başlatan anahtar olduğu iddia ediliyor.
2: Kurban Bayramı'nda Başkan Erdoğan'la siyasi parti genel başkanlarının programları belli oldu. Peki hangi lider bayramı nerede geçirecek? Detaylar haberimizde.
0: Liderlerin bayram programı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayramı İstanbul'da karşılayacak ve ailesiyle geçirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramı İstanbul'da geçirecek kişiler arasında yer alacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bayramda Ankara'da olacak. Bayramın ikinci günü, yani 28 Mayıs Perşembe günü CHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşacak. Genel Merkez'de 30 Mayıs tarihinde ise halk bayramlaşması olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bayramı Ankara'da geçirecek liderlerden. Bahçeli birinci gün Ankara'da bayram namazını kılacak ve ardından Ülkücü Hareket'in lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da bayramı Ankara'da geçirecek. Dervişoğlu bayram namazını Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi'ndeki Abdülkerim Kuzu Camisi'nde kılacak. Bayramda DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları Hatay'da, Tuncer Bakırhan'da Ankara'da olacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkansa bayramın memleketi Kayseri'de ailesiyle karşılayacak. CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel ise bayramda Manisa'da olacak. Kurban Bayramı'nın ikinci günü ise gelenek bozulmayacak. Partiler kabul ve ziyaret heyetleri oluşturacak. Partiler arası bayramlaşma yapılacak.
2: Evet. Efendim, teşrik tekbirleri sabah namazıyla başlıyor. Teşrik tekbiri ne zaman getirilir, ne zamana kadar devam eder? Detayları A Haber muhabiri.

0: Erşan Karaca'dan alacağız. Erşan Karaca ve Ege Ural bizleri Ayasofya'da bekliyor. Günaydın diyelim, söz hemen Erşan'a bırakalım.
1: Günaydınlar ve yayınlar diyorum Esra. Aslında geçtiğimiz dakikalarda, birkaç dakika önce teşrik tekbiri getirildi ve bayrama aslında bizler yayınlarımızda sürekli şunu söylüyoruz. Bayrama günler kaldı diyoruz. Artık bayrama sayılı saatler kaldı ve içinde bulunduğumuz dakikalarda ise Arife gününün ilk sabah namazına müteakip yapılan bir icraat vardı. Burada Ayasofya Camii'nde gerçekten bizler de buranın manevi huzuruyla biraz daha olsun dem olduk diyelim. Hem de buradan bir yandan kameraman arkadaşım Ege Ural'dan rica edeceğim buradaki atmosferi sizlerle paylaşsın. Aslında dediğimiz gibi burası öncelikle bu duygunun en yoğun yaşandığı yerlerden bir tanesiydi ve geçtiğimiz dakikalarda teşrik tekbiri getirildiğini ifade edelim. Asırların yorgunluğunu duvarlarından silkeleyip atan bir mabedin bağrında semaya doğru yükselen en kutsal nida Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve bugün sadece taşın ve kubbelerin değil topyekün bir ümmetin kalbinin attığı yer oluyor. Teşrik tekbiri Kurban Bayramı günlerinde farz namazlarından sonra her Müslüman kadın erkek mukim seferi ayırt etmeksizin getirmesi vacip olan bir tekbir olduğunu ifade edelim. Kelime anlamı olarak teşrik etleri güneşe serip kurutmak demektir. Eskiden bayramın birinci günü kesilen kurbanların etleri bayramın ardındaki günlerde güneşte kurutulduğu için bu günlere teşrik günleri deniyordu. Peki teşrik tekbiri nasıl okunur? Onları da size bahsetmek istiyorum. Aslında anlamı Allah her şeyden büyüktür, Allah her şeyden büyüktür ve Allah'tan başka ilah yoktur. Allah her şeyden büyüktür ve hamd sadece ona mahsustur anlamına geliyor. Ne zaman ve nasıl getirilir bu konuyu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Başlangıç olarak Kurban Bayramı'nın Arafat günü bayramdan bir önceki gün, yani içinde bulunduğumuz saatler içerisinde sabah namazından itibaren başlar. Bayramın dördüncü günü ikindi namazı dahil olmak üzere devam ettiğini ifade edelim. Toplamda 23 vakit namazın ardından okunuyor ve farz namazın selamlamadan hemen sonra araya dünya kelamı girmeden ve yerinden kalkmadan birer defa yüksek sesle söyleniyor. Teşrik tekbiri hakkında bir önemli bilgi de Şafii mezhebinde ise sünnet olduğunu ifade edelim. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirildiğini ifade etmiş olalım. Cemaatle kılınan namazlarda İmamla birlikte yalnız kılınan namazlarda ise tek başına farzın selamından hemen sonra bir defa söylenir. Son olarak belirtelim ki bazı sesler vardır. Bunu ben kendi sözlerimle tamamlamak istiyorum yayınımı aslında. Sadece kulağa değil doğrudan ruha hitap ediyor. İşte Ayasofya Camii'nde hep bir ağızdan getirilen teşrik tekbirleri insanı zamandan ve mekandan soyutlayan o güzel anlardan bir tanesi olmuş oluyor. Geçtiğimiz dakikalarda sabah namazına müteakip teşrik tekbiri getirildi ve aslında dediğimiz gibi ifade ettiğimiz gibi bayram namazının yani bir önceki günde Arife gününün sabah namazı başlıyor ve dördüncü günün sonunda ikindi namazına kadar devam ediyor diyelim ve Ayasofya Kebir Camii'nden sözü stüdyomuza bırakalım.
0: Erşan Karaca aktardı. Teşekkür edelim. Şimdi İstanbul'daki otogarlarda bayrama iki gün kala büyük bir hareketlilik var. Memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar otogarlara akın etti. İstanbulluların bir kısmının şehirden ayrılmasıyla trafik yoğunluğu da oldukça düştü.
2: Tatilciler yollara düştü, otogarlar doldu taştı. Kurban Bayramı tatili başladı. Bayramı tatilde ve sevdiklerinin yanında geçirmek isteyenler otogarlarda yoğunluk oluşturdu.
3: Bayrama sayılı günler kala Esenler Otogarı'nın bir bölümünde hareketli dakikalar yaşanırken başka bir bölümünde ise sakinlik söz konusu.
4: Bayram telaşından dolayı evet biraz zorlandı gerçekten de. Bileti bulduk, ona şükrediyorum yani. Biz bir ay önce aldık biletleri.
5: Yolculuk nereye?
6: Ardoğu Beyazıt
5: bayram için gidiyorsun.
6: Evet, bayram için.
5: Peki biraz geç kaldık mı yoksa tam zamanında mı gidiyoruz? Yollar kalabalık çünkü şu anda.
6: Bilet bulamadık ondan.
2: Öte yandan İstanbulluların şehirden ayrılmasıyla kentte trafik yoğunluğu düşük seviyeye geriledi.
3: Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşların İstanbul'dan ayrılması üzerine İstanbul trafiği de rahat bir nefes aldı. Öyle ki genel trafik yoğunluğu bu dakikalarda %60'lardayken bayramla birlikte bu trafik yoğunluğu %30 seviyelerine düşmüş durumda.
2: Kurban Bayramı'na iki gün kala İstanbul'da trafik yoğunluğu %30'larda ölçüldü. Yeni Bosna Şirinevler E5 mevkiinde havadan çekilen görüntülerde trafik

0: Gün aktığı görüldü.
1: İstanbul Bahçeli Evler'de bir imam camide bayram temizliği yapıyordu. O sırada camiye giren bir kişi süpürgenin sesinden rahatsız olduğu bahanesiyle imama saldırdı. O çirkin saldırı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Camide dehşet saçtı. Temizlik yapan imamı defalarca yumrukladı. Çirkin saldırı İstanbul Bahçeli Evler'de bulunan Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde yaşandı. 51 yaşındaki imam Selami Beyaztaş elektrikli süpürgeyle temizlik yapıyordu. Camiye giren bir kişi süpürgenin sesinden rahatsız olduğunu söyleyerek kapatmasını istedi.
3: Camiyi süpürüyorum. Son iki sok kalmıştı. Bir yarı birisi geldi.
4: Sonra bakacağız.
3: Kapat dedi süpürgeyi, dedim ki 5 dakika serbestçe bitmek üzere.
2: Beyaztaş temizliğe devam edince şüpheli süpürgenin fişini çekti. İmam süpürgenin fişini yeniden takınca olanlar oldu. İmamın üzerine yürüyen adam defalarca yumruk attı. Talihsiz imam aldığı darbelerle yere yığıldı. Saldırgan kaçtı.
3: Güçlü bir şekilde ağzına yumruklar vurdu işte. Dudağım patladı, burnum kırıldı.
2: Yaralanan Selami Beyaztaş çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen saldırgan gözaltına alındı.
1: İzmir'de Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli inşaat sorumlusu gözaltına alındı. Detaylar haberimizde efendim.
2: Dorukhan Büyükışık dosyasında bir düğüm daha çözüldü. Firari inşaat sorumlusu yakalandı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti. 8 yıl sonra yeniden açılan dosya cinayet soruşturmasına dönüştü. Dosya kasten öldürme, suç derinlerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve yalan tanıklık suçları kapsamında derinleştirildi. Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü, karakol amiri ve inşaat firması sahiplerinin de bulunduğu 23 kişi tutuklanmıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında oldukları belirlenen 3 firari şüpheliden biri olan inşaat sorumlusu Yiğit A. ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı. Diğer iki firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: Peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra donmak üzereyken bulunmuş, ancak hastaneden ölüm haberi gelmişti. Gürel'in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Hipotermi nedeniyle öldüğü ise kesinleşti. Şüpheye yer bırakacak bir bulguya ise rastlanmadı. Ancak ailesi soruşturmada eksikler olduğunu savunuyor, bazı soruların cevapsız kaldığını söylüyor.
5: Ya yönlendirme var, ya başka bir şey var yani. Benim kafamda bir sürü soru işaretleri var. Hipotermik deyip de bu işi geçiştirmelerini istemiyorum ben.
6: Ece Gürel'in ölümü kayıtlara hipotermi olarak geçti. Takipsizlik kararıyla dosya kapandı. Ancak ailesi genç mimarın ölümüyle ilgili soruşturmada eksikler olduğu görüşünde.
5: 4 gün orada gezeceksin, yaşayacaksın. Ve ayağında çamur olmayacak. Ve aynı yeri 2 kere aradıkları halde orada bulundu yine. İş yerinde de sıkıntıları oldu zaten. Hani mobik uyguladılar. Ona da takipsizlik kararı verildi.
6: 35 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel 2 Mart 2025 pazar günü evden yürüyüşe gidiyorum diyerek çıkmıştı. Ancak ailesi kendisinden bir daha haber alamamıştı. Kaybının 4. gününde Belgrad Ormanı'nda bulundu. Hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Adli tıp kurumundansa rapor çıktı. Genç kadının hipotermiye bağlı vefat ettiği öğrenildi ve bundan dolayı da açılan tüm davalara takipsizlik kararı verildi. Ancak aile bu takipsizlik kararına tepkili. Çünkü evlatlarının ölümüyle ilgili şüpheleri var.
5: Getirip oraya bıraktılar mı bunu? Ne yaptılar? Bu Hale Hanım denen kişi aynı zamanda hocasıydı. Bunun ifadesi alındı, sonra gözaltına alındı ve serbest bırakıldı. Bunun telefon kayıtlarına bakıldı mı? HTS kayıtlarında hiçbir şey çıkmadı mı? Açılmadı diyorlar telefon. Açılmadı da bu dosyayı nasıl kapatıyorlar?
0: Ece Gürel'in cep telefonunu incelemesi çok çok önemli. HTS kayıtları çok çok önemli. Hatta o kaybolduğu dönem içerisinde o bölgedeki baz istasyonunda hangi cep telefonları takılmış onu da ortaya koymak gerekiyor.
6: Gürel'in ormanda uyuşturucu etkisi olan bir çay eşliğinde meditasyon yaptığı da öne sürülmüştü. Ailesi kızlarının meditasyon sırasında da yalnız olmadığını düşünüyor.
0: Belki birileriyle beraber ormandaydı. Yanında olan kişiler ve içine girmiş olduğu bu psikolojik yapıdan dolayı korkmuş olabilirler ve kaçmış da olabilirler.
6: Gürel ailesi dosyanın yeniden açılmasını ve cevapsız soruların yanıt bulmasını istiyor.
4: Ben bu yüzden devletimden yardım bekliyorum.
1: Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden biri olan Antalya her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Özellikle falezlerin olduğu bölgede kural tanımayan davranışlarsa faciayla sonuçlanabiliyor. Son bir haftada çitleri aşarak fotoğraf çekmek isteyen biri turist 3 kişi falezlerden düşerek hayatını kaybetti.

0: falezlerin eşsiz manzarası ölümcül tehlikeye dönüşüyor.
1: Akdeniz'in incisi, ülkemizin önemli turizm bölgelerinden birisi Antalya. Her yıl 10 milyonu aşkın turist alıyor.
0: Turistlerin en çok ilgi gösterdiği noktaların başındaysa Düden Şelalesi ve falezler geliyor. Ancak tüm uyarılara ve güvenlik çitlerine rağmen bazı ziyaretçiler fotoğraf çektirmek uğruna tehlikeyi göze alıyor.
1: Düden Şelalesi ve falezlerin olduğu yerde koruma amaçlı çitler çekilmiş. Kameram arkadaşım da sizlere gösteriyor. Evet, uyarı yazıları var. Çitlere yaklaşmak, çitlerin öbür tarafına geçmek tehlikeli ve yasaktır diye. Buna rağmen geçtiğimiz hafta içerisinde biri turist olmak üzere 3 kişi çitlerin öbür tarafına geçerek fotoğraf çektirmek istedikleri esnasında dengesini kaybederek falezlerden aşağı düşme sonucu yaşamını kaybetti.
0: Yetkililer bir fotoğraf için hayatınızı riske atmayın diye uyarıyor. Ziyaretçilerin güvenlik kurallarına uymasını istiyor.
2: Ankara Konutkent Mahallesi'nde 12 katlı bir binanın 3. katında yaşayan Koçak ailesi günlerdir süren yağış sonrası evlerinde büyük bir facia atlattı. Evin tavanı çöktü. Peki nasıl? İşte görüntüler.
3: Görüyor musunuz hemen şu elektriğin yanında acayip her taraf ıslandı. Uyurken gece saat 3'te korktuk diye, yani deprem mi oldu, bir şey mi oldu diye direkt şelale gibi yukarıda hem su aktı hem taban çöktü, yani o korkuyla uyandık.
4: Tavan bir anda çöktü, evi su bastı. Facia iddiaya göre adım adım geldi.
3: Kıyafetlerim çöp oldu, yatağım çöp oldu, dolabım çöp, her şey çöp oldu. Yani onları geçtim bile can güvenliğimiz yok.
4: Akıllara durgunluk veren olayın adresi Ankara'nın Konutkent Mahallesi.
5: Dünya Koçak kiracı olduğu bu evde 3 yıldır çocuklarıyla beraber yaşıyor. İddiaya göre kentte etkili olan sağanak yağışın ardından işte bu odasının tavanı su almaya başladı. Ve Dünya Koçak durumu ev sahibiyle site yönetimine bildirdi. Ancak iddiaya göre hiçbir önlem alınmadı.
3: Su akıyordu ilk önce, daha bu hale gelmeden önce haber verdim. Çok korkunç bir gece yaşadık. Sular şelale gibi aktı.
4: Binanın 3. katında yaşayan Dünya Koçak evinin tavanından akan yağmur suyunu kayda aldı. İddiaya göre o görüntüleri de hem ev sahibine hem site yönetimine gönderdi. Ancak hiçbir muhatap bulamadı.
3: Yönetim benim kapımı çalmadı, gelmedi yani hiç. Oysa ki yüksek aidat da ödüyoruz. Karşılığını görmüyoruz maalesef. Tüm odanın avizelerinden aktığı için ben uyardım.
5: Gece yarısı uykusundan büyük bir gürültüyle uyanan aile kabusu yaşadı. Odaya geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şok oldular. Çünkü tavan çökmüş ve her yer su içinde.

0: önlem alınsa, biz rahat yaşasak.
1: ATV Haber iddiaların odağındaki site yönetimi ve ev sahibine de ulaştı. İki taraf da iddiaları reddetti.
2: Kesinlikle bu iddiaların hiçbirini ne yönetim olarak ne ev sahibi olarak kabul etmiyoruz tabii ki. Biz oraya ya vinçle çatıdan dağaca indirerek bir müdahale etmemiz gerekiyor. Ve şu an bu hava şartlarında müdahale edemeyeceğimizi kendisine ilettik, maddi manevi. Biz bunu yönetim olarak karşılayacağımızı da zaten hanımefendiye ilettik.
3: Avusturya inanması güç bir kazaya sahne oldu. Küçük bir uçak yamaç paraşütçüsüne çarptı. Paraşütçü mucize eseri hayatta, işte o kaza anı ve paraşütçünün havada ölüm kalım mücadelesi verdiği o anlar.
1: Havada süzülen yamaç paraşütçüsüne uçak çarptı. Akıl almaz olay Avusturya'da yaşandı. 44 yaşındaki Avusturyalı yamaç paraşütçüsü kadın Schmittenhöhe bölgesi üzerinde süzülüyordu. Bir anda karşısında beliren Cessna 172 tipi küçük uçak paraşütüne çarptı. Uçağın çarpmasıyla neye uğradığını şaşıran kadın havada savrularak ölüm kalım mücadelesi verdi. Soğukkanlılığını koruyan paraşütçü yedek paraşütünü devreye soktu. Bu müdahaleyi zamanında yapmasıyla hayatı kurtuldu. Yedek paraşütle bir süre daha havada süzülen kadın sağ salim yere inmeyi başardı. Avusturya polisi 44 yaşındaki paraşütçüyü bulunduğu yerden helikopterle tahliye etti. Filmleri aratmayan kazadan mucize eseri sadece birkaç morluk ve hafif eziklerle kurtulan kadın hayatta olduğuna inanamadığını söyledi. Aynen.
3: Efendim, IBAN dolandırıcılığı son dönemde sık sık gündeme geliyor. Haberlere de konu oluyor. Ancak bunca örneğe rağmen hala bu tuzağa düşenler var. Adana'da yaşayan temizlik görevlisi Tarkan Torun da onlardan biri. 700 liralık alacağını tahsil etmek isterken bakın nasıl cezaevine girdi.
4: Suçu alacağını almak için IBAN'ını vermesi. Bunun dışında bir suçu yok.
1: Bir kavgayı ayırırken bacağını kaybetti, şimdi ise 700 liralık alacağı için verdiği IBAN yüzünden cezaevine girdi. Adana'da yaşayan 43 yaşındaki Tarkan Torun'un hayatı Kuşçu Kahvesi'nde tanıştığı kişiyle değişti. Güvercin alışverişi sonrası 700 lira alacağı kalan Torun'dan hesabım yok denilerek IBAN istendi.
4: IBAN'ını başkasına veriyor, babam para gönderecek. Onu diyor sana hani göndersin, sana da borcum var. Onu al diyor, geri kalan da bana harçlık gönderecek diyor. Geliyor para, alıyor parasını, kendi şeyini, alacağını gerisinden adama veriyor.
1: İşin sonundaysa hesaba gelen paraların şehit ailelerine yardım bahanesiyle toplandığı ortaya çıktı.
4: Sen beni bilmiyor musun, ben sana bir kötülük yapar mıyım falan. O arada adam zaten dolandırıp bunun IBAN'ına atmış parayı.
1: Yaşantısını protez bacakta sürdüren ve 5 yıl 2 ay 15 gün ceza alan adam cezaevine girdi.
4: Ne yapacak bu çocuk? Hiç suçsuz yere, sadece iyi niyetinin kurbanı oldu.
1: Anne Fatma Torun'a göre oğlu hem özgürlüğünü hem de işini kaybetti.
4: Cezaevinde düşmüş, ayağını bile kullanamıyordu. Koltuk değnekleriyle gördüm orada. Ayağı protezle düşünce şişmiş ayağı.
1: Acılı anne oğlunun suçsuz olduğunu savunarak yetkililerden yardım istedi.
3: İçişleri Bakanlığı dolandırıcılığa karşı Dolunay sistemini devreye alıyor. Emniyet, jandarma, MASAK, BTK, BDDK ve savcılık birimlerini aynı dijital altyapıda buluşturacak sistemle birlikte ihbar süreçlerinin saniyeler içerisinde işleme alınması hedefleniyor.
5: Siber dolandırıcılığa karşı yeni bir adım atıldı. Projenin adı Dolunay. Çalışmayla artık birçok kurum tek bir dijital çatı altında buluşuyor.
6: Son dönemde neredeyse her gün yeni bir yöntemle karşımıza çıkan dolandırıcılar artık organize bir ekonomik tehdit.

0: tehdide dönüşmüş durumda. Öyle ki mal varlığına karşı işlenen her 10 suçtan 7'sinin arkasında artık dolandırıcılık şebekeleri var. İşte tam da bu noktada suçluların ezberini bozacak, teknolojiyi adeta bir kalkan yapacak çok kritik bir hamle başlatılıyor. Dolunay projesi.
1: İşte şimdi bu Dolunay projesi, yani aslında dolandırıcılıkla mücadele merkezi, bürokratik sorunların ortadan kalkmasını sağlayacak. Dolandırılan ya da mağdur olan vatandaşlarımızın otomatik olarak uygulama üzerinden başvurusuna imkan tanımış olacak. Telefon sizi mağdur etti ya da tıkladığınız bir link bu noktada sizin paranızı hemen ele geçirdi. Hızlı bir şekilde çözüm olmasını sağlamış olacak.
0: Dolunay projesi sadece bir yazılımdan ibaret değil. Emniyet, jandarma, MASAK, BTK ve adli makamları aynı çatı altında toplayan dev bir operasyon merkezi.
1: Nasıl çalışacak? Vatandaşımız dolandırıldı, mağdur olduk. Hemen E-Devlet üzerinden başvurusunu gerçekleştirecek ve bu uygulama üzerinden erişim sağlanmış olacak. Daha sonraki süreçte bütün deliller, kanıtlar incelenecek. Kim inceleyecek bunu? Yapay zeka. Yapay zeka burada var olan deliller, kanıtlar, işte herhangi bir şekilde yüklediğiniz belgeler bir döküman oluşturmuş olacak. En sonunda bir savcı ekranı ortaya çıkmış olacak. Ne olur? Zaten savcılar suç duyurusuna bulunduysa o suçu ne yapıyor? Savcı inceliyor ve gerekli adımlar atmış oluyor. Ne oluyor? Siz belki başvurunuz saniyeler içerisinde, dakikalar içerisinde savcının ekranına düşmüş olacak ve böylece hızlı bir aksiyon alınmış olacak. Böylece vatandaşlarımızın mağdur olması, dolandırılması önüne geçecek.
2: Mahalle esnafının rafları artık sadece kendi işiyle sınırlı değil. Kuaförde kahve, emlakçıda salça, kırtasiyede zeytinyağı satılması yeni bir alışkanlığa dönüşürken uzmanlar denetim dışı kalan ürünler konusunda uyarıyor.
3: Esnaf bu yolda bir çıkış ararken aslında insan sağlığında riske atmaktadır.
4: Mahalle esnafının rafı artık eskisi gibi değil.
3: Emlakçıya giriyorsunuz, bakıyorsunuz orada köyden gelmiş salça, bal gibi ürünler veyahut berbere giriyorsunuz köy tereyağı, bunun yanı sıra şampuan, fırça, tarak gibi ürünler satılıyor. Şimdi bakkallara da girdiğimiz zaman orada da bir takım değişik ürünlerin yanı sıra emlak ilanları görebiliyoruz.
5: Telefon satıyor ama önüne valiz koyuyor. İşte peynircinin satacağı zeytini elbise satan bir mağaza satıyor. Hiç alakası olmayan bir ürün satıyor. Bunu fiş kesince fişte yüzde kaç gösteriyor? Atıyorum aksesuar %18, %20 ise peynir, zeytin, gıda %1, %10'a göre hesaplanması lazım. Onun için bir denetlemek şart yani. Bir zabıta, belediye bu konuda çok önemli.
0: Mahalle esnafının rafları artık sadece kendi işiyle sınırlı değil. Kuyumcuda zeytinyağı, emlakçıda ise salça satıldığı görülüyor. Tabii dolayısıyla bu ürünler denetlenmediği için vatandaş için de oldukça riskli bir durum oluşuyor.
6: Çoğu kişinin vergisi yoktur. Adam işten çalışıyor, gitmiş bir yer açmış, ara sokağa. Vergisi yok, algısı yok. Bir tane satsak o diyor bana kar. Ama bu da bize zarar. Biz burada dünya kadar masraf ediyoruz.
7: Niçin getirmiş oraya koymuş, kendi işi değil. Niye bu işi yapıyor mesela? Sen kuyumcuysan kuyumcu ol. Sen dövizciysen dövizci ol. Lokantaysan lokanta işini yap. Belirli bir olmadığı şeylere niye girelim? Yani milletin hayatını niye riske atsınlar? Yani da bilmediğimiz şeyler, ne yaptıklarını bilmediğimiz için güvenemiyoruz herkese de.
4: Mahalle dükkanlarında farklı ürünlerin satışı yeni bir alışkanlığa dönüştü. Ancak uzmanlar uyarıyor. Özellikle etiketsiz, kaynağı belirsiz ya da uygun koşullarda muhafaza edilmeyen gıda ürünleri tüketici için risk oluşturabilir.
3: Bir takım gıda ürünlerinin mutlaka soğuk zincirde muhafaza edilmesi ve Tarım Bakanlığı tarafından denetimden geçmiş olması gerekir. O nedenle insan sağlığının riske girmemesi açısından tüketiciler dikkatli olmalı. Bu tür etiketsiz, ambalajında izin numarası, tarihi belirtilmeyen ürünlerden uzak durmalı.
8: Kuyumcu altın satması gerekiyor, onu görebiliyor. Mesela döviz bürosu, döviz de satması gerekiyor. Yani herkes kendi işini yapması gerekiyor.
2: Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından Milli Aile Haftası paylaşımında bulundu. Mesajında ailenin önemine değindi ve ailenin korunmasına yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz dedi.
9: Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur. Dolayısıyla toplum güçlü olur.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası'nı paylaştığı mesajla kutladı. Sosyal medya hesabı

0: hesabından yaptığı paylaşımında ailenin önemine değindi.
1: Kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Aile ve Nüfus Genelgesi yayınlanmış ve her yıl Mayıs ayının son haftasının Milli Aile Haftası olarak kutlanmasına karar verilmişti.
2: Balıkesir Sındırgı'da deprem sonrası başlatılan konut seferberliğinde artık sona yaklaşıldı. AFS'deler güvenli ve yeni yuvalarına kavuşmak için gün sayıyor.
3: Deprem konutları hızla yükseliyor. Afetzedeler güvenli yuvalarına kavuşmak için gün sayıyor.
4: 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelen ve ardından 25 binden fazla sarsıntının etkili olduğu Sındırgı'da 733 bina yıkılmıştı ve seferberlik ilan edildi. Hemen ardından başlayan inşaat çalışmalarında ise şu anda ilçede 713 konut kaba inşaatları tamamlanmak üzere.
3: Depremden etkilenen Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde 385'i köy evi, 16'sı iş yeri olmak üzere toplam 974 bağımsız bölüm inşa ediliyor.
4: Sındırgı'nın farklı mahallelerinde yapılan kalıcı konutlar tek katlı, müstakil ve bölge coğrafyası dokusuna uygun olarak inşa ediliyor. Ve yaklaşık 250 adet konutun inşaatı ise bölgelerde tamamlanmak üzere.
3: Yatay mimari esasıyla inşa edilen projede deprem güvenliği üst seviyede. Hem ilçe merkezinde yükselen çok katlı TOKİ konutlarında hem de kırsal mahallelerdeki tek katlı köy evlerinde radye temel ve tünel kalıp sistemleri kullanılıyor. Altyapı çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte hak sahiplerine kısa süre içinde anahtar teslimlerinin yapılması planlanıyor.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2025 yılında taşınan posta kargosunun tüm zamanların rekorunu kırdığını duyurdu. Uraloğlu taşınan posta kargosunun geçen yıl 2024'e göre %5 arttığını açıkladı.
1: ...2025 yılının tamamında taşınan posta kargosu miktarı 1,45 milyarı geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Posta kolisi ve kargosu teslimatının en çok gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli oldu. 2025 yılının ikinci yarısına ilişkin Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri raporunu değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2025 yılının tamamında taşınan posta kargosunun bir önceki yıla göre %5 arttığını açıkladı. 2024 yılının ikinci yarısında 746,68 milyon adet olan gönderi sayısı, 2025 yılının ikinci 6 ayında 767,58 milyon adet olarak gerçekleşti. 2025 yılının tamamında taşınan posta kargosu böylece 2024 yılına göre %5 artışla 1,45 milyarı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Haberleşme gönderilerinde olduğu gibi posta kolisi ve kargosu gönderilerinde de şehirler arası gönderi oranı önemli bir yer tutuyor. İkinci yarıda gönderilerin %82'sinden fazlası şehirler arası kategoride yer alıyor dedi. 2025 yılı sonunda haberleşme gönderileri 224,1 milyona ulaşırken en çok teslimatın yapıldığı iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu. Posta sektörü yaklaşık 115 bin kişiye istihdam sağlarken gönderilerin yaklaşık %7'si aynı gün içinde, %82'si kabul edildiği günden sonraki 2 gün içinde teslim ediliyor.
2: Yozgat'ta çobanlık yapan 13 yaşındaki Alperen sürüsünü otlatıyordu. Yanında da gözü gibi baktığı eşeği vardı. Bir anda yağmur bastırınca Alperen üstündeki yağmurluğu çıkarıp eşeğinin üzerine örttü.
5: Yağmur bastırdığı için eşeğimin üstüne yağmurluğumu örttüm. Kendime şemsiye aldım. Çünkü eşeğim çabuk hastalanıyor.
6: Yağmurda eşeğinin ıslanmasına gönlü razı olmadı. Yağmurluğu

0: Çıkarıp eşeğinin üzerine örttü. Sözleriyle de yürekleri ısıttı.
1: Ben eve gidince güçlüğümü değiştiririm. Kendimi kurularım ama o dilsiz hayvan olduğu için kendini kurulayamaz.
0: Yozgat'ta çobanlık yapan 13 yaşındaki Alperen Atıl, hayvanlarını otlatmaya çıkardığı sırada yağmura yakalandı. Yanında da gözü gibi baktığı eşeği vardı.
1: Hayvan hasta olmasın diye kendimi ne kadar düşünüyorsam onu da o kadar düşünmek zorundayım. Ben çünkü bir çobanım.
0: Eşeği hasta olmasın diye yağmurluğunu üzerine örten Alperen, eşeği ısınsın diye ateşle yaktı. Yürekleri ısıtan o anları ise bölgeden geçen kasaba sakinlerinden Mustafa Kılıç kaydetti.
2: Sana helal olsun Alperen. Gerçekten helal olsun. Yağmuru çekiyordum. Bu görüntüler es geçmek istemedim.
0: Yağmur dinmeyince Alperen sürüyü toplayarak eşeğiyle evin yolunu tuttu.
3: Efendim, köy ekmeği hala yoğun ilgi görüyor. Odun ateşinde pişen ekmeklerin kokusu köyün sokaklarına yayılırken emekçi Melek teyze de yıllardır bu geleneği yaşatmaya devam ediyor. Peki lezzetli köy ekmeği nasıl yapılır? Melek teyzeden öğreneceğiz ve ajans yeni günü burada noktalayacağız.

0: Çok hevesim var. Yapıyor yani, zevkle yapıyor.
1: Güneş doğmadan uyanıyor, ekşi mayalı hamurunu yoğuruyor. Köy ekmekçisi Melek teyze yıllardır taş fırında ekmeğini pişiriyor. Gelin bu lezzetli ekmeklerin nasıl yapıldığını birlikte öğrenelim.
0: Melek Ersoy, ben 72 yaşındayım. 5 tane çocuğum var. Vallahi 12 yaşında başladım ekmek yapmaya. Annemlerden öğrendim. Herkesin kapının önünde fırını vardı yani. Konu komşu da o zaman çok yani ekmek yapıyorlardı yavrum. Herkes şimdi yapmıyor, kimse yapmıyor. Ama o zaman herkes yapıyordu. Herhalde meraklıydım yapma. Evlendim, geldim. Çok biz kalabalık, yani geldiğim yer çok kalabalıktı. Koyunlarımız vardı, hayvanlarımız vardı. Burada daha çok öğrendim ekmek yapma. Gün aşırı ekmek yapıyorduk. 3 fırın yaparsam 2'de kalkıyorum. Başka türlü olmuyor ekmek, yetişmez yavrum. Kolay iş değil yavrum. Şimdi kim kalkar 2'de ekmek yoğurma? Şimdi Melek Ersoy'un ekmek yapan yerine geldiniz.
1: Kendine özel oda mı yaptın?
0: Evet, özel unum var. Ondan sonra şimdi eleyeceğim unu, mayasını koyacağım, yoğuracağım.
1: İzleyiciler belki hamur yoğurma makinesiyle yapmak isteyeceklerdir. Sence onunla yoğursalar olur mu?
0: Yavrum vallahi bilmem, olur mu olmaz mı, işte çok deneyen oldu ama olmuyor diyorlar. Yani
1: o zaman senin bir elinin lezzeti var.
0: Evet.
1: Yani o makineler olmaz diyorsun.
0: Makine şey yapmaz.
1: O lezzeti vermez.
0: Vermez. Şimdi zaten azıcık dök bakalım yavrum. Gelen soruyu bir kere, yani makinede mi yoğurursun elde mi? Zaten diler fark ediyor. Ekmeği ne kadar yoğurursan o ekmek o kadar güzel olur kızım.
1: Yoğurduğumuz hamuru yarım saat dinlenmek için bırakacağız.
0: Ondan sonra ikinciye yumruklayacağım. Bir daha bekleyeceğim, yani leğen dolacak. Dediler işte, söylediler yani nasıl yapıyorsun? Aynı tarif ediyorum yavrum ama olmuyor diye.
1: Onlarınki olmuyor.
0: Olmuyor diye. Oluyor. Benimki oluyor.
1: Melek teyze yalnızca köy ekmeğiyle uğraşmıyor. Aynı zamanda bahçe işleriyle de uğraşıyor.
0: Patatesler var orada.
1: Patatese gitti.
0: Bunlar patlıcan, biber. Fasulye ektim orayı. Orada taze
1: soğanın var.
0: Orada domateslerim var. Hepsinden var yani.
1: Yeni ektin sanırım.
0: Yeni ektim, evet.
1: Peki mahsulleri ne zaman alacaksın?
0: Vallahi bilmiyorum yavrum, ne zaman, 2 ayı bulur herhalde. Şimdi patatesler bile daha sökülmez yani.

0: yaptın sen öyle? Horozu tuttun.
1: Evet, horozu tuttum.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
1: Metehan.
0: Metehan, çok güzel tuttun. Peki bir ismi var mı bu horozun? İsim verdin mi?
1: Verdim.
0: Ne, ismi ne?
1: Cücü.
0: Sen de ördeklerle mi oynuyorsun?
2: Evet. Ördeklere şey topluyorum, ot topluyorum.
0: Ot topluyorsun. Başka?
2: Bir de tavuklara yem veriyor. Yerdeki tamam, yerdeki samanları alıyor.
0: Sen Metehan?
3: Ben herkesin bir yanına gidiyorum, şey odun topluyorum.
0: Sen de odun topluyorsun.
2: Gübre atmaya gidiyorum.
0: Gübre de yapıyorsun.
2: Evet.

0: Sinek teyzem sabah yaptığı ekmekleri fırına atmıştı. Şimdi çıkarma aşamasına geldik. Fırına koydun. Kaç saat bekletiyorsun? Kaç saat pişiriyorsun?
1: 2 saat yavrum.
0: 2 saat pişiriyorsun, fırında kalıyor. Ara ara kontrol ediyor musun?
1: Ediyorum. Şimdi yarım saati attıktan sonra bakayım her yerine altı nasıl oldu, nasıl şey yaptı. Bir daha kapayım. 2 saat sonra çıkarayım böyle.
0: Sıcak taş fırının önünde beklemek elbette ki kolay değil. Ancak Melek teyzenin en büyük mutluluğu taş fırından çıkan sıcacık ekmeklerin kokusu.
1: Şimdi gelen diye yani yaşlan dedim artık yapamayacağım, ancak bu sene bir daha seneye yapabilirsem yaparım, bir daha yapamam. Gelinlere öğret ama yaparsalar yaparlar, yapmazsalar zorlan yaptıramam. Onun iç işin olmayacak yavrum, engelin olmayacak. Yoğuracaksın, ikinciye yoğuracaksın, atacaksın fırına, hani biraz zor oluyor ama ben alıştım, bana zor gelmiyor, ben zevkle yapıyorum yani.

0: Ben o ekmek bir gün diyorum ki bugün kendime izin yapayım, yapmayayım. Ulas doluyum. İlla o ekmeği yapacağım. Artık bilmiyorum neden öyle oluyor da ekmek yapasım geliyor. Bakalım ne zamana kadar, 80 yaşına kadar mı yapacağım, ne kadar yapacağım?
1: Melek teyze, yumurtalarımızı topladık, ekmeklerimizi pişirdik. Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi afiyetle yiyin, buyurun.

Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Sabah Ajansı'na Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle her sabah olduğu gibi tam 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Gündemin önemli başlıkları var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yeniden yükseldi. Bir yandan da CHP'de yaşananları konuşacağız ama öncelikle geceden gelen sıcak başlıklarımız var. İlk durak noktamız İzmir olacak. İzmir'de bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Hemen detaylandıralım. Bornova ilçesinde 5 katlı iş yerinin 4. katında gece saatlerinde alevler yükseldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede 5. kata sıçrarken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Dumandan etkilenen bir kişi ise tedavi altında. Kayseri'ye gidelim. Kayseri'de ise iki kardeş bir kadını darp ettiği için bir adamı uyardı ve o adamın saldırısına uğradılar. Olay Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yaşandı. Bir kadının darp edildiğini gören iki kardeş henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliyi uyardı. Kadını kurtarmaya çalışan kardeşler şüpheli tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve

0: Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Deprem kendini hatırlatmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Osmaniye'nin Sumbas ilçesine saat 21.44 sıralarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin 7 kilometre derinde gerçekleştiğini açıkladı. Çevre illerden de hissedilen deprem kısa süreliğine paniğe neden oldu. Şimdi gazete manşetleri diyeceğiz. Yeni güne gazete manşetlerimizle başlıyoruz. Hemen hemen gazetelerin manşetleri ortak CHP'de yaşananlar. Sabah gazetesi minik yüreklerin bayram sevinci manşetini atıyor. Farklı bir haber bayramı gündeme taşımış. Cumhuriyet Halk Takvim gazetesi CHP'de bayram temizliği derken Yeni Asır gazetesi ise Bergama rüzgarı Avrupa'da esecek deniliyor. Bölgeye ilişkin bir haber. Türkiye'ye bakalım. Türkiye CHP'yi gündemine taşıyor. Özel'e ikinci şok. Türkgün gazetesi CHP'de kafalar karışık diyor. Akşam gazetesi Takvim gazetesiyle benzer bir manşeti atmış. CHP'de bayram temizliği haberi var. Hürriyet gazetesi farklı bir haberle, bir özel haberle güne başlıyor. Feramuz'un çocuk oyunu birazdan detaylandıracağımız haberlerden biri. Milliyet gazetesi ise kılıçlar çekiliyor diyerek CHP'de yaşananları ekranlara getiriyor. Biz şimdi Sabah gazetesini detaylandıralım. Bakalım Sabah gazetesinde hangi haberler yer alıyor? Manşete baktığımızda minik yüreklerin bayram sevinci. İsrail'in soykırımı altında insanlık tarihinin en büyük acısını yaşayan Gazze'li çocuklar bir bayrama daha ateş altında giriyor. Türk Kızılay'ın uzattığı şefkat eli direnişin çocuklarına bayram sevincini yeniden hatırlattı. Türkiye soykırım altında küçücük bedenlerine rağmen direnişleriyle dünyaya ders veren Filistinli çocukları yalnız bırakmadı. Türk Kızılay savaşın ve açlığın gölgesine bayramı karşılayan çocuklar için özel bir seferberlik başlattı. Neşeli Çocuklar projesiyle 1544 minik yüreğe de dokundular. İsrail bayramı kana buladı. Soykırım ordusu Kurban Bayramı öncesi Han Yunus'ta Filistinli sivillerin sığındığı Gais kampını vurdu. Helikopterlerden çadırlara açılan ateş sonucu 1'e 6 yaşında 2 çocuk hayatını kaybetti. Gelelim siyasete. Siyaset dediğimizde eşkıyalığa izin vermeyiz. AK Parti kanadından Özgür Özel'e yükselen tepki. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ı saygısızca defalan Özel'e çok sert çıktı. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir uyarısında bulunduğu AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yapmış olduğu açıklamada. Şimdi CHP'yi konuşacağız ama CHP'yi konuşmadan önce dünyada neler oluyor dememiz gerekiyor ki dünyada neler oluyor dediğimizde ise manşetimiz yine benzer. Müzakerede saldırdı. Bu kez akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nden Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM açıkladı. İddiaya göre iki İran'a ait gemi ya da tekne Hürmüz Boğazı'na mayın döşemeye çalışıyordu. O teknelere defalındı. Hemen ardından da Bandar Abbas Limanı'nda bulunan bir füze sistemi de yine vuruldu. Peki neler oluyor? Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda bu ateşkesin bittiği anlamına gelmiyor dedi ama İran'dan şu ana kadar bir ses yok. Gece yaşananlara bakalım.
1: Patlamalar birbirini izledi, İran'ın güneyinden dumanlar yükseldi. Kırılgan ateşkesin zorlu şartlara rağmen sürdüğü İran'da Amerikan donanması bir dizi hedefe saldırılar düzenledi. Saldırıların merkezinde stratejik önemi bulunan liman kenti Bender Abbas vardı. Kirmanşah, İsfahan, Kum ve Erdabil kentleri de hedefteydi. Patlamaların peş peşe yaşandığı birçok bölgede İran hava savunması da aktif hale geçti. Patlamaların kaynağı uzun süre belirsiz kalırken açıklama ABD ordusundan geldi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM İran'a karşı bir dizi savunma saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Paylaşıma devam eden ateşkes sırasında kontrollü davranarak ABD güçlerini savunmaya devam edeceğiz notu düşüldü. Fox News'e konuşan CENTCOM yetkilisi de saldırılarda füze fırlatma rampaları ve mayın döşemeye çalışan İran tekneleri gibi bazı hedeflerin vurulduğunu açıkladı. Yaşanan gerilime ilişkin henüz açıklama yapmayan Tahran'sa devrim muhafızlarına ait iki sürat teknesinin ABD jetleri tarafından hedef alındığını duyurdu. Ancak vurulan diğer hedeflere ilişkin detay paylaşılmadı.
0: Şimdi İran konusunda gerilim devam ediyor. Bir yandan görüşmeler devam ediyor. Hatta görüşmeler o kadar hızlandı ki dün İran Meclis Başkanı

0: Arakçı, İran Meclis Başkanı Galibah'la Dışişleri Bakanı Arakçı Katar'a gitti. Doha'da Katarlı yetkililerle bir araya gelindi. Müzakerelerdeki son durum masaya yatırıldı. Özellikle İran'dan yapılan açıklamalar vardı. Hürmüz'den geçişler konusunda bir ücret alınmayacağı, tam tersine sadece yeni bir düzenleme olacağına yönelik olumlu sinyaller vardı. Tartışmalar devam ederken Amerika Birleşik Devletleri ise manşetimizde de attığımız gibi İsrail şartını öne sürmeye başladı. Nedir o İsrail şartı? Körfez ülkelerine seslendi. Özellikle Suudi Arabistan ve Katar'ın İran'la bir anlaşma yapılmasından sonra İsrail ile İbrahim anlaşmalarına dahil olması gerektiğini söyledi. Bu bir anda Körfez ile Amerika Birleşik Devletleri arasında tansiyonu da yükseltti. Peki neler oluyor? Bir yandan müzakere var, bir yandan tehditler, diğer yandan da İsrail şartı. Nereye gidiyoruz? Bakalım.
1: Görüşmeler hız kazandı. Taraflar adım adım anlaşmaya yaklaştı. ABD Başkanı kendisini eleştirenlere sosyal medyadan öfke kustu. Muhteşem zaferimi eleştirenlere gülüyorum dedi. Anlaşma ya harika ve anlamlı olacak ya da hiç anlaşma olmayacak ifadesini kullandı. ABD Başkanı'nın anlaşma için şartı da vardı. Çok sayıda ülkeden İsrail'le normalleşmeyi öngören İbrahim anlaşmalarına dahil olmasını istedi. Özellikle Suudi Arabistan ve Katar'ın ismini verdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Hindistan'da konuştu. Gündeminde İran vardı. Yeni gelişmeler olabilir mesajını verdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de muhtemel anlaşmaya ilişkin konuştu. Çoğu konuda sonuca vardık dedi.
2: Tartışılan konuların büyük bir bölümüyle ilgili bir sonuca vardığımız doğru.
1: Anlaşmanın detaylarını verdi Bekai. 14 madde olacağını belirtti. Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaş bitecek dedi. Hürmüz'den geçiş ücreti alınmayacağını vurguladı. 60 günlük ateşkes olacağını söyledi. ABD'nin ablukayı kaldıracağının altını çizdi.
2: Biz geçiş ücreti almıyoruz. Geçiş ücreti yok. Görüşmelerin odak noktası savaş sona erdirmek ve bu aşamada nükleer meselenin detaylarını konuşmuyoruz.
1: Bekai, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu arabulucu ülkelere teşekkür etti.
2: İran bölge ve komşu ülkelerin gerilimin azaltılması yönündeki çabalarını memnuniyetle karşılıyor. Türkiye bu yönde etkili ve değerli çabalar gösterdi.
1: The Washington Post gazetesi anlaşmanın maddelerinden bazılarını duyurdu. Habere göre İran 30 gün içinde Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak. Mayınları temizleyecek. ABD'de ablukayı kaldıracak. 12 milyar dolarlık İran varlığı serbest bırakılacak. Tahran'da nükleer silah edinmeme konusunda üst düzeyde taahhütte bulunacak. Açıklamalar sahada atılan olumlu adımlarla desteklendi. İran son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 32 geminin geçmesine izin verdi. Öte yandan İsrail medyası Netanyahu'nun süreçteki etkisizliğini itiraf etti. Kanal 13 televizyonu İsrail'in artık Trump'ın kararlarını etkileyemediğini yazdı.
0: Türkiye bölgedeki ateşin sönmesi için çabalarına tabii tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Erdoğan dün önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Umman Sultanı ile telefonda görüştü. Görüşmenin ana gündem başlığı ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaştı.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Umman Sultanı Hesan Bin Tarık telefonda görüştü. İki liderin ana başlığı bölgedeki savaş ve Filistin meselesi oldu. Başkan Erdoğan görüşmede bölgedeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını, diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini, Türkiye olarak bölgedeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiklerini belirtti.
4: Nerede bir yangın varsa söndürmek için su taşıyoruz.
3: Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi için de çabaladıklarını kaydeden Erdoğan, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.
4: Üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazır olduğumuzu defaatle ifade ettik.
3: Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Tarık'ın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.
0: Müzik Dünyaya ilişkin gündemlerimiz bu şekildeydi. Şimdi gelelim iç siyasete. İç siyasete dediğimizde CHP var. CHP'de ne olacak sorusuna yanıt arıyor tüm Türkiye. Şimdi özellikle Kılıçdaroğlu'nun ne zaman genel merkeze gideceği sorusu önemliydi. Ve o soru yanıtını buldu. Bayramın son günü Kılıçdaroğlu genel

0: Merkeze gidecek, vatandaşlarla bir araya gelecek. Aynı zamanda öncesinde ise iki gün öncesinde ise CHP diğer partililerle yine genel merkezde bayramlaşacak. Hareketli saatler içerisinde bir yandan da tabii genel merkezin o pazar günü yaşanan olaylardan sonra düzenlenme çalışmaları var. Ortaya çıkan görüntüler vardı. O görüntülerin ardından kırılan camlar yeniden yerlerine takıldı. Bir yandan da indirilen resimler vardı. Kılıçdaroğlu'nun resmi yeniden genel merkeze asıldı.
1: Al hemen al.

0: Şu anda müdahale gerçekleşiyor tahliye için ve biber gazları sıkıldı. Büyük bir direniş var. Gel girdi. Evet şu anda çevik kuvvet içeride. İnanılmaz bir görüntü. Burası savaş alanına döndü adeta. Çevik kuvvet şu anda genel merkezin ikinci katında. Özel olarak çok özel görüntüler bunlar.
1: Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum.
2: CHP genel merkezinin kapıları kilitlendi. Taraflar birbirine taş ve su fırlattı. Polisin barikatı aşarak genel merkeze girmesinin ardından CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel genel merkez binasından ayrıldı.
1: Meclisimize doğru yürüyoruz.
2: Savaş alanına dönen binada oluşan arbedenin izleri ise temizleniyor. Tahrip olan alanlar yenileniyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde 24 Mayıs'ın izleri silinmeye çalışılıyor. Ve genel merkez mahkeme kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanıyor.
2: Partide Özel'in fotoğrafları kaldırılırken eski genel sekreter ve genel başkan yardımcılarının isimleri oda kapılarındaki plakalardan söküldü. İstinafın CHP kurultay davası kararının ardından Özgür Özel'in parti binasına asılan geri adım atmadık mücadeleye devam yazılı pankartta kaldırıldı. Söz konusu karara ilişkin metnin partinin fuaye alanına açılan kapısına asıldığı görüldü. Mutlak putlan kararı sonrası Özgür Özel destekçileri tarafından genel merkezden kaldırılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı da yeniden CHP genel merkezine asıldı. Mahkeme tarafından CHP genel başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı kurmayları CHP genel merkezine giderek hasar gören alanlarda incelemelerini sürdürdü.
4: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en kısa sürede, en uygun zamanda tabii ki fiilen de genel merkez binasında görev başlayarak çalışmalarını sürdürecek.
2: O sırada Kemal Kılıçdaroğlu temaslarına evinden ve çalışma ofisinden devam etti.
5: Kılıçdaroğlu temaslarının birçoğunu Ankara Çukurambar'daki evinden gerçekleştiriyor. Gelişmeleri haberlerden takip ediyor. Telefon temasları kuruyor, ziyaretçilerini konutunda ağırlıyor.
2: Bayramın ikinci günü yani 28 Mayıs Perşembe günü partiler arası bayramlaşma olacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs Cumartesi günü ise saat 12'de genel merkezde vatandaşlarla bayramlaşacak.
6: Mutlak putlan kararı sonrası tekrar CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programı da belli oldu. Bayramın dördüncü günü yani 30 Mayıs Cumartesi günü saat 12'de CHP Genel Merkezi'ne gidecek olan Kılıçdaroğlu burada hem partililerle hem de vatandaşlarla bayramlaşacak.
2: Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ekibinin tahliye başvurusundan saatler önce genel merkez personelini arayarak uyarı gönderdiği de öğrenildi. Orayı terk edin, aksi halde sözleşmeniz feshedilecek denildiği iddia edildi. Söz konusu bu uyarıların ardından bazı personel binadan ayrılırken diğerleri genel merkezde beklemeye devam etti. Genel merkez giriş ve çıkışlarını seçim otobüsleriyle kapatan otobüs şoförlerine ise herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu.
7: Şimdi Kılıçdaroğlu cephesinde bundan sonra ne olacağına yakın ne olacağı 3 aşağı 5 yukarı artık belli olmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlar netleşiyor. Ama bir yandan da Özgür Özel tarafına bakmak gerekiyor. Özgür Özel özellikle parti meclisi üzerinden mesajları gönderiyor. Ama kafalardaki soru şu: Kılıçdaroğlu CHP parçalanacak mı? CHP içinden yeni bir parti mi çıkacak? Bir yandan da tabii hangi tarafa kaç milletvekili destekliyor sorusu da önemli. Çünkü genel olarak bakıl

0: Zaman Özgür Özel'i destekleyen şu an 20'den fazla milletvekili olduğu belirtiliyor ama tarafsız duran, her iki tarafa da eşit mesafede duran milletvekilleri var. Peki önümüzdeki günlerde o milletvekilleri hangi tarafta yer alacak? Olası bir şekilde parçalanma sırasında bu milletvekilleri de CHP'den ayrılacaklar mı? Yoksa Kılıçdaroğlu ile birlikte mi yol yürüyecekler? Bakalım.
1: Ulu Çınar'ın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak putlan kararı sonrası gözler bu kez Kılıçdaroğlu'cular, Özelciler ve tarafsızlara çevrildi.
3: Putlana karşı böyle bir tedbir düşünmedik, düşünmeyiz.
2: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararının ardından CHP'de siyasi kriz derinleşti. Parti 3'e bölündü. Parti içi muhalefet genel merkeze bayrak açtı. 22 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Elazığ vekili Gürsel Erol'la Kahramanmaraş vekili Ali Öztunç, Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında olma teklifini reddettiler. CHP Manisa milletvekili Özgür Özel'e ise aralarında parti yöneticileriyle CHP'ye yeni geçen milletvekillerinin olduğu isimler destek verdi. Ancak bu sayılar tatmin edici bir seviyeye ulaşmadı. Ancak alınan mutlak putlan kararı sonrası Özgür Özel'e destek veren kesimin Kılıçdaroğlu tarafına geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. Kimseden yana paylaşım yapmayan milletvekilleri de oldu CHP'de. Tablo bu şekilde. Ancak CHP'de yaşanan karışıklık ve arbededen sonra listelerde de önümüzdeki günlerde değişiklik yapılabileceği yönünde yorumlar yapılıyor.
0: Özgür Özel ve Özgür Özel'le beraber hareket eden milletvekilleri siyasetlerini bundan sonra parti meclisi üzerinde oluşturacaklar. Parti meclisi üzerinden olağanüstü kurultay çağrısı hedefleri var. 40 gün içerisinde bir olağanüstü kurultaya gidilmesini istiyor Özgür Özel ve etrafındaki isimler. Peki kanunen Kılıçdaroğlu 40 gün içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni olağanüstü kurultaya götürür mü? Diğer yandan tabii ki mutlak mutlak kararı var. Yargıtay'dan henüz bir karar gelmedi tabii ki. Bu süreç olağanüstü kurultay önünde bir engel oluşturur. Oluşturur mu? Siyaset kulislerine konuşulanlara bakalım.
3: Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum.
4: Meclisimize doğru yürüyoruz.
5: Bize bir adam çıktık. Meraklısına bıraktık. Sonuna kadar mücadele ettik. Ve şimdi bundan sonraki genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir.
2: Tahliye gerginliği, arbede, polis müdahalesi. CHP Genel Merkezi'ne tahliye kararı sonrası Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde çatlak derinleşti. Özgür Özel cephesi harekete geçti. Siyasete meydanlarda, sokaklarda devam edecek.
6: Yer yer sokağı manipüle edecek ve yer yerde siyaseten CHP'nin iç meselesini Türkiye'nin demokrasi meselesine dönüştürüp buradan iktidara karşı yeni bir muhalefet dalgası üretmenin yol ve yöntemlerini arayacak.
2: Yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özel, 40 gün içinde kurultaya gidilmesini istiyor.
7: Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu en uygun tarihte bir kurultay yapma niyetinde olduğunu Özgür Özel'le paylaştı.
8: Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz.
2: Peki hangi durumlarda nasıl olağanüstü kurultaya gidilir?
6: Kemal Bey'in önceliği siyasi tasfiyeyi ve tabiri caizse temizliği yapmak üzerine. Evet, Özgür Özel ve ekibi ise sonuna kadar olağanüstü kurultayı zorlayacak.
9: Sayın Özgür Özel neden olağanüstü bir kurultay istiyor? Çünkü olağanüstü kurultay dediğimizde delege listesi değişmiyor. Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir durumu kabul etmez.
2: Özgür Özel'e yakın isimlerden gerekirse ayrı parti kuralım sesleri de yükseliyor. Ancak Özel'in parti bölünmesin, birlik içinde olalım dediği iddia ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Özgür Özel'in yeniden seçildiği grup başkanlığı görevinden azledilebileceği de öne sürülüyor.
9: Peki üyeliğini sonlandırdığında, yani Cumhuriyet Halk Parti üyeliğinden çıkardığında o milletvekilini, o milletvekili o siyasi parti adına konuşma yapabilir mi? Yapamaz. Grup toplantısı yapabilir mi? Yapamaz. Herhangi bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılan bir yerde, mecliste oraları kullanabilir mi? Kullanamaz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aykırı davranan

0: milletvekilleri olursa ve bunu keskin bir şekilde yapmaya çalışırsa Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilecekleriyle karşı karşıya kalacaklardır.
1: Şimdi siyaset, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki o gerilim gazete manşetlerinde de yer alıyor. Takvime bakalım, takvim manşetinde CHP'de yeni dönem bayram temizliği deniliyor. CHP genel merkezine tahliye sırasında yaşanan olayların ardından topyekün bir temizlik başladı. Kırılan camlar yenileriyle değiştirildi, hasarlar onarıldı, Kılıçdaroğlu yeni ekibi için kolları sıvadı. Mahkemece CHP genel başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu kapsamlı bir temizliğe girdi. 30 Mayıs'ta bayramın 4. günü genel merkeze gelecek olan Kılıçdaroğlu'nun geniş katılımla bir istişare toplantısı gerçekleştirileceği öğrenildi. Manisa vekili Özgür Özel ile yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'na yönelik ihraç talebi yüksek sesle dillendirildi. Vekiller temizlik olacak dedi. CHP'de tarihi arınma başlarken Özel'in fotoğrafları indirildi. Oda kapısındaki isimler çözüldü, söküldü. İşte rüşvet, oylarını satan delegelere iş verildiği ortaya çıktı. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan'ın eşi Çekmeköy, kardeşi Beşiktaş Belediyesi'nde işe başladı. Bunlar yer alan haberler. Bir başka haber, güçlü aile, güçlü ülke. Başkan Erdoğan'dan gelen açıklamalar. Başkan Erdoğan Milli Aile Haftası'nı kutladı. Bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması ülkemiz için çok önemli dedi. Emine Erdoğan da Milli Aile Haftası ile ilgili paylaştığı mesajında şunları söyledi. Ülkelerin geleceği birbirlerine vakit ayıran, aynı sofrada buluşan ailelerle inşa edilir dedi. Emine Erdoğan'ın açıklamalarını da ekranlara getirdik. Aile Haftası nedeniyle verilen o mesajlardı. Şimdi Türkiye'nin konuştuğu, uzun zamandır gündemimizde olan bir başlık, Gülistan Doku soruşturması. Önce Gülistan Doku soruşturması bir kayıp dosyası olarak başlamıştı. Aradan 6 yıl geçtikten sonra artık bir cinayet dosyasına dönmüş durumda. Ve Gülistan Doku soruşturmasının kilit isim Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'ne geçtiğimiz günlerde yakalanmıştı. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi konusunda süreç devam ederken çok önemli bir detay ortaya çıktı. Şüphelinin patronuyla yaptığı telefon görüşmesinde cesedin yerini bilmiyorum ama kimin öldürdüğü kesin ortaya çıkacak sözleri bir aile dikkat çekici.
2: Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Umut Altaş'ın patronuyla yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı. 2020'de Tunceli'de kaybolan ve dosyası yeniden raftan indirilen Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmanın kilit ismi, dönemin valisi Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in arkadaşı Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalandı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Altaş'ın Türkiye'ye iadesi ile ilgili süreç devam ediyor.
3: Ben dedi, bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım, sıktım kafasına dedi. Ne, babam biliyor mu dedim. Dedi ki evet, babam da biliyor. Yo dedi, o halletti zaten. Bayraktepe'de gömülecek bir yerlere bakılması çok önemli.
2: Altaş'ın yakalandıktan sonra patronuyla yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı.
4: Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş'ın patronuyla yaptığı görüşmenin ses kaydı da ortaya çıktı. Ses kaydında Umut Altaş, cesedin yerini bilmiyorum ama kimin öldürdüğü kesin ortaya çıkacak. Elimde çok önemli kanıtlar var şeklinde sözleri dikkat çekti.
2: Umut Altaş'ın görüşme sırasında patronla elinde dosyayı kapatacak delillerin de olduğunu söylediği öne sürülüyor.
4: ABD güvenlik birimleri tarafından önümüzdeki günlerde Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor. İade edildikten sonra ise Tunceli Cumhuriyet Başsavcısının karşısına çıkarak ifade verecek olan Umut Altaş'ın ifadesinin ardından Gülistan Doku'nun cansız bedeninin de bulunması bekleniyor.
2: Üniversite öğrencisinin ölümüyle ilgili soruşturmada aralarında dönemin valisi Tuncay Soner, Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner ve Soner'in koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun da olduğu 12 şüpheli tutuklanmıştı.
1: Geçtiğimiz haftanın konuştuğumuz başlıklarından biriydi. Ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması. Toplamda 20-25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. O isimlerden biri de ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ydı. Ancak Serenay Sarıkaya operasyonun başladığı dakikalarda yurt dışındaydı. Açıklamalarda bulunmuştu. Ülkeme geri döneceğim demişti ve dün yurt dışından geri döndü. Hemen gözaltına alındı. İşlemler yapıldıktan sonra ise serbest bırakıldı.
5: Bir şey söyleyecek misin Serenay Hanım? Bir şey söyler misiniz?
6: Sağ olun, kolay gelsin.
5: Hakkında gözaltı kararı vardı. Yurt dışından dönen ünlü oyuncu

0: ve kan örneği verdi. 21 Mayıs'ta İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu soruşturması başlatılmış. 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurt dışında bulunan Serenay Sarıkaya ülkeye dönüp gerekli prosedürleri yerine getireceğini belirtmişti. Ünlü oyuncu Türkiye'ye dönüşünün ardından İstanbul'da gözaltına alındı. Serenay Sarıkaya, jandarmadaki ifadesinin ardından adli tıp kurumunda saç ve kan örneği verdi. Ünlü oyuncu daha sonra serbest bırakıldı.
1: Bir başka konuştuğumuz önemli başlık, yasa dışı bahis operasyonu. Çok sayıda isim tutuklanmıştı. Detaylar ortaya çıktı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu ile ilgili o detaylara bakalım. Yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para trafiğinin döviz büroları, kuyumcular ve kurye sistemi üzerinden aklandığı belirlendi.
0: Uluslararası düzeyde yasa dışı bahis şebekesi deşifre oldu. Şebeke ile ilgili ortaya ilginç detaylar çıktı. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve birçok şüpheli gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen Kütahyalı ve 134 zanlı tutuklanmıştı. Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturmanın başlangıç noktası 2024 yılına uzanıyor. Ekipler soruşturma kapsamında Serdal Tanak'ın evine o dönem operasyon düzenledi.
2: Siber polisi gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Serdal Tanak'ın cep telefonunun şifresini kırdı. Serdal Tanak'a ait cep telefonu incelendiğinde örgüt ağının uluslararası şebekesi ortaya çıktı.
0: Örgütün banka hesapları, sanal POS, kripto para sistemleri, döviz büroları ve kuyumcular üzerinden yaklaşık 200 milyar liranın aklandığı belirlendi.
2: Finansal suç örgütü kuryeler aracılığıyla aklanmak istenen kara paraları kapalı çarşıdaki esnaflara ya da Adana'daki döviz bürolarına ya da kuyumculara gönderiyordu ve fiziki bir şekilde para nakde çevrilmiş oluyordu. İşte bu işlem içinde kuryeler 5 liralık banknotları şifre olarak kullanıyordu.
0: Sistemin en dikkat çeken detayı ise kurye ağı oldu. Seri numarası önceden belirlenen 5 liralık banknotlar parola olarak kullanıldı. Kuryeler kapalı çarşı ve Adana'daki döviz bürolarıyla kuyumculardan milyonlarca lirayı valizlerle teslim aldı.
2: Örgüt içerisinde sistem şu şekilde çalışıyordu. Kuryeler daha öncesinde seri numaraları belirlenmiş 5 liralık banknotlar ile yine örgüt için çalışan kuyumcu ve döviz bürolarına gidiyorlardı. Yetkililere işte parola olarak o 5 liralık banknotları gösteriyordu. Ardından da örgüt için çalışan kuyumcu ve döviz bürolarından almış oldukları altın, döviz ya da Türk liralarını doğrudan örgüt yöneticilerine ulaştırıyordu.
0: Örgütün elebaşı olan ve tutuklanan Selahattin Akın Uzun'un örgüt içindeki kar payının %70 olduğu, finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlar halinde denetlediği saptandı.
1: Yargıtay'dan gelen kararlar hukuk sistemi açısından bağlayıcı. Hatta bazen Yargıtay'dan gündelik hayatımızı etkileyen kararlar da geliyor. Özellikle şaka yaparken çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü Yargıtay'a göre şaka sırasında söylenen bazı sözler hakaret kapsamına girebiliyor.
0: Şaka yapmak için söyledim diyen yandı. Yargıtay bu kelimeleri hakaret saydı. Yüksek mahkemeye göre her söz hakaret kapsamına girmiyor. Ancak bazı sözler var ki şaka niyetiyle söylense dahi söyleyenin başına dert açabiliyor. İşte Yargıtay kararlarına göre hakaret sayılan o sözlerden bazıları. Senin akli dengen yok. Yobaz, şarlatan, ayyaş, hırsız, kör Ahmet, üçkağıtçı, eşek, dana, topal Mehmet, alkolik, kuduz, deccal, Nemrut, münafık, terörist, dinsiz. Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil ya da olgu mal etmek veya sövmek suretiyle saldırmak 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Ya da ifadeyi kullanan kişi adli para cezasıyla da karşı karşıya kalabiliyor. Hakaret sayılıp sayılmadığı değerlendirilen ifadenin kim tarafından, kime karşı, hangi bağlamda ve hangi amaçla söylendiği esas alınıyor. Bu nedenle

0: Aynı kelime Yargıtay'ın bazı kararlarında suç sayılmazken farklı olay ve koşullarda hakaret olarak kabul edilebiliyor.
1: Peki geceden sabaha hangi başlıkları taşıdık? Hızlı bir haber turuyla Sabah Ajansı'ndan devam edelim.
2: Mersin'de sel sırasında sudan geçmeye çalışan bir kişi akıntıya kapılıp sürüklendi.
3: Adamın kafası içeride kaldı, çıkaramıyorlar.
2: Mahsur kalan adam güçlükle kurtarıldı. Giresun Yağlıdere'de balık tutmaya çıkan amca yeğen akıntıya kapılmış, 28 yaşındaki yeğen Sedat Çelik'in cansız bedeni bulunmuştu. Aynı adı taşıyan 54 yaşındaki amcayı bulmak içinse çalışmalar sürüyor.
4: Yukarıdan başlayacağız. Ha, yukarı gel, buraya gel.
2: Öte yandan Bulancak'taki heyelan sonrası 11 ev tahliye edildi. Şanlıurfa'da yağışların ardından doluluk oranı artan Atatürk Barajı'nın kapakları 7 yıl aradan sonra açılınca Fırat Nehri'nin su seviyesi de yükseldi.
5: Bir yükselme bize eski Fırat'ı, eski Dicle'yi, eski nehri hatırlattı.
2: Sahil kesimini su bastı. Bölgede güvenlik önlemi alındı.
6: Bu ışıklar da ne bir uyarı var ne bir şey var.
2: Bayram tatili için memleketlerine giderken Giresun'da geçirdikleri kazada hayattan kopan 5 kişilik Yıldız ailesi Trabzon'da son yolculuklarına uğurlandı. Kazaya sebep olan tır şoförü ise tutuklandı.
7: Allahu Ekber.
2: Mersin'de iz bırakmamak için eldiven takarak bir eve giren hırsızın unuttuğu bir şey vardı. O da kendisini çeken güvenlik kamerası.
8: Allah'tan bir gün sonra fark ettik, kamera kayıtları silinmeden görebildik.
2: Ailenin 20 bin liralık kurban parasını çalan kadın her yerde aranıyor. Trabzon'da şehirle iç içe konumdaki havalimanında ilerleyen uçakla hemen yanında adeta yarış halinde gibi seyreden kamyonun görüntüsü kısa sürede viral oldu. Ağrı'da koyun sürüsüne saldıran kurtları çoban köpekleri kovaladı.
9: Şimdi göreceksin sen gününü.
2: O anlar drone'la kaydedildi.
9: Hadi hadi.
10: Az daha yakalıyorlardı ya.
2: Bu görüntülerde Diyarbakır'dan yağışın ardından gökyüzünü kaplayan raf bulutu adeta doğanın gücünü gösterdi.
1: Şimdi evet, Kurban Bayramı artık yarın, bayramın birinci günü. Kurban pazarlarında hareketlilik zaten artmıştı. Özellikle dün ve bugün hareketliliğin daha da artmasını bekliyoruz. Ama bir yandan da kurban pazarına gidemeyip ama yine de kurban almak isteyenler için de yeni uygulamalar da devreye girmiş durumda. Hemen bakalım.
11: Hadi başkan, Allah razı olsun.
12: Kurbanlık alırken nelere dikkat ediyorsun?
13: Yaşına, dişine bakacaksın. Ondan sonra güzeline bakacaksın.
14: Kurbanın ilk önce sağlıklı olması lazım. Yaşının kurban baskılarını taşması lazım.
2: Zaman daraldı, kurban pazarlarında alışveriş hızlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Cebimde uygulaması kurban alacaklara rehber oldu.
12: Küpe numarasını Tarım Cebimde uygulamasından sorgulatıyor musunuz?
14: Evet, sorgulatıyorum. Aşılar yapılmış mı yapılmamış mı bunun hepsini öğreniyorum. Devletimiz öyle bir imkan sundu. Çok faydalı bir uygulama. Herkese tavsiye ediyorum.
12: Uygulamanın adı Tarım Cebimde. Sistem oldukça kolay. Kurbanlığın küpesindeki numarayı sisteme yazarak kurbanlığın türünü, cinsini, daha önemlisi sağlık durumunu ve aşılarını görebiliyorsunuz. Vatandaş kurbanlığın küpesine bakıyor mu?
15: Vatandaş kurbanlığın küpesine bakıyor. Bilinçli vatandaş zaten bakmalı.
2: Pazar gezmeden kurban kesmek isteyenlerin de dikkatli olması gerekiyor. Çünkü sanal alemde uygun fiyat vaadiyle kurulan tuzaklar da var.
16: İnternetten sipariş veriyorlar. Alıcı kurbanı görmüyor, kapırasını atıyor. Ama bayram günü geldiği zaman kurbanlık yok. İnsanlar mağdur oluyor. Yani Müslümanlığımıza, dinimize sığacak bir şey değil bu.
12: Cebinize uygun kurbanlık ararken aman zaman diyelim, internette karşınıza çıkan reklamlara aldanmayın. Çünkü dolandırıcılar sahte dekont ve fatura keserek sizden kapora talep edebilir, sizi mağdur edebilir.
17: Hepsi yalan. İnsanları dolandırıyorlar. Kurban

0: hijyen, temizlik kurallarına uyan işletmelerde bu gibi hizmetleri almaları daha güzel, daha sağlıklı olur.
1: Hayırlı bayramlar.
2: Yarın bayramın ilk günü tabi kurbanlar kesilecek, ardından da etle işlemler başlayacak. Ama uzmanlardan önemli bir uyarı var. Çünkü kurban etinin saklanması konusunda yapılan hatalar o kurban etini insan sağlığı için riskli hale getirebiliyor. Peki kurban etinin nasıl saklanması gerekiyor? Uzman uyarılarına bakalım.
3: Kestikten sonra hemen oracıkta pay ediyoruz.
4: Biraz dinlendiriyoruz.
5: Kurban ibadetini yerine getirdik. Peki ya sonra?
6: Bizim insanlarımız şöyle yapıyor. Eti kesildiği an kovalara koyuyorlar. O sıcak kovalardaki etleri git dolaba koyuyorlar.
3: Hatta eve gelmeden pay ediyoruz.
5: Birçok kişinin yaptığı hata işte sıcak etleri kesildikten sonra poşete koyup ardından buzdolabına kaldırmak.
6: Eski gibi değil. Artık kesim yerler düzgün, temiz, hijyenik bir şekilde kesiliyor. Soğuk hava depoları var. Kapalı alanlarda saklarlar.
4: Hem doğraması açısından hem pişmesi açısından dinlenmesini tercih ediyoruz yani.
5: Uzmanlar ise bunları yapanları uyarıyor.
6: Et kesildiği andan en az 3-4 saat kendi kemiği üzerinde durması lazım. O etin buharın çıkması lazım.
7: Ya et hemen yenmiyor herhalde. Biraz bekletiliyor.
6: Çünkü üstteki buharı gidiyor ama alttakiler tamamen o kendi sıcaklığı bitti. Bakteri eti. Bakteri etten sonra da yeşillenmeye, bozulmaya başlıyor.
8: Uzmanların dikkat çektiği bir diğer konuysa kıyma çekimi. Kurban eti birkaç saat dinlendirilmeden kasapta kıyma yaptırılmamalı.
6: Bu doğru bir şey değil. Çünkü o kıyma daha sinirler ölmemiş, et daha sıcak, dinlenmemiş bir etin lezzeti olmaz.
8: Peki kurban eti ne zaman paketlenmeli?
6: Gerekir önce eti dinlendirmemiz gerekiyor. 1-2 saat dinlendikten sonra ertesi gün bayram ikinci günü kıyma ya da kuşbaşı olarak yapmaları gerekiyor.
2: Hacı adaylarının mahşerin provası nitelendirilen Arafat'taki yolculuğu da başladı. Hacı adayları Arife günü Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpakuş'un yapacağı duayla vakfeye duracak.

0: Dualar edildi, hazırlıklar yapıldı. Hac ibadetinin en önemli safhalarından Arafat Vakfesi için yolculuk başladı. Hacı adayları otellerinden alınarak otobüslerle Arafat'a ulaştırıldı. Arafat'ta dua ve ibadetle vakit geçirecek olan hacı adayları özel irşat programına katılacak. Arife günü öğle ve ikindi namazlarını cem edecek hacı adayları Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un yapacağı duayla vakfeye duracak. Daha sonra Müzdelife vakfesini yapacak olan hacılar şeytan taşlamak üzere Cemerat bölgesine hareket edecek. Oradan da Mescid-i Haram'a geçecek olan hacılar ziyaret tavafı ve say ibadetini yerine getirdikten sonra tıraş olarak ihramdan çıkacak. Bu yıl hac ibadeti için kutsal topraklara giden Türk hacı adaylarının sayısı 85 bini buluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı şu ana kadar 10 Türk hacı adayının hayatını kaybettiğini duyurdu.
1: Peki dünyada neler oldu? Hızlı bir haber turu zamanı.
2: Amerika'da fırtına sezonu açıldı. Şiddetli rüzgar Florida'da taş üstünde taş bırakmadı. Ağaçlar yerinden söküldü, evlerin bahçeleri savaş alanına döndü. Endonezya'nın dört bir yanından sel haberi geliyor. Şiddetli yağış ülkenin orta kesiminde sele yol açtı. Yüzlerce araç nehre dönen caddelerde sürüklendi. Selden binalar da nasibini aldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Görüntü Amerika'nın Tennessee eyaletinde bir lise mezuniyetinden. Şiddetli yağış tören öncesinde başladı. Buna rağmen okul yönetimi organizasyonu kapalı alana taşımadı. Yüzlerce öğrenci diplomasını sırılsıklam aldı. Bir adamın canı yolda yürümek istedi. Otobanda trafik durdu. Adres Dallas.

0: Polis trafiği felç eden adamı havadan takip edip yakaladı. Amerikan polisi yine otobanda takipte. Ancak bu kez takip ettiği bir insan değil, yaramaz bir köpek. Evden kaçıp otobana çıkan köpeği yakalamak hiç de kolay olmadı. Takip dakikalarca sürdü. Olay ödül mamasıyla tatlıya bağlandı. Polisin elindeki mamanın kokusunu alan köpek hemen kaçmayı bıraktı. Şampiyonluk sevinci kupayı kırdı. Spartak Moskova oyuncusu Pablo Solari Rusya kupasını kaldırırken olanlar oldu. Büyük bir kısmı camdan yapılan kupa futbolcuya çarpar çarpmaz kırıldı. Çin insansı robot üretiminde çıtayı gitgide yukarı taşıyor. Hemen hemen her işi yapabilen robotlar üreten ülkede bu kez de tenis oynayabilen bir robot geliştirildi. Binlerin önünde bir insanla masa tenisi oynayan robot alkış aldı. Güney Afrika'da safariye çıkan ekip unutulmaz bir an yaşadı. Olabildiğince korkunç görünmeye çalışarak safaricileri ürkütmek isteyen bebek fil bunu başaramadı. Çünkü minik bedeniyle zıpladığında ortaya çıkan görüntü çok ama çok sevimliydi. Video sosyal medyada on binlerce beğeni aldı.
1: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Türkiye Gazetesi'ne devam edeceğiz. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde CHP var. Özel'e ikinci şok. Genel başkanlık makamını 9 saatte kaybeden Özgür Özel, bayramdan sonra da grup başkanlığı sıfatını kullanamayacak. CHP'de yaşanan mutlak mutlan deprem sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret ettik. TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik yüz yüze görüşme sonrası bombayı patlattı. CHP Meclis Başkanlığı Kemal Bey'in ekibine Özel'in grup başkanlığı geçersizdir dedi. Bayramdan sonra Özgür Özel'e yazı gönderildi. Genel başkanlıktan sonra bu sıfatını da kaybedecek. Sokağa çıkamaz diyenler var fakat gayet hazır gördü. Cumartesi genel merkeze partililere seslenecek Kemal Kılıçdaroğlu. Arınma sürecini başlatıp gölge bakanları yok sayacak. Tutuklu başkanlar da masaya yatırılacak. İmamoğlu'nun ceza aldığı davada CHP'li 9 isminde adı var. Kılıçdaroğlu'nun bunun önünde duramaz. Teklif gelirse Özel dahil bu isimlerin dokunulmazlığı kaldırılır deniliyor. Türkiye Gazetesi'nde. Bir başka haber, manşette yer alan habere de bakalım. Fırsatçılıkta sınır tanımıyorlar. Dinlenme tesislerinde boğaz fiyatı. Otoyol üzerindeki dinlenme tesislerinde fiyatlar İstanbul'daki lüks mekanları gölgede bıraktı. Yol kenarı dinlenme tesisleri veya akaryakıt istasyonlarının marketleri şehir içindeki perakende fiyatlarını 2'ye 3'e katlıyor. 20-30 lira olan sıradan küçük su otoban marketlerinde 100 liraya satılıyor. Bir fincan kahve 300 lira, bir kase çorba 400 lira, 30 liralık bir gofret 120 lira, tek kişilik yemek hesabı ise 1500 liraya kadar çıkıyor. Dinlenme tesisinde boğaz fiyatı konuşulan, özellikle tam da bayram tatili öncesinde dikkat çeken haberlerden biri olmuş durumda Türkiye Gazetesi'nde. Şimdi gelelim, uzun zamandır yine konuştuğumuz bir başlıktı. Özellikle de büyük şehirlerdeki artık hayatın bir parçası haline geldi siteler. Ama bu sitelerdeki fahiş fiyat artışları herkesin canını yakıyordu. Hatta çoğu zaman kiraları bile geçen site aidatlarıyla karşı karşıya kalmıştık. Gelen tepkiler üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçti. Yeni bir yasal düzenleme hayata geçti. Peki bu yeni yasal düzenleme nasıl hayata geçecek? Daha da önemlisi, bu düzenleme ile birlikte o fahiş fiyat artışlarının önüne geçilebilecek mi? Hep birlikte izleyelim.
2: Katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Yöneticilerin sınırsız zam yetkisi durduruldu. Kontrolsüz bütçe tartışmaları tarih oluyor. Yeni aidat yasası yürürlükte. Tapu kanunuyla bazı maddelerde değişiklik yapılmasına dair yasa yürürlüğe girdi. Eski sistemde kiracıları ve mülk sahiplerini çaresiz bırakan ucu açık işletme bütçelerine sınır getirildi. Uzmanlar bu adımla birlikte mülk sahiplerinin yönetim üzerindeki söz hakkının güçlendiğini vurguluyor. Yeni düzenlemede site yöneticileri yılbaşında geçici bir işletme projesi hazırlayabilecek, geçerlilik süresi ise en fazla 3 ay olacak. Yapılacak aidat artışı yeniden değerleme oranını geçemeyecek. Yönetimin kalıcı bütçeyi devreye alabilmesi için 3 ay içinde genel kurulunu toplaması zorunlu olacak. Aidatlar yeniden değerleme oranı kadar artırılabilecek.

0: Ancak kat malikleri genel kurulunda belirlenecek artışlar için üst sınır uygulanmayacak. Son olarak yöneticilerin genel kurul kararıyla avans toplama yetkisi de tamamen ortadan kaldırılıyor. Yeni düzenleme ile birlikte site yönetimlerinin kontrollü ve şeffaf olması hedefleniyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Antalya'ya gideceğiz. Antalya'da bulunan Kargahan 2021'de restore edilmesi şartıyla Manavgat Belediyesi'ne devredildi. Selçuklu mirası olan tarihi yapı aradan geçen sürede adeta kaderine terk edildi.
3: Bölgenin en büyük, en değerli, en önemli hanlarından bir tanesi. Yukarıda göreceğiniz gibi kitabesi mevcuttu.
0: Tarihi yapı restore edilmeyi bekliyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Kargahan 13. yüzyılda inşa edildi. Kalın duvarlarla çevrili han, Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan tarihi ticaret yolları üzerinde kurulmuş bir Selçuklu eseri. Tarihi yapı 2021 yılında restorasyon karşılığı 36 yıllığına Manavgat Belediyesi'ne devredildi. Ancak belediye Kargahan'a sahip çıkmadı.
4: Antalya Manavgat bölgesinde Selçuklu dönemine ait en büyük hanın önündeyiz şu anda. Burası Kargahan.
3: Alanya Limanı'ndan gelen kervan yollarının Manavgat'ta Kargahan'a geliyor. Antalya Limanı'ndan kalkan kervanlar yine Kargahan'a geliyor.
0: Hanın giriş kapısı tahrip olmuş durumda. Uzmanlar her an çökebileceğini söylüyor.
3: Hemen hanımızın önündeki bu giriş kapısının kitabesinin ve sütunlarının yıkılmaya yüz tutmasından dolayıdır. Ve çatlaklar çok derinleşmiş, acil buraya müdahale edilmesi gerekmektedir.
0: Üstelik Kargahan'ın içine giren piknikçiler ateş yakıp tarihi alana zarar veriyor. Tarihçi yazar Mahmut Öz, gerekli önlemler alınmazsa Kargahan'ın yok olabileceğini söylediği yetkililere seslendi.
3: Yetkililerin bir an önce Kargahan'la ilgili bir çalışma yapması gerekmektedir.
2: Van'da başladığı mücadeleyi şimdi dünya ringine taşıyor. 19 yaşındaki milli sporcu Gizem Nur Tatlı, Muay Thai Türkiye ve dünya şampiyonluklarının ardından gözünü Brezilya'daki Dünya Kupası'na çevirdi.

0: hiçbir zaman pes etmedi, hiçbir zaman küsmedi, hiçbir zaman yani takdir edilmiş ve edilmemiş umurunda olmadı. Tek şeyi, hedefi başarılı olmak.
1: Çocuk yaşta çıktığı ringde şimdi ay yıldızlı forma için mücadele veriyor. Vanlı genç sporcu Gizem Nur Tatlı, Muay Thai'de elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor.
2: Yaşında Muay Thai sporuna başladı. Şu anda ise düzenli olarak yapmış olduğu antrenmanlarla Türkiye'yi temsil etmek üzere Brezilya'da düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanıyor.
1: Yıllar süren disiplinli antrenman, bitmeyen mücadele ve gelen Türkiye ve dünya şampiyonlukları.
3: Geçen sene Türkiye şampiyonu oldum üniversite ünlüklerde. Dünyasına gidemedim. Ondan sonra yine bu sene kendim tekrardan üniversitemi temsil ederekten birinci şampiyon oldum. Ve 8 Haziran 12 Haziran arasında Brezilya'da düzenlenecek dünya şampiyonasına hak kazandım. Ülkemi, üniversitemi temsil etmekten gurur duyuyorum. Hocamla birlikte bu yoldan devam ediyoruz. Kendisiyle birlikte Brezilya'da inşallah tekrardan dünya şampiyonluğunu getireceğime inanıyorum.
1: Hedefi Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda derece elde etmek.
0: Brezilya'da düzenlenecek olan ünlülük üniversiteler arası dünya şampiyonasına 100. yıl üniversitesini temsilen Gizem Nur Tatlı sporcumuz dünya şampiyonasına gidecek. Yaklaşık bir 7 yıl önce de sporcumuz dünya şampiyonu olmuştu yıldızlarda. Bu sefer yarım kalan işini tamamlayıp büyüklerde A-Class Elit Muay Thai'da dünya şampiyonu olup ülkemizi, ilimizi ve Van 100. yıl üniversitesini iyi bir şekilde temsil edecek.
3: Brezilya'da inşallah tekrardan dünya şampiyonluğunu getireceğime inanıyorum.

0: kentteki azmiyle örnek olan Gizem Nur Tatlı, yeni zaferler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
1: Şimdi Antalya'ya gidelim. Antalya'da sayın seyirciler, araştırma yapan akademisyenler bölgede Karadeniz'e özgü doğu kayınlarını tespit etti. Bilim adamları bölgede oluşan özel ormanların koruma altına alınması gerektiği konusunda uyarıyor.
2: Uzun bir yürüyüşten galiba 2-2,5 saatlik sert bir kaya yürüyüşünden sonra uzaktan gördüğümüzde de doğu kayını olduğunu, evet ya doğu kayınmış gerçekten deyip büyük bir şaşkınlıkla sevinç yaşadık açıkçası.
0: Karadeniz iklimine özgü olan kayınların Antalya'da da yetiştiği tespit edildi. Akademisyenler Antalya'daki Giden Gelmez Dağları'nda araştırma yapıyordu. Bilim insanları çalışmaları sırasında bölgede doğu kayını olduğunu gördü ve büyük şaşkınlık yaşadı. Çünkü bu tür ağaçlar Karadeniz iklimine özgü türlerdi.
2: Amanos Dağları'na doğru bir hat düşünün. Bu hatta Anadolu çaprazı deniyor. Ve bu çapraz veya Anadolu diagonali deniyor. Bu diagonal boyunca bir göç oldu. Ve geri çekilmenin bu diagonal boyunca gerçekleşti şeklinde bir söylem var.
0: Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ali Kavgacı, Giden Gelmez Dağları'nda doğu kayınının yetişme nedenlerini anlattı. Kavgacı, bölgenin ikliminin Karadeniz'e benzediğini belirtti.
2: Kokuranlık dediğim sahada, ya böyle çukurluklar, karstik çukurluklar söyleyeyim, küçük çukurluklar. Buralar tabii, niye buralarda, bu çukurluk sahalarda derin toprak var. Ve kendine ait orada küçük bir nem var. Bağıl nem. Hem toprakta hem de havada. Zaten büyük ihtimalle orada varlığa devam etmesinin sebebi de bu olmuş.
0: Uzmanlar Antalya'da doğu kayın ormanının koruma altına alınması gerektiğini belirtti.
2: Binlerce yıllık bir miras bu. Son buzul çağından kalma bir miras. Önemli bir alan burası. Bir an önce gen koruma ormanı olarak çevrilmesi, koruma altına alınması çok önemli.
1: Yaban hayatına ilişkin Türkiye'nin dört bir yanından derlediğimiz renkli ve ilginç görüntüler var. Sabah Ajansı'nı ekranlara getirelim.
3: Suriye sinsice yaklaştı. Kangallar peşine düştü. Bozkır'da nefes kesen kovalamaca kameraya yansıdı. Görüntüler Ağrı'nın Erişkirt ilçesinden. Hayvanlarını otlatmaya çıkaran çoban Erdal Karadağ, sürüden gelen kuzu sesiyle irkildi. Sürüye gizlice sızan bir kurdun, kuzuya saldırdığını fark eden 3 kangal köpeği de hemen harekete geçti. Saldırıyı püskürten kangallar, kaçmaya başlayan kurdun peşine düştü. Çobanın havalandırdığı drone ise o anları gökyüzünden saniye saniye kaydetti. Kayalık ve engebeli arazide dakikalarca süren kovalamaca aksiyon filmlerini aratmadı. Kurt sarp kayalıkların avantajını kullanarak izini kaybettirmeyi başardı. Turizm kentinin görünmeyen yüzünden de dikkat çeken görüntüler geldi. Yaban hayatı fotoğrafçısı Onur Arapoğlu ve ekibinin Muğla ormanlarına yerleştirdiği foto kapanlar bölgedeki zengin yaban hayatını gözler önüne serdi.
4: Şimdi hemen yürürken bir çam kese böceği sürüsünü gördüm. Liderlerini takip ediyorlar. Çam kese böceği aslında yoğun popülasyonda istilacı bir tür olarak geçer.
3: Kamerada da yaban keçileri, yiyecek arayan tavşan ve bir tilki yansıdı. Ancak en dikkat çeken, doğada nadir görülen yırtıcı türlere ait görüntülerdi. Nesli tehlike altındaki kara kulak ve ormanların hayaleti olarak bilinen vaşak foto kapana takıldı. Yaklaşan 3 boz ayı bu kez çoban köpekleriyle değil teknolojiyle durduruldu.

Görüntüler Erzincan'ın Refahiye ilçesinden. Hayvanlarını otlatan besici Baki Kaya, sürüye doğru sinsice yaklaşan 3 boz ayıyı fark etti. Ayıların sürüye zarar vermesini istemeyen Kaya, yanındaki drone'u havalandırdı. Gökyüzünden yakın takibi alınan ayılar, drone'un pervane sesiyle paniğe kapıldı. Boz ayılar arkalarına bile bakmadan ormanlık alana doğru kaçtı. O anlar havadan saniye saniye kaydedildi.

0: Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Sıcak başlıklarla Sabah Ajansı'nda bir kez daha karşınızdayız. Haritamızın önünden bu saatte yayına başlıyoruz. Çünkü tam müzakereleri konuşurken Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilim düşüyor ve anlaşma sağlanacak derken akşam saatlerinde CENTCOM'dan gelen açıklama bütün süreci üzerinde yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Çünkü CENTCOM, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik gece saatlerinde saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Peki nerelerde gerçekleşti o saldırılar? Hürmüz ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iddiasına göre İran'a ait iki gemi Hürmüz Boğazı'na mayın döşeme girişiminde bulunduğu sırada Amerikan savaş uçakları tarafından vuruldu. Ama sadece Hürmüz değil, aynı zamanda Bandar Abbas bölgesinde bulunan bir füze sistemi de yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından bölgede bulunan uçak gemisi ve diğer unsurlar tarafından gerçekleştirilen saldırıda vuruldu. Ama hemen ardından bir not düşüldü. Bu ateşkesin bittiği anlamına gelmiyor. Ateşkes hala devam ediyor. Açıklaması da yapıldı. Ama soru şu: İran ne yapacak? Buna ilişkin henüz bir yanıt yok. Çünkü bu olayın, yani bu saldırının yaşandığı dakikalardaysa İran heyeti Katar'daydı. Galiba ve Arakçı Katar'da, Doha'da temaslarda bulunuyordu. Yani bir kez daha müzakere masası kurulmuşken üçüncü kez İran müzakere masasında vuruldu. Şu ana kadar gelen tablo bu. Peki müzakere demişken gözlerin çevrili olduğu noktaya, yani Pakistan'a kameralarımızı çevirmemiz gerekiyor. Sıcağı sıcağına hemen İslamabad'a gidelim. A Haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur, günaydın. Kolaylıklar dileyim. Şimdi iki tane ana başlığımız var şu saat itibariyle. Birincisi dün akşam gerçekleşen saldırı. Bu saldırı nasıl yankılandı? Müzakere sürecinde bir aksama olur mu? Önce bununla başlayalım, ardından Trump'tan gelen tehdidi de konuşacağız.
1: Tabii ABD tarafından yapılan en son saldırı kesinlikle ABD ve İran arasında barış görüşmenin yeniden başlaması yönünde yapılan çabaları gölgelemiştir. Dolayısıyla Pakistan Genelkurmay Başkanı şimdi Çin Dışişleri Bakanı ile bir araya geldiği belirtildi. Ve Pakistan'ın Çin'e ABD ve İran arasında barış görüşmelerine destek verilmesi ve rolünü oynaması çağrısı yapıldığı yönünde bir açıklama var elimizde. Pakistan Genelkurmay Başkanı Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'ye ABD ve İran yetkilileriyle barış görüşmelerinin yeniden başlaması hakkında yapılan çabalar hakkında bilgilendirdiği belirtildi. Ayrıca Çin'in rolünü de oynamasını çağrısında bulunduğu yönünde bir açıklama var. Bunun yanında Çin Dışişleri Bakanı Pakistan'ın bu yönde yapılan çabalara Çin'in tam desteğini verdiği yönünde bir açıklama var. Dolayısıyla Pakistan şimdi Çin'den yardım bekliyor. Yani Çin'in İran üzerine büyük bir nüfuzu var. Bildiğiniz gibi barış görüşmeleri ve ateşkesin olması yönünde Çin İran'a nüfuzunu kullanmıştı. Ama bu yeni durum barış görüşmeleri kesinlikle etkilemiştir. Pakistan makamları tarafından alınan bilgiye göre ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinin yönünde Pakistan'ın yaptığı diplomatik çabalarına bu yeni bir darbe gibi görünüyor.
0: Evet. Fakur, peki hemen şunu da sormak istiyorum. Şimdi biz evet İran'a yönelik bu saldırıyı konuşuyoruz ama bir yandan da Trump'tan sürpriz bir uyarı, sürpriz bir tehdit, artık nasıl tanımlamak gerekiyorsa, İran'la eğer anlaşma istiyorsanız İsrail ile İbrahim anlaşmalara taraf olun dedi. Özellikle Pakistan'ın adı geçti. Suudi Arabistan, Katar. Şimdi Pakistan'dan buna ilişkin bir açıklama var mı? Pakistan İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeyi düşünüyor mu?
1: Genel olarak Pakistan'da

0: İsrail'i tanıma konusunda herhangi bir açık karar yok. Yani şu anda ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan açıklamaya yönelik Pakistan makamları tarafından resmi bir açıklama yok. Ama aldığımız bilgiye göre Pakistan Donald Trump'ın bu talebine boyun eğmeyecek. Pakistan İsrail'i kesinlikle tanımayacak. Yani Pakistan bu konuda Suudi Arabistan'ın tutumun yanında duruyor ve Pakistan İsrail'i tanıma konusunda herhangi bir karar almamış durumda ve Pakistan diplomatik vasıtasıyla ABD'ye bu tutumunu ilettiği belirtildi Gökhan.
1: Fakur Rahman'a teşekkür ederim. Gözler İslamabad'a bir kez daha çevrildi. Tam bir ateşkes derken, tam acaba uzlaşı geliyor derken Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik o kısıtlı da olsa saldırısı tabloyu karışık hale getirmiş durumda. Fakur Rahman'a teşekkür ederim. Ama bir yandan da bu olası anlaşmanın en önemli maddesi İsrail'le Hizbullah'ın saldırılarına karşılıklı şekilde sona erdirmesiydi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu maddeden rahatsız olduğu zaten biliniyordu. Ama özellikle dün akşam saatlerinden itibaren Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılar daha da ağırlaştı. Hedefte Hizbullah var ama Hizbullah'ın vermiş olduğu yanı sırasında ise bir İsrail askeri de hayatını kaybetti. Hemen detaylandıralım.
2: Lübnan'da 45 gün uzatılan ateşkesi içe sayan İsrail bir kez daha sivilleri hedef aldı. Patlamaların birbiri ardına yaşandığı 3 bölgeden duman yükseldi. Lübnan'daki katliamlarına tüm dünyanın gözü önünde devam eden İsrail, Nebatiye, Beka ve Sur bölgelerini bombaladı. Hem savaş uçakları hem de topçu atışlarıyla düzenlenen kombine saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Saldırılara ilişkin açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu da Hizbullah'a yönelik saldırıların arttırılması için orduya talimat verdiğini duyurdu. Amerikan basınına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi de Başkan Trump'ın İsrail'e Lübnan'daki askeri eylemlerin tırmandırılması konusunda destek vereceği iddiasında bulundu. İsrail işgaline ve ateşkes ihlallerine karşı asimetrik mücadeleyi sürdüren Hizbullah da soykırım ordusuna etkili bir karşı saldırı düzenledi. Kamikaze İHA'ların kullanıldığı sürpriz saldırıda bir İsrail askeri hayatını kaybetti, İsrailli bir albay da ağır yaralandı. Böylelikle İsrail'in Lübnan'a saldırıları başlattığı 2 Mart'tan bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 23'e yükselmiş oldu.
1: Yeni saat diliminde gazetelerimizin tamamını bir kez daha açtık. Hemen tüm gazetelerin manşetinde ortak bir gündem Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar var. Şimdi o gazetelerden Hürriyet'e bir bakalım. Hürriyet Bakan manşetinde hangi haberleri görmüş? Arife gününde bugün hangi haberler öne çıkıyor? Feramuz'un çocuk oyunu. İş adamı Feramuz G, Gürcistan'da taşıyıcı anneden doğan ikiz bebekleri sahte belgeyle sevgilisinin nüfusuna kaydettirdi. Sevgilisi şikayet edince Feramuz G'nin foyası ortaya çıktı. İddiaya göre Feramuz G, Türkiye'de yasak olan taşıyıcı annelik için Gürcistan'da bir kadınla anlaştı. Taşıyıcı anne 2 Ekim 2020'de ikiz çocuk dünyaya getirdi. Feramuz G, sahte belgelerle bebekleri sevgilisi Yonca K'nin nüfusuna kaydettirip Türkiye'ye getirdi. Ancak Yonca K, evlilik dışı doğum yapmış gibi görünmekten rahatsız oldu ve mahkemeye başvurdu. İlginç bir haber, günün öne çıkan başlıklarından biri. Babalık beyni değiştiriyor. Yine Hürriyet'in haberi, Hürriyet'e dair aktaracağımız haberlerden biri. Nörobilim dalında yapılan yeni araştırmaya göre baba olunca erkeklerin beyninde hızlı bir değişim yaşanıyor. Doğumdan sonraki ilk haftalarda beynin görev, planlama ve bakım davranışlarını yöneten frontal ve parietal bölgeleri yeniden organize oluyor. A takımı için kolları sıvadı siyaset. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Fotoğraflar tekrar asıldı. Kılıçdaroğlu bayramın 4. günü CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşacak. Genel merkezde CHP liderinin fotoğraflarının bulunduğu duvarlardan indirilen Özel ve Kılıçdaroğlu fotoğrafları da tekrar asıldı. Kılıçdaroğlu CHP'deki yeni döneme hızlı başlayacak. Öncelikle gündeminde A takımı da denilen yeni MYK'yı oluşturmak ve arınma komisyonu oluşturulacak. Arınma komisyonunda hedefse Özellikle yargılamaları devam eden yolsuzluk suçlaması karşı karşıya kalan BD başkanları ve yakın isimler. Bilgiyi yeniden açtıran rapor dün de bir son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirmiştik. Bilgi Üniversitesi ile ilgili karar alındı, sonra vazgeçildi. Cumhurbaşkanlığı çevrelerinden aldığım bilgiye göre kapatma kararı yasal bir zorunluluktu. Ardından üniversitedeki kayyum heyetinin YÖK'ün de teyit ederek Cumhurbaşkanlığı makamına sunduğu rapor

0: Mersin'in açılmasını sağladı diyor Ahmet Hakan bugünkü köşesinde. Ve son bir haber, Meclis Özel'in yeni üssü oldu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel kabullerini artık Merkez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştiriyor. Siyaset ana gündem başlığımız. Sorumuz net. Ne olacak? Çünkü bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin tartışmalar daha da alevlenecek gibi duruyor. Özellikle Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin en büyük amacı bir an önce partiyi olağanüstü kurultaya götürmek. Ancak Kılıçdaroğlu ise olağanüstü bir kurultaya karşı uygun bir zamanda kurultay yapılmasını istiyor. Peki özellikle pazar günü yaşanan görüntüler, karşılıklı suçlamalar CHP'yi parçalanmanın eşiğine mi getirdi? Yanıtına bakalım.
1: Kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, bu da 40 gün gibi bir süredir.
2: Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir, şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
3: Mahkemenin mutlak butlan kararı ve sonrasındaki tahliye kavgası Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki çatlağı derinleştirdi. Partinin bölündüğü iddiaları peş peşe gelirken kulislerde peki bundan sonra ne olacak sorusuna yanıt aranıyor.
4: Hakkınızı helal
3: edin. Mitingler yaparak CHP seçmeninden destek istemeye hazırlanan Özgür Özel cephesinin planı olağanüstü kurultayın 40 gün içinde toplanması. Peki bu mümkün mü?
5: Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi tarafından olağan genel kurulun gerçekleştirilebilmesi için gerekli sürecin başlatılması gerekmektedir. Bu süreç Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti tüzüğüne göre yaklaşık 6 ila 7 aylık bir süreci ihtiva edecektir.
3: CHP tüzüğüne göre kurultay süreci için sırasıyla mahalle, ilçe ve il kongrelerinin yapılması gerekiyor. Bu da yaklaşık 6 ila 7 aylık bir süreç demek. Bir de delege düğümü var. Mutlak butlan kararının gerekçelerinde 38. olağan kurultaydaki delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiğine dikkat çekilmişti. 100'e yakın delegenin durumu tartışmalı. Peki yeni genel başkanı 2023'teki delegeler mi belirleyecek?
5: Aynı delege yapısıyla gidilecek bir seçiminde tartışmaya açık olacağı muhakkaktır. Siyasi krizlerin de yaşanmaması hasebiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin olağan genel kurul sürecini işletmeye başlatmak suretiyle mahalle, ilçe, il ve bu şekilde tespit edilecek.
3: Mutlak butlan kararını Özel ve ekibi Yargıtay'a taşımıştı. Hukukçulara göre Yargıtay kararını vermeden yapılacak olağan bir kurultay tartışmalara da açık olacak. Yaşananların ardından Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in yeni yol haritasından Ekim Partisi çıktı. İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği söylenen her şey 2-3 hafta içinde netleşecek mesajıyla yeni parti hazırlıklarının tamamlandığını ilan ettiği öne sürüldü. CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye arbedesini meşru gerekçe gösterecek olan İmamoğlu'nun en az 70 milletvekilini CHP'den koparacağı kulislerde konuşuluyor.
0: Şimdi pazar gününe geri dönelim. Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkeze polisin girmesinin ardından Özgür Özel genel merkezden ayrılmış ve meclise kadar yürümüştü. Meclis önünde gerçekleştirilen mitingde ise hedefinde yine Başkan Erdoğan ve AK Parti vardı. Üstelik Başkan Erdoğan'a yönelik o sözleri yeni bir tartışmanın da kapısını aralamıştı. Dün AK Parti kanadından açıklamalar geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti. CHP adasında ne olduğu bizi ilgilendirmez dedi. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir uyarısında bulundu. İşte Ömer Çelik'ten gelen o açıklamalar.
6: Biz Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu tartışmalarda taraf değiliz. Yani adada kim kalmış, adadan kim gönderilmiş, o gün kim elenmiş, kim kazanmış, Cumhuriyet Halk Partisi adasında ne oluyor, bizi hiç ilgilendirmez.
3: Mutlak butlan krizinde Özgür Özel ve ekibinin Cumhurbaşkanını hedef alan sözlerine AK Parti'den tepki gecikmedi.
6: Özellikle Sayın Özgür Özel kendi zaaflarını, kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu kırmızı çizgiye kimseyi dokundurtmayız.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, şaibeli kurultay davasıyla ilgili davayı açanın da tanıklık yapanların da CHP'li olduğunu hatırlattı ve ekledi.
6: CHP'nin içi

0: Orta Doğu'yu fersah fersah geride bırakacak kadar karışık. Bu karışıklığı bizim üzerimizden netleştirmeye, bizim üzerimizden temize çekmeye kalkmayın. Bütün bu iş ve işlemler sizin ve ekibinizin yönetimi zamanında oldu. Bu konunun bizi ilgilendiren bir tarafı yok. Bu gündem sizin gündeminiz. İkide bir meydana çıkıp Sayın Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'mizi hedef almanız gündem saptırmaktan başka bir şey değildir.
1: Özgür Özel'in Toma üzerinde yaptığı konuşmaya da tepki gösterdi Çelik.
0: Bir siyasetçinin konuşacağı yer ya kürsüdür ya da parti otobüsüdür. Ne işiniz var Toma'nın üzerinde? Kürsüde var olamayanlar, parti otobüslerinde hakaret dışında bir sözü olamayanlar Toma'ların üzerine tırmanmaya çalışıyorlar. Tabii bu da vahim bir durum ortaya çıkarıyor.
1: Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Savaşı ve Filistin krizine yönelik temaslarını da hatırlattı. Türkiye'nin özellikle dış politikada etkin ve önemli bir rol oynadığını ifade etti.
0: Biliyorsunuz her iki tarafta anlaşmaya çok yakınlaşıldığını ifade ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye burada sağlanacak barış konusunda kilit aktördür.
1: Çelik, kısa bir süre önce kapatılan Bilgi Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdir yetkisini kullanmasıyla eğitim öğretime devam edeceğinin de altını çizdi.
2: Şimdi geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşananlara tepki göstererek istifa eden ve AK Parti'ye katılan bir isim. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal. Burcu Köksal CHP'de yaşananları değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğim için kendimi siyaseten yalnız hissediyordum dedi. Dikkat çeken açıklamalara imza attı.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için, Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
4: Geçtiğimiz haftalarda AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal eski partisine sitem etti. AK Parti'ye geçtiğim için yolsuzlukla suçlandım ama AK Parti'den böyle bir şey görmedim dedi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanı iken çok başarılı, çok iyi, çok düzgün belediye başkanıydım. AK Parti'ye geçince hırsızlıkla, yolsuzlukla, özel hayatımızla suçlandık. Ben yıllarca AK Parti'nin karşısında siyaset yaptım ama AK Parti'den böyle bir şey görmedim. Bu beni çok üzdü.
4: Bir gazeteye verdiği demeçte eski partisine yönelik mutlak putlan kararı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Köksal, Özgür Özel'le sağlıklı çalışamadıklarını ifade etti.
5: Sayın Baykal'ın, Kemal Bey'in ve Özgür Bey döneminde çalıştım. Kemal Bey'le çalışmak çok güzeldi. Adı hiçbir zaman yolsuzluklarda, hırsızlıklarda, ahlaksızlıklarla anılmayan bir insan. Kurultaydan sonra Özgür Özel'in genel başkan olmasıyla yeni bir devir başladı. Genel başkan olarak çalışacağımızı söyledik. Fakat çok sağlıklı çalışamadık. Özgür Özel'in çalışmak istediği başka bir ekip var.
4: Köksal, Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için siyasi olarak yalnız bırakıldığını açıkladı.
5: Kılıçdaroğlu'nu desteklediğimiz için tabii çok uyum sağlanamadım. Siyasi olarak kendimi yalnız hissediyordum. Çünkü İmamoğlu'nun partiden kovduğu birisisiniz ve parti onu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmiş. Bu durumda tamamen yalnız kalmıştım. Onun için, yani zaten bağımsız gibi hissettiğim için CHP'den ayrılıp memleketimin öncelikleri ve vefasını her zaman takdir ettiğim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la siyaset yapmak için AK Parti'ye katıldım.
2: İBB yolsuzluk davasına ilişkin dikkat çeken bir gelişme var. O davada itirafçı olan Yalçın Kaya'nın ifadelerindeki gizem de çözüldü. Açıklayamam dediği o siyasetçinin İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu olduğu iddia edildi.
6: İBB davası itirafçısının açıklayamam dediği o siyasetçi Musavat Dervişoğlu çıktı. İBB yolsuzluk soruşturmasında düğüm çözülüyor. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan iş adamı Sarp Yalçınkaya savcılık ifadesinde şok edici iddialarda bulunmuştu. Yalçınkaya, İBB yolsuzluk dosyasının firari sanığı Murat Gül İbrahimoğlu'nu İmamoğlu çevresiyle tanıştıran üst düzey bir siyasetçiden bahsetti. Ancak can güvenliği için ismi açıklayamayacağını söylemişti. Gizemli ismin İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu olduğu iddia edildi. Dervişoğlu'nun firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'yla İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Hakan

0: Kan Karanis'i bir araya getirdiği öne sürüldü. Yalçınkaya'nın ailesinden zarar görmesinden korktuğu için tutanağa yazdırmadığı bu referans ilişkisinin milyarlık ihale ağını başlatan anahtar olduğu iddia ediliyor.
1: Şimdi savunma sanayi başlığına ayrı bir parantez açacağız ki mühendislerimiz tarafından geliştirilen, hepimizi gururlandıran o projelerden birini ekranlara getireceğiz. Şu an ekranlara getirdiğimiz görüntü Türkiye'nin karadan karaya füze sistemi Kara Atmaca. Kara Atmaca'nın test görüntülerine bakıyoruz. En uzak menzildeki hedefi tam isabetle 12'den vurmasıyla Türkiye'nin vuruş kapasitesinin gücünü daha da arttıran önemli bir füze sistemi daha artık test aşamasına başarıya ulaştı. İşte uzak mesafeden karadan karaya ateşlenen o füzenin ateşlendiği o anlar. Türkiye savunma sanayi alanında Roketsan tarafından geliştirilen bu silahla savunma sanayi alanında çok önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Bölgemizde yaşananlar bunun ne kadar bir zorunlu bir durum olduğunu da bir kez daha bize anlatıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı 5. yılında. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları devam ediyor. Müzakere masası var ama bir sonuç yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan askerlerini çekme yönünde atmış olduğu adımlar, Trump'la Avrupa arasında yaşanan gerilim, pek çok sıcak başlık var. İşte bütün bu sıcak başlıkların yaşandığı dönemde Türkiye 6-8 Temmuz tarihlerinde tarihi bir zirveye ev sahipliği yapacak. NATO Liderler Zirvesi başkent Ankara'da gerçekleşecek. Hazırlıklarsa artık tamamlandı.
2: Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor.
3: 2026 senesi Türkiye için uluslararası zirveler yılı olacaktır. COP31 zirvesi vesilesiyle 200'e yakın ülkeyi Antalya'mızda ağırlayacağız. Temmuz ayında ise NATO zirvesini Ankara'da gerçekleştireceğiz.
2: Başkentteki kritik zirve sadece diplomatik temaslara değil, Türkiye'nin yeni savunma vizyonuna da ev sahipliği yapacak. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını tek merkezde toplayacak Ay Yıldız yerleşkesi ilk kez dünya liderlerinin karşısına çıkacak. Ay ve yıldız formunda tasarlanan yerleşke, yüksek güvenlikli toplantı salonları, konferans merkezleri, spor tesisleri ve sosyal alanlarıyla dikkat çekiyor. Toplam 3100 kişilik toplantı kapasitesine sahip yerleşkenin önemli bölümlerinin zirve öncesinde tamamlanması hedefleniyor. Zirve öncesinde Etimeskut Havalimanı'ndaki genişletme çalışmalarında da sona gelindi. 3000 metreye uzatılan pist, yeni apronlar, taksi yolları ve devlet konuk eviyle havalimanı NATO trafiğine hazır hale getiriliyor. Peki Ankara'daki zirvede hangi kritik başlıklar konuşulacak? İran krizi, Ukrayna savaşı, NATO savunma stratejisi ve ABD ile Avrupa ilişkileri liderlerin ana gündemini oluşturacak. Zirvede yalnızca NATO üyeleri değil, ittifakın bölgesel ortakları ile ilişkiler de masaya yatırılacak. Türkiye, Ankara zirvesiyle hem diplomatik gücünü hem de yeni savunma altyapısını dünyaya göstermeye hazırlanıyor.
1: Uzun yıllardır yaşadığımız o kuraklığın ardından bu yıl yağışlar nedeniyle yüzümüz güldü. Bereketli bir yıldı. Ancak artan yağışlar beraberinde bazı problemleri de getirdi. Barajlardaki doluluk seviyesi %100'e ulaştı. Şimdi o görüntülere bakacağız. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde artan yağışların ardından baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte Fırat Nehri taştı. Tarım arazileri su altında kaldı. Tokat'ta da taşkın riski hala devam ediyor.

0: Fırat Nehri taştı. Tarım arazileri su altında kaldı. Yollar ve parklar göle döndü. Son zamanlarda etkili olan aşırı yağışlarla birlikte yurt genelinde baraj taşkınları ard arda yaşanıyor. Burası Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi.
1: Diğer birçok barajda olduğu gibi Birecik Barajı'nda da doluluk oranı %100'e ulaştı. Durum böyle olunca barajdan tahliye çalışması başladı. Fırat Nehri'nin seviyesi yükseldi. Su seviyesi yükselince pek çok tarım arazisi de su altında kaldı.
2: İki ev var, fıstık fidanlarımız var, Birecik patlıcanı var. Her şey suyun altında kaldı.
0: Taşan Fırat Nehri'nin suyu

0: parkları, yolları göle çevirdim. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Şiddetli akıntı nedeniyle su üstündeki Duba restoranların ön kısımları akıntının şiddetine dayanamayarak suya gömüldü.
1: İlçe merkezinde su seviyesi geri çekildi ancak tarım arazilerinde hala 2 metre yüksekliğinde su bulunuyor. Öyle ki tarım arazisinin ortasında bulunan 2 evde yine su içerisinde kaldı. Tedbir amacıyla 5 kapaktan başlatılan tahliye çalışması 2 kapaktan devam ediyor. Fırat Nehri kenarında bulunan vatandaşlara ise uyarılar sürüyor.
0: Tokat'ın Turhal ilçesinde de taşkın riski nedeniyle 15 mahallede 7 köy tahliye edilmişti. Yeşilırmak Nehri'nin debisinin yükselmesiyle organize sanayi bölgesi de su altında kaldı.
2: Devlet Su İşleri ekipleri suyun tahliyesi için büyük pompalar kurdu. Saniyede yaklaşık 450-500 metreküp su Tokat'ın Turhal ilçesindeki organize sanayi bölgesinden tahliye ediliyor.
0: Taşkından en çok etkilenen alanlarsa tarım arazileri oldu.
2: Tokat'ta yaşanan taşkınla birlikte tarım arazileri de tamamıyla suya gömülmüş durumda. Tarladaki su derinliği yaklaşık 1 metreye ulaştı. Yer yer köy yolları da yine sular altında kalıp kapandı.
0: Yeşilırmak kenarında bulunan çay bahçelerinin balkonları da kullanılamaz hale geldi.
2: Yeşilırmak üzerinde Devlet Su İşleri'ne bağlı ekipler sürekli akustik dobler diye tabir ettikleri işte bu aletle ölçümlerini yapıyor. Burada toplanan veriler an be an koordinasyon merkezine aktarılıyor.
0: Ekiplerin bölgedeki yoğun mesaisi sürüyor.
3: Peki bugün nasıl bir hava bizi bekliyor? Bugün Arife, yarın bayram konuşacağız. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın Gökhan, teşekkürler. İyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ederiz. Bayram geldi çattı. Bugün Arife, yarın bayramın ilk günü. Peki bugün ve yarın bizi nasıl bir hava bekliyor?
4: Hemen şu saatlerden başlayalım Gökhan. Şu saatler itibariyle özellikle Doğu Karadeniz'de devam eden bir kuvvetli yağış var. Rize, Artvin arasında yağış çok kuvvetli ve yer yer gök gürültülü kuvvetli devam eden yağış sel ve su baskını riski bulunuyor özellikle Rize ile Artvin arasında, hatta ilçeler de sayabiliriz. Ardeşen, Çayeli, Arhavi, Hopa buralarda çok kuvvetli yağış şu anda sürüyor. Yine Trakya'da Edirne Kırklareli içerisinde devam eden bir yağış var. Diğer yerlerde yağış yok. Bazı güney bölgelerimizde hava açık. Gün içerisinde ne olacak bugün? Doğu Karadeniz'de ve Doğu Karadeniz'deki yağışlar devam ediyor olacak. Doğu Karadeniz'deki yağışlar tabii ki şu saatler çok kuvvetli ama gün içerisinde biraz daha zayıflamış olacak. Yine Doğu Anadolu'da yağış olacak. Akdeniz'de de iç kesimlerde öğleden sonraki saatlerde olan başlayacak olan yağış var. Trakya'daki yağışlar birazdan etkisini kesecek, yani birkaç saat içerisinde oradaki etkisini kaybedecek. Edirne ve Kırklareli içerisinde devam eden yağış. Akşam ve gece saatlerinde yurtta yağış artık tamamen yok. Yarın bayramın birinci günü. Yurt genelinde sabah saatleri, özellikle şimdi çok vurgusunu yapıyoruz. Bayram namazı saati, sabah saatleri yurtta yağış yok. Hiçbir yerde yağış yok. Bayram namazına rahatlıkla herkes kolaylıkla gidebilir. Çok soğuk bir hava da yok. Aslında biraz Doğu Anadolu'da sıcaklıklar o saatlerde biraz 2 ile 7 dereceler arasındayken diğer yerlerde yaklaşık 10 derecelerin üzerinde çıkıyor genel olarak. Bazı bölgelerimizde tabii 15-17 derecelere buluyor. Bayramın birinci günü için aslında yağış yok diyebiliriz hemen hemen yurdun genelinde. Hatta sıcaklıklarında biraz daha en yüksek seviyelere çıktığını söyleyebiliriz. Sadece bayramın birinci günü, yani yarın Akdeniz'in batısında iç kesimler, yani Antalya'nın o Toroslara bakan kesimleri, yine Mersin'in ve Adana'nın Toroslara bakan kesimlerinde öğleden sonraki saatlerde yağış var. Ege'nin güneyinde yine iç kesimlerde yarın için öğleden sonraki saatlerde yağış disiplini göreceğiz. Ama akşam ve gece saatlerinde buradaki yağışlar bir etkisini kaybetmiş olacak. Bayramın üçüncüne geldiğimizde perşembe günü kuzeyden gelen serin bir hava var. Bir soğuk cephe geçişini göreceğiz. Özellikle sabah saatlerinin önce Mersin, Karaman, Niğde, Nevşehir hattı boyunca Erzincan'a kadar uzanan ilerimiz boyunca bir yağış göreceğiz ama öğleden sonra akşam saatlerinde kuzeyden gelecek olan soğuk cephe sıcaklıkları biraz düşecek. Bu soğuk cephe diyoruz ama çok yüksek bir sıcaklık düşüşü yok. Yani yaklaşık bir 6-7 derecelik, 7-8 derecelik düşüşleri göreceğiz. Bu sıcaklık düşüşünün ardından öğleden sonra ve akşam saatlerine doğru özellikle Marmara, Batı Karadeniz'de başlayacak olan yağışlar gün içerisinde yurdun hemen hemen tamamına yayılmış olacak. Perşembe günü için, yani bayramın ikinci günü için Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi, Ege kıyıları hariç tüm yurt yağışlı perşembe günü, bayramın ikinci günü. Akşam ve gece saatlerinde ise perşembe günü kuzeyde yağışlar devam ediyor. Yani Marmara'da ve Karadeniz'deki yağışları görüyor olacağız. Cuma günü ise yağışlar etkisini kaybetmiş olacak. Sadece İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar kendini gösterecek. Ama gece saatlerinden itibaren de Cuma günü yağışlar kesilmiş olacak. Ve bayramın son günü sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur şeklinde yağışları göreceğiz. Ve bayram gittiğinde de zaten pazar günü ülkeninde yağış kalmamış olacak. Yani aslında bayramın ikinci, üçüncü günleri biraz yağışlar etkisini gösteriyor olacak. Daha sonra çok fazla yağış yok. Yurdun orta ve doğu kesiminde devam eden yağışları görüyor olacağız. Hemen bir İstanbul detayı da yapalım Gökhan. İstanbul detayında bugün için açık ve az bulutlu bir hava var. 27 ile 16 derece arasında bir sıcaklık var. Şu saatlerde İstanbul'da 17 derece hava sıcaklığı. Yarın İstanbul'da yağış yok. Yarın İstanbul'da sıcaklık yer yer 30 derecelere kadar çıkacak. Bayramın birinci günü. Gece saatlerinde 19 dereceye kadar da çıkan sıcaklıklar var. Bayramın ikinci günü ise 26 ile 17 derece arasında bir sıcaklık göreceğiz. Yağış ise öğleden sonraki saatlerde ve gece saatleri İstanbul'da.
3: Adil Hocam, yani olacak. Yarın bayramın ilk günü İstanbullular aynı zamanda hem bayramı yaşayacak hem de o yazı hissetmeye başlayacağız sanırım.
4: Evet, yani o sıcaklık yerlerin İstanbul'da zaman zaman yarın, yani bazı ilçelerimiz özellikle güney ilçelerimizde 30 derecelere kadar çıkma şeyi gözüküyor yarın için. Yani 27-28 derecelerin rahatlıkla İstanbul yarın görecek. Gece sıcaklığı da 19 derece, yani iliklerimize kadar sıcak havayı yarın İstanbul'da hissedeceğiz diyebilirim. Aslında diğer illerimizde de, batı illerimizde de bu sıcaklık yerleri çıkılacak gözüküyor. Örneğin İzmir'de 30 dereceleri geçecek gözüküyor. Başkent Ankara'da 25-26 dereceleri bulacak gözüküyor. Ülke genelinde aslında yarın bayramın ilk günü o yağışların ardından güzel bir hava yakalanmış olacağız. Hatta sizin haberinizde de az önce o Tokat'taki barajlarda da biraz daha oralarda daha yağışlar da biraz kısmış olacağından dolayı biraz daha rahatlamalar gözükecek, görünüyor yukarıdan.
3: Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz. Şimdiden iyi bir bayram dileyelim. Konuşmaya devam edeceğiz. Hem bugünü, Arife gününü, hem de bayramın ilk gününe ilişkin detayları konuştuk. İyi yayınlar, iyi çalışmalar dileyelim. Şimdi Adil Tek'len detayları aldık. Konuşacağımız başka başlıklar da var tabii ki. Diğer yandan özellikle 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte trafik kazalarını önlemek ya da en azından trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla yoğun bir seferberlik harcanmış durumda. Ekipler sahadaki görevlerine devam ediyorlar. Trafik kazası haberlerini ekranlara getiriyoruz ama amaç bu kazaları mümkün olduğu kadar en aza indirebilmek. Trafikteki o yoğunluğa bakalım.
0: Kimi memleketine, kimi sahil kentlerine doğru yola çıktık. Türkiye genelinde otoyollarda yoğunluk oluştu.
5: 9 günlük bayram tatili başladı. Bayram süresince yaklaşık 15 milyon insan evinden ya akrabalarına ya da tatil beldelerine gitmek için yola çıktılar.
0: Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte milyonlarca vatandaş yollara çıktı. İçişleri Bakanlığı da bayram boyunca trafik tedbirlerini arttırdı. Kolluk kuvvetleri 81 ildeki denetim noktalarında 24 saat esasına göre görev yapıyor.
5: İçişleri Bakanlığı 9 günlük bayram tatili süresince toplam 334 bin kolluk kuvvetini görevlendirdi. Bunlardan 64 bini ise trafik tedbirleri kapsamında sahada görev yapacak.
6: Ne kadar denetim olsa da biliyorsunuz arada bayağı sıkıntılı profiller de çıkabiliyor trafiğin içerisinde. Dolayısıyla denetim olmasında fayda var.
0: Sahadaki ekiplerin yanı sıra trafik akışı havadan da an be an takip ediliyor. Denetimler helikopter ve drone destekli sürdürülüyor.
5: Bakanlık havadan denetimler kapsamında helikopterlerle 9 ilde 108 saat, dronlarla 81 ilde 5828 saat olmak üzere toplamda 5936 saat hava araçları ile denetim yapılacak.
6: Şu an yollar sakin. Denetimlerde sıkıydı.
7: 2-3 kere çevirmeler oldu vesaire. Hız

0: denetimlere vesaire. Onun dışında rahat.
1: Kuzey Marmara ve TEM otoyolunun Kocaeli geçişinde ise trafik zaman zaman yoğunlaşıyor. Muğla'nın Bodrum ilçesine ise son 3 günde 67 bin araç giriş yaptı. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Antalya'da ise sıcak havayı fırsat bilen tatilciler sahillere akın etti. Konyaaltı sahili bayram tatilinin ilk gününden itibaren dolup taştı.
2: Şimdi elektrikli otomobiller son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte artık tam da hayatımızın içinde yer almaya başladı. Trafikte de onları bolca görüyoruz. Ama uzmanlardan önemli bir uyarıyla devam edeceğiz. Çünkü elektrikli otomobil şarj olurken aracın içerisinde durmayın uyarısı geliyor uzmanlardan. Peki neden? Bakalım yanıtına.
3: Elektrikli araçların şarj olurken insanların içinde uyuması canlı bir bombanın yanında uyuması gibi bir şey.
4: Uzun yollarda arabalarını şarj ederken insanların içerisinde uyuduğunu görüyorum ben.
5: Elektrikli araçların sayısı her geçen gün artıyor. Bu durum uzun yolculuklarda belli zorlukları da beraberinde getiriyor. İstasyonlarda bataryalar dolarken dakikalarca beklemek gibi. Ama bununla kalsa iyi. Araç şarj olurken içinde beklemek çok tehlikeli.
6: Bakın şu an araç hızlı şarjda. Yani araca devasa bir akım yükleniyor. Yani ısı en yüksek seviyede, dolayısıyla risk en tepede.
7: Uzun yolculuklarda yorulabilirsiniz fakat uyumak için araçları tercih etmeyin. Araç şarj olurken yakınında da bulunmayın. Olabildiğince uzakta bulunun.
6: Aracın içerisinde uyur musunuz? Dinlenir misiniz?
8: Dinlenirim tabii. Bence bir avantajı çevirebilir, uyuyabilir. Hani o vakti aslında birazcık mola gibi değerlendirilebilir.
6: Pek çok sürücü aracını şarj ederken özellikle uzun yollarda bunu fırsat biliyor, aracında dinlenmeyi hatta uyumayı tercih ediyor. İşte risk tam da o noktada başlıyor. Küçücük bir kıvılcım ölümcül sonuçlara neden olabiliyor.
9: Yangın çıkabilir, elektrikle ilgili başka bir arıza olabilir. Çünkü yüksek bir akım var çünkü burada.
7: Yangın esnasında kurtulmanız için en önemli kavramlardan bir tanesi hızlı hareket etmektir. Fakat uyurken bunu fark edemeyebilirsiniz. Hele ki aracınızda çocuklarınız varsa, aileniz varsa tahliye daha da zorlaşacaktır.
4: Arabamı şarj ederken tesiste çayımı kahvemi içerek değerlendiriyorum. İçeride uyumanın çok güvenli olduğunu düşünmüyorum.
7: Tesislerde özellikle araçlar şarj olurken içinde uyumaması gerektiğiyle ilgili uyarı levhalarını koymaları gerekiyor. İnsanları bilinçlendirmeli ve kullanıcıları uyarmaları gerekiyor. Biraz yürüyüş yapın, belki bir çay kahve iyi gelecektir. Çok uykunuz geldiyse mutlaka dinlenme tesislerine giderek orada uyumayı tercih edin.
2: İstanbul'dayız. İstanbul'da bahçeli evlerde bir camide bayram temizliği yapılıyordu. Hazırlıklar yapılmıştı. Ama o sırada iddialara göre camide bulunan bir kişi elektrik süpürgesinin sesinden rahatsız oldu. Ve işte ekranlara getirdiğimiz gibi cami imamını darp etti.
10: Camide dehşet saçtı. Temizlik yapan imamı defalarca yumrukladı. Çirkin saldırı İstanbul Bahçelievler'de bulunan Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde yaşandı. 51 yaşındaki imam Selami Beyaztaş elektrikli süpürgeyle temizlik yapıyordu. Camiye giren bir kişi süpürgenin sesinden rahatsız olduğunu söyleyerek kapatmasını istedi.
11: Cami süpürüyorum. Son iki sap kalmıştı. Bir yarı birisi geldi. Kapat dedi süpürgeyi, dedim ki 5 dakika sonra süpürmek üzere.
10: Beyaztaş temizliğe devam edince şüpheli süpürgenin fişini çekti. İmam süpürgenin fişini yeniden takınca olanlar oldu. İmamın üzerine yürüyen adam defalarca yumruk attı. Talihsiz imam aldığı darbelerle yere yığıldı. Saldırgan kaçtı.
11: Güçlü bir şekilde ağzına yumruklar vurdu işte. Dudağım patladı, burnum kırıldı.
10: Yaralanan Selami Beyaztaş çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen saldırgan gözaltına alındı.
2: Geçtiğimiz hafta sabah ajansına bir son dakika gelişmesi olarak duyurmuştuk. Faili meçhul dosyalardan biriydi. Dorukhan Büyükışık. Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme daha var. Firari durumda olan bir şüpheli daha yakalandı.
10: Dorukhan Büyükışık dosyasında bir düğüm daha çözüldü. Firari inşaat sorumlusu yakalandı.

0: Da yakalama kararı bulunan ve yurt dışında oldukları belirlenen 3 firari şüpheliden biri olan inşaat sorumlusu Yiğit A. ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı. Diğer 2 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: İzmir'den Ankara'ya gidelim. Ankara'da bir facianın eşiğinden dönüldü. Ankara Konutkent mahallesinde 12 katlı bir binanın 3. katında yaşayan Koçak ailesi günlerdir etkili olan yağışlar sonrasında apartman dairelerinin çatısında çökme meydana geldi ve aile bir facianın eşiğinden döndü. Peki olay nasıl yaşandı? O çatı nasıl çöktü? Hemen bakalım.
2: Görüyor musunuz hemen şu elektriğin yanında acayip bir taraf ıslandı. Uyurken gece saat 3'te korktuk yani deprem mi oldu bir şey mi oldu diye direkt şelale gibi yukarıda hem su aktı hem taban çöktü yani o korkuyla uyandık.
3: Tavan bir anda çöktü, evi su bastı. Facia iddiaya göre adım adım geldi.
2: Kıyafetlerim çöp oldu, yatağım çöp oldu, dolabım çöp, her şey çöp oldu. Yani onları geçtim bile can güvenliğimiz yok.
3: Akıllara durgunluk veren olayın adresi Ankara'nın Konutkent Mahallesi.
4: Dünya Koçak kiracı olduğu bu evde 3 yıldır çocuklarıyla beraber yaşıyor. İddiaya göre kentte etkili olan sağanak yağışın ardından işte bu odasının tavanı su almaya başladı. Ve Dünya Koçak durumu ev sahibiyle site yönetimine bildirdi. Ancak iddiaya göre hiçbir önlem alınmadı.
2: Su akıyordu ilk önce, daha bu hale gelmeden önce haber verdim. Çok korkunç bir gece yaşadık. Sular şelale gibi aktı.
3: Binanın 3. katında yaşayan Dünya Koçak evinin tavanından akan yağmur suyunu kayda aldı. İddiaya göre o görüntüleri de hem ev sahibine hem site yönetimine gönderdi. Ancak hiçbir muhatap bulamadı.
2: Yönetim benim kapımı çalmadı, gelmedi yani hiç. Oysa ki yüksek aidat da ödüyoruz. Karşılığını görmüyoruz maalesef. Tüm odanın avizelerinden aktığı için ben uyardım.
4: Gece yarısı uykusundan büyük bir gürültüyle uyanan aile kabusu yaşadı. Odaya geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şok oldular. Çünkü tavan çökmüş ve her yer su içindeydi.
2: İle bir şey mi yaşanması gerekiyor? Biri ölmesi mi gerekiyor?
5: Üst kattaki herhangi bir boru patlaması ya da üst kattan kaynaklı bir sorun değil bu. Bu dış cepheden gelen bir sorun.
3: Tavanın çökmesiyle Dünya Koçak yine ev sahibi ve yönetimden yardım istedi. Ancak iddiasına göre mağduriyeti giderilmedi.
4: Evde tek güvenli alan işte bu salon kaldı. Aile korku içerisinde günlerini burada geçiriyor. Banyoda ve diğer odanın tavanından da su akıyor. Yani yine aynı facianın yaşanması an meselesi.
2: Üstümüzden yağmur yağıyor resmen. Sadece isteyen bir an önce bu önlem alınsa, biz rahat yaşasak.
3: ATV Haber iddiaların odağındaki site yönetimi ve ev sahibine de ulaştı. İki taraf da iddiaları reddetti.
5: Kesinlikle bu iddiaların hiçbirini ne yönetim olarak ne ev sahibi olarak kabul etmiyoruz tabii ki. Biz oraya ya vinçle çatıdan dağcı indirerek müdahale etmemiz gerekiyor. Ve şu an bu hava şartlarında müdahale edemeyeceğimizi kendisine ilettik maddi manevi. Biz bunu yönetim olarak karşılayacağımızı da zaten hanımefendiye ilettik.
1: Bir son dakika gelişmemiz var. İzmir'in Güzelbahçe ilçesi belediyesine yönelik bir operasyon gerçekleşti. Belediye Başkanı Dalil Çoksay'da isim gözaltına alındı. Hemen detaylara bakalım. Haber ekibinden Tayfun Er bizi bekliyor olacak. Tayfun, günaydın, kolaylıklar diyelim. Sıcak bir gelişmeyle güne başlıyoruz. Nedir operasyonun detayları?
6: Daha yeni, taze bir olay. Son dakika gelişmesi. Tabii Güzelbahçe Belediyesi tabii finansal açıdan sıkıntıda olan belediyelerden bir tanesiydi. Aynı zamanda tabii şu anda sosyal medyadan da baktığımda Özgür Özel'le de bir hayli yakın olduğu, yakın arkadaşı olduğu bilgileri var. Sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Güzelbahçe Belediyesi'ne şu saat, şu dakika itibariyle çok detaylı bir bilgi yok. Hem gazetelerde hem haber sitelerinde ancak Güzelbahçe Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendiği bilgisi var. Ve belediye başkanının da Özgür Özel'in yakın arkadaşı olduğu bilgisi var. Ve tabii ki burada ön plana çıkan sorunlu finansal açıdan Sıkıntılı olan belediyelerden bir tanesi. Tabii

0: Başta Buca Belediyesi olmak üzere İzmir'de pek çok belediyede bu tür mali sıkıntılar had safhada diyebiliriz. İşçilerin, memurların maaşlarını ödeyememe durumundalar şu anda. Evet. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan bir operasyon. Cumhuriyet Halk Partili Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Güney ve Belediye İmar Müdürü'nün de aralarında olduğu en az 5 kişinin gözaltında olduğu bilgisi var. Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildiğini biliyoruz. Jandarma ekiplerinin belediye binasındaki aramaları da devam ediyor. İfade ettiğim gibi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan bir operasyon. Tabii burada mali açıdan bir takım sıkıntılar olduğunu söylemiştim. Onunla ilgili işte belediye hesaplarında tabii ki burada başta Uşak Belediyesi olmak üzere işte bu kongre sürecinde gönderilen paralar vesaire şu bu gibi şeyler olabileceği iddiaları da var. Güzelbahçe Belediyesi'ne yapılan operasyonla ilgili son bilgiler bu yönde diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Tayfun Ere, notları için teşekkür ederim. Güney İzmir'den Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyon haberiyle başladık. Detayları da aktarmaya devam edeceğiz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Ekonomi dediğimizde ise özellikle de konut sahiplerini ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. Emlak vergisine ilk taksit için son tarih 1 Haziran.
2: Ev, dükkan, arsa gibi taşınmazı olan herkesi ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri için verilen süre sona eriyor. Ödemeler için belirlenen tarih 1 Haziran. Belediye veznelerinin Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olmasından dolayı internetten ödeme yapılması önerildi. Vergiyi gecikme faiziyle ödemek istemeyenler, belediyenin online işlem sayfaları, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden ödeme yapabiliyor. Öte yandan emekliler, geliri olmayanlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları için emlak vergisi muafiyeti devam ediyor. Muafiyetten yararlanabilmek için Türkiye sınırları içinde tek konuta sahip olunması ve konutun 200 metrekareyi aşmaması şartı aranıyor.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2026 yılı ilk çeyrek iş gücü girdi endeksleri verileri istihdam ve ücretlerde artışa işaret ederken çalışma saatlerinde düşüş yaşandığını ortaya koydu. Brüt ücret ve maaş endeksindeki yıllık artış ise %37'ye ulaştı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 0065.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500

0: TL Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bayram heyecanı Teknosa'da. Samsung tek kapalı derin dondurucu Tekno Club'a özel 19.499 lira.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
10: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre yenilikçi olmalı.
12: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
13: Bana göre vizyoner olmalı.
14: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
15: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuveyt Türk.
16: Sağlam bankacılık.
9: Bir reklam.
5: A Haber Radyo. 24 saat haber.
9: Reklam.
17: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
18: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50

0: indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
1: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Afyonkarahisar Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
4: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel

0: Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
11: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne istersen ol.
13: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
15: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
16: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
13: A Haber Radyo canlı yayın.
17: Görüntüler Yeşilkent köyünde Nurullah ve İsmail Babacan'a ait kullanılmayan müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark edenler durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. İstanbul'dayız. İstanbul Şişli'de ise bir kişi bir iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırının adresi İstanbul Şişli. Edinilen bilgilere göre iş yerinin önünde kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Geceden yeni güne hangi başlıkları taşıyor dediğimizde hızlı bir haber turuyla devam edelim.
18: Kayseri'nin Talas ilçesinde iki kardeş bir kadını darp ettiği için uyardıkları şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kardeşler tedavi altına alındı. Polis darp edilen kadınla birlikte olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Nevşehir'de 1230 rakımlı Toptepe'ye geziye çıkan kadın havanın kararmasıyla kayalık arazide mahsur kaldı. İhbarla bölgeye giden AFAD ekipleri uzun uğraşlar sonucu kadını mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde restoran ve otel olarak kullanılan iki katlı tarihi konakta yangın çıktı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangın sonrası tarihi mekanda hasar oluştu.
17: Gazete manşetleriyle devam edelim. Bu saatte Milliyet Gazetesi'nin bakalım Milliyet Gazetesi manşetinde hangi haberler yer alıyor? Milliyet'in manşetinde siyaset var. Kılıçlar çekiliyor diyor Milliyet Gazetesi. CHP'de mutlak butlan sonrası Özel 1 Haziran'da olağanüstü kurultayı toplamak için düğmeye basacak. Kurultayın yapılabilmesi için delegenin yarısının bir fazlasının imzası aranacak. Kurultay senaryoları nedir sorusuna da yanıt arıyor Milliyet Gazetesi. Siyasi partiler yasasına göre Büyük Kongre parti tüzüğünün göstereceği süreler içerisinde toplanır. Bu süre 2 yıldan az, 3 yıldan fazla olamaz. Birinci görüş şu, yasaya göre 2 defa üst üste kurultayını yapamayanlar seçimlere giremez ve siyasi parti kapatılır. Kurultay 2020'de yapılmış, 2023'ü iptal ettin. Ondan sonrakileri de geçersiz saydın. Derhal kurultay yapman lazım diyor birinci görüş. İkinci görüş ise şu an mahkemenin vermiş olduğu bir tedbir kararı var ve zorunluluk da yok deniliyor. Bu da tartışmalara devam ediyor. AK Parti'den de açıklamalar var. Tartışmalara taraf değiliz diyor. Salt çoğunluk gerekiyor tartışması var. CHP tüzüğüne göre delegelerin imzasıyla seçimli bir olağanüstü kurultay gerçekleşebilmesi için yarının bir üzerine çıkılması gerekiyor. Barış için İbrahim anlaşmaları şartı, bunu az önce ekranlara getirmiştik. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir barış istiyorsanız İsrail'le İbrahim anlaşmasına taraf olun dedi. Körfez ülkelerini tehdit etti. Bir başka haber, matematikte yaz kayması. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre öğrencilerde yaz tatili sürecinde en belirgin öğrenme kaybı matematikte yaşanıyor. Bu da günün dikkat çeken haberlerinden biri. Ama dediğimiz gibi siyaset konuşuyoruz. Siyasette Cumhuriyet Halk Partisi ana gündem başlığımız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gün nasıl başlıyor sorusuna yanıt arayacağız. Hem CHP Genel Merkezi'ne hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun olduğu noktaya gideceğiz. CHP Genel Merkezi'nde haber parlamento şefimiz Tülay Ağoğlu bizi bekliyor olacak. Kılıçdaroğlu'nun evinde ise Damla Kuşkapan. Bir başka değerli yayın konuğumuzsa Sayın Bülent Erandaş, Takvim Gazetesi yazarı. CHP bölünecek mi sorusuna yanıt arayacağız. Ama öncelikle bir genel merkeze gidelim. CHP Genel Merkezi'nde gün nasıl başlıyor? Söz hemen Tülay Ağoğlu'na bırakalım.
19: Gökhan Kurt şu anda sakin başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gün akşam bir takım değişiklikler oldu. Bunlardan bir tanesi de fotoğraf olayı. Daha önce 24 Mayıs'ta bilindiği gibi mutlak butlan kararının alınmasından sonra buradaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirilmiş ve üzerine basılmıştı, çiğnenmişti adeta tepki olarak, Özgür Özel yanlılarının tepkisi olarak. Ve daha sonrasında burası tahliye edildikten sonra da Özgür Özel'in fotoğrafı da indirilmişti buradan. Şimdi hem Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı asıldı hem de Özgür Özel'in fotoğrafı asıldı buraya. Kılıçdaroğlu'nun iki fotoğrafı var. Eski genel başkan olarak bir fotoğraf yer alıyor. Yanında Özgür Özel, görevi devralan, genel başkanlık koltuğuna oturan. Ardından da şimdi yeniden Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı renkli şu anda. Çünkü mevcut genel başkanın fotoğrafı renkli oluyor. Diğerleri ise siyah beyaz olarak yer alıyor. Burada eski genel başkanların fotoğrafı böyle, böylesi bir gelişme yaşandı. Şunu da söyleyelim, tabii bölünme konusunda her iki tarafta da bir takım adımlar atılıyor. Bunlardan bir tanesi dün Özgür Özel yanlısı milletvekillerinin oluşturduğu bir grup, WhatsApp grubu kuruldu. Burada direniş adı altında. Tabii ki Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler buraya alınmadılar. Bu grupta yer almıyorlar. Bu da bölünmenin bir adımı olarak değerlendiriliyor yine bu WhatsApp grubunun kurulması. Bu arada CHP internet sitesi, resmi internet sitesine de Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve özgeçmişi de genel başkan sıfatıyla konulmuş durumda. Tabii site üzerinden de resmi hesapları üzerinden de CHP'nin bir tartışma yürüyor iki grup arasında. CHP grup başkanı seçilmişti Özgür Özel, bu sıfatı kullanıyor şu anda. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu sıfatı daha fazla kullanmasına izin vermeyeceği ifade ediliyor. Çünkü burada toplanan, genel merkezde toplanan grubun usulsüz olduğu, usulsüz bir toplantı gerçekleştirdiği söyleniyor. Bu nedenle de bayramdan sonra azledeceği ifade ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i grup başkanlığından da alınacağını söylüyor. Özgür Özel dün mesaisine, artık genel merkez burası demişti, meclisteki makam odasında devam etmişti. Ve orada da genel başkan yazısını grup başkanı olarak değiştirmişti. Tabii genel başkanların da mecliste odası olması gerekiyor ki aslında o oda normal şartlarda Kemal Kılıçdaroğlu'na ait. Ancak o tabela değişti ve Özgür Özel grup başkanı tabelası da orada konuldu. Tabii şunu da söyleyelim. Özgür Özel ne yapacak? Bundan sonra o cepheye de bakmak gerekiyor. Özgür Özel de bugün miting yapmayı planlıyor. Bu konuda duyuru yapıldı internet sitesinde. İzmir'de bir miting gerçekleştirmesi planlanıyor. Tabii valilik onay verdi mi vermedi mi, bu soruların cevabını da bugün alacağız ilerleyen saatlerde kuşkusuz. Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman gelecek genel merkeze? 30 Haziran'da genel merkezde olacak, partililerle bayramlaşacak Kemal Kılıçdaroğlu. Ayrıca 1 Haziran'da da parti meclisini toplayacak ki çok önemli bir toplantı. Neden önemli? Çünkü A takımını belirleyecek işte o parti meclisinden ve ilk karşılaşma da, iki grubun ilk karşılaşması

0: da o parti meclisi toplantısında gerçekleşecek. Tabi bazı isimlerin MYK listesini hazırlamaya çalışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu bazı isimlerin kabul etmediğini biliniyor. Ali Öztunç gibi Erol affedersiniz hatırlayamadım şu anda. Elazığ milletvekilinin Gürsel Erol'un da kabul etmediği ifade ediliyor. Bu teklifini, MYK teklifini Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir liste yapacak? Tabii o da merak konusu bu aşamada. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Haziran'da geleceğini söylemiştik buraya. Bayramlaşma için partilerle bayramlaşacak daha doğrusu. Bu arada bayramın ikinci günü de bayramlaşma programları var. Cumhuriyet Halk Partisi de isimleri belirledi. Bayramlaşma heyetini belirledi. Gidecek heyeti belirledi. Burada ziyaretçileri ağırlayacak heyeti belirledi. Tabii AK Parti ve MHP'nin programında yer alıyor. Buraya gelecekler. Onlar da bayramlaşma için diyelim. Şimdilik sözü Gökhan Kurt'a bırakalım.
1: A Haber parlamento şefimiz Süleyha Oğlu'na notlar için teşekkür ederim. CHP Genel Merkezi güne sakin başladı. Peki Kılıçdaroğlu'nun evinin olduğunu noktada neler yaşanıyor? Damla Kuşkapan bizi bir kez daha bekliyor. Damla günaydın. Kolaylıklar dilerim. Tabii dün gün boyunca gözler senin de bulunduğun noktadaydı ama Kılıçdaroğlu kameraların karşısına hiç çıkmadı. Bugün Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama gelme ihtimali var mı? Buna ilişkin bir beklenti var mı şu an orada?
2: Kılıçdaroğlu şu an için sessizliğini koruyor aslında Gökhan Kurt. İki gündür içerideydi son iki gündür. Bugün de aslında bizler evde olmasını bekliyoruz. Dün biraz rahatsız olduğu açıklandı. Sesiyle alakalı ufak bir problem yaşadığı belirtilmişti. Bugün de eğer ki bir son dakika gelişmesi çıkmazsa emin de olacak. Bir ihtimal geçerse ofisine geçer diye tahmin ediyor. Zaten genel merkez ihtimali kuvvetli durmuyor. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez dün bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Zaten dün CHP'nin bayramlaşma programı belli olmuştu. 28 Mayıs diye açıklanmıştı ilk olarak ancak o tarih değişti. Bayramın ikinci günü yani 28 Mayıs'ta sadece partilerle bayramlaşma olacak. Bunun yeri henüz net değil. Kılıçdaroğlu 30 Mayıs Cumartesi saat 12'de de genel merkezde halk bayramlaşmasına katılacak ve ilk defa o günde genel merkeze gitmiş olacak. Tabii CHP'nin bayram için kabul heyeti ve ziyaret heyeti de belirlendi. Dilerseniz bundan da bahsedelim. Kabul heyeti Hasan Öztürkmen, Barış Bektaş, Sevda Erden Kılıç'tan oluşurken ziyaret heyeti ise Ali Fazlı Kasap, Hüseyin Yıldız ve Deniz Demir'den oluşuyor. Henüz hangi partilerle bayramlaşacağı belli değil. Dün MYK konusunda bir takım iddialar ortada dolaşmıştı. Özellikle MYK üyeleri belirlendi. Bazı isimlere teklif gittiği yönünde iddialar vardı. Ancak bu konuda net bir isim belirlendi gibi açıklamaların doğru olmadığı açıklandı. Kimseye teklif yapılmadı şeklinde bir açıklama paylaşıldı. CHP'de 1 Haziran'da parti meclisi toplantısı yapılacak. Özgür Özel önümüzdeki günlerde herhangi bir görüşme şu anda beklenmediğinin altını çizelim. 30 Mayıs'ta sadece herkese açık bir bayramlaşma olacak. Vatandaşlar da bu bayramlaşmaya katılacak. Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlarla bir araya gelmiş olacak. Bugün de evinde olması herhangi bir yere gitmesi beklenmediğini yine belirtmiş olalım. Dün de Kemal Kılıçdaroğlu evindeydi. Ziyaretçileri geldi. Şu anda onları ağırlıyor genelde. Onun dışında telefon temasları kuruyor. Gelişmeleri haberlerden takip ediyor. Ve yanına gelen ziyaretçiler de aslında ilk isimlerden bilgi almış oluyor. CHP'nin dedik ki hani şu an için bayramlaşma listesi belli olmadı ama AK Parti'nin bayramlaşma listesine baktığımızda CHP'nin ilk sıralarda olduğunu söyleyebiliriz diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
1: Damla Kuşkapan'a notları için teşekkür ederim. Ankara'da tablo bu. Peki CHP bölünecek mi? Bu noktadan sonra bir iki ismin bir araya gelip CHP'yi bir çatı altına tekrar toplama ihtimali var mı? Ve tabii ki İmamoğlu faktörü. Bütün bunları konuşacağız. Çok değerli bir yayın konuğumuz gazeteci Bülent Erandaş bizlerle birlikte. Sayın Erandaş yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın.
3: Gökhan Bey günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. CHP bölünecek mi? Yani CHP içinden bir parti daha mı çıkacak sizce?
3: Tabii bunları en çok yazan gazetecilerden biri benim. Bunu da bir haftadan beri, bu geçen yıldan beri Ekim Partisi diye bir parti faaliyetleri vardı. Bu sene de o yoğunlaşmıştı zaten. Onunla ilgili bilgi vermeden önce son bombayı size söyleyeyim. Dün akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nin web sitesinde Cumhurbaşkanlığı aday ofisi kaldırıldı. Ekrem İmamoğlu'nun, biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'le beraber Çevre Sokak'ta CHP'nin Cumhurbaşkanlığı aday ofisini kurmuşlardı. Dün akşam web sitesinde

0: Bu adaylık kaldırıldı. Neden? Sordum sonra. Gece yarısı oldu bu zaten. Bu gelişmeden sonra dediler ki eski tüzükte böyle bir şey yok. Onun için kaldırılmıştır. Yani bu inanılmaz tabii bir gelişme sağlayacak bugün. Bugünün en önemli olaylarından birisi Kemal Bey, Ekrem İmamoğlu ile ilgili bu operasyonu, oradaki ofisi listeden
1: Evet.
0: kaldırarak, önemli bir olaydır bu. Çevre sokaktaki bu ofisin kaldırılmasının bir başka özelliği var. Biliyorsunuz daha önce burası da Özgür Özel kurdu Ekrem İmamoğlu için. Bazı toplantılar burada yapıyordu. Burada bir de skandal bir olay oldu. Bu toplantı yapılır yapılmaz o çevre sokakta Atatürk'ün resmi vardı o salonda. Cumhurbaşkanı aday ofisinde o kaldırıldı ve yerine Ekrem İmamoğlu'nun resmi konmuştu. Çok tartışılmıştı.
1: Evet.
0: Ve bugünden itibaren Ekrem İmamoğlu'nun ofisinin kaldırılması CHP içinde dün gece de bir iki de gece iki sıralarında yaptığım sohbette bayağı büyük kritik gelişmelere yol
1: Peki
0: açacak.
1: Sayın Erandaş, tam da
0: Şimdi
1: aslında bu başlıkta vurgulamışken özellikle kulislerde en çok konuşulan başlıklardan biri. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzlaşmasını İmamoğlu'nun istemediği iddiası. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir?
0: doğrudur. Birinci, bu gelişmeler her zaman var. Şimdi en önemli gelişme mutlak kutlandı kararı çıktıktan sonra Özgür Özel arkadaşlarıyla gece yarılarına kadar bir toplantı yaptı. En önemli gelişme de cumartesi günü, geçen cumartesi günü yaşandı. Cumartesi günü tam böyle heyetler kurulmuş. Ekrem İmamoğlu'nun dıştan müdahale ettiğine dair en bariz bilgi de odur zaten. Cumartesi günü Özgür Özel partide milletvekillerini partide topladı. Bakın bu da bir usulsüzlüktür aslında. Milletvekilleri grup başkanını ve grup başkan vekilleri çalışmalarını mecliste yapar. Partide yapmıştır. Partide kendini Özgür Özel grup başkanı seçtirmiştir. Hukuken tartışılıyor hala. Bir usulsüzlük var ama fazla da uzun sürmeyecek. Grup başkanı ilan ettikten sonra CHP'nin parti meclisini toplamıştır. Parti meclisinin hiçbir yetkisi yoktur. Çünkü mutlaktan kararlı itibaren kaybetmiştir. Yani yetkisi olmayan bir kurulda direniş kararı alındı ve Özgür Özel çıktı. Dedi ki Kemal Bey ile ben yüz yüze görüşmeyeceğim. Heyetler görüşecek. Eğer dedi olağanüstü kongre kararını alırsa, bakın o da alınmasında da mümkün değil. Orada biraz sonra izah
1: Evet.
0: edeceğim. Alırsa ben gazetede çıkan ilana bakacağım. İlanı çıkarsa ancak kendisiyle görüşürüm. Bu açıklamalar Kemal Bey'i çok rahatsız etti. Ve o gece, cumartesi gecesi Ankara'ya Özgür Çelik geldi İstanbul'dan. Mesajın Özgür Çelik İstanbul'daki İki tane, üç tane oldu şu anda il
1: Evet.
0: başkanı. Üç tane il başkanı var İstanbul'da şu anda. O bakımdan Özgür Çelik mesajı getirdi. Ve bu mesajı getirdikten sonra gece üçlere kadar heyetler arasında iki tane Özgür Özel'in milletvekili, iki de Kemal Bey'in görüşmeler sürerken gece üçten itibaren Murat Emir'in telefonlarını kapattığı ve Kemal Bey'in ekibiyle bütün ilişkilerin kesildiği öğrenildi. O gece enteresan olaylar oldu. O geceki olayların bir kısmı kulağımıza gelmişti. Bir gün sonra teyit ettik. O gece bir gün sonra direniş kararını somut hale getirmek için iki belediyeden Ankara'da destek alınarak birçok isim partiye çağrılmış. O gece bazı hazırlıklar yapıldığı tespit edildi. Yani cumartesi gecesi barikatların kurulduğu, içeri taşların alındığı, işte sabunlar, sıvılar getirildiği bir direnişle ilgili bu haberlerde Kemal Bey'e ulaştırıldı. Kemal Bey'i de zaten milletvekilleri çok yakından takip ediyor.
1: Evet.
0: Bu gelişme üzerine pazar günü, ki önemli gelişmeler orada oldu, Kemal Bey milletvekilleri ve parti meclisi, ya bunlar CHP'nin milletvekili ve parti meclisi üyeleri genel merkeze yürüyerek geldiler.

0: girmeye kalktılar ve bunlara taş ve su, taşlar atıldı. Arbede çıktı. Polis zorlukla önledi biber gazlarıyla.
1: Evet. Şimdi Bülent Bey, o gece... tabii konuşacağımız çok konu var ama süremizin artık çok çok sonuna geldik. Sadece şunu da sormak istiyorum. Bu dönemde çok konuşulan isimlerden biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Mansur Yavaş sizce eğer bir ayrılık olursa Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte mi hareket eder? CHP'de mi kalır? Yoksa o tamamen bağımsız bir yolu mu tercih eder? Çok kısa bir değerlendirme rica edeceğim. Süren bitti çünkü.
0: Tabii. Çok önemli bir haber daha var. Hemen ekleyeceğim. Mansur Yavaş Kemal Bey ile devam edecek. Yeni kurulacak partiye, yani bu işte ekip partisi diyorlar, başka isimler de var. Memleket Partisi, İstiklal Partisi, ondan sonra Özgürlük Partisi diye isimler geçiyor. Yani bunlar iki günden beri konuşulan isimler. Mansur Yavaş Kemal Bey ile kalacak. Eğer ki CHP'deki kavgalar, kaos devam ederse Mansur Yavaş ayrılıp, ki Cumhurbaşkanlığı adaylığı önemli olay hale gelecek, gelecek yıllar itibaren önemli bir gelişmedi orada. Daha sonra da ayrılıp bağımsız olabilir. Ama Kemal Bey ile hareket edecek. Dün akşam da Kemal Bey 7 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesini seçti. Hı. O liste de var elimde. Çok süratli okuyayım.
1: Çok
0: bugün
1: kısa.
0: En önemli haberi. Hı hı. Akif Hamza Cebi, Faik Öztürk, Bülent Kuşoğlu, Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya, Müslüm Sarı, Turan Aydoğan ve Mehmet Tüm, 7 kişilik MYK, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı büyük ihtimalle pazartesi günü göreve başlayacak. Akif Hamza Cebi'nin ikinci adam olması, yani genel sekreter olması, Faik Öztürk'ün de sözcü olarak bulunması planlanıyor. Bu isimlere bir iki isim daha var. Mesela Berhan Şimşek'in ismi de geçiyor. O olabilir mi olmaz bilmiyoruz. Ama şu anda benim verdiğim 7 isim pazartesi günü MYK açıklaması yapacak Kemal Bey. Cumartesi günü partiye geliyor biliyorsunuz. Halk da toplantı yapıyor. Bayramlaşıyor. Pazartesi günü genel merkeze geliyor. Ondan sonra salı günü de gelecek hafta, ondan sonra salı günü de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasına geçiyor. Milletvekilleriyle görüşmeye başlayacak Gökhan Bey.
1: Konuşmaya devam edeceğiz. Belki de siyasi tarihimizdeki en hareketli bayramlardan birine giriyoruz CHP açısından. Çok değerli bir yayın konuğumuz vardı bu saat diliminde. Bülent Erandaş bizlerle birlikte. Sayın Erandaş, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Bir yandan tabii ki siyaset çok hareketli geçiyor dedik. Bayramda da liderlerin nerede olduğu programları da netleşti. Başkan Erdoğan, siyasi parti genel başkanları programları belli oldu. Başkan Erdoğan bayramı nerede geçirecek? Diğer liderler nerede olacak? İşte o sorunun yanıtına bakalım.
2: Liderlerin bayram programı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayramı İstanbul'da karşılayacak ve ailesiyle geçirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramı İstanbul'da geçirecek kişiler arasında yer alacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bayramda Ankara'da olacak. Bayramın ikinci günü, yani 28 Mayıs Perşembe günü CHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşacak. Genel Merkez'de 30 Mayıs tarihinde ise halk bayramlaşması olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bayramı Ankara'da geçirecek liderlerden. Bahçeli birinci gün Ankara'da bayram namazını kılacak ve ardından Ülkücü Hareket'in lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı Ankara'da geçirecek. Dervişoğlu bayram namazını Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi'ndeki Abdülkerim Kuzu Camisi'nde kılacak. Bayramda DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları Hatay'da, Tuncer Bakırhan'da Ankara'da olacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise bayramın memleketi Kayseri'de ailesiyle karşılayacak. CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel ise bayramda Manisa'da olacak. Kurban Bayramı'nın ikinci günü ise gelenek bozulmayacak. Partiler kabul ve ziyaret heyetleri oluşturacak. Partiler arası bayramlaşma yapılacak.
1: Siyaset hareketli, dünyanın gündeminde pek çok başlık var ama bir yandan da tabii ki bayram ve tabii ki kutsal topraklara gitmemiz gerekiyor. Hacı adaylarının mahşerin provasını nitelendirilen Arafat'ta toplandılar. Arafat'ta dua ve ibadetle geçirecek olan hacı adayları özel irşat programına katılacak. Mekke'den gelen canlı görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Öğle ve ikindi namazlarını kılacak olan hacı adayları

İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpakuş'un yapacağı duayla vakfeye duracak. Hacı adayları şeytan taşlamak üzere daha sonra Cemerat bölgesine hareket edecek. Oradan da Mescid-i Haram'a geçecek olan hacılar ziyareti, ziyaret tavafı ve say ibadetini yerine getirdikten sonra tıraş olarak ikramdan çıkacaklar. Bu yıl hac ibadeti için kutsal topraklara giden Türk hacı adaylarının sayısı 85 bini bulmuş durumda. O kutsal topraklardan gelen o özel görüntüler ekranlara getiriyoruz.

0: Dünyada neler oluyor dediğimizde ise tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmaya varılıyor, karşılıklı mesajlar iletiliyor derken Amerika Birleşik Devletleri İran'ı bir kez daha müzakere masasında vurdu. Bu kez gece saatlerinde İran'ın teknelerle Hürmüz'e mayın döşediği iddiasıyla Amerika Birleşik Devletleri o teknelere saldırdı. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Aynı zamanda İran'a ait bir füze sistemi de hedefteydi.
1: Patlamalar birbirini izledi, İran'ın güneyinden dumanlar yükseldi. Kırılgan ateşkesin zorlu şartlara rağmen sürdüğü İran'da Amerikan donanması bir dizi hedefe saldırılar düzenledi. Saldırıların merkezinde stratejik önemi bulunan liman kenti Bender Abbas vardı. Kirmanşah, İsfahan, Kum ve Erdabil kentleri de hedefteydi. Patlamaların peş peşe yaşandığı birçok bölgede İran hava savunması da aktif hale geçti. Patlamaların kaynağı uzun süre belirsiz kalırken açıklama ABD ordusundan geldi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM İran'a karşı bir dizi savunma saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Paylaşıma devam eden ateşkes sırasında kontrollü davranarak ABD güçlerini savunmaya devam edeceğiz notu düşüldü. Fox News'e konuşan CENTCOM yetkilisi de saldırılarda füze fırlatma rampaları ve mayın döşemeye çalışan İran tekneleri gibi bazı hedeflerin vurulduğunu açıkladı. Yaşanan gerilime ilişkin henüz açıklama yapmayan Tahran'sa devrim muhafızlarına ait iki sürat teknesinin ABD jetleri tarafından hedef alındığını duyurdu. Ancak vurulan diğer hedeflere ilişkin detay paylaşılmadı.
0: Amerika ateşkes bitmedi diyor ama İran ne diyecek? İran sessiz geceden beri. Peki neler oluyor? Tahran'dan nasıl bir yanıt gelebilir ve müzakere masası çökecek mi? Tüm bu soruların yanıtına bakalım. Hemen Tahran'a gidelim. Haber ekibinden Ekber Karabağ bizi bekliyor olacak. Ekber günaydın. İran bir kez daha müzakere masasında vuruldu. Şu ana kadar baktığımızda gelen tabloda. Ne yaşanıyor? İran'dan buna bir tepki gelecek mi?
2: Gökhan teşekkür ederim. Evet az önce de haberimizde izlediğimiz üzere Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler devam ederken ve tam da taraflar anlaştı anlaşacak derken dün geceki olaylar yaşandı. Dün gece yaşanan olaylarla ilgili İran'dan resmi düzeyde bir açıklama yapılmadı. Fakat az önce haberimizde de izlediğimiz üzere ABD ordusu iki mayın döşemekle suçladığı iki İran teknesine saldırı düzenlediğini ve İran medyasındaki haberler göre bu teknelerde 4 İran askerinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Diğer taraftan Bender Abbas kentinde de yine füze rampalarına yönelik Amerikan ordusunun bir operasyonun söz konusu olduğu ABD'den gelen açıklamalar arasında değinildi. Fakat dediğim üzere an itibariyle İran'dan resmi düzeyde İran ordusunun devrim muhafızlarının herhangi bir açıklama gelmedi. Gün içinde İran'dan gelecek açıklama önemli olacaktır. İran dün gece yaşanan olayların ardından bundan sonra müzakereler konusunda nasıl bir tavır takınacağı merak ediliyor. Müzakerelerle ilgili ABD Başkanı Donald Trump İran ya uranyumunu Amerika Birleşik Devletleri'ne intikal ederek burada işte imha edilmesini isteyecektir veya kendi topraklarında denetim işte altında kendisi imha edecektir yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Fakat İran'dan gelen açıklamalarda İran tarafı şu an itibariyle o ilk anlaşmada İran'ın uranyum zenginleştirme meselesinin tartışma

0: konusu olmayacağını belirtiyor. Mark Rubio'dan da gelen açıklamada pazarlıklar devam ediyor. Nihai metne ulaşmak için birkaç gün zaman alabilir yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Dün işte İran'dan üst düzey bir heyet de Katar'a giderek burada müzakerelerde bulundu. Hatta bir iddia da basına düşmüştü. İşte Katar'ın bu olayları kolaylaştırmak için bu görüşmeleri İran'a 12 milyar dolar değerinde bir para vereceği iddia edilmişti. Bir fon sağlayacağı iddia edilmişti. Katar tarafından bu tekzip edilmiş oldu. Özetlemem gerekiyorsa Gökhan, bir taraftan müzakereler devam ederken diğer taraftan da geceki o sıcak gelişmeler yaşandı. Bu yüzden gün içinde İran'ın o yaşanan olaylarla ilgili nasıl bir tavır takınacağı çok merak ediliyor.
1: Merak edilen soru, bakalım İran'dan bugün nasıl bir yanıt gelecek? Ekber Karabağ'dan detayları gün boyunca almaya devam edeceğiz. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakere masasında İran'a bu saldırısı tabii ki piyasalarda da şok etkisine neden oldu. Özellikle yeni haftaya piyasalar rahatlayarak başlamıştı. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında hızlı bir düşüş vardı. Altın yükseliyordu. Tablo şimdi tersine dönmüş durumda. Altın fiyatları Asya piyasalarındaki işlemlere baktığımızda %1'e yakın düşüşle güne başladı. %0.91'lik düşüşle 4530 dolara geriledik. İç piyasaya bakalım. Gram altına tablo nedir dediğimizde gram altın şu an itibariyle uluslararası piyasalardaki yaşanan düşüşün de etkisiyle birlikte %0.47 geriliyor. 6685 liradayız. Bir de gümüş fiyatlarına bakalım. Gümüş uluslararası piyasalarda %2'ye yakın düşüşte $76.76. Ancak tabii ki en önemli etki petrol fiyatları üzerine. Petrol fiyatlarında tablo nedir dediğimizde dün %5'e yakın düşüşler görmüştük. Şu an itibariyle %2,5'luk bir yükseliş var. 100 doların altındayız ama kritik seviyelerde dolanmaya devam ediyor. $95.48 şu an itibariyle petrol fiyatlarındaki o tablo. Piyasalar anlaşma ya da anlaşmazlığı yakından takip etmeye devam ediyor. Biz İran'ı konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir ateşkes olur mu? Daha doğrusu bir anlaşma olur mu sorusuna yanıt ararken bir yandan da Gazze'ye bakmak gerekiyor. Çünkü Gazze bu yoğun gündem içerisinde artık göz ardı edilmeye başlanmış durumda. Sözde bir ateşkes var ama ateşkes kapsamında yapılması gerekenler İsrail tarafından yapılmıyor. Gerekli yardımları girmesine izin verilmiyor ve bir bayrama daha Gazze'liler buruk bir şekilde giriyor.
2: Gazze'de bayram falan yok zaten. Gazze her şeyden mahrum.
3: Bayram telaşı değil, hayatta kalma mücadelesi yaşanıyor. Burası Gazze. Çocuklar yeni kıyafet ve oyuncak yerine korku, açlık ve bomba sesleriyle bayrama giriyor. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı hazırlığı yaparken Gazze'liler açlık, derin bir yıkım ve yas içinde.
4: Burada hayat yok. Bayram yaklaşıyor olsa da bu bir bayram değil. Her gün şehitlerimizin olduğu bir dönemde bayram yaklaşıyor. Her gün bombardıman ve yıkım var. Gazze'de hangi bayramdan bahsediyoruz ki? Gazze'de bayram falan yok, hiç yok.
3: Her yerde çocuklar bayram coşkusu yaşarken Gazze'li çocuklarda ölüm korkusu var.
2: Eskiden başkalarıyla ortaklaşa ya da tek başımıza kurban keserdik. Kimisi buzağı, kimisi de koyun getirirdi. Çocuklar bu ortamlarda mutlu olur, keyif alırlardı. Ama bugün zorlu koşullar altında yaşıyoruz ve savaş gölgesinde kutladığımız 3. Kurban Bayramı olacak. Çocuklarımız dünyanın diğer çocukları gibi mutlu olamıyor. Onlar için neşe yok.
3: 2,5 yıl aşkın süredir devam eden İsrail'in saldırıları Gazze'de hayvancılık sektörünün sistematik olarak tahrip edilmesine yol açtı.
4: Gazze her Kurban Bayramı döneminde yaklaşık 20 bin buzağı ve 40 bin koyun tüketirdi. Ne yazık ki İsrail tüm tarımsal üretim sürecine de sıkı bir kuşatma altına alarak bu kurbanlık hayvanların Gazze şeridine ithalatını veya girişini engelliyor ve yasaklıyor.
1: 2,5 yılda 70 binden fazla insan bir soykırım sonucu hayatını kaybetti. Bu bizim bildiğimiz rakam. Ama aslında gerçek bu rakamın çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Hala ulaşılamayan enkazlar var. Ve bu tablo İsrail ordusu üzerine de etkisini göstermeye başlamış durumda. Gazze dönüşünde ağır depresyon nedeniyle ağır depresyon yaşayan bir İsrail askeri daha intihar etti.
5: Tatile gittiği ABD'de canına kıydı. Geride bıraktığı intihar notuna ise artık dayanamıyorum yazdı. Gazze'deki soykırım sonrası İsrail ordusunda yaşanan intihar vakalarına bir yenisi daha eklendi. ABD asıllı İsrail askeri Alex Miller Gazze dönüşü

0: yaşadığı ağır depresyon nedeniyle kendisini öldürdü. İsrail'li Haaretz gazetesinin paylaştığı bilgilere göre Gazze'deki görevi geçtiğimiz ay sona eren Miller tatil için vatandaşı olduğu ABD'ye gitti. Ancak bir süre sonra kendisinden haber alınamayan İsrail askeri Miami'de kaldığı evde ölü bulundu. Kendi silahına intihar ettiği tespit edilen Miller'ın geride bıraktığı notsa kısa olmasına rağmen her şeyi anlatan cinstendi. Gazze dönüşü travmaya bağlı stres bozukluğu yaşadığı bilinen İsrail askerinin intihar notunda "artık dayanamıyorum" yazdığı ortaya çıktı. İsrailli makamların açıkladığı resmi verilere göre Gazze'deki soykırımın başladığı tarihten bu yana 36 İsrail askeri intihar etti. 279 asker ise intihar girişiminde bulundu.
1: Ece Gürel, yaklaşık 1-1,5 yıl önce Türkiye'nin konuştuğu olaylardan biriydi. İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe gitmiş. Ancak 4 gün boyunca kendisinden haber alınamamıştı. Tüm Türkiye seferber olmuştu. 4 günün sonunda ise gece saatlerinde neredeyse ölmek üzereyken bulunmuştu. Hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen saatler sonrasında acı haber gelmişti. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Soruşturmaya göre burada bir cinayet şüphesi yok. Ece Gürel hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak aile tepkili. Çünkü aile soruşturmada bazı eksiklikler olduğunu savunuyor ve bazı soruların hala cevapsız kaldığı görüşündeler.
2: Ya yönlendirme var ya başka bir şey var yani. Benim kafamda bir sürü soru işaretleri var. Hipotermik deyip de bu işi geçiştirmelerini istemiyorum ben.
3: Ece Gürel'in ölümü kayıtlara hipotermi olarak geçti. Takipsizlik kararıyla dosya kapandı. Ancak ailesi genç mimarın ölümüyle ilgili soruşturmada eksikler olduğu görüşünde.
2: 4 gün orada gezeceksin, yaşayacaksın ve ayağında çamur olmayacak. Ve aynı yeri 2 kere aradıkları halde Orada bulundu yine. İş yerinde de sıkıntılar oldu zaten. Hani mobik uyguladılar. Ona da takipsizlik kararı verildi.
3: 35 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel 2 Mart 2025 pazar günü evden yürüyüşe gidiyorum diyerek çıkmıştı. Ancak ailesi kendisinden bir daha haber alamamıştı. Kaybının 4. gününde Belgrad Ormanı'nda bulundu. Hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Adli tıp kurumundansa rapor çıktı. Genç kadının hipotermiye bağlı vefat ettiği öğrenildi ve bundan dolayı da açılan tüm davalara takipsizlik kararı verildi. Ancak aile bu takipsizlik kararına tepkili. Çünkü evlatlarının ölümüyle ilgili şüpheleri var.
2: Getirip oraya bıraktılar mı bunu? Ne yaptılar? Bu Hale Hanım denen kişi aynı zamanda hocasıydı. Bunun ifadesi alındı. Sonra gözaltına alındı ve serbest bırakıldı. Bunun telefon kayıtlarına bakıldı mı? HTS kayıtlarında hiçbir şey çıkmadı mı? Açılmadı diyorlar telefon. Açılmadı da bu dosyayı nasıl kapatıyorlar?
4: Ece Gürel'in cep telefonunu incelemesi çok çok önemli. HTS kayıtları çok çok önemli. Hatta o kaybolduğu dönem içerisinde o bölgedeki baz istasyonunda hangi cep telefonları takılmış onu da ortaya koymak gerekiyor.
3: Gürel'in ormanda uyuşturucu etkisi olan bir çay eşliğinde meditasyon yaptığı da öne sürülmüştü. Ailesi kızlarının meditasyon sırasında da yalnız olmadığını düşünüyor.
4: Belki birileriyle beraber ormandaydı. Yanında olan kişiler ve içine girmiş olduğu bu psikolojik yapıdan dolayı korkmuş olabilirler ve kaçmış da olabilirler.
3: Gürel ailesi dosyanın yeniden açılmasını ve cevapsız soruların yanıt bulmasını istiyor.
2: Ben bu yüzden devletimden yardım bekliyorum.
1: Dokuz günlük bayram tatili başladı. Ancak yapılan uyarılar, alınan önlemlere rağmen trafik kazaları haberlerini vermeye devam ediyoruz ne yazık ki. Bayram tatili için çıktıkları yol 5 kişilik Yıldız ailesinin sonu oldu. Hayatını kaybeden aile fertleri memleketleri Trabzon'da yan yana toprağa verildi. Onlardan geriye ise mutlu günlerinden kalan fotoğraflar kaldı.
5: Her birine lütfen helal edin.
0: Acıları kor oldu. Geriye videolar ve

0: yaşındaki Sadem Yağmur Yıldız hayatını kaybetti. 20 yaşındaki kızları Meltem ise ağır yaralıydı.
1: Onun da bel kırığı var. İşte o da şu anda yoğun bakımda, tedavi altında.
0: Memleketlerinde bayram heyecanı yasa döndü. Hayatını kaybeden aile fertleri yan yana toprağa verildi. Anne Melek Yıldız'ın kazadan önce yaptığı sosyal medya paylaşımları yürekleri dağladı.
2: Şimdi ekranlara getireceğimiz görüntünün adresi Avusturya. Avusturya'da sayın seyirciler akıl almaz bir olay yaşandı. Bir yamaç paraşütü yapan 44 yaşındaki bir kadın uçaktan atladı, gökyüzüne süzülüyordu. Ama o anda o kadına bir uçak çarptı. Ekranlara getirelim.
0: Gökyüzünde süzülüyordu. Üzerinden geçen uçağın paraşütüne çarpmasıyla taklalar attı. Facianın eşiğinden dönülen olay Avusturya semalarında kayda geçti. Sabrina isimli kadın yamaç paraşütçüsü Salzburg'un 100 kilometre batısında kendisini gökyüzüne bıraktı. Ancak tam o sırada üzerinden geçen bir küçük uçak paraşüte çarparak parçaladı. Korku dolu o anlarda kamerada kayıttaydı. Havada taklalar atarak savrulan kadın ölümle burun buruna geldi. 44 yaşındaki kadın yedek paraşüt sayesinde güvenli bir şekilde yere inmeyi başardı. Birkaç morluk dışında sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Uçağın zamanında manevra yapamadığını açıklayan polise pilot hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
2: Trafikteki kural ihlalleri, hatalar hep bir faciaya neden oluyor. O görüntülerden biri İstanbul Silivri'de kayda geçti. Bir kavşakta taksiyle motosikletin çarpıştığı kazada çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. O anlara bakalım.
0: Trafik kuralı ihlali az kalsın faciayla sonuçlanıyordu. Silivri'de tem bağlantı yoluna dönüş yapmak isteyen bir taksi sürücüsü iddiaya göre kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptı. O sırada karşı yönden gelen motosikletle taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koşarken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
2: İBAN dolandırıcılığı diyoruz. Hatta bu konuda tüm yetkililerden de uyarılar geliyor. Tanımadığınız, bilmediğiniz insanlara IBAN'ları vermeyin. Hatta yakınınız olsa bile ona IBAN vermeyin deniliyor. Çünkü sonunda hiç istenmeyen olaylar karşımıza çıkıyor. O isimlerden biri Adana'da yaşayan Tarkan Torun'un hikayesine bakacağız. 700 liralık alacağını tahsil etmek isterken cezaevine girdi. Bakalım.
3: Suçu alacağını almak için IBAN'ını vermesi. Bunun dışında bir suçu yok.
4: Bir kavgayı ayırırken bacağını kaybetti. Şimdi ise 700 liralık alacağı için verdiği IBAN yüzünden cezaevine girdi. Adana'da yaşayan 43 yaşındaki Tarkan Torun'un hayatı Kuşçu Kahvesi'nde tanıştığı kişiyle değişti. Güvercin alışverişi sonrası 700 lira alacağı kalan torundan hesabım yok denilerek IBAN istendi.
3: IBAN'ını başkasına veriyor. Babam para gönderecek. Onu diyor sana hani göndersin, sana da borcum var. Onu al diyor, geri kalan da bana harçlık gönderecek diyor. Geliyor para, alıyor parasını, kendi şeyini, alacağını gerisini de adama veriyor.
4: İşin sonundaysa hesaba gelen paraların şehit ailelerine yardım bahanesiyle toplandığı ortaya çıktı.
3: Sen beni bilmiyor musun, ben sana bir kötülük yapar mıyım falan. O arada adam zaten dolandırıp bunun IBAN'ına atmış parayı.
4: Yaşantısını protez bacakla sürdüren ve 5 yıl 2 ay 15 gün ceza alan adam cezaevine girdi.
3: Ne yapacak bu çocuk? Hiç suçsuz yere, sadece iyi niyetinin kurbanı oldu.
4: Anne Fatma Torun'a göre oğlu hem özgürlüğünü hem de

0: işini kaybetti.
1: Cezaevinde düşmüş, ayağını bile kullanamıyordu. Koltuk değnekleriyle gördüm orada. Ayağı protezde düşünce şişmiş ayağı.
0: Acılı anne oğlunun suçsuz olduğunu savunarak yetkililerden yardım istedi.
2: Yarın Kurban Bayramı. Tabii Kurban Bayramı'nı günler kala pazarlıklarda yoğunlaşmıştı. Kurban pazarlarında son durum ne? Hemen bakalım.
3: Şu anda 1 ton 100 kilonun üzerinde.
4: Biz Arnavutköy vatandaşları olarak gerçekten çok memnunuz.
2: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve kurban pazarlarında ise satışlar oldukça güzel. Özellikle İstanbul Arnavutköy'deki hayvanların yarısından fazlası satıldı olarak görülüyor. Peki hayvan almaya gelen vatandaşlar hangi kurallara, hangi önemli başlıklara dikkat etmeliler?
5: Küpelere bakacağız. İki, hayvanın gözlerine bakacağız. Canlı, etrafı seçebilen olacak. Deriye bakacağız. Tüyler parlak olacak, matı olmayacak, birbirine girmemiş olacak. Dört tane ayağına bakıyoruz, topallık istemiyoruz. Boynuzlar muntazam yerinde olmalı. Kuyruğa bakıyoruz, kesik ya da kopma olmayacak. Doğal delik dediğimiz burun deliği ve dışkı deliğinden işte kan, idrar, irin ya da anormal koyu kıvamda bir akıntı olmasını da istemiyoruz biz. Bunlarda bir problem görmüyorlarsa gönül rahatlığıyla kurban satışı için ilçe kurban komisyonlarının onay verdiği yerlerden hayvanlarını çok rahat bir şekilde alabilirler.
6: Kurban pazarlarının en renkli görüntülerini ise pazarlık anları oluşturuyor. Hem satıcılar hem de kurbanlık almaya gelenler sıkı pazarlık yapıyor.
7: 345.
8: Abi 5 daha kaldırıyorum. 365 bin.
7: 365 abi, olmaz.
8: Abi yaklaş yaklaş abi, bir tane daha.
7: Bir 5 daha. 350.
8: Abi hayırlı
7: 350.
8: Olsun.
7: Hayırlı
8: Allah,
7: olsun.
8: Hayırlı olsun. Hadi.
2: Pazarın olmazsa olmazı en ağır hayvan. İşte tam yanımda görmüş olduğunuz şampiyon tam 1 ton 150 kilogram geliyor ve günler öncesinde ise satıldı. Biz de hayırlı uğurlu olsun diye.
9: Talebi de çoktu. Tonluk hayvanımızı değerinde verdik çok şükür. Beyefendiler geldiler, verdik. Hayırlısıyla inşallah.
2: Alıcısına da hayırlı uğurlu olsun diyelim bize.
9: Evet, herkesin de bayramını kutluyoruz.
2: Gaziantep'in gözdesi, Zeyukma'nın simgesi. Çingene kızı mozeyinin kayıp parçalarından biri daha Amerika'dan Türkiye'ye iade edildi. Ankara'ya getirilen panel işlemlerin ardından Zeyukma Mozaik Müzesi'nde yeniden ait olduğu parçayla kavuşacak.
10: Çingene kızı mozaiği kayıp paneli yıllar sonra Türkiye'ye getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı yurt dışına kaçırılan farklı eserlerin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Gaziantep'in simgeleri arasına giren ve yıllardır Zeugma Antik Kenti'nin en dikkat çekici eserlerinden biri olan Çingene Kızı mozaiği 28 yıl önce gün yüzüne çıkarılmıştı. Mozaiğin kayıp parçalarının ABD'de çevrimiçi bir müzayede evinde satışa sunulması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti.
11: Haber Radyo, 24 saat haber.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2025 yılının tamamında taşınan haberleşme gönderilerinin 224,1 milyona ulaştığını bildirdi. Taşınan posta kargosu miktarının 1,45 milyarı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdığını belirten Bakan Uraloğlu, posta kargosu gönderilerin %82'si kabul edildiği günden sonraki 2 gün içinde teslim ediliyor, dedi.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam. İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
14: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
15: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımız.

0: babamızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: bulacaksın.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
5: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Bir reklam.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
8: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım Mobil Şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
1: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
3: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
6: ol. Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haber Radyo.
1: Haber ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmak için karşınızdayız. Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. O gelişmeleri ekranlara getireceğiz. İlki için İzmir'e gidelim. İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik

0: Operasyon yapıldı. CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay'la imar müdürünün de aralarında olduğu en az 5 kişi gözaltına alındı. Detayları alacağız. Şimdi telefon attığımızda ekip arkadaşımız Tayfun Er var. Son bilgileri aktaracak. Sözü hemen Tayfun'a bırakalım.
1: Evet Aktan Uysal, en az diye tanımlanmıştı ancak şu anda net rakam belli. Belediye Başkanı ile birlikte toplam 7 kişi gözaltında. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda Cumhuriyet Halk Partili Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile birlikte toplam 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar önce sağlık kontrolüne götürüldü. Daha sonra ise İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi. Jandarma ekiplerinin belediye binasındaki araması şu anda sürüyor. Tabi bilgilendirme notu, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapıldı operasyon. Tabi buradaki gözaltına alma gerekçesi hemen size... Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununun muhalefet suçlarına yönelik bir soruşturma açılmış savcılık tarafından ve toplamda işte hepsiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç işlemek amacıyla örgüt ve örgüte üye olma TCK 220, rüşvet için TCK 252, görevi kötüye kullanma için TCK 257 ve imar kanununa muhalefetten TCK 184 suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan, yani bu şu anlama geliyor, yakalama kararı çıkarılmış ve bugün olay nihayetine ermiş. Toplam 26 Mayıs sabahı erken saatlerde gerçekleştirilmiş olup sabah 5.30 suları itibariyle gözaltı işlemlerine başlanmış. Tabi gözaltına alınanlar arasında başta Mustafa Günay, İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay, Belediye Başkanı'nın eşi, ifade ettiğim gibi Özdem Mustafa İnce, Güzelbahçe eski Belediye Başkanı, Şamil Göçtü, Dünya Yapı Grup yetkilisi, Özgür Bayraktar, İmar ve Şehircilik Müdürü, Sezgin Kuş, Belediye Meclis Üyesi. Şüpheliler şu anda 5 kişi, toplam 7 kişi gözaltı kararı verilmiş ve en az 5 kişi, siz de ifade etmiştiniz. Demek bilgi notunun sonunda şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemler ile delil toplama faaliyetleri devam etmekte olup soruşturma çok yönlü yürütülüyor. Tabi bu 7 kişinin içerisinde gözaltına alınan 5 kişi, belki de 2 kişi firarda, gözaltına alma çalışmaları devam ediyor diyor İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyuna sunulan bilgi notunda. Tabi olay sabah saatlerinde gerçekleşti. Tabi bunun öncesinde ne kadar geriye gidiyor, bir soruşturma aşaması var tabii ki burada ve elde edilen deliller doğrultusunda en az 5 kişi, toplam 7 kişi şu anda göz altında olduğunu söyleyebiliriz. Tabi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şu anda yaptığı işlemlerin ardından jandarmada ifadeleri büyük bir ihtimalle alınacak, sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından toplamda en az 5 kişi, toplamda da ismi peki geçen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın notunda 7 kişiyle ilgili gözaltı kararı verilmiş diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
0: Tayfun Er'e teşekkür ediyoruz. Gelişmeler oldukça ekranlarınıza getirmeyi sürdüreceğiz ama gündemin ilk sırasındaki başlık CHP'deki gelişmeler elbette. O gelişmelere bakacağız. A Haber parlamento şefi Tülay Ağaoğlu genel merkezde bizi bekliyor. Birazdan sözü ona bırakacağım ama yine ekip arkadaşımız Damla Kuşkapan'da. Kılıçdaroğlu'nun konutunda bundan sonra hangi adımlar atılacak? Kimler geliyor, kimler gidiyor? Buna dair notlarını paylaşmak için hazır Damla'yı biraz bekletelim. Önce sözü A Haber parlamento şefi Tülay Ağaoğlu'na bırakalım.
2: Aktan Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Bugün güne sakin başladı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez'de. 24 Mayıs'ın o yaşananların unutulmaz görüntülerin izleri silinmeye çalışılıyor. Bunlardan bir tanesi de fotoğraflar. Bu izlerden bir tanesi de fotoğraflar. Bilindiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları o gün aşağı indirilmiş ve üzerine basılmıştı. Aynı zamanda sonrasında tahliye

0: diye. Sonrasındaysa Özgür Özel'in fotoğrafı da indirilmişti oradan. Şimdi fotoğraflar tekrar geldi. Görüyorsunuz eski genel başkanların fotoğrafları, Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel genel başkanlığı devralan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ve en sonda da yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yer alıyor. O da renkli, eski genel başkanlar siyah beyaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ise renkli bir şekilde buraya asılmış durumda. Tabii yok hükmünde sayıldığı için Özgür Özel dönemi, Özgür Özel'in fotoğrafının asılmayacağı söyleniyor. Söyleniyordu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun jest yaptığı da iddia ediliyor, ifade ediliyor bu anlamda. Evet, CHP Genel Merkezi Kemal Kılıçdaroğlu'na hazırlanıyor. Burada temizlik çalışmaları devam ediyor. O barikatlar kaldırıldı. Bilindiği gibi polise karşı mukavemet göstermişti. Burada Özgür Özel'i destekleyen partililer, bu nedenle bunun izleri silinmeye çalışılıyor. Kapılar kırılmıştı. Polis kapıları kırarak bir anlamda genel merkeze girmek zorunda kalmıştı. İşte tüm bu alanlarda da koltuklar vardı. Başka materyaller kullanılmıştı polisin içeriye girmemesi için. Evet, polis tahliye etti. 24 Mayıs'ta Özgür Özel'de genel merkezdeki o makam odasından polisin müdahalesiyle çıkarıldı ve sonrasında Özgür Özel meclise yürüdü. Orada bir miting yaptıktan sonra meclise geçti. Oradaki makam odasına gitti. Orada çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Özgür Özel dün de ilk mesaisini gerçekleştirdi orada. Şimdi oradaki tabelada grup başkanı tabelası asıldı genel başkan yerine ve bu tabela değişikliği gerçekleşti. Genel başkanlık odasını kullanıyor Özgür Özel, ancak bayramdan sonra durumun değişebileceği ifade ediliyor. Şöyle ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun azledeceği söyleniyor grup başkanlığından Özgür Özel'i. Çünkü grubun o gün usulsüz toplandığı yönünde iddialar var. Bu nedenle de işte azledebileceği ifade ediliyor Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu pek çok hazırlık yapıyor. Bunlardan bir tanesi de genel merkeze gelerek bayramlaşma programını yapması. Partililerle bayramlaşacak 30 Mayıs'ta, 1 Haziran'da da parti meclisini toplayacak ki asıl kavga işte orada yaşanacak. A takımını belirleyecek Kemal Kılıçdaroğlu o toplantıdan sonra. Ve bu parti meclisine kimler katılacak, ne şekilde gelişecek, o toplantı çok önemli olacak. Çünkü taraflar ilk kez karşı karşıya gelecekler orada. Biz buradaki gelişmeleri izlemeye ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Aktan Uysal.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun program takviminde bir değişiklik de yaşandı. Genel merkeze gideceği tarih güncellendi. Kılıçdaroğlu'ndan da açıklamalar var. Ekip arkadaşımız Damla Kuşkapan tüm süreci takip ediyor. Notlarını aktarmak için de yeni günde hazırlıklarını tamamladı. Damla, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
2: Kılıçdaroğlu şu an için sessizliğini koruyor diyebiliriz. Son iki günü evinde geçirdi. Bugün de evinde geçirmesini bekliyoruz. Genel merkeze gidişle alakalı şu an için herhangi bir durum söz konusu değil. Bir ihtimal son dakika bir değişiklik olursa sadece ofisine gitmesini bekliyoruz. Ama bütün günü muhtemelen evinde geçecek. Çünkü dün biraz rahatsız olduğu söylendi. Sesiyle alakalı ufak bir problem yaşadığı belirtilmişti. Ancak bugün o yüzden de dinlenmesi daha kuvvetli bir ihtimal gibi duruyor. Dün yine evindeydi. Gelişmeleri televizyondan takip etti. Telefon temasları kurdu. Ziyaretçilerini ağırladı Kemal Kılıçdaroğlu ve onlardan birinci ağızdan da bilgi almış oldu. Peki kimler geldi dün ziyaretine? Eski CHP sözcüsü Faik Öztrak, Mahir Polat, eski Kültür Bakanı İstemiyan Talay, eski milletvekili Yılmaz Ateş, CHP İzmir milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Onur Yusuf Üreygen gibi isimler dün bu noktadaydı. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüler. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez de dün bir takım açıklamalarda bulundu. İlk olarak bayramlaşma programı 28 Mayıs'ta, yani bayramın ikinci günü olacak denilmişti genel merkezde. Sonradan bu tarih değişti. 28 Mayıs'ta sadece partililer bayramlaşmış olacak. Kılıçdaroğlu 30 Mayıs cumartesi günü saat 12'de ilk defa genel merkeze gidecek ve orada partililer ve vatandaşlarla bir araya gelmiş olacak. İlk defa. tabii CHP'nin bayram için kabul heyeti ve ziyaret heyeti de belirlendi. Dilerseniz ondan da bahsedelim. Kabul heyeti Hasan Öztürkmen, Barış Bektaş, Sevda Erden Kılınç'tan oluşurken ziyaret heyeti ise Ali Fazlı Kasap, Hüseyin Yalız ve Deniz Demir'den oluşuyor. Henüz hangi partilerle bayramlaşacaklarını da belli olmadığını söyleyelim. Dün MYK konusunda çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Özellikle MYK üyeleri belirlendi gibi iddialar ortaya atılmıştı. Ancak bu konuda herhangi bir ismin belirlenmediği, şu an için net olmadığı da açıklanmış oldu. Tabii CHP'de 1 Haziran'da parti meclis toplantısı yapılacak. Bundan da bahsedelim. Özgür Özel'le şu an için herhangi bir görüşmede beklenmiyor. 30 Mayıs'ta herkese açık bir bayramlaşma olacak denildi. Sadece bugün de Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde olmasını beklediğimizi söyleyelim. Tabii CHP'nin partilerle bayramlaşma listesi henüz belli olmadı ama AK Parti'nin belli oldu ve orada da aslında baktığımızda CHP'nin ilk sıralarda olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 2024'te en son Özgür Özel ve Başkan Erdoğan telefonla birbirleriyle bayramlaşmışlardı. Onun dışında iki parti bir araya gelip bayramlaşmamıştı. Bu sene de bayramlaşmanın aslında Kurban Bayramı dolayısıyla CHP ve AK Parti'nin de bir araya gelmesini bekliyoruz diyelim ve söz sizlere bırakalım.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik mahkemenin CHP için verdiği mutlak butlan kararını ve genel merkezdeki gergin tahliyeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik yaşananları CHP'nin kendi içindeki çatışma sözleriyle değerlendirirken biz bu olayın herhangi bir yerinde değiliz dedi. Özgür Özel'in haddini aştığını da söyleyen Çelik, Cumhurbaşkanı kırmızı çizgimiz dokundurtmayız ifadelerini kullandı.
3: Sayın Özgür Özel, kendi zaaflarını, kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor.
4: Tepkisi sert oldu. Özel'e kırmızı çizgi hatırlatması yaptı.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in gündeminde mahkemenin CHP için verdiği mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşananlar vardı. Çelik, CHP'den gelen eleştirilere yanıt verdi. CHP'ye Orta Doğu benzetmesinde bulundu.
3: İlk iddialar Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yöneticilik yapmış ve halen Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif siyaset yapan kişiler tarafından gündeme getirildi. Bizim herhangi bir şekilde siyaset meydanı ve sandık dışında bir iradenin peşinde koştuğumuzun söylenmesi dünyanın en büyük yalanıdır. Biz meydanların partisiyiz. Biz sandığın partisiyiz. CHP'nin içi Orta Doğu'yu fersah fersah geride bırakacak kadar karışık. Bu karışıklığı bizim üzerimizden netleştirmeye, bizim üzerimizden temize çekmeye kalkmayın. Bütün bu iş ve işlemler sizin ve ekibinizin yönetimi zamanında oldu.
4: Çelik, CHP seçmeninin mağdur edildiğini belirtti.
3: Vatandaşlarımızın hakkı olan temiz siyaseti ellerinden alanların Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlarımıza hesap verme borcu vardır. Esas mesele budur. Bu hesap vermeden kaçmak için gündemi bizim üzerimizden değiştirmeye kalkmayın. Buna müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bundan sonra da bunu yapamayacaksınız.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, genel merkezdeki tahliye sırasında CHP'li vekillerin yaptıklarının da kabul edilemez olduğunu söyledi.
3: Bir siyasetçinin konuşacağı yer ya kürsüdür ya da parti otobüsüdür. Ne işiniz var tomanın üzerinde? Bir siyasetçinin tomanın üzerinde ne işi var? Ya parti otobüsünde konuşursunuz ya kürsüde konuşursunuz. Tomanın üzerine niye çıkıyorsunuz?
1: Peki bundan sonra ne olacak? Avukat Emrah Golgiyaz yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
5: Efendim hayırlı sabahlar diliyorum. İyi yayınlar, hoş bulduk.
1: Teşekkür ediyoruz. CHP'de yaşanan gelişmeleri konuşuyoruz. CHP'deki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Çünkü Özgür Özel ve arkadaşlarının yol haritası içerisinde partiyi çok kısa bir süre içerisinde kurultaya götürme çabası ya da çalışması olduğu söyleniyor. Bu hukuken mümkün mü? Belli sayıda delegenin imzasını CHP için bu %5 eğer toplanırsa Böyle bir durum söz konusu mu? Çünkü CHP'de her şey eğer 3 Kasım 2023 tarihine döndüyse ve sonrasında yaşanan gelişmelerde yine tartışma konusu, o delegelerin iradeleri de sakatlanmadı mı? Süreç en baştan mı başlayacak? Buna dair hukuki görüşünüzü almak isterim.
5: Efendim şöyle, mahkemenin vermiş olduğu tedbir kararı ile yapılan genel kurulun mutlak butlanla batıl olduğunu, yani hükümsüz olduğunu, bir önceki genel kuruldaki kişilerin görevlerine iadesine ve bu süreçte, yani Yargıtay süreci eğer olursa ve devam ederse bu süreçte görevlerine devam etmelerine ilişkin. Eğer ki tekrardan bu süreçte bir genel kurul olursa delegeler vasıtasıyla, bu defa Yargıtay bu kararı bozarsa tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi bir çıkmazın içerisine girmiş olacaktır. Ben bu süreçte, yani hukuken de, öncelikle o iradesi sakatlanan ve iradesini sakatlayan delegelerin parti içerisinde bir denetim mekanizmasından geçeceğini düşünüyorum. Çünkü orada iradeleri sakatlanan delegeler yine bir başka delegeler tarafından iradeleri fesada uğratıldı. Öncelikle yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilerleyebilmesi için bundan kendini arındırması lazım. Dolayısıyla burada öncelikle yapılması gereken o iradeleri sakatlayan delegelerin partiden arındırılması ve daha sağlam bir zeminde ilerlenmesi. Bu itiadi tedbir ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin tekrardan şu aşamada genel kurula gitmesi, yapması, eğer ki Yargıtay kararı bozarsa tekrardan bir çıkmaza girecektir. Çünkü kararı bozduğu zaman Yargıtay bir daha ki önceki duruma, yani 38. Genel Kurulu mutlak butlanla batıl saymayacaktır, geçerli sayacaktır. Grupa tekrardan Özgür Özel ve parti ekibi tekrardan yönetime geleceklerdir. Bu defa tekrardan bir kaos olacaktır. Dolayısıyla burada mutlak butlanla batıl olan genel kurulun öncelikle hani hemen tekrardan bir genel kurula gitmektense buradaki o arındırmayı yaptıktan sonra gerçek iradelerin parti meclisine yansımasından sonra bunun yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum.
1: Bir de şöyle bir konu var, yine altını çizmek gerekiyor. Sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Bu süreç tamamlandıktan sonra yine 3 Kasım sürecine dönülüp, yani 38. kurultay gerçekleşmemiş gibi 37. kurultayda ortaya çıkan delege yapısıyla ya da 38. kurultay için yapılan hazırlıklardaki delege yapısıyla mı gidilir? Yoksa en baştan mahalle kongreleriyle başlayan ve büyük kurultaya kadar giden süreçte yeni delegeler mi belirlenmek zorundadır? Hukuk bunun için ne der? Hemen sözü bir kez daha size bırakayım.
5: Efendim şöyle, mahkemenin kararında son hüküm kısmında okuduğumuz zaman orada İstanbul'daki kongreyi de iptal ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla öncelikle oradaki kongre, eğer Yargıtay bu kararı onarsa veya Yargıtay'a gitmeden bu karar kesinleşirse öncelikle oranın da yapılması lazım. Dolayısıyla sağlıklı olan delegelerin iradesi fesada uğratıldığı için biz bugün bu kararıyla karşı karşıya kalıyorsak, öncelikle delegelerin iradesinin sıhhatli bir şekilde yansıması için o delegelerin bir denetim mekanizmasından geçip, yani denetim mekanizmasından kastımız ne? Biliyorsunuz bu süreçle alakalı bir ceza soruşturması da var. Yani oradaki delegelerin iradelerini fesada uğratan bir başkaları da var. Ve bunun içerisinde delegeler de var. Dolayısıyla parti kendi iç mekanizmasında bunu ölçüp tartması lazım. Daha sonradan mahalle, ilçe, il kongreleri olduktan sonra genel kurulun olması hukuken de daha sıhhatli olacaktır.
1: Peki hiç bu süreçler yaşanmadan Özgür Özel ve ekibinin talebi ya da isteği doğrultusunda Kemal Kılıçdaroğlu bir karar alırsa, çünkü genel başkan bildiğim kadarıyla CHP tüzüğünde birkaç yöntem var kurultaya gidilmesi için, genel başkan irade kullanıp, inisiyatif kullanıp bir olağanüstü kurultaya gidebilir mi? Hukuken bu mümkün mü? Yoksa Yargıtay'daki sürecin tamamlanmasını beklemek zorunda mı Kemal Kılıçdaroğlu?
5: Efendim şöyle, mutlak tutuklama kararının verilmesi, yani Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermesi ve itiadi tedbirle Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin tekrardan yönetime gelmesiyle şu anda Cumhuriyet Halk Partisi adına tek söz sahibi Kemal Kılıçdaroğlu ve kendi ekibi, yani 37. olan genel kurula seçilen kişilerdir. Dolayısıyla burada Kemal Kılıçdaroğlu elbette bunu yapabilir. Yani partiyi bir genel kurula götürebilir. Ama burada dediğim gibi, yani Yargıtay'ın sonucunu beklemeden veya kararın kesinleşmesini beklemeden böyle bir yol izlenmesi, daha sonra Yargıtay incelemesinde bu mutlak mutlak Bölge Adliye Mahkeme kararı bozulması ihtimalinde tekrardan bir kaosa sürüklenecektir Cumhuriyet Halk Partisi. Bu nedenle sıhhatli olan, yani olması gereken bir netice, yani iyi ve sıhhatli bir netice elde edilmek isteniyorsa kararın kesinleşmesinden sonra böyle bir aksiyon alınması lazım. Dediğimiz gibi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki tek söz sahibi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibidir. Kendileri isterlerse elbette partilerinin genel kurullarını yapabilir, seçime götürebilirler.
1: Peki. Efendim çok teşekkür ederiz. Avukat Emrah Golgiyaz yayın konuğumuzdu. Sağ olun, görüşlerinizi paylaştınız. Sizi uğurlayalım. Gündemin diğer başlıklarıyla devam edelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Filistin meselesi ve barış konuları ele alındı.
6: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem Bin Tarık telefonda görüştü. İki liderin ana başlığı bölgedeki savaş ve Filistin meselesi oldu. Başkan Erdoğan görüşmede bölgedeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını, diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini, Türkiye olarak bölgedeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiklerini belirtti.
7: Nerede bir yangın varsa söndürmek için su taşıyoruz.
6: Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi için de çabaladıklarını kaydeden Erdoğan, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.
7: Üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazır olduğumuzu defaatle ifade ettik.
6: Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Tarık'ın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in yeniden saldırıya geçmeye hazırlandığı iddia ediliyor İran'a. Olaylı bir geceye sahne oldu İran. Çeşitli noktalardan patlama seslerinin geldiği bilgisi var. Bu da paniğe yol açtı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Peki gece boyu neler yaşandı? Ekip arkadaşımız Ekber Karabağ karşımızda. Ekber, günaydın, kolaylıklar dileyelim. Ne yaşandı gece boyu? Bir yandan barış umudunun yükseldiği bir süreçten geçerken diğer yanda yine silah seslerinin, patlamaların duyulması endişeyi arttırdı. Yorumların değerli olacak.
8: Altın, teşekkür ederim. Ben de sana kolaylıklar diliyorum. Evet, senin de belirttiğin üzere bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında olası bir anlaşmanın varılmasına yönelik beklentiler yüksekken gece bölgede sıcak gelişmeler yaşandı. İlk önce bu gelişmelerle ilgili İran medyasından haberler yayınlandı. Ülkenin güneyinde, işte Körfez bölgesinde, Hürmüz Boğazı etrafında bazı bu bölgelerde işte hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve patlama seslerinin geldiğine ilişkin haberler İran medyasında yer aldı. Ardından ABD ordusundan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan açıklama geldi. İşte o açıklamada bölgede tırnak içinde kendi deyimleriyle mayın döşemeye çalışan iki İran askeri botunun vurulduğu ifade edildi ki İran medyası vurulan botlarda 4 İran askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yine CENTCOM'un açıklamasında füze rampalarına yönelik, bölgedeki füze rampalarına yönelik tırnak içinde yine savunma amaçlı saldırılar yapıldığı ifade edildi. Bu konuyla ilgili İran'dan resmi düzeyde ister askerden ister işte bürokratlardan herhangi bir siyasilerden bir açıklama gelmedi. Özellikle İran'la ABD arasındaki görüşmeler bu denli yoğun bir şekilde devam ederken bu saldırının ardından Tahran yönetiminin gün içinde buna nasıl bir cevap vereceği çok merak ediliyor. Bu konu ABD Dışişleri Bakanı Mark Rubio'ya sorulduğunda şöyle bir cevap verdi. Hürmüz bir şekilde açılacaktır dedi ve görüşmelerin işte müzakerelerin önümüzdeki günlerde nihai anlaşmayla sonuçlanabileceğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu bir şekilde imha etmesi gerektiğini ifade etti. Bu gözetimi altında İran topraklarında imha edilecek veya Amerika Birleşik Devletleri'ne getirilerek imha edilecek. Ancak İran tarafı şu ana kadar zenginleştirilmiş uranyum meselesini müzakere konusu etmeme konusunda kararlı. Dediğim üzere gün içinde Tahran'dan gece boyunca yaşanan gelişmelerle ilgili, saldırılarla ilgili İran'dan nasıl bir yanıt geleceği çok merak ediliyor.
1: Peki bundan sonra ne olacak? Bu başlığı değerlendireceğiz. Uzman bir konuğumuz var. Doktor Anar Ali bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
9: Hoş bulduk Hattan Bey, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Bir yandan artık anlaşmaya çok yakın olunduğu iki taraftan da gelen açıklamalarla anlaşılmışken dün gece o gelen haberler bir anda gerilimin tırmanmasına neden oldu. Bir bunu soracağım, yani anlaşmaya bu kadar yakınken bir saldırı olabilir mi? Bu bir planın parçası olabilir mi? Diğer yandan da daha önce Türkiye'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da belirtmişti, bir kompartıman diplomasisi, yani kolay çözülmesi gereken konuları önce çözmek ardından diğer konulara gelmek gibi bir süreci iki tarafında başlattığını ya da desteklediğini görüyoruz. O yüzden çetrefilli konular biraz daha sonraya bırakılacak. Bu yönteme dair yorumlarınızı da almak isterim. Bu iki soruyu hemen size yönelteyim, sözde size bırakayım.
9: Şöyle ya, dediğiniz gibi aslında müzakereler devam ederken Trump'ın cumartesi günü liderlerle yaptığı, dünya liderlerle yaptığı bir görüşme var ve daha sonra anlaşmaya yakın olduklarını söylediler ama hep şu notu da düşüyorlar: anlaşmaya yakınız ama savaşı tekrar başlatabiliriz. Çünkü iki tane çok temel çetrefilli konu var bu müzakerelerde. Meselenin tıkandığı yerde orası. Birincisi Hürmüz Boğazı meselesi, ikincisi İran'ın zenginleştirilmiş uranyum meselesi. Şimdi Hürmüz meselesinde İran şöyle bir strateji izliyor. Yani İran liderliği diyor ki biz savaşta yenilmedik. Yenilmediysek bir şekilde kazanmış sayılırız ve Hürmüz Boğazı'nda elde ettiği bu stratejik üstünlüğü yasal bir statüye dönüştürmek istiyor. Yani buradan bir geçiş hakkı, işte belirli bir ücret vesaire. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve bölge ülkeleri de bunu kabul etmek istemiyor. Bu meselenin birinci tıkanan noktası. İkinci ise zenginleşmiş uranyum meselesi. Dikkat ederseniz eskiden Trump'a kadar ABD başkanları nezdinde İran dosyasında baktığımız zaman kırmızı çizgileri Amerikan başkanlarının sadece İran'ın bir nükleer bombaya sahip olması ABD için bir kırmızı çizgiydi. Ama Trump'la birlikte bu değişti. Artık İran'ın elindeki bu zenginleştirilmiş uranyum ve zenginleştirilmiş uranyum faaliyetlerini de bir kırmızı çizgi olarak nitelendiriyorlar. Yani burada müzakere edilen şu değil: İran hiçbir zaman bir nükleer bombaya sahip olmayacak. Bu zaten kabul edilen bir madde. Diğer tarafından İran'ın zenginleştirilmiş uranyum faaliyetlerinin, programlarının durdurulması ve elindeki bu zenginleştirilmiş uranyum stoğunun yok edilmesi meselesi var. Bu iki mesele müzakereleri çetrefilli bir hale getiriyor. Sayın Dışişleri Bakanımızın bu anlamda ifadesi son derece önemli. Çünkü bu iki meseleyi siz sürekli gündemde tutarsanız ilerleme kaydedilmesi çok zor. Bunun dışında 60 günlük bir ateşkes, Hürmüz Boğazı'nın karşılıklı olarak açılması ve nükleer müzakerelerin sonraki safhaya bırakılması en makul bir çözüm olarak gözüküyor. Şöyle de bir şey var: Trump burada onun için milat olan ve kriter olan, daha doğrusu 2015 yılında Obama'nın imzaladığı antlaşma, onu hep eleştiriyor ve 2015 yılında Obama'nın imzaladığı antlaşmadan, nükleer anlaşmadan kötü bir antlaşma imzalarsa içeride onun üzerinde ciddi bir baskı olacağının da farkında. Dolayısıyla burada İran liderliğinin vereceği tavizler çok çok önemli. Yani elindeki bu zenginleştirilmiş uranyumu ne yapacaklar? Buna karar vermeleri lazım. Bir grup gerçekten de baktığımız zaman İran liderliği içerisinde antlaşma imzalıyor. Çünkü Trump ifade ediyor, yani anlaşmaya çok yakınız. Bunu Trump ifade ettikten derhal sonra İran Yunan içerisindeki bir grup farklı haber ajanslarına bunu kesinlikle yalanladıklarını söylüyorlar. Şimdi Axios'un geçtiği habere baktığımız zaman orada zenginleştirilmiş uranyum meselesinde Hürmüz Boğazı'nda ilerleme kaydedildiğini görüyoruz. Ama İran tarafı derhal bunu yayınlıyor. Belli ki burada İran liderliği bu içerideki liderlik anlamında bölünmüşlüğü de bir avantaja çevirmiş durumda. Yani önce bir nabız yokluyor ve gelen tepkiler üzerine bunu inkar aşamasına geçiyor. İçerideki bu liderlik düzeyindeki bir boşluğu da bıktırıcı diplomasi anlamında bir avantaja çevirdiğini görüyoruz. Nihayetinde bu dünkü saldırılar da aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin maalesef eğer bu müzakerelerden bir sonuç çıkarmasa askeri yönteme dönebileceğine dair bize ciddi ipuçları veriyor.
1: İran içindeki bölünmüşlükten bahsettiniz. Hocam çok kısa da bir sürem kaldı. Kalibaf'ın da meclis başkanı olarak yeniden göreve geldiğini biliyoruz. O görüşülen ismin de Amerika ile görüşen ismin de meclis başkanı olabileceğine yönelik de çeşitli açıklamalar ya da iddialar zaman zaman geliyor. Bu sürece dair olumlu mu bir haber yoksa ne dersiniz, bundan sonrası için bir gerilim mi? Son iki dakikam, bir kez daha sözü size bırakayım İran cephesiyle ilgili yorumlarınız için.
9: Aslında müzakerelerin gidişatını belirleyecek en önemli öğelerden biri İran içerisindeki bu liderlik meselesi. İki kanat var benim gördüğüm kanadıyla. Kısaca şöyle toparlayalım. Birincisi pragmatist generaller ki bunlar anlaşma istiyorlar. Çünkü güçlerini ve kontrol ettikleri ekopolitik sistemini elinde tutmak için anlaşmanın elzem olduğunun farkındalar. Ve Galibaf üzerinden bu müzakereleri yürütmek istiyorlar. Ama diğer taraftan paydari cephesi olarak nitelendirebileceğim son derece radikal bir kanat var. Bunlar da antlaşma istiyorlar ama kendi şartlarını dikte ederek bir antlaşma imzalamak istiyorlar. Yani Hürmüz meselesinde, zenginleştirilmiş uranyum meselesinde taviz vermeden bir Amerika ile bir antlaşma istiyorlar. Şimdi iç anlaşmanın gidişatını ve sürecin gidişatını bu iki kanadın içerideki liderlik düzeyinde ve Müşteba Hamene'yi üzerindeki etkinliği belirleyecek. Yani bunu göz ardı edemeyiz. Bu müzakerelerin bu anlamda akıbetini belirleyecek en önemli özelliklerden biri İran içerisindeki bu güç mücadelesinde hangi grupun daha etkin olabileceği. Galibaf'ta benim gördüğüm kadarıyla bu pragmatist generallerin sözcülüğünü yaparak ABD'de yapılan bu müzakerede aktif rol alabilecek etkinlikte ve yetkinlikte bir profil aslında.
1: Peki. Doktor Anareli, çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız. Değerli görüşlerinizi paylaştınız. Sağ olun. Sizi uğurlayalım.
9: Ben teşekkür ederim.
1: Gündemde önemli başlıklar, onlardan bir diğeriyle devam edelim. İzmir'de Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli inşaat sorumlusu gözaltına alındı. Detayları ekranlarınıza getirelim.
10: Dorukhan Büyükışık dosyasında bir düğüm daha çözüldü. Firari inşaat sorumlusu yakalandı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti. 8 yıl sonra yeniden açılan dosya cinayet soruşturmasına dönüştü. Dosya kasten öldürme, suç derinlerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve yalan tanıklık suçları kapsamında derinleştirildi. Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü, karakol amiri ve inşaat firması sahiplerinin de bulunduğu 23 kişi tutuklanmıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında oldukları belirlenen 3 firari şüpheliden biri olan inşaat sorumlusu Yiğit A. ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı. Diğer 2 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: İstanbul'daki otogarda bayrama 2 gün kala büyük bir hareketlilik vardı. Memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek isteyen vatandaşlar otogarlara akın etmişti. İstanbulluların bir kısmının şehirden ayrılmasıyla trafik yoğunluğunda da düşüş yaşandı.
4: Tatilciler yollara düştü, otogarlar doldu taştı. Kurban Bayramı tatili başladı. Bayramı tatilde ve sevdiklerinin yanında geçirmek isteyenler otogarlarda yoğunluk oluşturdu.
11: Bayrama sayılı günler kala Esenler Otogarı'nın bir bölümünde hareketli dakikalar yaşanırken başka bir bölümünde ise sakinlik söz konusu.
12: Bayram telaşından dolayı evet biraz zorlandı gerçekten de. Bileti bulduk, ona şükrediyorum yani. Biz bir önce aldık biletleri.
13: Yolculuk nereye? Ardobest.
14: Ardobest Bayezid Bayramışın diyorsun.
13: Evet, Bayramışın.
14: Peki biraz geç kaldık mı yoksa tam zamanında mı gidiyoruz? Yollar kalabalık çünkü şu anda.
13: Bilet bulamadık ondan.
4: Öte yandan İstanbulluların şehirden ayrılmasıyla kentte trafik yoğunluğu düşük seviyeye geriledi.
11: Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşların İstanbul'dan ayrılması üzerine İstanbul trafiği de rahat bir nefes aldı. Öyle ki genel trafik yoğunluğu bu dakikalarda %60'lardayken bayramla birlikte bu trafik yoğunluğu %30 seviyelerine düşmüş durumda.
4: Kurban Bayramı'na 2 gün kala İstanbul'da trafik yoğunluğu %30'larda ölçüldü. Yeni Bosna Şirin Evler E5 mevkiinde havadan çekilen görüntülerde trafiğin aktığı görüldü.
1: 9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı, devam ediyor.

0: diyor. Yollardaki trafik durumunu ekipler de 7/24 yakından takip ediyor. Peki o takip nasıl yapılıyor? Ekip arkadaşımız Şener Çetin bu soruya yanıt vermek için özel bir noktada bizi bekliyor. Gelişmeleri aktaracak. Şener, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
1: Teşekkür edelim Aktan Uysal. Senin de söylemiş olduğun gibi 9 günlük bayram tatili başladı. Tabii bu bayram tatili 11 günlük olarak planlandı bir gün öncesi ve bir gün sonrası. Bu noktada da denetimler hem karadan hem de havadan sıkı bir şekilde devam ediyor. Peki bu denetimler nasıl gerçekleştiriliyor? Bir yandan o yollar nasıl izleniyor? Özel bir noktadayız. Jandarma Genel Komutanlığı'nın trafik izleme ve yönetim merkezindeyiz. An itibariyle kameraman arkadaşım Serkan Öztürk de o görüntüleri getiriyor ekranlarınıza. Burada da onlarca ekran bulunuyor ileri teknoloji ki bu ekranlardan da yollardaki son durum anlık olarak takip ediliyor. Görüntüye gelen ekranlarda ise Ankara Niğde Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Aydın Denizli Otoyollarındaki sabit kameralar tarafından çekilen görüntüler bu noktalar ve an itibariyle de o bayram tatili başlamış olması hasebiyle yollarda şu an için bir sakinlik söz konusu. Bir yandan da ekipler masa başında gözlerini yollardan ayırmıyor. Coğrafi analizli haritalar tarafından da yine bu noktada o takip gerçekleştiriliyor. Yine ekipler otoyollardaki son durumu bu noktadan takip ediyor. Bir diğer yandan bu noktada da son bildirimlerin olduğu bir ekranımız var. Burada da gün içerisinde yaşanan son dakika bildirimleri bu noktaya geliyor. Türkiye genelinde bu da ekranlara yansımış oluyor. Diğer yandan yine ekiplerin burada çalışması devam ediyor. Gözlerini yollardan ayırmıyor onlar da. Karşıda baktığımızda da yine büyük bir ekranımız olacak. O ekranda da yine haritalar üzerinden bu durum anlık olarak takip ediliyor. Burada gördüğümüz nokta trafik olay sayılarını görebiliyorsunuz. Burada gün içerisinde saat 00:00'dan itibaren yaşanan kazalar maddi hasarlı kaza sayısının 4 adet kaza olduğunu gösteriyor bu harita ve 2 yaralanmalı kaza sayısının olduğunu gösteren o harita ekranlarınıza yansıyor. Umarız bu sayıda artmaz ve bayram huzurlu ve güvenli bir şekilde geçer vatandaşlarımız için. Yine yol ağlarını göreceksiniz bu noktalarda. Bir yandan kent güvenlik yönetim sistemi de bu noktada kameralara yansıyor. Tabii ekipler burada 7/24 esasına göre çalışıyor. Bayram tatili süresince 11 günlük olarak planlanmıştı. O tatil bir yandan ekranlardan gözler ayrılmıyor. Burada sahadaki ekiplere burada izlenen o görüntüler, olası durumlar sahadaki timlere anlık olarak bildiriliyor ve olası durumlara karşı anında müdahale ediliyor bu yönetim merkezinden. Tabii bir diğer haritamıza baktığımızda bu da meteorolojiyi gösteren bir harita olduğunu söylemek mümkün. Hangi noktalarda yağış varsa yine ekiplere bu noktadan o bildirim yapılıyor ve sürücüler de bu noktada yağışlara karşı, kaygan zemine karşı da uyarılıyor. Bu minvalde de kazaların önüne geçilmesi planlanıyor. Yine burada da yine görüyorsunuz Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait haritada buradan takip ediliyor. Yolların anlık durumu da yeşil olarak gösteriliyor ve bu minvalde de yollarda an itibariyle bir sakinlik söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Tabii Jandarma Genel Komutanlığı Trafik İzleme ve Yönetim Merkezi'nde ekipler görevinin başında. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklamıştı. 334 binden fazla kolluk kuvveti bayram tedbirleri kapsamında görev alıyor. 100 binden fazla jandarma personeli görevli bu noktada ve 22 bin yaklaşık jandarma kolluk kuvveti de trafik tedbirleri kapsamında sahada denetimlerini sıkı bir şekilde hem karadan hem de havadan sürdürmeyi devam ediyor. Bu denetimler sayesinde de vatandaş huzurlu ve güvenli bir şekilde bayram tatillerini geçirmeleri amaçlanıyor diyelim ve bu özel merkezden sözü size bırakalım.
0: İslam alemi olarak bir kurban bayramına daha giriyoruz. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kesilen kurbanların etleri dağıtılacak ve saklanacak. Yanlış saklama yöntemleri nedeniyle sağlığı riske atan durumlar ortaya çıkabiliyor. Peki kurban eti nasıl ve nerede muhafaza edilmeli? İşte yanıt.
2: Thank you. kestikten sonra hemen oracıkta pay ediyoruz.
3: Biraz dinlendiriyoruz.
4: Kurban ibadetini yerine getirdik. Peki ya sonra?
5: Bizim insanlarımız şöyle yapıyor. Eti kesildiğinden kovalara koyuyorlar. O sıcak kovalardaki etleri git dolaba koyuyorlar.
2: Hatta eve gelmeden pay ediyoruz.
4: Birçok kişinin yaptığı hata işte sıcak etleri kesildikten sonra poşete koyup ardından buzdolabına kaldırmak.
5: Eski

0: Dikkat çektiği bir diğer konuysa kıyma çekimi. Kurban eti birkaç saat dinlendirilmeden kasapta kıyma yaptırılmamalı.
1: Bu doğru bir şey değil. Çünkü o kıyma daha sinirler ölmemiş, et daha sıcak, dinlenmemiş bir etin lezzeti olmaz.
0: Peki kurban eti ne zaman paketlenmeli?
1: Gerekir önce eti dinlendirmemiz gerekiyor. 1-2 saat dinlendikten sonra ertesi gün, bayram ikinci günü kıyma ya da kuşbaşı olarak yapmaları gerekiyor.
2: Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde artan yağışların ardından baraj kapaklarının açılmasıyla Fırat Nehri taştı. Tarım arazileri su altında kaldı. Tokat'ta da ekipler taşkın riskine karşı 7/24 TEAK kuzdu.

0: Fırat Nehri taştı. Tarım arazileri su altında kaldı. Yollar ve parklar göle döndü. Son zamanlarda etkili olan aşırı yağışlarla birlikte yurt genelinde baraj taşkınları ard arda yaşanıyor. Burası Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi.
1: Diğer birçok barajda olduğu gibi Birecik Barajı'nda da doluluk oranı %100'e ulaştı. Durum böyle olunca barajdan tahliye çalışması başladı. Fırat Nehri'nin seviyesi yükseldi. Su seviyesi yükselince pek çok tarım arazisi de su altında kaldı.
2: İki ev var, fıstık fidanlarımız var, Birecik patlıcanı var. Her şey suyun altında kaldı.
0: Taşan Fırat Nehri'nin suyu parkları, yolları göle çevirdi. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Şiddetli akıntı nedeniyle su üstündeki duba restoranların ön kısımları akıntının şiddetine dayanamayarak suya gömüldü.
1: İlçe merkezinde su seviyesi geri çekildi ancak tarım arazilerinde hala 2 metre yüksekliğinde su bulunuyor. Öyle ki tarım arazisinin ortasında bulunan 2 evde yine su içerisinde kaldı. Tedbir amacıyla 5 kapaktan başlatılan tahliye çalışması 2 kapaktan devam ediyor. Fırat Nehri kenarında bulunan vatandaşlara ise uyarılar sürüyor.
0: Tokat'ın Turhal ilçesinde de taşkın riski nedeniyle 15 mahallede 7 köy tahliye edilmişti. Yeşilırmak Nehri'nin debisinin yükselmesiyle organize sanayi bölgesi de su altında kaldı.
3: Derin su işleri ekipleri suyun tahliyesi için büyük pompalar kurdu. Saniyede yaklaşık 450-500 metreküp su Tokat'ın Tural ilçesindeki organize sanayi bölgesinden tahliye ediliyor.
0: Taşkından en çok etkilenen alanlarsa tarım arazileri oldu.
3: Tokat'ta yaşanan taşkınla birlikte tarım arazileri de tamamıyla suya gömülmüş durumda. Tarladaki su derinliği yaklaşık 1 metreye ulaştı. Yer yer köy yolları da yine sular altında kalıp kapandı.
0: Yeşilırmak kenarında bulunan çay bahçelerinin balkonları da kullanılamaz hale geldi.
3: Yeşilırmak üzerinde derin su işlerine bağlı ekipler sürekli akustik dobler diye tabir ettikleri işte bu aletle ölçümlerini yapıyor. Burada toplanan veriler an be an koordinasyon merkezine aktarılıyor.
0: Ekiplerin bölgedeki yoğun mesaisi sürüyor.
4: Bayrama artık az bir süre kaldı. Bayramda havalar nasıl olacak? Detayları ekranlarınıza getireceğiz. Ekip arkadaşımız Erşan Karaca konuğuyla birlikte bir yayın hazırladı. Bayramdaki havayı bizlerle paylaşacak. Şimdi sözü Erşan'a ve konuğuna bırakalım.
5: Günaydınlar ve yayınlar diyorum Haktan Uysal. Kurban Bayramı'na aslında sayılı günler değil artık sayılı saatler kaldı. Bir yandan kurban telaşı, bir yandan kesimhaneler, bir yandan kurban pazarları ve kurban temizliği derken en önemli başlıklardan bir tanesi ise kurbanda hava nasıl olacak? İstanbul'da da konuşacağız hem de ülke genelinde de konuşacağız. Çok değerli bir yayın konuğum var. Meteoroloji uzmanı Adil Tek'le birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Teşekkürler, iyi yayınlar.
5: Çok teşekkürler efendim. Öncelikle çok güzel bir havadayız. Bayramda da İstanbul bu havayı koruyacak.
6: Evet, genelde koruyacak diyebiliyoruz ama arada bir yağış geçişlerini görüyor olacağız. Şu saatler itibariyle İstanbul'da hava sıcaklığı 20 ile 24 derece arasında değişiyor. İlerleyen saatlerde birkaç derece daha artış gösterecek. Bugün için İstanbul'da yağış yok. Yarın yine bayram namazı saatini özellikle vurguluyoruz. Namaz saatinde İstanbul'da bayram namazı saatinde yağış gözükmüyor rahatlıkla. Tişörtle bile bayram namazına gidebilir İstanbullular. Yarın İstanbul'da güzel bir hava var. Hatta sıcaklıklar bazı ilçelerde, güneye bakan ilçelerde 30 derece

0: Ne kadar çıkabilir? Yani İstanbul'da yarın için 27 dereceye çıkan bir hava sıcaklığı var. Yine yarın İstanbul'da yağış yok. Perşembe günü yani bayramın ikinci günü İstanbul'da öğleden sonra kuzeyden gelecek olan bir yeni yağışlı sistem var. Öğleden sonra saatlerden itibaren İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek ve dünkü yani düzeltiyorum yarınki sıcaklıklar yani 30 dereceye çıkan sıcaklıklar 21-22 derecelere düşecek. Bir 7-8 derecelik düşüş gözlenecek İstanbul'da ve o yağış gece saatlerinde de devam eder. Cuma sabah saatlerine kadar ara ara geçişler şeklinde sürecek. Cuma günden itibaren ise bayramın 3. günden itibaren ise İstanbul'da yağış artık yok kesilmiş olacak ve sıcaklıklar tekrar artış gösterecek. Cuma günü İstanbul'da hava açık ve zaman zaman parçalı bulutlu. Hafta sonuna doğru giderken bayramın 4. günü cumartesi günde İstanbul'da yine bir açık hava var. Pazar günde İstanbul'da havanın açık olduğunu söyleyemeyiz. Yani aslında İstanbul'da perşembe günü yani bayramın 2. öğleden sonra başlayacak olan yağış cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmiş olacak. Yani genel olarak bayramın diğer kalan 3 günde İstanbul'da güzel bir bayram olması. Özellikle yarın için bunu özellikle tekrar vurgulamak gerekirse İstanbul'da yarın çok güzel tam bir bayram havası var. O yağışların ardından. Ülke geneline de bakarsak ülke genelinde bugün şu saatleri itibariyle Doğu Karadeniz'de devam eden yağışlar var. Gün içerisinde Doğu Karadeniz'deki yağışlar sürüyor olacak. Yine Doğu Anadolu'da ilerleyen saatlerde yağışları göreceğiz. Yine Akdeniz'de özellikle Toroslar yani Akdeniz'in kıyı bandında değil de iç kesimlerinde yine bugün yağmur şeklinde yağışlar olacak. Yarın ise ülke genelinde tam bayram havası aslında. Yani ülke genelinde yağış yok. Özellikle öğle saatlerine kadar yağış yok. Yani o namaz vakitleri çok rahat geçecek. Öğleden sonraki saatlerde Ege'nin güneyinde yani iç kesimlerde ve Akdeniz'de yine Antalya'nın batısı kesimlerinde yağmur şeklinde yağışlar görecek ama ülke genelinde sıcaklıkların arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Perşembe günü ikinci gün kuzeyden gelen sistem etkili olacak. Üçüncü gün o sistem biraz doğuya kayacak ve yağışlar yurdun orta ve doğu kesimlerinde devam ediyor olacak ama cumadan sonra yağışlar kesiliyor ve yeniden uzun vadede sıcak hava ve yağışsız günlere girmiş oluyoruz. Yazı hissedeceğiz.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. Özellikle bayramdan sonra İstanbul'a dönecek olan milyonlarca vatandaş şimdi şunu diyebilir miyiz peki? Çok kısa almak istiyorum. Vatandaşlar aslında cuma gününden sonra yine güneşli bir havayı karşılayacak diye düşünüyorum. Yani yağmur gelecek ama pazar günü ya da cumartesi günü dönecek olan vatandaşlarımız için de o zaman güneşli bir hava geliyor diyebiliriz değil mi?
0: Evet yani yağış yok. Yollarda yani o risk oluşturacak yağışlar yok. Beraberinde tamamen açık ve yazı artık tamamen girmiş olacağız cumartesinden itibaren.
1: Çok teşekkür ederiz efendim, çok sağ olun. Değerli yayın konuğumuz Adet Tekin de söylemiş olduğu gibi İstanbulları yarın güneşli bir hava bekliyor. Kurban Bayramı'na güneşli bir merhaba diyeceğiz diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Aktan Uysal.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Hükümet, bakıma muhtaç yaşlı ve engellilerin doğayla iç içe yaşamaları ve doğa temelli ekoterapi almaları için önemli bir adım atıyor. Türkiye, Büyük Millet Meclisi'ne sunulan düzenleme ile birlikte ormanlık alanlar yaşlı ve engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulmasına açılırken, İskandinav Refah Modeli benzeri yeni sistemle bakım hizmetlerinde kapsamlı dönüşüm hedefleniyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
5: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
6: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: güven veren, yenilikçi çözümleri

0: Bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam
1: bankacılık. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Bir reklam.
8: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Bir reklam.
9: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
11: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
12: Finansal özgürlük budur işte.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
13: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
14: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
15: Bana göre vizyoner olmalı.
16: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta. Reklam.
1: A Haber Radyo. Yeni nesil expert

0: RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Afyonkarahisar, Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Antalya-Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam. Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Kestikten sonra hemen oracıkta pay ediyoruz.
2: Biraz dinlendiriyoruz.
3: Kurban ibadetini yerine getirdik. Peki ya sonra?
4: Bizim insanlarımız şöyle yapıyor. Eti kesildiğinden kovalara koyuyorlar. O sıcak kovalardaki etleri git dolaba koyuyorlar.
1: Hatta eve gelmeden pay ediyoruz.
3: Birçok kişinin yaptığı hata işte sıcak etleri kesildikten sonra poşete koyup ardından buzdolabına kaldırmak.
4: Eski gibi değil. Artık kesim yerleri düzgün, temiz, hijyenik bir şekilde kesiliyor. Soğuk hava depoları var. Kapalı alanlarda saklarlar.
2: Hem doğraması açısından hem pişmesi açısından dinlenmesini tercih ediyoruz yani.
3: Uzmanlar ise bunları yapanları uyarıyor.
4: Et kesildiği andan en az 3-4 saat kendi kemiği üzerinde durması lazım. O etin buharının çıkması lazım.
5: Ya et hemen yenmiyor herhalde. Biraz bekletiliyor.
4: Çünkü üstteki buharı gidiyor ama alttakiler tamamen o kendi sıcaklığı bitti. Bakteri üretti. Bakteri üretti sonra da yeşillenmeye, bozulmaya başlıyor.
0: Uzmanların dikkat çektiği bir diğer konuysa kıyma çekimi. Kurban eti birkaç saat dinlendirilmeden kasapta kıyma yaptırılmamalı.
4: Bu doğru bir şey değil. Çünkü o kıyma daha sinirleri ölmemiş, et daha sıcak, dinlenmemiş bir etin lezzeti olmaz.
0: Peki kurban eti ne zaman paketlenmeli?
4: Gerekiyor. Önce eti dinlendirmemiz gerekiyor. 1-2 saat dinlendikten sonra ertesi gün, bayram ikinci günü kıyma ya da kuşbaşı olarak yapmaları gerekiyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası siyasetin gündemi bir anda değişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesi partideki gerilimi tırmandırdı.
6: Genel başkanımız da bu genel görüntüden rahatsızlık duymuştur. Yani bundan rahatsız olmayacak herhangi bir insan yok zaten yani. Ama bütün bunlar nasıl oluştu, nasıl bu süreçler buralara geldi, ne oldu? Ya bu apayrı bir şey yani.
0: Peki şimdi ne olacak? CHP'de süreç nasıl ilerleyecek? Kemal Kılıçdaroğlu parti yönetimini yeniden mi şekillendirecek?
7: Yetki Kemal Bey'de. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu partiyi genetik kodlarına döndürme ve ahlaken de arınma problemini çözme iddiasını sonuna kadar sürdürecek gibi.
0: Kılıçdaroğlu kendi MYK listesini mi hazırlayacak?
8: İleriki günlerde ciddi anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetici konumunda gibi görünen, hatta Cumhurbaşkanı adayı olarak dahi anılan şahısların Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraçlarını görme durumumuz söz konusu olacak.
0: Kulislerde konuşulanlara göre.
9: A Haber Radyo canlı yayın.
10: İstanbul trafiğindeki yoğunluğu değil, İstanbul trafiğindeki o boşluğu ekranlara getireceğiz. O sakinliği ekranlara getireceğiz. Ekip arkadaşımız Mustafa Kadir Mercan da bugün daha hızlı hareket edebiliyor bir yerden bir yere gitmek için. Son durum ne Kadir? Paylaşır mısın lütfen izleyicilerimiz?
11: Hakan Uysal, şöyle başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz ki bir haberden diğer bir habere giderken ulaştırma şoförleriyle birlikte gidiyoruz. Şoförlerin söylediği tek şey, keşke her zaman böyle olsa, bizim açımızdan da böyle. Keza aslında her sabah hemen hemen trafik yayını yapan bir muhabir olarak bu saatlerde %50-%60'lara varan bir trafik oluyordu. Özellikle hafta içlerinde çalışma saatlerinin olduğu dakikalarda. Fakat bulunduğumuz dakika itibariyle %8'lik bir trafik yoğunluğu var ve biz yine her sabah olduğu gibi yine Halıcıoğlu Köprüsü'nden yayın yapıyorduk. Şu anda burada da akıcı bir trafiğin olduğunu söyleyebiliriz. Aslında o mesainin olduğu, tatilin olmadığı günlerde buradan Boğaz Köprüsü'ne, daha doğrusu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşmamız 35-40 dakikaya kadar varabiliyordu. Bazen bu süre daha da artabiliyordu. Fakat şimdi sizlerle birlikte test edeceğiz. Hemen kronometremizi açalım. Bakalım Halıcıoğlu Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kaç dakikada gideceğiz? Kronometremizi başlattık ve yavaş yavaş aracımıza geçelim. Kameraman arkadaşım Aydın Baysar'la birlikte özellikle bu saatlerde köprü yönündeki trafik oldukça uzundu. Trafik Mecidiyeköy'den başlıyordu ve sonrasında ise bu yoğunluk 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyordu. Şimdi hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, ekranlarınızda taşısın. Bakın şu anda yan yolda E5 istikameti üzerinden yola çıktık biz de. Hem kameraman arkadaşım Aydın Baytar hem de ulaştırma personelimiz Gökhan'la birlikte, Görkem'le birlikte özür diliyorum. Yavaş yavaş köprü istikametine doğru ilerliyoruz. Akıcı bir trafiğin olduğunu söyleyelim. Şimdi karşılaştırmak gerekirse aslında bu yolda burası yan yol, E5 yan yol, buradan başlayan bir trafik söz konusu oluyordu. Hafta içi çalışma saatlerinin olduğu günlerde %60, %70'lere varan trafik yoğunluğu karşımıza çıkıyordu. Fakat bulunmuş olduğumuz dakikalarda akıcı bir trafik olduğunu söyleyelim. Özellikle de bu noktada kameraman arkadaşım Aydın Baytar sizlere göstersin. Hemen köprüye ayrılan, ikinci köprüye ayrılan bir güzergah var burada. Özellikle bu alanda yoğun bir trafik oluyordu. Fakat şu anda ekranlarınızda da taşıyoruz. Öyle bir trafiğin söz konusu dahi olmadığını, akıcı bir trafiğin olduğunu söyleyelim. İstanbul trafiğinin bayramla birlikte rahat bir nefes aldığını dile getirebiliriz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Normalde bulunduğumuz alandan, yani Halıcıoğlu Köprüsü'nden yayına başladığımız noktadan bu alana gelmemiz bile 10-15 dakikayı alıyordu. Fakat şu anda kronometreyi de başlattığım için yaklaşık 1 dakika 40 saniye geçmiş durumda. Ve hızlı bir şekilde köprüye doğru ilerliyoruz ve akıcı bir trafiğin olduğunu da söyleyebiliriz. Öte yandan şundan da bahsetmek gerekiyor. Köprülerde de trafik yoğunluğunun çok çok az olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şu anda 15 Temmuz Köprüsü'nde Çağlayan, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar akıcı bir trafik var. Bu durum Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de aynı şekilde devam ediyor. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde ise yine aynı şekilde herhangi bir trafik yoğunluğunun olmadığını söyleyelim. Sadece sahil hatlarında, ilerleyen dakikalarda sahil hatlarında biraz trafik yoğunluğunun oluşabileceğini buradan izleyicilerimize hatırlatalım. Çünkü artık Arife günündeyiz. Bayrama sayılı saatler kaldı artık. Bu kapsamda hem havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlarımız, hem alışveriş yapmak isteyen vatandaşlarımız Eminönü, Beşiktaş civarında, Anadolu yakasında Çengelköy, Beykoz civarında dışarıya çıkabilir, aileleriyle gezebilir. Bu da trafik yoğunluğu oluşturabilir diyebiliriz. Bizler şu anda yaklaşık 3 dakika geçmesine rağmen Mecidiyeköy'e çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz ve karşılaştırmak gerekirse işte yaklaşık 20-25 dakikalık o yol mesafesi şu anda bayram sebebiyle 3 dakikaya kadar düşmüş durumda. Sürücülerle konuştuğumuzda ise keşke her zaman İstanbul trafiği bu şekilde olsa diyor sürücüler. Özellikle şu anda bulunmuş olduğumuz bu alanlarda yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Hafta işleri, çalışma saatlerinin olduğu dönemlerde yoğun

0: bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Hatta tam da bulunmuş olduğumuz bu noktada Mecidiyeköy viyadüğünde dur kalklarla birlikte hareket eden, daha doğrusu hareket edemeyen araçları sık sık görürdük. Fakat şu anda gayet rahat bir şekilde köprü yoluna doğru, köprüye doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Beşiktaş sapağına yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Burada da hayli trafik yoğunluğu oluyor. Hafta içleri özellikle. Fakat işte o bayramın da artık gelmesiyle birlikte, bayrama da sayılı saatler kalmasıyla birlikte artık o trafik yoğunluğundan eser kalmadığının bir kez daha altını çizelim. Trafik genel yoğunluğuna bakacak olursak aslında bulunmuş olduğumuz dakikalarda %8'lik bir trafik yoğunluğu var. Bu trafik yoğunluğunun %9'unu Avrupa yakası, %4'ünü ise Anadolu yakası oluşturuyor ve ortalama olarak da %8'lik bir trafik yoğunluğunun olduğunun bir kez daha altını çizelim. Öte yandan dün de bu yayınları yaptığımızda dikkatimizi çeken bir nokta oldu. Özellikle dün ve bugün Basın Ekspres yolunda, o bağlantı yolunda, TEM otoyolu ve E5 otoyolu bağlantı yolunda bir trafik yoğunluğunun olduğunu söyleyebiliriz. Sadece İstanbul'da Basın Ekspres yolunda sarı renkle tabir edilen bir trafik yoğunluğunun olduğunun altını çizelim. Bu güzergahı kullanacak olan vatandaşlarımızın farklı noktaları kullanmasında fayda var diyebiliriz. İşte yavaş yavaş o mükemmel Boğaz manzarasıyla kameraman arkadaşım Aydın Baytar'ın kadrajında şu anda akıcı bir trafik olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz ve bu güzel İstanbul gününde, bu güzel İstanbul sabahında bir yandan turkuaz renge bürünmüş denizle birlikte mükemmel bir manzarada şu anda A Haber izleyicilerinin ekranlarında. Şunu da söylemekte fayda var. Söylemiş olduğum gibi aslında yayına başladığımız noktadan bu noktaya normal şartlarda hafta içi çalışma saatlerin olduğu dakikalarda 45-50 dakikaya varan sürelerle gelebiliyorduk. Fakat bulunduğumuz dakika itibariyle artık yaklaşık 6 dakikada bu mesafe kat edilebiliyor. Yavaş yavaş toparlayacak olursak, o Boğaz manzarasından biraz ayrılabilirsek, yavaş yavaş Boğaz'da geçelim, ondan sonra noktalayalım Aydın. Bu mükemmel Boğaz manzarasıyla birlikte yavaş yavaş toparlayacak olursak da yaklaşık 6,5-7 dakikalık bir süreyle birlikte bu mesafeleri kat edebiliyoruz. Aslında işte o trafik yoğunluğu olmasa, İstanbul'un o trafik çilesi olmasa, bir yerden bir yere ulaşımın normal araçla bile ne kadar kısa sürede ulaşabileceğimizin net bir göstergesiydi. Fakat işte o tekrar geriye olan göç başlayınca, bayramdan sonra vatandaşlarımız İstanbul'a dönmeye başladığında o trafik çilesiyle de İstanbullular yine karşı karşıya gelecek. İşte o turkuaz renge bürünmüş denizi gösteriyor şu anda kameraman arkadaşım Aydın Baytar. Mevsim normallerinde bir sıcaklık olduğunu söyleyelim. Bayram tatili boyunca da bu sıcaklıkların devam ettiğini söyleyebiliriz. Yaklaşık 7 dakika 30 saniyelik bir yayın süremiz oldu ve 7 dakika 30 saniyede Halıcıoğlu Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelebildik. Normal şartlarda dediğim gibi bu süre 45-50 dakikalara kadar çıkabiliyordu. Bayram yoğunluğu artık tamamıyla çarşı pazarda diyelim. Trafikte öyle bir yoğunluk yok diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Haktan Uysal.
1: Kolaylıklar dileyelim. Biz de devam edelim. Kurban Bayramı tatili boyunca ekipler sahada trafik denetimlerini de gerçekleştiriyorlar. Ekip arkadaşımız Atagündüz Kurşun Denizli'de bir denetim noktasında o denetimlerden birine bizleri de ortak edecek. Bakalım neler yaşanacak. Kolaylıklar dileyelim. Şimdiden iyi bayramlar dileklerimizle birlikte sözü Ata'ya bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum Haktan Uysal. Denizli Ankara karayolundayız ve bu trafik tedbirleri 11 gün boyunca uygulanmaya başlanacak. Uygulama devam edecek ve cuma günü itibariyle de başlamıştı. Dediğimiz gibi biz de şu anda Denizli Ankara karayolunda bir trafik uygulama noktasındayız. 22 Mayıs cuma günü başlayan bu uygulamalar 1 Haziran pazartesi gününe kadar devam edecek ve Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenliği için 300 334.017 personel sahada olacak ve bunlardan 66.481'i de trafik tedbirleri kapsamında görev alacak. İşte o polislerimizden

0: bazılarının olduğu bir uygulama noktası. Az önce kameraman arkadaşım Köksal Kılıç sizlerle paylaştı. Yaşam tüneli karşılıyor uygulama noktalarında. Hatta içeride bazı vatandaşları da görüyoruz. Çünkü burada zaman zaman kısa kısa videolar izlettiriliyor vatandaşlara. Zaman zaman da şayet uykusu gelen olursa, yorgun alan olursa bu araçlar içeriye alınıyor. Yaşam tüneline alınıyor ve vatandaşlar orada dinlenme imkanına sahip oluyor. Şehirler arası otobüs terminallerinde emniyet kemeri uygulamaları yapılacak. Uyarı anonsları yapılacak. Terminallerin girişleri, çıkışları, tüm güzergahlar, şehirler arası otobüsler ve diğer araçlar üzerinde de yine emniyet kemeri uygulamaları sıklaştırılacak. Bu arada gizli yolcu olarak da emniyet personeli otobüslerde olacak. 1238 personel gizli yolcu olarak otobüs denetiminde bulunacak. Tabii helikopterler görev yapacak. Aynı zamanda da dronlarla 81 ilde 5828 saat denetim gerçekleştirilecek. Şimdi Köksal'dan rica edeceğim. Bakın o kontrol noktasının hemen üst tarafında da bir drone kaldırıldı. Bir taraftan karada, bir taraftan havada gördüğünüz gibi dronlarla da denetimler gerçekleştiriliyor. Şu anda dediğimiz gibi Denizli'deyiz. Denizli-Ankara karayolu ve ekipler tüm araçları tek tek gördüğünüz gibi bakıyor. Bu arada tabii ki bayramın olmazsa olmazı kolonya ve çikolatalarda ikram ediyor. Şöyle kenara çekilelim biz de. Kolay gelsin, iyi bayramlar diliyoruz. Bir taraftan da gördüğünüz gibi yolculara kolonya ikram ediliyor. Tabii ki tedbirler de elden bırakılmıyor. Sorgulamalar da yapılıyor. Her ihtimale karşı. Hemen ileride Göç İdaresi Başkanlığı'na ait araç da var. Onlar da zaman zaman yine buradaki uygulamana katılıyor. Çünkü yabancı uyruklu birileri olabilir teşhisiyle. O nedenle Göç İdaresi'nin aracı da orada yerini almış durumda. Bu arada ülke genelinde alınan trafik tedbirlerini yerinde denetlemek için polis, jandarma müfettişleriyle trafik başkanlıklarında sıralı amirlerden oluşan heyetler de görevlendirildi. Bu da oldukça önemli bir gelişmeydi. 73 polis heyeti ve 43 jandarma heyeti ülke genelinde görev alıyor şu an itibarıyla. Tabii elektronik denetleme sistemleri de aktif olacak. 61 ildeki 520 elektronik denetleme sistemi de gün boyu denetim yapacak. Son bir dipnot daha paylaşalım. EDS nokta ve güzergahların ilişkin bilgiler de İçişleri Bakanlığı tarafından yeni uygulamaya konulan Hayat 112 acil mobil uygulaması üzerinden de öğrenilebilecek. Son bir bilgi paylaşalım. Denizli ile alakalı. Denizli'de de jandarma 1075 personel, 213 araç ve 4 köpekle sahada olacak. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 2362 personelle sahada olacak. Evet, sadece Denizli'de değil tüm Türkiye genelinde trafik tedbirleri üst düzeyde. Tüm bu yaşanan gelişmelerse can kaybını önlemek için diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Kurban Bayramı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la siyasi parti genel başkanlarının programları da belli oldu. Peki hangi lider bayramı nerede karşılayacak? İşte detaylar.
2: Liderlerin bayram programı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayramı İstanbul'da karşılayacak ve ailesiyle geçirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramı İstanbul'da geçirecek kişiler arasında yer alacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bayramda Ankara'da olacak. Bayramın ikinci günü yani 28 Mayıs Perşembe günü CHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşacak. Genel Merkez'de 30 Mayıs tarihinde ise halk bayramlaşması olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bayramı Ankara'da geçirecek liderlerden. Bahçeli birinci gün Ankara'da bayram namazını kılacak ve ardından Ülkücü Hareket'in lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı Ankara'da geçirecek. Dervişoğlu bayram namazını Çankaya ilçesine bağlı Oran mahallesindeki Abdülkerim Kuzu Camisi'nde kılacak. Bayramda DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları Hatay'da, Tuncer Bakırhan'da Ankara'da olacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkansa bayramın memleketi Kayseri'de ailesiyle karşılayacak. CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel ise bayramda Manisa'da olacak. Kurban Bayramı'nın ikinci günü ise gelenek bozulmayacak. Partiler kabul ve ziyaret heyetleri oluşturacak. Partiler arası bayramlaşma yapılacak.

0: CHP Genel Merkezi'nde ise ARBD sonrası yenileme çalışmaları devam ediyor. Dün de Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresi genel merkezdeki yerine asılmıştı. Son gelişmelere bakacağız. A Haber parlamento şefi Tülay Ağoğlu gelişmeleri aktarmak için bizleri bekliyor. Kolaylıklar dileyelim ve sözü Tülay Ağoğlu'na bırakalım.
1: Aktan Uysal şu anda CHP Genel Merkezi avlusunda, işte o gün 24 Mayıs günü unutulmaz görüntülerin yaşandığı yerdeyiz şu anda. Bu alanda birçok olay yaşanmıştı ve polisler girmeye çalışmışlar, hatta kapıyı kırarak girmek zorunda kalmıştı ve birçok koltuk, masa, sandalyeyle buralarda bariyerler oluşturulmuştu. CHP Genel Merkezi'nde temizlik, tamirat, tadilat işlemlerine halen devam ediliyor. Bazı kapılar onarılmıştı, çalışılıyor. Yine orada zarar gören boya, badana işlemleri yapılmaya çalışılıyor. Çünkü genel merkezin içinde birçok duvarda da yazılar vardı. Onlar silinmeye çalışılıyor. Özgür Özel yanlıları tarafından bu eylemler gerçekleştirilmişti. Ve Kılıçdaroğlu'nun da aldığımız bilgilere göre bu isimleri, polise mukavemet gösteren bu isimlerin, partililerin partiden ihraç edileceği yönünde harekete geçtiği söyleniyor. Tabii karşılıklı birçok hamle söz konusu. Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak? A takımını belirlemeye çalışıyor Kemal Kılıçdaroğlu bir taraftan. Diğer taraftan grup başkanlığı konusunda bir tartışma yaşanıyor. Burada yapılan parti meclis grup toplantısında milletvekilleri çağrılmıştı ve bir grup toplantısı yapılmış. Burada da Özgür Özel grup başkanlığı görevine getirilmişti, seçilmişti. Ancak şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvurması bekleniyor meclis başkanlığına, bu grup başkanlığının sona ermesi için ve karşılıklı hamleler devam ediyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz Aktan Uysal.
0: Yaşananları değerlendireceğiz. Bir hukuki görüş, hukukçu görüşü alacağız. Avukat Uğur Çağlar bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Atami.
0: Gözler CHP'ye çevrilmiş durumda. Peki bundan sonra ne olacak? Akıllardaki soru bu. Bir kurultay tartışması var. CHP lideri en uygun zaman diyor Kılıçdaroğlu. Özgür Özel ise en yakın zaman istiyor. Uygun zaman, yakın zaman tartışmasına dair görüşlerinizi alacağım ama bunun için hukuk ne diyor? Yani Yargıtay sürecinin tamamlanmasının beklenmesi mi gerekir? Yoksa bunu beklemeden Kılıçdaroğlu bir kurultay toplayabilir mi? Ya da hukuk artık mahalle kongrelerinden başlayarak yeni bir delege yapısı, sakatlanmamış bir delege yapısıyla kurultaya gidilmesini mi öngörür? Sizin yorumlarınız değerli. Sözü hemen size bırakayım.
2: Evet. Normalde kurultay sürecine ilişkin eğer hani süreçte işte bu yargı kararı olmasaydı, ihtiyat tedbir kararı olmasaydı TÜSİ'ye göre bir değerlendirme yapılacaktı. Eğer süresi geldiyse, çünkü 2 yılda bir yapılması gerekiyor ve seçimden önce bunun tamamlanması gerekiyor. Olağan bir kongre sürecine gidilmesi veyahut da delegelerin işte yarısının oyuyla seçimin de dahil olduğu bir olağanüstü kurultaya gidilebilirdi. Bence burada öncelikli olarak yargı kararının kesinleşmesinin beklenmesi gerekiyor. Çünkü süreç içerisinde ihtiyati tedbir kararı olarak verilen bir görevlendirme söz konusu. Bu görevlendirme içerisinde olağan faaliyetlerin yerine getirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Onun için özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, tüzel kişiliği tarafından perşembe günü yapılan temyiz başvurusu ya daha sonra geri çekildiği söylenen, feragat edildiği söylenen temyiz başvurusunun BAM tarafından nasıl değerlendireceği, yani Bölge Adliye Mahkemesi tarafından nasıl değerlendirileceği, bayram sonrasında muhtemelen buna ilişkin bu kayıtlar oluşacak, bu başvurular ya da Sayın Özgür Özel'in başvurusunun kabul edilip edilmeyeceği var ise bunların hepsini bayram sonrasında göreceğiz. Onun için bu kararın kesinleşmesinden sonra bahsi geçen kurultay tartışmalarının yapılabileceği kanaatindeyim. Diğer taraftan buna ilişkin, yani özellikle 45 gün içerisinde kurultay yapılmasına ilişkin sürecin şu aşamada mümkün olmadığı kanaati içerisindeyim. Çünkü burada bir ihtiyati tedbir kararı söz konusu. Eğer karar kesinleşirse, yani mutlak karar kesinleşirse, o zaman başlangıçtaki delegeler, yani o kurultay öncesindeki delegelerle birlikte parti organları yeniden görevlerinin başına gelmiş olacaklar. Doğal olarak o süreçten sonra artık bu prosedürlerin tamamı

0: bağlı işletilebilir. Yani nedir? Özgür Özel taraftarları ya da tarafı bir an önce kurultaya gidilmesi için delegelerden imza toplamaya çalışacak. Eğer bu toplanan imzalara ilişkin parti başkanlığı tarafından kurultaya gidilmeme gibi bir hareket içerisinde olursa, bu sefer Özgür Özel tarafı hukuka başvuracak. Asya Hukuk Mahkemesi'nden seçim heyeti oluşturması için talepte bulunacak. Yani hukukun müdahalesini isteyecek. Ama özetle şu an için bu Araf'taki sürecin tamamlanması için yargı kararının kesinleşmesi gerekiyor. O saate kadar böyle bir talebin kabul edilmeyeceği kanaatindeyim.
1: Yaklaşık ne kadar sürebilir? Bir tahmininiz olur mu? Süreç, çünkü daha önce bu görevlerde bulunmuş bir isimdi Gürsel Tekin. Onun 7 ay gibi, 7-8 ay sürebilir gibi bir ifadesi vardı kurultaya gitme süresi. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerde o ihraçları, partideki süreci tamamladıktan sonra yine bir yıla kadar 7-8 ay rakamları telaffuz ediliyor. Sizin öngörünüz bu süreç ne kadar devam edebilir? Tarihsel bir ifadede bulunmak doğru mu şu aşamada?
0: Evet, bence doğru değil. Çünkü tereddütlü bir durum söz konusu. Yani aşamalı bir durum söz konusu. Birincisi yargı süreci, bu karara ilişkin kesinleşme süreci ne kadar devam edecek? Yargıtay hangi sürede bu kararı verecek? Bir onu değerlendirmek gerekiyor. İkincisi, bu süreçten sonra bir kongre takvimi oluşturulması gerekiyor. Burada önemli olan, yani yargı kararının kesinleşmesi demiştik. Bu kararın kesinleşmesinden sonraki süreç için hangi tarafın isteği olacak sorusu süreci belirleyecek. Yani delegeleri olağanüstü kurultay için toplantıya çağırabilecekler mi? Bu süreci Özgür Özel tarafı nasıl idare edecek? Veyahut da diğer tarafta bunlar gerçekleşmeyip eğer rutin, doğal kongre süreci, yani seçimden önce tamamlanması gereken, biliyorsunuz yaklaşık 3 yıl sonra bir, 2-2,5 yıl sonra bir genel seçim söz konusu. Bu süre içerisinde yapılması gereken bir kurultay süreci varsa, burada işte o zaman CHP'li şu anki idarecilerin beyan ettikleri 7 aylık süreden başlayan belki 1 yılı bulacak bir süreç. Burada önemli olan YSK kararlarıyla özellikle ilçe kongrelerinin tamamlanması ve genel kurul için oluşacak delegelerin ortaya çıkması. Yani bu süreç biraz da YSK kararları, partinin kendi iç dinamikleriyle bu alttaki kurultayları, ilçe ve il kurultaylarını ya da kongrelerini tamamlanmasına bağlı bir süreç. Bu bahsedilen olağan süreç, evet, en az ihtimalle 7 ay sürecektir. Tabii bunu şu an kestirmek mümkün değil. Bu faaliyetler rutinde bir aksaklık olmazsa, örneğin bir kongre ertelenmek zorunda kaldı, başka bir sorun yaşandı, bu doğal olarak yapılacak kurultayın tarihini de etkileyecek. Yani tereddütlü olarak aşama aşama gidilmesi gereken bir süreç yaşıyoruz.
1: Peki. Avukat Uğur Çağlar, çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız. Sağ olun. Görüşlerinizi paylaştınız. Sizi uğurlayalım. Gündemde önemli başlıklar
0: ben
1: var.
0: Teşekkür
1: Onlardan
0: ediyorum.
1: Bir diğeriyle devam
0: Evet.
1: edeceğim. Sağ olun. Amerika ve İsrail'in yeniden saldırıya geçmeye hazırlandığı İran olaylı bir geceye sahne oldu. İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve çevresindeki kentlerde birbiri ardına yaşanan patlamalar paniğe yol açtı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Yaşanan gerilime ilişkin açıklama yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi o açıklama. İran'a bir dizi saldırı düzenlediklerini duyuran Amerikan ordusu, füze rampaları ve silahlı teknelerin hedef alındığını bildirdi.
2: Patlamalar birbirini izledi, İran'ın güneyinden dumanlar yükseldi. Kırılgan ateşkesin zorlu şartlara rağmen sürdüğü İran'da Amerikan donanması bir dizi hedefe saldırılar düzenledi. Saldırıların merkezinde stratejik önemi bulunan liman kenti Bender Abbas vardı. Kirmanşah, İsfahan, Kum ve Erdabil kentleri de hedefteydi. Patlamaların peş peşe yaşandığı birçok bölgede İran hava savunması da aktif hale geçti. Patlamaların kaynağı uzun süre belirsiz kalırken açıklama ABD ordusundan geldi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM İran'a karşı bir dizi savunma saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Paylaşıma devam eden ateşkes sırasında kontrollü davranarak ABD güçlerini savunmaya devam edeceğiz notu düşüldü. Fox News'e konuşan CENTCOM yetkilisi de saldırılarda füze fırlatma rampaları ve mayın döşemeye çalışan İran tekneleri gibi bazı hedeflerin vurulduğunu açıkladı. Yaşanan gerilime ilişkin henüz açıklama yapmayan Tahran'sa devrim muhafızlarına ait iki sürat teknesinin ABD jetleri tarafından hedef alındığını duyurdu. Ancak vurulan diğer hedeflere ilişkin detay paylaşılmadı.
1: Bayram öncesi piyasa notlarını ekranlarınıza getireceğiz. Hemen altına bakalım. Altında dün gece yaşanan bu hareketlilik nasıl yankı bulmuş? Hemen gram altında 6.683 lira seviyesini görüyoruz. Yarım puanlık bir düşüş. Çeyreğe de benzer şekilde yansıdı. 10.929 lira seviyesinde çeyrek altın. Altının onsunda 4.500 doların üzerinde tutunmaya devam ettiğini görüyoruz. Altının onsu 4.530 dolar seviyesinde yaklaşık %1'lik bir düşüşü gözlemliyoruz. Cumhuriyet altını ise 45.432 lira, 1,5 puanlık bir yukarı seyri de görüyoruz. Dün yaşanan gelişmeler özetle altına, piyasalara böyle yansıdı. Devam edelim. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para trafiğinin döviz büroları, kuyumcular ve kurye sistemi üzerinden aklandığı belirlendi. Şüpheliler parola olarak da 5 liralık banknot kullanmış.
3: Uluslararası düzeyde yasa dışı bahis şebekesi deşifre oldu. Şebeke ile ilgili ortaya ilginç detaylar çıktı. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve birçok şüpheli gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen Kütahyalı ve 134 zanlı tutuklanmıştı. Operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturmanın başlangıç noktası 2024 yılına uzanıyor. Ekipler soruşturma kapsamında Serdal Tanak'ın evine o dönem operasyon düzenledi.
4: Siber polisi gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Serdal Tanak'ın cep telefonunun şifresini kırdı. Serdal Tanak'a ait cep telefonu incelendiğinde örgüt ağının uluslararası şebekesi ortaya çıktı.
3: Örgütün banka hesapları, sanal post, kripto para sistemleri, döviz büroları ve kuyumcular üzerinden yaklaşık 200 milyar liranın aklandığı belirlendi.
4: Finansal suç örgütü kuryeler aracılığıyla aklanmak istenen kara paraları kapalı çarşıdaki esnaflara ya da Adana'daki döviz bürolarına ya da kuyumculara gönderiyordu ve fiziki bir şekilde para nakde çevrilmiş oluyordu. İşte bu işlem içinde kuryeler 5 liralık banknotları şifre olarak kullanıyordu.
3: Sistemin en dikkat çeken detayı ise kurye ağı oldu. Seri numarası önceden belirlenen 5 liralık banknotlar parola olarak kullanıldı. Kuryeler kapalı çarşı ve Adana'daki döviz bürolarıyla kuyumculardan milyonlarca lirayı valizlerle teslim aldı.
4: Örgüt içerisinde sistem şu şekilde çalışıyordu. Kuryeler daha öncesinde seri numaraları belirlenmiş 5 liralık banknotlar ile yine örgüt için çalışan kuyumcu ve döviz bürolarına gidiyorlardı. Yetkililere işte parol olarak o 5 liralık banknotları gösteriyordu. Ardından da örgüt için çalışan kuyumcu ve döviz bürolarından almış oldukları altın, döviz ya da Türk liralarını doğrudan örgüt yöneticilerine ulaştırıyordu.
3: Örgütün elebaşı olan ve tutuklanan Selahattin Akın Uzun'un örgüt içindeki kar payının %70 olduğu, finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlar halinde denetlediği saptandı.
1: Kastamonu'da tarihi konakta yangın çıktı. Alevler ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Konakta hasar meydana geldi. Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde restoran ve otel olarak kullanılan 250 yıllık tarihi ahşap konakta yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleriyle Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri yönlendirildi. Alevler ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Çıkan yangında iki katlı ahşap konakta hasar oluştu. İstanbul Bahçelievler'de bir imam camide bayram temizliği yapıyordu. O sırada camiye giren bir kişi süpürgenin sesinden rahatsız olduğu bahanesiyle imama saldırdı. O çirkin saldırı

0: güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
1: Camide dehşet saçtı. Temizlik yapan imamı defalarca yumrukladı. Çirkin saldırı İstanbul Bahçeli Evler'de bulunan Siyavuş Paşa Merkez Camii'nde yaşandı. 51 yaşındaki imam Selami Beyaztaş elektrikli süpürgeyle temizlik yapıyordu. Camiye giren bir kişi süpürgenin sesinden rahatsız olduğunu söyleyerek kapatmasını istedi.
2: Cami süpürgenin son iki sok kalmıştı. Bir yarı birisi geldi. Kapat dedi süpürgeyi, dedi ki 5 dakika sonra şimdi bitmek üzere.
1: Beyaztaş temizliğe devam edince şüpheli süpürgenin fişini çekti. İmam süpürgenin fişini yeniden takınca olanlar oldu. İmamın üzerine yürüyen adam defalarca yumruk attı. Talihsiz imam aldığı darbelerle yere yığıldı. Saldırgan kaçtı.
2: Güçlü bir şekilde ağzına yumruklar vurdu işte. Dudağı patladı, burnunu kırıldı.
1: Yaralanan Selami Beyaztaş çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen saldırgan gözaltına alındı.
0: Bayram tatili başladı. Büyük şehirlerden milyonlarca araç farklı kentlere doğru yola çıktı. Elektrikli araçlar da bu uzun yolculukla birlikte yeniden gündemde. Ama bu kez konu menzil ya da şarj süresi değil. Uzmanların hayati bir uyarısı var bu araçlarla ilgili. Aracınız şarj olurken mutlaka dışarıda olun diyorlar. Bakın neden.
3: Elektrikli araçların şarj olurken insanların içinde uyuması canlı bir bombanın yanında uyuması gibi bir şey.
4: Uzun yollarda arabalarını şarj ederken insanların içerisinde uyuduğunu görüyorum ben.
5: Elektrikli araçların sayısı her geçen gün artıyor. Bu durum uzun yolculuklarda belli zorlukları da beraberinde getiriyor. İstasyonlarda bataryalar dolarken dakikalarca beklemek gibi. Ama bununla kalsa iyi, araç şarj olurken içinde beklemek çok tehlikeli.
6: Bakın şu an araç hızlı şarjda. Yani araca devasa bir akım yükleniyor. Yani ısı en yüksek seviyede, dolayısıyla risk en tepede.
7: Uzun yolculuklarda yorulabilirsiniz fakat uyumak için araçları tercih etmeyin. Araç şarj olurken yakınında da bulunmayın. Olabildiğince uzakta bulunun.
6: Aracın içerisinde uyur musunuz? Dinlenir misiniz?
8: Dinlenirim tabii. Önce bir avantajı çevirebilir, uyuyabilir. Hani o vakti aslında birazcık mola gibi değerlendirilebilir.
6: Pek çok sürücü aracını şarj ederken özellikle uzun yollarda bunu fırsat biliyor. Aracında dinlenmeyi, hatta uyumayı tercih ediyor. İşte risk tam da o noktada başlıyor. Küçücük bir kıvılcım ölümcül sonuçları neden olabiliyor.
9: Yangın çıkabilir, elektrikle ilgili başka bir arıza olabilir. Çünkü yüksek bir akım var çünkü burada.
7: Yangın esnasında kurtulmanız için en önemli kavramlardan bir tanesi hızlı hareket etmektir. Fakat uyurken bunu fark edemeyebilirsiniz. Hele ki aracınızda çocuklarınız varsa, aileniz varsa tahliye daha da zorlaşacaktır.
4: Arabamı şarj ederken tesiste çayımı kahvemi içerek değerlendiriyorum. İçeride uyumanın çok güvenli olduğunu düşünmüyorum.
7: Tesislerde özellikle araçlar şarj olurken içinde uyumaması gerektiğiyle ilgili uyarı levhalarını koymaları gerekiyor. İnsanları bilinçlendirmeli ve kullanıcıları uyarmaları gerekiyor. Biraz yürüyüş yapın, belki bir çay kahve iyi gelecektir. Çok uykunuz geldiyse mutlaka dinlenme tesisine giderek orada uyumayı tercih edin.
0: Çin'in teknoloji üssü Hangzhou'da trafiği artık yapay zekalı robot polisler yönetiyor. Şu haber ekibi sokaklardaki bu dikkat çeken mesaiyi yerinde görüntüledi.

0: Bilim kurgu filmleri Çin'de gerçeğe dönüşüyor. Yapay zeka artık sadece fabrikalarda ve laboratuvarlarda değil, caddelerde, mutfaklarda ve hatta hasta yataklarının başında. Çin'in dev teknoloji üstlerinden çıkan akıllı sistemler artık günlük hayatın her alanına sızmış durumda.
1: Bakın, dört yol ağzını işte bu trafik robotu yönetiyor. Hem araçları hem de bisikletlileri koordine ediyor. Kurallara uymayanları ise yine polis karakoluna rapor ediyor.

0: bekleyen, ifaan da canlı.
1: Hanco sokaklarında trafiği artık hareket edebilen robot polisler yönetiyor. Ülkede bir ilk olan 15 robotluk bu özel filo şehrin en yoğun kavşaklarında ve turistik bölgelerinde göreve başladı. Bu robotlar yalnızca trafiği yönlendirmekle kalmıyor. Kask takmayan, durma çizgisini geçen veya kurallara uymayan sürücüleri anında tespit edip sesli olarak uyarıyorlar. Sadece kısa bir tatil döneminde tam 25 bin kural ihlaline müdahale ettiler. Ayrıca kaybolanlara yol tarif ederek günde 500'den fazla kişiye canlı rehberlik yapıyorlar. Asıl amaçsa polislerin iş yükünü hafifletmek ve sokakları herkes için daha güvenli hale getirmek.
2: Asıl amaç sadece sokakları güvenli hale getirmek değil. İnsan iş gücünün yerini alan robotlar artık en pratik yardımcılarımız. Hatta mahallemizin yeni sakinleri olmaya hazırlanıyorlar.
3: Trafik robotları aslında ülke genelinde bazı pilot şehirlerde uygulanmaya başlandı. Hem yerli hem de yabancı turistler bu anları merakla izliyor ve kayıt alıyor.
4: Hanco'da havalar epey sıcak olacak. Bu robotun varlığı trafik polislerimizin üzerindeki yükü oldukça hafifletecektir. Bu yüzden gelecekteki bu yapay zeka çağında robotların giderek daha iyi olacağını ve Çin yapımı olanların çok daha harika hale geleceğini düşünüyorum.
1: Yapay zeka çağının gerçekten de pratik uygulamaya geçtiği bu dönemde bu işlek caddede yapay zekanın kullanıma sunulmasının önemine ilk kez tanık oluyorum. En azından yaklaşmakta olan bu sıcak mevsimde trafik polislerimizin üzerindeki yükü epey azaltacaktır. Ayrıca bence bu yoğun kavşakta trafiği gerçekten de gerçek bir polis gibi yönetecek.
5: Yargıtay'a göre her söz hakaret kapsamına girmiyor. Ancak bazı sözler var ki şaka olarak bile söylense başınızı derde sokabilir. İşte Yargıtay kararlarına göre hakaret sayılan o sözler.
2: Şaka yapmak için söyledim diyen yandı. Yargıtay bu kelimeleri hakaret saydı. Yüksek mahkemeye göre her söz hakaret kapsamına girmiyor. Ancak bazı sözler var ki şaka niyetiyle söylense dahi söyleyenin başına dert açabiliyor. İşte Yargıtay kararlarına göre hakaret sayılan o sözlerden bazıları. Senin akli dengen yok, yobaz, şarlatan, ayyaş, hırsız, kör Ahmet, üçkağıtçı, eşek, dana, topal Mehmet, alkolik, kuduz, deccal, nemrut, münafık, terörist, dinsiz. Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil ya da olgu mal etmek veya sövmek suretiyle saldırmak 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Ya da ifadeyi kullanan kişi adli para cezasıyla da karşı karşıya kalabiliyor. Hakaret sayılıp sayılmadığı değerlendirilen ifadenin kim tarafından, kime karşı, hangi bağlamda ve hangi amaçla söylendiği esas alınıyor. Bu nedenle aynı kelime Yargıtay'ın bazı kararlarında suç sayılmazken farklı olay ve koşullarda hakaret olarak kabul edilebiliyor.
5: Mahalle esnafının rafları artık sadece kendi işiyle sınırlı değil. Kuaförde kahve, emlakçıda salça, kırtasiyede zeytinyağı satılması yeni bir alışkanlığa dönüşürken uzmanlar denetim dışı kalan ürünler konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.
6: Esnaf bu yolda bir çıkış ararken aslında insan sağlığında riske atmaktadır.
7: Mahalle esnafının rafı artık eskisi gibi değil.
6: Emlakçıya giriyorsunuz, bakıyorsunuz orada köyden gelmiş salça, bal gibi ürünler veyahut berbere giriyorsunuz köy tereyağı, bunun yanı sıra şampuan, fırça, tarak gibi ürünler satılıyor. Şimdi bakkallara da girdiğimiz zaman orada da bir takım değişik ürünlerin yanı sıra emlak ilanları görebiliyoruz.
8: Telefon satıyor ama önüne valiz koymuş. İşte peynircinin satacağı zeytini elbise satan bir mağaza satıyor. Hiç alakası olmayan bir ürün satıyor. Bunu fiş kesince fişte yüzde kaç gösteriyor? Atıyorum aksesuar %18, %20 ise peynir, zeytin, gıda %1, %10'a göre hesaplanması lazım. Onun için bir

0: İşini yap. Belirli bir olmayan bir şeylere niye girelim? Yani milletin hayatını niye riske atsınlar? Yani da bilmediğimiz şeyler, ne yaptıklarını bilmediğimiz için güvenemiyoruz herkese de.
1: Mahalle dükkanlarında farklı ürünlerin satışı yeni bir alışkanlığa dönüştü. Ancak uzmanlar uyarıyor. Özellikle etiketsiz, kaynağı belirsiz ya da uygun koşullarda muhafaza edilmeyen gıda ürünleri tüketici için risk oluşturabilir.
2: Bir takım gıda ürünlerinin mutlaka soğuk zincirde muhafaza edilmesi ve Tarım Bakanlığı tarafından denetimden geçmiş olması gerekir. O nedenle insan sağlığının riske girmemesi açısından tüketiciler dikkatli olmalı. Bu tür etiketsiz, ambalajında izin numarası, tarihi belirtilmeyen ürünlerden uzak durmalı.
3: Koyumcu altın satması gerekiyor, onu görebiliyor. Mesela döviz bürosu, döviz de satması gerekiyor. Yani herkes kendi işini yapması gerekiyor.
4: Antalya'da bulunan Kargıhan 2021'de restore edilmesi şartıyla Manavgat Belediyesi'ne devredildi. Selçuklu mirası olan tarihi yapı aradan geçen sürede adeta kaderine terk edildi.
5: Bölgenin en büyük, en değerli, en önemli hanlarından bir tanesi. Yukarıda göreceğiniz gibi kitabesi mevcuttu.
6: Tarihi yapı restore edilmeyi bekliyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Kargıhan 13. yüzyılda inşa edildi. Kalın duvarlarla çevrili han, Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan tarihi ticaret yolları üzerinde kurulmuş bir Selçuklu eseri. Tarihi yapı 2021 yılında restorasyon karşılığı 36 yıllığına Manavgat Belediyesi'ne devredildi. Ancak belediye Kargıhan'a sahip çıkmadı.
7: Antalya Manavgat bölgesinde Selçuklu dönemine ait en büyük hanın önündeyiz şu anda. Burası Kargıhan.
5: Alanya limanından gelen kervan yollarının Manavgat'ta Kargıhan'a geliyor. Antalya limanından kalkan kervanlar yine Kargıhan'a geliyor.
6: Hanın giriş kapısı tahrip olmuş durumda. Uzmanlar her an çökebileceğini söylüyor.
5: Hemen hanımızın önündeki bu giriş kapısının kitabesinin ve sütunlarının yıkılmaya yüz tutmasından dolayıdır. Ve çatlaklar çok derinleşmiş, acil buraya müdahale edilmesi gerekmektedir.
6: Üstelik Kargıhan'ın içine giren piknikçiler ateş yakıp tarihi alana zarar veriyor. Tarihçi yazar Mahmut Öz, gerekli önlemler alınmazsa Kargıhan'ın yok olabileceğini söyledi, yetkililere seslendi.
5: Yetkililerin bir an önce Kargıhan'la ilgili bir çalışma yapması gerekmektedir.
4: Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bölgenin tarihi yapıları bazalt taşlarına işleniyor. Öte yandan bir dükkanda satılan antika ürünler de dikkat çekiyor.
8: Burası da yaklaşık 15 metrekarelik bir atölye, ancak bu atölye normal bildiğimiz diğer atölyelerden oldukça farklı. Çünkü burada aslında bir tarihin yaşatıldığını söyleyebiliriz. Diyarbakır'ın önemli tarihi yapıları burada yapılıyor, taşlara işleniyor. Ne oluyor, nedir bu?
9: Bu Çan Kulesi'dir. Bu yanındaki benim hocamın eseridir.
8: Gerçekten Diyarbakır'ın taşları oldukça tabii meşhur bazalt taşlarından bahsediyoruz. İşte o taşlar burada Diyarbakır'ın sembollerine dönüştürüldü ve bir yandan çam var, bir yanda dört ayaklı minare var, bir yanda tarihi Ulu Cami'nin de simgesi var, doğru mudur?
9: Diyarbakır'da farklı yerlerde farklı semboller yapılmıştır tarihten bu zamana kadar. Bazalt taşlar Diyarbakır için de tarihten bu yana kadar önemli bir yere sahiptir.
8: Ne satıyorsunuz burada?
10: Burada gümüş satıyoruz, tesbih satıyoruz. Bu işlerle uğraşıyoruz.
8: Tesbihlerin özelliklerinden bahsedebilir misiniz?
10: Tehribar tesbihlerimiz var işte, böyle bir bak böyle.
8: Bunu saklamışsınız.
10: Tabii bunları şeye bırakmışız. Bunlar özel tesbihlerdir. Bu böyle Osmanlı'dır. Osmanlı kehri vardır. Evet, bu koka Osmanlı'dır. Böyle güzel kaliteli var. Bütün tabakalarımız var. Çok çok eski.
11: Bu mu?
12: Evet.
11: 130 yıllık.
12: 130 yıllık tütün kutusu.
10: Bu da saat.

0: 48 saatlerdir. Evet. Abiler bak. Abiler bunlar hep Osmanlıdır.
1: Çalışıyor mu?
0: Çalışıyor. Antikadır. Kurmalıdır. Eski.
1: Bu kaç yıllık saat?
0: Bu şu mu? Bu 220 yıllıktır. Yıllıktır evet. Üstünde tarihi de vardır.
1: Peki fiyatları nasıl? Fiyatlar ne kadar? Mesela tespih fiyatı ne kadar?
0: Şu tespih mi? Şu tespih 500 bin lira.
1: 500 bin?
0: Evet. 500 bin lira. Evet.
1: Bir araba fiyatına?
0: Tabii bir araba fiyatınadır. İşte burada ne oluyor? Maddi durumu çok iyi olan geliyor bunları alıyorlar.
1: Peki
0: şu 50 lira. 50 bin lira.
1: 50 bin?
0: Evet.
1: Alan var mı peki?
0: Alan valla azaldı. Yani herkes gidiyor tahta alıyor, plastik alıyor, şey bunları alan yok.
1: Saat?
0: O saat, şu saat de 300 bin lira. Gümüş, saf gümüş, antika özelliği var. Bakın şu kurmasıdır. Buna çok antikadır, eskidir. Eskiliği içindir yani. Bu dağlar olmasaydı ağam
2: yar, paşam yar. Dünya genelinde kutlanan Uluslararası Türk Mutfağı Haftası kapsamında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gala yemeği düzenlendi. Bu yılın teması olan Bir Sofrada Miras kapsamında özenle hazırlanan lezzetler konuklara sunuldu. Etkinlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mesajı da paylaşıldı. Ekranlara getirelim.

0: şiveydiz, kara lahana sarması, içli köfte ve dev tencerede dobo tandır. Türk mutfağının lezzetleri bu kez Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da tanıtıldı. Dünya genelinde kutlanan Uluslararası Türk Mutfağı Haftası kapsamında Sofya'da gala yemeği düzenlendi. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği himayesinde gerçekleştirilen etkinliğe Bulgar bakanların yanı sıra Büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon ve çeşitli kurumların temsilcileri de katıldı.
1: Türk Yemekleri Haftası Sofya'da yüzlerce kişiyi bir araya getirdi ve Türk yemeklerinin Güneydoğu Anadolu'dan, Urfa'dan, Gaziantep'ten, Mardin'den, Karadeniz'e kadar, Ankara, İstanbul'a kadar olan tatları burada Bulgar, yerli ve yabancı konuklara tattırma fırsatı buldu. Türk yemekleri aslında kültürler arasında bir köprü, dostluk ve kardeşlik işareti olarak da ele alındı.
0: Bu yılın teması olan Bir Sofrada Miras kapsamında Şef Ebru Baybara Demir tarafından özenle hazırlanan menüyle Türk mutfağının etkileyici çeşitliliği sergilendi. Yemekte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mesajı da paylaşıldı.
2: İlk ekmeğin piştiği, zeytinin işlendiği, üzümün pekmeze dönüştüğü bu kadim topraklarda insan odaklı bir medeniyet tasavvuru asırlardır sofraya taşınıyor.
0: Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, gecenin hazırlanmasında Şef Ebru Baybara Demir ve ekibine teşekkür etti. Anadolu'nun 7 bölgesindeki asırlık tariflerin bir araya geldiği menünün oluşturulmasında yer alan Şef Türkan Türker, A Haber'e konuştu.
3: Sunum çok coşkuluydu. Tabii ki Şef Ebru Baybara Demir, onun imzası apayrıydı. Yemekler ülkeler arasında bir köprüdür. Gittikçe aslında yemekler bir turizm aracı oluyor. Ve Türk mutfağı dünya çapında bence en güzel mutfak. Ve biz bunu Bulgaristan'da layığıyla temsil etmeye gayret ediyoruz. Ve Türk mutfağı inanılmaz Bulgaristan'da da beğeniliyor ve çok seviliyor.
0: Gala yemeğinde konuklara UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan keşkek, enginar yemeği, soğan dolması ve kazandibi de ikram edildi.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'de geçen yıl e-ticaret platformları üzerinden ikinci

0: El ürün satışında adet bazında en fazla gömlek ve üst giyim ürünleri satıldı. Hacim bazındaysa ikinci el cep telefonları ilk sırada yer aldı. Sürdürülebilir e-ticaret hacmi bir yılda 21,8 milyar liraya yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et.
5: Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
7: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeko.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
10: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre yenilikçi olmalı.
12: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
13: Bana göre vizyoner olmalı.
14: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
15: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
16: Sağlam bankacılık.
17: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
18: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
19: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
18: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
19: Aygaz diyorum.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: siber dolandırıcılığa karşı yeni bir adım atıldı. Projenin adı Dolunay. Çalışmayla artık birçok kurum tek bir dijital çatı altında buluşuyor.
1: Son dönemde neredeyse her gün yeni bir yöntemle karşımıza çıkan dolandırıcılar artık organize bir ekonomik tehdide dönüşmüş durumda. Öyle ki mal varlığına karşı işlenen her 10 suçtan 7'sinin arkasında artık dolandırıcılık şebekeleri var. İşte tam da bu noktada suçluların ezberini bozacak, teknolojiyi adeta bir kalkan yapacak çok kritik bir hamle başlatılıyor. Dolunay projesi.
2: İşte şimdi bu Dolunay projesi

0: Yani aslında dolandırıcılıkla mücadele merkezi bürokratik sorunların ortadan kalkmasını sağlayacak. Dolandırılan ya da mağdur olan vatandaşlarımızın otomatik olarak uygulama üzerinden başvurusuna imkan tanımış olacak. Telefon sizi mağdur etti ya da tıkladığınız bir link bu noktada sizin paranızı hemen ele geçirdi. Hızlı bir şekilde çözüm olmasını sağlamış olacak.
1: Dolunay projesi sadece bir yazılımdan ibaret değil. Emniyet, jandarma, MASAK, BTK ve adli makamları aynı çatı altında toplayan dev bir operasyon merkezi.
0: Nasıl çalışacak? Vatandaşımız dolandırıldı, mağdur olduk. Hemen E-Devlet üzerinden başvurusunu gerçekleştirecek ve bu uygulama üzerinden erişim sağlanmış olacak. Daha sonraki süreçte bütün deliller, kanıtlar incelenecek. Kim inceleyecek bunu? Yapay zeka. Yapay zeka burada var olan denetler, kanıtlar, işte herhangi bir şekilde yüklediğiniz belgeler bir döküman oluşturmuş olacak. En sonunda bir savcı ekranı ortaya çıkmış olacak. Ne olur? Zaten savcılar suç duyurusuna bulunduğunda o suçu ne yapıyor? Savcı inceliyor ve gerekli adımlar atmış oluyor. Ne oluyor? Siz belki başvurunuz saniyeler içerisinde, dakikalar içerisinde savcının ekranına düşmüş olacak ve böylece hızlı bir aksiyon alınmış olacak. Böylece vatandaşlarımızın mağdur olması, dolandırılmasının önüne geçecek.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Haber Radyo.
1: Ajans bugün de yeni saate başlıyoruz. Gözler en sıcak duraklarda. O durakları ve sıcak duraklardaki haber nöbetini tutan arkadaşlarımızı ekranlara getirelim. Ardından da detayları sizlerle paylaşmaya başlayalım. CHP Genel Merkezi'nde pazar günü yaşanan gergin tahliyenin ardından yenileme çalışmaları devam ediyor. Tülay Ağoğlu CHP Genel Merkezi'nden birazdan son durumu aktaracak. Gelişmeleri evinden takip ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Program takviminde de değişiklik var. Damla Kuşkapan'da Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde son bilgileri paylaşmak için hazır. Liderlerin bayramı da programı da belli oldu. Partiler arası bayramlaşma ne zaman gerçekleşecek? Kübra Bal Ankara'dan gelişmeleri aktaracak ama önce en sıcak noktaya gidelim. A Haber parlamento şefi Tülay Ağoğlu CHP Genel Merkezi'nde yaşananları paylaşmak için yeni saatte haber nöbetini tutmayı sürdürüyor. Kolaylıklar dileyelim ve sözü Tülay Ağoğlu'na bırakalım.
2: Hakan Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bugün sakin. Zaten gelişmeler de daha çok genel merkez dışında gerçekleşiyor. Bir karşılıklı hamleler yapılıyor her iki taraf açısından. Kemal Kılıçdaroğlu bayram cumartesi günü 30 Haziran'da buraya gelecek genel merkeze, partililerle bayramlaşacak. Ve 1 Haziran'da da parti meclisini toplayacak. Peki Özgür Özel ne yapmaya çalışıyor? Çalışıyor. Bir WhatsApp grubu kurdular direniş adı altında. Ve bu gruba CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, milletvekilleri alınmadı daha doğrusu. Bu milletvekili grubu açısından kurulan bir WhatsApp grubu. Şimdi burada bölünme açıkça kendini gösterdi. Bunun yanı sıra bundan sonra nasıl bir yol izleyecek Özgür Özel? Olağanüstü kurultay için imza toplayacaklar. Ancak tüzüğe göre bu imzaların da genel başkana teslim edilmesi gerekiyor ki böylesi bir olağanüstü toplantı çok mümkün görünmüyor. 1 Haziran'da parti meclisini toplayacak demiştik Kemal Kılıçdaroğlu. İşte asıl karşı karşıya geliş, asıl hesaplaşma bu parti meclisinde yaşanacak. Parti meclisi yedeklerle birlikte 58 kişiyi buluyor, 60 kişilik parti meclisi. Çünkü o günden bugüne ayrılan birçok isim oldu parti meclisinden. Dengeler nasıl parti meclisinde? Şu anda eşit gibi görünüyor ama parti meclisinden istifalar olursa ve parti meclisinin sayısı azalırsa, çoğunluk sağlanamazsa ne olacak hukuken? İşte bu da tartışma konularından bir tanesi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı asıldı genel merkeze. Özgür Özel'inki de asıldı eski genel başkan olarak ama tam neler devam edecek kuşkusuz, karşılıklı bu satranç oynanmaya devam edecek diyelim. Sözü Haktan Uysal'a bırakalım.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun program takviminde bir değişiklik var. Genel merkeze gideceği tarih güncellendi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da var. Ekip arkadaşımız Damla Kuşkapan evinin önünde, konutunun önünde bizi bekliyor ve yeni saatle birlikte yeni bilgileri aktaracak. Damla, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
3: Kemal Kılıçdaroğlu şu an için sessizliğini koruyor aslında. Son iki günü evinde geçirdi. Bugünü de evinde geçirmesi bekleniyor. Dün biraz rahatsız olduğu söylenmişti. Sesiyle alakalı ufak bir problem olduğu söylenmişti. Ancak evinden gelişmeleri takip ediyor. Telefon temasları oluyor. Ziyaretçilerini yine evinde ağırlıyor. Şöyle ki dün önemli gelişmelerden bir tanesi bayramlaşma programları belli oldu. Partinin 28 Mayıs diye açıklanmıştı. İlk olarak ancak o gün bayramın yani ikinci günü sadece partililer kendi aralarında bayramlaşacak. Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs cumartesi günü saat 12'de genel merkeze gidecek. Orada hem partililerle hem de vatandaşlarla bir araya gelecek ve vatandaşları da seslenmiş olacak. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteciye verdiği röportajlar vardı. Dilerseniz onlardan bahsedelim. Partide böyle olayların ilk defa olduğunu söyledi öncelikle. CHP tarihinde ilk kez partinin milletvekilleri içeriye genel merkeze alınmadı. Bu davranış niyetin ne olduğunu gösteriyor dedi. Partiye niye zarar veriyorsunuz diye bir çıkışta bulundu. Cumartesi genel merkezde olacağım ve partilere sesleneceğim açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi bütün zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleri bu ülkenin vatansever insanlarından ve evlatlarından oluşur açıklamasında bulundu. kavga eden ayrışmadan bu yana ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur, iktidar yürüyüşümüz başlamıştır açıklamasında bulundu. Bu şekilde iddialı açıklamaları vardı. Dün tabii Kılıçdaroğlu'nun ziyaretçileri olmuştu demiştik. Kim onlar peki? Hemen bahsedelim. Partililerle bayramlaşma listesi belli olmuş. Dün Mahir Polat bu noktadaydı. Onun dışında önceki günde açıklamaları olmuştu. O da demişti ki CHP genel merkezine polise karşı barikat kuran isimlerin partilerin ihraç edilmesi gündemde açıklamasında yine bulunulmuştu. Öte yandan şu gelişmeden de bahsedelim. CHP'nin web sitesi, kurumsal web sitesi şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin yönetiminde, ancak sosyal medya hesapları Özgür Özel'in ekibinin yönetiminde ve şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi de sosyal medya hesaplarının yönetimini almak için bir çaba gösteriyor. Bir yandan da tabii ki grup başkanlığı seçimi CHP'de tartışmaları neden oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından azledebilir bu durumda ihtimaller dahilinde. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynakların Kılıçdaroğlu'nun böyle bir yetkisi olduğu söyleniyor. Bu da CHP'de yine önümüzdeki günlerde tartışmalara sebep olacak gelişmelerin arasında. Özgür Özel'i destekleyen milletvekillerin bir WhatsApp grubu kurduğunu da yine bizler de biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler de yine bu grupta yok haliyle. Bir diğer iddia da CHP'de maaşların yatırılmayacağıydı, aksayacağıydı ama bayram ikramiyelerinin yatırıldığı iddiası bilgisini aldık. Bizler de Kemal Kılıçdaroğlu ekibine de maaşların yatırılmasıyla alakalı herhangi bir aksama olmaması yönünde talimat verdiğinde söyleyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
1: Liderlerin Kurban Bayramı programı da belli oldu. Partiler arası bayramlaşma nasıl olacak? Kübra Bal Ankara'dan bu bilgileri aktarmak için hazır. Kolaylıklar dileyelim bir kez daha ve ayrıntılar için sözü Kübra'ya bırakalım bu kez.
0: Haktan Uysal, teşekkürler. Tabii Türkiye Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken siyasi parti liderlerinin bayram programları da belli oldu. Hatırlayacak olursanız Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Bayramı nerede geçireceksiniz sorusuna da bakalım eşim ne der ifadelerini kullanmıştı esprili bir dille. İşte Başkan Erdoğan'ın bayram programı belli oldu. İstanbul

0: ailesiyle ve torunlarıyla geçirecek. Yine Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Ankara'da olacak. Ankara'da bir dizi programı da var. İlk olarak bayram namazını Ankara'da kılacak. Daha sonrasında Ülkücü Hareket'in lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek. Akabinde ise Ülkücü Şehitleri Anma Günü münasebetiyle de Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek. Yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara'da olacak. 30 Mayıs Cumartesi günü genel merkeze gidecek. Orada partililerle, vatandaşlarla bayramlaşacak. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da Ankara'da olacak. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise Hatay'da olacak ve bunun yanı sıra CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Manisa'da bayramını geçirecek. Tabi Ankara'da siyasi partiler bayramlaşma gerçekleştiriyor. Bayramın ikinci günü bir gelenek haline gelmiştir bu. Bu kapsamda AK Parti'nin de 16 partiyle bayramlaşacağını ifade edelim. Bu yıl bir değişiklik de var. 3 bayram sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti bayramlaşacak ve listenin de ilk sırasında yer alıyor. Saatler 9.30'u gösterdiğinde bir bayramlaşma gerçekleşecek. Akabinde ise saatler 9.50'yi gösterdiğinde Milliyetçi Hareket Partisi de AK Parti ile bayramlaşacak. Bunun yanı sıra AK Parti'de iadeyi ziyaretler gerçekleştirecek. 8.8'de o ziyaretler heyetler şeklinde, iki farklı heyet şeklinde gerçekleşiyor olacak. Peki hangi partiler var? Onlardan da bahsedelim. Anavatan Partisi, Hüdapar, yine Büyük Birlik Partisi, DSP, İyi Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, DYP, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Anahtar Parti, Deva Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ile de AK Parti bayramlaşmış olacak. İşte siyasi parti liderlerinin bayram programları belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'da geçirecek bayramı diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefet suçlarına ilişkin CHP'li belediye başkanı Mustafa Günay'la imar müdürünün de aralarında olduğu en az 5 kişi gözaltına alındı. Detayları alacağız şimdi Yeni Saat'te birlikte. Bir kez daha canlı yayın noktamıza döneceğiz. Tayfuner gelişmeleri takip etti. Son bilgileri paylaşacak. Şimdi sözü İzmir'e Tayfun'a bırakalım.
2: Tabii sabah saatlerinde operasyon Güzelbahçe Belediyesi'ne yapıldı. Toplam 7 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında. Tabii ilk kez bu soruşturmadaki hangi cezalardan gözaltına alındığı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklandı. Özellikle suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına ilişkin operasyon gerçekleştirildi. Toplam 7 kişi, ifade ettiğim gibi, bunların arasında belediye başkanı da bulunmakta ve sabah saatlerinde yapılan operasyonla toplam 7 kişiden 5 kişi gözaltına alındı. 2 kişi ise şu anda yurt dışında. Toplam 7 şüpheli, ifade ettiğim gibi, 5 kişi şu anda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ifadeleri alınıyor. Tabii gözaltına alınan şüphelileri hemen ifade etmek istiyorum. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Gülay, Özdem Mustafa İnce, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özgür Bayraktar, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Müdürü Sezgin Kuş, eski zabıta müdürü ve halen belediyede zabıta memuru olarak çalışıyordu. Tabii iki kişi yurt dışında şu anda. Bunlardan biri Gizem Göçtü, belediye meclis üyesi, ve eşi Şamil Göçtü. O da inşaat firmasının yetkilisi konumunda. Tabii soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütülmekte. Tabii gözaltı sayısının artıp artmayacağı yönünde henüz net bir bilgi yok. Ancak Güzelbahçe Belediyesi'nde imar işleriyle ilgili başta olmak üzere yaklaşık 7-8 kalemde işlenen suçlar İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açık bir şekilde, hepsini detaylı bir şekilde gönderilen bilgi notu Medya İletişim Bürosu tarafından gönderildi. Tabii Güzelbahçe Belediyesi Belediye Başkanı'nın tabii iddialara göre Mustafa Günay'ın da özellikle Özgür Özel'le çok yakın ilişkileri olduğu bilgisini de sizlere iletelim. Sabah 5.30 sularında çok sayıda jandarma personeli Güzelbahçe Belediyesi'ne geldi ve burada başta dijital

0: envanter olmak üzere belediyedeki incelemelerini sürdürdüler ki hemen yanında da, belediyenin yanında da yine jandarmaya bağlı bir karakolun olduğunu da söyleyelim. Güzelbahçe tabi, Güzelbahçe İzmir'in en nadide yerlerinden bir tanesi. Özellikle imar konusunda burada değerlendirme yapılıyor ve burada işte Güzelbahçe Belediye Başkanı, eski imar müdürü burada ön plana çıkıyor. Tabii bitmemiş olan inşaatların işte sahte fotoğraflarla bitmiş gibi gösterildiği iddiaları var. Tabii detaylar oldukça fazla. Önümüzdeki yayınlarda da yeni gelişmeler oldukça aktaracağız diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: İstanbul Sancaktepe'de iki sürücü arasında yaşanan yol verme tartışmasının görüntüleriyle devam ediyoruz. Hem ahlaki hem de insani sınırları aşan bir tartışmaydı bu. Bir tır sürücüsü öfkeyle indi aracından, karşısında bir kadın vardı. Üstelik hamileydi de, ama umursamadı, üzerine yürüdü.
2: Trafikteki tartışma şiddete dönüştü. Tırla otomobilin karıştığı ufak çaplı kazanın ardından sinirler gerildi.
3: Anne hamilesin.
2: Sancaktepe'de trafikte yaşanan gerginlik kameralara yansıdı. Tırla otomobilin karıştığı ufak çaplı kazanın ardından iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Tır şoförü kadın sürücüye saldırmaya başladı. Yaşananlar sırasında 32 yaşındaki Sibel Kaya'nın çocukları da olay yerindeydi. Gerginliğe dayanamayan genç kadın bir anda fenalaştı ve bayıldı.
3: Sakin olur musunuz?
2: Dehşet anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler polisi harekete geçirdi. Ekipler saldırgan şoförü kısa sürede yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken 180 bin lira idari para cezası kesildi. Tırsa 60 gün süreyle trafikten men edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi.
1: Bayram tatili için çıktıkları yol 5 kişilik Yıldız ailesinin sonu olmuştu. Hayatını kaybeden aile fertleri memleketleri Trabzon'da yan yana toprağa verildi. Aileden geriye fotoğraf ve yürek yakan paylaşımlar kaldı.
4: Dünya ve ukubaya teallük eden haklarınızı her birine lütfen helal edin.
5: Acıları kor oldu. Geriye videolar ve mutlu anların fotoğrafları kaldı.
6: Bayram arifesinde işte aile büyüklerini ziyarete gelirken işte Giresun'da talihsiz bir şekilde işte 5 kişi can verdi.
5: Feci kaza geçtiğimiz gün Giresun'da meydana geldi. Bayram tatili için İstanbul'dan yola çıkan Yıldız ailesi memleketleri Trabzon'a gidiyordu. Giresun'da kırmızı ışıkta beklerken hızla gelen tır araçlarını biçti. Kazada Ali ve Melek Yıldız, 7 yaşındaki ikizleri Hamza ve Hasan'la 15 yaşındaki Sadem Yağmur Yıldız hayatını kaybetti. 20 yaşındaki kızları Meltem ise ağır yaralıydı.
6: Onun da bel kırığı var, işte o da şu anda yoğun bakımda, tedavi altında.
5: Memleketlerinde bayram heyecanı yasa döndü. Hayatını kaybeden aile fertleri yan yana toprağa verildi. Anne Melek Yıldız'ın kazadan önce yaptığı sosyal medya paylaşımları yürekleri dağladı.
1: Kayseri'de iki kardeş bir kadını darp ettiği için uyardıkları şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Olay Talas ilçesi Mevlana mahallesinde yaşandı. Bir kadının darp edildiğini gören iki kardeş henüz kimliği belirlenemeyen o şüpheliyi uyardı. Kadını kurtarmaya çalışan kardeşler şüpheli tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis

0: Harp edilen kadınla birlikte olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Gülistan 9 soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanmıştı. Altaş'ın Türkiye'ye iadesi konusunda süreç devam ederken çok önemli bir detay ortaya çıktı. Şüphelinin patronuyla yaptığı telefon görüşmesinde cesedin yerini biliyorum bilmiyorum ama kimin öldürdüğünü kesin ortaya çıkacak sözleri dikkat çekti.
1: Gülistan 9 soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Umut Altaş'ın patronuyla yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı. 2020'de Tunceli'de kaybolan ve dosyası yeniden raftan indirilen Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmanın kilit ismi, dönemin valisi Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in arkadaşı Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalandı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Altaş'ın Türkiye'ye iadesiyle ilgili süreç devam ediyor.
2: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi. Ne babam biliyor mu dedim. Dedi ki evet babam da biliyor. Doğru dedi, o halletti zaten. Bayraktepe'de gömülecek bir yerlere bakılması çok önemli.
1: Altaş'ın yakalandıktan sonra patronuyla yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı.
3: Gülistan 9 soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş'ın patronuyla yaptığı görüşmenin ses kaydı da ortaya çıktı. Ses kaydında Umut Altaş, cesedin yerini bilmiyorum ama kimin öldürdüğü kesin ortaya çıkacak. Elimde çok önemli kanıtlar var şeklinde sözleri dikkat çekti.
1: Umut Altaş'ın görüşme sırasında patronla elinde dosyayı kapatacak delillerin de olduğunu söylediği öne sürülüyor.
3: ABD güvenlik birimleri tarafından önümüzdeki günlerde Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor. İade edildikten sonra ise Tunceli Cumhuriyet Başsavcısının karşısına çıkarak ifade verecek olan Umut Altaş'ın ifadesinin ardından Gülistan Doku'nun cansız bedeninin de bulunması bekleniyor.
1: Üniversite öğrencisinin ölümüyle ilgili soruşturmada aralarında dönemin valisi Tuncay Soner, Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner ve Soner'in koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun da olduğu 12 şüpheli tutuklanmıştı.
0: Silivri'de trafik kurallarının ihlali faciayı beraberinde getiriyordu. Kavşakta taksiyle motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
4: Trafik kuralı ihlali az kalsın faciayla sonuçlanıyordu. Silivri'de tem bağlantı yoluna dönüş yapmak isteyen bir taksi sürücüsü iddiaya göre kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptı. O sırada karşı yönden gelen motosikletle taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koşarken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
0: İstanbul Başakşehir'de bir markette yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanırken yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.
5: Ürün değişim tartışması hastanede bitti. İstanbul Başakşehir'de iddiaya göre kadın müşteri satın aldığı ürünü değiştirmek istedi ancak market çalışanları talebi kabul etmedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın müşteri eşini markete çağırdı. Markete gelen adamla çalışanlar arasında başlayan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında market çalışanlarından biri müşterinin eşine bıçak çekti. Müşterinin eşi ise yanında bulunan silahını çıkardı. Araya giren bir başka market çalışanı bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Yaşanan arbede ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
0: Yozgat'ta çobanlık yapan 13 yaşındaki Alperen sürüsünü

0: Otlatıyordu. Yanında da gözü gibi baktığı eşeği vardı. Bir anda yağmur bastırınca Alperen üstündeki yağmurluğu çıkardı, eşeğinin üzerine örttü.
1: Yağmur bastırdığı için eşeğimin üstüne yağmurluğumu örttüm. Kendime şemsiyeyi aldım. Çünkü eşeğim çabuk hastalanıyor.
2: Yağmurda eşeğinin ıslanmasına gönlü razı olmadı. Yağmurluğunu çıkarıp eşeğinin üzerine örttü. Sözleriyle de yürekleri ısıttı.
1: Ben eve gidince üstümü değiştiririm. Kendimi kurularım ama o dilsiz hayvan olduğu için kendini kurulayamaz.
2: Yozgat'ta çobanlık yapan 13 yaşındaki Alperen Atıl, hayvanlarını otlatmaya çıkardığı sırada yağmura yakalandı. Yanında da gözü gibi baktığı eşeği vardı.
1: Hayvan hasta olmasın diye kendimi ne kadar düşünüyorsam onu da o kadar düşünmek zorundayım. Ben çünkü bir çobanım.
2: Eşeği hasta olmasın diye yağmurluğunu üzerine örten Alperen, eşeği ısınsın diye ateşle yaktı. Yürekleri ısıtan o anları ise bölgeden geçen kasaba sakinlerinden Mustafa Kılıç kaydetti.
3: Sana helal olsun Alperen. Gerçekten helal olsun. Yağmuru çekiyordum. Bu görüntüler es geçmek istemedim.
2: Yağmur dinmeyince Alperen sürüyü toplayarak eşeğiyle evin yolunu tuttu.
0: Sırada yurttan derlediğimiz haber turumuz var.
4: Mersin'de kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Mağdurlar kendilerini polis olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle 3600 dolar, 3400 euro, 70 bin Türk lirasıyla 32 tam, 5 yarım, 19 çeyrek altın ve 52 gram altını şüpheli bir kişiye teslim ettiklerini belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Mersin ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sapanca Gölü'nde avlanan amatör balıkçının oltasına 110 santimetre boyunda 12 kilogramlık turna balığı takıldı. Balık avlamak için teknesiyle Sapanca Gölü'ne açılan Remzi Bozman, arkadaşıyla avlandığı sırada oltasına büyük bir balığın takıldığını fark etti. Uzun uğraşlar sonrası tekneye çıkarılan balık fotoğraf çekiminin ardından yeniden göle bırakıldı. Uşak'ta iki kardeş yükselen su nedeniyle dere yatağında mahsur kaldı. Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapan kardeşler su seviyesinin yükselmesiyle geri dönemedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 acil ekibi iki kardeşi kurtardı. Sivas'ta mantar toplamak için gittiği kırsalda ayı saldırısına uğrayan 45 yaşındaki bir vatandaş parmağını kaybetti. Yaralı vatandaş arama kurtarma ekipleri tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldı. Kars'ta günlerdir etkili olan yağış taşkına neden oldu. Aras Nehri'nin taşması sonrası 5 ev, 2 iş yeri ve 1 akaryakıt istasyonunu su bastı. Evler ve iş yerleri su altında kaldı. Bölgede tahliye ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bursa'da gece saatlerinde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede sardığı ev 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi. Hatay'da ise park halindeki otomobil alev alev yandı. Otomobil enkaza dönerken yakındaki araçlarda da hasar oluştu. Şırnak'ta Mayıs ayında karla mücadele sürüyor. Beytüşşebap ilçesinde yer yer 7 metreyi aşan kar kütleleri iş makineleriyle temizleniyor. Ekipler ulaşımın aksamaması için zorlu arazide çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
0: Bir yanda Orta Doğu'da barış masasının aktörlerinden Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif. Diğer yanda küresel diplomasinin yükselen gücü Çin lideri Xi Jinping. Pekin'deki kritik zirvede verilen mesajlar netti. Barış, stratejik işbirliği ve yeni dünya düzeni.
5: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Pekin'de Büyük Halk Salonu

0: Dağırladı. İkililerin gündeminde hem ikili ilişkiler hem de Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler vardı. Xi Jinping, Çin'le Pakistan arasındaki dostluğun 75 yıldır karşılıklı güven ve stratejik işbirliği temelinde büyüdüğünü söyledi. Pekin yönetiminin Pakistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin süreceğini vurguladı. Çin lideri, Pakistan'ın Orta Doğu'da barışın yeniden sağlanması için üstlendiği diplomatik rolü de takdire değer sözleriyle değerlendirdi. Şahbaz Şerif ise Çin'i yalnızca stratejik ortak değil, aynı zamanda zor zamanların dostu olarak tanımladı. İki ülke arasındaki ilişkinin ekonomik işbirliğinin ötesine geçtiğini söyledi.
1: Şunu söylemek isterim. Pakistan'ın uzmanlık, deneyim ve yatırım aradığını size iletmek için buradayız. Ve her şeyden önemlisi dostluğumuzun en derin okyanustan, daha derin ve Himalayalardan daha yüksek olduğunu söylemek isterim. Ancak uzay programımızı başlattığımızdan beri dostluğumuzun gökyüzüne dokunduğunu söyleyebilirim.
0: Görüşmede ekonomik işbirliği de masadaydı. Tarım, sanayi, yapay zeka, altyapı ve Çin-Pakistan ekonomik koridoru projelerinde yeni adımların ele alındığı belirtildi. Çin lideri ayrıca tek taraflı politikalara ve soğuk savaş anlayışına karşı ortak duruş çağrısı yaptı. Pekin'deki zirve yalnızca iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi açısından değil, Orta Doğu'daki diplomatik denklemin geleceği açısından da dikkatle takip edildi. Çin ve Pakistan'dan verilen mesaj netti. Bölgesel istikrar için daha fazla diplomasi, daha güçlü stratejik işbirliği.
2: Ukrayna'da savaşın izlerini sürmeye devam eden A Haber ekibi başkent Kiev'de Türkçe eğitim verilen bir okula da misafir oldu. A Haber ekibinden Abdullah Ünver ve Uğur Koçak yaklaşık 100 öğrencinin Türk dili ve kültürünü öğrendiği okuldaki gençlere mikrofon da uzattı.
3: Birinci sınıftan beri Türkçeleri öğrenmeyi başladım.
4: 4 yıl Türkçe öğreniyorum. Ben Türkçe seviyorum.
5: Hem Türkçe öğreniyorlar hem de Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Ukrayna'da birinci sınıftan lise sona kadar eğitim verilen bir okulda yaklaşık 100 öğrenci Türkçe öğreniyor.
6: Ukrayna'da savaş devam ederken eğitim de aralıksız sürüyor. Biz de şu anda Kiev'de Türkçe eğitim veren bir okuldayız. Öğrenciler burada savaşa rağmen Türkçe öğrenmeye devam ediyor.
5: Birçok öğrencinin katılım sağladığı sınıflarda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA'nın desteğiyle Türk dili eğitimi veriliyor.
7: Tamam. Merhaba arkadaşlar.
8: Teşekkür ederim. Fena değilim.
5: Başkent Kiev'deki okulda A Haber ekibi öğrencilere mikrofon uzattı.
3: Çok sevdim. Başlangıçta Türk dili biraz zor oldu ama sonra hem yeni kelimeleri anladım hem yeni gramatikleri anladım. Benim için Türk dili çok iyi oldu ve biraz kolay oldu.
5: Türkiye'nin savaş halindeki Ukrayna'da eğitime büyük destek verdiğini söyleyen gençlerin Başkan Erdoğan'a da sıcak mesajları vardı.
4: Ben Türkçe öğrenmek seviyorum çünkü bu dil çok canlı. Türkiye'nin Başkanı Erdoğan'la tanışmak istiyorum. Karaya gittim, Antalya'ya gittim ve bir yıl Zonguldak'ta yaşadım. Biz Erdoğan'ı görmek istiyoruz ve ona tanımak istiyoruz.
5: Okul müdürü Ukrayna'da Türk diline ilginin yoğun olduğunu anlattı.
9: Birinci sınıftan lise son sınıfa kadar eğitim veriyoruz. Yaklaşık 900 öğrencimizden 100'ü Türkçe sınıflarında eğitim alıyor. Yalnızca dil öğrenmiyorlar, kültürel bir deneyimde yaşıyorlar.
2: Arife günü çarşı ve pazarda alışveriş yoğunluğu da yaşanıyor. Detaylara bakacağız şimdi canlı yayın noktamızda. Mehmet Geçgel bizi bekliyor. O gelişmenin ayrıntılarını aktarmak için sözü hemen Mehmet'e bırakalım.
10: Aktan Uysal bayram alışverişini son güne bırakanlar Gaziantep'te çarşı pazarlarda arefe yoğunluğu, arefe bereketini yaşatmaya devam ediyor. Tabi çarşı pazarlarda sabah saatleri itibariyle başladı yoğunluk, ancak gece saatlerine kadar devam edecek. Zira öğleden sonra, yani akşam üzerine doğru daha da yoğun olması bekleniyor sıcak havadan kaynaklı olarak. Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar, özellikle kent merkezindeki tarihi çarşılar başta olmak üzere marketler, kasaplar, tatlıcılara özellikle akın ettiğini ifade edelim. Bir taraftan da özellikle Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı ve kuru yemişçilerde de yoğunluğun yaşandığını sizlerle paylaşalım. Akşam saatlerine doğru bu yoğunluk daha da artacak. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ile birlikte Gaziler Caddesi'ndeyiz. Gaziler Caddesi Gaziantep'te bayram alışverişinin en başta gelen uğrak noktası olduğunu da sizlerle paylaşalım. Zira bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar her yıl Gaziler Caddesi'nde bu yoğunluğu oluşturmaya devam ediyor. Bayram sofralarının vazgeçilmezi olan baklava, yine Antep fıstığı ve yöresel ürünlere de gün içerisinde büyük ilginin beklendiğini sizlerle paylaşalım. Sabah saatleri itibariyle şu saatlere kadar yoğunluk biraz daha arttı. Öğleden sonra bu yoğunluğun daha da artması bekleniyor. Öte yandan kentte trafik yoğunluğu da olması beklendiği için ekiplerde teyakkuzda oluşabilecek olumsuzluklara karşı denetimler devam ediyor. Zira Gaziler Caddesi ve özellikle tarihi çarşılarda da yine ekipler, asayiş ekipleri olası olumsuzluklara karşı da devriye gezdiğini sizlerle paylaşalım. Ekiplerinde yine yoğunluğu devam ediyor. Gaziantep'te arefe günü boyunca çarşı ve pazarlardaki hareketlilikse gece saatlerine kadar da devam edecek. Şu an sizler de ekranlarınıza görüyorsunuz. Bayramlık kıyafet almak isteyenler bir taraftan mağazalarda, onları görüyorum. Diğer taraftan çocuklarına kıyafet almak isteyenler de yine Gaziler Caddesi'ne gelmiş durumda. Öte yandan yine kuru yemiş, tatlı almak isteyenlerse tarihi çarşılarda, Almacı Pazarı gibi çarşılarda da yoğunluk oluşturmaya başladılar. Akşam saatlerine doğru bu yoğunluk daha da artacak gibi görünüyor. Zira geride bıraktığımız yıllarda, bayramlarda biz bu manzaraya alışırız. Özellikle Gaziantep'te gece saatlerine kadar bu alışveriş yoğunluğu devam ediyor. Bayramın son gününe, özellikle arefe gününe bu alışverişi bırakanlar, vatandaşlar bugünle arefe gününde bu yoğunluğu oluşturmaya devam ediyorlar. Şu an sizler de görüyorsunuz, ellerinde poşetler olan vatandaşları görüyorum. Bir taraftan çocuklarına kıyafet deneyen, bayramlık kıyafet almaya çalışan vatandaşlar var. Bayramın bereketi çarşı ve pazarlara, özellikle caddelere yansımış durumda. Tarihi çarşılara da yansımış durumda. Bu yoğunlukta ne kadar devam edecek? Biraz önce altını çizdim. Polis ekipleri de olası olumsuzluklara karşı da teyakkuzda, dört bir yanda da polis ekipleri de devreye geziyor. Tatlı bir bayram geçirmek dileğiyle.
2: İstanbul Arnavutköy'de yürüyüş yapan bir vatandaş arazide yaralı halde bulunan flamingoyu fark etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen flamingo tedavi altına alındı.
5: Göç yolunda yaralanan flamingo tedavi altına alındı. İstanbul Arnavutköy'de hafta sonu yürüyüşüne çıkan Doğan Kibar, yerde hareketsiz yatan yaralı bir flamingo fark etti.
11: Baktım, sol kanadı kırık, yaralı. Gece vahşi hayvanlar yemesin diye dikkatli bir şekilde tuttuk, buraya getirdik. Arkadaşlarım da bana yardım etti, sağ olsunlar.
5: Kibar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
11: Doğa Koruma'yı ve sizleri davet ettik. İnşallah arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Tekrar kanadı iyileşsin ve doğaya bırakılsın.
5: Yaralı flamingo tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
2: Şimdi dünya gündeminden başlıkları derlediğimiz dış turumuz var.
12: Amerika'da fırtına sezonu açıldı. Şiddetli rüzgar Florida'da taş üstünde taş bırakmadı. Ağaçlar yerinden söküldü, evlerin bahçeleri savaş alanına döndü. Endonezya'nın dört bir yanından sel haberi geliyor. Şiddetli yağış ülkenin orta kesiminde sele yol açtı. Yüzlerce araç nehre dönen caddelerde sürüklendi. Selden binalar da nasibini aldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Görüntü Amerika'nın Tennessee eyaletinde bir lise mezuniyetinden. Şiddetli yağış tören öncesinde başladı. Buna rağmen okul yönetimi organizasyonu kapalı alana taşımadı. Yüzlerce öğrenci diplomasını sırılsıklam aldı. Bir adamın canı yolda yürümek istedi, otobanda trafik durdu. Adres Dallas. Polis trafiği felç eden adamı havadan takip edip yakaladı.

0: Amerikan polisi yine otobanda takipte. Ancak bu kez takip ettiği bir insan değil, yaramaz bir köpek. Evden kaçıp otobana çıkan köpeği yakalamak hiç de kolay olmadı. Takip dakikalarca sürdü. Olay ödül mamasıyla tatlıya bağlandı. Polisin elindeki mamanın kokusunu alan köpek hemen kaçmayı bıraktı. Şampiyonluk sevinci kupayı kırdı. Spartak Moskova oyuncusu Pablo Solari Rusya kupasını kaldırırken olanlar oldu. Büyük bir kısmı camdan yapılan kupa futbolcuya çarpar çarpmaz kırıldı. Çin insansı robot üretiminde çıtayı gitgide yukarı taşıyor. Hemen hemen her işi yapabilen robotlar üreten ülkede bu kez de tenis oynayabilen bir robot geliştirildi. Binlerin önünde bir insanla masa tenisi oynayan robot alkış aldı. Güney Afrika'da safariye çıkan ekip unutulmaz bir an yaşadı. Olabildiğince korkunç görünmeye çalışarak safaricileri ürkütmek isteyen bebek fil bunu başaramadı. Çünkü minik bedeniyle zıpladığında ortaya çıkan görüntü çok ama çok sevimliydi. Video sosyal medyada on binlerce beğeni aldı.
1: Sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. CHP'de yaşananlar malumunuz. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlan kararı ile birlikte görevine geri dönmüştü. Yeni bir gelişme var. Kemal Kılıçdaroğlu cephesiyle ilgili eski parti meclisinin de göreve iadesi ve bu göreve iadesiyle birlikte sadece parti meclisinin değil Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de göreve iade işlemlerinin gerçekleşmesi için verilen bir hukuki dilekçe vardı. Onun kabul edildiği bilgisi bir sıcak gelişme. Tekrar edelim, CHP'de 38. kurultay malumunuz mutlak mutlan kararı alınmıştı ve yeniden 38. kurultay öncesine dönülüyor ve o günkü parti meclisi üyeleri ve yine Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevine iadesi kabul edildi. Ankara 3. Genel İcra Dairesi Müdürlüğü de bir açıklama yaptı. O dilekçenin kabul edildiğini de paylaştı. Buna dair gelişmeleri de takip edeceğiz. Sizlerle paylaşacağız ama bir kez daha tekrarlayalım. CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesinin ardından parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu da 38. kurultaydan önceki elbette isimlerden söz ediyoruz. Yeniden görevlerine iade edildi. Kelimelerle anlatılamaz bir ömür. Mısralara, dizelere, şiire hakim bir isim Sezai Karakoç. Diriliş şairi Sezai Karakoç'un arşivi Zaman Adanmış Sözler sergisinde sanatseverlerle buluştu. Sergi 22 Haziran'a kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.
2: Senden umut kesmem, senden umut kesmem, kalbimde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim.
3: Kelimelerle geçmiş bir ömür, mısralara, dizelere, şiire sığan bir hayat. Türk Edebiyatı'nın diriliş şairi Sezai Karakoç'un arşivi, Zamanı Adanmış Sözler sergisinde gün yüzüne çıktı.
4: Monorozo dedi, aşkı dizelere döktü. Sevgili dedi, kelimeleriyle nesillere dokundu. Kaderin üstünde bir kader vardır dedi. Mısralarıyla hafızalara kazındı. Şimdi ise o mısraların ardındaki hayat, Rami Kütüphanesi'ndeki sergide gözler önüne seriliyor.
5: Mona Rosa. Siyah güller, ak güller. Gülcenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak. Mona Rosa, siyah güller, ak güller.
6: Sezai Karakoç'un dünyaya baktığında, onu dinlediğinde gördükleri

0: geliştirmek izlenmesi gereken en doğru yoldur diye düşünüyorum.
1: Sergide Sezai Karakoç'un şahsi eşyaları, özel arşivi, el yazması notları ve daha önce yayınlanmamış belgeleri yer alıyor.
2: Sergide en dikkat çeken parça ise Karakoç'un bir mahkemede yargılandığı sırada çekildiği o fotoğraf karesi oldu.
1: Ziyaretçiler üstadın şiirlerine yansıyan iç dünyasına da yakından tanıklık ediyor.
2: Sergide üstadın el yazıları, ilk baskı eserleri, şahsi eşyaları ve yıllarca kelimelere hayat verdiği bu daktil usta yer aldı.
1: Geride ise binlerce mısra, yüz binlerce kelime ve nesiller boyu yaşayacak bir miras bıraktı. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Şimdi o ses 22 Haziran'a kadar Rami Kütüphanesi'nde yeniden yankılanıyor.
3: Gaziantep'in gözdesi, Zeugma'nın simgesi, Çingene Kızı mozeyinin kayıp parçalarından biri daha Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye iade edildi. Ankara'ya getirilen panel, işlemlerin ardından Zeugma Mozaik Müzesi'nde ait olduğu parçayla kavuşacak.
4: Çingene Kızı mozaiği kayıp paneli yıllar sonra Türkiye'ye getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı yurt dışına kaçırılan farklı eserlerin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Gaziantep'in simgeleri arasına giren ve yıllardır Zeugma Antik Kenti'nin en dikkat çekici eserlerinden biri olan Çingene Kızı mozaiği 28 yıl önce gün yüzüne çıkarılmıştı. Mozaiğin kayıp parçalarının ABD'de çevrimiçi bir müzayede evinde satışa sunulması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. İncelemelerde panelin geometrik bordür düzeni, kompozisyon özellikleriyle kesme ve sökülme izleri bakımından Çingene Kızı mozaiğine önemli benzerlikler taşıdığı tespit edildi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleriyle Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu devreye girdi. Çingene Kızı'nın eksik parçaları ait olduğu topraklara Türk Hava Yolları'nın kargo uçağıyla getirildi. Haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Eser süreç kapsamında Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi. Panel yürütülecek işlemlerin ardından Gaziantep'te Çingene Kızı mozaiğinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde yeniden ait olduğu parçayla kavuşacak.
3: İzmir'in Menemen ilçesinde birçok tarihi eser var. Tarihi eserlere yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgisi var. Menemen'in eski yapılarından birine, Taşan'a gideceğiz şimdi sizleri. O çarpıcı görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz.
5: Menemen ilçesindeyiz ve şu anda bulunduğumuz alan 1600'lü yıllardan itibaren ticaretin kalbi konumunda. Hemen sağ tarafımızda Taşan, solda Menemen Bedesteni, arkada bir hamam ve cami var. Ve burası bir külliye konumunda aynı zamanda. Şimdi konuğumla birlikte Taşan'dan başlayacağız. Araştırmacı yazar Oktay Özengin.
6: Menemen Belediyesi Kent Arşivi ve Müze Sorumlusu. Hoş geldiniz kentimize.
5: Hoş bulduk. Tabii muhteşem diyebileceğimiz bir Taşan. Restorasyonu tamamlandı. Öncelikle Taşan'dan başlayalım. Tarihi nedir, ilçeye katkısı nedir?
6: Taşan Menemen'imizin en eski tarihi yapılarından biri. 1620'li yıllarda yapılmıştır. 1. Ahmet döneminde padişah. 1620'li yıllardan sonra günümüze kadar çeşitli görevleri ifade etti. Ama bunun en önemli ve en güzel tarafı Taşan'ımızın İstanbul'dan gelen bir kervanın İzmir'e gelmeden önceki son durağı olmasıydı.
5: Şimdi tabii kemerlerin altından Taşan'a giriyoruz değil mi?
6: Tarihi bir an, evet, aynı şekilde. Dediğimiz gibi İzmir'e gelmeden önceki son nokta, aynı şekilde Manisa'dan Foça'ya doğru giden deve kervanlarında uğradığı merkez konumundaydı.

0: olduğu yere geldik. Burada bir kitabe var değil mi?
1: Bu tamir
0: yazdığı kitabesi. Konusunda bir fikriniz var mı?
1: Kesinlikle ya, elimizde resmi bir kayıt yok ama biz bunu tercüme ettirdiğimizde buranın bir tamirat geçirdiğine dair bir kitabe bu. Şimdi bu sebebi genelde taşıyanlar mutlaka olmazdı. Çünkü döneminde suların burada su ihtiyacının giderilmesi için buradaki esnafın ve Menemen halkının genellikle ihtiyacını gördüğü bir sebil. Çok güzel bir yapısı var. Burası da restore edildi.
0: Ne kadar özenle yapılmış kemer,
1: evet.
0: Onu taşıyan bir sütun. Bu acaba orijinal mi?
1: Orijinal, hiç bozulmadı. Bizim Menemen'den döneminde çıkan somaki taşı dediğimiz bir mermer türünden hala günümüzde de özelliğini koruyor.

0: Tarihi Menemen Bedesteni'nin hemen yakınındaki İpek Pazarı Sokağı'ndayız. Buradaki bütün yapılar 1900'lü yıllarda inşa edilmiş ve bir ticaret alanı, farklı mesleklerden ticaret erbapları burada çalışmışlar. İşte onların içerisinde çok önemli bir usta var. 80 yılı aşkın süredir işte bu galvanizden başta kovalar, güğümler, sobalar bunları hep yapmış. Şimdi kendisiyle işte o 80 yılın nasıl geçtiğini, neler yaptığını konuşacağız. Süleyman abi merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Hoş geldiniz.
0: Hala çalışıyorsunuz, devam ediyorsunuz.
1: Devam ediyorum abi.
0: Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
1: Abi 83 senedir bu işi yapıyorum ben. 7 yaşından beri başladım. Yaş 89.
0: Maşallah, maşallah.
1: 89, hala devam ediyorum abi. Bırakmayı da düşünmüyorum. Çünkü ben bırakırsam vatandaşın işleri görülmez. Geliyor vatandaş, işini yaptıracak, yaptıramıyor.
0: Şimdi bunlar süt güğümü oluyor değil mi? Bunlar Süleyman abi.
1: 5 kiloluktur bunlar. Evet. Süt güğümü oluyor. Bunu alan adam sütünü koyuyor, satıyor. Satıyor. Onun gibi bunun bu 5 kiloluktur. 10 kilo var, 15 kilo var, 20 kilo var, 50 kiloya kadar yapabiliyoruz biz bunları.
0: Süleyman abi şunu soracağım. Burada bir bıçak var.
1: Evet.
0: Bu da 80 yılı aşkın bir yaşı var değil mi? Sizinle evet. Hemen hemen yaşın.
1: Evet, bu makine Bursa malıdır. 85 seneden beri ben kullanıyorum ben bunu. Ben bunu 1000 lira aldım.
0: O zamanın parası.
1: O zamanın parasında 1000 lira aldım taksitle. Şimdi 100 bin lira, fakat yapan yok.
0: Fabrika kalmadı.
1: Fabrikası şimdi dağıldı. Makas yapmadığı için şimdi metro istasyonlarını vagon yapıyor.
0: İşi büyüttüler onlar. Evet, biz size gelelim. Şimdi bu galvanizi eğmek, bükmek, bu hale getirmek gerçekten zor bir iş.
1: Zor abi, ama ne yapacağım, meslek bizim bu. Mecburen yapıyoruz biz bunu.
0: Severek yapıyorsunuz ama.
1: Bildiğimiz için mecburen severek yapıyoruz. Ve satacak yerde buluyoruz yani, satıyoruz yani. Çünkü ben burada tek olduğum için süt güğümleri yapıyorum, süt gerderi yapıyorum. İnekleri savmak için, koyunları savmak için gerder yapıyorum. Bütün hepsini, hatta bize Ankara'dan ödül bile verdiler bize bu iş. Türkiye'de araştırmışlar, tenekecilerin ustaların ustasını araştırmışlar ama ustaların ustasını. Ankara'dan bize bu sefer seçtiler, beni seçmişler.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2026 yılı ilk çeyrek iş gücü girdi endeksleri verileri istihdam ve ücretlerde artışa işaret ederken çalışma saatlerinde düşüş yaşandığını ortaya koydu. Brüt ücret ve maaş endeksindeki yıllık artış ise %37'ye ulaştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur da

0: başladı. Fırsatlar.tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Aygaz diyorum.
6: Bankam Tombank, kartıma
5: gir.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.

0: A Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
3: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
0: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
0: Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
7: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bir

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük

0: yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası siyasetin gündemi bir anda değişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesi partideki gerilimi tırmandırdı.
4: Genel başkanımız da bu genel görüntüden rahatsızlık duymuştur. Yani bundan rahatsız olmayacak herhangi bir insan yok zaten yani. Ama bütün bunlar nasıl oluştu, nasıl bu süreçler buralara geldi, ne oldu? Ya bu apayrı bir şey yani.
3: Peki şimdi ne olacak? CHP'de süreç nasıl ilerleyecek? Kemal Kılıçdaroğlu parti yönetimini yeniden mi şekillendirecek?
5: Yetki Kemal Bey'de. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu partiyi genetik kodlarına döndürme ve ahlaken de arınma problemini çözme iddiasını sonuna kadar sürdürecek gibi.
3: Kılıçdaroğlu kendi MYK listesini mi hazırlayacak?
6: İleriki günlerde ciddi anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetici konumunda gibi görünen, hatta Cumhurbaşkanı adayı olarak dahi anılan şahısların Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraçlarını görme durumumuz söz konusu olacak.
3: Kulislerde konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu bayram sonrası parti meclisi ve MYK'yı yeniden oluşturmaya hazırlanıyor.
6: 1600'ün üzerinde Cumhuriyet Halk Partili ihraç ettiler. Bunlar iptal edilmiş demektir. Ve bütün bunları ne yapacak? Sayın Kılıçdaroğlu tekrar gözden geçirecek.
3: Bu süreçte disiplin kurullarının yeniden şekillendirilmesi de söz konusu.
5: Bayramda partiye gelip bir bayramlaşma, ama bayram sonrası ilk mesai gününden itibaren parti meclisini oluşturmak, merkez yürütme kurulunu yani partinin idari yönetimini sağlayacak isimleri belirlemek, etik ve disiplin kurullarını oluşturmak ve bu kurullar aracılığıyla da partideki alınma sürecini başlatmak. Orada ne olacak? Belli üyelerin belki ya da isimlerin doğrudan doğruya partiyle bağını ilişkilendiren, hukuki bağını ilişkilendiren bir takım kritik kararlar alacak.
3: Partide hareketli günler yaşanırken Ankara kulislerinde bir de ihraç listesi iddiası gündeme geldi.
5: Belli üyelerin belki ya da isimlerin doğrudan doğruya partiyle bağını ilişkilendiren, hukuki bağını ilişkilendiren bir takım kritik kararlar alacak. Üyelikler askıya alınabilir. Kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edilebilir. Yani partinin toplantılarına katılmasına izin verilmeyebilir. Bu altını çizelim. Kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmek demek partinin hiçbir faaliyetine, örneğin grup toplantısına bile katılamamak demek. Ben Kemal Bey'in sonuna kadar gideceğini, geri adım atmayacağını düşünüyorum.
3: İddialara göre bazı milletvekillerinin disipline sevk edilmesi ve partiden ihraç edilmesi değerlendiriliyor.
6: Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma videosunda o etik dışı hareketler ya da yolsuzluk ya da şaibe konusuna karar.
2: A Haber Radyo.
7: Ajans bugün de yeni saatte başlıyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı nedeniyle bir video mesaj yayımladı. Dünya stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor diyen Erdoğan, Türkiye istikrar adası olarak göz dolduruyor ifadelerini kullandı.
8: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara

kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum.
Sizleri

0: sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Kemal Kılıçdaroğlu cephesi 38. kurultay öncesi parti meclisinin göreve gelmesi için dilekçe verdi. İcra dairesi tarafından bu talep kabul edildi. Ayrıntılara bakacağız şimdi. Damla Kuşkapan notlarını aktarmak için canlı yayın noktamızda. Yeni saatte de bizi bekliyor. Detaylar için sözü Damla'ya bırakalım.
2: Evet, sıcak bir gelişmeydi bu. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi eski parti meclisinin tekrardan göreve gelmesi için dilekçe verdi. Avukat Onur Yusuf Üregen Ankara 3. Genel İcra Dairesi Müdürlüğü'ne yaptı bu talebi. İcra da bu talebi kabul etti. Bunun prosedür gereği bir işlem olduğunda altını çizelim. Peki ne olacak bu kararla? 38. kurultay önceki parti meclisi göreve gelecek. Biliyorsunuz 1 Haziran'da CHP'nin parti meclisinin toplanması bekleniyordu. İşte bu parti meclisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönemindeki parti meclisiyle birlikte yapılmış olacak. Kemal Kılıçdaroğlu ne yapıyor onu da değinelim isterseniz. Bizler Ankara'daki konutunun önündeyiz şu anda. 2 gündür aslında evindeydi Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün de evinde geçirmesi bekleniyor. Gelişmeleri haberlerden takip ediyor. Ziyaretçilerini ağırlıyor. Telefon temasları kuruyor. Dün biraz rahatsız olduğu söylenmişti. Sesiyle alakalı bir problem yaşadığı söylenmişti. Ancak durumun iyi olduğunu, sadece evde dinlendiğini belirtelim. Dün ziyaretçileri oldu demiştik. Kimlerdi peki o ziyaretçiler? Faik Öztürak, Mahir Polat, İstemihan Talay, Yılmaz Ateş, Rıfat Nalbantoğlu, Onur Yusuf Üregen kendisini ziyaret eden isimlerdendi ve kendisine süreçlerle alakalı bilgi verdiler aslında. Öte yandan dün CHP'nin bayramlaşma takvimi açıklandı. İlk olarak dün 28 Mayıs'ı denmişti bu takvim için. Bayramın ikinci günü denilmişti ancak bu tarihte sadece partililer bayramlaşacak. Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs Cumartesi saat 12'de genel merkeze gidecek. İlk defa göreve geldi artık yeni süreçte. İlk defa genel merkeze gitmiş olacak. Orada hem vatandaşlarla bayramlaşacak hem de partililerle bayramlaşmış olacak. Aynı zamanda vatandaşlara da seslenecek genel merkezden. Tabii CHP'nin yeni kabul heyeti ve ziyaret heyeti de belirlendi. Dilerseniz ondan da bahsedelim. Kabul heyetinde Hasan Öztürkmen, Barış Bektaş, Sevda Erdoğan Kılıç'tan oluşacak. Ziyaret heyeti ise Ali Fazlı Kasap, Hüseyin Yıldız ve Deniz Demir'den oluşuyor. Henüz hangi partilerle bayramlaşılacağı ise belli değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteciye verdiği röportajlar vardı. Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Genel merkezde yaşananların CHP tarihinde bir ilk olduğunun altını çizdi Kemal Kılıçdaroğlu. Partiye niye zarar veriyorsunuz diye bir çıkışta bulundu. Her şeyi, içerideki masaları, sandalyeleri bile kırmışlar, zarar vermişler. Bunlar CHP'ye yakışan şeyler değil dedi. Cumartesi günü genel merkezde olacağım ve partililere sesleneceğim diye de bir açıklama da bulundu. Önemli bir açıklaması daha vardı. Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur dedi. Dün de aslında genel merkezde barikat kuranların partiden ihraç edileceğine yönelik haberler çıkmıştı, iddialar çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması da aslında onu destekliyor diyebiliriz bizler de. Ne mesaj verecek peki Kılıçdaroğlu cumartesi günü? Onu da elbette partisinde birlik ve beraberlik mesajları vermesi bekleniyor. Bir de yine Özgür Özel'i grup başkan vekilliğinden azledebileceği iddiaları vardı. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar bunu söylemişti. Böyle bir yetkisinin olduğunu söylemişti. Grup başkanlığı seçiminin usulsüz olduğunu savunuyorlar. Kılıçdaroğlu konuşmasında yine bu konuya değinebilir ve de elbette genel merkezde yaşananlara dair mutlaka bir açıklama yapacaktır diye bekliyoruz. Dün MYK konusunda çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bazı isimler belirlendi denilmişti ancak bu konuda dün yine bir açıklama geldi. Henüz bir ismin belirlenmediğinin altı çizilmiş oldu. Özgür Özel'le şu an içinde bir görüşme planlanmadığını da söyleyelim sizlere. Ancak 30 Mayıs'ta bildiğiniz gibi herkese açık bir bayramlaşma olacak. Kılıçdaroğlu ile Özel belki o zaman bir yan yana gelebilir diyelim. CHP'nin tabii ki hani partilerle bayramlaşma listesi belli olmadı dedik ama AK Parti'nin listesi belli oldu ve onda da CHP'nin üst sıralarda olduğunu söyleyelim. Özellikle 2024'te en son Özgür Özel'le Başkan Erdoğan telefonda birbirleriyle bayramlaşmışlardı. İkili bayramda yan yana gelmemişlerdi. Bu sene de Ramazan bayramında bir araya gelmemişlerdi. AK Parti ve CHP kurban

0: bayram dolayısıyla bir araya gelmiş olacak diyelim. Öte yandan şu bilgiyi de verelim. CHP'nin web sitesi şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin yönetiminde, ancak sosyal medya hesapları Özgür Özel'in yönetiminde devam ediyor. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun ekibi de Özgür Özel'in ekibinden hesapları almak için bir çaba sarf ediyor. Bunu da belirtmiş olalım. Diğer yandan başka bir iddia da, CHP'de maaşlar ödenmeyecek diye bir iddia vardı. Ödemelerin aksamayacağını belirtelim. Kemal Kılıçdaroğlu yine ekibine talimat verdi maaşlar aksamasın diye ve CHP'de çalışanların bayram ikramiyeleri de ödenmiş oldu. Öte yandan CHP'de 18 kişinin işten çıkarıldığına dair yine bir bilginin olduğunu da paylaşmış olalım sizlerle. Özgür Özel destekleyen milletvekillerinin direniş adı altında bir WhatsApp grubu kurduğu da yine son bilgiler arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler bu grupta yok. Bu da aslında parti içindeki ayrışmayı net olarak gösteriyor diyebiliriz ve söz sizlere bırakalım.
1: CHP Genel Merkezi'ne gideceğiz şimdi de. Orada neler yaşanıyor? Hazırlıklar hangi aşamada? A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu yeni saatte birlikte bir kez daha karşımızda olacak. Çok tartışılmıştı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının indirilmesi. Görebildiğim kadarıyla Tülay Ağoğlu'nun hemen arkasında o fotoğrafın asıldığını gözlemliyorum. Notları da olacak elbette. Şimdi sözü Ankara'ya, CHP Genel Merkezi'ne bırakalım.
2: Haktan Uysal, senin de söylediğin gibi o fotoğrafların önündeyiz. Tekrar asılmış durumda, onu aktaracağım. Arkadaşım, kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya ile birlikte CHP Genel Merkezi'ndeki mesaimiz devam ediyor. Bugün sakin bir gün geçirdiğini söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki sakinliğe vurgu yapalım. Temizlik, tadilat, tamirat işlemleri yapılıyor. O 24 Mayıs'taki o unutulmaz görüntülerin izleri silinmeye çalışılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu için aslında Genel Merkez hazırlanıyor bir anlamda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı tekrar asıldı demiştik. Hem girişe asıldı hem de burada konferans salonunun girişine asılmış durumda. 2026 deniliyor. Özgür Özel'in fotoğrafı da yine asıldı. Siyah beyaz olarak eski genel başkanlar belirtiliyor. 2023-2026 ve Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafı daha var. O da 2010-2023 tarihleri arasında ve eski genel başkanların fotoğrafları siyah beyaz olarak yer alıyor. Şu anda ikinci bir fotoğrafı var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte o renkli mevcut genel başkanın fotoğrafı da renkli olarak yerini almış durumda bu duvarda. Şöyle biraz daha gidelim, uzaklaşalım buradan. Şöyle ki sizde buradaki tadilat, tamirat çalışmalarını da göstermek istiyoruz. Bir taraftan CHP Genel Merkezi'ndeki temizlik çalışmaları da devam ediyor. Hem Kılıçdaroğlu'na hazırlanıyor genel merkez, bir taraftan da bayram temizliği de yapılıyor kuşkusuz. Bayramda da program var, bayramlaşmalar var. Bayramın ikinci gününde Kemal Kılıçdaroğlu da iki ekip belirledi. Hem giden ekip diğer partileri, hem de burada olacak ekibi belirlemiş durumda. Heyetler görüşmeler yapacaklar. AK Parti'nin gündeminde de var CHP'ye bayramlaşma. Milliyetçi Hareket Partisi'nin gündeminde de var. Şu anda belli olanları söylüyoruz. Tabii diğer partilerden acaba CHP ile bayramlaşma olacak mı? Bunu da göreceğiz önümüzdeki saatlerde. Evet, şu anda temizlik çalışmaları yapılıyor bilindiği gibi. Burada çok yoğun olaylar yaşanmıştı, eylemler gösterilmişti. Eylemler ortaya konulmuştu polisin içeriye girmemesi için. O görüntüleri de yine hatırlatmak istiyoruz. Unutulacak görüntüler değildi çünkü diyelim ve sözü Haktan Uysal'a bırakalım.
1: Geçtiğimiz haftalarda AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal eski partisi CHP ile ilgili konuştu. AK Parti'ye geçtiği için yolsuzlukla suçlandığını, ancak AK Parti'de böyle bir şey görmediğini belirten Köksal, Özgür Özel'le sağlıklı çalışamadıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nu desteklediğim için kendimi siyasi olarak yalnız hissediyordum dedi.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için, Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
4: Geçtiğimiz haftalarda AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal eski partisine sitem etti. AK Parti'ye geçtiğim için yolsuzlukla suçlandım ama AK Parti'den böyle bir şey

0: Görmedim dedi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanı iken çok başarılı, çok iyi, çok düzgün belediye başkanıydı. AK Parti'ye geçince hırsızlıkla, yolsuzlukla, özel hayatımızla suçlandık. Ben yıllarca AK Parti'nin karşısında siyaset yaptım ama AK Parti'den böyle bir şey görmedim. Bu beni çok üzdü.
0: Bir gazeteye verdiği demeçte eski partisine yönelik mutlak putlan kararı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Köksal, Özgür Özel'le sağlıklı çalışamadıklarını ifade etti.
1: Sayın Baykal'ın, Kemal Bey'in ve Özgür Bey döneminde çalıştım. Kemal Bey'le çalışmak çok güzeldi. Adı hiçbir zaman yolsuzluklarda, hırsızlıklarda, ahlaksızlıklarla anılmayan bir insan. Kurultaydan sonra Özgür Özel'in genel başkan olmasıyla yeni bir devir başladı. Genel başkan olarak çalışacağımızı söyledik. Fakat çok sağlıklı çalışamadık. Özgür Özel'in çalışmak istediği başka bir ekip var.
0: Köksal, Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için siyasi olarak yalnız bırakıldığını açıkladı.
1: Kılıçdaroğlu'nu desteklediğimiz için tabii çok uyum sağlanamadım. Siyasi olarak kendimi yalnız hissediyordum. Çünkü İmamoğlu'nun partiden kovduğu birisisiniz ve parti onu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmiş. Bu durumda tamamen yalnız kalmıştım. Onun için, yani zaten bağımsız gibi hissettiğim için, CHP'den ayrılıp memleketimin öncelikleri ve vefasını her zaman takdir ettiğim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la siyaset yapmak için AK Parti'ye katıldım.
2: CHP'de değişim diye başlayan süreç 38. olağan kurultaya ilişkin usulsüzlük iddialarıyla yargıya taşındı ve sonuç üst mahkemenin mutlak butlan kararıyla tekrar başa dönüldü. Gözler Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesine çevrilmiş durumda. Peki CHP şimdi ne bekliyor? Yeni bir bölünme mi kapıda, yoksa yeni bir parti mi? Tarih boyunca defalarca hizip kavgalarıyla gündeme gelen CHP'nin krizlerle dolu siyasi yolculuğunu A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı.

0: Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin en eski siyasi partisi. Kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk olan bir yapı. Ancak CHP'nin 100 yılı aşkın siyasi yolculuğu sadece seçimlerle değil, aynı zamanda bitmeyen iç kavgalar, hizip savaşları, kurultay krizleri ve bölünmelerle de anıldı.
1: Türkiye ve demokratik rejim son zamanlarda zor bir döneme girmiştir. Bu zor dönemden selamete çıkmasını hepimiz istiyoruz. Bu çıkış yolları üzerinde bir görüş ayrılığından ibarettir.
2: Eski not gibi görüştük. Yine eski not gibi ayrıldık. Fazla söyleyecek bir şeyim yok.
0: Ana muhalefet partisi CHP yıllardır kendi iç hesaplaşmalarından başını kaldırıp milletin gerçek gündemine odaklanmakta zorlandı. Ekonomi, güvenlik, dış politika ve terörle mücadele gibi başlıklarda çözüm üretmek yerine parti içinde kim genel başkan olacak, kim kimi tasfiye edecek, hangi delege hangi tarafı destekliyor tartışmaları gündemin merkezine yerleşti.
3: Seni kaçtığın yere kadar kovalayacağım diyor. Sen bu maganda ağızlarını bırak. O Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ne sen değil, senin ağabeylerin kaçıramamış. Kim oluyorsun sen? Gürültüyle gerçekleri bastıramazsınız. Senin gırtlağın yetmez. Senin gırtlağın yetmez. Senin gırtlağın yetmez. Otur oraya, otur. Otur. Haddini bil. Otur. Hepsi burada. Bu işler parası olmaz diyor. 300 bin dolara anlaşıyorlar. 300 bin doları verin işinizi halledelim diyorlar. Bize partiyi nasıl iktidara getireceğini anlatıyor. Sen bırak parti iktidara getirmeyi de dön arkandaki şu dosyaların hesabını bir ver. İstanbul'dan Şişli'den giren bir rüşvet virüsü mikrobu Balıkesir'e gitmiş, Balıkesir'den çıkmış, Ankara'ya Yüksek Disiplin Kurulu'nun can evine kadar girmiş. Onu oradan söküp çıkaracağız, söküp çıkaracağız. Bakın bu 250 bin doların alındığına ve verildiğine dair imza karşılığı hazırlanan belge burada. Günlerdir manşetlerdeyiz, günlerdir ekranlardayız. Bayram değil, seyran değil. Medya eniştemiz bizi niye öpüyor Allah aşkına?
0: Yıllar geçti, isimler değişti. Ama CHP'de değişmeyen tek şey koltuk kavgası.
4: Parti içi iktidarı kazanmak için değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Atatürk'ün partisini iktidar yapabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum.
0: Değişim sloganıyla başlayan süreçte bile parti içi hesaplaşmalar son bulmadı. CHP'de değişim söylemi kısa süre içinde liderlik savaşı ve güç mücadelesine dönüştü.
5: Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak için vefalı olacaksın, vefalı. Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin.
6: Hiç üstüme almadım. Hiçbirimizin üstüne almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok.
0: Halkın gerçek gündemi olan ekonomi ve güvenlik meseleleri yerine CHP'nin gündeminde yine çekişmeler vardı. Kurultay hesapları, delege pazarlıkları, parti içi operasyon iddiaları.
7: Delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.
8: Kurultayda bir sürü şahip olduğu lafını 1500 CHP'liden duymuşumdur kurultaydan beri.
9: Kurultayda söylediler bunu ya.
8: Evet.
9: Böyle kapalı kapılar arkasında söylediler.
10: Hatta kurultayda önce söylediler.
0: Ve CHP'deki kriz artık yalnızca siyasi tartışma olmaktan çıktı. Yargıya taşınan bir kurultay süreci başladı. Süreç Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. olağan kurultay sonrası ortaya atılan usulsüzlük iddialarıyla başladı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultay sürecinde delege iradesinin baskı, menfaat ilişkileri ve çeşitli vaatlerle yönlendirildiğini öne sürerek dava açtı.
11: Şaibeli kurultay. Nedir bu şaibeli kurultay? Çıkıp hayır yoktur demesi lazım.
12: Anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay şaibeli, öyle mi?
11: Rüşvetlerin paraları alıp verildiği yer mi sanıyorsun? Burası Cumhuriyet Halk Partisi'dir kardeşim. Burada kirlilik yoktur demeleri lazım. Partinin bu kadar sessiz kalmasını da anlamakta zorluk çekiyorum.
13: Bu beni rahatsız ediyor.
0: İddialara göre delegelerin oy tercihleri maddi imkanlar, makam vaatleri ve siyasi baskılarla şekillendirildi. Gizli oy ilkesinin ihlal edildiği savunuldu. Kurultayın meşruiyeti tartışmaya açıldı. İlk derece mahkemesinin red kararının ardından dosya istinafa taşındı. Ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi dikkat çeken bir karara imza attı.
14: Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir.
0: Mahkeme 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan kapsamında kesin hükümsüz olduğuna hükmetti. Karara göre kurultay hukuken hiç yapılmamış sayıldı. Bununla da sınırlı kalınmadı. 38. Kurultay'dan sonra gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultaylarında zincirleme şekilde geçersiz hale geldiği belirtildi.
14: Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır.
0: Mahkeme kararı doğrultusunda Kemal Kılıçdaroğlu ve eski parti yönetiminin göreve iade edilmesi gündeme gelirken, Özgür Özel yönetimi ise hukuki tartışmaların merkezine yerleşti. CHP'nin tarihinde ilk kez yaşanan bir tablo değil bu. Çünkü parti tarihi olağanüstü kurultaylar, hizip savaşları ve bölünmelerle doluydu. Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül 1923'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından Halk Fırkası adıyla kuruldu. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin devamı olarak şekillenen yapı, Cumhuriyet'in kurucu partisi oldu. 1924'te Cumhuriyet ibaresi eklendi. 1935'te ise fırka yerine parti ifadesi kullanılmaya başlandı. Ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından CHP'de yeni bir dönem başladı. 26 Aralık 1938'de yapılan olağanüstü kurultayda İsmet İnönü genel başkan seçildi.
15: Reis Cumhur sıfatıyla Cumhuriyet'in kanunlarına ve hakimiyet-i milliye esaslarına riayet ve bunları müdafaa, Türk milletinin saadetine, sadıkane ve bütün kuvvetinle sarf-ı mesai, Türk devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemal-i şiddetle men, Türkiye'nin şan-ı şerefini vikaye ve ilan

0: Ya bedelde ettiğim vazifenin icabatına hasmet etmekten ayrılmayacağıma namusum üzerine söz verdim.
1: İnönü dönemiyle birlikte parti içi hizipleşmeler daha görünür hale geldi. CHP kendi içinden yeni siyasi hareketler çıkaran bir yapıya dönüştü. Türk siyasi tarihi CHP'den kopan partilerle şekillendi. 1946'da Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan CHP'den ayrılarak Demokrat Parti'yi kurdu. 1955'te Hürriyet Partisi, 1967'de Turhan Feyzoğlu öncülüğünde Güven Partisi, 1972'de ise Bülent Ecevit ve İsmet İnönü arasındaki liderlik mücadelesi CHP'de yeni bir kırılmaya yol açtı. ...1980 darbesi sonrası CHP kapatıldı. Ancak CHP çizgisindeki bölünmeler sona ermedi. SODEP, Halkçı Parti, DSP... hepsi CHP geleneğinin içinden çıkan yapılar olarak Türk siyasetinde yer aldı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük güç katmış ve çağdaşlık kazandırmış olan bir kavramı, bir temel felsefeyi unutmuş görünüyorlar. O bakımdan CHP'nin mirasçısı olamazlar.
1: 1992'de CHP yeniden açıldı. Genel başkanlığa Deniz Baykal seçildi. Ancak bu süreçte yeni hizipleşmeleri beraberinde getirdi. 2010 sonrası dönemde ise bu kez Kemal Kılıçdaroğlu dönemi tartışıldı. Parti içi muhalefet büyüdü.
3: Mustafa Kemal deyip Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum.
1: Muharrem İnce Memleket Partisi'ni kurdu. Mustafa Sarıgül Türkiye Değişim Partisi ile ayrı bir yol izledi. Son yıllarda CHP'de yeni krizin merkezinde Ekrem İmamoğlu bulunuyordu. 19 Mart 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonu kapsamında Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik süreç CHP'deki gerilimi daha da büyüttü. Parti içinde güç mücadeleleri yeniden sertleşti. Bir tarafta değişim diyenler, diğer tarafta eski yönetimle hesaplaşan gruplar ve mutlak butlan kararı. Peki şimdi ne olacak? Siyasi kulislerde artık en çok konuşulan başlık, CHP'nin sadece bir yönetim krizi değil, tarihi bir parçalanma riskiyle karşı karşıya olup olmadığı. Çünkü mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı yalnızca bir kurultayı değil, o kurultay sonrası oluşan tüm siyasi meşruiyet zincirini tartışmalı hale getirdi. Bu durumda gözler yeniden Kemal Kılıçdaroğlu ve eski parti yönetimine çevrildi. Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
4: Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim.
5: Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Zaten hani dönüp de ne konuşacağız? O telefona açmanın, o telefona dönmenin bir manası olmaz. Elbette telefonuna bir şekilde dönülecektir. Ona da düşüncelerimiz ifade edilecektir.
1: Ankara kulislerinde konuşulan senaryolardan biri de yeni parti iddiası. Siyasi gözlemcilere göre eğer parti içindeki güç savaşı uzar, taraflar arasında uzlaşma sağlanamazsa, Özgür Özel ekibinin yeni bir siyasi oluşuma yönelmesi ihtimaller arasında değerlendiriliyor. Ve sonuçta ortaya yine aynı soru çıkıyor. 100 yıllık siyasi geçmişe rağmen CHP kendi içindeki liderlik savaşlarını aşabilecek mi? Yoksa Türk siyasetinde yeni bir bölünmenin merkez üssü mü olacak?
6: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in yeniden saldırıya geçmeye hazırlandığı iddiası var İran'a. Olaylı bir geceye de sahne oldu bölge. İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve çevresindeki kentlerde birbiri ardına yaşanan patlamalar paniğe yol açtı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Yaşanan gerilime ilişkin açıklama Amerika'dan geldi. İran'a bir dizi saldırı düzenlediklerini duyuran Amerikan ordusu füze rampaları ve silahlı teknelerin hedef alındığını bildirdi.
7: Patlamalar birbirini izledi, İran'ın güneyinden dumanlar yükseldi. Kırılgan ateşkesin zorlu şartlara rağmen sürdüğü İran'da Amerikan donanması bir dizi hedefe saldırılar düzenledi. Saldırıların merkezinde stratejik önemi bulunan liman kenti Bender Abbas vardı. Kirmanşah, İsfahan, Kum ve Erdabil kentleri de hedefteydi. patlamaların peş peşe yaşandığı

0: Kullandığı birçok bölgede İran hava savunması da aktif hale geçti. Patlamaların kaynağı uzun süre belirsiz kalırken açıklama ABD ordusundan geldi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM İran'a karşı bir dizi savunma saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Paylaşıma devam eden ateşkes sırasında kontrollü davranarak ABD güçlerini savunmaya devam edeceğiz notu düşüldü. Fox News'e konuşan CENTCOM yetkilisi de saldırılarda füze fırlatma rampaları ve mayın döşemeye çalışan İran tekneleri gibi bazı hedeflerin vurulduğunu açıkladı. Yaşanan gerilime ilişkin henüz açıklama yapmayan Tahran'sa devrim muhafızlarına ait iki sürat teknesinin ABD jetleri tarafından hedef alındığını duyurdu. Ancak vurulan diğer hedeflere ilişkin detay paylaşılmadı.
1: Ve son durumu değerlendireceğiz. Kıymetli bir konuğu ağırlıyoruz. Uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Furkan Kaya bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba Haktan Bey, yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ederiz. Artık bayrama sayılı saatler kalmışken, İran'da barış umutları da yeniden filizlenmişken, hatta karşılıklı açıklamalarla acaba ateşkes ve barış geldi derken, dün gerçekleşen saldırı o gerilimi arttırır mı? Birinci sorun bu olacak. İkincisi de eğer bir olası ateşkes ya da barış olursa tarafların çok net kırmızı çizgilerini görmüştük bugüne kadar. Oradan geri adım mı atılıyor? Yoksa öncelikli yapılan açıklamalar içerisinde de görmüştük. Çözüme yakın konular çözülecek, ardından da o sorunlu konular geriye mi bırakılacak? Böyle bir süreç mi işletilecek? Diplomasi açısından nasıl değerlendirirsiniz? Yorumlarınız kıymetli. Buyurun hocam.
2: Haktan Bey, tabii ki bu süreci benim değerlendirmem aslında bir manşet şeklinde olacaksa tek cümleyle olanak dışı barış, imkansız savaş. Yani ne çok büyük bir savaş, bir harp, topyekün bir işgal göreceğiz. Bundan artık emin olalım diyorum kendi fikrimce tabii ki, ama bir taraftan da ne de bir mutlak barış göreceğiz maalesef. Çünkü sizin de arz etmiş olduğunuz üzere sahada ve masada süreç devam ediyor. Ama masada ilerleyişin, yani masada tam bir neticenin alabilmesi için sahada silahlarının susması gerekiyor. Biz bunu Ukrayna Savaşı'nda da biliyorsunuz ifade ettik. İlk önce barut kokusu bitecek. Ondan sonra biz barış görüşmelerini konuşacağız. Sahada saldırılar devam ettiği sürece bizim barışı konuşmamız veya barışa erişmemiz oldukça zor. Şimdi dolayısıyla henüz daha imzalar atılmadan İran'da, işte her an nerede olacak, işte Pakistan'da mı, Umman'da mı barış görüşmeleri, nihai anlaşma imza atılacak, bu daha tam belirlenmemişken kırılgan bir diplomasi süreci hep gördük. İşte Donald Trump bir çıktı dedi ki imzalayacağız, evet barış çok yakın. Bir çıktı dedi ki hayır, savaşa devam edeceğiz. İran tarafı zaten sizin de yine söylemiş olduğunuz gibi kırmızı çizgileri baki ne diyor, işte Hürmüz'ün kontrolünü vereceksiniz efendim, savaş tazminatı ödeyeceksiniz ve bir daha saldırmamanız üzerine bir garanti de vereceksiniz bana, bir de tabii dondurulmuş varlıklar üzerindeki ambargonun kısıtlamanın da kaldırılması. Şimdi hangisi öncelikli diye sorsanız bana, evet Hürmüz de çok kıymetli, hep konuşuyoruz zaten işte 90 gündür, ama dondurulmuş İran varlıklarının çözülmesi hususu, yani bu kısıtlamaların kaldırılması hususu İran için en kritik madde. Çünkü İran'da çok ciddi bir ekonomik kriz var. İran'da derinleşen bir hiperenflasyon var. Ve savaş sonrası İran'ın yapacağı çok iş var. Özellikle bu rehabilitasyon süreci oldukça uzun sürecek Haktan Bey. Ve bu İran'ın iç siyasetini de çok yakından etkileyecek. Şimdi dolayısıyla biz bugün işte biraz evvel söylediğiniz gibi dünkü saldırılar acaba bu işin dozunu arttırır mı? Yoksa işte İran'ın masada mahkum bir duruma mı getirir? Acaba İran'ı müşkül bir duruma mı getirir diye sorsanız, bence hayır. Çünkü İran'ın elindeki kartlar da en az Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki kartlar kadar kıymetli. Ama bu karşılıklı kilitlenme en çok kime zarar veriyor? Elbette dünyaya, hepimize. Hürmüz'ün hep konuştuğumuz %20'lik petrol ve enerji akışının bir aort damarı olması, bir taraftan sadece petroldür enerjinin bir akış güzergahı olması, bir de tabii Türkiye hemen yanı başında bir coğrafya olarak buranın selameti bizim güvenliğimiz açısından, bizim buradaki denge diplomasimiz açısından çok çok kıymetli. Dolayısıyla bir an evvel burada imzalanması gereken bir anlaşma metni var. Ama şu şartlarda imzalanması çok zor. Çünkü hep söylediğimiz gibi burada İran'ın kırmızı çizgileriyle Amerika'nın kırmızı çizgilerinin uzlaşması çok zor. Ama şöyle bir parantez açayım Haktan Bey. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump seçime gidiyor. Yani Kasım ayında topal ördek olma, yani kongrede gücünü kaybetme ihtimali olan bir Trump var. Çünkü bu savaşı satamadı Haktan Bey halkına ve seçmenine. Ve diyorlar ki Amerikalılar, bu bizim savaşımız değil, bu Siyonizmin savaşı.

0: Savaşı. Yani şimdi Amerika'da herkes Siyonist değil. Evet, lobiler çok güçlü ama Amerikan halkı da diyor ki bu İsrail'in savaşıysa benim niye cebimden çıkıyor bu para? Niye ben bunu vergilerle, enflasyonla ödüyorum? Şimdi bu yükseldikçe Donald Trump'a olan oy oranının da %30'ların altına düştüğünü görmekteyiz Aknan Bey. Ve Netanyahu bir taraftan biliyorsunuz yine davasını erteletti. Bu da hukuksuz. Bu da yani olacak iş değil. Kendi kendine burada hukuk uyduruyorlar tam bir ifadeyle. Neden? Çünkü daha çok saldırı, daha çok savaş Netanyahu'nun koltuğunu garanti ediyor. Hizbullah'a daha çok saldıracağız dedi biliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla burada bir kitlenme var. Ama tabii Türkiye'nin başından beri biliyorsunuz o yumuşatıcı, arabulucu, müzakereci rolü önemliydi. Ve şu anda aslında olayın gidişatını dengede tutan da yine Türkiye'nin müzakere gücü. Bir de şunu söyleyeyim Haktan Bey.
1: Buyurun.
0: Pakistan'dan da birazcık rahatsızlık duyduğunu görüyoruz İran'ın. Şunu söylüyor İran. Pakistan sadece görüşleri karşı tarafı iletiyor ve tekrar bize getiriyor. Biz istiyoruz ki diyor İran, komşu ülkemiz olarak Pakistan Amerika'nın üzerine daha çok baskı kursun. İran'dan da böyle eleştiriler olduğunu okuyorum yorumlara baktığımız zaman. Yani dolayısıyla burada müzakere masasında daha müzakereci ülkenin veya daha doğrusu arabulucu ülkenin biraz daha sertleşmesi yönünde İran'ın talepleri olduğunu da görüyoruz. Ama en son tabii ki nükleer hadiseye geldiğimizde 450-460 kilodan fazla İran'ın elinde tuttuğu uranyumun verilmesi veya başka bir ülkeye teslim edilmesinin de mümkün olmadığını, nükleer meselenin bir vatan meselesi olduğunu söyleyen de bir İran var. Yani dediğim gibi burada çıkmaz bir sokak hala var ama ufak da olsa da bir ışığı ben hala görüyorum. Yeter ki sahadaki saldırıların azaltılması ve mümkün olduğu kadar da durdurulması gerekiyor. Masada ilerleme sağlanabilmesi için Aktan Bey.
1: Peki son 2 dakikam, bir de Trump diplomasisini sormak istiyorum Furkan Hocam. Sebebi de şu: geçen seferde ateşkese en yakın olunan anda Amerika Birleşik Devletleri bir anda İran'a saldırıyı düzenlemişti. İran'ın endişeleri de var. Haksız da değiller açıkçası. Trump'ın da inandırıcılığının zayıfladığını da görüyoruz. Bu noktada Trump diplomasisi ve söylemler bazında mı hareket etmek gerekir, yoksa bir gözümüz hep sağda mı olmak gerekir? Kısa bir yanıt rica edeceğim. Son 2 dakikam, buyurun hocam.
0: Vallahi Aktan Bey, şimdi tabii bunu kısa cümlelerle ifade etmek zor ama şöyle söyleyeyim, Trump işgal altında. Yani Trump ciddi bir şekilde kuşatılmıştık ve Epstein dosyaları hep konuştuğumuz gibi ve Amerika'nın o müesses nizamı, lobitokrasi dediğimiz mekanizma Donald Trump'ı aldı. Yani kuşattı ve son o saldırı biliyorsunuz, o suikast girişimi de bir mektuptu yine. Yani her ay suikaste uğrayan bir Amerikan başkanı düşünün.
1: Doğru.
0: Ve sürekli Donald Trump'a aman çizgimizden kayma, aman savaşı devam ettir. Çünkü İsrail'in burada genişlemesi, İsrail'in arz-ı mevcut teolojik ve teostratejik hedeflerini gerçekleştirmesi önemli. Tabii şunu da söyleyeyim. Tek bence önemlidir. Birleşik Arap Emirlikleri Ürdün'den Akabe Limanı'nı niye kiraladı 30 yıllığına? Bir soru işareti. Akabe Limanı ile Hayfa ve Gazze'yi bağlayacak olan Ben Gurion kanal projesinin acaba temelleri mi atılmaya çalışılıyor? Şimdi Trump diplomasi dediğimiz zaman bu MAGA mı MIGA mı? Yani Amerika'yı mükemmel yapmak mı, İsrail'i mükemmel yapmak mı? Dolayısıyla Trump diplomasisinin akşamdan sabaha değişmesi ve aslında siyaseten hiçbir zaman ona can suyu olmayacak bu İran savaşının Trump'ın ben hiç istediğini düşünmüyorum. İstediği o ilk başından beri ama 8. defa 3 saat boyunca Netanyahu'nun Trump'ı tehdit etmesi, sen saldırmazsan biz saldırırız diyerek İran savaşını çıkartması, bakın saldırması değil saldırtıldı aslında Amerika Birleşik Devletleri İran'a. Olayı buraya kadar getirdi. Şimdi nasıl çıkacağız bu işin içinden diye kara kara düşünülüyor. Ama dediğim gibi Hürmüz hadisesi Hürmüz'den ibaret değildir. Bu Doğu Akdeniz güvenliğini de ilgilendiren, Kızıldeniz'den Babil Mendebe kadar giden, bu kılcal ve ana damarlarının selametini ilgilendiren bir durumdur. Dolayısıyla bu anlamda inşallah dediğim gibi sahadaki bu ateşin daha da yükselmediği bir döneme doğru gireriz ki hem ekonomik hem de siyasi olarak bir miktar olsun istikrar sağlanabilsin.
1: Peki Furkan Kaya hocam, teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdiden bayramınızı da kutlamış olayım. Hazır yayın vesilesiyle birlikte çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız. Sağ olun. Değerli görüşlerinizi paylaştınız. Sizi uğurlayacağım. Önemli gelişmeler var. Onlardan bir diğeriyle yayınımızı sürdüreceğim. Emlak vergisini ödemek için artık son günler. Emlak vergisinde ilk taksit için son tarih 1 Haziran. Detayları ekip arkadaşımız Mustafa Kadir Mercan takip etti. İzleyicilerimizle paylaşmak için de canlı yayın noktamızda hazır. Kolaylıklar dileyelim. Sözü bir kez daha Kadir'e bırakalım.
2: Bizler şu anda kameraman arkadaşım Aydın Baytar ile birlikte Gazi Osman Paşa Belediyesi Vergi Dairesi'nin içerisindeyiz. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi yoğunluğun olmadığını söyleyelim. Bugün saat 1'e kadar vergi dairelerinin açık olduğunu belirtelim. Aslında ilk taksitin ödenmesi için 1 Mart'la 31 Mayıs arasında bir

0: Ödeme yapmayan vergi mükelleflerin ise gecikme zammı uygulanacağına bir kez daha altını çizelim. Belediyelerin online işlem sayfalarından, mobil bankacılık uygulamalarından, e-devlet üzerinden ya da bağlı bulunan belediyenin sunduğu dijital ödeme kanallarından da yine emlak vergilerinin birinci taksitini ödeyebildiklerini bir kez daha altını çizelim. Öte yandan burada farklı bir uygulama da daha var. Dilerseniz onu da gösterelim sizlere. Aslında buradaki vatandaşlar ilk önce bu noktaya geliyorlar. Buradan bir sıra alma işlemi yapıyorlar. Sıra alma işlemi bittikten sonra burada sizleri küçük bir alan karşılıyor. Burada vatandaşlar için çay, kahve ve benzeri şeyler hazırlanmış durumda. Vatandaşlar sıralarını beklerken bir yandan da çaylarını, kahvelerini içebiliyorlar. Bu da Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin vergi mükelleflerine sunduğu bir hizmet diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Hakan Uysal.
1: Sosyal medya platformlarının gündemini etkileyen algoritmaları yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Algoritmalar artık sadece ne izleyeceğimizi değil, neyi konuşacağımızı da belirliyor. Takipçilerle toplumu yönlendiren bu platformlar A Haber'de masaya yatırıldı. O görüntülerle birlikte noktayı koyuyoruz.
2: X kullanıcılarının kimi daha çok görüp, kimi daha çok görmeyeceği ya da tartışmalı konuları direkt onların üzerine çıkarıp ve onlara karşı harekete geçirilmek istenen kişilerin şikayet mekanizmaları ya da işte bildirim gönderme şeklinde çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Yani gündemi etkilemek için bazı hesapları da geri plana itmek için bunu kullandıkları ortaya çıktı. Hedefte olan kim? Sen de böyle davet edeyim istersen. Önce organize örgütler takip ediyor belli grupları ya da bazı hesapları, daha sonra toplu bir şekilde takipten çıkıp o hesabı da engelleyip şikayet ediyorlar. Örnek veriyorum, ben seni takip ediyorum, beraberimdeki 100 kişiyle, 200 kişiyle ya da bot hesaplarla 1000 kişiyle.
3: 100 kişi 15. yeterli.
2: 100 kişiyle.
3: 100 kişi yeterli.
2: Sonra bir anda seni takipten çıkıyorum.
3: Toplu ardından çıkıyorlar.
2: Toplu bir şekilde, ardından da seni engelleyip şikayet ediyorum ve ne oluyor? Hesap açık kalıyor ama daha az kişiye ulaşıyor, kısıtlanıyor. Yani etkileşim minimuma düşüyor. Bazen bazı paylaşımlarda görüyoruz. 1 milyon takipçili bir hesabın yapmış olduğu bir paylaşım 3000-5000'i bile aşmıyor.
3: Ama 3000-5000 kişinin takipçisi olan bir hesabında bir anda binlerce, milyonlarca kişinin beğendiğini görüyorsunuz. Şimdi İstanbul'da mesela biz çok yakınen emniyeti takip ediyoruz ve burada yürütülen soruşturmalarda, özellikle FETÖ soruşturmalarında, artık günümüzde tabii teknolojinin gelişmesi, yani dijital hayatın her geçen gün hayatımızda büyük bir yer edinmesiyle birlikte, tabii ki burada da suçlular kendi gösteriyor. Özellikle FETÖ terör örgütü sosyal medyayı en iyi kullanan örgütlerden bir tanesi. Neden? Çünkü birçoğu zaten bu vatan hainleri kaçtı gitti ve yurt dışında, orada ne yapıyorlar? Oradan insanları klavye başında toplumu içerisinde bir kaos yaratmaya ve toplumu manipüle etmeye, dezenformasyonla yapılan çalışmaları bir şekilde insanlara yanlış yansıtmaya çalışıyorlar ve bunu da toplu halde yapıyorlar. Özellikle mesela az önce siz de ifade ettiniz, bir hesap düşünün. Bakıyorlar, bu hesap milli bir kişiye aitse, gerçekten vatanına, milletine, bayrağına bağlı bir kişinin hesabıysa ve yaptığı paylaşımlar özellikle toplumu doğruya yönlendiriyor ve örgütlerin örgüt olduğunu ve vatanseverliğin ne manaya geldiği anlamında paylaşımları söz konusuysa, bir de bakıyorsunuz ki bir anda dediğiniz gibi 100 hesap, 100 kişi takibe başlıyor ve ardından da 100 kişinin aynı anda şikayet etmesinin neticesinde ne oluyor? Engelleme ve olumsuz sinyaller sonrasında da görünürlük ne oluyor? Sıfırlara kadar düşüyor. Yani sadece artık sokaktaki sayılarını arttırma çabasında değiller ki, bunu yapamıyorlar zaten. Ne yapıyorlar? Sosyal medyada işte fiziki olarak görmediğiniz, dokunmadığınız, bu korkakların işte karşınıza çıkamadığı yer neresi? Dijital dünya. İşte orada da ne yapıyorlar? Dediğiniz gibi türlü türlü işlemlere başvuruyorlar ve bir yandan da özellikle de destekledikleri kişileri de aynı şekilde istedikleri gibi topluma süsleyerek, püsleyerek yansıtabiliyorlar. Yani örnek veriyorum. Siz bugün bir FETÖ terör örgütüne yapılan operasyonun sosyal medyadaki görünürlüğünün çok düşük olduğunu gözlemleyebilirsiniz ama tam tersi bir hükümet karşıtı ya da devlete karşı olan bir söylemi, bir paylaşıma bakın, hemen bir

0: anda bütün toplumu ne yapıyorlar? İşte önüne algoritmada düşürmeye çalışıyorlar. Ve daha da önemlisi burada sizin neyi seçtiğiniz ya da neye çok tıklayarak ilgi duyduğunuzdan ziyade bu algoritmalar üzerinden istediklerini size dayatıyorlar. Yine burada da toplu hareket etmelerinden kaynaklanıyor.
1: Şimdi işte burada görüyorsunuz.
2: Burada önemli olan husus nedir diye sorduğunuzda, şimdi Sayın Karataş anlattı. Burada önemli olan o algoritmanın nasıl çalıştığını bilmek. X'teki algoritma nasıl çalışıyor? Eğer bir hesap gerçekse, takip edenler gerçekse, ona göre bir algoritma çıkıyor ortaya ve etkileşim alabiliyor. Aynı zamanda başka X kullanıcıların önüne çıkabiliyor. Fakat bunlar ne yapıyorlar? Sanki bu hesap yapaymış gibi. Sanki bir hacker masanın başında oturmuş. İnsanların haberi olmadan, işte o 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi bir anda takip ediyor ya. Sanki onların haberi olmadan o işte yazılımla onları takip ettiriyor. Mış gibi göstermeye çalışıyor. Yani yapay bir takip gibi göstermeye çalışıyor. Sonra bir anda 200-300 kişi aynı anda bir hesabı takipten çıkmaz. Ancak insanların haberi olmadan onları takip ettirmişse o zaman takipten çıkar toplu bir şekilde. Ve o görüntüyü vermeye çalışıyorlar. O görüntüyü verdiğinizde hesap ne oluyor? Yapay bir hesap gibi duruyor.
0: İşte bu sistemi...
2: Yapay hesabın bu sefer görünürlüğü olmuyor.
0: Bu sistemi başka bir... işlevsel hale getirenlerin arkasında, yani Türkiye'de özellikle işte hükümetle ilgili, Başkan Erdoğan'la ilgili, Cumhur İttifakı ile ilgili ya da Türkiye lehine olan süreçlerle ilgili olarak FETÖ'nün bu bot hesapları kullandığı, CIA'in benzer yöntemi kullandığı yapılan araştırmalar sonucunda tespit ediliyor. Özellikle belli isimler üzerinden. Mesela bizler bazı paylaşımları hepimiz yakından tanıyoruz. Şimdi bazı paylaşımlar, milyonluk hesaplar dediğimiz gibi 1000 görüntülenmeye bile ulaşmazken, ama bazı paylaşımlar var ki özellikle hükümet aleyhine olan, Cumhur İttifakı aleyhine olan konularda bir anda Mehmet ifade etti, 3000-5000 hesaplı, takipçili hesaplarda milyonlar görebiliyoruz. Görüntülenmede, etkileşimi de geçtik görüntülenmede. Bu durumu ortaya çıkaran bu yapının, yani bot hesaplarla birlikte kullanılabilir hale gelmesinde bir açık keşfediyorlar X tarafında. Ve bu açığında FETÖ tarafından yoğun bir şekilde kullanıldığı benzer durumu
1: bu sadece X'de...
0: Bir de bilinçli olarak manipüle ediyor. Mesela bakın, evet. Burası Taylan, isterseniz siz okursanız, burası en tehlikelisi de bu. Evet. Bunu çok yapıyorlar şu an. Şimdi şuradan hemen tamamlayalım. Raporlara göre kullanıcı tercihleri yerine sistemin öne çıkardığı içerikler daha baskın hale geliyor. Takip edilmeyen içerikler bile yoğun bir şekilde gösteriliyor. Genellikle muhalif ve terör örgütü üyelerinin hesapları ön plana çıkarılıyor. Operasyon hesaplarından dezenformasyonlar yayılıyor ve çarpıcı ve öfke oluşturan içeriklerin daha fazla yayıldığı,
1: kaos ortamı yaratıyorlar.
0: Evet. Bu arada düzeltmeler aynı etkiyi oluşturamıyor.
1: Onu bilerek yapıyorlar. Bazen ne yapıyorlar biliyor musun? Bilindik isimler de bunu yapıyor bazen. Bir anda bir yanlış bir şey yayıyor, ardından bir düzeltme yapıyor ama düzeltme ilk yalan kadar etkili olmuyor.
0: Çünkü milyonlarca kişi artık ulaştı o.
1: Doğru.
0: İlk görülen bilgi zihinlerde kalıyor ve o düzeltme, senin de ifade ettiğin gibi, kimseye ulaşılamıyor. Peki nasıl bunu çözebiliriz? Şimdi önerilen bazı adımlar var. Diyor ki takip ettiklerin akışını kullan. Yani X'e girdiğinizde karşınıza iki şey çıkıyor. Birisi sana özel bölümü. İşte bu oyunlar sana özel bölümünde özellikle, evet, tezgahlanıyor. Takip ediliyor bölümünü kullanın. Hesap görünürlüğünü kontrol edin. Algoritma yerine doğrudan takip edilen içerikleri öne çıkarın diye
2: İşte
0: de
2: biz
0: ifade ediliyor.
2: Biz orada sana özel kısmını devamlı kullanıyoruz ve ilk uygulamayı açtığınızda karşınıza o çıkıyor. O çıktığından dolayı da o gün hangi X paylaşımı çok fazla etkileşim gördüyse ya da siz hangi etkileşimde ne kadar süre kalmışsanız, ona göre ona benzer içerikler önünüze düşüyor. Tabii burada bu şahısların yaptıkları en büyük şey ne? Az önce Karataş'ın da söylediği gibi yalan bilgiyi yaymak. Dezenformasyon burada çok önemli hale geliyor. Çünkü siz burada X uygulaması üzerinden ya da işte diğer farklı sosyal uygulamalar üzerinden bir gündem oluşturmaya çalışırsanız insanları çok rahat bir şekilde manipüle edersiniz. Türkiye gündemini etkileyebilecek adımlar atabilirsiniz.

0: edersiniz ve yalan ve gerçekten doğru olmayan bir haberi çok fazla bir şekilde insanlara ulaştırabilirsiniz.
1: İşte biz bu süreçte de, yani Kurultay davası süreçlerinde, bu CHP'de yaşanan olaylarda, Saraçhane'de yaşanan olaylarda, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında da hep buna şahit olduk. Yani biz burada mesela sayfa sayfa iddianamede geçen ifadeleri, bilgi belgeleriyle, delilleriyle birlikte ifade ederken bir bakıyoruz ki bunlardan ziyade sosyal medyada tam aksi durumlar, daha yalan bilgiler, dezenformasyona ulaşan paylaşımlar
2: görülüyor. Mesela 1 Mayıs'larda, bakın örnek veriyorum, bunu bir örnek, hani şu tarih demeyelim. Hı hı. 1 Mayıs'ta mesela polis tam iterken ya da şey yaparken o fotoğrafı alıp milyonlarca insana gösteriyorlar. Yani evet, polis orada müdahale ediyor, geçmeyin diyor. Ama bakın polise baltayla saldıran, sopayla saldıranın izlenmesine bakın, görüntülenmesine bakın. Onun onda biri bile değildir. İşte bunu hep bilinçli olarak toplum içerisinde Hadi Dündar, yani oluşturulmak istenen şu. Şimdi normalde yayın öncesinde de yine editörümüzle konuştuk. Şimdi normal şartlarda kısa bir süre öncesine kadar insanlar ne yapıyorlardı? Sosyal medyada işte gelişmelere, haberlere bakıyorlardı. Hı hı. Ama bugün artık insanlar haberin doğrusuna ve kaynağını arar oldular.
0: Evet.
2: Yani çünkü çok haber değil, hızlı ulaşılır değil, bilinen, kaynağı belli olan ve doğruluğu sorgulanabilen haberler aramaya başladılar. Ve doğru, göreceksiniz bu böyle devam ederse toplum içerisinde öfke ve kutuplaştırmayı ne kadar iyi yaptıkları toplum tarafından keşfedildiğinde, bu sosyal medyanın aslında çeteler tarafından, örgütler tarafından, uyuşturucu satıcılar tarafından, hatta işte böyle FETÖ gibi alçaklar tarafından kullanıldığının etkisinin ne kadar büyük olduğu fark edildiğinde, emin ol tehlikenin de ne kadar büyük olduğunu o gün daha çok anlayacağız.
0: Doğru. Biz peki, de bir de biz ileriki,
1: son bir değerlendirme rica edeyim sürem doldu.
0: İleriki günlerde şimdi teknolojinin böyle gelişmesi ve teknolojinin kötüye kullanılmasını konuşuyoruz ya. İleriki zamanlarda dosyaların içerisinde de biz bunu göreceğiz. Hı. Çünkü burada birlikte hareket edildiği zaman, aynı konuyla ilgili paylaşımlar yapıldığı zaman, benzer cümleler kullanıldığı zaman bir örgüt üyeliği konusu gündeme taşınmış olacak. Biz normal şartlarda örgüt üyeliği diye konuştuğumuzda ne söylüyoruz? Emir talimat olacak, bir hiyerarşi olacak, bir işte oradaki yukarıdan aşağıya doğru bir emir talimat silsilesi olacak. Ama artık sosyal medyayı da onun içerisine
1: biz
0: yerleştirme durumu söz konusu olacak.
1: Biz Telegram gibi hesaplarda gördük. Görünen o ki bundan sonra X durumlarında da bu örgütlü suçlara daha dikkat etmemiz
0: gerekiyor. Aynı cümle, aynı görsel, aynı amaç, aynı dakika, peki, aynı saatte aynı paylaşım yapılıyor.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2025 yılının tamamında taşınan haberleşme gönderilerinin 224,1 milyona ulaştığını bildirdi. Taşınan posta kargosu miktarının 1,45 milyarı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdığını belirten Bakan Uraloğlu, posta kargosu gönderilerin %82'si kabul edildiği günden sonraki 2 gün içinde teslim ediliyor, dedi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber
4: Radyo. Reklam.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları...

0: Kuveyttürk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyttürk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
4: Lacivert dergi, Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona, teknolojik Mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.

0: avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan ifade ve görsellere yönelik kapsamlı adımlar attı. Son 2 yılda yapılan düzenlemelerle tereyağı tadında, çikolata keyfi, köy ürünü gibi ifadeler sınırlandırılırken, ürün içeriklerinin daha açık ve anlaşılır şekilde yazılması zorunlu hale getirildi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.

0: Yatırımın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo canlı yayın.
3: Bayramlaşmayacağı belirtildi. Özgür Özel'in zaten ilk ziyaretçi Demeş Genel Başkanı Tuncer Bakırkan olmuştu. Ve dayanışma duygularını ifade etmişti ve DEM Parti'den de CHP ile bayramlaşmayacaklarına dair bilgi geldi. Kılıçdaroğlu ne yapıyor onu da değinelim. Bizler şu anda Çankaya'da Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeyiz. Kılıçdaroğlu aslında son iki gün evinde geçirmişti. O günü de evinde geçirmesi bekleniyor. Dün biraz rahatsız olduğu söylenmişti. Sesiyle alakalı ufak bir problem yaşadığı söylenmişti. Bu nedenle de evinde de dinleniyor. Telefon temasları oluyor. Gelişmeleri televizyondan takip ediyor. Ziyaretçiler oluyor, onları ağırlıyor ve aslında bu görüşmelerde son gelişmeleri de ilk ağızdan almış oluyor. Öte yandan dün CHP'nin bayramlaşma takvimi belli oldu, ondan da bahsedelim. 28 Mayıs olarak açıklanmıştı bu bayramlaşma takvimi, ancak bu tarihte sadece partililer bayramlaşacak. 30 Mayıs'ta ise cumartesi günü saat 12'de genel merkezde Kılıçdaroğlu bayramlaşacak orada. Hem partililerle hem de vatandaşlarla, aynı zamanda vatandaşlara da seslenmiş olacak. Tabii CHP'nin bayram için kabul heyeti ve ziyaret heyeti de belirlendi. Kabul heyetinde Hasan Öztürkmen, Barış Bektaş, Sevda Erden Kılınç oluşacak. Onlar yer alacak. Ziyaret heyetinde ise Ali Fazlı Kasap, Hüseyin Yıldız ve Deniz Demir yer almış olacak. Henüz hangi partilerle bayramlaşılacağı da kesin olarak belli değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları olmuştu. Onlardan da bahsedelim. Genel merkezde yaşananların CHP tarihinde bir ilk olduğunu altını çizdi. Kemal Kılıçdaroğlu, partiye niye zarar veriyorsunuz diye bir çıkışta bulundu. Her şeyi, içerideki masaları, sandalyeleri bile kırmışlar, zarar vermişler dedi. Bunlar CHP'ye yakışan şeyler değil açıklamasında bulundu. Cumartesi günü de genel merkezde olacağım ve vatandaşlara sesleneceğim diye de belirtti Kemal Kılıçdaroğlu diyelim ve söz sizlere bırakalım.
2: İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonda belediye başkanı ve 4 şüpheli yakalandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Erden alacağız.
4: Evet, operasyon sabah 05.30 sularında başladı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından tam arkamda gördüğünüz Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi başta Belediye Başkanı Mustafa Günay olmak üzere Nermin Günay da özellikle eşi, o da meclis üyesi ve şu anda toplam 2 kişi yurt dışında, 5 kişi ise şu anda gözaltında. Jandarmadaki ifadeleri devam ediyor. Aynı zamanda yurt dışında olan iki kişi, belediye meclis üyesi Gizem Göçtü ve Şamil Göçtü. O da bir müteahhit firmalardan bir tanesinin sahibi. Tabii dosyadaki detaylar da aslında ifadeler, tanık ifadeleri de bu anlamda önemli diyebileceğimiz detaylar var. İşte onlardan bir tanesi, ruhsat süreçlerinde sahte fotoğraf kullanıldığı beyanlar doğrultusunda tespit edildi. Tanık Kaan'ın anlatımına göre süreçte projelere mevzuat ta uygunmuş gibi gösteriliyor ve ardından da daha önce yapılmış başka yapılara ait fotoğraflar yeni projeye aitmiş gibi sisteme yükleniyor. Bu şekilde de bakanlık onayı alındığı belirtiliyor ve belediyenin bu onay numaraları üzerinden yapı kullanma izinleri verildiği ifade ediliyor. Tabii sonrasında ise yapılar tekrar sökülüp büyütüldüğü ifade ediliyor. Böylece imara aykırı kullanım alanları oluşturulduğu söyleniyor. Tabii Güzelbahçe'de tabii vatandaşların pek çoğu işte bu yaşananların bazılarını net bir şekilde biliyorlar. Tabii bu sıkıntı uzun zamandan bu yana devam ettiği söyleniyor. Örneğin toparlayacak olursak, işte belediye başkanına iş adamlarından, müteahhitlerden birisinin de tıpkı Özgür Özel'in o 1 milyon 700 bin lira liraya iç dekorasyonun yapıldığı lüks aracın da bir müteahhit tarafından Mustafa Güney'e verildiği bilgisi de var. Şu saat itibariyle tabii Güzelbahçe Belediyesi'nde durum sakin. Tabii bu kadar rüşvet ve yolsuzluk varken tabii belediyedeki çalışan işçilerin de maaşı uzun zamandan bu yana ödenmiyordu diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
2: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş Mekke'de vakfe duası yapıyor.
5: Bana bi fadlike ve cudike ve keremike ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. Subhanallahi ve bihamdih adede halgih ve rıza nefsi ve zinete arşi ve midade kelimati. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahumme inna nes'eluke mucibati rahmetik ve azaim mağfiretik والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. Ey kainatın ve bütün mükevvenatın yegane sahibi. Ey alemlerin Rabbi. İlticamız sanadır. Sana inanır, sana güvenir ve ancak senden yardım dileriz. Bizlerden yardımını, lütfunu ve af ve mağfiretini eksik eyleme ya Rabbi. Günahlarımız büyüktür. Fakat senin affın ve bağışlaman ondan daha büyük değil midir? Münacatımız katınadır. Bizleri affeyle ya Rabbi. Gönlümüzden muhabbetini eksik eyleme ya Rabbi. Senden hiçbir zaman ümidimizi kesmeyiz. Rehberimiz sen olursan hiçbir vakitte yolumuzu kaybetmeyiz. Gümrah olmayız. Sen bize hidayet etmez, yol göstermezsen İlelebet dalaletten kurtulamayız. Ya ilahi, en büyük korkumuz bizi kapından kovacak olursan ne yapacağımız, nereye, hangi kapıya iltica edeceğimizdir. Senin aziz kıldığını kimse zelil, zelil kıldığını da kimse aziz kılamaz. Halik sensin, hakim sensin, alim sensin. İlmin her şeyi kuşatmıştır. Rahmetin her şeye şamildir. Kullarına yardım eden, felaket ve musibetlerde imdadına yetişen, kırık kalplere, yanık gönüllere merhem ve yegane teselli kaynağı sensin ya Rabbi. Bütün nimetleri bahşeden sensin. Gariplerin dostu sensin. Kimsesizlerin kimsesi sensin. Sadıkların, aşıkların yardımcısı sensin. Yardımını isteyen herkese yardım edensin. Yardımını esirgeme ya Rabbi. Ya Rab, biz aciz kullarız. Ebedi ve ezeli olan, güç ve kudret sahibi olan, Rahim ve Alim olan sensin. Senin mağfiret ve muhabbet nurunu arıyoruz. Muhabbet ve marifetini ihsan eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, Allah'ım, Arafat meydanındayız. Kalbimiz sana dönük. İçimizde tamamlanmamış cümleler, yarım kalmış dualar var. Bu mübarek anlar, bu kutsi demler hürmetine ellerimiz açık, gönlümüz açık, kelimelerimiz sana açık. Kalplerimize inşihar ve inşirah ver ya Rabbi. İçimizdeki karışıklığı, karmaşıklığı arı duru hale getir ya Rabbi. Sana ulaştırmaya çalıştığımız dualarımızı, gizlice içimizde büyüttüğümüz umutlarımızı, sana arz ettiğimiz yakarışlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Hata rahına gittiklerimizi, bilerek bilmeyerek ettiklerimizi, eretlediğimiz güzellikleri, ihmal ettiğimiz hayır ve iyilikleri, İsmi Azam'ın hürmetine, Habibi Kibriya Efendimiz hürmetine, affınla sarıp sarmala, bizleri bu kutlu mekandan bu sevinçle, bu müjdelerle sahili selamete çıkar ya Rabbi.

Allah'ım, bugün Adem ile Havva annemizin yeryüzünde yeniden buluştuğu, İbrahim Halilullah'ın dualarının katına yükseldiği, Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa'nın veda hutbesini irad ettiği, bütün insanlığa mesajını ulaştırdığı bu mübarek durakta Arafat'tayız. Bugün Arefe. Bugün dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim müjdesinin nazil olduğu o kutlu gündür bugün. Bu büyük nimetin şükrünü edadan aciz olduğumuzu itiraf ediyor. Ümmetin olmanın izzetine yeniden layık olabilmenin gayret ve azmini senin yüce dergahına arz ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizleri kalp kırmaktan, gönül incitmekten, nasibine düşene rıza göstererek, gördüğüne hüsnü zan ile hükmederek, güzel düşünerek ve kul hakkına riayet ederek yaşayanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım, geçen zamanın kazası yok. Yaşadığımız hiçbir günün, hiçbir anın tekrarı yok. Sevgi ve muhabbetimizi, ibadet, taat ve kulluğumuzu yarınlara bırakma ya Rabbi. Sabahına uyandığımız her günü kulluğun için bir fırsat eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizlere kulluk şuuru, ibadet şevki, gönül zenginliği, sevgi ve mutlulukla dolu, sağlık ve afiyetle müzeyyen bir ömür nasip eyle ya Rabbi. Bizleri sevdiğin kullarından eyle. Ve bizleri sevdiğin kullarının halleriyle hallendir ya Rabbi. Sevgili peygamberimiz gibi yaşamayı, ahlak-ı Muhammediye ile hemhal olmayı bizlere ve nesillerimize nasip eyle ya Rabbi. Bizlere dünya ve ahirette afiyet ihsan eyle. Ayıplarımızı, kusurlarımızı setreyle. Korkularımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Dinimizi, dünyamızı, ailemizi ve sevdiklerimizi muhafaza eyle. Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, altımızdan, üstümüzden gelebilecek afetlerden, felaketlerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Efendimizin buyurduğu üzere, Allah'ın dinini dert edinenin kendi dertlerini Allah satın alır. Allah'ın dinini dert edinmeyeni Allah kendi dertleriyle baş başa bırakır. Bizleri dertlerimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi, ülkemizi madden ve manen huzurlu ve verimli topraklar, milletimizi iyilik medeniyetinin mümtaz mümessili bahtiyar insanlar, devletimizi adalet ve huzurun yurdu eyle ya Rabbi. Bizlere ümmet şuurunu, İslam onurunu, mümin izzetini, kardeşlik hukukunu, adalet şuurunu, İslam'ın vakur duruşunu, senin hidayet nurunu yeniden bir dirilişle tekrar ikram eyle ya Rabbi. Allah'ım, Habibin hürmetine bize afiyet, helal rızık, salih evlat ve hayırlı ömürler ihsan eyle. Son nefesimizi kamil bir imanla vermeyi, ahirette sevgili peygamberimize komşu olmayı bizlere nasip eyle. Allah'ım, Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa'nın bu meydanda irad ettiği veda hutbesinde bize öğrettiği üzere, kanı kanla, malı malla, hakkı haksızlıkla, gücü gaddarlıkla ölçen cahiliye anlayışından bizleri uzak eyle ya Rabbi. Arap'ın aceme, acemin araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza, zenginin fakire, fakirin zengire bir üstünlüğü olmadığını idrak eden, gerçek üstünlüğün takvada olduğunu müdrik bir ümmet eyle bizleri ya Rabbi. Müminlerin yek vücut olduğunu, bir uzvun acısını diğerlerin de hissedeceğini bize unutturma. Kanayan yaralarımıza derman ol ya Rabbi. Allah'ım, sen haksın. Vaadin de haktır.

sözün haktır. Sana kavuşmak haktır. Cennet haktır. Cehennem haktır. Peygamberler haktır. Göndermiş olduğun kitaplar Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an haktır. Kıyamet haktır. Hesap haktır. Bizleri hak yoldan ayırma ya Rabbi. Allah'ım, sana teslim olduk. Sana inandık. Sana güvendik. Sana yöneldik. Senin yardımınla nefsimiz ve düşmanlarımıza karşı mücadele ettik. Hakkımızı aramada senin hükmüne razı olduk. Şimdiye kadar yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız hatalarımızı affeyle ya Rabbi. Gizli aleni işlediğimiz hatalarımızı bağışla ya Rabbi. Allah'ım, içimizden geçenleri sen bilirsin. Bölük pörçük, düzenli düzensiz, açık gizli dualarımızı, niyazlarımızı sen işitirsin. Onları karşılıksız bırakma ya Rabbi. Elemimizi, kederimizi, ıstırabımızı dindir ya Rabbi. Allah'ım, arzularımız çok, hayatımız kısa, teknemiz küçük, denizse çok büyük. Senin rahmet denizinin hepsinden, senin rahmet denizin ise hepsinden daha büyük. İçimizin denizlerinde boğulmaktan, delhizlerinde kaybolmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Sana bir çocuğun safiyeti, bir mübarek ihtiyarın acziyetiyle canı gönülden yalvarıyoruz. Ebediyet sahillerine güven içinde ulaşmayı bizlere nasip eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Bizleri rahmet denizine gark eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizim için her ne murad ettin ise onu hakkımızda hayırlı eyle. Amin. Gittiğimiz yolları, alnımıza yazılmış kaderimizi, bize layık gördüğün bahtımızı, yarınlarımızı aydınlık eyle ya Rabbi. Amin. Ey Rabbimiz, biz bir sayha kopsun diye beklemekteyiz. Bize yeniden bir diriliş ihsan eyle. Amin. Mazlumların feryadı arşa çıkıyor. Basiretsizlik, ferasetsizlik, dirayetsizlik hep bizim ihmalimiz. Fakat ne yazık ki cezasını kundaktaki bebekler, küçücük yavrular, analar, babalar, yaşlılar çekiyor. Onlara imdad eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizde büyük ya da güçlü olan kazanmaz. Senin rızanı gözeten, sana kul olan, yalnız senden yardım dileyen kazanır. Bizde imkansız diye bir şey yoktur. Sen ol dersin, oluverir. Bizde kuşlar filleri yener. Ebabillerini gönder ya Rabbi. Bize izzetli bir irade ikram eyle. Beşikteki yavruların, beli bükülmüş ihtiyarların, muhtaç ve düşkünlerin, ağzı dualı kullarının hürmetine, ülkemize ve İslam coğrafyasına musibet verme. Amin. İçimizdeki sefihlerin yaptıkları yüzünden bizleri helak eyleme ya Rabbi. Amin. Kıyamet gününün yegane sahibi, maliki, hakimi, şahidi olan Allah'ım, o gün cümle ümmeti Muhammed'e rahmetin ve merhametinle muamele eyle. Amin. Bizlerden yardımını esirgeme ya Rabbi. Amin. Bize gücümüzün yetmediği şeylerle imtihan etme. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize sevdiklerimizin acısını yaşatma. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme Allah'ım. Aniden gelecek bir cümle kaza, bela ve hastalıklardan bizleri ve sevdiklerimizi muhafaza eyle. Senden şifa bekleyen kullarına acil şifalar ihsan eyle. Bize maddi ve manevi bütün hayır kapılarını aç. Bizi fazlından, kereminden, nusretinden müstefit olan kullarından eyle. Hiçbir kuluna rızık endişesi yaşatma ya Rabbi. Cümle ümmeti Muhammed'in yolunu, bahtını ve nasibini açık eyle ya Rabbi.
Allah'ım dualarımızı, tevbelerimizi kabul eyle. Amin. Seyyiatımızı hasenata tebdil eyle. Amin. Bizleri şirk, küfür, nifak, haset ve fesat karanlıklarında bırakma ya Rabbel Alemin. Amin. Cümlemizi kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, kötü komşudan, erzeli ömürden ve imanını kurtarmadan göçüp gitmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri iki cihanda aziz eyle. Gözlerimize hüzün, yüreğimize ümitsizlik, ocaklarımıza ateş düşürme ya Rabbi. Bütün dertlerimizi, sıkıntılarımızı, müşkilatımızı hallü asan eyle. Amin. İşimizi, gücümüzü rast getir. Amin. Ahir ve akıbetimizi hayır eyle. Amin. Bütün geçmişlerimize ve üzerimizde hakkı bulunanlara rahmet eyle. Amin. Allah'ım, rahmetinin sonsuzluğu adına, mazlum coğrafyaların üzerine inen ateşi söndürecek olan sensin. Yeryüzünün her bir köşesinde insanlığın yüreğinde yıllardır dinmeyen acıları dindir ya Rabbi. Allah'ım senin arzında, senin mülkünde ağlayan analara, yetim ve öksüzlere, yaralı gönüllere merhametinden bir nefha-i ilahi gönder ya Rabbi. Mazlumların duasına icabet eyle ya Rabbi. İnsanlığa, tüm yeryüzüne ve müminlere sulh, selamet ve emniyet ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Amin. Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mümin kardeşlerimize sabır, sebat, izzet, kurtuluş ve ihsan eyle. Amin. Bizi ümmet olarak yeniden birliğe, beraberliğe, kardeşliğe kavuştur ya Rabbi. Amin. Kalplerimizi tevhid ile birleştir. Yollarımızı Kur'an'ın nuruyla aydınlat. Hayatımızı Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesiyle, ahlakı hamidesiyle bereketlendir ya Rabbi. İçimizdeki kin ve nefreti, aramızdaki fitne ve fesatı izale eyle. Bizi hakkı savunan, adaletle yaşayan, mazlumun yanında duran, zalimin karşısında olan kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım Habibi Ekrem Efendimizin duanın en hayırlısı Arefe günü duasıdır buyurduğu bu eşsiz vakitte sana açılmış ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Ey bu meydandaki kullarıyla meleklerine karşı iftihar eden Rabbimiz, bizleri o iftiharın muhatabı kullarından eyle ya Rabbi. Üzerimize rahmet sağanakları yağdır. Gönüllerimizi mağfiretin nuruyla doldur. Amel defterimizi şu mübarek Arefe günü tertemiz eyle ya Rabbel Alemin. Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, halk ettiği rızık ve nimetlerle her iki cihanda nasiplendiren, Rezzak-ı Alem olan Rabbimiz, sen Rahman ve Rahimsin. Af, mağfiret, bereket ve şifa sahibisin. Her şeyi gören, işiten ve bilensin. Affedicisin. Affetmeyi seversin. Sana inandık. Sana güvendik. Sana sığındık. Sana kul olduk, kapına geldik. Her türlü yardım, bereket, sağlık ve afiyet sendendir. Bizlerden rahmetini, mağfiretini, yardım ve bereketini esirgeme. Bizleri yanlış yollara sapmaktan, şeytana uymaktan, hasetten, fesattan, sana asi kul olmaktan muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi, imtihanımız için mühlet verdiğin şeytan ve avanesinin bizi aşağıların aşağısı yapmak niyetiyle ürettikleri hain, vesvese, desise ve tuzaklarına karşı ferasetimizi ve basiretimizi imanımızla diri tutmamızda bize yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, aklımızı yakıt tutuşturarak cihanı bize zindan etme. Madem ki lütfedip iman ile kalbimizi mamur ettin, o gönül iklimini küfr ile viran etme ya Rabbi. Ya Rabbi, kimlik, kişilik ve karakterimizi
hesabı

0: Gizli ve aşikar her türlü fenalığa ve kötülüğe bulaşmaktan sen muhafaza eyle. Allah'ım bizi tevbe edenlerden eyle.
1: Amin.
0: Gayretimizi âli, niyetimizi halis, amellerimizi salih eyle.
1: Amin.
0: Anne babalarımızı, evlatlarımızı, akraba ve dostlarımızı bizden razı eyle.
1: Amin.
0: Kabirde berzah yolculuğumuzda sırat köprüsünde yolumuzu açık, yükümüzü hafif eyle.
1: Amin.
0: Zorluklarımızı kolay eyle.
1: Amin.
0: Uzaklarımızı yakın eyle.
1: Amin.
0: Huzurumuzu ve sağlığımızı daim eyle.
1: Amin.
0: İmtihanlarımızı asan eyle. Rızkımızı bol ve bereketli,
1: amin.
0: Ahlakımızı güzel,
1: amin.
0: Kazancımızı helalinden eyle.
1: Amin.
0: Nefsimizi, nefesimizi ve nesebimizi pir-i pak eyle.
1: Amin.
0: Bizleri kadir kıymet bilenlerden, hatır gönül sayanlardan,
1: amin.
0: Ekmek tuz hakkı gözetenlerden eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Allah'ım gördüğümüzden geri bırakma. Güzel ve hayırlı olan ne varsa bizlerden, gönlümüzden ve ömrümüzden eksik eyleme.
1: Amin.
0: Her iki dünyada mamur eyle bizleri ya Rabbi.
1: Amin.
0: Allah'ım bizi yarattın, yaşattın, sayısız nimet bahşettin. Hakkı batılı bize gösterdin. Lakin biz gaflete düştük, acizlik gösterdik. En büyük nimet olan izzetimizi koruyamadık. Bizi tekrar izzetimize iade eyle ya Rabbi. Mutmain ve selim bir kalp ile yapılan bütün dualara hulusi kalp ile amin diyoruz. Pak ve temiz yürekli insanların halisane dualarına amin diyoruz. İzzet ve şeref sahibi hayatının her türlü olumsuzluklarına karşı hasbunallahi ve ni'mel vekil diyebilen tevekkül ehlinin dualarına amin diyoruz. Bizlere ümmeti Muhammed'i ayağa kaldıracak bir izzet, yetim ve öksüz başlarını okşayacak bir şefkat, gönülleri yeniden diriltecek bir iman nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım ellerimiz duada, gözlerimiz yaşla dolu, dilimizde şu niyaz var: Allah'ım kalplerimiz paramparça, bize dayanma gücü ver. Dertler büyüdü, ancak senin rahmetin daha büyüktür. Ümmeti Muhammed'i hâb-ı gafletten ikaz eyle ya Rabbi. Sen duaları kabul edensin. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Sen mazlumların yakın yanındaki tek gerçeksin. Bizlere yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım bize izzetli bir duruş, adil bir kalp, diri bir vicdan ihsan eyle ya Rabbi. Huzurundayız. Zaaflarımızı biliyor, aczimizi itiraf ediyor ve senin sonsuz kudretine, engin mağfiretine sığınıyoruz. Bizleri af ve mağfiret eyle ya Rabbi. Ey merhametlilerin en merhametlisi, evlatlarımızı imanla büyütmeyi, yuvalarımızı huzurla donatmayı,
1: amin.
0: Gençlerimizi iffet ve edep ile yetiştirmeyi nasip eyle.
1: Amin.
0: Bizleri dünya imtihanında sabredenlerden,
1: amin.
0: Ahirette yüzü ak olanlardan eyle.
1: Amin.
0: Aziz vatanımızı dahili ve harici tuzaklardan, şer odakların hile ve desiselerinden, fitne ve fesat ehlinin oyunlarından sen muhafaza eyle Allah'ım. Bize bu musibetleri def edecek güç, kuvvet ve enerji, isabetli bir akıl, sarsılmaz bir şuur, sabır, sebat ve feraset ihsan eyle ya Rabbi. Güzel ülkemizin huzuru için ve bütün dertlerimizin, sıkıntılarımızın son bulması için vesileler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ülkemize dirlik düzenlik ihsan eyle.
1: Amin.
0: Milletimize birlik, beraberlik ve kardeşlik lütfeyle.
1: Amin.
0: Ülkemiz ve milletimizin yükünü omuzlayan, gece gündüz demeden daha ileriye gitmesi, huzur ve mutluluk ülkesi olması için emaneti yüklenmiş olan bütün devlet erkanımıza sağlık ve afiyetle hayırlı ömürler, hayırlı hizmetler ihsan eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bizleri her türlü felaketten, fitneden, düşman tasallusundan muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Ordularımızı her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer,
1: amin.
0: Düşmanlarımızı zelil ve makhur eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Fedakar emniyet güçlerimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize rahmet eyle.
1: Amin.
0: Şehit kanlarıyla yoğrulmuş mukaddes vatanımızın ezan-ı Muhammedi dinmeden, kutlu sancağımız yere inmeden, istiklalini ilelebet baki eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Devletimizi devlet ebed müddet eyle.
1: Amin.
0: Aziz milletimizi ilelebet payidar eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Allah'ım bizlere dünya hayatında iyilik, güzellik ve huzur nasip eyle.
1: Amin.
0: Ahiret yolunda imanla göçmeyi,
1: amin,
0: kabirde rahmetine kavuşmayı,
1: amin,
0: mahşerde Peygamber Efendimizin sancağı altında haşrolmayı,
1: amin,
0: rızana ulaşmayı,
1: amin,
0: cennet ve cemaline ermeyi nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ey alemlerin Rabbi, bizi İslam ümmetinin hayırlı birer ferdi eyle.
1: Amin.
0: Ümmeti Muhammed'i birlik ve beraberlikte daim eyle.
1: Amin.
0: Ümmeti Muhammed üzerine kurulan bütün tuzakları bozarak tuzak kuranların başlarına makus eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bizi emanete sahip çıkmamış, mahcup ve mahzun şekilde huzuruna gelmekten muhafaza eyle.
1: Amin.
0: İslam'ın izzet ve şerefini taşıyamadığımız her anımızı bağışla.
1: Amin.
0: Bizi gaflet ve zillete düşüren tüm günahlarımızı affeyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya İlahel Alemin. Sahabe-i kiram efendilerimiz sevgili peygamberimize muhabbetini dile getirirken anamız babamız sana feda olsun ya Resulallah derlerdi. Biz o gaye insan, ufuk peygamberi Allah'ı sevdiğimiz için severiz. Onu Allah sevdirdiği için severiz. Onu Allah sevdirdiği için severiz. Onu bize sonsuz mutluluğun yolunu gösterdiği için severiz. Onu bizim saadetimiz için bir ömür eza ve cefaya katlandığı için severiz. Onun içindir ki biz onu görmeden çok ama çok severiz. Allah Resulü'nün varlığının kaç bahara bedel olduğunu bilmeyenler onun yokluğunun ıstırabını duyabilir mi? Ey Allah'ın Resulü, gönüllerimizin yegane sultanı, Efendimiz, sevmeyi ve merhameti senden öğrendik. Yaşamanın ve ölmenin, ölmeden önce ölüp öldükten sonra yaşamanın ve yaşatmanın sırrını sen öğrettin bizlere. Yokluğunda seni çok özledik. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdun. Bizleri rahmet kanatlarının altına al. İki cihanda senden uzak eyleme.
1: Amin.
0: Şefaatinden mahrum eyleme. Ey rahmetellil alemin.
1: Amin.
0: Ey Nebi. Sana değen rüzgarı, seni örten bulutu özledik. Özlemeyi, sevmeyi, sevilmeyi ve sevindirmeyi özledik. Aşkı, muhabbeti, gözyaşını, müsamahayı, ahlakı, adabı, irfanı, feraset ve basireti, adaleti özledik. İzzeti, hikmeti, şefkati, hürmeti ve merhameti özledik. Seni çok arıyoruz. Seni çok özlüyoruz ya Resulallah. Bizi bu çağa, bu hayata, bu yaşadıklarımıza karşı dik tutan senin sevgindir. Senin kokundur. Yel essin, kokun gelsin ya Resulallah. Allah'ım, yaratılışımızı güzel kıldığın gibi ahlakımızı da güzelleştir. Bizleri ve nesillerimizi Kur'an ahkamıyla, sevgili peygamberimizin ahlakıyla tezyin eyle. Ahirette onun şefaatine nail eyle.
1: Amin.
0: Kıyamet gününde Efendimizin Livaül Hamd isimli sancağı altında haşr-ı cem eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Allah'ım kalplerimize huzur ve sekinet,
1: amin,
0: hanelerimize bolluk ve bereket,
1: amin,
0: işlerimize kolaylıklar ihsan eyle.
1: Amin.
0: Adımlarımızı hayra, sözlerimizi hikmete,
1: amin,
0: düşüncelerimizi güzel olana yönlendir ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bizi gafletten, tembellikten ve ümitsizlikten halas eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya Rabbi helalinden rızıklandır.
1: Amin.
0: Şerlerden koru.
1: Amin.
0: Dualarımızı kabul buyur.
1: Amin.
0: Dilediğimiz

affettiğin ve bağışladığın kullardan eyle ya Rabbi. Ya İlahi, bizleri, anne babalarımızı, dede ninelerimizi, sevdiklerimizi, bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Bizleri ve bütün ehli imanı bela ve musibetlerden, hastalıklardan, her türlü kötülük ve şerlerden muhafaza eyle. Beldelerimizi ve sair bilad-ı İslam'ı her türlü afat-ı araziye ve semaviyeden muhafaza eyle. Lütfundan hayırlı, bereketli, afetsiz rahmetlerindir topraklarımıza ya Rabbi. Din ve mukaddesat düşmanlarını kendi dertlerine düşürerek kötü emellerinde muvaffak eyleme ya Rabbi. Bizleri ashab-ı yeminden eyle. Kitabımızı sağımızdan almayı nasip eyle. Allah'ım sen hiçbir şeyi boşuna yaratmadın. Bize işe yaramayan, bizi işe yaramayan haleti ruhiyesinden sen kurtar ya Rabbi. Dua etmekten başka karımız yoktur. Üzerimizden korkuyu, ataleti kaldır ya Rabbi. Yiğitlerin, cengaverlerin, yürüdüğünde yeri titretenlerin, konuştuğunda sözü dinlenenlerin, ayağa kalktığında küfrün kalelerine korku salan kahraman kullarının zümresine ilhak eyle ya Rabbi. İzzet ver, şeref ver, derman ver, dert verme, korku verme, zillete düşürme ya Rabbi. Allah'ım, rahmet elçisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselam hürmetine, dostun Halil'in İbrahim aleyhisselam hürmetine, sırdaşın Musa aleyhisselam hürmetine, Ruhullah İsa aleyhisselam hürmetine, Tevrat hürmetine, İncil hürmetine, Zebur hürmetine, Kur'an-ı Mübin hürmetine, mahlukatın üzerindeki kaza ve takdirin, hidayete erdirdiğin kulların hürmetine, Allah'ım kalplerimizi nifaktan, amelimizi riyadan, gözlerimizi hain bakışlardan sen muhafaza eyle. Allah'ım günahlarımızı affeyle. Ahlakımızı güzel, amelimizi salih eyle. Bol rızkımızı bol, kazancımızı helal eyle. Kalplerimizi birleştir. Bizleri nifaka ve ayrılığa düşürme. Bizi doğru yola, sırat-ı müstakime, nimet verdiğin kullarının yoluna ilet ya Rabbi. Bizi şirk, küfür ve nifak karanlıklarından kurtar. Amin. İman ve İslam'ın aydınlığına çıkar. Amin. Bizi her türlü çirkinlik ve edepsizliğin açığı ve gizlisinden sen koru ya Rabbi. Allah'ım, kulaklarımızı, gözlerimizi, ellerimizi, ayaklarımızı, bil cümle azalarımızı her türlü gayri meşluluktan sen koru. Amin. Eşlerimizi, çocuklarımızı ve bütün sevdiklerimizi her türlü kötülüklerden ve günahlardan muhafaza eyle. Allah'ım, senden gerçek iman ehlinin feragatını, sabır ehlinin azmini, takva ehlinin ibadetini, ilim ehlinin irfanını istiyoruz. Bizlere lütfeyle ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dua ettiği gibi sana yalvarıyoruz. Allah'ım, senden ve katından vereceğin, senden katından vereceğin öyle bir rahmet istiyoruz ki onunla kalbimize hidayet, işlerimize nizam, dağınıklığımıza tertip, içimize kamil bir iman, dışımıza ameli salih, amellerimize temizlik ve ihlas ver. Bizlere rızana uygun istikameti ilham eyle ya Rabbi. Ey Kabe ve Harem'in Rabbi, ey bağışlaması bol Rabbimiz, bizleri sana layık kul eyle. Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa'ya layık ümmet eyle. Amin. Günah, hata ve kusurlarımızı affe, mağfiret eyle. Amin. Şefaat-ı Mustafa'ya nail eyle. Amin. Cennet ve cemalinle müşerref eyle. Amin. Cennette Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hem civar eyle. Amin. Tüm geçmişlerimize rahmet eyle. Amin. Dualarımızı kabul, vakfemizi, amel ve ibadetlerimizi makbul eyle ya Rabbi. Haccımızı mebrur eyle. Amin. Mübarek ve müteyemmen eyle. Amin. Bizleri Arafat meydanından ayrılmadan affettiğin, mebrur bir

0: hac ile annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz ve bağışlanmış olan kullarından eyle ya Rabbi. Burada Arafat'ta ve ülkemizde ekranları başında dualarımıza iştirak edip amin diyen tüm kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin, amin, amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin ve bi hürmeti seyyidil murselin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah kabul eylesin. Allah mübarek eylesin. Birbirlerimizle kucaklaşalım. Birbirimizi tebrik edelim. Haccımız mebrur ve mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun.
1: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpakuş'un Mekke'de yaptığı vakfe duasını canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı mesajı yayımladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Bağlı aktaracak.
2: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı ve mesajında şu ifadelere yer verdi. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, gönüllerin yumuşadığı, kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, fedakarlığın ibadetten, paylaşmanın imandan, vefanın ihlastan filizlendiği mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın huzuru ve şükrü içerisindeyiz. Dargınlıkların son bulduğu, kırgınlıkların tamir edildiği, sofraların genişlediği, duaların semaya yükseldiği bu mübarek günler bizi birbirimize bağlayan manevi harcın ne denli sağlam olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Bugün bizlere düşen bayramın manasını yalnızca kendi hanelerimize hapsetmemek, bu mübarek iklimin yetimin başını okşayan ele, yoksulun sofrasına uzanan lokmaya, yaşlının duasını alan güler yüze, yalnızın kapısını çalan muhabbete dönüştürmektir. Çünkü bayram yalnızca gülen yüzlerin değil, yüzü gülsün diye bekleyen de bayramıdır. Bayramı yalnızca varlık içinde şükredenlerle değil, yokluk içinde sabredenlerle de hatırlanmasıdır ifadelerini kullandı. Özellikle İslam aleminin ağır imtihanlardan geçtiğini vurguladı ve Gazze'yi yine İran'a hatırlattı. İslam alemi ve cümle insanlık bugün ağır imtihanlardan geçerken bayramların kıymetini ve mahiyeti katlanmaktadır. Gönül ve kültür coğrafyamızda mazlumların ahı göğe yükselmekte. Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır. Masumların üzerine yağan bombalar, yıkılan yuvalar, öksüz ve yetim kalan yavrular, evlat acısıyla yürekleri dağlanan ana ve babalar çağımızın en ağır imtihanlarından biridir. Böylesi bir çağda Kurban Bayramı'nın bize söylediği söz daha açıktır. İnsan yalnızca kendi huzurunu inşa etmekle değil, komşu coğrafyanın acısını gördükçe, mağdurun çığlığına kulak verdikçe, garibin suskunluğunu anladıkça, kimsesizin duasına nail oldukça insandır. Türkiye Cumhuriyeti'ne düşen tarihi sorumluluğu da hatırlattı. Sağduyuya devam edecektir Türkiye Cumhuriyeti dedi. Şu ifadeleri kullandı. Bireyden millete, milletten devlete sirayet eden bir silsile ile bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne düşen tarihi sorumlulukta bu derin medeniyet hikmetinden ayrı düşünülemez. Türkiye Cumhuriyeti bölgemizde yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, sükuneti, diplomasiyi, adil ve kalıcı barış maksadını sürdürmeye, tarihi ve kültürel mirasıyla büyük devlet sorumluluğunun tabi gereği olarak kararlılıkla devam edecektir ifadelerini kullandı. Kurban Bayramımız mübarek olsun ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Kurban Bayramı mesajında diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Dünyanın gözleri önünde ağır bombardıman ve abluka altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkı Kurban Bayramı'nı yıkımın arasında açlıkla karşılıyor. hem saldırılar hem de İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle

0: Gazze'de insanlık krizi giderek derinleşiyor.
1: Gazze'de bayram falan yok zaten. Gazze her şeyden mahrum.
2: Bayram telaşı değil, hayatta kalma mücadelesi yaşanıyor. Burası Gazze. Çocuklar yeni kıyafet ve oyuncak yerine korku, açlık ve bomba sesleriyle bayrama giriyor. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı hazırlığı yaparken Gazze'liler açlık, derin bir yıkım ve yas içinde.
3: Burada hayat yok. Bayram yaklaşıyor olsa da bu bir bayram değil. Her gün şehitlerimizin olduğu bir dönemde bayram yaklaşıyor. Her gün bombardıman ve yıkım var. Gazze'de hangi bayramdan bahsediyoruz ki? Gazze'de bayram falan yok. Hiç yok.
2: Her yerde çocuklar bayram coşkusu yaşarken Gazze'li çocuklarda ölüm korkusu var.
1: Eskiden başkalarıyla ortaklaşa ya da tek başımıza kurban keserdik. Kimisi buzağı, kimisi de koyun getirirdi. Çocuklar bu ortamlarda mutlu olur, keyif alırlardı. Ama bugün zorlu koşullar altında yaşıyoruz ve savaş gölgesinde kutladığımız 3. Kurban Bayramı olacak. Çocuklarımız dünyanın diğer çocukları gibi mutlu olamıyor. Onlar için neşe yok.
2: 2,5 yıl aşkın süredir devam eden İsrail'in saldırıları Gazze'de hayvancılık sektörünün sistematik olarak tahrip edilmesine yol açtı.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Hükümet, bakıma muhtaç yaşlı ve engellilerin doğayla iç içe yaşamaları ve doğa temelli ekoterapi almaları için önemli bir adım atıyor. Türkiye, Büyük Millet Meclisi'ne sunulan düzenleme ile birlikte ormanlık alanlar yaşlı ve engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulmasına açılırken, İskandinav Refah Modeli benzeri yeni sistemle bakım hizmetlerinde kapsamlı dönüşüm hedefleniyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit.

0: işi Akesar.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsat

0: sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam. Bir reklam.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira. Teknoloji.

0: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Afyonkarahisar, Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Antalya-Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Reklam.
4: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol.
3: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: A Haber Radyo canlı yayın.
1: Toplantısına katılma hakkı olacak onun da, ama grup başkanlığı düşerse bu durumda parti meclisi toplantısına da katılamayacak. Tabii Özgür Özel ve onun kurmayları neyi zorlayacaklar? Olağanüstü kongreyi, kurultayı zorlayacaklar. Fakat bu aşamada başka bir tartışma gündeme geliyor. Kurultayın karar kesinleşmediği için, mutlak mutlak kararı Yargıtay tarafından kesinleşmediği için toplanamayacağını ifade eden hukukçu olduğu gibi toplanabileceğini söyleyenler de yine söz konusu, ama olağanüstü toplantı için imza toplansa da salt çoğunluk gerekiyor o konuda da. Yani 1100 delegesi varsa ya da İstanbul delegeleri olmayacağı için 900 delegesi varsa bu durumda yani 450'nin üzerinde bir imza gerekiyor. Bunun da onayı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılacak. O nedenle bu yol çok da mümkün görünmüyor diyelim ve burada ki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğimizi söyleyelim. Sözü Can Okanar'a bırakalım.
0: Son gelişmeleri değerlendireceğiz. Avukat Mehmet Yılmazer yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Can Bey.
0: Evet, şimdi yeni bir durumla karşı karşıyayız. Kılıçdaroğlu meclis başkanlığına başvurdu ve Özgür Özel'in Meclis Grup Başkanlığı'nın bu seçimin usulüne uygun yapılmadığı gerekçesiyle iptalini istedi. Eğer Meclis Başkanlığı da aynı karardaysa, dolayısıyla Grup Başkanlığı da düşecek ve parti meclisi toplantısına da katılamayacak. Böyle bir durum var ortada. Şimdi usulüne uygun yapılmadı. Nasıl usulüne uygun yapılmadı? Bu konuda bilgilendirir misiniz bizi?
2: Evet, şimdi Can Bey şöyle, malumunuz grup başkanlığı ile ilgili hem iç tüzük hem de partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir grubunun bir iç yönergesi var. Buradaki hükümlere bakıldığında bu iç yönergeye göre herhangi bir sebeple grup başkanlığı ortadan kalktığı zaman gibi bir ibare geçiyor. Ama hala hazırda ortadan bir grup başkanlığı vesairesi kalkmamıştı. Sadece hukuki tedbir olarak Özgür Özel ve arkadaşları böyle bir hamle yapmak istediler. Bana kalırsa zaten sebebi ortaya gelmediği için sebep yönünden sakat olacak yaptıkları iş. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu anlamda grup başkanlığı ile ilgili böyle bir sonuca ulaşabilir. Ancak diyelim ki ulaşamadı. Yani önümüzdeki bir aylık süreç içerisinde biz Özgür Özel'in parti meclisi toplantılarına katıldığı bir toplantıyı, hatta zaten Özgür Özel değil, diğer isimleri de, işte Gökhan Günaydın'ı düşünün, Ali Mahir Başarır'ı düşünün, parti meclisine katıldığı toplantıların hararetli geçeceğini de bekleyebiliriz. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin grup yönetimi açısından şöyle bir durum da var. İşin teamülü gereği bir kere zaten genel başkanın istemediği birinin meclis grubunda grup başkanlığı yapabilmesi uygun da değil. Bana kalırsa siyasi etik açısından da uygun değil. Bu anlamda Özgür Özel bu durumu zorlarsa, bu unvanı tutmaya çalışırsa, grup başkanı olarak devam etmeye çalışırsa, zaten hala hazırda var olan, hani bu kavgacı üslupla, bu bilmeyen kavgayla hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne kanaatimce kendi siyasi geleceğine de zarar verir diye düşünüyorum. Ama tabii önümüzdeki süreçte parti meclisini eğer yönetemeyerek devam edilecekse, bu ihtiyati tedbir kararı ile ilgili, ihtiyati tedbir kararının kapsamına dair belki Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi adına başvuru yaparak ihtiyati tedbir kararını, belki bir izin prosedürü çalıştırılabilir mi? İhtiyaten bir kurultaya gidilmesi istenebilir mi? Bu çok zor. Beklenen bir şey değil ama tamamen hukukçu olarak yeni şeyler zorlanabilir mi diye düşünüyorum. Ama ihtiyati tedbir kararına bakıldığında esasa ilişkin işlem yapamayacakları için ne olağan ne de olağanüstü kurultaya gitmelerinin önü açık değil. Yapılmaz mı şeklen yapılabilir. Yapıldı. Sonrasında Yargıtay'daki karar onanırsa yapılacak olan kurultaylarda bir sorun yok, ama Yargıtay tarafından onanmazsa, bozulursa karar, istinafın verdiği karar, bu sefer daha çok bir problemin doğduğu, daha çok hukuk

0: karmaşıklığın doğduğu bir Cumhuriyet Halk Partisi seyrederiz. Dolayısıyla muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları ve yönetimi bu sebeple doğrudan kurultaya gitmeyi tercih etmiyorlar. Özgür Özel ve arkadaşları burada olağanüstü kurultayı zorlarlarsa kendi parti tüzüklerine göre burada meydana gelecek bir olağanüstü kurultaya davet delege suretiyle bunu da genel başkanın kabul etmemesi halinde sadece uyuşmazlık doğurur bu da. Yine mahkeme önüne gidecek başka bir uyuşmazlık olur. Bu da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkılmaz başka bir soruna sevk eder. Dolayısıyla aslında şu an suhuletle çözülmesi gereken, tarafların bir şekilde suhuletle bir araya gelmesi gereken bir süreç var. Ancak anlaşılan o ki özellikle Özgür Özel ve taraf kitlesi buradan bir mağduriyetle siyasi gelecek devşirmek istiyorlar görünen. Ama tabii kavga siyasetinden hiçbir zaman Türkiye fayda görmemiştir. Parti içinde de parti dışında da partiler arasında da kavga siyasetinde sadece Türkiye'nin zararına, halkın, vatandaşların zararına olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti demokrasisinin gelişebilmesi açısından ciddi bir ana muhalefete Türkiye'nin ihtiyacı var. Ancak gördüğümüz o ki ana muhalefet partisi şu an kendi içerisinde başka bir kavganın içerisinde. Bu kavganın içerisinden çıkıp mahkeme kararına uymama gibi belki siyasi eşkıyalık, tırnak içerisinde söyleyebilirim, siyasi eşkıyalığı deneyenlerin Türkiye'ye bir umut olarak doğabilmeleri de mümkün değil. Yani halk kitlesi bunlarla ilgilenmez. Halk kitlesi ekonominin nasıl olduğuyla ilgilenir. Geleceğe dair projenin var olup olmadığıyla ilgilenir. Ama bugün görüyoruz ki Özgür Özel ve arkadaşlarının zorlamaya çalıştıkları şey meşru olmayan yönetim yetkilerini bir şekilde ne kadar süre uzatabiliriz, ne kadar süre etkili olabiliriz gibi bir devamı var. Ama mümkünse yeni bir siyasi parti kurmaları belki kendileri açısından da daha makul görünmektedir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi de uğraştıkları ve bir şekilde elde etmeye çalıştıkları şey meşru değil, gayrimeşru görünüyor şu anki mahkeme kararlarına baktığımızda.
1: Evet. Peki şimdi bir başka durum daha var. Özgür Özel İzmir'de miting yapacağını açıklamıştı.
0: Evet.
1: Şimdi gelen haber, evet, şimdi mitingde konuşuyor. Nerede yapıyor mitingi arkadaşlar? Gündoğdu miting alanında. Evet, yani valilik önce kentin merkezinde yapmak istediklerini bildiren Özgür Özel'e izin vermedi. Gündoğan'daki miting alanında yapabilirsiniz, orası daha geniş filan dedi. Ve orada bir miting var. Orada da yani devletin güçlerine karşı başta bir sanki baş kaldırma, itiraz etme filan gibi bir tavır seziliyor. Yani hayır, ben orada yapmam, burada yapacağım filan tarzındaki yaklaşımlar, bunlar da pek hoş değil diye düşünüyorum. Sizin yorumunuz nedir?
0: Açıkçası şöyle söyleyeyim, bildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni sahada görmüyoruz. Özellikle Özgür Özel ve arkadaşları arasında daha çok işte HKP gibi bir takım marjinal sol örgütlerin şu an Özgür Özel ve arkadaşlarına destek verdiğini görüyoruz. Bu zaten 19 Mart 2025'ten beri Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklanmasından beri genelde bu uç sol örgütlerin devreye girdiğini gösteriyor. Bu malumunuz Gezi olaylarında da bir sıra böyle devam etmişti. Evet, Türkiye Cumhuriyeti kolu kuvvetlerine karşı gerek Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde gösterdikleri tavır, gerekse işte meydanlarda gösterecekleri tavır maalesef Türkiye'yi bir şekilde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir şekilde ona karşı bir başkaldırı niteliğinde. Ama şunu söyleyelim, üniversite sıralarında bile buna benzer protestoların belirli bir ölçüsü olurdu. Ölçülülüğü kaybediyorlar. Sokakta halk kitleleriyle buluşacağız derken halkın en marjinal kesimleriyle buluşuyorlar. Marjinal kesimlerle buluşuyor olmaları halkı ürkütür ve güvenlik kaygısını artırır. Sokakta güvenlik kaygısını artırmaya başladıkları zaman sokak onları gönüllere bir şekilde gönüllere değil tarihe hapseder. Dolayısıyla

0: Mesela bugünkü yürüyüşlerinin, bugünkü mitinglerinin gelecek için bize vaat ettiği bir şey yok. Yani özgürlükten bahsediyorlar ama diyoruz ki özgürlük değil. Bir saniye, sizin
1: Evet.
0: makam aracınız işte belediye başkanının katkısıyla tefviş edilmiş, bunu konuşmuyorlar. Ya da özgürlük değil sizin istediğiniz, sizin istediğiniz size karşı kanunların uygulanmaması. Dolayısıyla kanunlara karşı bu şekilde bir tavır maalesef anarşizm
1: Evet.
0: doğurur ülkede. Bu kimsenin bekleyeceği bir şey değildir. Vatandaşlarımız da bunu istemez tabii ki.
1: Çok teşekkür ederim. Avukat Mehmet Yılmazer konuğumuzdu. Ajansa devam
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür ederim
1: Evet.
0: efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: İran Savaşı Trump kabinesi içindeki gerilimi de artırdı. Geçtiğimiz günlerde Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard eşinin rahatsızlığını gerekçe göstererek istifa etmişti. İngiliz Daily Mail gazetesi ise Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in giderek yalnız kaldığını iddia etti ve 2028 yılında yapılacak başkanlık seçimlerine adaylıktan vazgeçmeyi düşündüğünü yazdı.
2: ABD Başkanı karar verdiğinde sizin göreviniz bu kararı mümkün olduğunda etkili ve başarılı olmasını sağlamaktır.
3: İran Savaşı Trump kabinesi içinde çatlağı büyütüyor. Geçtiğimiz günlerde Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard eşinin rahatsızlığını gerekçe gösterdi ve görevinden istifa etti.
4: Sayın Başkan, Tulsi Gabbard Mart ayında Kongre'de verdiği ifadede İran'ın nükleer silah yapmadığını söylemişti.
5: Onun ne dediğini umursamıyorum.
3: Gabbard'ın istifası İngiliz Daily Mail gazetesine göre Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in daha da yalnız kalmasına neden oldu. Vance'in ilk günden beri İran Savaşı'na karşı mesafeli tutumu biliniyor. Gabbard da Başkan Yardımcısına en yakın isimlerden biri. Vance, ABD'nin saldırgan politikalardan uzak durarak kendi iç politikasını öncelemesinden yana. Bu nedenle Trump'la son dönemde dış politikada görüş ayrılığı giderek artıyor. İddiaya göre J.D. Vance 2028 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylık yarışından vazgeçmeye hazırlanıyor.
5: Kim aday olacak? J.D. Vance mi? Başka biri mi? Bilmiyorum. Kim J.D. Vance'i seviyor? Marco Rubio. Bu bir rüya takımı. Mükemmel bilet. Bu benim desteğimi aldığınız anlamına gelmiyor ama mükemmel.
3: Görüş ayrılığı ise ABD yönetiminde savaş destekçisi şahin bir isim olarak Dışişleri Bakanı Rubio'yu öne çıkartıyor.
1: Dünya Kupası 11 Haziran'da başlıyor. Ancak ABD-İran Savaşı turnuvayı gölgeliyor. Amerikan yönetimi İranlı futbolcuların Amerikan topraklarında kalmasına izin vermedi. Çözüm olaraksa futbolcuların Meksika'da konaklanması kararı alındı. Bu kararı da Meksika Devlet Başkanı açıkladı.
3: Dünya Kupası yaklaşıyor. Ancak ABD-İran Savaşı turnuvayı da etkiledi. İran milli futbol takımı 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda'yla, 21 Haziran'da aynı şehirde Belçika'yla karşılaşacak. İran son maçını ise 26 Haziran'da Seattle kentinde Mısır'a karşı oynayacak. Ancak ABD, İranlı futbolcuların Amerikan topraklarında kalmasına izin vermedi. Krizin çözümü için Meksika devreye girdi.
4: İran 3 maçında ABD'de oynayacak. Fakat ABD, İran takımının kalmasını istemiyor. Meksika'da kalıp kalamayacakları soruldu. Biz de evet dedik. İran takımının Meksika'da kalması bir sorun değil.
3: İran milli futbol takımı ABD sınırında bulunan Tijuana kentinde kalacak. Maçlarına buradan gidecek. Takımın kampı da FIFA'nın onayıyla ABD'den Meksika'ya alınacak. İran milli takımı Dünya Kupası'na Antalya'daki kampta hazırlanıyor.
1: Çin'in teknoloji üssü Hanko'da trafiği artık yapay zekalı robot polisler yönetiyor. A Haber ekibi sokaklardaki bu dikkat çeken mesaiyi yerinde görüntüledi.

0: Bilim kurgu filmleri Çin'de gerçeğe dönüşüyor. Yapay zeka artık sadece fabrikalarda ve laboratuvarlarda değil, caddelerde, mutfaklarda ve hatta hasta yataklarının başında. Çin'in dev teknoloji üstlerinden çıkan akıllı sistemler artık günlük hayatın her alanına sızmış durumda.
1: Bakın, dört yol ağzını işte bu trafik robotu yönetiyor. Hem araçları hem de bisikletlileri koordine ediyor. Kurallara uymayanları ise yine polis karakoluna rapor ediyor.
2: Hangzhou sokaklarında trafiği artık hareket edebilen robot polisler yönetiyor. Ülkede bir ilk olan 15 robotluk bu özel filo şehrin en yoğun kavşaklarında ve turistik bölgelerinde göreve başladı. Bu robotlar yalnızca trafiği yönlendirmekle kalmıyor. Kask takmayan, durma çizgisini geçen veya kurallara uymayan sürücüleri anında tespit edip sesli olarak uyarıyorlar. Sadece kısa bir tatil döneminde tam 25 bin kural ihlaline müdahale ettiler. Ayrıca kaybolanlara yol tarif ederek günde 500'den fazla kişiye canlı rehberlik yapıyorlar. Asıl amaçsa polislerin iş yükünü hafifletmek ve sokakları herkes için daha güvenli hale getirmek.
0: Asıl amaç sadece sokakları güvenli hale getirmek değil. İnsan iş gücünün yerini alan robotlar artık en pratik yardımcılarımız. Hatta mahallemizin yeni sakinleri olmaya hazırlanıyorlar.
1: Trafik robotları aslında ülke genelinde bazı pilot şehirlerde uygulanmaya başlandı. Hem yerli hem de yabancı turistler bu anları merakla izliyor ve kayıt alıyor.
3: Hangzhou'da havalar epey sıcak olacak. Bu robotun varlığı trafik polislerimizin üzerindeki yükü oldukça hafifletecektir. Bu yüzden gelecekteki bu yapay zeka çağında robotların giderek daha iyi olacağını ve Çin yapımı olanların çok daha harika hale geleceğini düşünüyorum.
2: Yapay zeka çağının gerçekten de pratik uygulamaya geçtiği bu dönemde bu işlek caddede yapay zekanın kullanıma sunulmasının önemine ilk kez tanık oluyorum. En azından yaklaşmakta olan bu sıcak mevsimde trafik polislerimizin üzerindeki yükü epey azaltacaktır. Ayrıca bence bu yoğun kavşakta trafiği gerçekten de gerçek bir polis gibi yönetecek.
4: İstanbul Bahçeli Evler'de bir imam camide bayram temizliği yapıyordu. O sırada camiye giden bir kişi süpürgenin sesinden rahatsız olduğu bahanesiyle imama saldırdı. O çirkin saldırı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
5: Camide dehşet saçtı. Temizlik yapan imamı defalarca yumrukladı. Çirkin saldırı İstanbul Bahçeli Evler'de bulunan Siyavuş Paşa Merkez Camii'nde yaşandı. 51 yaşındaki imam Selami Beyaztaş elektrikli süpürgeyle temizlik yapıyordu. Camiye giren bir kişi süpürgenin sesinden rahatsız olduğunu söyleyerek kapatmasını istedi.
6: Camiyi süpürüyorum. Son iki sap kalmıştı. Biri yarı birisi geldi. Kapat dedi süpürgeyi, dedi 5 dakika sonra süpürmek üzere.
5: Beyaztaş temizliğe devam edince şüpheli süpürgenin fişini çekti. İmam süpürgenin fişini yeniden takınca olanlar oldu. İmamın üzerine yürüyen adam defalarca yumruk attı. Talihsiz imam aldığı darbelerle yere yığıldı. Saldırgan kaçtı.
6: Güçlü bir şekilde ağzına yumruklar vurdu işte. Dudağım patladı, burnum kırıldı.
5: Yaralanan Selami Beyaztaş çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen saldırgan gözaltına alındı.
4: Ülke genelinde son günlerde etkili olan yoğun yağışlı havanın ardından bazı bölgelerde yaz havası etkisini göstermeye başladı. Şimdi Kurban Bayramı boyunca havanın nasıl olacağına bakacağız.

0: Ayrıntılar haberimizde.
1: Yurt genelinde etkili olan yağışlı hava birçok kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Kurban Bayramı tatiliyle milyonlarca kişi bayramda hava nasıl olacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Mega kent İstanbul'da sıcaklık artıyor. Bayramın birinci günü yağış yok.
2: Güzel bir hava var. Hatta sıcaklıklar bazı ilçelerde, güneye bakan ilçelerde 30 derecelere kadar çıkabilir. Bayramın ikinci günü İstanbul'da öğleden sonra kuzeyden gelecek olan bir yeni yağışlı sistem var. Öğleden sonra saatlerden itibaren İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek. Cuma günden itibaren ise bayramın üçüncü günden itibaren ise İstanbul'da yağış artık yok, kesilmiş olacak ve sıcaklıklar tekrar artış gösterecek. Cuma günü İstanbul'da hava açık ve zaman zaman parçalı bulutlu. Hafta sonuna doğru giderken bayramın dördüncü günü cumartesi günde İstanbul'da yine bir açık hava var. Pazar günde İstanbul'da havanın açık olduğunu söyleyemeyiz.
1: Peki bayram boyunca yurt genelinde hava nasıl olacak?
2: Perşembe günü ikinci gün kuzeyden gelen sistem etkili olacak. Üçüncü gün o sistem biraz doğuya kayacak ve yağışlar yurdun orta ve doğu kesimlerinde devam ediyor olacak. Ama cumadan sonra yağışlar kesiliyor ve yeniden uzun vadede sıcak hava ve yağışsız günlere girmiş oluyoruz. Yazı hissedeceğiz.
3: Meteoroloji uzmanları Kurban Bayramı'nın birinci gününde bahar havasının etkili olacağını, ikinci gününde ise yağışın olacağını söylüyor. Peki İstanbulluları bayram dönüşünde nasıl bir hava karşılayacak?
2: Yağış yok, yollarda yani o risk oluşturacak yağışlar yok. Beraberinde tamamen açık ve yazı artık tamamen girmiş olacağız.
0: Bayram tatili başladı. Büyük şehirlerden milyonlarca araç farklı kentlere doğru yola çıktı. Elektrikli araçlar da bu uzun yolculukla birlikte yeniden gündemde. Ama bu kez konu menzil ya da şarj süresi değil. Uzmanların hayati bir uyarısı var. Bu araçlarla ilgili olarak aracınız şarj olurken mutlaka dışarıda olun diyorlar. Bakın neden.
4: Elektrikli araçların şarj olurken insanların içinde uyuması canlı bir bombanın yanında uyuması gibi bir şey.
5: Uzun yollarda arabalarını şarj ederken insanların içerisinde uyuduğunu görüyorum ben.
6: Elektrikli araçların sayısı her geçen gün artıyor. Bu durum uzun yolculuklarda belli zorlukları da beraberinde getiriyor. İstasyonlarda bataryalar dolarken dakikalarca beklemek gibi. Ama bununla kalsa iyi, araç şarj olurken içinde beklemek çok tehlikeli.
7: Bakın şu an araç hızlı şarjda. Yani araca devasa bir akım yükleniyor. Yani ısı en yüksek seviyede, dolayısıyla risk en tepede.
8: Uzun yolculuklarda yorulabilirsiniz, fakat uyumak için araçları tercih etmeyin. Araç şarj olurken yakınında da bulunmayın. Olabildiğince uzakta bulunun.
7: Aracın içerisinde uyur musunuz, dinlenir misiniz?
9: Dinlenirim tabii. Bence bir avantajı çevirebilir, uyuyabilir. Hani o vakti aslında birazcık mola gibi değerlendirilebilir.
7: Pek çok sürücü aracını şarj ederken özellikle uzun yollarda bunu fırsat biliyor, aracında dinlenmeyi hatta uyumayı tercih ediyor. İşte risk tam da o noktada başlıyor. Küçücük bir kıvılcım ölümcül sonuçlar neden olabiliyor.
10: Yangın çıkabilir, elektrikle ilgili başka bir arıza olabilir. Çünkü yüksek bir akım var çünkü burada.
8: Yangın esnasında kurtulmanız için en önemli kavramlardan bir tanesi hızlı hareket etmektir. Fakat uyurken bunu fark edemeyebilirsiniz. Hele ki aracınızda çocuklarınız varsa, aileniz varsa tahliye daha da zorlaşacaktır.
11: Arabamı şarj ederken tesiste çayımı kahvemi içerek değerlendiriyorum. İçeride uyumanın çok güvenli olduğunu düşünmüyorum.
8: Tesislerde özellikle araçlar şarj olurken içinde uyumaması gerektiğiyle ilgili uyarı levhalarını koymaları gerekiyor. İnsanları bilinçlendirmeli ve kullanıcıları uyarmaları gerekiyor. Biraz yürüyüş yapın, belki bir çay kahve iyi gelecektir. Çok uykunuz geldiyse mutlaka dinlenme tesislerine giderek orada uyumayı tercih edin.
0: Yargıtay'a göre her söz hakaret kapsamına girmiyor. Ancak bazı sözler var ki şaka olarak bile söylense başınızı derde sokabiliyor. İşte Yargıtay kararlarına göre hakaret sayılan o sözler.
1: Şaka yapmak için söyledim diyen yandı. Yargıtay bu kelimeleri hakaret saydı. Yüksek mahkemeye göre her söz hakaret kapsamına girmiyor. Ancak bazı sözler var ki şaka niyetiyle söylense dahi söyleyenin başına dert açabiliyor. İşte Yargıtay kararlarına göre hakaret sayılan o sözlerden bazıları. Senin akli dengen yok. Yobaz, şarlatan, ayyaş, hırsız, kör Ahmet.

0: üçkağıtçı, eşek, dana, topal Mehmet, alkolik, kuduz, deccal, Nemrut, münafık, terörist, dinsiz. Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil ya da olgu mal etmek veya sövmek suretiyle saldırmak 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Ya da ifadeyi kullanan kişi adli para cezasıyla da karşı karşıya kalabiliyor. Hakaret sayılıp sayılmadığı değerlendirilen ifadenin kim tarafından, kime karşı, hangi bağlamda ve hangi amaçla söylendiği esas alınıyor. Bu nedenle aynı kelime Yargıtay'ın bazı kararlarında suç sayılmazken farklı olay ve koşullarda hakaret olarak kabul edilebiliyor.
1: Hububat üretiminde tüm zamanların rekoru bekleniyor. Ayrıntılar Konya'da bulunan haber muhabiri Ahmet Çelik ve konuğunda.
2: Evet, bu yıl oldukça güzel yağışlar elde etti Türkiye'de ve Türkiye'nin yaklaşık olarak %37 hububatını karşılayan Konya'da bu yağışlardan da nasibini aldı. Yayın konuğum var, yayın konuğum Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Konyaker. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
3: Teşekkür ediyorum, hayırlı günler diliyorum.
2: Efendim hububatta rekor bekleniyor. Yağışlar güzel oldu. Tabii sulu tarım değil de daha çok kuru tarımın yapıldığı, sus tarımın yapıldığı bölgelerde verim yüksekliği bekleniyor. Neler söyleyeceksiniz?
3: Öncelikle şunu belirteyim. Zaten sulu tarımda biz alabileceğimiz verimleri alıyoruz. Bu sene yağışların iyi olması, kışın ılıman geçmesi, tüm tohumların çimlenmesi ve yağışların da iyi gitmesinden dolayı şu anda sahada bir rekolte bekleniyorlar. Yani uzun yıllardır böyle bir yağış almamıştık. Çok şükrediyoruz Allah'a. Çünkü geçmiş yıllarda hep yağmur duası yapıyorduk. Bu sene de şükür duaları yaptık. Elhamdülillah. Şimdi sahada da şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok ama bazı bölgelerimizde şu günlerde aşırı yağışlar var, seller var. Bazı bölgelerde dolu yağışlar var. Rabbim bunlardan esirgesin bizleri.
2: Rekolte beklentisi nedir bu yağışlara görünce?
3: Şimdi rekolte beklentisi biliyorsunuz kıraç alanlarda iyi bir rekolte bekleniyor. Ama bu rekoltenin yanında şu da var. Hani bir atasözü vardır bizde. Buğdayım var, darım var diye övünme. Depoya girmeyince oğlum var diye övünme. İl kızının koyununa girmeyince diye böyle bir atasözü var. Şimdi darıyı biz depoya atmadan ne olacağını bilemiyoruz. Rabbim yedirteceğini versin. Delisinden, dolusundan, afatından esirgesin. Ama güzel bir yıl, güzel bir verim bekliyoruz. Ama burada şunlar var. Mesela bakın şurada sarı pas hastalığı var. Bunların bir an önce ilaçlanması gerekiyor. Adam bir defa atmıştır, olabilir. Ama bunun geçerlilik süresi 30-40 gün arasıdır. Eğer bunda devam ediyorsa ikinci bir pas hastalığı başlamış demektir. Hemen ikinci ilaçlamaya geçmesi lazım. Eğer bu ilaçlama yapmazsa verimde muazzam bir rekolte düşüklüğü olur. Onun için havalar yağışlı gidiyor, havalar serin gidiyor, ısınmadı. Attığımız tüm tohumlar çıktığı için de sarı pas hastalığı kaçınılmaz. Tabii çiftçinin buna dikkat etmesi gerekiyor.
2: Yok, efendim başkan anlattı. Tabii verim yüksek ama dikkat edilmesi gereken hastalıklar da var dedi. Sözü size bırakalım.
1: Bir asrı aşkın geçmişiyle İstanbul'un simge yapılarından biri olan Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa'nın önemli kültür ve yaşam merkezlerinden birine dönüşeceğini açıkladı.
4: Yaşam vahasına ihtiyaç vardı Anadolu yakasında. Çok önemli bir eksikliği gidereceğini düşünüyoruz.
0: Milyonlarca insanın yolculuğuna, vedasına ve kavuşmasına tanıklık eden Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi gardaki çalışmaları yerinde inceledi.
4: Ulaşım aksı özelliği korunuyor ama sadece ulaşım aksı olarak korunmuyor. Aynı zamanda şehrin kültür, sanat ve yaşam noktası haline de getiriliyor ve bittiği zaman inşallah en önemli.

0: Cazibe noktalarından biri olacak şehir.
1: Yaklaşık 130 yıllık tarihe sahip Haydarpaşa Garı sadece bir ulaşım noktası değil, Anadolu'nun Avrupa'ya açılan kapısı, milyonlarca insanın hatırası ve İstanbul'un en güçlü sembollerinden biri.
0: Haydarpaşa'daki bazı taş işleme noktalarında eski taşı bulabilmek için kapanmış ocaklar açtırıldı. Oradan taş tekrar çıkartıldı ve burada tekrar uygulamaya sunuldu.
1: Proje tamamlandığında Haydarpaşa sadece bir gar olmayacak. Kültür, sanat ve yaşam merkezine dönüşecek.
0: Yani gar özelliğini sağlayan bekleme istasyonlarının olduğu nokta korunuyor. Bu 16 bin metrekare ana bina, 6 bin metrekare işletme binası var. Buralar kütüphane olarak kullanılacak. Sergi alanları yapılıyor. Dijital müze noktaları yapılıyor. Burada çok önemli bir kazı çalışması vardı arkeolojik. 15 dönümlük arkeopark alanımız var. Ve arkeopark alanının hemen yanında da bir arkeoloji müzesi. Yani aslında Anadolu yakasının ilk arkeoloji müzesi. Yapıyoruz.
1: Tarihi Haydarpaşa sahili de yeniden kamusal kullanıma açılacak. Projenin ilk etabının İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne yetiştirilmesi hedefleniyor.
2: Osmanlı yüzyıllarca sadece askeri siyasi sahada üstünlüğünü kabul ettirmekle kalmadı. Kültür, medeniyet sahasında da varlığını çok sayıda coğrafyada benimsetti. Özellikle 16 ve 17. yüzyılda Osmanlı dönemine ait kıyafetler, gelenekler, yemekler Avrupalıları hayran bıraktı. Bu ülkelerden biri de Hollanda. A Haber muhabiri Fatih Özyar Hollanda'daki Türk ve Osmanlı izlerini bizlere gösterecek.
3: Evet Can Okuner, şimdi ekranlara çok önemli bir görüntüyü aktaracağız. Önemli burası çünkü burası Eydam. Kuzey Hollanda bölgesinde küçük bir kasaba, tarihi bir kasaba. Aslında bakıldın mı 1260'lı yıllara oluşumu dayanıyor. Ama diğer taraftan sizin de söylemiş olduğunuz bir şey var. Bu çok önemli. Peki neden önemli? İşte Osmanlı izlerinin olduğu noktalar. Can Okaner, şimdi ekranlara getirmeye çalışacağım. Burası aslında Hollanda kanallar ülkesi olan bir ülke. Ve bulunmuş olduğumuz bu Eydam kasabası da burada tarihinde çok önemli ticarette imza atmış önemli bir kasaba. Gemi yapımı, ringo balığı avcılığı ve peynir ticaretiyle ön plana çıkan bir kasaba. Can Okaner, karşımda bir şey görüyorsunuz. Yani ne gördüğümüze bakıldığında burası bir çay evi olarak adlandırılıyor. Peki bu çay evi nedir? Önemi neden diye sorulduğunda aslında yapımı 1700'lü 17. yüzyıla 1844'lere dayanıyor. İşte bunlar bir anlamda bu Hollandalı eski tüccarlar o tarihlerde İstanbul'a gider. İstanbul'da gezip tozarken bir anlamda sadrazam Merzifonlu Karapaşa'nın Topkapı Sarayı bahçesine yapmış olduğu bu kamelerlere bunları görür. Onlardan esinlenir. Şimdi Can Okaner, işte bu kamelyanlar orada Hollandalı tüccarların hafızasına kazınır ve bu kamelyaların benzerini de Hollanda'da inşa etmeye çalışır ve inşa eder. Şimdi İki tane kamelya var burada. Aslında daha önce burada çok kamelya vardı. Bu kamelyalar ikiye düşmüş durumda ve ulusal anıt olarak da artık kayıtlara geçti. Şimdi Can Okaner, az önce söylemiştik ya, işte Osmanlı izleri. Şimdi bir başka kamelyanın tepesine bakıldığında bir anlamda Osmanlı motiflerinle burada karşılaşmak mümkün Can Okaner. Niye mümkün? İşte görmüş olduğunuz aslında sekizgen ve kubbesi ve diğer taraftan da hilalleriyle ön plana çıkıyor. Can Okaner, özellikle bulunmuş olduğumuz Kuzey Hollanda'nın bu Eydam kasabasındaki bu çay köşkleri olarak, kamelyaları olarak dikkat çekse de aslında şunu da belirtmek istiyorum. Zaman darlığından aslında ekranda da getirmek isterdim. Bu yerin aslında bu mülkün arka ana giriş kapısında da çok önemli bir kapartma var. O kapartmada o tarihlerde yine göze inanan ve bir anlamda mavi gözün nazar boncuğunun önemine değinen tüccarlar o tarihlerde şunu görür. Bunu da burada kazıtmamız gerekir. İşte o nazar boncuğu da bu arkamda görmüş olduğunuz evin ana giriş kapısına da işletilmiş durumda. Tarihler 17. 18. yüzyıl. İzler hala 2026 yılında.

0: diyerek bulunmuş olduğumuz ülke. Hollanda'dan sözü şimdilik size bırakalım Can Okener.
1: Bin yılları aşan kültür, gelenek, toplumsal miras, hikaye ve derin bir tecrübenin eseri olan zengin Türk mutfağı eşsiz serüvenini dünya ile paylaşmaya devam ediyor. Anadolu'nun köklü gastronomi mirası Türk mutfağı haftası kapsamında Fransa'da görücüye çıktı. Strasbourg'a gidiyoruz. A Haber muhabiri Ömer Aydın ve konuğundan alacağız bilgileri.
2: Can Okener, teşekkür ediyorum. Strasbourg Başkonsolosluğundayız. Aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daimi Elçiliği binası burası. Ve Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında burada bir davet veriliyor. Tabii Türk Mutfağı'nın tanıtımı, Türk Mutfağı'nın bir şekilde promosyonu yapılıyor. Çünkü davetlerin özellikle profillerine baktığımız zaman burada büyükelçiler var, başkonsoloslar var, diplomatlar var veya uluslararası kuruluşlarda çalışan kişiler, yerel belediye başkanları var. Tabii ben burada ikinci kez katılıyorum bu tür etkinliğe. Bu sene Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Çin elçiliklerinin aşçıları da burada yine Türk delegasyonunun burada Strasbourg Başkonsolosluğu'nun Türk mutfağını hazırlayan, Türk mutfağının eşsiz örneklerini burada hazırlayan aşçımız da yine burada yemekler yendi. Hemen kameraman arkadaşımdan şöyle bir rica edelim. Davetliler gelmeye başladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işi, Emine Erdoğan'ın Emine Erdoğan hanımefendinin bir mesajı verdiğini, çünkü bu etkinliğin ortaya çıkmasını ona borçluyuz. Burada büyükelçiler, başkonsoloslar, belediye başkanlarının katıldığı Türk Mutfağı Haftası düzenlendi Strasbourg Başkonsolosluğunda ve davet neredeyse sona ermek üzere, oldukça geniş katılımlı ve Türk mutfağını çok da güzel, çok da etkili bir şekilde tanıtımının yapıldığı bir davet oldu diyelim ve Strasbourg Başkonsolosluğundan sözü merkeze bırakalım.
1: Modern Şehirler programının yeni bölümü ekranlarınıza geliyor ve bu programla biz de ajansa bugün veda ediyoruz. Yarın inşallah tekrar saat 13'te birlikte olacağız. Ekibimiz bu defa Erzincan'a gitti, izliyoruz.
3: Halk GEO'nun katkılarıyla.

0: güzel. Gezecek çok da güzel yerleri de var.
1: Şunlar nereler?
0: Öncelikle şelaleyi söylerim tabii ki de. Girlevik şelalesini. Sonra Ekşi Su. Zaten doğal kaynak biliyorsunuzdur. O yüzden herkesin de gelip görmesini istiyorum. Bir de tulum peyniri ve et döner.
2: Şehir düzeni çok güzel. Özellikle Antep'ten geldiğim için çarpık kentleşme yok. Her şey düzenli. Yani burada bir söz var. Ne tarafa doğru gidersen git kendini sürahinin orada bulursun. Dört yola çıkıyorsun lafı var ve gerçekten öyle.

0: güvenli bir şehir. Zaten Türkiye sıralamasında da güvenliğiyle bilinen bir şehir. Onun yanı sıra yemekleriyle ünlü bir şehir aslında. Bayağı bir yöresel lezzetlerimiz var.
1: Bunun peynirimiz, Erzincan dönerimiz, sakı elmamız, ondan sonra çimin üzümümüz yine var. Hacı Hamza armudumuz.
2: Birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Erzincan geleceğini sağlam temeller üzerine kuruyor. 2025 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan ve 500 yatak, 67 yoğun bakım ünitesi, 13 ameliyathane kapasitesine sahip olan Akıllı Devlet Hastanesi ile birlikte günlük binlerce hasta tedavi olma imkanına kavuştu.
3: Hizmetler son derece mükemmel. Benim de hastam var şu anda, kemoterapi görüyor onkolojide. Dört dörtlük hizmetler, biz çok memnunuz. Çok güzel oldu bizim açımızdan, hem merkezin içinde.
2: Erzincan'da tarımsal üretimi arttırmak amacıyla da yatırımlar da yine devam ediyor. Özellikle de bu yıl itibariyle Erzincan'da inşa edilen toplu sera bölgesindeyiz ve görmüş olduğunuz buna benzer toplamda 33 adet sera inşa edildi. Ve bu seralarda üretim 9 ay boyunca 3 sezon devam edecek. Buralarda yıllık 1000 kişi istihdam edilirken aynı zamanda yine ekonomiye katkısı da yaklaşık 400 milyon TL'yi bulacak. Görmüş olduğunuz seralarda şu an itibariyle artık fide dikimleri yapıldı ve Haziran sonunda ise yine ilk hasat da gerçekleşecek ve birçok ürün domatesten salatalığa, yine patlıcandan yeşilliğe kadar da buralarda üretilecek. Erzincan'da tarımsal üretimin arttırılması amacıyla hayata geçirilen toplu sera bölgesi hem ülke ekonomisine hem şehrin ekonomisine adeta can.

0: içindeki işte bu doğal meralar Erzincan'da hayvancılığın en büyük zenginliği. İşte bu doğal meralar üretiminde en büyük orta haline geliyor. Erzincan'da genellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaygın bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Hayvanların sütünden, yağından ise yöresel lezzetler yıllardır yapılmaya devam ediliyor.
1: Çalsın çünkü düz kalayı, coşturalım Erzincan'ı.
0: Erzincan'ı yakından tanımaya devam ederken şehir merkezinden biraz uzaklaştık ve aslında Erzincan'ın Munzurdağ eteklerindeki verimli meralarda aylarca beslenen koyunlardan elde edilen ve başlı başına bir marka haline gelen Erzincan'ın meşhur tulum peynirinin yapılış hikayesini dinlemek istedik. Tabii şu an itibariyle önümüzde görebiliyorsunuz çeşit çeşit tulum peynirlerinin kimisi deriye, kimisi plastik bidonlarda, kimisi ise yine küçük deriler halinde hazırlanmış durumda. Tabii dinlendirme sürecinde şu an itibariyle bizler de soğuk hava deposundayız. Peki bu meşhur lezzet nasıl yapılıyor? O binbir emekle bu lezzet nasıl ortaya çıkıyor? Üretici Rafet Kılıçtürk'ten dinleyeceğiz. Efendim, lezzet ortada. Başlı başına bir marka haline geldi dedim. Erzincan denince de akla meşhur tulum peyniri geliyor. Bu lezzet nasıl yapılıyor?
2: Tulum peynirimiz Nisan aylarında beyaz karaman koyunun sütünden en az 1000 rakımlı yaylalarda onlarca çeşit endemik bitkide meydana gelen koyun sütünden elde edilen tulum peyniri. Dediğiniz gibi Erzincan'ın asıl peyniri deri tulum peyniri. Yıllardır emekle, binbir zahmetle doğal şartlarda meydana getirilen tulum peynirimiz. İlk önce normal dediğimiz şekilde endemik bitkilerden beyaz koyunun sütünden elde ettiğimiz tulum peyniri.
0: Annelerin sırrı burada mı?
2: En az hani biz diyoruz, insanlar diyor abartılıyor ama değil. En az onlarca çeşit endemik bitkide otlayan koyunların sütü. Isı belli bir oranda şırdan mayası kullanıyoruz. Şırdan dediğimiz doğal maya. Doğal mayanın lezzeti asıl burada. Hazır maya kullanmıyoruz, şırdan. Sütümüzü mayaladıktan sonra sabaha doğru süzeklerde, bez torbalarda süzüyoruz. Ve bunu bir sonraki güne bırakıyoruz ve bir sonraki günde çuvallarda bekletiyoruz. Çuvallardan sonra bez torbalara koyuyoruz. Asıl tadını

0: Erzincan denildi mi? Akla tulum peyniri geliyor. Erzincan'da tulum peyniri tatmadan kimse dönmüyor. Biz de elimizden geldiği kadar tattırmaya çalışıyoruz.
1: Üretici Rafet Kılıçtürk'ten aslında bu meşhur lezzetin bütün aşamalarını, hikayesini dinledik. Kameraman arkadaşım da gösterebilirse bir tarafta deri tulumlara basılmış olan tulum peynirini görebiliyorsunuz. Aylarca işte bu şekilde dinlendirildikten sonra sofralarımızdaki yerini almaya devam ediyor. Can Erzincan'da da tabii ki geldiğiniz zaman mutlaka ama mutlaka bu lezzetin tadına bakmanızı da tavsiye ediyoruz. Bu toprakların kokusu adeta sofralara sinmiş durumda ve o lezzetlerden en başlıcası da tabii ki meşhur tulum peyniri.

dünyanın saklı cennetlerinden bir tanesi olan ve yıl boyunca yerli yabancı binlerce turist ağırlayan Gillevik Şelalesi'ndeyiz. Kayalardan dökülen her bir damla binlerce yıldır süregelen bir doğa hikayesini anlatıyor. Kış aylarında buzdan bir saraya dönüşen Gillevik Şelalesi, yaz aylarında ise şehrin stresinden, gürültüsünden uzaklaşıp suyun sesiyle baş başa kalmak isteyenler için adeta bulunmaktadır.

0: güzel bir manzara ki hani böyle insanın gördüğü gibi gerçekten hemen gelip böyle bir mangal piknik yakası geliyor. Yani buradan izleyenlere, herkese söylüyorum. Gerçekten mükemmel bir doğası, muhteşem bir havası var.
1: Çok beğendik hocam. Manzara çok güzel. Arkadaşlarla çok güzel vakit geçirdik. Yani gelmeyenlere mutlaka gelmesini öneriyorum.
2: Erzincan'ı çok beğendik. Şehir yapılanması, kroki görünüşü olarak çok düzenli bir şehir.
3: Nezih yani ferahtı. İnsanlara çok cana yakın. Misafirperverdiler, bizi çok iyi ağırladılar. Genel olarak tarihi yerleri de güzeldi. Erzincan'ın
4: güzel... A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Türkiye'de geçen yıl e-ticaret platformları üzerinden ikinci el ürün satışında adet bazında en fazla gömlek ve üst giyim ürünleri satıldı. Hacim bazında ise ikinci el cep telefonları ilk sırada yer aldı. Sürdürülebilir e-ticaret hacmi bir yılda 21,8 milyar liraya yükseldi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
7: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
11: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
12: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
13: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında. Bir reklam.
5: Reklam.
14: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Bayram heyecanı Teknosa'da. Dreamy D20 robot süpürge Tekno Club'a özel 15.999 lira.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
9: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
10: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Bir reklam.
1: A Haber Radyo. Reklam.
2: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu, canlı yayın.
8: İdare ekipleri de bölgeye gönderilmiş durumda ama şunu belirteyim sevindirici haber olarak. Şu anda herhangi bir büyük bir olumsuzluk, can kaybı ya da kaybımız yok diyebiliriz. Sadece taşma ve derelerin debisi yüksek olması nedeniyle mahalle ve köy yolları kapalı durumda. Ama bölgede yağmur, Doğu Karadeniz bölgesinde yağmur devam ediyor. Bayram boyunda da devam edecek. Zaten dün yapılan açıklamada özellikle valiliklerden yapılmıştı. Aşırı yağmurdan dolayı son dönemde heyelan ve sel riskine karşı vatandaşlarımızın bayram boyunca da dikkatli olmasını belirtmişti. Çünkü toprak gerçekten çok fazla suya doymuş durumda. Uzun bir süredir gelen yağmurdan dolayı her an her yerden bir çökme yaşanabiliyor. Bu nedenle ve derelerde özellikle taşkın riski var. Çünkü çok yüksek debili dereler hem kar suyunun erimesi hem de yağmur sularıyla birlikte derelerin debisi çok yüksek. Giresun'da keza bildiğiniz gibi amca yiyen balık avlamaya çıkmıştı derede. Amca maalesef cansız bedene ulaşılmıştı ama yeğenini arama çalışmaları hala devam ediyor. Derenin debisi yüksek olması nedeniyle çok da zorlukla yürütüyor bu çalışmalar. Bölgede söylediğim gibi yağmur devam ediyor. Zaman zaman şiddetini artırıyor, zaman zaman azalıyor ama toprak kayma riski ve sel riski uyarısı devam ediyor bölgede. Biz gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözüm.
9: Çok teşekkürler. Selman Kutlu anlattı ayrıntıları. Ve Kurban Bayramı tatili sebebiyle

0: Sebebiyle trafikte havadan, karadan denetimler devam ediyor. A Haber muhabiri Şener Çetin havadan yapılan trafik denetimlerine katıldı.
1: 9 günlük bayram tatili dolayısıyla bayram trafik tedbirleri artırılmıştı. Bu bayram trafik tedbirleri 11 gün olarak planlanmıştı. Bayram öncesi ve bir günde bayram sonrası olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi günler öncesinden açıklamıştı o tedbirleri. 81 ilde denetimlerin hem karadan hem havadan sıkı bir şekilde sürdürüleceğini kaydetmişti Mustafa Çiftçi ve o denetimlerde aslında 22 Mayıs tarihinde mesai bitiminin ardından başladı. Bugün Arife günü ve öğleden sonra özellikle başkent Ankara'da da trafik yoğunluğunun olması bekleniyor aslında. Sürücüler, seyahat edecek olan vatandaşlar günler öncesinden yola çıkmıştı. Fakat bugün de yine öğleden sonra yollarda bir trafik yoğunluğunun olması bekleniyor. Bu minvalde de denetimler hem karadan hem de havadan sıkı bir şekilde devam ediyor. Biz de Jandarma Genel Komutanlığı'nın Sikorsky tipi helikopteriyle birlikte o denetimlere eşlik ediyoruz. Havadan an itibariyle o denetimler geliyor ekranlarınıza. Bulunduğumuz bu nokta kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'ün görüntülerine de geliyor. Ankara-İstanbul otoyolu üzerinde şu an uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz ve görüntülere de geliyor. Trafik ekipleri o noktada denetimlerini sürdürüyor. Akıncılar gişesinin bulunduğu nokta bu nokta, bunu ifade ederim. Tabii hem helikopterle hem helikopter destekli o denetimler devam ediyor. Hem de karadan denetimler sürücülere karşı o denetimlerini yürütüyor. Buradan karadaki ekiplerle koordineli bir şekilde o denetimler yürütülüyor. Hem emniyet gemileri hem şerit imdadi cep telefonunda konuşma gibi unsurlar sürücülerin yapmış olduğu bu kural ihlalleri hava destekli bu helikopter tarafından burada yer alan ekipler tarafından tespit ediliyor ve anında karadaki ekipler yönlendiriliyor. Bu sürücülere karşı da gerekli cezai işlem uygulanıyor. Tabii bu tedbirler ceza kesmek için değil, bir anlamda da aslında kazaların önüne geçmek adına düzenlendiğinde altını çizmek lazım. Tabii Türkiye genelinde özellikle 334 bin kolluk kuvveti bayram trafik tedbirleri kapsamında görevlendirildi. Yaklaşık 66 bin personelde emniyet ve jandarma olmak üzere ülke genelinde 81 ilde sahada trafik tedbirleri kapsamında görev alıyor. Bunu ifade edelim. Özellikle ot destek denetimleri helikopterden de havadan da devam ediyor. 108 saatlik bir uçuş planı hazırlandı helikopter destekli. Biz de bu uçuşlardan bir tanesine eşlik ediyoruz. Aynı zamanda binlerce drone da yine binlerce saatte drone uçuşu gerçekleşecek 81 ilin tamamında. Bu anlamda sürücülere karşı yoğun bir trafik tedbirleri alınmış durumda. Havadan o denetimler de an itibariyle devam ediyor. Karadaki ekiplerle koordineli bir şekilde çalışmalar yürütülüyor. Bu denetimler sayesinde de hem kural ihlaline karşı anında müdahale ediliyor hem de can kayıplarının azaltılması amaçlanıyor. Biz de bu denetimleri kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'le birlikte sizlerle paylaşmış olduk.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara bakacağız. Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası ilk mitingini bugün İzmir'de düzenleme kararı almıştı. İzmir Valiliği alanın kısıtlı sayıda kişi alabileceği gerekçesiyle Cumhuriyet Meydanı için yapılan başvuruyu reddetti. Alternatif olarak Gündoğdu Meydanı'nı önerdi. Ancak izinsiz olarak Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık taşkınlık çıkardı. Bir kişi Toma'nın üzerine çıkarak zarar verdi. Son durumu alalım. Tayfuner takip ediyor, gelişmeleri anlatacak.
2: Tabii Özgür Özel'in Gündoğdu Meydanı'ndaki yaptığı konuşma yaklaşık 45 dakika önce sona erdi. Tabii öğlen saatlerinde Özgür Özel İzmir'e geldi ve ardından da işte tam arka taraftaki cadde üzerinden Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, İsa size gösterecek. Alan komple zaten çelik bariyerlerle, tomalarla ve otobüslerle kapatılmıştı. Ancak işte Özgür Özel ve ekibi ve yanındaki işte partililerle birlikte alana girmek istediler. Çelenk bırakma gerekçesiyle, ancak İzmir Valiliği tabii ki Cumhuriyet Meydanı değil, etkinliği Gündoğdu Meydanı'nda. Aslında bütün işte bu eylemler, toplantılar vesaire tamamı bugüne kadar hep Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Bir tek işte milli bayramlarda çelenk koyma töreni Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na yapılıyor. İşte o anlamda İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler zaten önlemlerini almışlardı. Geniş çaplı, hem aşağıdan hem de yukarıda Emniyet Müdürlüğü'nün helikopteriyle birlikte önlemler alınmıştı. İşte meydana girmeye çalışan partililer, tabii burada bir geri çekilme anlamında emniyet ekipleri uyarmasına rağmen alana girmeye çalıştılar. Tabii o sırada bir arbede yaşandı. Arbedede bir toma, çok sayıda toma vardı. Tomanın üzerine partililerden bir tanesi çıktı. Su topu adı verilen, üzerinde o suyu püskürttüğü, basınçlı püskürttüğü o su topunun üzerine çıktı. Ayağıyla vurmaya başladı zarar vermek için. Hatta hortumu kopardı. İşte onun üzerine Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şahsı Toma'nın üzerinden indirdi ve onu ardından da tabii ki gözaltına alındı. Tabii Gündoğdu Meydanı'ndaki etkinlik tamamlandı. Ancak ifade ettiğim gibi bir gazetecinin de işte o arbede esnasında Toma'dan atılan sularla tabii ki o da etkilendi, özellikle biber gazından dolayı. Şu an itibariyle İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda durum sakin. Bir vatandaşın, partilinin işte o Toma'nın üzerine çıkmasından dolayı hem Toma'nın üzerindeki hortumlar zarar gördü, hem de şahıs şu anda gözaltında ve İzmir'de işte Gündoğdu Meydanı'ndaki Özgür Özel'in konuşması da tamamlandı diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
0: Çok teşekkürler Tayfun Er, İzmir'den son gelişmeleri anlattı. Şimdi Ankara'ya gidelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 38. kurultay öncesi eski parti meclisinin göreve gelmesi için yaptığı başvuru kabul edildi. Kararla birlikte de Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık eski parti meclisi göreve gelecek. Ayrıntıları Damla Kuşkapan anlatıyor.
3: Şüphesiz bugünün en önemli gelişmelerinden biriydi. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi eski parti meclisinin göreve gelmesi için dilekçe verdi ve avukat Onur Yusuf Üregen Ankara 3. Genel İcra Dairesi Müdürlüğü'ne yaptı bu talebi. İcra bu talebin kabulüne karar verdi. Bunun prosedür gereği bir işlem olduğunu altını çizelim. Öncelikle ne olacak peki bu kararla? 38. kurultaydan önceki parti meclisi yeniden göreve gelmiş olacak. 1 Haziran'da söylemiştik, CHP'nin parti meclisi var ve Kılıçdaroğlu o dönemki parti meclisi üyeleriyle bu toplantıyı yapmış olacak. CHP'nin Ankara 3. Genel İcra Dairesi'ne verdiği liste de belli oldu. Listeye göre 57 isme tebligat gönderildi. 15 kişinin de yedekte olduğunu söyleyelim. Bir yandan da bizler tabii Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki konutunun hemen önündeyiz. Bu noktada neler oluyor? Ziyaretçiler gelip gidiyorlar. Kılıçdaroğlu zaten haberlerden takip ediyor gelişmeleri. Ziyaretçilerden bilgi alıyor. Telefon temasları oluyor. Son olarak Müslüm Sarı ve Mahir Polat bu noktadaydı. Sarı'nın özellikle çıkışta görüşmeden sonra açıklamaları olmuştu. Özellikle kendisine şu soruyu sorduk. Özgür Özel'in 2 milyon üyeye danışalım, genel başkan seçelim çağrısına yanıt verdi Müslüm Sarı. O da biz genel merkeze giderek kurultayla ilgili ne zaman yapalım, nasıl yapalım diye aslında yol haritasını konuşmak için genel merkeze gittik. Ancak onlar bütün diyalog kapılarını kapamışlardı dedi. Bundan sonrasında bir siyasi polemik olarak görüyoruz ifadelerini kullandı. Bugünün bir diğer önemli konusu da Cumhuriyet Halk Partisi'nde maaşlar yatmayacak gibi iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun partideki ekibine maaşları yatıralım, kimse mağdur olmasın dedi. Öğrenildi ve bayram ikramiyelerinde yatırıldığı bilgisi paylaşıldı. Öte yandan CHP'de 18 kişinin işten çıkarıldığını da söyleyelim. Öte yandan CHP'nin bayramlaşma programı zaten dün açıklanmıştı. İlk olarak 28 Mayıs, yani bayramın ikinci günü denmişti. Ancak bugün, yani 28 Mayıs'ta bayramın ikinci günü partililer kendi aralarında bayramlaşacak. 30 Mayıs'ta, yani cumartesi günü ise Kemal Kılıçdaroğlu ilk defa genel merkeze gidecek. Orada hem vatandaşlarla bir arada olacak, hem de partililerle bayramlaşacak. Aynı zamanda vatandaşlara da seslenmiş olacak. CHP'nin bayramlaşma programı da belli oldu. Ondan da bahsedelim. Çok fazla tabii ki CHP'li isim diğer partilerle bayramlaşacak. Ancak

0: DEM Parti'nin CHP ile bayramlaşmayacağını belirtelim. Özgür Özel'in zaten eksiyercisi Tuncer Bakırhan olmuştu ve dayanışma duygularını ifade etmişti. O yüzden Kılıçdaroğlu tarafıyla DEM Parti bayramlaşmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları olmuştu. Onlar da bugün önemli gelişmelerindendi. Hemen ondan da bahsedelim. Genel merkezde yaşananların CHP tarihinde bir ilk olduğunu söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Partiye niye zarar veriyorsunuz diye bir çıkışta bulundu. Her şeyi, içerideki masaları, sandalyeleri bile kırmışlar. Bunlar CHP'ye yakışan şeyler değil dedi. Cumartesi genel merkezde olacağım ve vatandaşlara sesleneceğim diye de belirtti Kılıçdaroğlu. Dün de genel merkezde barikat kurulacağını, zaten partiden ihraç edileceği konusu gündemdeydi. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması da aslında bunu destekliyor. Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Ne mesaj verecek peki cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu? Parti içinde birlik beraberlik mesajları vermesi bekleniyor öncelikle. Özgür Özel'i grup başkan vekilinden azledebileceği iddiaları var. Bu konu üzerine konuşması bekleniyor ve elbette genel merkezde yaşananlara dair açıklamaları olacaktır diyelim ve söz sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Damla Kuşkapan anlattı son gelişmeleri. Şimdi mutlak butlan kararı sonrası her iki taraf içinde ne olacağı merak ediliyor. Parti içindeki ayrışmayı konuşacağız ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki görüntüleri geliyor ekrana. Erdoğan Arife gününde Karacaahmet'te anne babasının kabrini ziyaret edecekti ve o ziyareti bekliyorduk. Şu anda Erdoğan kabir ziyaretini gerçekleştiriyor. Erdoğan'ın bu ziyaretini de Kübra Kılıçtepeci takip ediyor. Kübra, nedir yaşananlar?
2: Evet Merve, şu anda Karacaahmet Mezarlığı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan giriş yapıyor. Kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu da ekranlara getiriyor şu anda. Bugün Arife günü Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile Erdoğan'la babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyarette bulunacağını belirtmiş olalım. Dualar edilecek, dediğiniz gibi kabir ziyareti gerçekleşecek. Karacaahmet Mezarlığı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda giriş yaptığını belirtmiş olalım ki bugün de Kurban Bayramı dolayısıyla videolu bir mesaj yayınlanmıştı. Yine bölge ve dünyanın stres düzeyi yüksek bir dönemden geçtiğini ifade etmişti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları ve kadrosuyla dediğimiz gibi oldukça güven verdiğini söylemişti. Gündeminde de yine İsrail de vardı. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarını işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürdüğünü belirtmişti. Ve eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz demişti. Ve yine Kurban Bayramı'nı tebrik ederek sözlerine son vermişti. Bugün de yine programında İstanbul'daydı. Bayramı İstanbul'da geçirmesi zaten bekleniyordu. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu an Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Hem annesi Tenzile Erdoğan'ı hem de babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret edecek diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Kübra Kılıçtepeci takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arife gününde anne babasının kabrini ziyaret ediyor. Oradaki son durumu paylaştık. Şimdi devam edelim. Cumhurbaşkanı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek anma programlarının bu sene farklı bir konseptle hazırlanmasını istedi. Bu kapsamda 15 Temmuz'un yıl dönümünde milli hafıza seferberliği yapılacak. Bayram sonrası başlayacak çalışmalarla birlikte hain darbe girişimine yönelik 81 şehirde bir aydan fazla sürecek farklı programlar yapılacak.
3: 15 Temmuz'u unutmama, unutturmama sözümüzü yerine getirmekte kararlıyız. Evet. 15 Temmuz'u ne kendimiz unutacağız, ne de bizden sonraki nesillere unutturacağız.
4: Türk demokrasisini ve millet iradesini hedef alan FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişimi 10. yılını dolduruyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, darbecilere karşı verilen destansı mücadelenin yeni nesillere doğru şekilde aktarılması için anma programlarının bu yıl farklı bir konsepte hazırlanması talimatı.

0: Hatını verdi. Başkan Erdoğan bir aylık süreçte hem AK Parti kanadının hem de hükümet kanadının ayrı ayrı kapsamlı çalışmalar yürütmesini istedi. Bayram sonrası başlayacak çalışmalarla hain darbe girişimine yönelik 81 ilde çeşitli programlar düzenlenecek. Dijital mecralar başta olmak üzere televizyon, açık hava ve uluslararası iletişim kanallarını kapsayan geniş çaplı bir iletişim kampanyası yürütülecek. Darbe girişiminin ardından geçen 10 yılda Türkiye'nin güvenlik, savunma, demokrasi ve kalkınma alanlarında attığı adımlar kamuoyuna aktarılacak. Hazırlanacak programlarda 15 Temmuz gecesi milletin ortaya koyduğu direnişin ve demokrasi mücadelesinin yeniden hatırlatılması, şehitler ve gazilere yönelik vefa çalışmalarının öne çıkarılması planlanıyor. Ayrıca bu yıl programlar yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da yapılacak.
1: Bir daha 15 Temmuzlar yaşanmaması için çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirmeliyiz. Dinini, milliyetini, dilini, vatanını, devletini bilmeyen her çocuk terör örgütlerinin potansiyel hedefidir. Ama benim sizden bir ricam var. Bizim hem ilmiyle hem gönlüyle geleceğine yürüyen nesillere ihtiyacımız var. Anneler, babalar, işte sizden bunu bekliyoruz. Unutmayın. En büyük öğretmen, mürebbi, mürebbiye sizsiniz.
0: Özellikle genç kuşaklara yönelik içerikler hazırlanacak. 15 Temmuz hafızasının canlı tutulmasına yönelik projeler geliştirilecek. Böylece milli direniş unutulmayacak, unutturulmayacak.
2: Silivri'den bir kaza görüntüsü trafik kurallarının ihlali bir faciayı beraberinde getiriyordu neredeyse. Kavşakta bir taksiyle motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. Korku dolu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
3: Trafik kuralı ihlali az kalsın faciayla sonuçlanıyordu. Silivri'de tem bağlantı yoluna dönüş yapmak isteyen bir taksi sürücüsü iddiaya göre kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptı. O sırada karşı yönden gelen motosikletle taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koşarken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
2: İstanbul Başakşehir'de bir markette kavga çıktı. Kavga tartışmaya, kısa sürede de büyüyerek bıçaklı silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
0: Ürün değişim tartışması hastanede bitti. İstanbul Başakşehir'de iddiaya göre kadın müşteri satın aldığı ürünü değiştirmek istedi ancak market çalışanları talebi kabul etmedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın müşteri eşini markete çağırdı. Markete gelen adamla çalışanlar arasında başlayan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında market çalışanlarından biri müşterinin eşine bıçak çekti. Müşterinin eşi ise yanında bulunan silahını çıkardı. Araya giren bir başka market çalışanı bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Yaşanan arbede ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
2: Avusturya'da yamaç paraşütü yapan 44 yaşındaki bir kadın akıl almaz bir kazayla ölümden döndü. Havadayken bir küçük uçağın çarpmasıyla paraşütü parçalandı. Yerden yüzlerce metre yükseklikten taklalar atarak savrulmaya başladı.
3: Gökyüzünde süzülüyordu. Üzerinden geçen uçağın paraşütüne çarpmasıyla taklalar attı.

0: Facianın eşiğinden dönülen olay Avusturya semalarında kayda geçti. Sabrina isimli kadın yamaç paraşütçüsü Salzburg'un 100 kilometre batısında kendisini gökyüzüne bıraktı. Ancak tam o sırada üzerinden geçen bir küçük uçak paraşüte çarparak parçaladı. Korku dolu o anlarda kamerada kayıttaydı. Havada taklalar atarak savrulan kadın ölümle burun buruna geldi. 44 yaşındaki kadın yedek paraşüt sayesinde güvenli bir şekilde yere inmeyi başardı. Birkaç morluk dışında sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Uçağın zamanında manevra yapamadığını açıklayan polise pilot hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
1: Amerika ve İran barışında şimdi bir başka bir tartışma var. O da İbrahim Anlaşmaları. Amerikan Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından İran'la barış için bölge ülkelerinin İsrail'le artık ilişkilerini normalleştirmesi ve İbrahim Anlaşmalarına taraf olmasını istedi. Hatta Suudi Arabistan ve Katar'ın anlaşmayı derhal imzalamalarını talep etti ama bu çağrıya Suudi Arabistan ve Pakistan'dan kesin bir dille red yanıtı var.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerde sürpriz şekilde İbrahim Anlaşmaları'nı gündeme getirdi. Bölge ülkelerinin İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesini ve İbrahim Anlaşmaları'na dahil olmasını istedi.
3: Çok kısa süre içerisinde Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na dahil olacağını umuyorum.
2: ABD Başkanı mesajını sosyal medya hesabından verdi. Trump, Suudi Arabistan ve Katar'ın anlaşmayı derhal imzalaması gerektiğini söyledi. Ya herkes için büyük bir anlaşma olacak ya da çatışmalar yeniden başlayacak dedi. Trump birkaç ülkenin dahil olmaması anlaşılabilir ama çoğu buna katılmalı diye de ekledi. Ancak Trump'ın bu açıklamasına hem Pakistan hem de Suudi Arabistan'dan tepki gecikmedi. İlk açıklama Suudi Arabistan'dan geldi. Suudi yönetimi Filistin devletinin kurulması için geri dönülmez bir yola girilmedikçe politika değişikliğine gidilmeyecektir dedi. Pakistan'dansa açıklama Savunma Bakanı'ndan geldi.
3: Bence böyle bir anlaşmaya taraf olmamalıyız. Bu adım bizim temel düşüncelerimizle çatışmak anlamına gelir. Pasaportumuzda bile İsrail hariç tüm ülkelerde geçerlidir yazmaktadır.
2: Pakistan Savunma Bakanı İsrail'in sözüne güvenilmez diye de ekledi.
3: O insanların sözüne tek bir gün bile güvenemeyeceğiniz insanlarla nasıl masaya oturursunuz?
1: Lübnan'daki ateşkesi de ihlal etmeye devam ediyor İsrail. Güneydeki 3 bölgeyi havadan hedef aldı. Hem savaş uçakları hem de topçu atışlarıyla düzenlenen farklı saldırılarda en az 16 sivil hayatını kaybetti. Hizbullah'ın işgal güçlerine düzenlediği karşı saldırıda ise bir İsrail askeri öldü. İsrailli bir albay da ağır yaralı.
0: Lübnan'da 45 gün uzatılan ateşkesi içe sayan İsrail bir kez daha sivillere hedef aldı. Patlamaların birbiri ardına yaşandığı 3 bölgeden duman yükseldi. Lübnan'daki katliamlarına tüm dünyanın gözü önünde devam eden İsrail, Nebatiye, Beka ve Sur bölgelerini bombaladı. Hem savaş uçakları hem de topçu atışlarıyla düzenlenen kombine saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Saldırılara ilişkin açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu da Hizbullah'a yönelik saldırıların arttırılması için orduya talimat verdiğini duyurdu. Amerikan basınına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi de Başkan Trump'ın İsrail'e Lübnan'daki askeri eylemlerin tırmandırılması konusunda destek vereceği iddiasında bulundu. İsrail işgaline ve ateşkes ihlallerine karşı asimetrik mücadeleyi sürdüren Hizbullah da soykırım ordusuna etkili bir karşı saldırı düzenledi. Kamikaze İHA'ların kullanıldığı sürpriz saldırıda bir İsrail askeri hayatını kaybetti, İsrailli bir albay da ağır yaralandı. Böylelikle İsrail'in Lübnan'a saldırıları başlattığı 2 Mart'tan bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 23'e yükselmiş oldu.
1: Arefe gününde şehitliklerde de yoğunluk var. Kayseri'ye gidelim. Yağmur Aksu ayrıntıları anlatıyor.

0: Merhaba, Tepe Kurban Bayramı'nın Arife gününde de Kartal Şehitliği'nde yoğunluk var. Tabi ziyaretler devam ediyor. Türkiye'nin en sessiz, en anlamlı, en acı, aynı zamanda en ağır yerlerinden birisindeyiz. Kartal Şehitliği'ndeyiz. Şu anda tabi burada bugün bayram telaşı yok. Bayram sevinci değil, özlem ve vefa yankılanıyor işte bu yerde. Yıllardır dinmeyen bir özlem hakim Kartal Şehitliği'nde. İşte yakınları, aileler burada şehitlerimizin başında dualar ediyor. Kur'an-ı Kerimler okunuyor. Tabi sabah erken saatlerinden itibaren şehit yakınları şehitliğe gelmeye de başladı. Tabi ellerinde dualar, kimi yanında çocuklarıyla geliyor, kimi tek başına sessizce yürüyor kabirlere doğru ve görmüş olduğunuz gibi ziyaretler devam ediyor. Tanıyan, tanımayan herkes Kartal Şehitliği'ne ziyaretler devam ediyor. Tabii bazıları mezar taşlarını tek tek temizliyor. Bazıları dakikalarca fotoğraflara bakıyor. Kimi babasının kabri başında dua ediyor. Kimi abisinin mezarında sarılıyor. Kimisi ise yıllar geçmesine rağmen gözyaşlarını tutamıyor. Tabii burada dualar hiç susmuyor. Bazı aileler yanlarında getirdikleri çiçekleri mezarlara da bırakıyor. Aslında burada yalnızca bir ziyaret gerçekleşmiyor. Burada yıllardır eksilmeyen bir hasret yaşanıyor. Özlem bir yandan, vefa bir yandan, tabi burada dinmeyen büyük bir acı da var. Şehit aileler için bugün sadece bir Arefe günü değil, aynı zamanda sevdiklerine en yakın hissettikleri günlerden biri. Tabi buradasınız, ziyaret ediyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz?
1: Burada bir Arefe gününde, bir bayram arefesinde şehitlerimizi ziyaret etmek bizim bir asli görevimiz. Çünkü onlar bu vatanın tapuları. Burada bayraklar dalgalanıyor. Bu bayrakları dalgalandıran rüzgarlar değil, o şehitlerimizin vatan için ortaya koydukları canları siper etmeleri. Bayrakları da dalgalandıran şehitlerimiz. Biz burada şehitlerimize bir ahde vefa görevimizi yere getirmek, bayram öncesinde onları unutmamak, unutturmamak, hatırlamak için buradayız. Allah onlardan binler kere razı olsun. Onların da birer evladı, anneleri, babaları, çocukları, aileleri vardı. Onların her biri bizim bir kardeşimiz, bizim bir evladımız. Biz öyle görüyoruz. Bir kan bağımız var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı için canlarını feda ederlerken hiçbir şey düşünmediler. Canlarını bu ülke için feda ettiler. Biz de onları ahde vefa düşüncesiyle buraya geldik ve onları.
0: Sizin yakınınız burada mı?
1: Burada beraber görev yaptığım arkadaşlarım var. Ben emekli astsubayım. Tanıdığım insanlar var. Tanımasam bile her bir şehit bizim bir akrabamız. Çünkü bu vatan bizim bu şekilde şurada hayatımızı idare etmemiz için canlarını verdiler. Akraba olmamıza gerek yok. Hepsi bizim kardeşimiz, hepsi bizim canımız, ciğerimiz. Biz bu şekilde
0: yaşıyoruz. Allah'ın dualarımızı kabul etsin inşallah. Şimdi görüyorsunuz, burada hoca geldi, şehidimize duasını okudu, işte dualar edildi, Kur'an-ı Kerimler okundu ve burada da ziyaretlikler devam ediyor tabii bir yandan. Merhabalar, başımız sağ olsun, vatan sağ olsun, dualar edildi.
2: Evet, dualar edildi. Kayınımın torunu olur.
0: Nasıl hissediyorsunuz?
2: Ay, üzüntülü tabii ki, insan üzülüyor. Evet.
0: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Tabii şu anda gördüğünüz gibi diğer taraflarda da bakın gelenler de var. İşte Kadir başlarında edilen dualarda tek bir ortak cümle öne çıkıyor. Aslında unutmadık, unutturmayacağız. Tabii Kartal Şehitliği'nde bugün hem büyük bir hüzün hem de derin bir gurur da yaşanıyor aynı zamanda. Kartal Şehitliği'nde ziyaretlikler devam ediyor, dualar okunuyor. Diyelim ve söz tekrar sizlere bırakalım.
3: Teşekkürler. Yağmur Aksu anlattı Arefe gününde şehitliklerden son durumu. Kurban Bayramı öncesinde çarşı pazara da gidelim. Yoğunluk var. Kadir Mercan izlenimlerini anlatıyor. Kadir.
4: Aslında sabah saatlerinden itibaren bu saatlere kadar yoğunluğun halen daha devam ettiğini belirtelim. Bir yandan kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte yerden bu yoğunluğu takip edeceğiz. Bir yandan da havadan drone operatörü Yaman Koper'in görüntüleriyle eşlik edecek bize. Aydın'dan hemen rica edeceğim. Bu kalabalığı göstermeden önce, yayından önce ufak bir aileyle sohbet ettik. Hemen yayında da sohbet edelim istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum.
5: İyi bayramlar.
4: Gezmek için mi buradayız yoksa alışveriş yapmak için mi?
5: Aslında ikisi de, hem gezelim, havanın güzelliğini değerlendirelim istedik. Aynı zamanda alışveriş yapıyoruz. Kızımın da okulun bitmesine az kaldı.
4: Alışverişi son güne bırakanlardan mısınız?
5: Son güne, her şeyi son güne bırakıyoruz nedense. Türk insanı olarak. Bayrama da bir gün kaldı. Biz de bayram öncesi alışverişe geldik.
4: Tekrardan iyi bayramlar dilerim. Müsaadeniz olursa kızınıza da bir mikrofon uzatmak isterim. Öncelikle adın ne senin?
6: Nehir.
4: Nehir. Peki kaç yaşındasın?
6: 9 yaşındayım.
4: 9 yaşındasın. Sen peki alışveriş için mi geldin buraya yoksa gezmek için mi geldin?
6: İkisi de ama daha çok gezmeye geldim.
4: Daha çok gezmeye geldim. Evet. Peki babana en çok ne aldırdın bugün burada?
6: Daha
4: ya da aldıracak mısın?
6: Tarzı bir şeyler aldıracağım.
4: Oyuncak tarzı bir şeyler, evet, aldıracaksın. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum.
6: İyi bayramlar.
4: Evet, büyüklerimizin derdi alışveriş. Biliyorsunuz ki o misafirler için olan alışverişler. Küçük kardeşlerimizin derdi ise tabii ki oyuncak. Onlar da bayramı hem yeni kıyafetleriyle hem yeni oyuncaklarıyla karşılamak istiyorlar. Bir yandan da şöyle yavaş yavaş Mısır Çarşısı'nın içerisine doğru kameraman arkadaşım Aydın Baysar'la birlikte ilerleyelim. Aslında sabah saatlerinde daha fazla bir yoğunluk vardı. Bulunduğumuz dakika itibariyle kısmen de olsa o yoğunluk azalmış durumda. Bir yandan tezgahlardaki vatandaşlar son hazırlıklarını, son alışverişlerini yapıyorlar. Bayramdaki misafirleri için son alışverişlerini yapıyorlar. Bir yandan da burada vatandaşlar gezmek için de yine bu noktayı tercih edenlerden. Mesela şu anda bulunmuş olduğumuz alan güneşli. Hemen kameraman arkadaşım Aydın'dan rica edeceğim. Daha ağaçların altında gezmekten yorulan vatandaşlarımız da burada ellerinde dondurmalarıyla, yine buradan aldıkları mısırlarıyla bir dinlenme gerçekleştiriyorlar. Onlar da ilerleyen dakikalarda biraz dinlendikten sonra alışverişe ve gezmeye kaldıkları yerden devam edeceklerini bekliyoruz diyelim. Şimdi Mısır Çarşısı'nın içerisinde de böyle yavaş yavaş kameraman arkadaşım şu an zannediyorum ki Zoom'da giriyor. O kalabalığı net bir şekilde gösteriyor size şu anda ekranlarda. Aslında bulunmuş olduğumuz alan biraz daha meydan kısmı. Burayı bilenler için, bilmeyenler için öyle anlatalım. Biraz daha meydan kısmı. Burada biraz daha geniş bir alan var. Her ne kadar kalabalık gibi gözükmese de yine geniş bir alan olduğu için kalabalığın olduğunu söyleyebiliriz. Daha iç kesimlerde, daha dar alanlarda yoğunluğun da fazla olduğunu söylemek de mümkün. Bakın yine burada iki kardeşimiz var. El sallayan vatandaşlarımız var. Yine iki kardeşimiz var. Aydın, senden rica edeceğim. Yüksek ihtimalle aileleriyle birlikte onlar da artık bayramlıklarını giymişler. Bayramlıklarını giydikten sonra da kendilerini Eminönü'ne gezmeye getirmiş aileleri ve görüyorsunuz Türk bayrağımızın renkleri, o şanlı bayrağımızın renkleriyle kıyafetlerini giyip buradaki alışverişlerini, aileleriyle birlikte olan alışverişlerini yapmaya devam ediyorlar. Öte yandan sadece aslında Türk anlamında değil, yani yabancı turistler olarak da Eminönü'nde yoğun bir hareketlilik olduğunu söylemekte fayda var. Sadece yerli turistler olarak değil, yabancı turistlerin de özellikle tercih ettiği bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Hem İstanbul dışından gelen vatandaşlarımız, hem İstanbul içinden gelen vatandaşlarımız bu noktayı tercih ediyorlar. Biraz daha şöyle Aydın'la içeriye doğru girdiğimizde o kalabalığı daha net ekranlarınıza getirebiliyoruz. Bir yandan da kameraman arkadaşım Aydın Baysar ekranlara getirirken, bir yandan da drone operatörü Yaman Koper'in havadan olan görüntüleriyle ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Bulunmuş olduğumuz dükkanların arasında olan bir sokağa girdik şimdi kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte. Yürümekte dahi zorlanıyoruz. Aslında bayramın hemen öncesinde, yani Arife olan bugünlerde rutin olan bir kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Normal günlerde ise yine bu kalabalık var, fakat bayramda bu kalabalığın biraz daha arttığını, hem alışveriş için hem de gezmek için tatili fırsat bilen hem yerli hem de yabancı turistler için Eminönü vazgeçilmez bir nokta olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan da kameraman arkadaşım ekranlarınıza getiriyor. İşte burada yine lokumlar var, fıstıklar var. Eminönü'nün vazgeçilmez lezzetleri, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri olduğunu söyleyebiliriz. Yavaş yavaş toparlayacak olursak artık bayrama artık saatler kaldı. Sayılı günler vardı diyorduk. Artık saatler kaldı diyelim. Biz de şimdiden hem tüm Türkiye'nin hem de A Haber izleyicisinin şimdiden bayramını kutlayıp sözü tekrar sizlere bırakalım. Merve Tepe.
3: Çok teşekkürler. Kadir Mercan anlattı Eminönü'nden son durumu. Şimdi yurtta da bir bayram hazırlıklarına bakalım. Önce Diyarbakır'a gidelim. Diyarbakır'da Arife günü tatlıcılarda yoğunluk var. Bölgenin meşhur lezzeti burma kadayıf nasıl hazırlanıyor? Ayrıntıları Sinan Yılmaz anlatacak.

0: Medeniyetlerin beşiği özüyle sözüyle Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'ın mutfağı oldukça zengin. Şimdi meşhur burma kadayıfını ekranlara taşıyacağız. Çünkü bayramların vazgeçilmesi olmazsa olmazı burma kadayıfı. Şu anda Diyarbakır'da bir imalathanenin içerisinde bulunuyoruz ve şu anda burma kadayıfının yapımı hala devam ediyor. Yoğun bir mesai var. Yanımızda ise uzun yıllardır bu işi yapan Abdülsamet Altunbay var. Kolay gelsin.
1: Sağ olun, teşekkür ederiz.
0: Bu eşsiz lezzeti nasıl yapıyorsunuz? Bize anlatabilir misiniz?
1: Tabii. Öncelikle size burma kadayıfın tarihinden bahsetmek isterim. 1800'lü yılların başlarında Ermeni ustalarımız Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde bu işi yapmaya başladılar. Daha sonra bizim büyüklerimiz, atalarımız bu mesleği onlardan devraldı. Nesilden nesile aktarılarak bugüne kadar geldik. Yaklaşık 58 yıldır bu mesleği yapmaktayız. Ben de 3. kuşak olarak bu mesleği devraldım. Bayrağı en iyi şekilde ileriye taşıyacağız inşallah.
0: Peki, bir yandan aslında Muhammed Enes'le beraber yapım aşamasını da ekranlara taşımak istiyorum. Burma kadayıfın yapılışı şu anda buradaki ustalar yapıyor. Bize anlatabilir misiniz? Nasıl yapıyorsunuz?
1: Tabii. Burma kadayıfın yapımı 3 aşamadan oluşuyor. Döküm, doldurma ve pişirme. Döküm aşamasında burmamızı ve tel kadayıfımızı elde ediyoruz. Daha sonra doldurma aşamasına geçiyoruz. Doldurma aşamasında tepsimizin altına tereyağı ve pekmez karışımını sürüyoruz. Pekmez sürmemizin sebebi tatlının çıtırlığını yitirmemesi. Daha sonra burmamıza tel kadayıfla karıştırdığımız fıstığımızı döküyoruz. Sonra sarma işlemi ve tepsiye yerleştirme işlemi. Daha sonra da pişirme işlemine geçiyoruz.
0: Yoğunluk da hala devam ediyor. Vardiya sistemiyle mi çalışıyorsunuz?
1: Tabii. 3 vardiya olacak şekilde 7-24 çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışı siparişlerimiz fazla. Bayrama hazırız en iyi şekilde.
0: Çok güzel. Şimdi tepsilere dizilen kadayıflar ocağa getiriliyor. Ocakta kaç dakika pişiyor?
1: Ortalama 30-40 dakikada tatlı hazır oluyor.
0: Tabyağı da bırakıyorsunuz.
1: Tabii. Ocağa bıraktıktan sonra altındaki pekmezini eritiyoruz 1-2 dakika. Daha sonra yağını veriyoruz. Yağını verdikten sonra pişiriyoruz. Pişirdikten sonra süzme işlemi. Yağının tamamını süzdükten sonra tatlıyı çeviriyoruz.
0: Evet. Tabii Diyarbakır'ın meşhur burma kadayıfı oldukça lezzetli, oldukça kaliteli, dünyaya nam salmış bir tatlıdan bahsediyoruz ve tatlı gerçekten dünyanın birçok yerine sipariş usulüyle gönderiliyor. Tabii bayram azı olduğu için ustalar yoğun bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Çünkü siparişlere yetişemiyorsunuz, doğru mudur?
1: Yok, yetiştiremiyoruz. Daha doğrusu yetişmek için 7-24 çalışıyoruz, öyle söyleyeyim size.
0: Evet, kameram arkadaşım Muhammed Enes Sözgültekin ile beraber şu anda büyük bir imalathanenin içerisindeyiz. Yoğun bir mesai hala devam ediyor. Şimdi tatlımız pişti ve artık şerbetlemeye hazır hale geldi. Şu anda ustamız pişen kadayıfı getiriyor. Biraz sonra şerbetleme işlemini ekranlara taşıyacağız. Yaklaşık 30-40 dakika boyunca ocakta pişen burma kadayıfı şu anda içerisindeyiz. Evet, burma kadayıfımız artık yemeğe hazır hale geldi. Yayın konuğumuz Abdülsamet Altunbay'a çok teşekkür edip söz tekrardan size bırakalım.
2: İstanbul'da görev yapan 112 acil sağlık ekiplerinin mesaisi ve yaşadıkları zorluklara ekrana getireceğiz şimdi. Bakın, ekipler hangi zorluklarla karşılaşıyor ve nelerle mücadele ediyorlar? A Haber muhabiri Merve Özmen İzci ve kameraman Hüseyin Koçağ'ın özel haberi gelecek ekrana.
3: Arkadaşlar sağını sol yanaşın lütfen.
4: Onlar gelen bir çağrı üzerine yola çıkıyor, bir canı kurtarabilmek için zamanla yarışıyor. İstanbul'da görev yapan 112 acil sağlık ekipleri megakentte sayısız vakaya müdahale ediyor.
3: Araçlar sağını sol lütfen.
2: Bir telefon, bir siren sesi ve saniyeler içinde değişen hayat.

0: yanında. Fatih'ten Arnavutköy'e, Silivri'den Tuzla'ya şu anda 378 acil sağlık hizmetleri istasyonuyla aktif hizmet veriyor. Şehir içinde 8 dakikada, kırsalda 14 dakikada biz vatandaşlarımıza ulaşmış oluyoruz.
1: Zaman zaman tansiyon yükselebiliyor. Ancak sağlık ekipleri soğukkanlılıklarını koruyor.
2: Aslında en önemli olan şey işinizi sevmek tabii ki. Sakin olmak önemli ve doğru iletişim kurmak önemli. Sonuçta onun da kendi hastası, yakını ya da işte annesi, babası, çocuğu, eşi, böyle görmek lazım. Biz de birazcık daha sakin olup olay yerini ve hasta yakınını kontrol edebilirsek çok çok daha makul oluyor.
1: Ekiplerin en zorlandığı konuysa ambulansa yol vermeyen sürücüler ve asılsız ihbarlar.
0: Ambulansa yol vermede sıkıntılar yaşıyoruz. Sadece emniyet şeridinde değil, sağa sola çekilerek orta şeridin açılarak ambulans yol vermeye vatandaşlarımız çağırıyor.
3: Trafikte insanların yol vermemesiyle karşılaşıyoruz. Yanlış park yüzünden çok sıkıntı çekiyoruz.
2: Bizim aracımızda eğer hasta yoksa ve sirenler açıksa zaten biz mutlaka hastaya gidiyoruzdur. Yani dolayısıyla bizim sirenlerimiz açık olduğunda yol verebilirlerse tabii ki güvenliği de sağlayarak bizim için çok çok daha iyi olur.
4: Bize yol veriyorlar fakat peşimizden çok hızlı ve yakın takip yapıyorlar. Bu da büyük bir yanlış olabilecek, hani frenleri sonrasında bir kazaya sebebiyet verebilirler. Oldukça yoğun gereksiz çağrılar olmakta ve bunlar da olabilecek gerçekten acil durumlara hızlı bir şekilde ulaşmamızı engelliyor.
1: İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, eve nakil ambulans sisteminin detaylarını da paylaştı.
0: Eğer siz doktorunuz eve nakili ambulansla olması gerektiği düşünüyorsa sırf bu sistem için ayrılmış ambulanslarla biz hastalarımızı eve götürüyoruz. 2025 yılında 15 bine yakın biz sevk yaptık. Hastaneye gelirken de, giderken de, hasta olduğumuzda veya olmadığımızda biz dünyanın sağlık başkenti olarak vatandaşlarımızın yanındayız.
5: Yozgat'ta çobanlık yapan 13 yaşındaki Alperen sürüsünü otlatıyordu. Yanında da gözü gibi baktığı eşeği vardı. Bir anda yağmur bastırınca Alperen üstündeki yağmurluğu çıkartıp eşeğinin üzerini örttü.
6: Yağmur bastırdığı için eşeğimin üstüne yağmurluğumu örttüm. Kendime şemsiyeyi aldım. Çünkü eşeğim çabuk hastalanıyor.
7: Yağmurda eşeğinin ıslanmasına gönlü razı olmadı. Yağmurluğunu çıkarıp eşeğinin üzerine örttü. Sözleriyle de yürekleri ısıttı.
6: Ben eve gidince üstümü değiştiririm. Kendimi kurularım ama o dilsiz hayvan olduğu için kendini kurulayamaz.
7: Yozgat'ta çobanlık yapan 13 yaşındaki Alperen Atıl, hayvanlarını otlatmaya çıkardığı sırada yağmura yakalandı. Yanında da gözü gibi baktığı eşeği vardı.
6: Hayvan hasta olmasın diye kendimi ne kadar düşünüyorsam onu da o kadar düşünmek zorundayım. Ben çünkü bir çobanım.
7: Eşeği hasta olmasın diye yağmurluğunu üzerine örten Alperen, eşeği ısınsın diye ateşle yaktı. Yürekleri ısıtan o anları ise bölgeden geçen kasaba sakinlerinden Mustafa Kılıç kaydetti.
8: Sana helal olsun Alperen. Gerçekten helal olsun. Yağmuru çekiyordum. Yani bu görüntüler es geçmek istemedim.
7: Yağmur dinmeyince Alperen sürüyü toplayarak eşeğiyle evin yolunu tuttu.
5: Balıkesir Edremit'te kurulan pazarda doğal ürünler tüketiciyle buluşuyor. Ekibimiz o pazarı gezdi. İzleyelim.
9: Şu anda Edremit'te bir pazar var ki bu pazar bildiğimiz pazarlara hiç benzemeyen bir pazar. Zira bu pazara bölgedeki tüm butik üretim yapan ve köylülerin kendi ürünlerini taze ve günlük getirdiği çarşamba pazarı. Yanımızda Ziraat Odası Başkanımız Ali Yılmaz Diker var. Başkanım, bu pazar her pazara benzemiyor.
10: Evet, bu Edremit'in her gün pazarı vardır ama bu Edremit'in en büyük pazarıdır ve bütün bölgeye yayılan bir pazarımızdır. Bütün üretici kendi üretmiş olduğu tüm ürünlerini bu pazara getirirler ve burada tüketiciyle buluşurlar ve kendi mallarını kendileri pazarlarlar. Çok büyük bir pazardır. Yani şuraya gezmeye kalkalım 3-4 saatte gezemeyiz. Yöresel olarak bu mevsimde ne yetişiyorsa onların hepsini bu pazarda şimdi görebilirsiniz. Bakın etrafımızda işte mevsimsel olarak papaz eri, bekiroğlu eri, bakla, enginar, işte zeytin, zeytinyağı ürünlerinin olduğu bir pazarımız bu. Ve bu pazarda tüm üreticileri katma değer yaratan ürünlerini burada kendileri pazarlarlar.
9: O zaman bir bakalım, şöyle bir geçelim. Bakalım Edremit'te hangi ürünler revaçta ve özellikle butik üretim yapan yerel üreticilerin ürünlerinde neler var? Hemen şöyle sol tarafa bakalım. Enginar görüyoruz burada. Evet, özel bir

0: bir butik üretim yapan bir hemen bir mikrofon uzatalım. Hayırlı pazarlar olsun.
1: Abi sağ ol.
0: Ne var, neler satıyorsunuz?
1: Egemen satıyoruz abi, bantlar satıyoruz. Çok güzel.
0: Bunlar tamamen kendi üretiminiz değil mi?
1: Üretimiz. Çok güzel. Bantlar, enginar.
0: Ve taze olarak getiriyor.
1: Taze olarak, %10'a yaraştı. Galiba çok faydalı.
2: Şu bizim yöremizin yetişen bir ürünü değil mi? Şöyle bakalım ismini. Hindiba.
0: Hindiba.
2: Hindiba bu. Acısı mı tatlısı mı? Gördün mü? Sapı beyaz olursa tatlı olur. Bunun burası kırmızı olursa acı hindiba olur. Öyle mi?
0: Evet. Hindibayı nerede yetiştiriyorsun? Bahçede mi?
2: Yok, yabani bu.
0: Doğadan
2: toplayıp. Doğadan toplayıp getiriyor. Şu görmüş olduğunuz kekik bak. Bu dağ kekiği bu. Dağdan topluyor, getiriyor. Burada üretici bunu pazarlıyor. Şu kendi ürünü tarlasından, bağından, bahçesinden zamanında toplamış, kurutmuş ve şimdi de kuru incir olarak satıyor. Aynı şekilde yine bak bahçesinden bu kadar çıkarmış, getirmiş Karadudu'nda. Karadudu'nda pazarlıyor burada, görüyorsunuz. Yani şurada görmüş olduğunuz ürünlerin hepsi doğal olarak elde edilmiş ürünler. Bak. Bahçesinden toplamış, nanesini getirmiş, satıyor.
0: Dereotları, soğanlar, baklalar.
2: Bu Arap saçı, rezene deriz buna. Rezene deriz. Bu da doğadan elde edilen bir şey. Doğaya çıkmış, toplamış bunları dünden. Dünden topladın. Dünden toplamış bunları, getirmiş. Bunları şimdi kavurmasını yaparlar. İçerisine işte yumurta da kırarlar falan.
0: Böreğini yaparlar.
2: Yaparlar, onları da yaparlar. Çeşit olarak insanlar bunları değerlendirir ve pazarlarında ihtiyaçlarını bu şekilde temin ederler. Nereden topladın bunları?
3: Kendi bahçemizden.
4: Kendi bahçemizden.
3: Kendi bahçemizden.
4: Kendi bahçemizden.
0: Sabah taze toplayıp mı getiriyorsun?
4: Sabah ne taze toplayıp getiriyoruz.
0: Her çarşamba burada mısın?
4: Her çarşamba burayı açıyoruz.
2: Evet. Tamam. Bunun ismi ne?
4: Kazaya.
2: Ne işe yarıyor bu?
0: Kazaya.
4: Kazaya, o ölelinde yiyeceksin.
2: Yiyor.
4: Yiyeceksin.
0: Pişirmeden mi yeniyor?
4: Çiğ yeniyor.
0: Kazaya.
4: Kazaya.
0: Şifalı mı?
4: Şifalı.
0: Çok şifalı kazaya, evet.
2: Artık şimdi yöresel bir arşın bakterimiz bu çeşit ve bu bölgede ekilen bir bakla.
0: Yine bezelyeler var.
2: Bezelyeyi toplamış.
0: Ayıklamış.
2: Ayrak kalmış, ayıklamış burada. Ayıklanmış satıyor.
0: Evet. Bir de atıyorum maydanoz varsa onu da getirmiş.
2: Evet. Yine bak gördüğünüz gibi rezene.
0: Rezene, dereotları, köy yumurtaları. Belki de Türkiye'de pazar kültürü birçok yerde var ama Edremit'te öyle bir pazar kuruluyor ki tamamen butik üreticilerin yaptığı pazarlar. Her çarşamba günü binlerce vatandaşımız sadece Edremit'ten değil, Burhaniye'den, Gömeş'ten, İvrindi'den, Çanakkale'nin Yenice ilçesinden ve bütün Körfez'den gelip özellikle yaz döneminde 1 milyon nüfusu aşan da bir nüfus var bu bölgede. Onlar da günlük taze ürünleri gelip Edremit pazarından alıp tüketebiliyorlar.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
13: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
12: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
13: Abicim.
12: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
13: Abicim.
12: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bir reklam.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam.
5: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Afyonkarahisar Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Antalya Isparta Yolu'nun 0 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
5: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. Reklam.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Aygaz diyorum.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2026 yılı ilk çeyrek iş gücü girdi endeksleri verileri istihdam ve ücretlerde artışa işaret ederken çalışma saatlerinde düşüş yaşandığını ortaya koydu. Brüt ücret ve maaş endeksindeki yıllık artışsa %37'ye ulaştı.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Canlı yayından
12: CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olaylar partideki kırılmayı ve ayrışmayı gözler önüne serdi. CHP Genel Merkezi'nin polis eşliğinde boşaltılmasıyla birlikte partide yeni bir süreç resmen başlamış oldu. Makama geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'yla parti binasından ayrılan Özgür Özel'in yol haritası da netleşti. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü genel merkeze gelerek makamına oturacak. Kılıçdaroğlu partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu'nun 7-8 kişilik bir MYK oluşturması ve A takımını bayramdan sonra kamuoyuna duyurması bekleniyor. Ali Öztunç ve Gürsel Erol'un genel merkezde yaşananlar nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında yer almak istemedikleri ve bu durumu Kılıçdaroğlu'na ilettikleri öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde göreve başlamasıyla birlikte ilk icraatı arınma ve etik olmak üzere iki komisyon kurmak olacak.
13: Bayramda partiye gelip bir bayramlaşma ama bayram sonrası ilk mesai gününden itibaren parti meclisini oluşturmak, merkez yürütme kurulunu yani partinin idari yönetimini sağlayacak isimleri belirlemek, etik ve disiplin kurullarını oluşturmak ve bu kurullar aracılığıyla da partideki arınma sürecini başlatmak.
12: Komisyon hakkında soruşturma yürütülen, yargılanan, tutuklu bulunan, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları bulunan isimlerin akıbetine karar verecek. Komisyonla birlikte CHP'li belediyelerin tümünde de iç denetim başlatılacak. Belediyelerin harcamaları, yaptıkları ihaleler, atamalar tek tek parti denetimine tabi olacak. Bu süreçte Kılıçdaroğlu'yla birlikte göreve iade edilen Yüksek Disiplin Kurulu'nun da yoğun bir mesai yapması bekleniyor. Öte yandan Özgür Özel'in, vekillerin ve belediye başkanlarının 45 günde kurultay çağrısına rağmen Kılıçdaroğlu'nun partiyi olağanüstü değil, olağan kurultaya götürmek istediği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte delege yapısını sil baştan değiştireceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Özgür Özel cephesinde de hareketlilik sürüyor. Yeni merkezlerinin meclis olduğunu açıklayan Özel ve ekibi için Ankara'da bir çalışma ofisi ayarlanması bekleniyor. Özel'in partili

0: İlerle bayramlaşmayı da bu çalışma ofisinde yapabileceği belirtiliyor. Rutin faaliyetlerine mecliste devam edecek olan özel ve ekibinin önceliği ise kurultay yapılması konusunda ısrarcı olmak.
1: Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz.
0: Özgür Özel 45 gün içinde kurultay olmaması halinde bambaşka bir yol haritası izleyecek. CHP'nin olağanüstü kurultaya gitmemesi durumunda milletvekilleri ve belediye başkanlarının istifası gündeme gelecek. Yeni partiye geçişler için planlama yapılacak.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun 38. kurultay öncesi eski parti meclisinin göreve gelmesi için yaptığı başvuru kabul edildi. Kararla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde eski parti meclisi artık görev yapacak. Ayrıntıları Oğuzhan Gültekin anlatıyor.
3: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeki haber nöbetimiz tabii ki bugün de devam ediyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün de evinden çıkmadığını belirtelim. Tabii ki siz de söylediğiniz özellikle Kemal Kılıçdaroğlu 3. İcra Dairesi Müdürlüğü'ne bir talepte bulundu ve icra dairesi de bu talebini kabul etti. Özellikle verilen talepte Kemal Kılıçdaroğlu cephesi eski parti meclisinin göreve gelmesini istedi. Tabii ki bunun bir prosedür gereği bir işlem olduğunu altını çizmiş olalım. Özellikle ne olacak bu kararla birlikte onu açıklayalım. 38. kurultay öncesi parti meclisi tekrar göreve gelecek ve 1 Haziran'daki CHP parti meclisi toplantısında Kılıçdaroğlu o dönemki parti meclisi üyeleriyle yapmış olacak. Yine tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara 3. İcra Dairesi'ne verdiği liste de belli oldu. Özellikle listeye göre 57 isme tebligatla yollandı. 15 kişinin de yedekte olduğunu söyleyelim bu liste içerisinde. Tabii ki bir yandan Kılıçdaroğlu'nun konutundaki hareketlilik de devam ediyor. Özellikle dediğimiz gibi son 3 gündür Kemal Kılıçdaroğlu evinden hiç çıkmadı. Özellikle CHP Genel Merkezi'nde yaşananları ve gelişmeleri evinden, televizyondan, haberlerden yakından takip etti. Yine birçok telefon görüşmesi ve birçok ziyaret evinde ağırladı Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün de özellikle Müslüm Sar ve Mahir Polat bu noktadaydı. Kendileri görüşme sonrası açıklamalarda bunun da özellikle Müslüm Sar'ı yaptığı açıklamada Özgür Özel'in 2 milyon üyeye danışalım, genel başkan seçelim çağrısına da yanıt vermiş oldu. Biz genel merkeze giderek kurultayla ilgili ne zaman, nasıl yapalım, yol haritamız ne olsun diye konuşmak istedik ama bütün diyalog kapıları kapatılmıştı dedi. Bundan sonra biz siyasi bir polemik olarak bundan sonrasını biz bir siyasi polemik olarak görüyoruz ifadelerinde kullanmış oldu. Bir diğer konuda CHP'de tabii ki maaşlar ödenmeyecek diye bazı iddialar vardı. Yine parti işleyiş değişmeyecek dendi. Ödemeler aksamayacak dendi. Çalışan herkesin maaşlarının ödemesi yönünde talimatların verildiği bilgisi var. Özellikle CHP'de bayram ikramiyelerinde ödendiğini belirtmiş olalım. Yine öte yandan CHP'de 18 kişinin işten çıkarıldığı bilgisi de geldi. Bu da tabii ki bugünün en önemli gelişmelerinden bir tanesi. Yine tabii ki dün CHP'nin bayram programı açıklanmıştı. 28 Mayıs diye açıklanan bayram programı özellikle tabii ki partiler arası bayramlaşmadan dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşla bayramlaşmasının birleşmesi ötürü yaşanacak yoğunluktan dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu programının 30 Mayıs bayramın 4. günü saatler 12'yi gösterdiğinde gerçekleşecek olmasını bir kez daha hatırlatalım. Bu düzenle birlikte yapılan bu değişiklikle birlikte tabii ki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne ilk defa gitmiş olacak ve burada da tabii ki hem partililerle hem de vatandaşlarla bayramlaşmış olacak. Ancak DEM Parti'nin CHP ile bayramlaşmayacağı belirtildi. Son olarak yine tabii ki bu sene uzun bir aradan sonra ilk defa AK Parti de bayramlaşma listesinde yer aldı CHP'nin. Özellikle ilk sırada yer aldığını söyleyebiliriz. 2024'te en son Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla görüşmüş ve birbirlerine bayram tebriği gerçekleştirmişti. Bu tebrikten sonra uzun bir aradan sonra ilk defa tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti'nin heyetler arası bayramlaşma gerçekleştireceğini de belirtelim. Sözü Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutundan tekrar sizlere bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde yaşananları anlattık. Bir de Özgür Özel cephesine bakalım. Özgür Özel çalışmalarını meclisteki makamında sürdürüyor. İlk ziyaretçileri de dün DEM Partililer olmuştu. Özgür Özel bayramı memleketi Manisa'da geçireceğini açıkladı.
4: Bugün de ilk mesai günümüze başladık.
5: Mutlak Putan kararı sonrasında genel merkezdeki makamından polis müdahalesiyle çıkmak zorunda kalan Özgür Özel, meclisteki makamını genel merkez olarak belirledi.
6: Özgür Özel bundan böyle çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makam odasında sürdürecek. İşte tabelada değişmiş durumda. Eskiden genel başkan yazıyordu, şimdi ise grup başkanı.
5: Özel'in ilk mesai gününde ilk ziyaretçileri de DEM Parti oldu. DEM Parti eş genel başkanı beraberindeki heyet de geldi Özel'i ziyarete.
7: Cumhuriyet Halk Parti'nin bu zorlu dönemden bütünlüğünü koruyarak çıkmasını diliyoruz. Her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.
5: Özel de ziyareti tarihi olarak nitelendirdi.
4: Bu kıymetli dayanışma ziyareti bizim açımızdan da çok önemli.
5: Özgür Özel genel merkezdeki makamından ayrılış görüntülerini de paylaştı. Çalışmalarını meclise sürdürecek olan Özel, bayramda da memleketi Manisa'da olacak.
8: Emine biraz.
2: Ve artık imzalar atılacak mı derken Amerika ve İsrail'in yeniden saldırıya geçmeye hazırlandığı İran olaylı bir geceye sahne oldu. İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve çevresindeki kentlerde birbiri ardına patlamalar yaşandı ve patlamalar da paniğe neden oldu. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Yaşanan gerilime ilişkin açıklama var. Amerika Birleşik Devletleri İran'a bir dizi saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Amerikan ordusu füze rampaları ve silahlı teknelerin hedef alındığını söyledi.
9: Patlamalar birbirini izledi, İran'ın güneyinden dumanlar yükseldi. Kırılgan ateşkesin zorlu şartlara rağmen sürdüğü İran'da Amerikan donanması bir dizi hedefe saldırılar düzenledi. Saldırıların merkezinde stratejik önemi bulunan liman kenti Bender Abbas vardı. Kirmanşah, İsfahan, Kum ve Erdabil kentleri de hedefteydi. Patlamaların peş peşe yaşandığı birçok bölgede İran hava savunması da aktif hale geçti. Patlamaların kaynağı uzun süre belirsiz kalırken açıklama ABD ordusundan geldi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM İran'a karşı bir dizi savunma saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Paylaşıma devam eden ateşkes sırasında kontrollü davranarak ABD güçlerini savunmaya devam edeceğiz notu düşüldü. Fox News'e konuşan CENTCOM yetkilisi de saldırılarda füze fırlatma rampaları ve mayın döşemeye çalışan İran tekneleri gibi bazı hedeflerin vurulduğunu açıkladı. Yaşanan gerilime ilişkin henüz açıklama yapmayan Tahran'sa devrim muhafızlarına ait iki sürat teknesinin ABD jetleri tarafından hedef alındığını duyurdu. Ancak vurulan diğer hedeflere ilişkin detay paylaşılmadı.
2: Barış umutları masadaydı ama Hürmüz Boğazı'ndan çatışma haberleri geldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nda füze fırlatma alanlarıyla mayın döşeme hazırlığındaki İran gemilerine vurulduğunu açıkladı. Peki İran'dan nasıl bir açıklama var bu saldırı sonrası? Ayrıntıları Tahran'dan Ekber Karabağ anlatıyor. Ekber.
10: Merve, teşekkür ederim. İran'ın bu saldırılarla ilgili gelen açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı bu meselenin son 48 saat içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede ateşkesi ihlal etmekle suçladı. İran devrim muhafızlarından gelen açıklamada ise İran devrim muhafızları ateşkesi ihlal konusunda misilleme hakkını saklı tuttuğunu bildirdi. İran devrim muhafızları ayrıca gece saatlerinde bir MQ-9 insansız hava aracını düşürdüğünü ve bir başka Amerikan hava aracı ve aynı zamanda F-35 savaş uçağını yapılan ateş sonucu bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu. Senin de az önce haberde belirttiğin üzere Amerika Birleşik Devletleri ordusu ise iki İran devrim muhafızlarına bağlı iki botu batırdığını duyurdu. İran'dan gelen açıklamada İran medyası resmi olmamakla üzere İran medyası 4 kişinin bu saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. Tabii bir taraftan tarafların bir uzlaşıya varma konusundaki çabaları devam ederken diğer taraftan son saatlerde özellikle gece saatlerinde yaşanan bu meselenin işte bu süreci nasıl etkileyeceği merak edilmektedir. Birkaç saat önce de İran'ın yeni lideri Mujtaba Hameneyi haç dolayısıyla bir açıklaması, yazılı açıklaması söz konusu oldu ve o açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki varlığı varlığına da değindi. Bundan sonra bölgede Amerika Birleşik Devletleri askeri üsler kuramayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki eski konumunu kaybettiğini söyleyen İran lideri, İsrail'in ise son günlerle yaklaştığını

0: Duyurdu. Ve diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri cephesinden gelen son açıklamada Amerika ABD Dışişleri Bakanı Rubio dün gece yaşanan meselelere değinerek Hürmüz Boğazı bir şekilde açılacaktır dedi ve İran'la o ön mutabakatın varılmasının belki günler sürebileceğini ifade etti. Son olarak da şunu ben belirteyim ki İran'da 88 günün ardından internetin açılmasıyla ilgili bir karar alındı ve önümüzdeki 24 saat içinde internetin açılacağı ifade edildi ve gece saat 21 itibariyle de insanlardan balkonlara, çatılara çıkarak tekbir getirilmeleri istendi diyor ve sözü sana bırakıyorum.
1: Ekber, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sağ ol. Tahran'dan son gelişmeleri Ekber Karabağ anlattı. Şimdi yaşananları konuşacağız. Uluslararası ilişki uzmanı Doktor Canan Tercan konuğumuz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar Merve Hanım, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederim. Önce tabii neden bu saldırı yapıldı diye sormak isterim. Çünkü bir anlaşma beklentisi hala masada. Tarafların pek çok konuda uzlaştığını ve görüşmelerin de devam ettiğini biliyoruz. Neden bu meşru müdafaa savunması Amerika Birleşik Devletleri tarafından ya da bu saldırıyla ne kazanmış olabilir Amerika Birleşik Devletleri?
2: Zorlayıcı diplomasinin devam ettiği bir süreç içerisindeyiz. Ateşkes var ancak çok kırılgan bir ateşkes ve bu süre içerisinde karşılıklı atışların olabileceğini daha önce de çok defa konuşmuştuk. Bu süre içerisinde tabii bir taraftan barış görüşmeleri için Katar'da İran heyeti görüşmelerine devam ediyor. Diğer taraftan bu tarz gelişmeler masayı engeller mi engellemez mi? Açıkçası ben çok engelleyeceğini düşünmüyorum. Rusya-Ukrayna savaşında da çok defa deneyimledik. Henüz barışa ulaşmamış bir süreç var. Çok kırılgan bir süreç var ve bu süreç içerisinde Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz zorlayıcı diplomasiyi çok seven bir yapıya sahip. Özellikle son yıllarda bunu çok defa test ettik. Bu da onlardan bir tanesi diye açıkçası ben düşünüyorum. Ha bu masadan kalkmayı sağlar mı? Ben hala masa üzerinde her iki tarafında istekli olduğunu ancak taleplerin taban tabana zıt olduğu için uzlaşamadıkları görüşündeyim.
1: Peki bir anlaşma ihtimali yakın zamanda mümkün mü? Yani biz bu hafta ya da önümüzdeki hafta en geç artık imzaların atıldığını görebilir miyiz?
2: Tabii bunu söylemek çok zor. Çok zor bir tahmin bu. Açıkçası ben böyle bir yorumda bulunamam. Görebilir miyiz? Çok taban tabana zıt talepler var. Özellikle her iki tarafta elini çok yüksek tutmaya çalışıyor. Bakın İran Hürmüz kontrolünü de istiyor. Daha önce biliyorsunuz Hürmüz Boğazı'nda seyir sefer güvenliği vardı. Rahatlıkla her ülke buradan geçebiliyordu. Ticaretini yapabiliyordu. Yardımlarını götürebiliyordu. Ya da sadece turistik amaçlı kullanabiliyordu. Her ne amaçlı olursa olsun açık olan Hürmüz Boğazı üzerinde İran bundan sonra bir şekilde tahakküm kurmak istiyor. Ancak tabii ki son gelen gelişmeler Katar'da bunun bu şekilde olmayacağı, paranın sadece talep edilen paranın sadece rehberlik gibi hizmetler karşılığında talep edilebileceği gibi söylemler de masaya yavaş yavaş geliyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri İran'ın bu talebi üzerine neyle cevap veriyor? Bakın çok farklı bir sürece evriliyor. İbrahim Anlaşmaları, İsrail'in dayatması çok fazla. Özellikle burada İran ve Amerika Birleşik Devletleri Anlaşması'ndan mı bahsediyoruz? İran, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri Anlaşması'ndan mı bahsediyoruz? Bunun üzerinde belki biraz durmak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a kalsa belki çok daha önce nihai sonuca varılmıştı. Ancak İsrail'in olayı devamlı manipüle etmesi, şimdi de İbrahim Anlaşmaları gibi bölgeyi kapsayacak bir şekilde İsrail'in elini kuvvetlendirecek ve bölgedeki zulmünü daha çok meşrulaştıracak bir
1: peki. Doktor Canan Tercan anlattı ayrıntıları. Şimdi dünya gündeminden öne çıkan haberlerden derlediğimiz dünya turu gelecek ekrana.
3: Amerika'da fırtına sezonu açıldı. Şiddetli rüzgar Florida'da taş üstünde taş bırakmadı. Ağaçlar yerinden söküldü, evlerin bahçeleri savaş alanına döndü. Endonezya'nın dört bir yanından sel haberi geliyor. Şiddetli yağış ülkenin orta kesiminde sele yol açtı. Yüzlerce araç nehre dönen caddelerde sürüklendi. Selden binalar da nasibini aldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Görüntü Amerika'nın Tennessee eyaletinde bir lise mezuniyetinden. Şiddetli yağış tören öncesinde başladı. Buna rağmen okul yönetimi organizasyonu kapalı alana taşımadı. Yüzlerce öğrenci diplomasını sırılsıklam aldı.

0: Bir adamın canı yolda yürümek istedi, otobanda trafik durdu. Adres Dallas. Polis trafiği felç eden adamı havadan takip edip yakaladı. Amerikan polisi yine otobanda takipte. Ancak bu kez takip ettiği bir insan değil, yaramaz bir köpek. Evden kaçıp otobana çıkan köpeği yakalamak hiç de kolay olmadı. Takip dakikalarca sürdü. Olay ödül mamasıyla tatlıya bağlandı. Polisin elindeki mamanın kokusunu alan köpek hemen kaçmayı bıraktı. Şampiyonluk sevinci kupayı kırdı. Spartak Moskova oyuncusu Pablo Solari Rusya kupasını kaldırırken olanlar oldu. Büyük bir kısmı camdan yapılan kupa futbolcuya çarpar çarpmaz kırıldı. Çin insansı robot üretiminde çıtayı gitgide yukarı taşıyor. Hemen hemen her işi yapabilen robotlar üreten ülkede bu kez de tenis oynayabilen bir robot geliştirildi. Binlerin önünde bir insanla masa tenisi oynayan robot alkış aldı. Güney Afrika'da safariye çıkan ekip unutulmaz bir an yaşadı. Olabildiğince korkunç görünmeye çalışarak safaricileri ürkütmek isteyen bebek fil bunu başaramadı. Çünkü minik bedeniyle zıpladığında ortaya çıkan görüntü çok ama çok sevimliydi. Video sosyal medyada on binlerce beğeni aldı.
1: Giresun'da balık tutarken akıntıya kapılan amca ile yeğenden 28 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Amca yeğenin faciadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
2: Balık tutarken sele kapılan amca yeğenin faciadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Olay 23 Mayıs'ta Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünde meydana geldi. İstanbul'dan memleketlerine giden Sedat Çelik ve aynı ismi taşıyan 28 yaşındaki yeğeni balık tutmak için dereye girdi. Aniden yükselen suya kapılan amca yeğen gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 28 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedenine kaybolduğu yerden 250 metre uzaklıkta ulaşıldı. Kayıp amca Sedat Çelik'i bulmak için AFAD, jandarma arama kurtarma, deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekiplerinden oluşan 132 personel dere yatağıyla kıyı şeridinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan amcayla yeğenin balık tuttukları anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde dere kıyısında bel hizasına kadar suyun içinde olan amca ve yeğenin ağla balık avlamaya çalıştığı anlar yer alıyor.
1: İBAN dolandırıcılığı son yıllarda sık sık gündeme taşıdığımız, haberlere de konu ettiğimiz bir şey, ancak bunca örneğe rağmen hala bu tuzağa düşenler var. Adana'da yaşayan bir temizlik görevlisi Tarkan Torun, onlardan son mağdurlardan biri, 700 liralık alacağını tahsil etmek isterken cezaevine girdi.
3: Suçu alacağını almak için IBAN'ını vermesi. Bunun dışında bir suçu yok.
0: Bir kavgayı ayırırken bacağını kaybetti, şimdi ise 700 liralık alacağı için verdiği IBAN yüzünden cezaevine girdi. Adana'da yaşayan 43 yaşındaki Tarkan Torun'un hayatı Kuşçu Kahvesi'nde tanıştığı kişiyle değişti. Güvercin alışverişi sonrası 700 lira alacağı kalan Torun'dan hesabım yok denilerek IBAN istendi.
3: IBAN'ını başkasına veriyor, babam para gönderecek. Onu diyor sana hani göndersin, sana da borcum var. Onu al diyor, geri kalan da bana açlık gönderecek diyor. Geliyor para, alıyor parasını, kendi şeyini, alacağını gerisini de adama veriyor.
0: İşin sonundaysa hesaba gelen paraların şehit ailelerine yardım bahanesiyle toplandığı ortaya çıktı.
3: Sen beni bilmiyor musun, ben sana bir kötülük yapar mıyım falan. O arada adam zaten Dolandırıp dolandırıp bunun IBAN'ına atmış parayı.
0: Yaşantısını protez bacakla sürdüren ve 5 yıl 2 ay 15 gün ceza alan adam cezaevine girdi.
3: Ne yapacak bu çocuk? Hiç suçsuz yere, sadece iyi niyetin.

0: Annem kurban oldu.
1: Anne Fatma Torun'a göre oğlu hem özgürlüğünü hem de işini kaybetti.
0: Cezaevinde düşmüş, ayağını bile kullanamıyordu. Koltuk değnekleriyle gördüm orada. Ayağı protezde düşünce şişmiş ayağı.
1: Acılı anne oğlunun suçsuz olduğunu savunarak yetkililerden yardım istedi.
2: Her Kurban Bayramı arifesinde yaptığımız haberlerden biri kurban etinden yapılan kavurmalar nasıl hazırlanıyor? Kavurmaların sırrı ne? Ayrıntıları Halil İbrahim Uğur konuyla konuşacak.
3: Elbette sizin de ifade ettiğiniz gibi Kurban Bayramı'nın vazgeçilmez lezzetleri arasında kavurma, yani Kurban Bayramı kavurması. Peki nasıl hazırlanır? Lezzeti nereden gelir? Lezzetli bir kavurma için neler yapılması gerekiyor? Hemen konuğumuzdan öğreneceğiz. Salih Oral. Efendim kolay gelsin.
4: Öncelikle bu vesileyle bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik edelim. Bütün Türkiye'nin de Adanalı bir usta olarak Kurban Bayramları'nı hayırlı vesile olmasını dileriz.
3: Kurbanlarımızı kestik, etlerimiz burada. Lezzetli bir kavurma için etin neresini almamız lazım gövdeden?
4: Ya kurbanlar için en ideal et erkek, tabii erkek toklu eti. Özellikle biz butlarımızı ön plana aldık. Etin en lezzetli ve en yumuşak yeri but tarafından ve şöyle yakından görürseniz böbrek yatağının içinde bulunan filota diye adlandırdığımız etlerimiz şu şekil. Ve hemen sırt bölümünde kaski diye adlanılan etimiz, şöyle yumuşak olan bölümü. Kurban eti biliyorsunuz ibadet olduğu gibi de kurban eti yemek de bir ibadettir. O yüzden kurban eti taze tüketildiği zaman şifa olarak bilinmektedir. Ve şu anda böyle tam çatal olan bölümden yumuşak ete doğru uzanıyoruz.
3: Bunları aldıktan sonra nasıl doğramamız gerekiyor? Boyutu ne olması lazım? Elbette her bölgede farklı şekillerde kavurma için lezzetler söz konusu ama Adana'da Çukurova bölgesinde nasıl doğrayacağız? İçerisine evet, neler koyacağız?
4: But bölümünde şöyle tam buradan aldığımız zaman etin en yumuşak bölümü. Biz de Adana'da yağlı karalı diye adlandırdığımız ete ulaştık şu anda. Yağlı karalı, etin kendi yağıyla olan. Bakın bir tarafında yağ, bir tarafında et vardır. Buna yağlı karalı deriz.
3: Yan tarafa geçelim isterseniz. Orada da doğrayalım, uygulamalı bir şekilde gösterelim nasıl doğramamız gerekiyor.
4: Kavurma yapılırken eti jülyon şeklinde ve sinirsiz olursa tabii ki et daha lezzetli olur. Sinirler ağza gelmez. İsterseniz küp şeklinde de doğrayabilirsiniz bu şekilde. Tabii her yörenin kendine göre bir kavurma şekli vardır. Asıl kavurma soğansız olur ve böbrek yatağından alınan böbrek yağları ile kavrulur ve saklanır. Ama kurban etini hemen pişireceğimiz için biz soğanlı tercih ediyoruz. Soğanlarımızı doğrayıp jülyen şeklinde ateşte iyice marine etmemiz lazım.
3: Tabii yanında da bol salata tüketmemiz lazım.
4: Bol salata, et biraz ağır olduğu için bol bir şekilde salata tüketmek lazım. Şimdi görüyorsunuz etin filota bölümü pamuk gibi olur burası. Yani tazeyken bile tercih edildiğinde kesinlikle yumuşak olur. Bu etin öyle bir özelliği var.
3: Hemen tavamıza koyalım.
4: Şimdi tavamızda soğanımızı tabii hazırladık önceden. Şu anda soğanımız kavruluyor. Kurban eti taze olduğu için mümkün mertebe tuzu yerken atmak gerektiğine inanıyoruz.
3: Piştikten sonra.
4: Çünkü tuz erken atılınca eti sertleştiriyor.
3: Etimizi artık koyalım mı?
4: Tabii.
3: Etimizi koydu.
4: Evet, şu anda etimiz.
3: Yan tarafta pişen kısmı.
4: Tabii canlı yayın olacağı için hazırlık yaptık. Yoksa pişmesi,
3: halini göstermek
4: pişmesi
3: için
4: 8-10 dakika sürer. Evet.
3: Peki bu pişerken nasıl bir salata yapmamız lazım? Onu da hızlı bir şekilde gösterelim dilerseniz. Çünkü
4: tabii
3: proteini
4: Adanalı,
3: salatayla tüketmek
4: Adanalı
3: lazım.
4: Ustalar olarak söylüyoruz. Biz soğana çok özen veririz. Soğan biliyorsunuz çok faydalı sebzeler içerisinde. Genelde soğan salatası tercih ederiz. Bu şekilde doğradığımız soğanlara maydanoz ekleriz.
3: Macunumuzu neyle yıkıyoruz?

0: Maydanozu biz Adana'da ozon teknolojisiyle yıkamaktayız. Yani el değmeden saatlerce yıkanıyor ve sumak salatası. Bu şekilde sumak, evet, sumak çok lezzetli ve çok faydalıdır. Şimdi yapmış olduğumuz salataya da domates ile
1: domateslerimizde yine.
0: Evet, domatesleri çok ince ince doğruyoruz.
1: Şu anda yapmış olduğumuz Adana'nın meşhur tablacı salatası mı?
0: Evet, bu Adana'nın tablacı salatası. Her esnaf Adana'da bunu tüketir. Her aile evinde tüketir. Biraz da anam babam usulü salata deriz. Bu şekilde.
1: Bunu hazırladık.
0: Evet, şimdi limonlarımızı da sıkalım. Limon çok yakışıyor çünkü ve çok faydalı antioksidan için. Salatamız, bu şekilde salatalarımız.
1: Salatamız tek çeşit değil. Elbette burada farklı salatalarımız da var. Ama diğer taraftan da kavurmamıza da dönelim bakalım.
0: Evet, şimdi
1: artık nasıl bir kıvam aldı.
0: İsterseniz sizin namınıza deneme yapabiliriz.
1: Kavurmamız burada hazır. Sıcak Adana usulü yine pidelerimiz var.
0: Küngülü pide tercih edilebilir yanında.
1: Susamlı.
0: Evet, susamlı.
1: Susam suyu Adana'da tamamen, küncü olarak geçiyor.
0: Suyu tamamen geçti. Evet, bizim Adana pidesi. Denemek ister misiniz?
1: Sizden öğrenelim nasıl
0: için. Bütün A Haber izleyicileri için ve bütün A Haber ekibi için kurban etin tadına bakıyorum. Bismillah.
1: İçerisine biraz soğan koysa mıydık?
0: Tabii soğan da koymak gerekiyor.
1: Yarın işte insanlar kurban görevini yerine getirdikten sonra elbette yapmak istedikleri en önemli yemeklerden bir tanesi kavurma olacaktır. Ve işte bizler de Adana'da Okan Can Sapkayalı ile birlikte kavurmanın nasıl hazırlandığını, lezzetinin nereden geldiğini anlatmaya çalıştık uygulamalı bir şekilde. Yayın konuğumuz Salih Oral hem yaptı hem de lezzetini tatlı. Kaç puan verdiniz kendinize?
0: Kendime 10 puan veriyorum.
1: Elinize sağlık.
0: Puan düşürmek isteyen gelsin buyursun. Kavurmamızın tadına baksın. Buradan da tekrar söylüyorum. Bütün Türkiye'nin ve bütün İslam aleminin bayramlarını tebrik eder. Hayırlara vesile olmasını dilerim. Hayırlı bayramlar. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Evet, bizler Adana'da Adana usulü yapılan kavurmayı ekranlara getirdik diyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım.
2: Teşekkürler. Lezzet diyarı Adana'dan kavurma nasıl yapılırı anlattık. Devam edelim şimdi, Almanya'ya gideceğiz. Almanya'da en çok Türk'ün yaşadığı şehirlerden biri Mannheim. Şehrin kalbindeki meydanda Türk çarşısı, mağazaları, restoranları, kasabı ve terzileriyle İstanbul'u andırıyor. Şimdi o noktaya gideceğiz. A Haber ekibinden Fatih Yılmaz, Küçük İstanbul denen bu çarşıda bayram telaşını ekrana taşıyacak.
3: Evet, çok teşekkürler. Şu an Almanya'dayız. Binlerce kilometre uzaktayız. Mannheim'dayız. Mannheim aslında tüm, sadece Almanya'da değil Avrupa'da bilinen bir şehir. Bu şehre en büyük katma değeri sağlayan ise Türk esnaf. Şimdi kameraman arkadaşımla beraber Türk çarşısını gezeceğiz. Rica edeyim kameraman arkadaşımdan şu caddeyi size bir göstersin. Görmüş olduğunuz gibi buradaki tüm işletmeler Türklere ait. Zaten isminden de anlaşılacağı üzere tekrar geriye bir dönelim. Şurada şu caddenin sonundan itibaren bakınız kardeşler, Adana Ocakbaşı, yine Ocakbaşı restorant, hemen yanı başında Paşam restorant, isimlere dikkat çekmek istiyorum. Et Dünyası, bu cadde sonuna kadar bütün işletmeler dükkanlara ait. Şimdi hava da çok sıcak, onu söyleyelim, bir bayram arefesi ama 33-35 derece bir sıcak var. O yüzden de vatandaşlar aynı zamanda mesai yapıyorlar şu an. Burada Almanya'da malum tatil yok. Dolayısıyla burası akşam saatlerinde 18'den sonra tıklım tıklım dolar. Şimdi caddenin içerisine doğru, Türk çarşısına doğru ilerleyelim. Bu arada hemen bize ait özel lezzetler, pideler görüyorsunuz. Künefe hemen burada çok iştah açıcı bir şekilde reklamı yapılmış çayla birlikte.

0: burası yüzlerce, onlarca diyelim Türk restorandan bir tanesi. Hemen devam edelim. Yine bu karşıda görmüş olduğunuz gibi Bursa Kebap Evi'ni görüyorsunuz. Yandaki restoranda yine Türklere ait. Evet, et dünyası. Bir içeriye girelim. Esnafla konuşalım. Evet, bayram arefesi dolayısıyla insanlar çalıştığı için, mesai olduğu için. Sesim geliyor mu?
1: Evet. Fatih, çok rahat duyuyoruz seni, çok net duyuyoruz. Fatih Yılmaz. Fatih, çok net duyabiliyoruz seni. Sen beni duyabiliyor musun? Evet. Fatih hattan düşmüş. Tekrar arkadaşlarım yardımcı olsunlar, bağlasınlar. Biz devam edelim. Gaziantep'e gideceğiz. Gaziantep'in gözdesi, meşhur Zeugma'nın simgesi, Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçalarından biri daha Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye iade edildi. Ayrıntıları Mehmet Geçgel anlatıyor.
2: Gaziantep'in simgesi olan Çingene Kızı mozaiğine ait bir parça daha yurt dışından ülkemize tekrar geri getirildi. Daha önce Kültür Turizm Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde 12 parça Gaziantep'e getirilmişti. Ait olduğu topraklarda Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenmeye başlanmıştı. 12 parçayı şu an ekranlarınızda görüyorsunuz. Bir müjdeyi daha verdi. Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptı açıklamada. Daha önce iadesini sağladığımız 12 parçanın ardından büyük kompozisyonun 13. parçası da bilimsel çalışmalar ve diplomatik girişimler sonucunda yeniden ait olduğu topraklara döndü. Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserlerle stil ve kompozisyon açısından önemli benzerlikler taşıyan panel yürütülen çalışmaların ardından ülkemize teslim edildi ifadelerini kullandı Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gaziantep'in simgeleri arasında gösterilen ve yıllardır Zeugma'nın en dikkat çekici eserlerinden biri olarak öne çıkan Çingene Kızı mozaiği panelinin bir parçasının ABD'de bulunduğu tespit edildi. Daha önce Türkiye'ye getirilen 12 parça Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenmeye başlanmıştı. Mozaik panonun Türkiye'ye iadesi sağlanırken eser Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü bilimsel ve diplomatik çalışmaların ardından yeniden ait olduğu coğrafyaya kazandırılmış durumda. Tespit üzerine Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi'ne ulaşan bakanlık yetkilileri bilimsel verilerle elde edilen kanıtları sundu. Bakanlık tarafından iki ülke arasında yürürlükte bulunulan ikili anlaşmaya da atıfta bulunularak esere el konması istendi. Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi'nin soruşturmasını tamamlaması üzerine mozaik pano, yani Çingene Kızı'nın kayıp parçası Chicago Başkonsolosluğu'na teslim edilerek Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ankara'ya getirildi. Daha önceki çalışmalarda da olduğu gibi bu eserin iadesi de kamu kaynağı harcanmadan uluslararası işbirliği sayesinde yapıldığını ifade etmemiz gerekir. Şu anda tabii bir taraftan da Çingene Kızı mozaiğine de yoğun ilginin olduğunu ifade edelim. Bilimsel değerlendirmelerin ardından Türkiye'ye getirilen eser süreç kapsamında Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi. Panel yürütülecek işlemlerin ardından Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçası yürütülen işlemlerin ardından Gaziantep'te Çingene Kızı mozaiğinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde yeniden ait olduğu parçayla buluşacak ve bu topraklara tekrar geri getirilecek. Şu an sizlerde Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nin en büyüleyici eserini ekranlarınızda görüyorsunuz. Kayıp parçası 13. parçası da Amerika'da bulundu ve Chicago Başkonsolosluğu'na teslim edildi. Ardından da Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ankara'ya getirildi. 13. kayıp parça da Amerika tarafından Türkiye'ye teslim edildi, iade edildi. Daha önceki çalışmalarda da olduğu gibi bu eserin iadesinde de kamu kaynağı harcanmadan ikili ilişkiler ön planda tutularak bu iadenin sağlandığını ifade edelim. Tabii şu anda Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde bulunuyor Çingene Kızı'nın kayıp 13. parçası ve ilerleyen süreçte çalışmalar tamamlandıktan sonra da Gaziantep'e ait olduğu topraklara getirilecek. Geride bıraktığımız yıllarda, özellikle yıllar öncesinde 1980'li yıllarda Gaziantep Zeugma Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında çıkarılmıştı yine. Bu parçanın ve 12 parçası daha kayıptı Çingene Kızı'nın. O 12 parça Kültür Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarının

0: neticesinde Gaziantep'e getirilerek burada sergilenmeye başlandı. Şimdi tabii bir taraftan da Gaziantep'te de heyecan var. Çünkü 13. parçada ABD'den Türkiye'ye getirildi ve yine ait olduğu topraklarda Gaziantep Siyahuk ve Mozaik Müzesi'nde 13. parçanın da sergilenmesi bekleniyor diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Şimdi Almanya Mannheim'a gideceğiz. Türklerin oradaki bayram hazırlıklarını anlatacağız. Fatih Yılmaz.
2: Evet, Mannheim'dayız, Türk çarşısındayız. Almanya'da belki de en fazla Türk nüfusun yaşadığı bir yer burası. 30 bin Türk vatandaşı yaşıyor yaklaşık olarak. Kameraman arkadaşımdan rica edeyim, çarşıyı, Türk çarşısını şöyle bir göstersin. Her taraf sağlı sollu, bu görmüş olduğunuz mekanların hepsi Türk işletmelere ait. Öyle ki Mannheim'ın ünü artık ülke dışına da sarkmış durumda. Avrupa'dan, komşu ülkelerden Mannheim'e gelenler var. Burada çok sayıda Türk restoranı var. Özellikle Türk yemekleri yemek için buraya gelenler var. Şimdi çarşının içine doğru bir ilerleyelim. Bakınız, hemen bir et dünyası. Şurada görüyorsunuz. İçeride vatandaşlar, burada Almanya'da şunu söyleyelim, birçok kişi kurbanını bağışlıyor. Çünkü burada kurban kesim yerleri yok. Olsa da çok az. Dolayısıyla vatandaşların birçoğu kurbanlarını bağışlıyorlar Diyanet'e, AFAD'a, Kızılay'a, diğer sivil toplum kuruluşlarına. O yüzden de yarın için en azından kavurmalık et için işte bu et dünyasından gelip etlerini alıyorlar. İçeride de müşterileri görüyoruz. Şimdi devam edelim. Dedim ya, buradaki bütün bu çarşıdaki sağlı sollu bütün işletmeler Türklere ait. Bakınız, bir kuyumcu yine sol tarafta. Hemen yanında yine bir restoran, Erzurum'a ait bir özel tat, çağ kebabı yapıyor. Hemen şöyle devam edelim. Yine bir parfümeri dükkanı. Evet, Oltu'nun meşhur çağ kebabı da burada yapılıyor. Şöyle bir kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Bugün hava çok sıcak. O yüzden de vatandaşlar aslında mesaide. Bir ilerleyelim. Evet, burada yemek yiyenler de var ve mekan sahibi de burada. Mustafa Bey, nasıl bayram? Bugün Arefe aslında. Bir hareketlilik var mı? Hava da çok sıcak.
3: Havaların sıcak olması nedeniyle aslında fazla bir hareketlilik yok. Vallahi biz iyi bir hareketi bekliyorduk bayram öncesi, bugün Arefe. İnşallah yarından sonra olur ama havalar çok sıcak olduğu için biraz işler.
2: Gurbette nasıl geçiyor bayram? Sizin için en çok özlediğiniz ne?
3: Gurbette bayram gibi değil. Bayram memlekette, kendi ailenin içinde o güzel oluyor. Buralarda biz bayramı yaşamıyoruz yani. Zaten fark bile etmiyoruz bayramı.
2: Evet, çünkü burada mesai var. İnsanlar çalışıyorlar. Biraz önce söylemiştim. Ancak 18'den sonra, iş bitiminden sonra vatandaşlar çıkıp bayramlık alışverişlerini yapacaklar. Yine karşı tarafı bir gösterelim. Yine bir pastane. Hemen yanında yine kuyumcu. Evet, devam ediyoruz. Sağlı sollu kuyumcu dükkanları, yine tuhafiye mağazası ve bir balıkçı, ki Mannheim'da onlarca kebapçı, restoran var ama balıkçı, Mannheim'in ilk balıkçı dükkanı burası. Görmüş olduğunuz gibi içeride tabii yemek yiyenler de var ve yine aslında mekanın sahibi Mustafa Bey de burada. Mustafa Bey, Mannheim'in ilk balıkçısı olduğunuzu biliyoruz. Nasıl bir bayram coşkusu, gerçi Türkiye'deki gibi değil ama burada da Arefe günü bir hareketlilik var mı?
4: Hareketlilik var tabii ki. Herkes alışverişini yapıyor. Bayram alışverişini herkes gibi. Buradaki insanlar da yapıyor. Tüm Müslüman alemi gibi. Hı-hı. Öncelikle herkesin bayramı mübarek olsun diyelim. Bizim için burası biraz buruk geçiyor. Bayramlardan pek bir şey anlayamıyoruz maalesef. Yarım gün bir bayramımız var diyelim. O şekilde geçiyor ama tabii ki şu anda bayram dolayısıyla ve okullar tatil olduğundan dolayı bayağı bir tatile gidenler var. Memleket tatili.
2: Normalde buralar hep kalabalık olurdu. Evet. Bir de çalışıyor insanlar da.
4: Maalesef buralar normalde çok kalabalık olurdu. Bugün hava da güzel. Ama tabii okullar tatil, insanlar izin aldı. Bayram derken herkes bir vatan özlemiyle memlekete gitti.
2: Ama birkaç saat sonra, gün battıktan sonra herhalde bir hareketlilik başlar.
4: Aynen, akşama doğru ancak. Şu anda tabii ki herkes işte, iş olduğu için de mecburen işe gidiyorlar. Ama yarın inşallah sabah daha hareketli olacağız. Güne güzel bir bayram.

0: yoğun çalışmamız şu an. Turşularımızda gördüğünüz gibi sezonun.
1: Evet, lahana turşuları, kendi yaptıkları lahana turşuları, evet. Tüketiliyor mu bunlar? Evet, Almanlar alıyor mu mesela?
0: Daha çok talep oluyor. Çünkü yazın beyaz lahana sezonu bittiği için. Ama daha çok yaz geldiği için, soğuk ürünümüz olduğu için çiğ köfte, daha çok müşterimiz bunu daha çok tercih ediyor. Kışın satışlarımız şu an güzel yani. Değerli müşterimizi her zaman bekleriz.
1: Evet, çiğ köfte de var demiştik. Mannheim Türk Çarşısı'nda yok. Şimdi de vatandaşların çok yoğun olarak ziyaret ettikleri bir mekana gidelim. Bakınız, koskoca harflerle baklava yazısını görüyorsunuz. Şimdi içeriye bir girelim. Çünkü bizim bayramlarda olmazsa olmazımız tatlılar. Hem de öyle böyle değil. Bin bir çeşit tatlılarımız var. Süt tatlıları, hamur tatlıları. Şimdi trafik el verdiği ölçüde hemen hızlıca geçiyoruz. Tabii bu arada eczane de var. Eczanenin sahibi de Türk. Onu da belirtelim. Yine bu caddede sonuna kadar Türk işletmelere ait. Sağlı sollu buralardaki tüm dükkanlar, gördüğünüz tüm dükkanlar Türklere ait. Şimdi girelim içeriye. Evet, görmüş olduğunuz gibi bin bir çeşit tatlılar, baklavalar, görmüş olduğunuz gibi burada tulumba tatlısı, vatandaşlar yoğun bir şekilde bayram için geldiler, alışveriş yapıyorlar. Bu kadar çok çeşit Türkiye'de var mıdır bilemiyorum. Mannheim'da, Türk çarşısında işte bu kadar çok çeşit tatlılar var, süt tatlıları var, baklava çeşitleri var. Burada hemen yaş pasta çeşitleri var. Hemen karşıda görüyorum, simit yapılıyor. Yine bize özgü somun ekmekler var karşıda. Evet, epey bir yoğunluk var. Evet, Almanya'dan, Mannheim'dan, Türk çarşısından, en azından Türkiye'deki kadar olmasa da o hareketliliği, vatandaşların o coşkusunu yansıtmaya çalıştık. Buradan herkesin bayramını kutluyoruz, iyi bayramlar diliyoruz.
2: Çok teşekkürler. Fatih Yılmaz anlattı ayrıntıları. Şimdi bir de Diyarbakır'a gidelim. Diyarbakır Ergani'de Yoncalı Köyü'ne gideceğiz. Kral Kızı Barajı kıyısında yer alıyor burası. Yöre halkının Selgeto adını verdiği köy, el değmemiş doğasıyla ziyaretçilerin yeni uğrak noktası.

0: Bölge turkuaz rengi suyu ve el değmemiş doğasıyla ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Yoncalı Köyü Kral Kızı Barajı'nın kıyısında yer alıyor.
1: Kimi ürettik burada, cevizlerimiz vardı. Suyun altında kaldı gördüğünüz gibi. Şu anda biraz biber ekiyoruz, domates ekiyoruz. Doğası güzel, her şey görünüyor zaten.
0: Yöre halkının Selgeto ismini verdiği bölge doğasıyla dikkat çekiyor.
1: Dedelerimiz gelip burada yerleştiler ve ortak bir köy kurdular. Yani 150 yıllık bir köydür.
2: Çeşme, 3 tane çeşme köyün içinde vardı. Bir tane orada, bir tane orada, bir tane caminin önünden geliyor.
3: Suyu buz gibi maşallah.
2: Buz gibidir. Kışın sıcak, yazında buz gibi.
0: Turkuaz rengi suları ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bölge, Diyarbakır'ın Maldivleri veya saklı cennet olarak da adlandırılıyor.
3: Bir tarafı sularla çevrili, diğer tarafı da taş ve dağlarla. Burası Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Yoncalı Köyü, diğer ismiyle Selgeto. İşte bu doğal güzellik fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu.
2: Suyumuz vardır, köyde baraj vardır, herkes gelip gidiyor. Çok güzel doğal yeri vardır.
0: Selgeto doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
1: Burada Diyarbakır'dan ve çevre illerden de gelen oluyor. Bizim köyü görmek için bu doğayı, gerçekten de gördüğünüz gibi çok güzel bir köyümüz vardı.
4: Trabzon'a gideceğiz şimdi. Trabzon'un Tonya ilçesinde süt yayıklarla tereyağına dönüşüyor. O tereyağı da mısır unuyla buluşup mıhlamaya dönüşüyor. Ekibimiz o anlara eşlik etti. Şimdi o anlarla bu saat dilimini noktalayacağız. Akşam saat 20.50'de Memleket Meselesi programında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Kolay gelsin abla.
1: Sağ ol.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Şimdi biz kaymağımızı sifte, sütümüzü kaynatırık. Ondan sonra mayalarık, yayuğa döker vururuk.
0: Bu nedir?
1: Bu yayuktur. Evet.
0: Bu çok eski tarihi var değil mi?
1: Var, çok eskiden tarihi var.
0: Vazgeçmiyorsunuz bu tarihte yani.
1: Geçemiyoruz.
0: Bunun evet. Tadı o makinelerde olmuyor mu?
1: Olmuyor. Bunun tadı daha güzel.
0: Bunun sesi de güzel. Ve az çok vurunca onu evet. Da duyacağız birazdan tabii. Biz sütümüzü dökelim hemen. Saat vuruyorsunuz mesela iyi bir yağ almak için?
1: Yarım saatte oluyor.
0: Oluyor yani.
1: Evet, yarım
0: saat. Tabii o sütün iyiliğinden geliyor değil mi? Evet, tazeliğinden
1: evet,
0: oluyor.
1: Evet, tazeliğinden evet.

0: Kayık başladı. Tabii kemence şart. Bakalım bir şey diyecek mi ustam bize? Var mı bir şey usta?
1: Yok.
0: Ya vardır vardır da belli etmiyor. İlla ki aklında Tonya'la ilgili bir şey kalmıştır.
2: Tonya güzel Tonya da bir rüyasın bir rüya da bir rüya. Tonya güzel Tonya da bir rüyasın bir rüya. İnsan heves ediyor burada yaşamaya. İnsan heves ediyor burada yaşamaya. Tonya'nın armuduna değnek attım elimle. Yalvar dudaklarıma da konuşsunlar seninle.

0: Evet, gördüğünüz gibi o yayıktan çıkan yağ, ama bunun şimdi sonraki işlemi ne olacak abla? Ben şöyle tahta kaşında
1: bile. Sonra şimdi toplayacağız onu. Ondan sonra yıkayacak onu soğuk sulan bile.
0: Çok, soğuk suyla.
1: Soğuk suyla çok güzel yıkayacağız. Ayran.
0: Toplayalım bakalım nasıl yapıyorsun orada. Gösterelim. Hı. Bir şekilde suyundan ayırıyorsunuz onu.
1: Suyundan ayırıyoruz onu. Ayran suyunu bundan güzelce çıkaracak.

0: Konya'ya geldik de o kaymağından yağından muhlama yemeden olur mu? Ama gördüğünüz gibi ortam o eski serenderler, tamamen ahşap, görüyorsunuz her şey güzel ama en güzeli de o kuzinada muhlama yapılıyor. Meşhurmuş buranın muhlaması.
1: Evet, meşhur.
0: Böyle çektikçe uzanıyor galiba.
1: Evet.
0: Bakalım
1: evet,
0: da şimdi. Evet. Biz muhlamayı yaptık ama gördüğünüz gibi tamamen buranın dağlarından inekler otlanıyor ve ardından gördüğünüz gibi o sütlerden az önce o yayıkta vurduğumuz yağdan yapılan bir muhlama tel böyle uzadıkça uzuyor. Şöyle çekelim. Gördüğünüz gibi bu böyle uzar gider. Afiyetle birazdan tadına bakacağız inşallah.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2025 yılının tamamında taşınan haberleşme gönderilerinin 224,1 milyona ulaştığını bildirdi. Taşınan posta kargosu miktarının 1,45 milyarı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdığını belirten Bakan Uraloğlu, posta kargosu gönderilerin %82'si kabul edildiği günden sonraki 2 gün içinde teslim ediliyor, dedi. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece Kasım'da olmasına, üstünüze gelen patlangaçlara, göz yoran neonlara alıştınız. Alışmayın. Her zaman alışılmadık yeni ürünlerle, alışılmadık fiyatlarla, alışılmadık fırsatlarla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
12: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
13: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
12: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
13: Aygaz diyorum.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam.
14: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın. Kazanmaya hemen başlayın.
15: Futbol heyecanı Teknosa'da. TCL 55 inç 139 ekran 4K Ultra HD Google QLED TV Tekno Club'a özel 42.999 lira.
4: Reklam.
3: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
16: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Afyonkarahisar Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Antalya Isparta Yolu'nun 0 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
4: Reklam.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
15: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
17: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
18: Her gün kazandırır.
17: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
15: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
19: Herkes aynı şeyi söylüyor. Hep sonuçları tartışıyoruz. Ama yerine oturmayan taşlar var. Bir konuşalım bunları. Bir danışalım. Bakalım onlar ne diyorlar. Sebepsiz sonuç olur mu? Melih Altınok'la Sebep Sonuç her pazartesi ve çarşamba 21'de A Haber'de.

0: İyi akşamlar. Ajans Akşam'a Doğru'na hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 17'ye yaklaşıyor. Yaklaşık da 2 saat boyunca A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayında ekranlarınızda olacağız. Muhabir arkadaşlarımız sahadalar, sizleri bekliyorlar. Arife gününde sıcak gelişmeleri aktaracağız sizlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajıyla başlayalım. Madem bugün Arife, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı nedeniyle bir video mesaj paylaştı. O mesajında Cumhurbaşkanı dünya stres düzeyi çok yüksek bir dönemden geçiyor dedi. Türkiye olarak istikrar adası olarak göz dolduruyoruz dedi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında da yine işgalci İsrail'e tepki gösterdi. Aynı zamanda terörist Türkiye sürecine de ayrıca bir parantez açtı.
1: Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı yayınladığı video mesajla kutladı. Bölgesel gelişmelere değindi, İsrail'e tepki gösterdi.
1: Bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail, ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe, birçok alanda hissediliyor.
2: Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki rolüne de dikkat çekti. Ülkemiz istikrar adası olarak göz dolduruyor dedi.
1: Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesajında terörsüz Türkiye sürecine de yer verdi. Sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz ifadelerini kullandı.
1: Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı işte böyleydi. Ana Muhalefet Partisi'nin gündemine bakalım. Bayramlaşma süreci zaten dün açıklanmıştı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne cumartesi günü gelecek, bayramın ikinci günüydü, ertelemişlerdi. Partiler arası bayramlaşma olacak gerekçesiyle. Bugün bir karar alındı. Şöyle ki, Kemal Kılıçdaroğlu eski parti meclisinin göreve getirilmesi için dilekçe verdi. Yani kendi dönemindeki parti meclisinin göreve gelmesi için bir dilekçe verdi ve o dilekçe de icra dairesi tarafından kabul edildi. Bu talep onaylandı. Şimdi böylece Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk parti meclis toplantısı ve ilk yüksek disiplin kurulu toplantısı, yani Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 1 Haziran pazartesi günü, hemen bayramın ertesinde gerçekleşecek.
3: 37. kurultayla belirlenen parti meclisinin ve orada seçilen bütün kurullar görevlerine dün itibariyle resmi olarak başlamışlardır.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eski parti meclisinin göreve getirilmesi için dilekçe verdi. 25-26 Temmuz 2020'de yapılan 37. olağan kurultayın sonucunda belirlenen parti meclisi ve yüksek disiplin kurulunun asıl ve yedek üyeleri mahkeme kararıyla görevlerine iade edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk PM ve YDK HDK toplantılarını 1 Haziran pazartesi günü yapacak.
4: Saat 11'de gerçekleşmesi planlanan parti meclisi toplantısında Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlenerek görev dağılımı yapılacak. Saat 15'teki Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise parti içi disiplin süreçleri görüşülecek ve ihraç talepleri ele alınacak.
2: Toplantıda parti meclisi üyeleri içerisinden Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlenecek ve Kılıçdaroğlu'nun kurmayları arasında görev dağılımı yapılacak. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun son parti meclisinde yer alan bazı isimler çeşitli sebeplerden dolayı bu parti meclisinde görev alamayacak. Daha önce listede olan Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı ve Candan Yücer belediye başkanı olmaları sebebiyle 60 kişilik parti meclisinde yer alamayacak. Ayrıca Tekin Bingöl ve Gülizar Biçer Karaca meclis başkan vekilliği görevleri, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir ise CHP grup başkan vekilliği görevinde bulunmaları sebebiyle parti meclisinde bulunamayacak. Eren Erdem partiden istifası ve eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık da vefat etmesi sebebiyle parti meclisinde olmayacak. Parti tüzüğüne göre parti meclisinin yedek üyeleri aldıkları oy oranı hesaba katılarak boşalan sandalyeleri dolduracak. O dönem parti meclisi yedek üyelerinden olan ve CHP'den istifa eden AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi 15 kişilik yedek üye listesinde yer almayacak. Böylece 60 kişi olması gereken parti meclisi listedeki yedek isimlere rağmen 57 kişi olarak toplanacak.
0: Şimdi kendi dönemindeki parti meclisini göreve getirmesiyle birlikte en azından Kemal Kılıçdaroğlu cephesindeki o kriz biraz daha dinmiş oldu gibi görülüyor. Ki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı gerçekleşecek. Orada da görevden alınmaların olacağı tahmin ediliyor. Zaten daha hafta sonu Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden bu yönde açıklamalar gelmişti. Fakat bu sefer kurultay tartışmasına bir son verilemedi hala da. Hala Özgür Özel ve ekibi derhal bir kurultaya gidilmesini istiyor. 40 gün içinde kurultaya gidilmesini istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden gelen açıklamalarsa olağanüstü kurultayın gerçekleşmesi için önce partide arınmanın ve hatta delege yapısının yenilenmesi gerektiği görüşü ağır basıyor. Peki bu konuda hukukçular ne diyor? Yani 40 gün içerisinde parti tüzüğüne göre Cumhuriyet Halk Partisi apar topar gidebilir mi? Peki ya Yargıtay'ın kararı ne olacak? Bunlar da cevap bekleyen sorular. Bakalım hukukçularımız neler söylüyorlar bu konuyla ilgili.
5: Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz.
6: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun, onu ifade edeyim.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi de kurultay krizi başlıyor. CHP'de mutlak putlan kararıyla sona eren yönetim tartışmasının ardından bu kez gözler kurultay sürecine çevrildi.
7: Mutlak putlanla batıl olan genel kurulun öncelikle hani hemen tekrardan bir genel kurula gitmektense buradaki o arındırmayı yaptıktan sonra gerçek iradelerin parti meclisine yansımasından sonra bunun yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum.
2: Özgür Özel ve ekibi en kısa sürede kurultay çağrısı yaparken Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin olağanüstü değil olağan kurultay formülüne sıcak baktığı konuşuluyor.
7: Burada öncelikle yapılması gereken o iradeleri sakatlayan delegelerin partiden arındırılması ve daha sağlam bir zeminde ilerlenmesi.
2: Peki kurultay kararı nasıl alınır?
7: Bu süreçte bir genel kurul olursa delegeler vasıtasıyla bu defa Yargıtay bu kararı bozarsa tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi bir çıkmazın içerisine girmiş olacaktır.
8: O süreç içerisinde delege listesini değiştirdiler, iptal edilmesi gerekiyor. İki tane olağanüstü kurultay yaptılar, bunlar iptal edilmiş demektir. 39. olağan kurultayı yaptılar, bunlar iptal edilmiş demektir. 1600'ün üzerinde Cumhuriyet Halk Partili ihraç ettiler, bunlar iptal edilmiş demektir. Ve bütün bunları ne yapacak? Sayın Kılıçdaroğlu tekrar gözden geçirecek.
2: Olağanüstü kurultay için hangi şartlar gerekiyor?
7: Mahalle, ilçe, il kongreleri olduktan sonra genel kurulun olması hukuken de daha sıhhatli olacaktır.
2: Genel başkan süreci tek başına engelleyebilir mi?
7: Mutlak tutulan kararın verilmesi ve itiyadi tedbirle Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin tekrardan yönetime gelmesiyle şu anda Cumhuriyet Halk Partisi adına tek söz sahibi Kemal Kılıçdaroğlu ve kendi ekibi. Burada Kemal Kılıçdaroğlu elbette bunu yapabilir. yani partiyi bir genel kurula götürebilir. Ama burada dediğim gibi yani Yargıtay'ın sonucunu beklemeden veya kararın kesinleşmesini beklemeden böyle bir yol izlenmesi tekrardan bir kaosa sürüklenecektir Cumhuriyet Halk Partisi. Bu nedenle sıhhatli olan yani olması gereken kararın kesinleşmesinden sonra böyle bir aksiyon alınması lazım.
8: Sayın Özgür Özel neden olağanüstü bir kurultay istiyor? Çünkü olağanüstü kurultay dediğimizde delege listesi değişmiyor. Peki orada oy kullanacak delegeler hangileri olacak? 2023 tarihinde 38. olağan kurultayda yani iptal edilmiş olan kurultayda oy kullanan delegeler burada yine oy kullanacaklardır. Onun için zaten Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir durumu kabul etmez.
0: Şimdi bunlar yaşanırken genel merkez cephesinde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki işte yolsuzluk, rüşvet, iltikap sebepleriyle devam eden soruşturmalar derinleştiriliyor. Bugün de İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne rüşvet ve görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine sebep olma suçlarından bir operasyon düzenlendi. O operasyonda belediye başkanı Mustafa Günay'la belediyenin imar müdürünün de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada suç şebekesinin geçmişinin de oldukça eskiye dayandığı ve 2009 yılından itibaren aslında birlikte hareket edildiğine dair somut tespitlerin olduğu iddia edildi.
9: Güzelbahçe'de neler yapacağımızın, nasıl bir yatırım yapacağımızın araştırmalarını yapıyoruz.
10: İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. 17 yıllık rüşvet çarkı ve milyonluk kamu zararı deşifre oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında belediye başkanı Mustafa Günay da eşi Nermin Güney'in de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
11: Yani senin burası güzel olsun, benim yerim kötü olsun. Öyle bir şey yok.
10: Soruşturma dosyasından elde edilen bilgilere göre belediyede 2009 yılından bu yana organize bir suç şebekesinin faaliyet gösterdiği, rüşvet çarkının şirketler üzerinden döndürüldüğü ve milyonlarca liralık kamu zararı oluştuğu anlaşıldı.
9: Güzelbahçe değişiyor.
10: Soruşturma kapsamında ifade veren bir tanık, belediye içerisindeki imar ve ruhsat düzeyini savcılığa anlattı.
12: Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik sürdürülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tanık ifadeleri de ön plana çıktı. Dosyadaki en çarpıcı iddialardan birisi ise yapı ruhsat süreçlerinde sahte fotoğraf kullanıldığı yönündeki beyanlar oldu.
10: Soruşturmaya giren tanık beyanlarında imar kararlarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen lüks hediyeler ve çıkar ilişkileri dikkat çekiyor.
12: Tanık ifadelerinde bazı şirketler ve müteahhitlerle ilgili ciddi rüşvet iddiaları da yer alıyor. İşte bunlardan bir tanesi bir mobilya firmasıyla bağlantılı olan bir kişinin belediye başkanına lüks bir VIP araç verdiği, bu aracın imara aykırı büyük yapılaşmalara göz yumulması karşılığında verildiği ifade ediliyor.
13: Ya artık yeterin ya.
14: Tamam.
13: Parayı ne yapacaksınız?
14: Başkanım hoş geldin.
13: Ya yeterin.
10: Siyasi dayanışma iddiası da öne çıkanlar arasında.
12: Soruşturma dosyasında Cumhuriyet Halk Partili Veli Ağbaba'nın da adı geçiyor. Bu anlamda tanık ifadelerine göre rüşvet ilişkileri konusunda Veli Ağbaba'nın doğrudan para aldığına dair somut bir bilgileri olmadığını, ancak Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile Veli Ağbaba'nın birbirlerini desteklediğini söyledi.
10: Savcılık soruşturmayı çok yönlü bir şekilde sürdürürken hakları

0: Da gözaltı kararı verilen iki kişinin de yurt dışında olduğu öğrenildi.
1: Şimdi bu İzmir Güzelbahçe ile ilgili ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında itirafçıların söylemleri, itirafçılardan biri Yalçın Kaya'ydı. İfadelerinde bir gizem vardı, korktuğunu ifade ediyordu, ailesi için endişelendiğini ifade ediyordu ve bir isimden bahsederek açıklayamam o ismi diyordu. Şimdi Yalçın Kaya'nın bahsettiği o ismin İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu olduğu öne sürülüyor.
2: İBB davası itirafçısının açıklayamam dediği o siyasetçi Musavat Dervişoğlu çıktı. İBB yolsuzluk soruşturmasında düğüm çözülüyor. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan iş adamı Sarp Yalçınkaya savcılık ifadesinde şok edici iddialarda bulunmuştu. Yalçınkaya, İBB yolsuzluk dosyasının firari sanığı Murat Gül İbrahimoğlu'nu İmamoğlu çevresiyle tanıştıran üst düzey bir siyasetçiden bahsetti. Ancak can güvenliği için ismi açıklayamayacağını söylemişti. Gizemli ismin İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu olduğu iddia edildi. Dervişoğlu'nun firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'yla İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Hakan Karanis'i bir araya getirdiği öne sürüldü. Yalçınkaya'nın ailesinden zarar görmesinden korktuğu için tutanağa yazdırmadığı bu referans ilişkisinin milyarlık ihale ağını başlatan anahtar olduğu iddia ediliyor.
1: Yani bu bayramda dileğimiz, ne yazık ki bayram bittiğinde bilanço haberleri yapmayalım, trafik kazaları neticesi haberleri yapmayalım ama daha işte 9 günlük bayram tatili başladığından itibaren yapıyoruz. En acısı da geçtiğimiz gün yaşanmıştı. Bayram tatili için çıktıkları yolda 5 kişilik aile ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Yıldız ailesi. Hayatını kaybeden aile fertleri memleketleri Trabzon'da bugün yan yana toprağa verildiler. Aileden geriye işte sosyal medyada paylaştıkları bu fotoğraflar, hayata dair yazdıkları yazılar kaldı.
2: Acıları kor oldu. Geriye videolar ve mutlu anların fotoğrafları kaldı.
3: Bayram arifesinde işte aile büyüklerini ziyarete gelirken işte Giresun'da talihsiz bir şekilde işte 5 kişi can verdi.
2: Feci kaza geçtiğimiz gün Giresun'da meydana geldi. Bayram tatili için İstanbul'dan yola çıkan Yıldız ailesi memleketleri Trabzon'a gidiyordu. Giresun'da kırmızı ışıkta beklerken hızla gelen tır araçlarını biçti. Kazada Ali ve Melek Yıldız, 7 yaşındaki ikizleri Hamza ve Hasan'la 15 yaşındaki Sadem Yağmur Yıldız hayatını kaybetti. 20 yaşındaki kızları Meltem ise ağır yaralıydı.
3: Onun da bel kırığı var. İşte o da şu anda yoğun bakımda, tedavi altında.
2: Memleketlerinde bayram heyecanı yasa döndü. Hayatını kaybeden aile fertleri yan yana toprağa verildi. Anne Melek Yıldız'ın kazadan önce yaptığı sosyal medya paylaşımları yürekleri dağladı.
1: Allah sabır versin. İstanbul'da Başakşehir'de bir markette yaşanan tartışma çok kısa sürede büyüyor. Bıçaklı kavgaya dönüşüyor ve hatta silahlı kavgaya dönüşüyor. Ve o olayda bir kişi yaralanıyor. Yaşananlar da güvenlik kamerasına an be an kaydoluyor.
4: Ürün değişim tartışması hastanede bitti. İstanbul Başakşehir'de iddiaya göre kadın müşteri satın aldığı ürünü değiştirmek istedi ancak market çalışanları talebi kabul etmedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın müşteri eşini markete çağırdı. Markete gelen adamla çalışanlar arasında başlayan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında market çalışanlarından biri müşterinin eşine bıçak çekti. Müşterinin eşi ise yanında bulunan silahını çıkardı. Araya giren bir başka market çalışanı bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Yaşanan arbede ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: İstanbul'da da bahçeli evlerde bir imam camide bayram temizliği yapıyor. O esnada camiye bir kişi giriyor. Süpürgenin, elektrik süpürgesinin sesinden sözde ondan rahatsız olmuş. Böyle bir bahane öne sürüyor. İmama saldırıyor. Görüntüler, güvenlik kamerası görüntüleri ekranlarınızda.
2: Camide dehşet saçtı. Temizlik yapan imamı defalarca yumrukladı. Çirkin saldırı İstanbul Bahçeli Evler'de bulunan Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde yaşandı. 51 yaşındaki imam Selami Beyaztaş elektrikli süpürgeyle temizlik yapıyordu. Camiye giren bir kişi süpürgenin sesinden rahatsız olduğunu söyleyerek kapatmasını istedi.
5: Camiyi süpürüyorum. Son iki sok kalmıştı. Bir yarı birisi geldi.
6: Sonra bakacağız.
5: Kapat dedi süpürgeyi, dedi ki 5 dakika sonra süpürmek üzere.
2: Beyaztaş temizliğe devam edince şüpheli süpürgenin fişini çekti. İmam süpürgenin fişini yeniden takınca olanlar oldu. İmamın üzerine yürüyen adam defalarca yumruk attı. Talihsiz imam aldığı darbelerle yere yığıldı. Saldırgan kaçtı.
5: Güçlü bir şekilde ağzına yumruklar vurdu işte. Dudağım patladı, burnum kırıldı.
2: Yaralanan Selami Beyaztaş çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen saldırgan gözaltına alındı.
1: Bir güvenlik kamerası görüntüsü daha var. Silivri'den bu defa trafik kurallarının hiçe sayıldığı bir kaza ekranlarınıza gelecek. Şimdi kavşakta taksiyle motosiklet çarpışıyor. O kazada motosiklet sürücüsü metrelerce sürükleniyor. Görüntüler ekranlarınızda, buyurun izleyelim.
2: Trafik kuralı ihlali az kalsın faciayla sonuçlanıyordu. Silivri'de tem bağlantı yoluna dönüş yapmak isteyen bir taksi sürücüsü iddiaya göre kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptı. O sırada karşı yönden gelen motosiklette taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koşarken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: Bunlar sadece birkaç haberdi. Bir de yurdun tamamından derlediğimiz haberler var. Onunla ilgili de bir tur hazırladık. Buyurun izleyelim.
2: Kayseri'nin Talas ilçesinde iki kardeş bir kadını darp ettiği için uyardıkları şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kardeşler tedavi altına alındı. Polis darp edilen kadınla birlikte olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Nevşehir'de 1230 rakımlı Toptepe'ye geziye çıkan kadın havanın kararmasıyla kayalık arazide mahsur kaldı. İhbarla bölgeye giden AFAD ekipleri uzun uğraşlar sonucu kadını mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde restoran ve otel olarak kullanılan iki katlı tarihi konakta yangın çıktı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangın sonrası tarihi mekanda hasar oluştu. Giresun'un Piraziz ilçesinde kontrolden çıkan otomobil plaja devrildi. 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Bolu'da bayram trafiğinden kaçan tır ve kamyonlar köy yolunda çamura saplandı. Mahsur kalan ağır tonajlı araçlar iş makineleriyle bulundukları yerden çıkarıldı.
1: Yani sanki gerçek bir ateşkes, belki de kalıcı bir barışa varılabilecekmiş gibi Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamalar. İran'dan da ilk defa bunları destekler nitelikte açıklamalar geldi bu defa. O yüzden biraz daha umutluyuz. Fakat yine Donald Trump sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dedi ki dün, ya İran'la barış için bölgedeki ülkelerin İsrail'le ilişkileri normalleştirmesi ve işte bu bağlamda da İbrahim anlaşmalarına taraf olması gerekiyor dedi. Ama sonra yeniden revize etti açıklamasını. Belki bir iki ülke bunu yapmak istemeyebilir. Onlar olmaz tamam dedi. Sonra hatta Suudi Arabistan ve Katar'ın anlaşmayı derhal imzalamasını istedi. Şimdi Suudi Arabistan bir taraf ama Filistin dahli var bu anlaşmada, İbrahim anlaşmalarında. Katar değil. Her ikisinden de tepki geldi. Ayrıca Pakistan'dan da kesin bir dille ret yanıtı geldi.
4: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerde sürpriz şekilde İbrahim anlaşmalarını gündeme getirdi. Bölge ülkelerinin İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesini ve İbrahim anlaşmalarına dahil olmasını istedi.
6: Çok kısa süre içerisinde Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmalarına dahil olacağını umuyorum.
4: ABD Başkanı mesajını sosyal medya hesabından verdi. Trump, Suudi Arabistan ve Katar'ın anlaşmayı derhal imzalaması gerektiğini söyledi. Ya herkes için büyük bir anlaşma olacak ya da çatışmalar yeniden başlayacak dedi. Trump birkaç ülkenin dahil olmaması anlaşılabilir ama çoğu buna katılmalı diye de ekledi. Ancak Trump'ın bu açıklamasına hem Pakistan hem de Suudi Arabistan'dan tepki gecikmedi. İlk açıklama Suudi Arabistan'dan geldi. Suudi yönetimi Filistin devletinin kurulması için geri dönülmez bir yola girilmedikçe politika değişikliğine gidilmeyecektir dedi. Pakistan'dansa açıklama Savunma Bakanı'ndan geldi.
6: Bence böyle bir anlaşmaya taraf olmamalıyız. Bu adım bizim temel düşüncelerimizle çatışmak anlamına gelir. Pasaportumuzda bile İsrail hariç tüm ülkelerde geçerlidir yazmaktadır.
4: Pakistan Savunma Bakanı İsrail'in sözüne güvenilmez diye de ekledi.
6: O insanların sözüne tek bir gün bile güvenemeyeceğiniz insanlarla nasıl masaya oturursunuz?
1: Sıcak bir gelişme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu bu haber. Şöyle ki paylaşım, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede bölgemizdeki çatışma süreci nedeniyle bayramın buruk karşıladığımızı, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanımız Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştığımızı, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran Cumhurbaşkanı'nın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti denildi. İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la yapmış olduğu telefon görüşmesine ilişkin. Sıcak gelişmeyi duyurduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölgesel meselelerin ele alındığı duyuruldu İletişim Başkanlığı tarafından ve iki Cumhurbaşkanı'nın da bayramlaştıkları ifade edildi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyorduk. Donald Trump'ın açıklamalarından bahsediyorduk. Savaşın başında Amerika Birleşik Devletleri açısından istenildiği gibi ilerlemediği süreçlerde Amerika Birleşik Devletleri basınının iddiaları hep G.D. Vance'in üzerine bu meselenin kalacağı noktasındaydı. Şimdi yine ABD basını benzer şeyler yazıyorlar. Trump kabinesi içindeki gerilimden bahsediyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard eşinin rahatsızlığını gerekçe göstererek istifa etmişti hatırlarsınız. Şimdi İngiliz Daily Mail gazetesi de bir iddia ortaya attı. O iddiaya göre G.D. Vance de giderek yalnızlaştığını iddia ediyor G.D. Vance'in ve 2028 yılında yapılacak başkanlık seçimlerine aday olacağı tahmin ediliyordu. Adaylıktan çekilme kararı aldığını iddia ediyor bu defa İngiliz basını. Get a little
6: ABD Başkanı karar verdiğinde sizin göreviniz bu kararı mümkün olduğunda etkili ve başarılı olmasını sağlamaktır.
4: İran savaşı Trump kabinesi içinde çatlağı büyütüyor. Geçtiğimiz günlerde Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard eşinin rahatsızlığını gerekçe gösterdi ve görevinden istifa etti.
7: Sayın Başkan, Tulsi Gabbard Mart ayında Kongre'de verdiği ifadede İran'ın nükleer silah yapmadığını söylemişti.
8: Onun ne dediğini umursamıyorum.
4: Gabbard'ın istifası İngiliz Daily Mail gazetesine göre başkan yardımcısı J.D. Vance'in daha da yalnız kalmasına neden oldu. Vance'in ilk günden beri İran savaşına karşı mesafeli

0: tutumu biliniyor. Gabart'ta başkan yardımcısına en yakın isimlerden biri. Pence, ABD'nin saldırgan politikalardan uzak durarak kendi iç politikasını öncelemesinden yana. Bu nedenle Trump'la son dönemde dış politikada görüş ayrılığı giderek artıyor. İddiaya göre J.D. Vance 2028 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylık yarışından vazgeçmeye hazırlanıyor.
1: Kim aday olacak? J.D. Vance mi? Başka biri mi? Bilmiyorum. Kim J.D. Vance'i seviyor? Marco Rubio. Bu bir rüya takımı. Mükemmel bilet. Bu benim desteğimi aldığınız anlamına gelmiyor ama mükemmel.
0: Görüş ayrılığı ise ABD yönetiminde savaş destekçisi şahin bir isim olarak Dışişleri Bakanı Rubio'yu öne çıkartıyor.
2: Ve Dünya Kupası başlıyor artık. Haziran 11'i itibariyle biz de katılıyoruz uzun yılların ardından. İran da Dünya Kupası'na katılacak. Fakat ABD-İran Savaşı bu turnuvayı gölgeliyor. İran milli takımı bizim ülkemizde idman yapıyorlar. Dünya Kupası'na hazırlandılar. Fakat Amerikan yönetimi İranlı futbolcuların Amerikan topraklarında kalmasına, orada konaklamasına izin vermiyor. Çözüm olarak da İranlı futbolcuların Meksika'da konaklanması gibi bir karar alındı. Yani böyle bir süratle çözüme gidildi. Hatta bu kararı da Meksika Devlet Başkanı açıkladı.
0: Dünya Kupası yaklaşıyor. Ancak ABD-İran savaşı turnuvayı da etkiledi. İran milli futbol takımı 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda'yla, 21 Haziran'da aynı şehirde Belçika'yla karşılaşacak. İran son maçını ise 26 Haziran'da Seattle kentinde Mısır'a karşı oynayacak. Ancak ABD, İranlı futbolcuların Amerikan topraklarında kalmasına izin vermedi. Krizin çözümü için Meksika devreye girdi.
3: İran 3 maçında ABD'de oynayacak. Fakat ABD, İran takımının kalmasını istemiyor. Meksika'da kalıp kalamayacakları soruldu. Biz de evet dedik. İran takımının Meksika'da kalması bir sorun değil.
0: İran milli futbol takımı ABD sınırında bulunan Tijuana kentinde kalacak. Maçlarına buradan gidecek. Takımın kampı da FIFA'nın onayıyla ABD'den Meksika'ya alınacak. İran milli takımı Dünya Kupası'na Antalya'daki kampta hazırlanıyor.
2: Gazze'de soykırım yaşanıyor. Bunu haykırıyoruz biz. 3 yıl olacak, tüm dünyaya haykırıyoruz. Dünya kamuoyunda bir farkındalık oluştu. Çok şükür ki bir farkındalık oluştu. Çok ağır bir süreçten bahsediyoruz. Hatta İsrail askerlerin, hatırlayacaksınız o görüntüleri, meclise gidip ağır antidepresan ilaçları o meclisteki vekillerin önüne attığı görüntüleri. Yani psikolojilerinin artık bozulduğunu, antidepresan ilaçlarla ancak sürdürebildiklerini, görevlerini ifade ettiklerini hatırlıyorsunuz. Arka arkaya intihar haberleri de geliyor İsrail askerlerinin. Yani Gazze'de görev yapan, yani soykırımı yapan İsrail askerlerinin döndükten sonraki intihar haberlerine bir yenisi daha eklendi. O askerlerden birisi ABD asıllı Alex Miller, Gazze dönüşü yaşadığı ağır depresyon nedeniyle kendini öldürdü. Böylelikle Gazze'deki soykırımın ardından intihar eden İsrail askerlerinin sayısı 36'ya yükselmiş durumda.
4: Tatile gittiği ABD'de canına kıydı. Geride bıraktığı intihar notuna ise artık dayanamıyorum yazdı. Gazze'deki soykırım sonrası İsrail ordusunda yaşanan intihar vakalarına bir yenisi daha eklendi. ABD asıllı İsrail askeri Alex Miller, Gazze dönüşü yaşadığı ağır depresyon nedeniyle kendisini öldürdü. İsrailli Haaretz gazetesinin paylaştığı bilgilere göre Gazze'deki görevi geçtiğimiz ay sona eren Miller, tatil için vatandaşı olduğu ABD'ye gitti. Ancak bir süre sonra kendisinden haber alınamayan İsrail askeri Miami'de kaldığı evde ölü bulundu. Kendi silahına intihar ettiği tespit edilen Miller'ın geride bıraktığı notsa kısa olmasına rağmen her şeyi anlatan cinstendi. Gazze dönüşü travmaya bağlı stres bozukluğu

0: yaşadığı bilinen İsrail askerinin intihar notunda "artık dayanamıyorum" yazdığı ortaya çıktı. İsrailli makamların açıkladığı resmi verilere göre Gazze'deki soykırımın başladığı tarihten bu yana 36 İsrail askeri intihar etti. 279 asker ise intihar girişiminde bulundu.
1: Hac ibadeti için kutsal topraklara giden milyonlarca Müslümanın güvenliği amacıyla Suudi Arabistan teyakkuz durumda. Körfez'deki gerginlik, yani bir ateşkes sağlanmış olsa da devam ediyor. Şimdi Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Mekke hava sahasının olası tehditlere karşı entegre hava savunma sistemleriyle korunacağını açıklıyor.
2: Mekke semaları çelik kalkanla sarıldı. Hacıların güvenliği için hava savunma sistemleri devreye sokuldu. Orta Doğu yangın yeri. İran'da ateşkes kırılgan. Savaşın her an başlama ihtimali var. Tahran'ın hedeflerinden biri Körfez ülkesi olan Suudi Arabistan. Her ihtimali değerlendiren Riyad yönetimi hacıları korumak için harekete geçti. Milyonlarca Müslüman kutsal topraklarda buluştu. Suudi Arabistan bölgedeki güvenliği en üst düzeye çıkardı. Daha önce kara birlikleri geçit töreni yapmış, tam kapasite çalışılacağı duyurulmuştu. Havadan gelebilecek tehlikelere ilişkinse Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Mekke ve Mescid-i Haram çevresindeki hava sahasının da güvence altına alındığı belirtildi. Bu kapsamda gelişmiş hava savunma sistemlerinin kullanıldığı açıklandı. Kime?
3: Size hizmet etmekten gurur duyan bir ülkedesiniz. Güvenliğiniz ve emniyetiniz en büyük önceliğimizdir.
2: Güvenlik önlemlerine ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Patriot füzeleri, Taat bataryaları ve gelişmiş radar sistemlerinin bölgeye konuşlandırıldığı görüldü. Hava savunma sistemleri ve Suudi Arabistan güçleri günün 24 saati tetikte mesajı verildi.
1: Yarın bayramın ilk günü. Bugün Arife. Peki hangi ilimizde saat kaçta kılınacak bayram namazı? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı. Bakalım.
2: Bayram namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Buna göre 27 Mayıs Çarşamba günü bayram namazı Ankara'da 5.59'da, İstanbul'da 6.12'de, İzmir'de ise 6.25'te kılınacak.
4: Bir bayrama daha kavuşmanın heyecanını yaşayan İslam alemi hep birlikte dualar edecek, tekbirlerle birlikte ibadetlerini gerçekleştirecek. Peki yurdun diğer illerinde bayram namazı saat kaçta kılınacak?
2: Bayram namazını eda etmek isteyenler Adana'da 5.55'te, Antalya'da 6.14'te, Bursa'da 6.13'te, Diyarbakır'da 5.34'te, Erzurum'da 5.25'te, Hatay'da 5.45'te, Konya'da 6.05'te, Malatya'da 5.40'da, Trabzon'da 5.29'da, Zonguldak'ta ise 5.59'da namaza duracak. İlk bayram namazı saat 5.14'te Iğdır'da, en geç bayram namazı ise 6.25'te İzmir'de eda edilecek.
1: Peki bayramda hava nasıl olacak? Biz biraz serin gidiyoruz bu baharda, çok güzel yağışlar var. Bu arada Avrupa'da çok yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor. Asya'da öyle, Avrupa'da öyle. İspanya'da, Fransa'da, İngiltere'de hava sıcaklıkları 30'un üzerinde seyrediyor. Bizde biraz serin ama bayramda meteoroloji güneşli olacak diyor. Bir de bakalım hava nasıl olacak bayramda il il.
2: Yurt genelinde etkili olan yağışlı hava birçok kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Kurban Bayramı tatiliyle milyonlarca kişi bayramda hava nasıl olacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Megakent İstanbul'da sıcaklık artıyor. Bayramın birinci günü yağış yok.
5: Güzel bir hava var. Hatta sıcaklıklar bazı ilçelerde, güneye bakan ilçelerde 30 derecelere kadar çıkabilir. Bayramın ikinci günü İstanbul'da öğleden sonra kuzeyden gelecek olan bir yeni yağışlı sistem var. Öğleden sonra saatlerden itibaren İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek. Cuma günden itibaren ise, bayramın üçüncü günden itibaren ise İstanbul'da yağış artık yok, kesilmiş olacak ve sıcaklıklar tekrar artış gösterecek. Cuma günü İstanbul'da hava açık ve zaman zaman parçalı bulut. Hafta sonuna doğru giderken bayramın dördüncü günü, cumartesi günü İstanbul'da yine bir açık hava var. Pazar günü de İstanbul'da havanın açık olduğunu söyleyeyim.

0: Peki bayram boyunca yurt genelinde hava nasıl olacak?
1: Perşembe günü ikinci gün kuzeyden gelen sistem etkili olacak. Üçüncü gün o sistem biraz doğuya kayacak ve yağışlar yurdun orta ve doğu kesimlerinde devam ediyor olacak. Ama cumadan sonra yağışlar kesiliyor ve yeniden uzun vadede sıcak hava ve yağışsız günlere girmiş oluruz. Yazı hissedeceğiz.
2: Meteoroloji uzmanları Kurban Bayramı'nın birinci gününde bahar havasının etkili olacağını, ikinci gününde ise yağışın olacağını söylüyor. Peki İstanbulluları bayram dönüşünde nasıl bir hava karşılayacak?
1: Yağış yok, yollarda yani o risk oluşturacak yağışlar yok. Beraberinde tamamen açık ve yazı artık tamamen girmiş olacağız.
3: Bayram geleneklerimiz var. Bölge bölge değişiyor. Aslında çok ortak payda da buluştuğumuz noktalar var. Bölge bölge değişen, hatta il il değişen gelenekler de var. Hepsi çok güzel, hepsi çok anlamlı. Şimdi de Tokyo'ya gideceğiz. Orada da asırlık bir bayram geleneği yaşatılmaya devam ediliyormuş. Vedat Sezer de bizi o noktada bekliyor. Hemen Vedat'a dönelim.
4: Evet Merve Türkay, burada asırlık bir Balkan geleneği yaşatılıyor yıllardan bu yana. Özellikle Arefe günleri yapılıyor bu etkinlikler. Şeker toplama etkinliği deniyor adına ve bu asırlık bir gelenek olarak da geliştiriliyor. Halen de uyguluyor. Neredeyiz? Tekirdağ Ergen ilçesine bağlı Pınarbaşı köyündeyiz ve burada Pınarbaşı ile hemen sınır komşusu Paşaköy tarafından düzenlenen ciddi bir etkinlik var. Tabii ki çocuklar için ama büyükler de katılıyor. Tabii bu geleneği de soracağız. Pınarbaşı Köyü Muhtarı Ümit Özkan ve Paşaköy Muhtarı Nail Tuğç var yanımızda. Önce Ümit Özkan soralım. Bu gelenek ne zaman başladı? Nasıl devam ediyor?
5: Efendim önce A Haber ailesi olarak mahallemize hoş geldiniz. Yüzyıllardır devam eden, unutulmaya yüz tutmuş bu geleneği biz 7 yıldan beri sürdürüyoruz. Sadece bir dönem pandemide ara verdik. Aralıksız her bayram öncesi Arife'de çocukları sevindirmeye devam ediyoruz.
4: Evet. Hemen Nail Tuğç'a soralım. Çocuklar burada önemli. Bakıyoruz yüzlerce, binlerce çocuk var. Nereden geldi bu kadar çocuk?
6: Bütün Ergene, İstanbul yakın olarak burada bir bağı olan bütün çok civardan gelenler oluyor. Edirne'ye kadar, Tekirdağ, Edirne, İstanbul. Yani anlatamayacağımız, aklımıza gelmeyen bayram dolayısıyla hem büyükleri ziyaret hem de şeker toplama amacıyla civardan çok aşırı derecede talep görüyoruz. Havaların da bugün iyi olmasıyla çok güzel bir program yaşadık bugün.
4: Şu anda çocuklar dizilmişler. Aileler de tabii sıraya geçmişler. Çok da güzel bir görüntü var. Nedir bu geleneğin özeti?
6: İşte bayram arifesinde çocukları sevindirmek. Eskiden atalarımız yani şeker bir çocuklara bir ödül gibi olarak görüyordu. Şimdi tabii daha yaygınlaştı. Şimdi çikolata, dondurma olarak çeşitli hediyeler, oyuncak olarak da gündeme geliyor.
4: Evet, bir şekilde hemen biraz daha çevreye bakalım. Çocuklar bugün el sallıyorlar. Hemen uzatalım. Merhabalar.
7: Merhabalar.
4: Nasıl gidiyor şeker toplama etkinliği?
7: İyi, güzel. Bu arada herkesin bayramı kutlu olsun. Herkesin bayramı kutlu olsun. Burada çok eğleniyorum.
4: Tabii çantada neler var? Oo, birçok çikolata var.
7: Evet.
4: Birçok şey var. Peki daha dolar mı bu çanta?
7: Evet dolar. Herkes geliyor. Seviyorum. Yani bayağıdan beri buraya geliyorum ve çok eğleniyorum.
4: Çok eğleniyorum. Evet. Sana da mikrofon atalım. Nasılsın?
7: İyiyim.
4: Ne kadar şeker topladın?
7: Bayağı.
4: Sadece şeker değil, orada birçok şey var. Çikolata var.
7: Evet.
4: Kraker var.
7: Evet.
4: Peki, eğleniyor musun bugün?
7: Evet çok eğleniyorum.
4: İşte görüyorsunuz Mehmet Türkay, aslında baktığımızda şöyle sokak boyunca binlerce çocuk var ve binlerce aile de burada. Merhabalar efendim.
8: Merhabalar.
4: Şeker toplama etkinliği bu, güzel bir gelenek.
8: Evet çok güzel, çok da mutluyuz. Çocuklara da böyle şeylere alışkan yıllık haline getirdiğimiz için gayet de mutluyuz. Herkese iyi bayramlar.
4: Evet. Sen neler düşünüyorsun?
7: Yani şeker toplamak eğlenceli bir şey. O kadar.
4: Bayram da geldi, sevinçliyiz.
7: Evet. Yani
4: İşte Mehmet Türkay, hemen sokağın ucunda da bir oyun platformu var. Bu platformda çocuklar sabahtan bu yana aslında buradalardı. Ve gerçekten güzel vakit geçirdiler. Bir Balkan geleneği olduğunu söyleyelim. Bazı köylerde şeker ve kulaç toplama adı altında da yapılıyor. Ama buradaki asıl amaç hem çocukları hem aileleri bir araya getirmek, çeşitli aktiviteler yapmak, çocuklara neşeli vakitler geçirtmek. Görüyorsunuz işte bazı çocukların yüzleri boyandı. Onlar da hem çocuk olmalarını hem de bayramı

0: köylerde de bu tür etkinlikleri çok fazla görebilir. Bazı köylerde de bayramın birinci günü yapılacak. İşte görüyorsunuz minik bir katılımcı. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: İyiyim.
0: Peki ne yapıyorsun burada?
1: Şeker topladım.
0: Şeker topluyorsun. Güzel yüzünü boyamışlar. Eğleniyor musun?
1: Evet.
0: Evet, işte zaten amaç da bu. Bayramlar daha çok çocukların eğlenmesi gereken, onların bayramla birlikte birlik beraberlik duygularını pekiştiren bu bayramlarda bu tip geleneklerle işte hem köy halkı hem çevre illerden, İstanbul'dan, Edirne'den, Tekirdağ'dan, Çanakkale'den birçok ilden buraya çocuklar gelmiş durumda. Sadece çocuklar değil, onların aileleri de gidiyorlar. Aslında hem dostane bir meclis kuruluyor burada, hem de şeker toplama etkinliği. Ne söyleyeceksin?
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Nasıl gidiyor?
1: İyi gidiyor.
0: İyi gidiyor. Ne kadar topladın? Çantada ne kadar topladın?
2: Göster bakalım.
1: Bin tane vardı.
0: Bin tane var. O maşallah. Çok güzel. Nasıl gidiyor?
3: Güzel abi.
0: İlk defa mı katılıyorsun?
3: Yok abi, ben her bayram gelirim.
0: Nereden geliyorsun?
3: İstanbul.
0: İstanbul'dan geliyorsun. Peki şeker toplama geleneği nasıl bir şey?
3: Abi çok güzel bir şey.
0: Peki buradaki arkadaşlarını tanıyor musun yoksa?
3: Benim kardeşim.
0: Ha, kuzenin ve kardeşim.
3: Evet.
0: Görüyorsunuz bu şeker toplama metrelerce, onlarca metre uzunluğunda uzayan kuyruklar var. Ve buradaki şenlik saatlerce sürüyor. Görüyorsunuz hemen arkasında oyun var. Oyun parkı var. Oyun parkında gelecek. Evet, toparlayalım. Pınarbaşı ve Paşaköy'de şeker toplama etkinliği Kurban Bayramı'ndan bir gün önce asırlık bir Balkan geleneği olarak yaşıyor ve yaşatılıyor diyelim. İyi bayramlar dileklerimizle sözü buradan size bırakalım Mehmet Türkan.
4: Vedat Sezer, çok teşekkür ediyorum bu bir Balkan geleneği. Balkanlara gidelim, dahasını da görelim, sadece bir tane değil. Balkanlarda bayram çok coşkulu karşılanır, çok heyecanla beklenir. Kuzey Makedonya'ya gidiyoruz. Sevda bizi bekliyor.
5: Var bir çeşme.

0: Osmanlı mimarisi, Türk kültürü, doğal güzellikler, Balkanlarda hepsi bir arada. Özellikle de Kuzey Makedonya, bayram tatiliyle birlikte Türk vatandaşlarının uğrak noktalarından biri oldu. Manastır kenti, taş sokaklarında Osmanlı'nın izi, her köşesinde tarihin ayak sesi var. Camiler, kiliseler, tarihi çarşılar. Manastır farklı medeniyetlerin izlerini aynı anda taşıyor. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, Kurban Bayramı heyecanını yaşayan kentteki atmosferi aktardı.
1: Bir yanda İshak Çelebi İshakiye, öte yandan Yeni Cami, Kadı Mahmud Efendi Camisi ve elbette ki Saat Kulesi ile Manastır genelde hem uğrak yerlerinden biri hem de binlerce kişinin Kurban Bayramı tatilinde mutlaka tercih ettiği noktalardan biri oldu.
2: Manastır'ı geziyoruz. Her şey çok güzel. Hava çok güzel. Atmosfer çok güzel. Çok mutluyuz.
0: Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim gördüğü askeri idadi şehrin en güçlü sembollerinden biri.
1: Kurban Bayramı tatilinden yararlanan yüzlerce ve hatta binlerce Türk vatandaşı Balkanları ziyaret ediyor. İlk uğrak noktalarından biri ise Kuzey Makedonya Manastır ve özellikle de Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim gördüğü Manastır Askeri İdadi Okulu da ziyaretçilerle dolup taştı.
0: Kuzey Makedonya'nın incisi Ohri'nin sokaklarındaysa çifte heyecan vardı. Uluslararası Ohri Folklor Festivali ile sokaklar şenlendi. Festivalde Türk halk oyunları ekibi de vardı.
3: Çok güzeldi. Harikaydı.
4: Şehrin otantik yapısı çok güzel kurulmuş.
0: Kentin en dikkat çeken geleneklerinden biri ise el yapımı kağıt atölyesi. Atölyede yüzyıllar öncesine dayanan geleneksel yöntemler hala kullanılıyor. Hamur haline getirilen lifler ustaların elinde kağıda dönüşüyor. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Ohri şehri ve Ohri Gölü ziyaretçilerine kucak açarken

0: güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı.
1: Bayram günleri Ohri bir başka. Bayram günleri Ohri'yi gerek gölden gerekse eski şehir sokaklarını gezerek keşfetmek gerçekten muhteşem. Ohri'ye baktığımızda bir zamanlar Osmanlı hakim sürdüğü bu coğrafyada hala eski Türk evlerini andıran bir mimariye sahip.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Hükümet, bakıma muhtaç yaşlı ve engellilerin doğayla iç içe yaşamaları ve doğa temelli ekoterapi almaları için önemli bir adım atıyor. Türkiye, Büyük Millet Meclisi'ne sunulan düzenleme ile birlikte ormanlık alanlar yaşlı ve engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulmasına açılırken, İskandinav Refah Modeli benzeri yeni sistemle bakım hizmetlerinde kapsamlı dönüşüm hedefleniyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen ol.
11: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
12: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
13: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
12: Bir reklam.
14: A Haber Radyo.
12: Reklam.
15: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye.

0: Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: AgeSA'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 30

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Bir reklam.
0: A Haber Radyo.
5: Reklam.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın. Kazanmaya hemen başlayın.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka.

0: Veysel Bankkart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankkart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankkart Mobil'den ve Bankkart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankkart, seni düşünür o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Afyonkarahisar Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Canlı yayın.
4: İsmail'le alakalı bir görüşme gerçekleştirilmişti. İşte bugünkü görüşmenin de detayları bu şekildeydi ve aslında yine bir barış temennisi sunuldu ve beraberinde de bayramlar tebrikleşme gerçekleşti diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
5: Ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının arasında bir kabul de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti bugün.
6: Nasılsınız?
7: Teşekkür ederim.
6: Sağ olun. Atın üstü bey.
7: Atın üstü bey.
6: Hoş geldiniz. Nasılsınız?
8: Başkan Erdoğan demokrasi şehitlerini unutmadı. 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 66 yıl geçti. Türk demokrasi tarihine kara leke olarak geçen darbe, dönemin başbakanı Adnan Menderes'te bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmesiyle hafızalara kazındı. Başkan Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti.
6: Fatin Rüştü Bey,
7: Fatin Rüştü Bey,
6: hoş geldiniz.
7: Nasılsınız?
6: Hasan Polatkan. Hoş geldiniz. Namık Gedik Bey'in sorunu. Hoş geldiniz.
8: Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede demokrasi ve milli irade vurgusu öne çıktı.
5: Meteoroloji her ne kadar bayramda hava bahar havası olacak dese de pek çok bölgemizde o şiddetli yağışlar devam ediyor. Artvin'de de öyle. Sağanak yağış sonrası taşkın meydana geldi. Hatta bazı bölgelerde heyelan da yaşandı. Görüntüleri görüyorsunuz. Bakalım detaylarına neler yaşandığını Artvin'de. Ekipler bu arada bölgede çalışmalarına başladı. Görüntüler de Artvin Borçka'dan. Sağanakla birlikte dereler taştı. Borçka sele teslim oldu. Evleri ve işyerlerini su bastı. Farklı yerlerde de meydana gelen heyelan sebebiyle bazı köy ve mahallelerin yolları ulaşıma kapandı. Tarım arazileri de zarar gördü. Ekipler bölgede çalışmalarına devam ediyorlar. Çin'de de bir sel felaketi yaşanıyor. Günlerdir hatta ve o yağış hiç azalmıyor. Ne yazık ki can kaybı sayısı her geçen gün artıyor. Sadece bir görüntü var selden, Çin'den. Çok çarpıcı bir görüntü. Bir köprünün çökmesi sonucu üzerindeki araçlar nehre düşüyor. Görüntüler Çin'in Hubei eyaletine bağlı Shougang kentinden. Kısmen çökmüş bir köprünün üstünde bir aracın olduğu görülüyor sadece şu an ve bir süre sonra köprünün bir parçası daha çöküyor ve araç da nehre düşüyor. Akıntıda sürüklenmeye başlıyor. Neyse ki olay sırasında araçta kimse yokmuş, park halindeki bir araçmış ya da terk edilmiş bir araç o bölgede. Kısa bir süre sonra bu olayın ardından yapılan çalışmalarla araç da sudan çıkarılmış. Güney Kore'de de üst geçit çöküyor. Başkentte Seul'de yıkım çalışmaları süren bir geçit bir anda bir bölümü çöküyor. O olayda güvenlik denetimi yapan 3 kişinin ne yazık ki hayatını kaybettiği belirtiliyor. Görüntüler çok vahim. Burada bir çalışma yapılıyor üst geçitte. Güney Kore burası, başkent Seul. bir üst geçidin yıkım sırasındaki çökmesi, ekranlarınıza çökme anı güvenlik kameralarına an be an yansıyor. Olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi de sevk ediliyor hemen. Ve ne yazık ki çökme sırasında bölgede bulunan 12 kişiden sadece 6'sı kurtarılabiliyor. 3 kişi hayatını kaybediyor, 3 kişi de yaralı hastaneye kaldırılmış. Bir de Belçika'dan tren kazası haberi getireceğiz ekranlarınıza. Doğu bölgesinde trenle okul servisi çarpışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sıklıkla böyle kazalar meydana geliyor. Hatta bununla ilgili pek çok önlem alındı. Yeni alınan önlemler var. Ama bu defa aynı türden kaza Belçika'da yaşandı. Hemzemin geçitteki kazada ikisi çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Belçika'nın başkenti Brüksel'in 30 kilometre doğusunda yaşanıyor bu kaza. Çarpışma anında hemzemin geçitin ışıklarının kırmızı ve bariyerlerinde kapalı olduğu belirtiliyor. Yani her şey normal gibi. Okul servisindeki 7 çocuk, 9 kişi bulunuyor. Yaklaşık 100 yolcu da trende var. Belçika Ulaştırma Bakanı servisteki 2 çocuğun, sürücü ve çocuklara refakat eden bir yetişkinin de hayatını kaybettiğini duyurdu bu kazada. Filipinler'den bir görüntü gelecek ekranlarınıza. Aslında sıra dışı, biraz da alışılmış bir görüntü. Filipinler söz konusu olunca dünyanın en aktif yanardağlarından biri orada. Mayon'daki lav akışı görüntüleniyor. Fakat bir meteor o esnada. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilmiş. Yani hem doğa harikası bir görüntü aslına bakarsanız ama bir yandan da ürkütücü. Mayon yanardağının karanlık silüeti üzerinde aniden beliren parlak bir ışık var, dikkatinizi çekecek birazdan. Büyük bir hızla da hareket ediyor. İşte bu bir meteor. Tam dağın arka tarafında kalan, sağ arka tarafında kalan meteor. Kısa süre içinde gökyüzünü kat ediyor ve gözden kayboluyor. Uzmanlar olayın yanardağ faaliyetleriyle bağlantılı olmadığına vurgu yaptılar bu arada. Sosyal medya platformlarında paylaşılan bu görüntülerde kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Aynı karede hem aktif bir yanardağ var, hem de gökyüzünden geçen bir meteor, bir doğa harikası dediğimiz gibi aynı zamanda, ama biraz da ürkütücü tabii.

0: Evet, arka arkaya gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık. Şimdi yeniden yurda dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefetin gündemine bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu 38. kurultay öncesinde eski parti meclisinin göreve gelmesi için bir başvuru yapmıştı. Ve kendi dönemindeki parti meclisinin göreve gelmesi için o başvuru da kabul edildi. Şimdi bu kararla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde eski parti meclisi göreve gelecek ama bundan sonra ne olacak? Buna itirazlar olacak mı? Olsa da bir karşılığı olacak mı? Genel başkan sıfatıyla böyle bir karar alıyor. Bu karar da onaylanıyor. Oğuzhan Gültekin bizi bekliyor. Ankara'da ayrıntıları alacağız bayramın hemen sonrasında. Çünkü çok hareketli günler bekliyor yeniden ana muhalefet partisini. Detaylarda Oğuzhan'da.
1: Evet, siz de söylediniz tabii ki özellikle mutlak putlan kararından bu yana CHP genel merkezinde ve Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde, tabii ki Özgür Özel cephesinde sular durulmuyor. Özellikle bugün Kemal Kılıçdaroğlu cephesi eski meclisin, parti meclisinin göreve gelmesi için bir dilekçe verdi ve avukat Onur Yusuf Üregen Ankara 3. Genel İcra Dairesi Müdürlüğü'ne bu talebini iletmiş oldu. İcra da tabii ki bu talebin kabulüne karar verdi. Özellikle bunun bir prosedür gereği bir işlem olduğunun da altını çizmiş olalım. Peki ne olacak bu kararla birlikte? Hemen onu anlatalım. 38. kurultay önceki parti meclisi göreve gelecek bir kez daha. 1 Haziran'daki CHP parti meclis toplantısını da Kılıçdaroğlu o dönemki parti meclisi üyeleriyle gerçekleştirmiş olacak. Tabii ki CHP'nin Ankara 3. İcra Dairesi'ne verdiği listede belli olduğu, özellikle listeye göre 57 isime de tebligat yapıldı. Yine 15 kişinin de yedekte olduğu söyleyebiliriz. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu özellikle son 3 gününü evinde geçiriyor. Burada ziyaretleri kabul ediyor. Telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor. Ve özellikle son 3 gündür geçen gündemi televizyondan yakından takip ettiğini biliyoruz. Tabii ki bu 3 gün içerisinde evinden hiç çıkmadı dedik. Herhangi bir açıklaması da olmadı. Özellikle ses tellerinde yaşanan bir sağlık problemi nedeniyle bir açıklama yapılmadığı söyleniyor. Tabii ki bu bilgiyi de aktarmış olalım. Özellikle bugün ziyaretler geldi.

0: gerçekleştirildi dedik. Müslüm Sarı, Mahir Polat kendisine bir ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleşen ziyaret sonrası da tabii ki Sarı bir açıklamada bulundu. Özellikle Özgür Özel'in 2 milyon üyeye danışalım, genel başkan seçelim çağrısını değerlendirdi. Biz genel merkeze giderek kurultayla ilgili ne zaman, nasıl yapalım, yol haritamız ne olsun diye konuşmak istedik ama bütün diyalog kapılarını bizlere kapattılar dedi Sarı. Bundan sonrasını bir siyasi polemik olarak değerlendiriyoruz ifadelerini kullandı. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'na gün içerisinde de ziyaretler devam etti. Özellikle Faik Öztrak, Enis Berberoğlu, Hüseyin Yıldız, Hasan Öztürkmen gibi isimlerin bugün kendisini ziyaret ettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki Faik Öztrak ile birlikte CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız beraber çıkış yaptılar ve bu çıkışın ardından da Hüseyin Yıldız bizlere kısa bir açıklama yaptı. Yıldız yaptığı açıklamada tabii ki özellikle CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesine ilişkin karar sonrası yaşanan polis müdahale yaşanan olaylara ilişkin değerlendirme yaptı ve kendisi yaptığı değerlendirme özellikle mutlak butlan sonrası CHP'ye gönderilen tahliye edilme sürecine ilişkin CHP tarihinde ilk defa milletvekilleri CHP Genel Merkezi'ne giriş yapamadı dedi. Tabii ki CHP Genel Merkezi'ne giremedik ama biz o gün özellikle suhuletle sürecin işletilmesini istedik ve polislere müdahale edilmemesi için polisleri ikna etmeye çalıştık dedi. Tabii ki o gün yaşanan olayların sorumlusunun Özgür Özel ve arkadaşlarının olduğunu ifade etti. Dediğimiz gibi özellikle toparlayacak olursak Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız mutlak buttan sonrası CHP'de yaşanan olayların sorumlusunun Özgür Özel ve arkadaşları olduğunu belirtti diyelim. Sözü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünden tekrar sizlere bırakalım.
1: Şimdi gerçek anlamda Cumhuriyet Halk Partisi şu an görüldüğü kadarıyla tamamen ikiye ayrılmış durumda. Belki o iki parçanın kendi içindeki farklı alt başlıkları da olabilir. Bunlar henüz kamuoyuna yansıyan durumlar değil ama kamuoyuna yansıyan şeyler taraftarların yaptıkları açıklamalar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarının yaptığı açıklamalar var. Özgür Özel taraftarlarının yaptığı açıklamalar var. Ki hatırlarsanız daha cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı disiplin sürecinden bahsetmişti. Dolayısıyla şimdi Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı gerçekleşecek. Parti meclisini belirledi. Kemal Kılıçdaroğlu eski parti meclisi olacak. 1 Haziran herhalde hemen bayramın ertesi pazartesi günü gerçekleşecek. Dolayısıyla da ihraçlar başlayacak deniyor Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ihraç listesinin de hazır olduğu iddia ediliyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası siyasetin gündemi bir anda değişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesi partideki gerilimi tırmandırdı.
3: Genel başkanımız da bu genel görüntüden rahatsızlık duymuştur. Yani bundan rahatsız olmayacak herhangi bir insan yok zaten yani. Ama bütün bunlar nasıl oluştu, nasıl bu süreçler buralara geldi, ne oldu? Ya yani bu apayrı bir şey yani.
2: Peki şimdi ne olacak? CHP'de süreç nasıl ilerleyecek? Kemal Kılıçdaroğlu parti yönetimini yeniden mi şekillendirecek?
4: Yetki Kemal Bey'de. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu partiyi genetik kodlarına döndürme ve ahlaken de arınma problemini çözme iddiasını sonuna kadar sürdürecek gibi.
2: Kılıçdaroğlu kendi MYK listesini mi hazırlayacak?
5: İleriki günlerde ciddi anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetici konumunda gibi görünen, hatta Cumhurbaşkanı adayı olarak dahi anılan şahısların Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraçlarını görme durumumuz söz konusu olacak.
2: Kulislerde konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu bayram sonrası parti meclisi ve MYK'yı yeniden oluşturmaya hazırlanıyor.
5: 1600'ün üzerinde Cumhuriyet Halk Partili ihraç ettiler. Bunlar iptal edilmiş demektir. Ve bütün bunları ne yapacak? Sayın Kılıçdaroğlu tekrar gözden geçirecek.
2: Bu süreçte disiplin kurullarının yeniden şekillendirilmesi de söz konusu.
4: Bayramda partiye gelip bir bayramlaşma ama bayram sonrası ilk mesai gününden itibaren parti meclisini oluşturmak, merkez yürütme kurulunu yani partinin idari yönetimini sağlayacak isimleri belirlemek, etik ve disiplin kurullarını oluşturmak ve bu kurullar aracılığıyla da partideki alınma sürecini başlatmak. Orada ne olacak? Belli üyelerin belki ya da isimlerin doğrudan doğruya partiyle bağını ilişkilendiren, hukuki bağını ilişkilendiren bir takım kritik kararlar alacak.
2: Partide hareketli günler yaşanırken Ankara kulislerinde bir de ihraç listesi iddiası gündem.

0: de geldi.
1: Belli üyelerin belki ya da isimlerin doğrudan doğruya partiyle bağını ilişkilendiren, hukuki bağını ilişkilendiren bir takım kritik kararlar alacak. Üyelikler askıya alınabilir. Kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edilebilir. Yani partinin toplantılarına katılmasına izin verilmeyebilir. Bu altını çizelim. Kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmek demek partinin hiçbir faaliyetini, örneğin grup toplantısına bile katılamamak demek. Ben Kemal Bey'in sonuna kadar gideceğini, geri adım atmayacağını düşünüyorum.
0: İddialara göre bazı milletvekillerinin disipline sevk edilmesi ve partiden ihraç edilmesi değerlendiriliyor.
2: Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma videosunda o etik dışı hareketler ya da yolsuzluk ya da şaibe konusuna karışmış olanların ihraç edilebileceğini anlıyoruz.
0: Kulislerde konuşulanlara göre CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Ankara Milletvekilleri Umut Akdoğan ve Adnan Beker, İstanbul Milletvekilleri Taşkın Özer, Özgür Karabat, Gökhan Zeybek ve Cemal Enginyurt, disipline sevk edilecek ve partiden ihraç edilecek isimler arasında yer aldı. CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır kulislerde dolaşan ihraç listesi iddialarına tepki gösterdi.
3: Ben zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanım olarak görmüyorum ki nereye verirse versin. Ya milletvekili olarak doğmadık, milletvekili olarak da ölmeyiz.
0: CHP'de mahkeme kararının siyasi ve hukuki etkileri tartışılmaya devam edilirken gözler şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı yeni adımlara çevrildi.
4: Şimdi bir yandan yapılan açıklamalar sonrasında galiba artık barış geliyor. Yani en azından kalıcı bir ateşkes kararı alınacak gibi düşünüyor. Çünkü İran'dan da Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan açıklamalara olumlu yanıtlar verildi. Fakat dün gece çok bunlar konuşulurken enteresan bir şey yaşandı. İran'ın güneyinde, hatta merkezi diyebiliriz, ticaret anlamındaki merkezi Bender Abbas Boğazı, Körfezi. Bender Abbas çevresinde birbiri ardına patlamalar yaşandı. Çok büyük bir panik de ortaya çıktı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Bunlar açıklandı. O yaşanan gerileme ilişkin de Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki biz İran'a bir dizi saldırı düzenledik. ABD ordusu füze rampaları ve silahlı tekneleri hedef aldı deniyor ABD'nin açıklamasında. Bakalım bu sürece nasıl etki edecek bu saldırılar?
5: Patlamalar birbirini izledi, İran'ın güneyinden dumanlar yükseldi. Kırılgan ateşkesin zorlu şartlara rağmen sürdüğü İran'da Amerikan donanması bir dizi hedefe saldırılar düzenledi. Saldırıların merkezinde stratejik önemi bulunan liman kenti Bender Abbas vardı. Kirmanşah, İsfahan, Kum ve Erdabil kentleri de hedefteydi. Patlamaların peş peşe yaşandığı birçok bölgede İran hava savunması da aktif hale geçti. Patlamaların kaynağı uzun süre belirsiz kalırken açıklama ABD ordusundan geldi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM İran'a karşı bir dizi savunma saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Paylaşıma devam eden ateşkes sırasında kontrollü davranarak ABD güçlerini savunmaya devam edeceğiz notu düşüldü. Fox News'e konuşan CENTCOM yetkilisi de saldırılarda füze fırlatma rampaları ve mayın döşemeye çalışan İran tekneleri gibi bazı hedeflerin vurulduğunu açıkladı. Yaşanan gerilime ilişkin henüz açıklama yapmayan Tahran'sa devrim muhafızlarına ait iki sürat teknesinin ABD jetleri tarafından hedef alındığını duyurdu. Ancak vurulan diğer hedeflere ilişkin detay paylaşılmadı.
4: Şimdi ABD bu açıklamaları yaptı ama Tahran diyor ki bu ateşkesin açıkça ihlalidir diyor. Peki madem bir evreye gelinmişken ki dün İrfan Sapmaz'a Washington'dan artık bir aşamaya gelindiğini, hatta nükleer konuların bile merkezde olduğunu, bunların görüşülebildiğini konuşmuştuk. Dün gece böyle bir saldırı yaşandı. Peki bugün ne konuşuluyor Washington cephesinde? Hemen dönelim yeniden İrfan'a. İrfan hoş geldin yayına.
6: Merhabalar, merhaba, hoş bulduk.
4: Merhaba. Dün seninle konuşuyorduk. Yani bir müzakereden bahsediliyor İran'la ABD arasından. İran'da da Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bunu kabul ediyor. Nükleer müzakerelerden de bahsediyorlar. Fakat dün kalbi diyebiliriz İran'a, yani ticaretin de kalbi Bender Abbas Boğazı'na arka arkaya bu saldırılar limanına. Nasıl açıklanıyor? Yani evet, CENTCOM vurduk buraları, bunları vurduk diyor da gerekçesini nasıl açıklıyor?
6: Tabii şimdi her zaman söylediğim gibi Merve, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir tarafta diplomasi, diğer taraftan da işte bu tip dün gece gerçekleşen, Bandera bası gerçekleşen saldırılarda olduğu gibi bir baskı politikası uyguluyor. Hı hı. Bugün iki önemli olay var bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir sabah saatlerinde Donald Trump yıllık sağlık kontrol için Walter Reed Asker Hastanesi'ne geçti. Arkasından ilk defa ikinci dönemde yarın İran'la ilgili Camp David'de bir toplantı, kritik bir toplantı yapılacak. Camp David'de ikinci dönemde ilk yapılan bir toplantı bu. Kabineyi orada toplayacak. Camp David'de bu çok ilginç geldi bana. Çünkü ilk kez ben ikinci döneminde Donald Trump'ın Camp David'de bir toplantı yaptığına şahit oluyorum. O açıdan da işte yapılan haberlerde tabii özellikle de verilen mesajlarda İran'la yürütülen müzakerelerin artık kritik bir aşamaya girdiği belirtiliyor. Neden Camp David seçildi? Tabii onu tam olarak bilmiyoruz. Toplantıya tabii Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio.
4: Belli ki bir açıklama yapılmadı.
6: Bana göre... Evet, bana göre biraz daha işi sanki ciddiye bindirecek gibi görünüyor Donald Trump. Öyle şayet mi? Diplomatik anlamda bir sonuç elde edilmezse bu kez işte bugünkü bir mesajdı bana göre. Bir baskı unsuruydu bugünkü yapılan saldırılar. O açıdan da sanki biraz daha askeri saldırılara yönelik tavrının değiştiği ve her an ciddi bir saldırıya geçebileceği yönde sanki böyle bir izlenim var işin açıkçası. Bir hissiyat da var içimde. Tabii Beyaz Saray'da Durum Odası'nda sürekli olarak bu hafta toplantılar düzenlemişti.
4: Şimdi bu savaş başladığında biz yani şunu pek görmedik. Hep Savaş Bakanı tarafından, Savunma Bakanı tarafından yapılıyordu açıklamalar ve Donald Trump tarafından yapılıyordu. Hani herkes merak ediyordu, Rubio nerede, Dışişleri Bakanı nerede, Başkan Yardımcısı J.D. Vance nerede? Çok uzun bir süre kameraların karşısında değillerdi. Sonra işte ilk tur müzakerelerde, görüşmelerde İran tarafı istedi, J.D. Vance o görüşmelere katıldı. Şimdi Rubio'nun da Hindistan ziyareti, o ziyarete ilişkin görüntülerde, ekranlarda. Bugün İngiliz basını çok ciddi bir iddia ortaya attı. Dedi ki J.D. Vance görevden çekilmeyi düşünüyor. İşte 2028'de seçimlere beraber girmek istemiyor. Hatta onun adı da geçiyordu başkanlık seçimlerinde. Yani geri çekilecek dendi. Sen de ilk günlerde diyordun. Yani bir fatura birine kesilecekse bu ya J.D. Vance olacak ya Rubio olacak diyordun. Bunlar tartışılıyor mu şu an ABD'de?
6: Tartışılıyor. Şu an itibariyle tabii evet J.D. Vance ile ilgili bir takım iddialar var. Ama J.D. Vance'in ağzından tam olarak biz 2028 başkanlık seçimlerinden çekileceği yönde herhangi bir şey duymuş değiliz.
4: Tabii,
6: Marco Rubio'nun isminin bir anlamda Marco Rubio'nun isminin bir anlamda öne çıktığını görüyoruz. Donald Trump ikisini kızıştırıyor aslında Merve. Öyle. Özellikle de işte İran konusunda sen de söylediğin gibi J.D. Vance magacılar içerisinde bu topa girmemeye özen gösteriyor. Çok fazla üzerinde baskı olmazsa İran konusunda açıklama yapmamayı yeğliyor. Donald Trump tabii ki bunun farkında. İşte J.D. Vance ile Marco Rubio'nun aynı anda Beyaz Saray'da olduğu bir anda Donald Trump işte izledik zaten haberlerimizde. Donald Trump yaptığı açıklamalarda henüz daha kimin üzerinde oynayacağı yönde net bir mesaj vermiş değil. Hı hı. Ama Marco Rubio sanki biraz da işte son günlerde özellikle Hindistan'da işte bugün için sanıyorum Ermenistan'da olacak. Arkasından işte Katar'a geçmesi bekleniyor gibi bir takım haberler var. Hı hı. Marco Rubio biraz daha sanki savaşa destek, Donald Trump'a bu savaş nedeniyle verdiği destekten dolayı sanki öne çıkmış gibi görünüyor. Ama tabii ki kamuoyu yoklamalarına bakmak lazım. Kamuoyu yoklamalarında son dönemlerde J.D. Vance'in önde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü magacılar savaş istemiyor. Şu anda Amerika'da hep altını çiziyorum. Gözümüz tabii petrol istasyonlarında, benzin istasyonlarında hala çok yüksek ve Donald Trump onun içinde sürekli İran üzerinde baskı yaparak benzin fyatlarını indirmeye özen gösteriyor. Başarabilmiş mi? Tabii ki başarabilmiş değil.
4: Evet. Peki çok teşekkür ediyorum İrfan değerlendirmelerin için. Bugüne ilişkin detaylar böyle tabii. Bender Abbas Limanı'na yönelik saldırılar konuşuluyor. İran diyor ki bu ateşkesin kesin ihlalidir. Hani biz müzakere masasına oturuyorduk? Hani bir kalıcı ateşkese gidiyorduk? Ne oldu? Haklı sorular bunlar. Netlikle siyasi yanıtları yok henüz. Oylanmıyoruz Washington'dan. Değerlendirmelerinden İrfan'ın. Çok sıcak Avrupa demiştik. Asya'da sıcaklıklarla mücadele ediyor. Hindistan'da arka arkaya ölüm haberleri geliyor. Avrupa'dan da öyle. Henüz Fransa'dan bir açıklama geldi. 7 kişinin yüksek sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybettiği belirtiliyor. Hani Haziran ayı henüz başlamadı. Sadece Fransa'da değil, İngiltere'de de hava sıcaklıkları çok yüksek. İspanya'da hani güneyde evet öyle ama kuzeyde de öyle. Hatta Almanya'da bile üst seviyede şu an sıcaklıklar.
0: can kayıpları meydana geldi. Su tüketiminde tasarruf çağrısı yapıldı. Açık havada çalışma saatleri kısıtlandı. Avrupa en sıcak Mayıs ayını yaşıyor. İngiltere'den İspanya'ya Avrupa 30 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Sıcaklığın en hızlı yükseldiği kıta ısı kubbesine hapsolmuş durumda.
7: Yüksek basınç alanı var Avrupa üzerine oturmuş vaziyette. Ekvatordan gelen havada buraya sürekli besliyor ve bu yüksek basınç merkezi hiç oynamıyor yerinden. Yani bir blokaj oluşturuyor. Buranın olduğu bölgelerde yani Avrupa'nın batısında çok sıcak havalar var.
0: Hal böyle olunca da insanlar serinlemek için havuzlara, göllere ve denizlere akın etti.
8: Sıcaklığa dayanamıyorum. Pek sevmiyorum. Kışı tercih ederim. Yüzme havuzuna geldik, mutluyuz. Elimizden geldiğince serinlemeye çalışıyoruz.
0: Fransa'da aralarında boğulmanın da olduğu vakalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Arıza yapan bir trende ise bunalan Fransızlar tahliye edildi. O anlar kameralara böyle yansıdı. İngiltere'de de tarihin en sıcak Mayıs ayı kayda geçti. Meteoroloji sıcaklıkların bazı bölgelerde 35 dereceye kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.
9: 2019'da buraya taşındığımdan beri hava giderek daha da ısınıyor. Bu durum iklim değişikliğinin sadece Londra'daki sıradan halk üzerinde değil, genel olarak çiftçiler, yaban hayatı ve hayvanların hayatta kalma koşulları üzerinde oluşturabileceği etkilerle ilgili önemli sorunları gündeme getirecek. Çünkü bu durum tüm bir ekosistemi değiştiriyor.
0: Kıtada bazı tedbirler de uygulanmaya başlandı. Almanya'da suyu tasarruflu kullanma konusunda uyarı yapıldı. Çim sulamadan ve havuz doldurmaktan kaçınılması istendi. İtalya'da güneş altında uzun süre çalışmayı sınırlayan kurallar onaylandı. 12-30-16 saatleri arasında geçerli olan yeni önlemler, tarım, inşaat ve lojistik gibi sektörlerde 15 Eylül'e kadar uygulanacak. Avrupa'daki sıcaklıkların ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
4: Bugün Arife, yarın bayram. Artık yarın çokça bayram haberi yapacağız. Ama öncesinde bayram hazırlıkları, bayram telaşı haberleri de çok keyifli oluyor. Sevda Dükencu bizi bekliyor. Geçtiğimiz saat hatırlarsanız Kuzey Makedonya'dan, Manastır'dan bize oradaki bayram telaşını anlatmıştı. Şimdi Kosova'ya gideceğiz. Prizren'e. Sevda bizi Prizren'de bekliyor.
10: Şu Prizren'in egri bübri yolları diye başlar o türkümüz ve bizler Prizren'in tam merkezindeyiz. Tarihi taş köprüyü görüyoruz ve tam bayram hazırlıkları diyerek. Evet, Urumi Kurban Bayramı, Nekaya Hayırlı'ya Kurban Bayramı, Kurban Bayramınız mübarek olsun yazılarıyla beraber. İşte gördüğünüz gibi Arnavutça, Boşnakça ve Türkçe olmak üzere Prizren Efendim Kurban Bayramı'nı karşılıyor derken hemen şöyle sağımıza döndüğümüzde ise tarihi Sinan Paşa Camii'ni görüyoruz. 17. yüzyılda Sinan Paşa Hayratı olarak inşa edilen bu Osmanlı eseri bu bayramda da efendim bayram nabzının attığı bir yer olacak. Çeşmesiyle, şadırvanlarıyla ve gerçekten %85'ini oluşturan Kosova'da yaşayan Müslümanlarla beraber. Prizren çok canlı. Prizren'in şadırvanını göreceğiz şimdi bizler. Prizren'in caminin hemen yanında bulunan şadırvan da bir nebze diyebiliriz ki bu bayramın tam bir kalbi, tam bir tansiyonunu oluşturacak. Bu arada hemen belirtmek istiyorum. Başta Türkiye'den de olmak üzere binlerce kişi bayram tatilini de kullanarak burada Prizren'e geldi ve hemen şimdi o atmosferi gelin hep beraber görelim efendim. Prizren'den bahsederken eski yapılarıyla, eski Osmanlı evleriyle, varoşuyla, Maraş meydanıyla gerçekten böyle müthiş ve güzel bir rengarenk bir canlı bayram yaşanacağını şimdiden daha söyleyebiliriz. Evet, Prizren demişken mutlaka şadırvanla gelmek ve şadırvandan bir su içmek de olmazsa olmazlar arasında. Bu bayram canlılığını görüyorsunuz. Bir şekilde esnafın da yüzü güldü diyebiliriz. Burada gelen gerek yerli gerek yabancı turistlerle beraber şöyle bir bayram havasının da yarın geleceği ve şimdiden daha hissedileceği şadırvanıyla ve bu güzel meydanlarıyla Prizren size var olan bütün dillerde hayırlı bayramlar diler.
4: Teşekkür ediyoruz Sevda. Prizren'den sözü alalım, İzmir'e gidelim. İzmir'de de Balkanlılar Arife çalgısını gelenekleriyle sürdürüyorlar. Tayfun nerede bizi bekliyor onların yanında. Bakalım bayram öncesi hazırlıklar nasıl orada?
11: Tam bir bayram havası var şu anda İzmir. Bornova Çamgibi Mahallesi 142 sokakta. Tabiri caizse işte bayram arefesinde arefe çalgısı etkinliği yaşanıyor. Sokak 142 sokağın başından sonuna hatta caddeye kadar vatandaşlar doldurmuş durumda. Tabii bu gelenek Makedonya'dan geliyor. Özellikle tabii ki Balkan dediğimizde evladı Fatiha'nın işte buradaki müzisyenler de evladı Fatiha'nın torunları şu anda Kurban Bayramı arefesinde arefe çalgısı etkinliği. Yaklaşık 50'ye yakın müzisyen, 80 yaşında olan da var, yaklaşık 3-4 yaşında olan da var. İşte onların çaldıkları Balkan ezgileri, özellikle Makedonya türkü ve şarkılarını yaklaşık 1 saattir o muhteşem performanslarıyla sergiliyorlar. Vatandaşların elinde telefon işte bu anı bir anlamda ölümsüzleştirmek için bir taraftan kayıt yapıyorlar. Bir taraftan da işte o Makedonya ezgilerini buradaki vatandaşlara sunuyorlar. İşte onlar da kimi ayakta kimi oturarak eğleniyorlar bir taraftan. Tabii yaklaşık 40 yıllık bir gelenek. Arefe çalgısı 40 yıl önce yine burada başlamış ve 40 yıldır da devam ediyor. Özellikle 1950'li yıllardan itibaren Makedonya göçmenleri Türkiye'ye yerleşmeye başlamış. İzmir'de özellikle Bornova, Çamdibi başta olmak üzere farklı mahallelerde yaşıyorlar. Ve tabii ki müzik onların aslında göbek adı diyebiliriz. İşte İsa'dan hemen rica edeyim. Beyaz tişörtlü davulcu, onun yanında bir tane daha var. İşte klarnet, davul, trompet, saksifon, tuba ve başta davul olmak üzere. İşte bu gençler, nota bilenler var. İşte 80 yaşında bir abi yaklaşık. Kırmızı şapkalı İsa gösterecek. O da işte o trompeti çalıyor. Tabii kimisi nota biliyor ama gençlerin nota bildiğini söyleyebiliriz. Coşku devam ediyor şu saat itibariyle. Sokak baştan başa insanlarla doldu. Özellikle ana caddede araçlar ilerlemekte zorlanıyorlar. Tabii bir kez daha ifade etmekte fayda var. Balkan ezgileri, Makedonya ezgileri insanı oturduğu yerden kaldırıyor tabii ki. İşte arefe öncesinde de vatandaşlar sadece Bornova'dan değil, Ankara'dan, İstanbul'dan, Türkiye'nin dört bir tarafından, yurt dışından bu etkinlik için gelen vatandaşlarla röportaj yaptık. İşte o davulun ritmiyle birlikte eğlenmeye vatandaşlar devam ediyorlar. Özellikle kadınlar, erkekler, çocuklar bu anı aslında ölümsüzleştirmek için telefonlarıyla fotoğraf çekiyorlar. İfade ettiğim gibi bu çocuklar işte özellikle gençler çok büyük yetenek sahibiler. Hem nota öğrenmişler hem de müzikleri çok iyi yapıyorlar. Ancak işte 82 yaşındaki Cafer abiyle biraz önce röportaj yaptım. O da 40 küsür yıldır bu mahallede ve Ramazan arefe çalgısını ilk ortaya koyanlardan. Toparlayacak olursak işte İsa Mustafa Eraslan'la birlikte arefe çalgısının coşkusunu sizlere aktarmaya çalıştık diyelim ve tüm izleyicilerimizi de hayırlı bayramlar diyerek yayınımızı kapatalım.
4: Tayfun çok teşekkür ediyoruz. Şimdi daha çok uzaklara uzanalım, Çin'e gidelim. dünyada Çin denince artık evet teknoloji akla ilk gelen ama tarihler boyunca hiç şüphesiz akla ilk gelen şeylerden biri İpek olmuş. Tarih boyunca işte İpek yolu adına İpek yolu denmiş o yolun. İmparatorlukların diğer devletlerle kurduğu iletişim de bunlar üzerinden olmuş. Daha yumuşak bir güç olmuş Çin açısından. Günümüze de taşınmış bazı motifler, kıyafetler. Şimdi oraya gidiyoruz, merkezine gidiyoruz, İpek üretiminin merkezine.

0: incecik motifler, ilmek ilmek dokunmuş binlerce yıllık tarihi eserler. Çin medeniyetinin şifreleri bu kumaşlarda saklı.
1: İpek, Çin tarihi boyunca savaşları bitiren, barışı getiren bir araçtı. İmparatorlar antik dönemde tanrılara ulaşmak için de yine ipek cübbelerini giyerek tapınaklara giderdi.

0: İşte bu görkemli miras bugün dünyanın en büyük tekstil müzesi olan Hanço şehrindeki Çin İpek Müzesi'nde korunuyor.
1: Burası sadece bir müze değil, ilmek ilmek işlenen bir tarihin ve 5000 yıllık dehanın sıfır noktası.

0: 保护传。
1: Burası dünyanın en büyük ipek müzesi. Burada sergilenen antik ve modern eserlerle Çin ipeğinin tarihini ve gelişim sürecini en kapsamlı şekilde gözler önüne seriyoruz. Örneğin sergilediğimiz Güney Song dönemine ait ipek kıyafetler, o dönemin estetiğinin ne kadar ferah, sade ve doğal olduğunu hepimize hissettiriyor.

0: O dönemin teknolojisi de hastana uygun olarak yeniden canlandırılıyor. Kazılardan elde edilen verilerle kurulan tarihi dokuma tezgahları ilk günkü gibi çalışmaya devam ediyor.
1: Bu tezgah ve üzerindeki kumaş Han Hanedanlığı dönemi kazılarında ortaya çıkarılan eserlerin birebir kopyası. Asıl zorluk dokumadan ziyade bu karmaşık deseni baştan sistemin içine kurmakta. Bu kurulum aşaması geçildikten sonra işin dokuma kısmı aslında çok daha pratik ilerliyor. Ziyaretçilerimiz geleneksel tekstil el sanatlarımızı burada bizzat deneyimleyebiliyor. Kozadan ipek çekme tekniğiyle atalarımızın yöntemlerini öğreniyor. Mini dokuma tezgahlarımızda kumaş üretmenin sırlarını keşfedebiliyorlar. Ayrıca geleneksel bağlayarak boyama sanatıyla ipeğe kendi renklerini vererek bu tarihi mirası yaşatabiliyorlar.
2: Ve noktalıyoruz Ajans Akşam'a doğru bu haberle. Yarın bayramın ilk gününde yine saatler 17'yi gösterdiğinde inşallah görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın, iyi akşamlar.
3: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla
4: Türkiye'de geçen yıl e-ticaret platformları üzerinden ikinci el ürün satışında adet bazında en fazla gömlek ve üst giyim ürünleri satıldı. Hacim bazındaysa ikinci el cep telefonları ilk sırada yer aldı. Sürdürülebilir e-ticaret hacmi bir yılda 21,8 milyar liraya yükseldi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
8: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
12: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
11: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
12: Abicim.
11: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
12: Abicim.
11: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
13: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
14: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
15: Sen ne istersen ol.
12: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
15: Bana göre yenilikçi olmalı.
16: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
17: Bana göre vizyoner olmalı.
18: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
19: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
20: Sağlam bankacılık.
21: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
22: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
23: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
22: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
24: Bir reklam.
25: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
24: Bir reklam.
26: A Haber Radyo, 24 saat haber.
24: Reklam.
27: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
28: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
29: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: A Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Türkiye'nin haber radyosu, A Haber Radyo.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Opet doldur kaza.

0: depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL, toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz.

0: kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: ABD ve İran tarafından gelen açıklamalar anlaşma umudunu güçlendirmişti. İran'a yapılan saldırılar sürece gölge düşürdü. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, müzakereler birkaç gün sürebilir dedi. İran devrim muhafızları ABD saldırıları hakkında bir açıklama yaptı. İran'ın ABD'nin ateşkes ihlallerine karşı cevap verme hakkı olduğunu söyledi.
1: Akşam Ajansı'na merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Bayram tatili çoktan başladı malum. Bir taraftan sevinç var, bir taraftan memleketlere ulaşanlar var ama maalesef her bayramda olduğu gibi bayram yolculuğunda yine hayatını kaybedenler var. 5 kişilik Yıldız ailesi memleketi için yola çıkmışlardı, tatil için yola çıkmışlardı ve maalesef hayatlarını kaybettiler. Memleketli Trabzon'da 5 kişilik aile gözyaşları arasında toprağa verildiler.
2: Dünya ve ukubaya teallük eden haklarınızı her birine lütfen helal edin.
3: Acıları kor oldu. Geriye videolar ve mutlu anların fotoğrafları kaldı.
4: Bayram arifesinde işte aile büyüklerini ziyarete gelirken işte Giresun'da talihsiz bir şekilde işte 5 kişi can verdi.
3: Feci kaza geçtiğimiz gün Giresun'da meydana geldi. Bayram tatili için İstanbul'dan yola çıkan Yıldız ailesi memleketleri Trabzon'a gidiyordu. Giresun'da kırmızı ışıkta beklerken hızla gelen tır araçlarını biçti. Kazada Ali ve Melek Yıldız, 7 yaşındaki ikizleri Hamza ve Hasan'la 15 yaşındaki Sadem Yağmur Yıldız hayatını kaybetti. 20 yaşındaki kızları Meltem ise ağır yaralıydı.
4: Onun da bel kırığı var, işte o da şu anda yoğun bakımda, tedavi altında.
3: Memleketlerinde bayram heyecanı yasa döndü. Hayatını kaybeden aile fertleri yan yana toprağa verildi. Anne Melek Yıldız'ın kazadan önce yaptığı sosyal medya paylaşımları yürekleri dağladı.
1: İstanbul Başakşehir'de çok basit bir mesele. Bir markette ürün değişimi nedeniyle başlayan kavga, market çalışanının bıçak çekmesi, müşterinin silah çekmesiyle sonuçlanıyor ve sonrasında ortaya çıkan görüntüleri şimdi izleyeceksiniz.
5: Ürün değişim tartışması hastanede bitti. İstanbul Başakşehir'de iddiaya göre kadın müşteri satın aldığı ürünü değiştirmek istedi ancak market çalışanları talebi kabul etmedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın müşteri eşini markete çağırdı. Markete gelen adamla çalışanlar arasında başlayan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında market çalışanlarından biri müşterinin eşine bıçak çekti. Müşterinin eşi ise yanında bulunan silahını çıkardı. Araya giren bir başka market çalışanı bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Yaşanan arbede ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: İstanbul Arnavutköy'de yürüyüş yapan bir vatandaş arazide yaralı halde bir flamingo buluyor sevgili seyirciler. Sonrasında ekiplere haber veriyor. Ekiplerin müdahalesiyle yaralı flamingo bakım altına alınıyor.
5: Göç yolunda yaralanan flamingo tedavi altına alındı. İstanbul Arnavutköy'de hafta sonu yürüyüşüne çıkan Doğan Kibar yerde hareketsiz yatan yaralı bir flamingo fark etti.
6: Baktım sol kanadı kırık, yaralı, gece vahşi hayvanlar yemesin diye dikkatli bir şekilde tuttuk, buraya getirdik. Arkadaşlarım da bana yardım etti, sağ olsunlar.
5: Kibar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
6: Doğa Koruma'yı ve sizleri davet ettik. İnşallah arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Tekrar kanadı iyileşsin ve doğaya bırakılsın.
5: Yaralı flamingo tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
1: Bir asrı aşkın geçmişiyle İstanbul'un simge yapılarından biri Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa'nın önemli kültür ve yaşam merkezlerinden birine dönüşeceğini açıkladı.
7: Yaşam vahasına ihtiyaç vardı Anadolu yakasında. Çok önemli bir eksikliği gidereceğini düşünüyoruz.
5: Milyonlarca insanın yolculuğuna, vedasına ve kavuşmasına tanıklık eden Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi gardaki çalışmaları yerinde inceledi.
7: Ulaşım aksı özelliği korunuyor ama sadece ulaşım aksı olarak korunmuyor. Aynı zamanda şehrin kültür, sanat ve yaşam noktası haline de getiriliyor ve bittiği zaman inşallah en önemli cazibe noktalarından biri olacak şehir.
5: Yaklaşık 130 yıllık tarihe sahip Haydarpaşa Garı sadece bir ulaşım noktası değil, Anadolu'nun Avrupa'ya açılan kapısı, milyonlarca insanın hatırası ve İstanbul'un en güçlü sembollerinden biri.
7: Haydarpaşa'daki bazı taş işleme noktalarında eski taşı bulabilmek için kapanmış ocaklar açtırıldı. Oradan taş tekrar çıkartıldı ve burada tekrar uygulamaya sunuldu.
5: Proje tamamlandığında Haydarpaşa sadece bir gar olmayacak. Kültür, sanat ve yaşam merkezine dönüşecek.
7: Yani gar özelliğini sağlayan bekleme istasyonlarının olduğu nokta korunuyor. Bu 16 bin metrekare ana bina, 6 metrekare işletme binası var. Buralar kütüphane olarak kullanılacak. Sergi alanları yapılıyor. Dijital müze noktaları yapılıyor. Burada çok önemli bir kazı çalışması vardı arkeolojik. 15 dönümlük arkeopark alanımız var. Ve arkeopark alanının hemen yanında da bir arkeoloji müzesi. Yani aslında Anadolu yakasının ilk arkeoloji müzesi. Yapıyoruz.
5: Tarihi Haydarpaşa sahili de yeniden kamusal kullanıma açılacak. Projenin ilk etabının İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne yetiştirilmesi hedefleniyor.

0: Efendim akşam ajansında gelişmeler aktarmaya devam ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Dünya stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor diyen Erdoğan, Türkiye istikrar adası olarak göz dolduruyor ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan işgalci İsrail'e tepki gösterdi. Terörsüz Türkiye sürecine de ayrı bir parantez açtı.
1: Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nı yayınladığı video mesajla kutladı. Bölgesel gelişmelere değindi, İsrail'e tepki gösterdi.
1: Bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor.
2: Başkan Erdoğan Türkiye'nin bölgedeki rolüne de dikkat çekti. Ülkemiz istikrar adası olarak göz dolduruyor dedi.
1: Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesajında terörsüz Türkiye sürecine de yer verdi. Sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz ifadeleri.

0: ifadesini kullandı.
1: Ülkemizin istikbaliyle, bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz.
2: Efendim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 38. kurultay öncesi eski parti meclisinin göreve gelmesi için yaptığı başvuru kabul edildi. Fakat şimdi o herkes orada mı? Herkes görev yapabilecek vaziyette mi? Nedir parti meclisteki son tablo? CHP Genel Merkezi'ne gidelim. İlter, anlat lütfen bize CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başvurusunu. Neticesinde ne olacak? Parti meclis herkes tam kadro eskisi gibi hizmet edebilecek mi? İçlerinde olanlar var, olmayanlar var herhalde. Dinleyelim sen.
3: Hikmet Öztürk, parti meclisi toplantısı cumartesi günü, 30 Mayıs özür dilerim, pazartesi günü gerçekleştirilecek parti meclisi toplantısı öncesinde, 30 Mayıs cumartesi günü ise burada Kemal Kılıçdaroğlu partilerle bir araya gelecek, bayramlaşacak ve burada bir miting gerçekleştirilecek. Kemal Kılıçdaroğlu güçlü bir başlangıç yapmak istiyor ikinci dönemine. Şimdi burada bir yandan da genel merkezdeki havayı da aktarmakta fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi belki de tarihinin en sakin günlerinden birisini yaşıyor. Şu anda genel merkezde gazeteciler ve birkaç güvenlik görevlisi dışında herhangi bir kimse yok. Mevcut yönetimin burayı tahliye etmesiyle birlikte katlar da boşaldı. Ne zaman katlarda yeni yönetim yerlerini almaya başlayacak? Dediğimiz gibi önce parti meclisi toplantısı gerçekleştirilecek ve bu parti meclisinden yeni MK'yı belirleyecek Kemal Kılıçdaroğlu. Yeni A takımını belirleyecek. Katlarda MK üyeleri yerlerini alacak ve genel merkezde çalışmalar başlanacak. Bir yandan da bayram hazırlığı var malum. Bayramın ikinci günü siyasi partiler arası bayramlaşma gerçekleşecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne de bayramlaşmak için siyasi partiler gelecek tabii ki. Ancak İyi Parti ve DEM Parti genel merkeze gelmeyecek. Bu yönde bir karar aldılar. Mutlak butlan kararına zaten iki partinin itirazı vardı ve bu itiraz doğrultusunda da mutlak butlan kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimiyle bayramlaşmayacak bu iki parti. Böyle bir süreç olacak. Tabii diğer yandan Özgür Özel cephesine baktığımızda, Özgür Özel ise bugün İzmir'deydi, bir miting düzenledi. Başından beri olağanüstü kurultay çağrısı yapıyordu Özgür Özel. O çağrısını yineledi ve dedi ki bayramdan sonra 2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin. Ben aday olacağım. Seçimi benden başkası kazanırsa elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim dedi Özgür Özel. Özgür Özel'in o çağrısı Ankara'da yankı buldu. Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu ofisindeydi. Yakın çalışma arkadaşları, kurmayları yanındaydı. Müslüm Sarı'nın bir değerlendirmesi oldu. Müslüm Sarı parti meclisi üyesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun MK'sında yer alması bekleniyor. Yani kurmay kadroda yer alacak bir isim. Onun Özgür Özel'e bir yanıtı oldu ve dedi ki doğru bir zamanda kurultay yapalım dediğimizde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Bundan sonrasını biz siyasi bir polemik olarak görüyoruz diyerek şu anda kurultay çağrısına Kemal Kılıçdaroğlu cephesi kapıları kapatmış durumda. Tabii bir yandan da Özgür Özel Ankara'da bir bayramlaşma programında Ankara İl Örgütü'nde partilerle bir araya gelecek. Ne zaman? 30 Mayıs'ta. 30 Mayıs'ta iki farklı bayramlaşma olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Kemal Kılıçdaroğlu burada genel merkezde olacak. Burada kendisini destekleyen partilerle bir araya gelecek. Onlara seslenecek. Özgür Özel ise Ankara İl Örgütü'nün önünde partilerle bir araya gelecek. Yani burada Kemal Kılıçdaroğlu mesaj verecek Özgür Özel'e. Özgür Özel ise yine dediğimiz gibi Ankara İl Örgütü'nde gerçekleşecek bayramlaşmada Kemal Kılıçdaroğlu ve sürece dair bir değerlendirme yapması bekleniyor. Biz de yakından takip ediyoruz. Tüm ayrıntıları aktarmayı sürdüreceğiz Hikmet Öz.
2: İlter, çok küçük bir şey merak ettim. Birkaç cümleyle söylersen. Ankara İl Örgütü ile CHP Genel Merkezi arasında çok yakın bir mesafe mi var ya da çok uzaklar mı? Nedir aralarındaki mesafe?
3: Şöyle, Ankara İl Binası İl Örgütü Çankaya'da, Kızılay'da bulunuyor. Hemen Kızılay Göbek diye tabir ettiğimiz yerde. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ise bulunduğumuz noktada Çankaya'da.
2: Merak ettim şu an, çok yakınlar mı birbirine? Anladım. 6-7 kilometre çok yakın değil. Tamam, anladım.
3: Çok yakın değil. Net ama bir... verilen mesajlar hızlıca ulaşacaktır şüphesiz.
2: Anladım. Yani net bir ayrışmanın görüldüğü, hani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin 12. katından baktığında görülebilir bir mesafe de mi? Onun için merak ettim. Çünkü o tam bir meydan okuma olacaktı o zaman.
3: Yok Hikmet Öztürk, zannetmiyorum ama...
2: Yani 6-7 kilometre dedi zaten, mesafe var. İlter, peki, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Kolay gelsin. Şimdi İlter de anlattı efendim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu işte cumartesi günü parti meclisini toplayacak. CHP Genel Başkanı sıfatını artık kaybeden ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı olarak o sıfatı kullanan Özgür Özel de başka bir yerde bayramlaşmayacak, ama bayramdan sonra ne olacak peki? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bir temizlenme arınma mesajı vermişti biliyorsunuz. Bu temizlenme ve arınma nasıl başlayacak mesela? Kimler bu arınma listesinde olacak? Neler bekliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayramdan sonra? İzleyelim.
0: Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olaylar partideki kırılmayı ve ayrışmayı gözler önüne serdi. CHP Genel Merkezi'nin polis eşliğinde boşaltılmasıyla birlikte partide yeni bir süreç resmen başlamış oldu. Makama geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'yla parti binasından ayrılan Özgür Özel'in yol haritası da netleşti. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nda vatandaşlarla bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu'nun 7-8 kişilik bir MYK oluşturması ve A takımını bayramdan sonra kamuoyuna duyurması bekleniyor. Ali Öztunç ve Gürsel Erol'un genel merkezde yaşananlar nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında yer almak istemedikleri ve bu durumu Kılıçdaroğlu'na ilettikleri öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde göreve başlamasıyla birlikte ilk icraatı arınma ve etik olmak üzere iki komisyon kurmak olacak.
4: Bayramda partiye gelip bir bayramlaşma, ama bayram sonrası ilk mesai gününden itibaren parti meclisini oluşturmak, merkez yürütme kurulunu, yani partinin idari yönetimini sağlayacak isimleri belirlemek, etik ve disiplin kurullarını oluşturmak ve bu kurullar aracılığıyla da partideki arınma sürecini başlatmak.
0: Komisyon hakkında soruşturma yürütülen, yargılanan, tutuklu bulunan, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları bulunan isimlerin akıbetine karar verecek. Komisyonla birlikte CHP'li belediyelerin tümünde de iç denetim başlatılacak. Belediyelerin harcamaları, yaptıkları ihaleler, atamalar tek tek parti denetimine tabi olacak. Bu süreçte Kılıçdaroğlu ile birlikte göreve iade edilen Yüksek Disiplin Kurulu'nun da yoğun bir mesai yapması bekleniyor. Öte yandan Özgür Özel'in, vekillerin ve belediye başkanlarının 45 günde kurultay çağrısına rağmen Kılıçdaroğlu'nun partiyi olağanüstü değil, olağan kurultaya götürmek istediği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte delege yapısını sil baştan değiştireceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Özgür Özel cephesinde de hareketlilik sürüyor. Yeni merkezlerinin meclis olduğunu açıklayan Özel ve ekibi için Ankara'da bir çalışma ofisi ayarlanması bekleniyor. Özel'in partililerle bayramlaşmayı da bu çalışma ofisinde yapabileceği belirtiliyor. Rutin faaliyetlerine mecliste devam edecek olan Özel ve ekibinin önceliği ise kurultay yapılması konusunda ısrarcı olmak.
5: Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz.
0: Özgür Özel 45 gün içinde kurultay olmaması halinde bambaşka bir yol haritası izleyecek. CHP'nin olağanüstü kurultaya gitmemesi durumunda milletvekilleri ve belediye başkanlarının istifası gündeme gelecek. Yeni partiye geçişler için planlama yapılacak.
2: Ve Yargıtay, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası siyasi parti genel bilgilerini güncelledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı kısmına Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı yazıldı.
6: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en kısa sürede, en uygun zamanda tabii ki fiilen de genel merkez binasında göreve başlayarak

0: çalışmalarına sürdürecek.
1: Bize binadan çıktık, meraklısına bıraktık.
2: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.
3: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı istinafın Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davası kararı sonrası siyasi parti genel bilgilerini güncelledi. CHP Genel Başkanı kısmına Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı yazıldı. 21 Mayıs Perşembe günü Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının mutlak buddan nedeniyle iptali kararı çıktı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin ise görevi devralmasına karar verildi. Mahkeme kararı sonrası Başsavcılık, Siyasi Parti Genel Bilgileri bölümündeki Özgür Özel ismini çıkardı ve Kemal Kılıçdaroğlu ismini parti genel başkanı olarak güncelledi. Başsavcılığın verilerine göre CHP'nin kayıtlı 1.922.757 üyesi bulunuyor.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel arasındaki güç mücadelesi mutlak buddan kararının ardından CHP'de yeni bir saflaşmaya neden oldu. Bu süreçte Kılıçdaroğlu tarafına 22 vekilin adı kullanılırken Özgür Özel'e destek veren isimlerin sayısı sınırlı kaldı. Bu süreçte gözler tarafsız kalan vekillerin tutumuna çevrildi. Tarafsızlar genel merkezde yaşanan arbededen sonra Kılıçdaroğlu'nu mu seçecek yoksa Özgür Özel'i mi? Haberimizde izleyeceğiz.
5: Ulu Çınar'ın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak buddan kararı sonrası gözler bu kez Kılıçdaroğlu'cular, Özelciler ve tarafsızlara çevrildi.
7: Butlana karşı böyle bir tedbir düşünmedik, düşünmeyiz.
6: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararının ardından CHP'de siyasi kriz derinleşti. Parti 3'e bölündü. Parti içi muhalefet genel merkeze bayrak açtı. 22 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Elazığ vekili Gürsel Erol'la Kahramanmaraş vekili Ali Öztunç, Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında olma teklifini reddettiler. CHP Manisa milletvekili Özgür Özel'e ise aralarında parti yöneticileriyle CHP'ye yeni geçen milletvekillerinin olduğu isimler destek verdi. Ancak bu sayılar tatmin edici bir seviyeye ulaşmadı. Ancak alınan mutlak buddan kararı sonrası Özgür Özel'e destek veren kesimin Kılıçdaroğlu tarafına geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. Kimseden yana paylaşım yapmayan milletvekilleri de oldu CHP'de. Tablo bu şekilde. Ancak CHP'de yaşanan karışıklık ve arbededen sonra listelerde de önümüzdeki günlerde değişiklik yapılabileceği yönünde yorumlar yapılıyor.
4: Efendim, Tahran-Washington hattında tansiyon yükselmeye devam ediyor. Müzakereler sürerken Amerika Birleşik Devletleri İran'ın birçok kentine saldırı düzenledi. İran ise bir Amerika Birleşik Devletleri İHA'sını düşürdü. Sürecin belirsizliği devam ederken uluslararası kamuoyu gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.
6: Taraflar bir anlaşmaya varmak üzereydi. Kırılgan ateşkesin gölgesinde ABD ve İran hattında saldırılar tekrar başladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın kritik Bender Abbas Limanı dahil olmak üzere Kirmanşah, İsfahan, Kum ve Erdabil kentlerini hedef aldı. Bu saldırıların ardından İran devrim muhafızları bir ABD insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıları meşru müdafaa olarak savundu. İran devrim muhafızları ise ateşkes ihlallerine karşılık verme hakkına sahip olduklarını söyledi. İran ordusu da yeni saldırı olması halinde bölgenin ötesine uzaklaştı. Çok daha sert bir yanıtla karşılık verileceğini duyurdu.
8: Onlar silahlı kuvvetlerimizin, savunma gücümüzün ve saldırı sistemimizin böylesine büyük başarılar sergileyebileceğini hayal bile edememişlerdi. Bu hepsi için tamamen sürpriz bir durumdu.
6: İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney de ABD'yi uyardı. Hamaney, ABD'nin artık Körfez ülkelerinde güvenli bir sığınak bulamayacağını söyledi. Tüm İslam ülkelerine de dostluk ve işbirliği çağrısında bulundu. Diğer taraftan Washington hattında Hürmüz Boğazı'nın açılmaması hem iç hem de dış politika dengelerini sarsmaya devam ediyor.
8: Boğazlar açık olmak zorunda. Öyle ya da böyle açık olacaklar. Orada yaşayanlar hukuka aykırı. Yasa dışı. Dünya

0: için sürdürülemez ve kabul edilemez.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta bir başka cephe var. O da Dünya Kupası cephesi. Biliyorsunuz 11 Haziran'da başlıyor Dünya Kupası. Ve Dünya Kupası Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika ortak organizasyonunda gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri iddia ediyor ki İran milli takımının kendi topraklarına konaklamasına izin vermedi. Bu şekilde meydana gelen sorun Meksika'da İran milli takımının konaklanmasıyla çözüldü.
2: Dünya Kupası yaklaşıyor. Ancak ABD-İran savaşı turnuvayı da etkiledi. İran milli futbol takımı 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda'yla, 21 Haziran'da aynı şehirde Belçika'yla karşılaşacak. İran son maçını ise 26 Haziran'da Seattle kentinde Mısır'a karşı oynayacak. Ancak ABD, İranlı futbolcuların Amerikan topraklarında kalmasına izin vermedi. Krizin çözümü için Meksika devreye girdi.
3: İran 3 maçında ABD'de oynayacak. Fakat ABD, İran takımının kalmasını istemiyor. Meksika'da kalıp kalamayacakları soruldu. Biz de evet dedik. İran takımının Meksika'da kalması bir sorun değil.
2: İran milli futbol takımı ABD sınırında bulunan Tijuana kentinde kalacak. Maçlarına buradan gidecek. Takımın kampı da FIFA'nın onayıyla ABD'den Meksika'ya alınacak. İran milli takımı Dünya Kupası'na Antalya'daki kampta hazırlanıyor.
1: Efendim, Türkiye'nin uzun süredir gündemindeki Gülistan 9 soruşturmasında Amerika Birleşik Devletleri cephesine dikkat çeken bir gelişme var. Umut Altaş firari durumda Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi, bildiğiniz üzere, yakalandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hakim karşısına çıkacağı belirtildi. İrfan Sapmaz Amerika Birleşik Devletleri'ne bizleri bekliyor. İrfan, nedir bilgiler şimdi? Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesi için mi çıkıyor hakim karşısına? Nedir bilgiler?
4: Şimdi 23 Mayıs civarında New York'ta malum yakalanmıştı. Daha sonra da gözaltı sonrası göçmenlik ve gümrük muhafaza sistemine geçti tamamıyla dava. Yani Manhattan'daki federal gözetim merkezinde tutulmaya başladı. Bugün New York Güney Bölge Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyor. Henüz net değil. Tabii bu bir iade ön duruşma niteliğinde, mahkeme suçu niteliğini, delil yeterliliğini ve Türkiye-ABD iade anlaşmasını değerlendirecek. Altaş'ın iade sürecine ilişkin beyanda bulunması bekleniyor tabii. Peki bundan sonraki süreç ne olabilir? Federal mahkeme onayı sonrası Türkiye'ye iade edilebilir. Tabii ki bu hafta ya da aylar sürebilir. Çünkü delil talepleri, itirazlar olacak. Ayrı bir davadan dolayı da 10 Haziran 2026'da da başka bir duruşma tarihi belirtildiği yönde haberler vardı. Yani bu çerçevede 1979 tarihli Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki iade anlaşması çerçevesinde iade edilmesi bekleniyor. Ama tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bu süreç bazı zaman oldukça uzayabiliyor. Suç hem Türkiye hem de Amerika Birleşik Devletleri hukukunda en az bir yıl hapis cezası gerektiren bir fiil olmalı ve anlaşmadan istenen suçlardan biri olmalı. İşte cinayet, kasten öldürme ve buna benzer ağır şiddet suçları iade edilebilir. Suçlar arasında kabul ediliyor. İşte bu çerçevede mahkemenin bugün başlamasını bekliyoruz New York'ta.
1: İrfan, seni bulmuşken tabii şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki meseleyi de sormadan olmaz. Birkaç cümlede ondan rica ederim. Ne oldu? Biz bir barış bekliyorduk. Ümidimiz vardı. Son cümleler filandı güya ama bir anda bir sabah uyandı ki saldırılar var. İran'ın karşı atağı var. Neler yaşanıyor? Ne oluyor?
4: Tabii Donald Trump bir taraftan diplomasi yürütürken diğer taraftan da her zaman olduğu gibi hikmet askeri baskıyı bir araç olarak kullanıyor. İşte bugün tabii ilk kez bir yıl boyunca Donald Trump'ın hakkında çıkan sağlık tartışmaları nedeniyle de bugün askeri bir hastaneye sağlık taramasına gitti sabah erken saatleri. Daha da ilginci, bugün içerisinde çok büyük ihtimalle akşam saatlerinde Camp David'de Donald Trump ikinci döneminde ilk kez Camp David'de kabineyi toplayacak ve ana gündem maddesi hiç şüphesiz İran olacak. O açıdan çok önemli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Başkan yardımcısı J.D. Vance, Savaş Bakanı P.T. Izek, Genelkurmay Başkanı Dan Kane, Marco Rubio gibi birçok isimler Camp David'de toplanacaklar ve ana gündem maddesi hiç şüphesiz İran olacak. Şayet Donald Trump'ın masasında tabii iki konu var bu anlamda İran'la.

0: anlamında. Birincisi diplomasi yoluyla bu işi çözmeye çalışacak. Çözemezse askeri anlamda tıpkı işte hiç beklenmedik bir anda bir taraftan tamamıyla anlaşmanın olduğu yönde haberler beklenirken dün gece dünya Amerika Birleşik Devletleri'nin işte CENTCOM'un yaptığı açıklamayla birlikte İran'a yönelik saldırılarla uyandı. O açıdan da Camp David'deki toplantının çok önemli olacağını düşünüyorum Hikmet.
1: İrfan teşekkürler. Aktardığın bilgilerden dolayı kolay gelsin sana. Efendim, İzmir'de Dorukhan Büyükkış'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Firari zanlı inşaat sorumlusu yakalandı.
2: Dorukhan Büyükkışık dosyasında bir düğüm daha çözüldü. Firari inşaat sorumlusu yakalandı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükkışık'ın inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti. 8 yıl sonra yeniden açılan dosya cinayet soruşturmasına dönüştü. Dosya kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve yalan tanıklık suçları kapsamında derinleştirildi. Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü, karakol amiri ve inşaat firması sahiplerinin de bulunduğu 23 kişi tutuklanmıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında oldukları belirlenen 3 firari şüpheliden biri olan inşaat sorumlusu Yiğit A, ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı. Diğer 2 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: Efendim, İstanbul Bahçelievler'de bir imam camide bayram temizliği yapıyor. Yarın bayram namazı için cami hıncınç dolu olacak ve o temizliği yaptığı esnada da işte makine çalıştırmış. Bir kişi geliyor, o makinenin sesinden rahatsız olduğunu söylüyor ki nasıl rahatsız oluyorsa yani caminin içerisindeki makine sesinden ve imama, görevliye saldırıyor ve darbe ediyor ama o zan sonrasında yakalandı.
3: Camide dehşet saçtı. Temizlik yapan imamı defalarca yumrukladı. Çirkin saldırı İstanbul Bahçelievler'de bulunan Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde yaşandı. 51 yaşındaki imam Selami Beyaztaş elektrikli süpürgeyle temizlik yapıyordu. Camiye giren bir kişi süpürgenin sesinden rahatsız olduğunu söyleyerek kapatmasını istedi.
4: Cami süpürüyorum. Son iki sap kalmıştı. Bir yarı birisi geldi. Sonra bakacağız. Kapat dedi süpürgeyi. Dedim ki 5 dakika sonra ve şirketmek üzere.
3: Beyaztaş temizliğe devam edince şüpheli süpürgenin fişini çekti. İmam süpürgenin fişini yeniden takınca olanlar oldu. İmamın üzerine yürüyen adam defalarca yumruk attı. Talihsiz imam aldığı darbelerle yere yığıldı. Saldırgan kaçtı.
4: Güçlü bir şekilde ağzına yumruklar vurdu işte. Dudağım patladı, burnum kırıldı.
3: Yaralanan Selami Beyaztaş çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen saldırgan gözaltına alındı.
1: Efendim, Mayıs ayının sonundayız, artık Haziran şurada önümüzdeki hafta ama hala serin ve bazı yerlerde soğuk havalar yaşıyoruz. Yurdun pek çok bölgesinde yağışlı hava etkisini göstermişti. Peki bayram boyunca memlekette nasıl bir hava olacak, izleyelim haberimizde.
2: Yurt genelinde etkili olan yağışlı hava birçok kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Kurban Bayramı tatiliyle milyonlarca kişi bayramda hava nasıl olacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Mega kent İstanbul'da sıcaklık artıyor. Bayramın birinci günü yağış yok.
5: Güzel bir hava var. Hatta sıcaklıklar bazı ilçelerde, güneye bakan ilçelerde 30 derecelere kadar çıkabilir. Bayramın ikinci günü İstanbul'da öğleden sonra kuzeyden gelecek olan bir yeni yağışlı sistem var. Öğleden sonra saatlerden itibaren İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek. Cuma günden itibaren ise, bayramın üçüncü günden itibaren ise İstanbul'da yağış artık yok, kesilmiş olacak ve sıcaklıklar tekrar artış gösterecek. Cuma günü İstanbul'da hava açık ve zaman zaman parçalı. Hafta sonuna doğru giderken bayramın dördüncü günü, cumartesi günü İstanbul'da yine bir açık hava var. Pazar günde İstanbul'da havanın açık olduğunu söyleyemeyiz.
2: Peki bayram boyunca yurt genelinde hava nasıl olacak?
5: Perşembe günü ikinci gün kuzeyden gelen sistem etkili olacak. Üçüncü gün o sistem biraz doğuya kayacak ve yağışlar yurdun orta ve doğu kesimlerinde devam ediyor olacak. Ama cumadan sonra yağışlar kesiliyor ve yeniden uzun vadede sıcak hava ve yağışsız günlere girmiş oluyoruz. Yazı hissedeceğiz.
6: Meteoroloji uzmanları Kurban Bayramı'nın birinci gününde

0: bahar havasının etkili olacağını, ikinci gününde ise yağışın olacağını söylüyor. Peki İstanbulluları bayram dönüşünde nasıl bir hava karşılayacak?
1: Yağış yok, yollarda yani o risk oluşturacak yağışlar yok. Beraberinde tamamen açık ve baharı, ya bahar demeyelim, yazı artık tamamen girmiş olacağız.
2: Yargıtay'a göre her söz hakaret kapsamına girmiyor. Ancak bazı sözler var ki şaka olarak bile söylense başınızı derde sokabiliyor. İşte Yargıtay kararına göre hakaret sayılan o sözler.
3: Şaka yapmak için söyledim diyen yandı. Yargıtay bu kelimeleri hakaret saydı. Yüksek mahkemeye göre her söz hakaret kapsamına girmiyor. Ancak bazı sözler var ki şaka niyetiyle söylense dahi söyleyenin başına dert açabiliyor. İşte Yargıtay kararlarına göre hakaret sayılan o sözlerden bazıları. Senin akli dengen yok, yobaz, şarlatan, ayyaş, hırsız, kör Ahmet, üçkağıtçı, eşek, dana, topal Mehmet, alkolik, kuduz, deccal, nemrut, münafık, terörist, dinsiz. Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil ya da olgu mal etmek veya sövmek suretiyle saldırmak 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Ya da ifadeyi kullanan kişi adli para cezasıyla da karşı karşıya kalabiliyor. Hakaret sayılıp sayılmadığı değerlendirilen ifadenin kim tarafından, kime karşı, hangi bağlamda ve hangi amaçla söylendiği esas alınıyor. Bu nedenle aynı kelime Yargıtay'ın bazı kararlarında suç sayılmazken farklı olay ve koşullarda hakaret olarak kabul edilebiliyor.
2: Efendim, Kurban Bayramı öncesinde mega kent İstanbul'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Kurban kesim alanları hazır hale getirildi. Mezarlıklarda ve camilerde de temizlikler vardı.

0: camilerde, mezarlıklarda, kurban kesim alanlarında bayram temizliği mesaisi vardı. O adreslerden biri Arnavutköy'dü.
1: Bizler Arnavutköy Belediyesi olarak başta bayrama camilerimizi, ibadethanelerimizi hazır hale getirerek, hepsinin bakım onarımını, temizliğini yaparak başladık.
0: İlçedeki camilerde temizlik yapıldı. Temizliğin ardından da gül kokuları döküldü.
1: Hem mezarlıklarımızdaki temizliklerimizi, hem mezarlık girişlerimizde vatandaşa ikramlarımızı yapıyoruz. Çiçek ikramlarımızı, lokum ikramlarımızı, su ikramlarımızı yapıyoruz. Ve şu anda üzerinde olduğumuz arife günlerinde vatandaşımıza ücretsiz olarak sunduğumuz mezarlıklara ücretsiz ring servislerimizi yapıyoruz.
0: Burası da Esenyurt. İlçedeki mezarlıklar temizlendi, çevre düzenlemesi yeniden yapıldı. Yollar yıkandı.
2: Efendim, robotlar yakında dünyayı ele geçirecek derken çok da yanlış cümle değil aslında. Hemen hemen Çin'de pek çok konuda robotlar görülüyor, piyasadalar. Pek çok yeri de ele geçirmiş durumdalar. Tenis oynuyorlar efendim, başka işler yapıyorlar. Şimdi de robotlar trafik polisi oldular. Özel haberimizi izleyeceğiz.

0: Bilim kurgu filmleri Çin'de gerçeğe dönüşüyor. Yapay zeka artık sadece fabrikalarda ve laboratuvarlarda değil, caddelerde, mutfaklarda ve hatta hasta yataklarının başında. Çin'in dev teknoloji üstlerinden çıkan akıllı sistemler artık günlük hayatın her alanına sızmış durumda.
1: Bakın, dört yol ağzını işte bu trafik robotu yönetiyor. Hem araçları hem de bisikletlileri koordine ediyor. Kurallara uymayanları ise yine polis karakoluna rapor ediyor.
2: Hangzhou sokaklarında trafiği artık hareket edebilen robot polisler yönetiyor. Ülkede bir ilk olan 15 robotluk bu özel filo şehrin en yoğun kavşaklarında ve turistik bölgelerinde göreve başladı. Bu robotlar yalnızca trafiği yönlendirmekle kalmıyor. Kask takmaya

0: durma çizgisini geçen veya kurallara uymayan sürücüleri anında tespit edip sesli olarak uyarıyorlar. Sadece kısa bir tatil döneminde tam 25 bin kural ihlaline müdahale ettiler. Ayrıca kaybolanlara yol tarif ederek günde 500'den fazla kişiye canlı rehberlik yapıyorlar. Asıl amaçsa polislerin iş yükünü hafifletmek ve sokakları herkes için daha güvenli hale getirmek.
1: Asıl amaç sadece sokakları güvenli hale getirmek değil. İnsan iş gücünün yerini alan robotlar artık en pratik yardımcılarımız, hatta mahallemizin yeni sakinleri olmaya hazırlanıyorlar.
2: Trafik robotları aslında ülke genelinde bazı pilot şehirlerde uygulanmaya başlandı. Hem yerli hem de yabancı turistler bu anları merakla izliyor ve kayıt alıyor.
3: Hangzhou'da havalar epey sıcak olacak. Bu robotun varlığı trafik polislerimizin üzerindeki yükü oldukça hafifletecektir. Bu yüzden gelecekteki bu yapay zeka çağında robotların giderek daha iyi olacağını ve Çin yapımı olanların çok daha harika hale geleceğini düşünüyorum.
0: Yapay zeka çağının gerçekten de pratik uygulamaya geçtiği bu dönemde bu işlek caddede yapay zekanın kullanıma sunulmasının önemine ilk kez tanık oluyorum. En azından yaklaşmakta olan bu sıcak mevsimde trafik polislerimizin üzerindeki yükü epey azaltacaktır. Ayrıca bence bu yoğun kavşakta trafiği gerçekten de gerçek bir polis gibi yönetecek.
4: Akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2026 yılı ilk çeyrek iş gücü girdi endeksleri verileri istihdam ve ücretlerde artışa işaret ederken çalışma saatlerinde düşüş yaşandığını ortaya koydu. Brüt ücret ve maaş endeksindeki yıllık artışsa %37'ye ulaştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
4: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
12: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
13: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
14: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
13: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
14: Mutlu Akü bir numara.
15: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
16: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
17: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
18: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Beanstar

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Reklam. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0

0: 0541 481 Beni Vidigöz.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Xiaomi Redmi Note 15 Pro veya 15 Pro Plus 5G 256 GB akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 2 256 GB tablet 1499 lira.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: 37. kurultayla belirlenen parti meclisinin ve orada seçilen bütün kurullar görevlerine dün itibariyle resmi olarak başlamışlardır.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eski parti meclisinin göreve getirilmesi için dilekçe verdi. 25-26 Temmuz 2020'de yapılan 37. olağan kurultayın sonucunda belirlenen parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun asıl ve yedek üyeleri mahkeme kararıyla görevlerine iade edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk PM ve YDK toplantılarını 1 Haziran Pazartesi günü yapacak.
7: Saat 11'de gerçekleşmesi planlanan parti meclisi toplantısında Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlenerek görev dağılımı yapılacak. Saat 15'teki Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise parti içi disiplin süreçleri görüşülecek ve ihraç talepleri ele alınacak.
6: Toplantıda parti meclisi üyeleri içerisinden Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlenecek ve Kılıçdaroğlu'nun kurmayları arasında görev dağılımı yapılacak. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun son parti meclisinde yer alan bazı isimler çeşitli sebeplerden dolayı bu parti meclisinde görev alamayacak. Daha önce listede olan Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı ve Candan Yücer belediye başkanı olmaları sebebiyle 60 kişilik parti meclisinde yer alamayacak. Ayrıca Tekin Bingöl ve Gülizar Biçer Karaca meclis başkan vekilliği görevleri, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir ise CHP grup başkan vekilliği görevinde bulunmaları sebebiyle parti meclisinde bulunamayacak. Eren Erdem partiden istifası ve eski CHP Bursa milletvekili Lale Karabıyık da vefat etmesi sebebiyle parti meclisinde olmayacak. Parti tüzüğüne göre parti meclisinin yedek üyeleri aldıkları oy oranı hesaba katılarak boşalan sandalyeleri dolduracak. O dönem parti meclisi yedek üyelerinden olan ve CHP'den istifa eden AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi 15 kişilik yedek üye listesinde yer almayacak. Böylece 60 kişi olması gereken parti meclisi listedeki yedek isimlere rağmen 58 kişi olarak toplanacak.
8: Millet de benim diye ortaya çıkar.
4: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Efendim, akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Giresun'dan gelmişti üzücü haber. Balık tutarken akıntıya kapılan amca ile yeğen hayatını kaybetmişti. 28 yaşındaki yeğen Sedat'ın cansız bedenine ulaşıldı ama amcayı arama çalışmaları ise hala devam ediyor.
6: Balık tutarken sele kapılan amca yeğenin faciadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Olay 23 Mayıs'ta Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünde meydana geldi. İstanbul'dan memleketlerine giden Sedat Çelik ve aynı ismi taşıyan 28 yaşındaki yeğeni balık tutmak için dereye girdi. Aniden yükselen suya kapılan amca yeğen gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 28 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedenine kaybolduğu yerden 250 metre uzaklıkta ulaşıldı. Kayıp amca Sedat Çelik'i bulmak için AFAD, jandarma arama kurtarma, deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekiplerinden oluşan 132 personel dere yatağıyla kıyı şeridinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan

0: Ben sabah işe geldiğimde 5 sıralarında burada bir yangın çıkmış.
1: Kısa sürede büyüyen alevler her yeri kapladı. Söndürme çalışmaları sona erdiğinde ise acı tablo ortaya çıktı. Yer İstanbul Fatih. İlçede bulunan 4 katlı otelin 4. katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın sürerken oteldeki 8 kişi hemen tahliye edildi. Ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları sonrası odalar tek tek kontrol edildi. Ekipler o kontrollerde 32 yaşındaki bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
0: 4. katta odada, şahsın kaldığı odada yangın çıkıyor. Şahıs zaten orada rahmetli oluyor.
1: Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlatıldı.
2: İstanbul Avcılar'da zabıtayla bir seyyar satıcı arasında yaşanan gerilimi izleyeceksiniz şimdi. Bir seyyar satıcı sahilde bisiklet kiralıyormuş efendim. Sonra zabıta ekipleri geliyor, onları oradan kaldırması istiyor satıcıdan ve sonrasında yaşananlar.
3: Seyyar satıcıya çarptı, arkasına bile bakmadan kaçtı. Seyyar satıcıyla zabıta arasında yaşanan olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı.
4: Zabıtalar vurdular, yaraladılar, kaçıyorlar şu an. Vatandaşı darp ettiler, kaçıyorlar.
3: Tepki çeken görüntüler İstanbul Avcılar'da kayda geçti. Sahilde yürüyüş yapanlara bisiklet kiralayan seyyar satıcıyla zabıtalar arasında tartışma çıktı. Yaptığı işin yasal olmadığı gerekçesiyle seyyar satıcı bölgeden uzaklaştırılmak istendi.
5: Bu bayram arifesi gerekiyor muydu bunları yapmaya, böyle 15 motordan gelip şey yapmaya?
3: Taraflar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine seyyar satıcı Mustafa Altınöz koşmaya başladı. O sırada motosikletiyle ilerleyen zabıta görevlisiyle kafa kafaya çarpıştı.
5: Motora bir gaz verdi, göğsüne vurdu, kafamı yere çarptı, bir yerde bıraktı gitti.
3: Çarpışmanın şiddetiyle yere düşen Altınöz kanlar içinde kaldı. Çevredeki vatandaşlarsa zabıtanın seyyar satıcıya bilerek çarptığını iddia etti.
4: Bilerek vurdu onu değil mi? Bilerek vurdu, isteyerek yaptı değil mi? Siz gördünüz değil mi? Evet. Hepiniz gördünüz değil mi arkadaşlar? Zabıta bile isteye yaptı.
5: Aynen, bile yaptı.
3: Yaralı seyyar satıcı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
5: 5 kez film çekiyor, dikiş attılar. Beden bunalıyor, başım dönüyor.
3: Kazadan geriye ise zabıtaların arkalarına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştığı anlar kaldı.
4: Zabıtalar vurdular, yaraladılar, kaçıyorlar şu an. Vatandaşı darp ettiler, kaçıyorlar.
2: Efendim, Silivri'deki bu kazada yüreklerin ağza geldiği bir başka görüntü. Trafik ihlali beraberinde büyük bir kazayı getirdi. Motosiklet sürücüsü bakın metrelerce sürükleniyor. Sonrasında ekipler sürücüye yardım ettiler.
1: Trafik kuralı ihlali az kalsın faciayla sonuçlanıyordu. Silivri'de TEM bağlantı yoluna dönüş yapmak isteyen bir taksi sürücüsü iddiaya göre kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptı. O sırada karşı önden gelen motosikletle taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koşarken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
2: Efendim, İstanbul Sarıyer burası, bir kadın denize düşüyor. Herhalde yüzme bilmiyor ki çığlıklar atıyor. Sonra etrafında vatandaşlar o kadının yardımına koşuyorlar ve son anda boğulmadan önce kadını kurtarmayı başarıyorlar.
3: Suya düşen kadın son anda kurtarıldı. Nefes kesen kurtarma anları an be an kameralara yansıdı. Korku dolu anlar Sarıyer Emirgan sahilinde bir kadının denize düşmesiyle yaşandı.
6: Normal yüzerken iskele kenarına geldiğinde bir anda bağırmaya başladı. Yardım edin, yardım edin diye. Suda bir panik atak geçirdi galiba.

0: İnsanlar yanına atladığında bayılmaya başladı.
1: Yardım çığlıklarını duyanlar hemen suya atladı. Panik atak geçiren kadını sudan çıkarmak için çalışmalara başladı.
2: Kıyıda 3 kişi tutmuşlardı. Emniyet geçiyordu buradan. Isık çaldılar, seslendiler, geldi. Sonra tekneyi aldılar, polis teknesini.
1: Boğulmaktan son anda kurtarılan talihsiz kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı.
3: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
4: 61 yaşındaki Gülsine Yıldız 20 Mayıs'ta Muş'ta dereye düşerek kaybolmuştu. Yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor. Ekipler Muş-Batman sınırında arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Artvin'in Boşka ilçesinde etkili olan sağanak sonrası dereler taştı. Taşkın nedeniyle birçok noktayı su bastı. Heyelanlardan dolayı bazı köy ve mahallelerin yolları ulaşıma kapandı. Tarım arazileri zarar gördü. Rize'nin İkizdere ilçesinde bir evde çıkan yangın bitişikteki binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu alevler söndürüldü. İki ev kullanılamaz hale geldi. Bir yangın haberi de İzmir'den geldi. İzmir'in Bornova ilçesinde 5 katlı iş yerinin 4. katından alevler yükseldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede 5. kata sıçrarken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanıcı maddelerden dolayı zaman zaman büyüyen alevler, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Hatay'da iki sürücü arasında trafikte tartışma çıktı. Sürücülerden biri diğer aracın önünü kesti ve diğer adama sopayla saldırdı. Kavga ettiği kişinin otomobilinin camına vurdu. Saldırıya uğrayan sürücü bölgeden uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı. Saldırgana 180 bin lira ceza kesildi, ehliyetine de el konuldu. Burası da Elazığ. Bir sürücü trafikte makas atarak ilerledi. O tehlikeli anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
3: Efendim Japonya'da bir festival. Festivalde atın üzerindeki sürücü düşüyor. At sonrasında tüm hızıyla seyircilerin arasına dalıyor. Bu kazada beraber 6 kişinin yaralandığı bilgisi var ki 3 kişi hastanede tedavi altında. Japonya'nın Fukushima bölgesi burası. Geleneksel Samurai Festivali efendim. Binici kontrolü kaybedip attan düştükten sonra başıboş kalan at binlerce kişinin bulunduğu bölgeye doğru hızlı bir şekilde koşuyor. Bakın ekranlarınıza gelen o görüntü bir cep telefonu kamerasına yansıyor. Olay yerinde 6 kişinin yaralandığı bilgisi var. 3 kişi de hastaneye sevk edilmiş efendim. Avrupa sıcak hava dalgasının etkisi altında hava sıcaklığı rekor seviyelere ulaşırken Fransa'da en az 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Halk serinlemek için park, bahçe ve havuzları doldurdu.
4: Can kayıpları meydana geldi. Su tüketiminde tasarruf çağrısı yapıldı. Açık havada çalışma saatleri kısıtlandı. Avrupa en sıcak Mayıs ayını yaşıyor. İngiltere'den İspanya'ya Avrupa 30 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Sıcaklığın en hızlı yükseldiği kıta ısı kubbesine hapsolmuş durumda.
5: Yüksek basınç alanı var Avrupa üzerine oturmuş vaziyette. Ekvatordan gelen havada buraya sürekli besliyor ve bu yüksek basınç merkezi hiç oynamıyor yerinden. Yani bir blokaj oluşturuyor. Buranın olduğu bölgelerde yani Avrupa'nın batısında çok sıcak havalar var.
4: Hal böyle olunca da insanlar serinlemek için havuzlara, göllere ve denizlere akın etti.
6: Sıcaklığa dayanamıyorum. Pek sevmiyorum. Kışı tercih ederim. Yüzme havuzuna geldik, mutluyuz. Elimizden geldiğince serinlemeye çalışıyoruz.
4: Fransa'da aralarında boğulmanın da olduğu vakalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Arıza yapan bir trende ise bunalan Fransızlar tahliye edildi. O anlar kameralara böyle yansıdı. İngiltere'de de tarihin en sıcak Mayıs ayı kayda geçti. Meteoroloji sıcaklıkların bazı bölgelerde 35 dereceye kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.
7: 2019'da buraya taşındığımdan beri hava giderek daha da ısınıyor. Bu durum iklim değişikliğinin sadece Londra'daki sıradan halk üzerinde değil, genel olarak çiftçiler, yaban hayatı ve hayvanların hayatta kalma koşulları üzerinde oluşturabileceği etkilerle ilgili önemli sorunları gündeme getirecek. Çünkü bu durum tüm bir ekosistemi değiştiriyor.
4: Kıtada bazı tedbirler de uygulanmaya başlandı. Almanya'da suyu tasarruflu kullanma konusunda uyarı yapıldı. Çim sulamadan ve havuz doldurmaktan kaçınılması istendi. İtalya'da güneş altında uzun süre çalışmayı sınırlayan kurallar onaylandı. 12-30-16 saatleri arasında geçerli olan yeni önlemler, tarım, inşaat ve lojistik gibi sektörlerde 15 Eylül'e kadar uygulanacak. Avrupa'daki sıcaklıkların ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
3: Ve şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
8: Belçika'nın başkenti Brüksel'e 30 kilometre uzaklıktaki Buchenhout kentinde bir trende okul otobüsü çarpıştı. Hemzemin geçidinde yaşanan kazada iki özel gereksinimli öğrenci olmak üzere sürücü ve öğrencilere eşlik eden bir kişiyle beraber toplam 4 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Çarpışma anında hemzemin geçit ışıklarının kırmızı ve bariyerlerin kapalı olduğu ifade edilirken makinist acil fren yapsa da kazanın yaşandığı ifade edildi. Çin'in güneybatısında bulunan Shenzhen şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar büyük bir sel felaketine yol açtı. Sel felaketinde şu ana kadar 9 kişi hayatını kaybetti. 11 kişi ise kayıp olarak aranıyor. Afet nedeniyle 2000'den fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Arama kurtarma ekipleri ise kayıp kişilere ulaşabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Güney Kore'nin başkenti Seul'de eski bir üst geçidin yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Enkazın bir kısmı yakındaki demir yoluna düştü. Seul istasyonu yönünde bazı seferler askıya alındı. Olay sırasında bölgede bulunan 12 kişiden 6'sı kurtulurken 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Üst geçidin yıkımına geçtiğimiz yılın Ağustos ayında başlanmış, bu yılın Haziran ayı başlarında yıkımın tamamlanması planlanmıştı. Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anları kameralara işte böyle yansıdı. Yetkililer depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını aktardı. Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi de tsunami tehdidinin bulunmadığını duyurdu. Avustralya'nın Sydney kentindeki Darwin Limanı'nda dronlarla gerçekleştirilen Vivid Sydney Işık Festivali sırasında teknik arıza meydana geldi. Gösteri sırasında 89 drone suya düştü. Bugün ve yarın yapılması planlanan 4 gösteri de iptal edildi. Filipinler'de Mayon Yanardağı'nın faaliyet gösterdiği sırada gökyüzünde ateş topuna benzer bir meteor görüntülendi. Geceyi aydınlatan olay kameralar tarafından kaydedilirken ortaya dikkat çekici görüntüler çıktı. Uzmanlar olayın yanardağ faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı olmadığına dikkat çekti. Filipinler'de bulunan Mayon Yanardağı simetrik konik yapısıyla dünyanın en dikkat çekici volkanları arasında gösteriliyor.
3: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Öncesinde başlıklara bakalım, sonrasında ise hızlı bir şekilde değerlendireceğiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı öncesinde bir mesaj paylaştı. Terörsüz Türkiye vurgusu var Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Açıklamalarında Gazze'deki masum insanlar da elbette ki unutulmadı. Başkan Erdoğan açıklamalarını birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler. Kemal Kılıçdaroğlu eski parti meclisini göreve çağırdı. Eski parti meclisi yani mutlak kutlan nedeniyle geri gelecek parti meclisi ise 30 Mayıs'ta görev başı yapacak. İlk toplantısını gerçekleştirilecek Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında. Onun da detaylarına birazdan bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşma olacak mı olmayacak mı diye beklerken ve olumlu açıklamalar gelirken iki taraf arasında bir anda dün Hürmüz'de bombalar patlamaya başladı. Neler oluyor İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında? Onun da detaylarına birazdan bakacağız ama öncesinde Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına bakalım. Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı ifadesini kullandı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Kurban Bayramı mesajında paylaşırken Türkiye'nin bölgemizdeki özellikle tam bir barış üssü olmasını vurguladı Başkan Erdoğan. Biraz önce de belirttiğimiz gibi terörist Türkiye vurgusu var. Gazze'de yaşananlar, yanı başımızda komşumuzda yaşananlar da Başkan Erdoğan'ın gündemindeydi.
9: etrafımızdaki

0: toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz.
1: Net konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı mesajında büyük ve güçlü Türkiye vurgusu yaptı.
0: Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor.
1: Sözü terörsüz Türkiye hedefine de getirdi Erdoğan. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz dedi.
0: Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır.
1: AK Parti iktidarı döneminde atılan başarılı adımlara dikkat çekti.
0: Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır.
1: Erdoğan Gazze başta olmak üzere çatışma bölgelerinde yaşayanlara dayanışma mesajı da gönderdi.
0: İsrail coğrafyamızın farklı noktalarında katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri birçok alanda hissediliyor.
1: Erdoğan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini de kabul etti. Erdoğan annesi Tenzile Erdoğan'la babası Ahmet Erdoğan'ın Karacaahmet mezarlığındaki kabrini de ziyaret etti. Erdoğan bayram diplomasisine de hızlı başladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. Türkiye'nin barış ve istikrarın sağlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğini söyledi. Siyasetin bayram trafiği de belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı ailesiyle Ankara dışında geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayramı yine Ankara'da karşılayacak. Siyasi partiler de bayramın ikinci gününde hem birbirleriyle hem de teşkilatlarıyla bayramlaşacak.
2: Bayramda İstanbul'da mısınız?
3: Daha belli değil. Eşim bakalım ne der.
4: CHP'lilerin genel merkeze açtığı davada mahkemenin verdiği mutlak buttan kararı sonrası ana muhalefet yakın tarihteki en çalkantılı günlerini yaşıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bölünmesi artık iyice belirginleşti. Taraflar atacakları stratejik adımları kurmaylarıyla belirlemeye başladı. Kılıçdaroğlu eski parti meclisini göreve çağırdı. İşte en son yaşananlar.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri.
6: Kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede. Bu da 40 gün gibi bir süredir.
1: CHP'de mutlak butlan krizinin ardından yaşanan bölünmede taraflar stratejilerini netleştirmeye başladı. Genel merkeze gelme hazırlığı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, 38. kurultay öncesi eski parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin göreve iadesi için dilekçe verdi. Dilekçe kabul edildi. Eski parti yöneticileri görevine dönecek. Tahliye geriliminde ağır tahribat alan genel merkezde ise temizlik ve onarım çalışmaları tamamlanmak üzere. Kılıçdaroğlu'nun genel merkez çalışanlarının maaşlarının ödenmesi talimatını verdiği öğrenildi.
7: Buradayım be, buradayım. Buradayım.
1: Özgür Özel destekçileri tarafından genel merkezden kaldırılan Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yeniden asıldı. Özgür Özel'in adı ise her yerden kaldırılıyor. 12. kattaki makam odasında genel başkan isimlikleri değişti. Kılıçdaroğlu'nun ismi partinin resmi sitesine de genel başkan olarak eklendi. Genel merkeze bayramın ikinci günü olan 30 Mayıs Cumartesi gitmeye hazırlanan Kılıçdaroğlu, CHP'li vekiller Sevda Erdan Kılınç, Barış Bektaş, Hasan Öztürkmen, Ali Fahri,

0: Nazlı Kasap, Deniz Demir ve Hüseyin Yıldız'ı da siyasi partilerle bayramlaşma programlarında görev alacak isimler olarak belirledi.
1: Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir, şimdi geliyor.
0: Kılıçdaroğlu 1 Haziran'da parti meclisini toplayacak. O toplantıda yeni A takımını da belirlemesi bekleniyor. Sık sık arınma çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluklarla mücadele komisyonu kuracağı iddia edildi.
1: Ben Kemal, geliyorum.
0: Kılıçdaroğlu'nun helallik isteyen ve özür dileyen CHP'lileri affedeceği, ancak kendisine bela okuyan CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'a ise tüm kapıları kapattığı öne sürüldü. İhraç listesinin başında Başarır'ın olduğu konuşuluyor. CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye gerilimiyle ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de ilk kez konuştu. CHP içindeki tarafların kendi aralarında anlaşamadığını belirten bakan, güvenlik birimlerimiz siyasi bir tartışmanın tarafı olamaz. Mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı dedi.
2: Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'in İzmir'de düzenlediği mitingde arbede yaşandı. Valiliğin miting için izin vermediği Cumhuriyet Meydanı'nda gerginlik vardı. Polisin dağılın uyarılarına aldırış etmeyen partililer barikatları zorlayınca emniyet güçleri müdahale etti.
3: İzmir'de tansiyon yükseldi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevinden alınan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in İzmir'de düzenlemek istediği miting öncesi gerginlik yaşandı. İzmir Valiliği, Cumhuriyet Meydanı'nın kapasite açısından uygun olmadığı gerekçesiyle alternatif olarak Gündoğdu Meydanı'nı gösterdi. Ancak CHP İzmir İl Başkanlığı adres değişikliği yapmayacaklarını duyurarak partilileri Cumhuriyet Meydanı'na çağırdı.
4: Manisa Milletvekili CHP Grup Başkanı Özgür Özel öğlen saatlerinde İzmir'e geldi. Valilik tarafından Gündoğdu Meydanı'na izin verilmişken Cumhuriyet Meydanı'nın bulunduğu alanda Atatürk anıtına çelenk koymak istediler ve bunun üzerine alanda arbede çıktı.
3: Barikat önünde toplanan kalabalık sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'nda ilerlemek istedi. Polisin dağılın uyarılarına rağmen grubun alandan ayrılmaması üzerine müdahale edildi.
4: İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bütün birimler Cumhuriyet Meydanı'nda önlem almışlardı. Ancak ona rağmen partililer Cumhuriyet Meydanı'na girdiler ve yaşanan arbede esnasında bir partili Toma'nın üzerine çıktı ve su topu adı verilen mekanizmaya zarar verdi.
3: Toma'nın üzerine çıkan kişi polis ekipleri tarafından aşağı indirilerek gözaltına alındı. Öte yandan Özgür Özel'in 24 Mayıs'ta genel merkezden ayrıldıktan sonra meclise yürüyüşü sırasında da bir Toma'nın üzerine çıktığı görüntüler gündem olmuştu.
2: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yönetim krizi şimdilik sona erdi, ancak bu kez de kurultay tartışması partiyi ikiye böldü. Özgür Özel cephesi en kısa sürede olağanüstü kurultay isterken Kılıçdaroğlu kanadının önce partide arınma ve delege yapısının yenilenmesi görüşünde olduğu belirtiliyor. Peki bu konuda hukukçular ne diyor? Haberimizi izleyeceğiz.
5: Kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz.
6: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun, onu ifade edeyim.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi de kurultay krizi başlıyor. CHP'de mutlak butlan kararıyla sona eren yönetim tartışmasının ardından bu kez gözler kurultay sürecine çevrildi.
7: Mutlak butlanla batıl olan genel kurulun öncelikle hani hemen tekrardan bir genel kurula gitmektense buradaki o arındırmayı yaptıktan sonra gerçek iradelerin parti meclisine yansımasından sonra bunun yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum.
3: Özgür Özel ve ekibi en kısa sürede kurultay çağrısı yaparken Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin olağanüstü değil olağan kurultay formülüne sıcak baktığı konuşuluyor.
7: Burada öncelikle yapılması gereken o iradeleri sakatlayan delegelerin partiden arındırılması ve daha sağlam bir zeminde ilerlenmesi.
3: Peki kurultay kararı nasıl alınır?
7: Bu süreçte bir genel kurul olursa delegeler vasıtasıyla bu defa Yargıtay bu kararı bozarsa tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi bir çıkmazın içerisine girmiş olacaktır.
8: O süreç içerisinde delege listesini değiştirdiler, iptal edilmesi gerekiyor. İki tane olağanüstü kurultay yaptılar, bunlar iptal edilmiş demektir. 39. olağan kurultayı yaptılar, bunlar iptal edilmiş demektir. 1600'ün üzerinde Cumhuriyet Halk Partili ihraç ettiler, bunlar iptal edilmiş demektir. Ve bütün bunları ne yapacak? Sayın Kılıçdaroğlu tekrar gözden geçirecek.
3: Olağanüstü kurultay için hangi şartlar gerekiyor?
7: Mahalle, ilçe, il kongreleri olduktan sonra genel kurulun olması hukuken de daha sıhhatli olacaktır.
3: Genel başkan süreci tek başına engelleyebilir mi?
7: Mutlak tutlan kararının verilmesi ve itiadi tedbirle Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin tekrardan yönetime gelmesiyle şu anda Cumhuriyet Halk Partisi adına tek söz sahibi Kemal Kılıçdaroğlu ve kendi ekibi. Burada Kemal Kılıçdaroğlu elbette bunu yapabilir. Yani partiyi bir genel kurula götürebilir. Ama burada dediğim gibi yani Yargıtay'ın sonucunu beklemeden veya kararın kesinleşmesini beklemeden böyle bir yol izlenmesi tekrardan bir kaosa sürüklenecektir Cumhuriyet Halk Partisi. Bu nedenle sıhhatli olan yani olması gereken kararın kesinleşmesinden sonra böyle bir aksiyon alınması lazım.
8: Sayın Özgür Özel neden olağanüstü bir kurultay istiyor? Çünkü olağanüstü kurultay dediğimizde delege listesi değişmiyor. Peki orada oy kullanacak delegeler hangileri olacak? 2023 tarihinde 38. olağan kurultayda yani iptal edilmiş olan kurultayda oy kullanan delegeler burada yine oy kullanacaklardır. Onun için zaten Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir durumu kabul etmez.
2: İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarından operasyon düzenlendi. CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay'la imar müdürünün de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada suç şebekesinin geçmişinin oldukça eskiye dayandığı ve 2009 yılından itibaren birlikte hareket ettiklerine dair somut tespitlere ulaşıldı.
9: Güzelbahçe'de neler yapacağımızın, nasıl bir yatırım yapacağımızın araştırmalarını yapıyoruz.
10: İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. 17 yıllık rüşvet çarkı ve milyonluk kamu zararı deşifre oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Mustafa Günay da eşi Nermin Güney'in de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
11: Yani senin burası güzel olsun, benim yerim kötü olsun. Öyle bir şey yok.
10: Soruşturma dosyasından elde edilen bilgilere göre belediyede 2009 yılından bu yana organize bir suç şebekesinin faaliyet gösterdiği, rüşvet çarkının şirketler üzerinden döndürüldüğü ve milyonlarca liralık kamu zararı oluştuğu anlaşıldı.
9: Güzelbahçe değişiyor.
10: Soruşturma kapsamında ifade veren bir tanık belediye içerisindeki imar ve ruhsat düzeyini savcılığa anlattı.
12: Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik sürdürülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tanık ifadeleri de ön plana çıktı. Dosyadaki en çarpıcı iddialardan birisi ise yapı ruhsat süreçlerinde sahte fotoğraf kullanıldığı yönündeki beyanlar oldu.
10: Soruşturmaya giren tanık beyanlarında imar kararlarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen lüks hediyeler ve çıkar ilişkileri dikkat çekiyor.
12: Tanık ifadelerinde bazı şirketler ve müteahhitlerle ilgili ciddi rüşvet iddiaları da yer alıyor. İşte bunlardan bir tanesi bir mobilya firmasıyla bağlantılı olan bir kişinin belediye başkanına lüks bir VIP araç verdiği, bu aracın imara aykırı büyük yapılaşmalara göz yumulması karşılığında verildiği ifade ediliyor.
11: Ya artık yeterin ya.
13: Tamam.
11: Parayı ne yapacaksınız?
14: Başkanım hoş geldin.
11: Ya yeterin.
10: Siyasi dayanışma iddiası da öne çıkanlar arasında.
12: Soruşturma dosyasında Cumhuriyet Halk Partili Veli Ağbaba'nın da adı geçiyor. Bu anlamda tanık ifadelerine göre rüşvet ilişkileri konusunda Veli Ağbaba'nın doğrudan para aldığına dair somut bir bilgileri olmadığını, ancak Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile Veli Ağbaba'nın birbirlerini desteklediğini söyledi.
10: Savcılık soruşturmayı çok yönlü bir şekilde sürdürürken haklarında gözaltı kararı verilen iki kişinin de yurt dışında olduğu öğrenildi.
2: Efendim, dünyadan önemli başlıkları derlediğimiz haberimizin manşetinde İran ve Amerika arasındaki anlaşma çıkmazı var.
14: Hürmüz Boğazı açık olmalı. Ücretlendirme de olmamalı.
0: Amerika, İran füze sahalarını ve mayın yerleştirmeye çalışan botları vurdu. 4 devrim muhafızı öldü. Çatışma, anlaşma umudunu da yaraladı.
14: Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç olmayacak.
0: Trump, nükleer tozunu ya biz ya da aracı bir başka ülke imha edecek diyor. İran'dan Kalibaf ve Erakçi potansiyel anlaşmanın tamamlanmasına uğraşıyor. Anlaşma saldırıları sona erdirir mi sorusunun cevabı ise doğrudan Gazze'den. İşgal ordusu ateşkese lafta uyuyor. Sahada her fırsatı saldırıya dönüştürüyor. Nusayrat kampında bir eve bombardıman ve yıkım zorbalığın son kanıtı. Filistinlilerse yaşama tutunmayı çocukluktan öğreniyor. Sağlam tek bir bina bile yok Gazze'de. Ancak çocuklar hac ibadetini yerine getirebilecekleri günlerin hayalini kuruyor. Temsili olarak şeytan taşlıyorlar. Oysa dünya üzerindeki şeytanı artık herkes tanıyor.
2: İran savaşı Trump kabinesi içindeki gerilimi de artırdı. Geçtiğimiz günlerde Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard eşinin rahatsızlığını gerekçe gösterdi ve istifa etti. İngiliz Daily Mail gazetesi ise Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in giderek yalnız kaldığını iddia etti ve 2028 yılında yapılacak başkanlık seçimlerine adaylıktan vazgeçmeyi düşündüğünü yazdı.
15: ABD Başkanı karar verdiğinde sizin göreviniz bu kararı mümkün olduğunda etkili ve başarılı olmasını sağlamaktır.
16: İran savaşı Trump kabinesi içinde çatlağı büyütüyor. Geçtiğimiz günlerde Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard eşinin rahatsızlığını gerekçe gösterdi ve görevinden istifa etti.
17: Sayın Başkan, Tulsi Gabbard Mart ayında Kongre'de verdiği ifadede İran'ın nükleer silah yapmadığını söylemişti.
18: Onun ne dediğini umursamıyorum.
16: Gabbard'ın istifası İngiliz Daily Mail gazetesine göre Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in daha da yalnız kalmasına neden oldu. Vance'in ilk günden beri İran savaşına karşı mesafeli tutumu biliniyor. Gabbard da Başkan Yardımcısına en yakın isimlerden biri. Vance, ABD'nin saldırgan politikalardan uzak durarak kendi iç politikasını öncelemesinden yana. Bu nedenle Trump'la son dönemde dış politikada görüş ayrılığı giderek artıyor. İddiaya göre J.D. Vance 2028 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylık yarışından vazgeçmeye hazırlanıyor.
18: Kim aday olacak? J.D. Vance mi? Başka biri mi? Bilmiyorum. Kim J.D. Vance'i seviyor? Marco Rubio. Bu bir rüya takımı. Mükemmel bilet. Bu benim desteğimi aldığınız anlamına gelmiyor ama mükemmel.
16: Görüş ayrılığı ise ABD yönetiminde savaş destekçisi şahin bir isim olarak Dışişleri Bakanı Rubio'yu öne çıkartıyor.
2: Hac ibadet için kutsal topraklara giden milyonlarca hacı için Suudi Arabistan güvenlik önlemlerini artırmış sevgili seyirciler. Biliyorsunuz bölgede yaşanan gerilim ve savaş sonrasında özellikle hava savunma sistemleri çok fazla öne çıkıyor. Mekke patriotlarla korunuyor.
16: Mekke semaları çelik kalkanla sarıldı. Hacıların güvenliği için hava savunma sistemleri devreye sokuldu. Orta Orta Doğu yangın yeri. İran'da ateşkes kırıldı.

0: Erdoğan, savaşın her an başlama ihtimali var. Tahran'ın hedeflerinden biri Körfez ülkesi olan Suudi Arabistan. Her ihtimali değerlendiren Riyad yönetimi, hacıları korumak için harekete geçti. Milyonlarca Müslüman kutsal topraklarda buluştu. Suudi Arabistan bölgedeki güvenliği en üst düzeye çıkardı. Daha önce kara birlikleri geçit töreni yapmış, tam kapasite çalışılacağı duyurulmuştu. Havadan gelebilecek tehlikelere ilişkinse Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Mekke ve Mescid-i Haram çevresindeki hava sahasının da güvence altına alındığı belirtildi. Bu kapsamda gelişmiş hava savunma sistemlerinin kullanıldığı açıklandı.
1: Kime?
2: Size hizmet etmekten gurur duyan bir ülkedesiniz. Güvenliğiniz ve emniyetiniz en büyük önceliğimizdir.
0: Güvenlik önlemlerine ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Patriot füzeleri, taht bataryaları ve gelişmiş radar sistemlerinin bölgeye konuşlandırıldığı görüldü. Hava savunma sistemleri ve Suudi Arabistan güçleri günün 24 saati tetikte mesajı verildi.
3: Bir son dakika bilgisi sevgili seyirciler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Son olarak Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir görüşme gerçekleştirdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Yapılan açıklamada liderler Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı diyor. Cumhurbaşkanımız görüşmede Türkiye ile Pakistan ilişkilerini her alanda daha ileri taşımak için adım atmayı sürdüreceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile Pakistan'ın kardeş ülkelerle birlikte bölgemizdeki çatışma sürecini sona erdirmek, barış ve istikrarı tesis etmek için çaba sarf ettiğini, arabuluculuk gayretlerinin değerli olduğunu, müzakerelerin müspet sonuçlanmasını temenni ettiklerini belirtti diyor. Devamında ise Erdoğan görüşmede Pakistan Başbakanı Şerif'in ve kardeş Pakistan halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti diyor. İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada Pakistan'ın özellikle İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmede arabulucu ülke olduğunu bir kez daha yinelemekte fayda var. Ve efendim biraz önce de belirttiğimiz gibi milyonlarca hacı hac ibadetinin yerine getirmek için kutsal topraktalar. Hac ibadetinin en önemli anı olan vakfe için Arafat'ta toplanan hacı adayları Cebel-i Rahme'de yoğunluk oluşturdu. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arbakuş'un yaptığı vakfe duygusallığı daha da fazla artırdığını söyleyelim. An itibariyle bu görüntülerin canlı olarak ekranlarınıza geldiğini, hacı adaylarının Müzdelife'ye doğru yola çıktığını söyleyelim.
4: Bizi affet, bizi bağışla, bize sevdiklerimizin acısını yaşatma.
0: Eller semaya açıldı, gözyaşları sel olup aktı. Hacı adayları hac ibadetinin en önemli rüknü olan vakfe için Arafat'ta toplandı.
4: Hiçbir kuluna rızık endişesi yaşatma ya Rabbi.
0: Binlerce hacı adayı Cebel-i Rahme'de bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş vakfe duası yaptı. Birlikte amin dendi. Duygular doldu taştı.
4: Seni çok arıyoruz. Seni çok özlüyoruz ya Resulallah. Bizi bu çağa, bu hayata, bu yaşadıklarımıza karşı dik tutan senin sevgindir. Senin kokundur. Yel essin, kokun gelsin ya Resulallah.
0: Arpaguş Türkiye için dua etti. Bizi dahili ve harici tuzaklardan koru ifadelerini kullandı.
4: Aziz vatanımızı dahili ve harici tuzaklardan, şer odakların hile ve desiselerinden, fitne ve fesat ehlinin oyunlarından sen muhafaza eyle Allah'ım. Bize bu musibetleri def edecek güç, kuvvet ve enerji, isabetli bir akıl, sarsılmaz bir şuur, sabır, sebat ve feraset ihsan eyle ya Rabbi.
0: Eller mazlum coğrafyalar için de açıldı. Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan Müslümanlar için dua edildi.
4: Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Amin. Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mümin kardeşlerimize sabır, sebat, izzet, kurtuluş ve ihsan eyle. Amin. Bizi ümmet olarak yeniden birliğe, beraberliğe, kardeşliğe kavuştur ya Rabbi. Biz de kuşlar filleri yener, ebabillerini gönder ya Rabbi.
3: Efendim bir son dakika bilgisi daha paylaşalım. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Özgür Özel'i arayarak Kurban Bayramı'nı kutladı. Düne dair bir atıfta bulunarak bu bilgiyi paylaşalım. Mutlak butan kararından sonra MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulunmuştu. Mahkemenin kendisine verdiği haktan feragat etmesi gerektiğini söylemişti. Bu bilgiyi hatırlatarak bugün itibariyle Devlet Bahçeli Özgür Özel'i telefonla aradı ve Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Böylece Özel'e ilk bayram tebriği de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmiş oldu. Bununla hatırlatmış olalım. Şimdi de dünyadan bir haber turu gelecek ekranlarınıza.
1: Ukrayna-Rusya savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rus seyir füzesinin havada engellendiği anlar Ukraynalıların cep telefonu kamerasına yansıdı. Füze müdahalenin ardından bir tenis kortuna düştü. Adres yine Ukrayna. Rus insansız hava aracı bir leyleği hedef aldı. Leylek ise son anda yaptığı keskin manevrayla ölümden kıl payı kurtuldu. Hindistan'da bir erkek kendisini reddeden kadının evine ateşe verdi. Saldırganın motosikletle gelip elindeki molotof kokteyllerini fırlattığı anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı. Çin'de bir çocuk bir balıkçının dikkati sayesinde ölümden döndü. Avdan dönerken suda çırpınan çocuğu fark eden balıkçı bir an bile düşünmeden harekete geçti. Suya atlayıp çocuğu boğulmaktan kurtardı. Benzer bir olay Rusya'da da kayda geçti. Bir çocuk yolun ortasındaki çamurla dolu çukura girdi ve çıkamadı. Beline kadar çamura gömülen çocuğu babası güç bela kurtardı. Uganda'da milli park yakınlarında seyreden bir araç file çarptı. Feci kazada 3 kişi can verdi, 4 kişi de yaralandı. Arabayla daldıkları mağazayı dakikalar içinde soyup sırra kadem bastılar. Adres Paris. Lüks bir mağazayı araçla yerle bir edip 200 bin euroluk ürün çalan hırsızlar her yerde aranıyor. Karnı acıkınca şehre inen ayı yemek aramak için bir aracın bagajını seçti. Bagajdaki her şeyi tek tek dışarı çıkarıp inceledi ama yiyecek bulamadı. Aracın sahibi o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Peru sokakları palyaçolarla doldu taştı. Palyaço günü kutlamaları için başkent Lima'da düzenlenen geçit törenine katılan yüzlerce kişi dev ayakkabıları, boyalı suratları ve renkli kostümleriyle yürüdü.
3: Erzurum'un Tekman ilçesinde 9 yaşındaki Asiye Polat evinin yakınına oyun oynuyordu. Yağmur yağınca eve dönmek istedi. Küçük kız eve gitmek için geçtiği derenin üzerindeki tahta köprüden düşerek suya kapıldı. Cansız bedeni metrelerce uzaklıkta bulundu.
1: Oyun oynadığı sırada yağmur bastırdı. Eve dönmek isterken köyün içinden geçen dereye düştü. Cansız bedeni metrelerce ötede bulundu.
5: Aras Nehri'ne yakın bir yerden bir tane arkadaş arabanını geçirirken tesadüfen bulmuş.
1: Kahreden ölümün yaşandığı yer Erzurum'un Tekman ilçesiydi. 9 yaşındaki Asiye Polat salıncakta oynuyordu. Birden yağmur bastırınca eve dönmek için iddia o ki derenin üzerindeki tahta köprüden geçmeye çalıştı.
5: Çocuk köprüde geçerken dolu yağmıştı. Bundan su iç katından fazlaydı.
1: Bugüne kadar aynı noktada 4 kişi suya kapılıp hayatını kaybetmişti. Küçük kız da aynı kaderi paylaştı. Cansız bedeni metrelerce ötede Aras Nehri'nde bulundu. Yöre halkı can alan derenin çevresinde önlem alınmasını istiyor.
3: Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki en önemli sorunlardan biri de boya badana işleri. Bu konuda Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme kiracıları sevindiren bir haber verdi. Evin doğal kullanımından kaynaklanan olağan eskimeler artık kiracının değil, tamamen ev sahibinin sorumluluğunda.

0: boya badana yaptıktan sonra kiracıya verdik. Ondan da çıkarken boyamasını istedik.
1: İşte bu süreçte artık kurallar değişti.
2: Evden tahliye sürecinde ev sahipleriyle kiracılar arasında yaşanan boya badana tartışmasına son noktayı Yargıtay koydu. Ev sahiplerinin evi nasıl aldıysan öyle bırak anlayışı bu kararla artık tarih oluyor.
3: Nasıl aldıysan öyle teslim etmelisin. Bence çok yanlış. Alındığı gibi teslim edilmeli. Ödemiş olduğunuz kaporadan kesilir.
1: Emsal karar Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nden geldi. Ev sahibinin taşınırken kiracısına şart koştuğu badana talebi artık yasal bir zorunluluk taşımıyor.
2: Yargıtay'ın kararına göre kiracı evin zamanla doğal olarak yıpranmasından sorumlu tutulmuyor. Yani kasıtlı olarak eve zarar vermediği takdirde kiracı evden çıkarken boya badana yaptırmak zorunda değil.
4: İklimsel bir takım sebeplerle, örneğin aşırı nem, rutubet ya da güneş ışığının fazla vurması sebebiyle boya badana zarar görmüşse ne kadar özenli kullanırsa kullansın. Burada bir zarar oluşmuşsa bunda kiracıyı sorumlu tutamayız.
1: Duvarların bilinçli şekilde çizilmesi, boyanın tahrip edilmesi, büyük lekeler veya kötü kullanımdan kaynaklanan hasarlar oluşursa sorumluluk kiracıya ait.
4: Çocuğunuzun eline bir kalemi verip duvarları çizdirir, karalattırırsanız bu sizin kötü ve hor kullanımınızdan kaynaklıdır diyebiliriz.
5: Sonuçta biz de kiracıyız evet ama o evde kendimiz gibi oturup yaşamak zorundayız.
1: Kira sözleşmesinde açık bir şekilde belirtildiyse kiracı evi boşaltırken boya badana yaptırmak zorunda kalabilir. Ancak evde doğal hasarlar varsa o zaman kural değişiyor.
4: Açıkça belirtilmesi gerekiyor. Aksi halde üstü kapalı ya da net anlaşılmayan ifadeler hüküm ihtiva etmeyebilir. Açık şekilde yazıldıysa aldığı şekliyle teslim etmesi gerekiyor.
6: Kiracı da orayı emanet gibi görüp nasıl bulduysa o şekilde bırakması gerekiyor. Yıpranmaya bağlı bir aşırma meydana geldiyse bundan kiracı zaten sorumlu olamaz. Ama bilerek ve isteyerek zarar vermesi durumunda direkt kiracı suçlu olması gerekiyor.
1: Badana gerekçesiyle haksız kesinti yapılması durumunda kiracı E-Devlet üzerinden veya doğrudan icra takibi başlatarak depozitosunun iadesini talep etme hakkına sahip.
7: Pasifik Okyanusu'nda etkisini artırması beklenen Süper El Niño'nun Türkiye'de sıcak hava dalgaları, kuraklık ve orman yangınları riskini yükseltebileceği belirtiliyor. Uzmanlar Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için kritik uyarılarda bulunuyor. Sonbaharda ise ani sel, fırtına ve aşırı hava olaylarının olabileceği uyarısı yapılıyor.
8: Yaz ayları yaklaşırken uzmanlardan dikkat çeken uyarılar gelmeye devam ediyor. Uzmanlar bu yaz etkili olması beklenen Süper El Niño nedeniyle Türkiye'de sıra dışı hava olaylarının görülebileceği ifade edildi. Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla El Niño oluşuyor. El Niño'nun atmosferdeki rüzgar sistemlerini ve yağış düzenlerini değiştirerek dünya genelindeki hava olaylarını etkileyebildiği belirtiliyor. Uzmanlarsa güçlü bir El Niño sürecinin küresel ısınmanın etkilerini daha da artırabileceğini ifade ediyor. Uzmanlara göre Türkiye'de özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aşırı sıcaklarla birlikte kuraklık riski artabilir. Yaz aylarında sıcak hava dalgalarının daha uzun ve etkili görülebileceği ifade edilirken orman yangınlarında da artış yaşanabileceği kaydediliyor. Uzmanlara göre bu yaz yeni sıcaklık rekorlarının kırılması ihtimali bulunuyor. Sonbahar döneminde ise ani sel, fırtına ve ekstrem hava olaylarının etkili olabileceği uyarısı yapıldı.
7: Efendim biz İstanbullular için rüya gibi bir tablo. Normalde bu saatlerde İstanbul'da trafik yoğunluğu %70'ler 80'lere ulaşırdı. Bakın İstanbul'da trafik yoğunluğu an itibariyle %9. İstanbul trafiğinin olduğu yerler sadece işte Üsküdar sahili Salacak tarafında olan yerler. Beşiktaş tarafında olan biraz yoğunluk %9 da oradan kaynaklanıyor. İşte insanlar Kız Kulesi'ni görmeye gitmişler muhtemelen. Oralarda keyif yapıyorlar. Orası olması İstanbul'da trafik yok. Biz İstanbullular için bayramda İstanbul olanlar için müthiş bir tablo. İstanbul'un en güzel vaktinin çıkarılacağı günler bayramda böyle uzun bayram günleri oluyor. Şimdi Kurban Bayramı tatili dolayısıyla zaten herkes gitti. İstanbul'u terk ettiler. Tüm memlekette pek çok kişi ailelerini ziyarete gidiyorlar. Memleket ziyaretine gidiyorlar. Dolayısıyla karayollarında trafik yoğunluğu var. A Haber muhabiri arkadaşlarımız da jandarma helikopterine binler havadan

0: Yollar hem karadan hem havadan trafik ekiplerinin gözetiminde. Amaç ceza değil, can güvenliğini sağlamak.
1: Amacımız idari yaptırım uygulamak, ceza kesmek değildir. Amacımız siz değerli vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamaktır.
0: Başta trafik kazalarının en çok yaşandığı yerler olmak üzere karayollarında her türlü ihlal havadan da takip ediliyor.
2: Jandarma Genel Komutanlığı'nın Sikorsky tipi helikopteriyle birlikte o denetimlere eşlik ediyoruz. Havadan an itibariyle o denetimler geliyor ekranlarınıza. Bulunduğumuz bu nokta kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'ün görüntülerine de geliyor. Ankara-İstanbul otoyolu üzerinde şu an uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz ve görüntülere de geliyor. Trafik ekipleri o noktada denetimlerini sürdürüyor.
0: 9 günlük bayram süresince helikopterlerle 9 ilde toplam 108 saatlik denetim uçuşu, dronlarla da binlerce saat uçuş yapılacak. Karadan ve havadan denetimler, Jandarma Genel Komutanlığı trafik izleme...
3: Efendim, tatlıcılarda çok yoğun bir mesai vardı bugün. Siparişleri yetiştirebilmek için neredeyse aralıksız çalıştılar. En çok rağbet gören de bayramın olmazsa olmazı baklavaydı. Arkadaşlarımız da eşlik etti o mesaiye bugün.
4: Benim favorim cevizli baklava.
5: Fıstıklı baklavadan yanayım.
6: Fıstıklısı, cevizlisi, fındıklısı. Tatlıcılar her bayram arifesinde olduğu gibi bu bayramda da yoğun bir mesaideydi.
7: Mesai dün sabahtan beri devam ediyor. İmalat var gücüyle çalışıyor çünkü bayram arifesi ve hatta bayramın birinci günü çok yoğun bir mesai var. Yaklaşık 1 ton 2 ton bir ürün elde etmeye çalışıyoruz.
6: Baklavalar çeşit çeşit tezgahlardaki yerini aldı. Cevizli baklava, fıstıklı baklava, şöviyet, fıstıklı dolama derken liste uzayıp gidiyor. Fiyatlarsa 1400 liradan başlıyor, 2400 liraya kadar çıkıyor. Öyle ki her bayram olduğu gibi bu bayramda sahtekarlar yine iş başında. Fıstıklı baklavanın içine Antep fıstığı kullanmaları gerekirken kuru yemişi gıda boyasıyla karıştırıp kullanıyorlar.
7: Ucuz bir baklava elde etmeye çalışıyorlar. Tabii ki bunu ederken de halkın sağlığını hiç düşünmüyorlar.
4: Bunu yaptıklarının bilincindeyiz. O yüzden buradayız. Ben Üsküdar'dan çıktım buraya, tatlı almaya geldim.
7: Bunu hamurunu bir yarım kilo fazlalaştırdıkları zaman 1 kilo şerbet fazla daha alıyor. Şerbete fazla girdiğinde şerbetli yufka yemiş oluyorlar. Kaliteli olması lazım. Güzel fıstık kullanılması lazım. Sade yağ kullanılması lazım.
6: İşin ustaları baklava alırken önce fiyatına sonra tadına bakın diyor.
7: Yani en ucuz bir baklava cevizli baklavadır. 1400 lira. Yani bakıyorum 3 kiloluk bir tepsi adam 1000 lira yazmış. 1000 lira olmaz. Bu sade yağını kurtarmaz, cevizini kurtarmaz, işçiliğini kurtarmaz. Olmaz yani. 1000 liraya 3 kilo diyor. Biz kilosunu 1400 liraya satıyoruz. Fıstıklı baklava 1900 lira. 1500'ün altına düşmemesi lazım.
6: Kilosu 1400 liranın aşağısında olan baklavadan kaçalım mı?
7: Kaçalım. Çünkü çok hile var.
6: Baklava alırken dikkat etmeniz gereken bir unsur daha var. O da dara. Yani diyelim ki 1 kilo cevizli baklava alacaksınız. 1400 lira. Darayı koyuyorum. Hesaplama yapıyor. 254 lira. Yani siz 1400 lira artı 254 lira ödemiş oluyorsunuz. Ancak siz bu daranın fiyatını ödemek zorunda değilsiniz.
7: Millete baklava satarken lütfen darasını alın.
6: Alıcılar da söylemesi gerekiyor. Lütfen darasını alın diye, değil mi?
7: Tabii ki. Bu mecburi zaten.
3: Ve bu güzel görüntülerle akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Şimdiden hayırlı bayramlar olsun. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

Halkbank'ın katkılarıyla. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2020

0: 2025 yılının tamamında taşınan haberleşme gönderilerinin 224,1 milyona ulaştığını bildirdi. Taşınan posta kargosu miktarının 1,45 milyarı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdığını belirten Bakan Uraloğlu, posta kargosu gönderilerin %82'si kabul edildiği günden sonraki 2 gün içinde teslim ediliyor, dedi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Metrokün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Bülbülüm altın kafeste, öter aheste aheste. Atatürk'ün de çok sevdiği bu türkünün sözleri yüzyıldan fazladır gönüllere dokunan bir feryattır adeta. Zorla evlendirilen bir genç kızın, kavuşamayan iki aşığın yürek burkundur.

ailede bir yaz günüdür ve bir köy çeşmesi başında kaderin düğümleri atılır. Genç Melike teyzesiyle çeşmeden su içmek isterken yerde çiçeklerden yapılmış bir taç bulur. Tacın güzelliğine kapılır. Başına taktığı anda karşısında Yusuf belirir. İkisinin göz göze geldiği o an utangaç, masum ama derin bir sevdanın ilk kıvılcımıdır. Ama bu kıvılcımı gören başka biri daha vardır. Melike'nin aile baskısıyla sözlendiği

Kıskançlığın ateşiyle gözü dönen Hüseyin, Yusuf'la kavga eder, öfke sel olur. Melike'nin teyzesi genç kızı hemen oradan uzaklaştırır. Ama o gün üç gencin de kaderi değişecektir. Hüseyin hiç vakit kaybetmeden evlilik için harekete geçer. Babası Rıza Ağa ile birlikte Melike'nin babası Şevket Bey'in kapısını çalar. Ellerinde ağır hediyeler, sözlerinde büyük vaatler vardır. Melike'ye altından yapılmış bir ayna hediye edilir. Ama genç kızın gönlü aynada değildir. Onun aklında çeşme başında gördüğü Yusuf'un bakışları ve çiçeklerden yapılmış taç vardır.

zorla evlendirilip Hüseyin'in evine götürülen Melike günden güne erimeye başlar. Ne altın aynalar ne de ziynetler. Hiçbiriyle gönlünü avutamayan genç kız hasret içinde solup gider. Hüseyin'in babası bile artık dayanamaz ama oğlunun hırsı Melike'nin ömründen çalar. Melike ile Yusuf birbirlerine kavuşamadan yüreklerinde kor bir sevdayla yaşlanıp gider.

Yıllarca Rumeli'de onların hikayesi dilden dile, gönülden gönüle taşınır ve bir gün türkü olur. İstanbul'da özellikle meclislerde ve konaklarda icra edilir.

kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: selamlar. Bu akşam saatlerimiz 20.50'yi gösteriyor. Memleket Meselesi programıyla karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmeleri konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak putlan kararı sonrasında ne zaman kurultay olacak, ne zaman tekrar bir seçim yapılacak ve yeni genel başkanın rotası ne olacak derken artık bir çıkmaza girilmiş durumda. Parti içinde ayrışma sesleri yükseliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bundan sonra neler bekliyor? Bugün gün boyu çok sıcaktı, çok hareketliydi. Yeni açıklamalar da var hem Özgür Özel hem Kılıçdaroğlu kanadından. Hepsinin ayrıntılarını konuşacağız. Öncelikle müsaadelerinizle bu akşam konuklarımı takdim edeyim. AK Parti Milletvekili, siyaset bilimci Profesör Doktor Sayın Abdurrahman Babacan bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim. Gazeteci Sayın Ekrem Kızıltaş. Ekrem Bey, hoş geldiniz.

0: hoş bulduk ama beyefendinin Malatya milletvekili olduğunu söylemeyi unuttum.
1: Evet, eyvallah.
2: Peki Malatya'ya buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyorum. Çok severiz Malatya'yı bu arada. Selam olsun Malatya'ya da. Akademisyen, hukukçu, doçent, doktor Levent Ersin Orallı hocam. Efendim, hoş geldiniz.
0: Şükür kavuşturana, hoş bulduk. Güzel bir,
2: siz
0: güzel
2: cumartesi,
0: bir akşam diliyorum.
2: Siz cumartesi gelmeyince ben salı geleyim dedim.
0: Ben cumartesi diye planlamıştım ama salı buluştuk. İnşallah
2: peki,
0: hafta sonunda buluşuruz.
2: Peki. Ve Ankara kulislerinin aranan ismi gazeteci Zafer Şahin. Zafer Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk ama ilk cümlenizdeki özne ben değilim.
2: Kulis yok bende. Kulis yok bende diyor Zafer Şahin. Peki. Ama Ankara'dan önemli haberler getirdiniz herhalde.
3: Vallahi ben 3 gündür İstanbul'dayım. Yani
2: o yüzden hani ne olduğunu bilmiyorum.
3: İzleyicide bir gereksiz beklenti oluşturmak istemem.
2: Ay. Peki.
3: Merve kızıyorsun bana. Tam bir moderatörün istemediği konuk tipi ama.
2: Şöyle. Yayından önce yemekte karşılaştık Zafer abiyle yemekhanede. Dedim ki Zafer abi herhalde dedim güzel haberlerle gelmişsindir kulis. Dedi ki ben 3 gündür İstanbul'dayım. Hiçbir şeyden haberi yok. Sen benden daha çok biliyorsundur
0: ama
2: muhtemelen.
0: Merve Hanım. Ne kadar İstanbul'da olsa da şimdi biliyorsun İstanbullulara göre Ankara'nın en güzel tarafı İstanbul'a dönüşüdür. Ankaralılara göre İstanbul'un en güzel tarafı Ankara'ya dönüşüdür. Bir de İstanbul'da bulunsalar da Ankaralılar büyük ihtimalle kulakları hep Ankara'ya açıktır.
2: Peki eyvallah. O zaman ben gerçek kulis ismi anons edeyim. Ankara kulislerinin aranan ismi. Bu dönemin bir numarası. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilk bilgileri aktaran isim. İlter Yeşiltaş. İlter hoş geldin yayına.
4: Hoş bulduk. Teşekkürler Merve. Teşekkürler. Çok sağ ol. Teşekkür ederim.
2: İlter o genel merkez neler gördü? Sen hala oradasın. Seni tebrik ediyorum. Allah yardımcın olsun. Bu arada hakikaten gece gündüz demeden İlter günlerdir çalışıyor. Kolaylıklar diliyorum. Tekrar hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Tekrar çok teşekkür ederim.
2: Teşekkürler. Şimdi İlter bir başlayalım istersen. Çünkü çok karışık aslında gündem. Tek tek gidelim. Şimdi cumartesi günü genel merkeze gelmesi bekleniyor Kılıçdaroğlu'nun. Yine bir kurultay çıkması var. Bugün Özgür Özel'in açıklamaları vardı. Dedi ki gelin 2 milyon üyeyle biz yeni genel başkanı seçelim. Kemal Kılıçdaroğlu bir iki gündür rahatsız sanıyorum. Evinden çıkmıyor. Bir de onun yerine konuşan Müslüm Sarı var. Onlar da diyorlar ki biz diyalog yolunu açtık. Onlar bize bir cevap vermediler. Şimdi işi siyasi tartışmaya çekiyorlar. Bir bugün neler yaşandı? Özetleyelim CHP Genel Merkezi'nde.
4: Şöyle şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bugün tarihinin en sakin günlerinden birini yaşıyor. Birkaç gün önce burada olağanüstü bir hareketlik vardı haliyle. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bizimle birlikte birkaç gazeteci arkadaş var yine etrafıma baktığımda ve hemen Nizamiye'de güvenlik görevlileri dışında herhangi bir kimse yok. Gün içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları geldi buraya. Bazı incelemelerde, değerlendirmelerde bulundular. Ve daha sonra genel merkezden ayrıldılar. Şimdi genel merkez Kemal Kılıçdaroğlu'na hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta burada olacak. Ve burada kendisini destekleyen partililere seslenecek. Ve o gün yine başka bir noktada Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Örgütü'nün önünde Özgür Özel partililerle bir araya gelecek. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu programı belliydi. Yani 30 Mayıs'ta burada olacağı açıklanmıştı. Saat 12'de buradaki programın başlayacağı ifade edilmişti. Bu kamuoyuyla paylaşılmıştı. Daha sonra bu tarih ortaya çıktıktan sonra Özgür Özel de Ankara İl Örgütü'nde partililerle bayramlaşma kararı aldı. Yani o gün çok önemli. Neden önemli? Bir yanda Özgür Özel Güven Park'ta Ankara İl Örgütü'nün önünde partililerle bayramlaşırken bu sürece dair Kemal Kılıçdaroğlu'na dair mesajlar verecek. Burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yeniden genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu ise sürece dair en net, en kapsamlı açıklamalarını burada gerçekleştirecek. Edindiğimiz bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu kucaklayıcı, kuşatıcı, tansiyonu düşürmeye dönük mesajlar verecek. Şimdi o tarihe gözler çevrilmiş durumda. Bir yandan da tabii ki gün içinde peş peşe gelen açıklamalar vardı. Onları da aktarmakta fayda var. Özgür Özel İzmir'den seslendi. Bu arada son dakika bilgisi var, hemen onu da aktarayım. MHP lideri Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak bayramını tebrik etti burada. az önce gelen bilgi. Özgür Özel'le de görüşmüştü MHP lideri Devlet Bahçeli. Onun da bayramını tebrik etmişti. Şimdi ise MHP lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu telefonla arayarak bayramını tebrik etti. Bu sıcağı sıcağına bu notu da paylaşmış olalım. Şimdi geçelim bayramlaşmaya. 30 Mayıs'ta dediğimiz gibi burada mesajlar verilecek, ancak 28 Mayıs'ta da partiler arası bayramlaşma var. Her bayramda olduğu gibi siyasi partiler birbirlerini ziyaret ederek bayramlaşıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine hangi partiler gelecek, hangi partiler gelmeyecek, bu önemliydi. Şimdi DEM Parti'nin tavrı şöyleydi. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde, genel merkezine bir ziyarette bulunmayı, bayramlaşma ziyaretinde bulunmayı bulunmayacaklarını ifade etmişlerdi. Yine edindiğimiz bilgilere göre Özgür Özel'in oluşturacağı bir heyette Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Orada da bir bayramlaşma olacak. Yani daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nu da bayram ziyareti gerçekleştirmeyecek DEM Parti. Özgür Özel, onun oluşturacağı heyete de herhangi bir ziyarette bulunulmayacak. DEM Parti heyetinin son almış olduğu karar bu şekilde.
2: Bir dakika.
4: Bağlanmadan önce
2: İhtar,
4: de yine...
2: İhtar bir saniye. Şimdi DEM Parti Özgür Özel kanadıyla bayramlaşacak. Doğru mu?
3: Yok,
2: İkisiyle de bayramlaşmayacak. DEM Parti CHP'yle
4: bayramlaşmayacak.
2: DEM Parti CHP'yle bayramlaşmıyor.
3: Evet.
4: Bayramlaşmayacak.
2: Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'yla bayramlaşmıyorlar.
4: Evet, bayram.
3: Hayır canım. Özgür Özel'le de bayramlaşmıyor.
4: Şöyle.
3: Yani DEM Parti
4: ikiz yani ne Özgür Özel'le ne de Kemal Kılıçdaroğlu'nu oluşturacağı heyetlerle bayramlaşmayacak.
2: Tamam, Kılıçdaroğlu'nun
4: yani
2: oluşturacağı...
4: iki tarafla da bayramlaşmıyor.
2: Tamam, iki tarafla yani DEM Parti CHP ile evet, bayramlaşmıyor sonuç olarak.
3: Yani beni kendi iç meselelerinize dahil
1: şimdi
3: etmeyin mesajı var.
1: Ben buraları yabancısıyım.
2: Neden? Bunu açalım. Bu ne demek? Çünkü Özgür Özel meclise gittikten
4: şöyle,
2: sonra önce...
4: iki tarafta randevu istemiş.
2: Tuncer Bakırhan gitti.
4: Doğru. Mutlak butlak kararına zaten tepkiliydi DEM Parti. Ve nihayetinde bu mutlak butlak kararıyla yeniden göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesi, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini muhatap alıp bayramda özellikle bir ziyarette bulunulması beklenmiyordu. Bu zaten açıklanmıştı. Özgür Özel'in oluşturacağı heyetle bayramlaşma olacak mı? Bu merak ediliyordu. Biz bayramlaşma olur diye açıkçası tahmin ediyorduk, ancak DEM Parti iki tarafla da bayramlaşmayacak. İki tarafta randevu istemiş DEM Parti'den, ancak DEM Parti yönetimi iki tarafa da randevu vermeme kararı aldı. Yaklaşık yarım saat önce DEM Parti kaynaklarından edindiğim bilgi bu şekilde.
3: Şimdi bu şu.
2: Bu ne demek?
3: Buna bazıları ilmi siyaset diyor. Yani ne şiş yansın ne kebap yansın da diyebilirsin. Yani şimdi DEM Parti bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bayramlaşmıyor onunla, ama bir taraftan da Özgür Özel'in bayramlaşma talebini de karşılamıyor. Yani her iki tarafı da bir şekilde memnun etme çabası gibi görülebilir.
2: Evet İlter.
4: Şimdi İyi Parti'ye geçelim. Hı hı. İyi Parti Grup Başkan Vekili Uğur Poyraz'ın başkanlığında bir heyet oluşturulacak ve bayramın ikinci günü mecliste Özgür Özel'in oluşturacağı heyeti ziyaret edecek İyi Parti. Zaten buraya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelmeyeceklerini açıklamışlardı. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Özgür Özel'i ziyaretinde mutlak butlan kararına dair eleştirisini aktarmıştı. Ve beklendiği gibi de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde o gün İyi Parti olmayacak. Özgür Özel'in oluşturacağı bayramlaşma heyetini mecliste ziyaret edecek.
2: İlter, bir müsaadenle...
4: Bir de karşılıklı gelen gün içinde
2: Evet. Açıklamalara
4: sonra
2: geçmeden...
4: Sonra da anlatabilirim Merve Tepe.
2: Açıklamaları vereyim, ondan sonra konuşalım seninle. Biraz bekleteyim seni müsaadenle. Oğuzhan'a gidelim. Oğuzhan Gültekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeydi bugün. Bir soralım, bugün gün boyu Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde neler yaşandı? Kimler geldi, kimler gitti? Nedir Oğuzhan son durum?
5: Evet, hayırlı akşamlar, kolaylıklar diliyorum.

0: sizlere. Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki son 3 gündür evinden dışarıya çıkmıyor. Özellikle tabii ki CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye kriziyle birlikte gelişmeleri evinden takip ediyordu. Özellikle tabii kendisinin sağlık problemleri olduğu söyleniyordu. Ve bu sağlık problemlerinde ses tellerinden kaynaklı oldu. Bu sebeple evinden dışarı çıkmayı tercih etmedi. Gelişmeleri televizyondan yaptığı telefon görüşmelerinden takip etti. Bizlere verilen bilgiler arasında tabii ki bu 3 günlük süre zarfı içerisinde de birçok ziyaret gerçekleşti. Özellikle tabii ki bugün Müslüm Sarı, Mahir Polat gibi isimler geldi. Sarı görüşme sonrasında açıklamalar yaptı. Özellikle Özgür Özel'in 2 milyon üyeye danışalım, genel başkanı seçelim çağrısına kendisi yanıt verdi. Biz genel merkeze giderek kurultayla ilgili ne zaman, nasıl yapalım, yol haritası ne olsun diye konuşmak istedik ama bize diyalog kapılarını kapattılar. Bundan sonraki süreç tamamen siyasi polemik olarak ifade edilebilir dedi. Tabii ki bu isimlerle birlikte ziyaretlerde devam etti. Özellikle Faik Öztrak, Enis Berberoğlu, Hüseyin Yıldız, Hasan Öztürkmen gibi isimlerin de kendisini ziyaret ettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki özellikle Faik Öztrak'la birlikte CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ziyaretin ardından konuttan birlikte ayrıldılar ama Hüseyin Yıldız bizlere kısa bir açıklama yaptı. Özellikle kendisi yaptığı açıklamada genel merkezi mutlak putlan sonrası CHP'ye gönderilen tahliye edilme sürecine ilişkin açıklamalarında CHP tarihinde ilk defa milletvekilleri CHP genel merkezine giremediler dedi. Bizleri CHP genel merkezine almadılar dedi. O gün orada yaşanan olayların sorumlusu Özgür Özel ve arkadaşlarıdır şeklinde ifadeler kullandı. Yine tabii ki CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de bir ziyaret gerçekleştirdi Kılıçdaroğlu'na ve o da aslında benzer ifadeler kullandı yaptığı açıklamada ve yine tabii ki kurultaya ilişkin henüz bizde tabii ki kurultay gerektiğini düşünüyoruz dedi. Hukuki olarak şu an bir tedbir kararı var. Bu sebeple henüz bir zamanla ilgili argüman sunmak yanlış olur dedi. O yüzden zamanı ile alakalı iki CHP sözüne ilişkin de tabii ki açıklamaları bulundu ve kendisi yaptı. Sözü emanete yapılacak en büyük kötülüktür dedi. Biliyorsunuz özellikle Özgür Özel birçok yaptığı açıklamada baba ocağı olarak nitelendirmişti genel merkezi. Ve burada özellikle buna hitap ederek tabii ki Mustafa Adıgüzel iki CHP var sözü emanete yapılacak en büyük ihanettir ifadelerini kullandı. Tabii ki gün boyu dediğiniz gibi aslında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde bekledik. Biz burada nöbetimizle devam ediyor. Gün boyu Kılıçdaroğlu dediğimiz gibi birçok ismi ağırladı. Bu isimlerden özellikle bizlere açıklama yapanlar oldu. Şu an için Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünün sakin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki ilerleyen saatlerde de nöbetimiz devam ediyor olacak ve gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkür ederim Oğuzhan Gültekin. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesinin birkaç gündür kötü olduğunu ve hasta olduğuna dair açıklamalar yapıldı. O yüzden kameralar karşısına geçmiyor denildi. Bunu birazdan sorarız. Tabii şu an Kılıçdaroğlu'nun görünmemesi doğru bir strateji midir? Belki siyasi olarak da bunun bir yorumu vardır. Konuşuruz ama şu açıklamaları önce bir vermek istiyorum. Özgür Özel'in ve Müslüm Sarı'nın açıklamalarını. Şimdi Özgür Özel bugün çok enteresan bir şey söyledi. Dedi ki 2 milyon üyemizi çağıralım. Bu 2 milyon üyeyi sandığa götürelim. Onlar seçsinler. Yani delege sistemi değil, onlar seçsinler. 2 milyon üye seçsin bizim genel başkanımız dedi. O açıklamaları bir verelim.
2: Benim Kemal Bey'e önerim şudur. Gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki hafta içindeki pazar günü nasıl ben Ekrem Başkan'ın seçimi için sandığı koyduysam, tüm üyeyi davet ettiysem, Kemal Bey'e 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum. 2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin. Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben çıkacağım, adayım. Seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında geçeceğim.
1: Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden bu açıklamaya çok sert bir yanıt var. Müslüm Sarı bir açıklama yaptı. Eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili diyor ki

0: biz geldik, o gün görüşmek istedik, konuşmak istedik ama onlar buna yanaşmadılar. Şu an yaptıkları sadece bir siyasi polemik. Eğer diyalog yapmak isteselerdi, yani konuşmak, görüşmek isteselerdi zaten bizimle görüşürlerdi. Şu an başka bir şey yapıyorlar diyor. O açıklamayı da bir verelim.
1: Özgür Bey, şimdi İzmir'den bir çağrıda bulundu. Haberiniz var mı bilmiyorum. Yoksa ben size söyleyeyim. Kemal Bey'e çağrıda bulundu. Gelin 2 milyon üyemizin önüne sandık götürelim. Onlar seçim yapsın.
2: Yani Özgür Bey örgüte danışmak istiyor ise, değilse, biz biliyorsunuz 2 gün önce genel merkezin önüne geldiğimizde milletvekili arkadaşlarımız, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber genel başkanımız bir olağanüstü gibi bir kurultay, en makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım dediği halde bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir, konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Yani bundan sonrası ben siyasi polemik olarak görüyorum.
0: Evet, şimdi Ankara kulislerinde konuşulanları sormayacağım. İlter'e sormayacağım. Zafer Bey, başlayalım. Yani bu kurultay sorma bana, yani kurultay tarihini konuşmayalım yani dediniz ama şöyle kurultay diye şimdi burada asıl dikkat çeken sorun şu. Ben onu söyleyeyim, bakın Özgür Özel'in açıklamalarında çok önemli bir şey var. Diyor ki biz yokuz dersek, CHP budur dersek, yani ben yokum, Ekrem İmamoğlu yok, %5'in %3'ün altına düşer CHP diyor.
3: Ya tabii bunu söylemek için, söyleyebilmek için elinizde somut bir veri olması lazım. Şimdi bak, çok aslında somut bir gösterge var. Genel merkezin önüne insan çağırdılar değil mi? Bir sürü insan çağırdılar. Bak, CHP'nin sadece Ankara'da 200 bin üyesi var. Kayıtlı üyesi var. Genel merkezin önüne kaç kişi geldi? En iyimser rakamlarda 5 bin kişi geldi. Bak, en iyimser rakamlarda. Bu gelenlerin çoğu da bir takım marjinal yapıların flamaları ve bayraklarıyla geldi. Ya sen genel merkezin önüne 5000 kişi toplayamamışsın. Eleştiri olarak söylemiyorum. Hani biz olmazsak %3-5'e düşer. Diyorsun ki başka yerlerden adam getirdiler. Peki senin adamların neredeydi? Neden gelmediler? Acaba sen iddia ettiğin kadar geniş bir partiliğe hitap etmiyor olabilir misin? Yani en somut veri ben sana söyleyeyim. Ben bakıyorum anket yayınlanıyor. Ne çabuk yaptılarsa o anketleri hemen. Mutlak butlan anketi. Ne zaman yaptınız? Kime sordunuz? Nasıl yaptınız? %32.4 ile işte yeni parti çıkıyor. Mevcut CHP 2 çıkıyor falan filan. Kardeşim en somut gösterge bak, hafta sonu Ankara'daki genel merkezin önüydü. Ya da sen Kızılay'a kaç kişiyle yürüdün? Bugün İzmir'de meydanda kaç kişi topladın? Ben biliyorsun bir süre İzmir'de yaşadım, İzmir'de çalıştım. Oradan gazeteci arkadaşlarla konuştum. Yani asıl miting yapılan meydan değil orası.
0: Değil.
3: Ve diyorlar ki ya taş çatlası 15 bin diyen var, 10 bin diyen var, 7 bin diyen var ama 20 bin var diyen yok. Ki bak, 20 bin diyen yok. E şimdi 30 tane belediyen var senin orada, 29 tane belediyen var. Büyükşehir Belediyesi sende. Ya acaba bir yerlerde biri Özgür Bey'i yanıltıyor olabilir mi bu rakamlar konusunda? Ya biz olmazsak %2-3. Neden? Ya bir laf vardır. Hani teşbihte hata olmaz. Mezarlıklar vazgeçilmez olduklarını düşünenlerle doludur diye. Bu biraz siyasette de böyledir aslında. Ben bu söylemi çok gerçekçi bulmuyorum açıkçası. Bir de bak, bu 2 milyon üyeyle seçim yapalım. Ekrem İmamoğlu'nu kaç oyla Cumhurbaşkanı adayı seçmişlerdi hatırlıyor musun? 14.850.000.
0: Değil mi? 16 milyon.
3: 14.850.000 oyla seçildiğini.
4: Bir dakika, o kadar
3: Özgür
4: zaten
3: Bey pusula
4: basılmıştı.
3: Ya Allah aşkına, bir pazar günü göstermelik bir ön seçim yapıldı. 1.633.000 CHP üyesinin o seçime katıldığı iddia edildi. Ve akşam saat 5'te açıkladılar. 14.850.000 oyla seçildik. Öyle bir seçim yok ya. Bir kere o seçim hakim gözetiminde bile yapılmadı. Öyle söyleyeyim. Tabii oradan bir alışkanlıklar olduğu için muhtemelen yine öyle bir seçim sonucu ilan ederiz mantığıyla herhalde bunu söylüyor. Ha Allah'a var, kamuoyunu, algıyı iyi idare ediyorlar. Yani anketçiler Özgür Bey'in söylediğini söylüyor. Gazeteciler aynı şeyi söylüyor. Ya işte Kılıçdaroğlu %2 oy alamaz, %3 oy alamaz. Ben hani somutlaşmayan hiçbir şeyi bu kadar net bir şekilde ifade etmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Ama siyaset yapıyorlar tabii. Bunlar da bunu söyleyecek. Hı hı. Çok normal. Fakat Kılıçdaroğlu'nu ben, Merve, çok bugüne hazırlanmış şekilde görüyorum. Yani Kılıçdaroğlu daha bu mutlak mutlak kararı çıkmadan eğer çıkarsa hangi gün ne adımı atayım diye her şeyi ince ince planlamış, düşünmüş. Ben onu görüyorum. Bak bu grup başkanı seçilmesine bile ne cevap verdi Kılıçdaroğlu?
4: Hayırlı olsun.
3: Özgür Bey'in yeni görevi hayırlı olsun dedi, değil mi? Mesela o gün kendisine bu haber geliyor, sen kulis istiyorsun. Haber geliyor. Diyorlar ki, diyor ki iyi olmuş diyor. İyi olmuş. Aslında Özgür Bey'in grup başkanı seçtirilmesi, kendisinin bu göreve talip olması, Kemal Bey'in itiraz etmemesi ne demek biliyor musun? Özgür Bey'in mutlak putlanı kabul ettiği anlamına geliyor. Aslında orada Özgür Özel Ankara'ya deyim ben. Devlete mesaj veriyor. Diyor ki mesajınızı aldım. Ben grup başkanlığına geçiyorum diyor. Pazar günü ne yapıyor? Pazar günü de beyaz gömleğiyle yağmur altında genel merkezden Kızılay'a yürüyerek Silivri'ye mesaj veriyor. Senin için sokaktayım. Toma'nın bile üstüne çıkıyorum mesajı veriyor. Kulisi falan boş ver. Bak ben sana tarih vereyim. En geç bir aya böyle bir gündem kalmayacak. Sana o kadar söyleyeyim ben. En geç bir aya böyle bir gündem kalmaz. Siyasetçiler pragmatist insanlardır, akıllı insanlardır. Su akar yatağını bulur, taşlar yerine oturur. Kemal Kılıçdaroğlu daha da güçlenerek CHP'nin başında devam eder. O yavaş yavaş ivme belediye başkanlarından, milletvekillerinden Kemal Bey'e doğru kayar.
0: Doğru kayar diyorsunuz. Evet, İçerideki öyle. Özgür Özelciler, Ekrem İmamoğlu'cular falan kalmaz diyorsunuz.
3: Peki, ya konuşan... Şimdi yeni parti diyorlar. Bak finansman sorunu var mı? Var. Bugüne kadar CHP'den ya da diğer partilerden ayrılmış, sosyal demokrat partilerden ayrılmış bir parti başarılı olmuş mu? Bir tek rahmetli Ecevit olmuş. O da Ecevit ya. Adam işte yani Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirmiş rahmetli Erbakan'la beraber. 77 seçimlerinde %42 oy almış. İktidara da 99'a gelene kadar işte başbakanlık dahi yapmış. Koalisyon hükümetlerinde öyle gelmiş. Yani ince ince, ilmik ilmik işleyerek gelmiş. 7 vekille, 10 vekille. Ecevit dışında bunu başarmış herhangi bir sosyal demokrat parti yok. Ben kurulacak olası bir partinin de böyle bir şansının olmayacağı düşüncesindeyim.
0: Konuşuruz onu. Bu Ekim Partisi, biz çıkarsak şöyle olur, böyle olur ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu ne kadar düşer? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni de ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren bir kesim olduğu için, böyle bir taban olduğu için ben de hani sosyolojik olarak çok mümkün olabileceğini
3: partisel
0: düşünüyorum.
3: Partisel aidiyeti çok yüksek bir seçmen. Çok, CHP
0: çok,
3: seçmeni.
0: Çok. O yüzden onu konuşuruz ayrı ama şu İzmir'deki görüntüler, İlter, Ankara'da nasıl okundu bu İzmir mitingine bu kadar az katılım, beklendiği gibi bir karşılığı olmaması, genel merkezde nasıl yankılandı bu?
5: Şu anda genel merkezde şöyle aktarayım Merve, Kemal Kılıçdaroğlu kendi planına odaklanmış durumda. Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar, mitingler vesaire, bunlar tabii ki yakından takip ediliyor ama Kemal Kılıçdaroğlu özellikle 30 Mayıs gününe özel hazırlanıyor. Buna odaklanmış durumda. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklarda bunu söylüyorlar. Burada Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde eğer Kemal Kılıçdaroğlu güçlü bir başlangıç yaparsa, yani burada mutlak butlan kararının olduğu gün kalabalık toplanmıştı. Yeterli olmadığı ifade edildi. Özgür Özel'e yakın isimlerde daha fazla olabilirdi şeklinde de yorumlar yapanlar vardı. Şimdi büyük bir kalabalıkla burada Kemal Kılıçdaroğlu gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Siyasette başlangıçlar önemli, iyi bir başlangıç iyi bir sonuç getirir şeklinde bir yaklaşım, bir gerçek de var. Bu nedenle de Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları bu başlangıcı iyi ve güçlü yapmak istiyorlar. Burada şimdi İstanbul'dan da katılımlar olacağı ifade ediliyor buradaki bayramlaşmaya. Nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde bir bayramlaşma olacak ve her yerden, sadece Ankara'dan değil başka kentlerden de bayramlaşmak için, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek için partilerin gelmesi bekleniyor. Buna göre de bir hazırlık yapıldığı ifade ediliyor. Bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci bir hazırlığı da parti meclisi toplantısı. İlk parti meclisi toplantısı 1 Haziran'da gerçekleşecek. Şimdi o parti meclisi toplantısında ihraçlarla ilgili bir adım atılır mı şeklinde sorular var. Ancak ilk toplantıda böyle bir şeyin olması tabii ki beklenmiyor. Kaç parti meclisi üyesi gelecek? Tebligatlar yapıldı. Kaç kişi gelmeyecek? Onu öncelikle bir görmesi gerekiyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Evet. Buna göre de bir adımı olacak.

0: olacak ilerleyen süreçte. Tabii bazı isimlerle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yollarını ayırması, yani bir disiplin sürecinin başlatılması bekleniyor. Onun da bugünden yarına olması beklenmiyor. En azından edindiğimiz bilgiler bu şekilde. Parti disipline aykırı hareket edenler, mesela hain Kemal sloganı atanlar, attıranlarla ilgili bir disiplin süreci kesin olarak başlatılacak. Burada da parti meclisindeki dağılım çok önemli. Özgür Özel'e yakın kaç kişi var? Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutan kaç kişi var? Burası önemli çünkü bir milletvekiliyle ilgili ihraç kararı parti meclisinde değerlendiriliyor. Ve nihayetinde Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilip gönderilmeyeceği bir ismin parti meclisi buna karar veriyor. Bu anlamda buradaki dağılım da oldukça önemli.
1: Abdurrahman Bey, AK Parti nasıl bakıyor bu yaşananlara?
2: Ya AK Parti'nin pozisyonu net. Yani bu meseleyi biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bir iktidar meselesi, iktidar krizi olarak görüyoruz. Ve bu bize dair herhangi bir şey söylemiyor. Yani şöyle düşünün. Temel argüman neydi? Hı hı. Temel argüman her zaman şu. Şimdi Özgür Özel bir siyaset dizaynı yapmaya çalışıyor. Dizaynında şu var. Diyor ki yani benim kendi ana bir teşkilat, örgüt yapım var CHP olarak. Bu cepte zaten. İkinci bir unsurum var. İşte sempatizan grubu diye adlandırabileceğimiz. Daha böyle CHP'ye sıcak olan, daha CHP'ye yakın duran ama hani bir şekilde CHP ile de hangi blokla da işte Kılıçdaroğlu veya Özel, bu da zaman içerisinde değişebilecek bir blok. Üçüncü bir de grup var. Tarafsızlar ama daha işte soldan yana, biraz daha iktidar muhalifi olan, AK Parti muhalifi olan bir grup var. Şimdi Özgür Özel epey bir zamandan beri, özellikle bu süreç 19 Mart'ta İmamoğlu ile birlikte başlayan sürecin buralara geleceği CHP'liler tarafından biliniyor ve bekleniyordu. Yani bu yeni bir şey değil. Bir buçuk yıldır, neredeyse bir buçuk yıldır Özgür Özel o ilk zamanının aksine son derece düşük profilli bir siyasal dil kullanıyor. Çok da gerçekten nahoş bir üslup kullanıyor ve bu üslubu esasen belirli bir siyasal strateji dahilinde yapıyor. Rastgele bir olay değil. Belirlenmiş, kendisi açısından şuna matuf bir strateji bu. Diyor ki ya ben günün sonunda kendi kitlemi tamam tutayım ama beraberinde o ikinci ve üçüncü kategori dediğim, ya biraz daha sempatizan ve ortadaki grup olabilecek insanları bir iktidar karşıtlığı bloğunda konsolide edeyim. Ve bunun için de ilk başta Cumhurbaşkanımıza, külliyeye, mevcut Cumhurbaşkanlığı sistem yapısına, AK Parti'ye kurumsal olarak ve sonrasında da bununla alakalı böyle özel belirlediği nokta isimler, işte Adalet Bakanımız başta olmak üzere nokta isimleri. Bu isimleri düşmanlaştırmak suretiyle kendi kitlesini keskinleştirerek bir iktidar karşıtlığı konsolidasyonu yaratmaya çalışıyor. Bu özel bilinçli bir siyasal strateji. Ha, bu siyasal strateji Türkiye'ye tıpkı Kılıçdaroğlu'nun zamanında olduğu gibi Türk siyasetine ciddi zarar veriyor, profili düşürüyor. Yani bir kalite problemini doğuruyor. Ama günün sonunda bir iktidar karşıtlığını kendisinde birleştireceğini öngördüğü bir siyasal stratejinin sonuçlarını arıyor. Ve burada da başvurabildiği en kolay yol, en basit çerçeve siyasetin yargı eliyle yahut doğrudan doğruya Cumhurbaşkanlığı eliyle, AK Parti eliyle, iktidar eliyle dizayn edildiği. Hı hı. AK Parti bütün tarihi boyunca, geldiği hareketin damarlarına, bütün detaylarına bakıldığında hiçbir zaman bu dönemde dahil olmak üzere böyle bir yola tevessül eden bir hareket değil. Cumhurbaşkanımızın geldiği, sadece kendi şahsi geldiği seyri, siyasal seyri incelediğimizde, baktığımızda zaten en başta yargı vesayeti dediğiniz olguya ve yargısal aktivizm olgusuna en başta Cumhurbaşkanımız ve ekibi o geldiği siyasal damar karşı çıkarak geldi. Ve bugün buna dair oluşabilecek siyasal komplikasyonların neler olabileceğini. Yani şöyle düşünün. Son 5 aydır CHP içerisinde ortaya çıkan rezillikler silsilesine şöyle bir bakalım. Ben Malatya'da, sadece Malatya üzerinde, Veli Ağbaba'nın Malatya'da, Veli Ağbaba'ya normalde destek veren medya kuruluşları veyahut STK'lar da dahil olmak üzere o son dönemki ortaya dökülen rezillikler, ifşa edilen rezilliklerin nasıl CHP'nin imajına, ilgili kişinin imajına nasıl zarar verdiğini,

0: ve bununla alakalı gerçekten bir ciddi kafalarda şüpheler oluşturduğunu, CHP'nin henüz daha belediyelerde ortaya dökülen bu rezilliklerin neticesinde ülkenin genel siyasetine hakim olma arzusunu, iddiasını nasıl sakata düşürdüğünü, sakatladığını, insanlar nezdinde kredibilitesinin, inandırıcılığının nasıl azaldığını hep beraber son 5 aydır yaşıyoruz. Hı. Yani Uşak'la yaşadık, Antalya'yla yaşadık, diğer örnekler zaten İmamoğlu dosyası, iddianamenin kendisi, içeriği, Aziz İhsan Aktaş'ı, Beşiktaş'ı, Beyoğlu'su, en son işte Üsküdar'a uzanan başka bir hikaye var, Adana Ceyhan'ı var, başka. Şimdi bir komple bir hikayenin, evet, CHP'nin aslında iktidara makro anlamda genel ülkenin genel iktidarına geldiğinde bu ülkeyi ne hale getirebileceğinin çok bariz fragmanlarını insanlar, toplum görmeye başladılar ve bunu satın almaya başladılar. Şimdi şöyle, evet, düşünün, iktidar olarak, AK Parti olarak biz mevcut zaten CHP'nin kendi içindeki bu rezillikler silsilesinin kendi adamları tarafından açığa verilmesi, afişe edilmesinden biz bundan sonra ya CHP ile alakalı yeni bir siyasi operasyona girişelim der miyiz? Böylesi bir şey akla, peki, rasyonel geliyor mu, mantıklı geliyor mu? Peki. Zaten kendi kendisini tüketen, kendi kendisini yiyen, kendi iç iktidar mücadeleleri neticesinde olayı bu tarafa getiren bir CHP. Peki. Ama bu mesele dediğim gibi AK Parti'nin gündeminde değil. Hı-hı. AK Parti o kadar yoğun kendi içerisinde ya dış politikasını, hı-hı, savunma sanayini, terörsüz Türkiye'sini, ekonomide bir takım nakısaları, işte, hı-hı, enflasyonu, hayat pahalılığını ve emekliler başta olmak üzere bir takım dezavantajlı toplulukların, evet, durumlarını nasıl iyileştirmeyi. Şu an tek gündemi bu AK Parti'nin ve, peki, Cumhurbaşkanımızın programlarına baktığınız zaman akşama kadar bununla ilgili, bununla uğraşan bir siyasal ajandası var. Bu bir CHP'nin iç iktidar kokuşmasıdır, çürümesidir. Ve bu işte ortaya yayılan koku da bunun, evet, bir tezahürü.
1: Bu arada bu sokakta verilmeyen desteğin de Uşak ve Antalya'da yaşanan olayların da parti tabanında, seçmen kesiminde çok büyük ciddi kırılma bir yarattı, tepki Mervan olduğu, tabii, için aslında bunu bilmiyorum, sessiz tepki mi denir? Ama bu da bir tepki olduğu söyleniyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tabanına bak. Ekrem Bey, bu 2 milyon üye ısrarla kurultay, ısrarla 2 milyon üye ve bir kurultay talebini nasıl görüyorsunuz Özgür Özel'in? Kısaca lütfen yani, Levent Hocam'a da söz vereyim.
2: Özgür Özel'in yaptığı şeyleri ben bütün düğmelere birden basma gayreti olarak değerlendiriyorum. Çünkü son birkaç gündür işte tanımam, kabul etmiyorum, işte böyle bir kararı işte kabul etmiyoruz falan deyip kararın açıklandığı perşembe günü akşam saatlerinde daha hemen Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat, ardından Yargıtay'a müracaat var. Tanımadığı kararla ilgili olarak kendine hemen apar topar grup başkanı seçtiriyor. Tanımadığı kararla ilgili olarak bir takım başka şeyler yapıyor, başka pozisyonlar falan alıyor. Yani bir yandan kararı tanımadığını söylerken bir yandan da kararı çok iyi tanıdığını, eninde sonunda yargının verdiği kararın o istedi diye geri döndürülemeyeceğini bildiği için bir yandan kitlenin hoşuna gidebileceğini düşündüğü atraksiyonlar yapıyor.
1: Direniyorum mesajı.
2: Ha, mesela direnmek. Yani eninde sonunda genel merkezde direniyorum dediğinde büyük ihtimalle Özgür Özel bile Kılıçdaroğlu'nun yeter artık çıkarın şunları dediği anda Ankara Emniyeti'nin işte şahit olduklarımızı mecburen yapmak durumunda olduğunu, çünkü mahkeme kararının mutlaka uygulanması gerektiğini Özgür Özel bile bilir. Bunu zannediyorum ortaokul çocukları bile farkındadır. Dolayısıyla orada mesela yaptığı bir açıklamayı hatırlıyorum. Nerede kriminal tip varsa falan filan diyor. Ve sonra anlıyoruz ki kriminal tipler onun yanında. Neden? Çünkü kendi genel merkezini adam yakıyor, yıkıyor, parçalıyor. Masaları, sandalyeleri aşağı atıyor falan. Polise, yangın söndürme tüpleriyle polise saldırıyor falan. Ve eninde sonunda zannediyorum toparlanması, İlter herhalde bize söyler belki az sonra, toparlanması bayağı uzun süren bir genel merkez geriye bırakıyorlar. Ve buradan hareketle kimin anladığım kadarıyla kriminal tipler olduğu anlaşılıyor biraz. Evet. Ve burada çıkmayacağım, kendimi kilitleyeceğim falan, eyvallah hadi çıkma, çıkıyorsun niye, mecbursun ve çıktıktan sonra meclise yürüyeceğim, buyur yürü de, niye yürüyeceksin yani, meclise niye yürüyorsun, ne var mecliste, yolda yağmur yağıyor, ıslanıyor falan, bilmiyorum, belki ironik tarafları vardı ama o arada denk gelen bir Tomay'a çıkıp elini kaldırıyor, bir dakika

0: Ya sen söylediği hiçbir şeyi yapamamış bir adamsın. Buradan kendine bir galibiyet çıkarmaya çalışıyorsan anlamsız, mağduriyet çıkarma çaban da anlamsız. Çünkü eninde sonunda evet, bir sürü laf söylemiş, hiçbirinin karşılığını yapamamışsın. Şimdi geldiğimiz noktada efendim 2 milyon üyemiz falan filan. Şimdi bunu teknik olarak olabilir mi diye Abdurrahman Bey'e sormak lazım. Neden? 2 milyon üye, 86 olamaz. Tamam, Levent Hoca da olabilir.
1: Olamazsam.
0: Türkiye geneli 81 vilayette 2 milyon üye. Biraz önce Zafer anlattı bu İmamoğlu ile ilgili Cumhurbaşkanı adayı oylamasını. Komedi bir oylamadaydı. Toplam olarak bastırdıkları pusula sayısı pusula kadar oy almış sayıldı. Kim uğraşacak onları saymakla falan? Bastırdıklarını bildikleri için o rakamı söylediler. Bu kadar oy alındı falan dedi. Bir dakika ya. Yani üyeleri biraz mecbur kalsalar anlarım ama sokaktaki insanın ne alakası vardı evet, bu işte? Bu bir. İkincisi de şu. Türkiye genelinde 81 vilayette 2 milyon üyeyle seçim yapalım demek bence biraz dalga geçmek, topu taca atmak. Böyle bir şeyin bilmiyorum. O aklımın erdiği kadarıyla teknik olarak mümkün değil. Bir de bakın net olan şu. Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısı dedi ki ya arkadaşlar siz bu partiyi kamu imkanlarını hortumlayarak ele geçirilmiş paralarla çaldınız. Biz bu ülkenin ana muhalefet partisini böyle sabıkalı bir şekilde çalmanıza kusura bakmayın müsaade etmeyiz. Niye? Para vererek efendim market kartları dağıtarak kimilerine belediye başkanlığı, belediye meclisiyeliği vaat ederek ve vererek bu arada galiba 130 civarında delege yakınına SGK'lı iş imkanı falan filan sağlayarak ki bunlar bildiğim kadarıyla hepsi devletin kayıtlarında var. Dolayısıyla birileri bir partiyi çalmaya kalktı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargısı da bir dakika arkadaşlar dedi. Biz kara parayla bu partiyi size çaldırmayız, hı hı, ve alındı. Şu anda bakın karşı karşıya bulunduğumuz mahkeme kararının henüz kesinleşmedi ama bize getirdiği bir takım mecburiyetler var. Bu mecburiyetlerin en ağır tarafı şu, Özgür Özel burada yenilen taraf. İşte kuyruğu dik tutmaya çalışıyor, kendini grup başkanı ilan ediyor. Hatta tuhaf şey, kendini grup başkanı ilan eden adam bayramlaşma için Ankara İl Merkezi'nde genel başkan titriyle insanları çağırıyor. Hı hı. Ya karar ver arkadaş, grup başkanı mısın, genel başkan mısın? Yani dolayısıyla bütün düğmelere birden basma gayreti, tahmin ediyorum önümüzdeki hafta içerisinde olaylar belli ölçüde netleşecek. Yol haritası herhalde ortaya çıkacak. Çünkü şu anda hala bizim bilmediğimiz şeyler var. Bir, Yargıtay'a müracaat var mı? İki, parti meclisi 2023'teki haliyle, kurultay öncesi haliyle acaba Kılıçdaroğlu'na mı ağırlık verecek durumda? Yeni delege yapısı nasıl netleşecek? Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Parti kitlesi partilerini çaldığı netleşen bir ekibe ne kadar müsaade edecek? Ve bu arada şunu da unutmayalım. İş başına geldiğinden beri galiba kaç kişi ihraç etti bu genel
1: cevap veremez çünkü süresini çaldınız.
2: Estağfurullah. Aradan sonra beraberiz zaten.
0: Beni şüpheyle mi tehdit ediyorsun?
1: Ben tehdit etmiyorum. Beni içeriden tehdit ediyorlar. Siz zannediyorsunuz.
2: Merve'nin baskı altında.
0: Bu içeridekiler
1: ben,
0: zaten.
1: Ben görünüyorum diye siz hep bana söylüyorsunuz ama beni içeride. Cümlenizi tamamlayın lütfen.
0: Yani cümle şöyle tamamlanabilir. Burada karşı karşıya olduğumuz bir durum var. Şaka değil. Türkiye Cumhuriyeti yargı dedi ki arkadaş sen bu partiyi çaldın. Dolayısıyla bunun bir hesabı var, bunun bir bedeli var, bunun bir müeyyidesi var. Bu müeyyidelerin ne olduğunu önümüzdeki günlerde yaşayarak göreceğiz. O arkadaşın zannettiği gibi de güllük gülistanlık değil. 2 milyon üye, şunu yaparız, bunu yaparız. İşte CHP'nin oyu şuraya düşer, buraya düşer. Bence züğürt tesellisi.
1: Evet.
0: Herhalde önümüzdeki günlerde yaşayıp göreceğiz inşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Ekrem Kızıltaş. Levent Hocam siz de çok güzel göründünüz ekranda.
2: Ne güzel.
1: Hoşçakalın.
2: İlk periyotta rolüm buydu.
1: Evet, tamam. Bu kadar. Görünmekti ekranda. Çok kısa bir aramız var. Neyse ki kısa bir aranın ardından Ekrem Kızıltaş'ın özet geçtiği yerleri ben böyle biraz daha açacağım satır aralarıyla birlikte. Konuşacağız ayrıntılı. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.

Halkbank'ın katkılarıyla. Hükümet, bakıma muhtaç yaşlı ve engellilerin doğayla iç içe yaşamaları ve doğa temelli ekoterapi almaları için önemli bir adım atıyor. Türkiye, Büyük Millet Meclisi'ne sunulan düzenleme ile birlikte ormanlık alanlar yaşlı ve engelliler

0: Engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulmasına açılırken, İskandinav Refah Modeli benzeri yeni sistemle bakım hizmetlerinde kapsamlı dönüşüm hedefleniyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: bu işle uğraşarak ben sağlığımı tekrar kazandım.
1: Önce aldığı haberle hayatı bambaşka bir yöne savruldu. Beyninde tespit edilen kist yalnızca bedenini değil ruhunu da etkiledi. Doktorların tavsiyesiyle zihnini rahatlatacak bir hobi arayışına girdi ve o arayış onu boyama sanatıyla tanıştırdı.
2: Sibel Karabacak 35 yaşında. 10 yıl önce beyninin sol tarafında bir kist tespit edildi. İlk başlarda psikolojisi bozuldu ancak kendini meşgul edecek bir uğraş arıyordu ve boyama sanatına girişti. Daha sonra kendini bu boyama sanatıyla tedavi etti. Gelin şimdi 35 yaşındaki Sibel Karabacak'ın hayat hikayesini dinleyelim.
0: Kızımı doğum yaptığımda beynimde kist tanısı kondu. Kist günden güne büyüyordu. Benim hem psikolojim bozulmuştu hem sağlığım bozulmuştu. Beyne şok tedavisi uygulandı. Yine geçmedi. Doktorumun sayesinde evdeki eskileri boyayarak başladım. Birkaç ay sonra doktoruma gittiğimde doktorum kızım ne yapıyorsan devam et, kistin artık büyümüyor dedi. O günden sonra boyamamı daha çok geliştirdim. 3 yıldır ilaç tedavisi de kullanmıyorum çok şükür.
1: Boyama ilk başlarda onun için yalnızca bir terapiydi. Renkler zamanla dili oldu. Her fırça darbesi içindeki kaygıyı biraz daha azalttı. Boyadıkça iyileşti, iyileştikçe de üretmeye başladı.
0: İlk başlarda sadece ben kafam dağılsın diye, hasta olduğum için sırf kafam dağılsın diye hani elim titriyordu, denge kayıpları yapıyordum, sürekli düşüyordum. Evdeki bütün eskileri boyuyordum. Hiç aklımın ucundan bir gün böyle bir yer açacağım, hani büyüteceğim diye bir düşüncem yoktu. İyileştikten sonra bunu azmettim. Gittim okuluna yazıldım, farklı farklı bölümlerden eğitimler aldım. Yani çok güzel hocalarımla tanıştım. Hala da ilerletmek istiyorum, daha da geliştirmek istiyorum kendimi çünkü seviyorum.
2: Sibel Karabacak kendini iyileştirmek için başladığı sanatı meslek edindi. Kendine burada bir atölye açtı. Bu atölyede mesleğini sürdürmeye devam ediyor. Onun tek arzusu ürettiği ürünlerin birilerine ulaşması.
0: Ben kilisli bayanlara malzemelerinizin teminini benden yapın. Hani beni bu ahşap polyester boyama iyileştirdi. Size de bir katkıda bulunmak istiyorum. Eğitim ücreti almıyorum dedim. Kurs açmak istiyorum. Daha çok kişiyi öğretmek istiyorum. Yani bu işi ilerletmek istiyorum.
1: Sibel Karabacak'ın boyalarla başlayan yolculuğu bugün umut veren bir başarı hikayesine dönüştü.
0: Benim en çok istediğim şey okumaktı. Hani 3 kızım şu an lise okuyor. Ben onlarla beraber okuyorum. Okudum. Çok şükür lise mezunu oldum. Hedefim üniversite. Yani hiç kimse hayalinden vazgeçmesin. Ve sanat gerçekten iyileştiriyor. Beni iyileştirdi yani. Yani insanlar ne olursa olsun sanatın bir ucundan tutmalı, başlamalı diye düşünüyorum.

0: Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Taraflar bir anlaşmaya varmak üzereydi. Kırılgan ateşkesin gölgesinde ABD ve İran hattında saldırılar tekrar başladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın kritik Bender Abbas Limanı dahil olmak üzere Kirmanşah, İsfahan, Kum ve Erdabil kentlerini hedef aldı. Bu saldırıların ardından İran devrim muhafızları bir ABD insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıları meşru müdafaa olarak savundu. İran devrim muhafızları ise ateşkes ihlallerine karşılık verme hakkına sahip olduklarını söyledi. İran ordusu da yeni saldırı olması halinde bölgenin ötesine uzanan çok daha sert

0: bir yanıtla karşılık verileceğini duyurdu.
1: Onlar silahlı kuvvetlerimizin, savunma gücümüzün ve saldırı sistemimizin böylesine büyük başarılar sergileyebileceğini hayal bile edememişlerdi. Bu hepsi için tamamen sürpriz bir durumdu.
0: İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney de ABD'yi uyardı. Hamaney, ABD'nin artık Körfez ülkelerinde güvenli bir sığınak bulamayacağını söyledi. Tüm İslam ülkelerine de dostluk ve işbirliği çağrısında bulundu. Diğer taraftan Washington hattında Hürmüz Boğazı'nın açılmaması hem iç hem de dış politika dengelerini sarsmaya devam ediyor.
1: Boğazlar açık olmak zorunda. Öyle ya da böyle açık olacaklar. Orada yaşayanlar hukuka aykırı. Yasa dışı, dünya için sürdürülemez ve kabul edilemez.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Bahar yağmurları İstanbul barajlarına adeta nefes oldu. Ocak ayında barajlardaki doluluk oranı %17 seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak baharla birlikte gelen yağmurlar barajlara can suyu oldu. Kente su sağlayan 10 barajdan 3'ünde doluluk oranı %90'ın üzerine çıktı. İstanbul'un en dolu barajı %96 oranla Ömerli oldu. En düşük su seviyesi ise %32 ile Israncalar barajında ölçüldü. İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları ise şöyle. Ömerli %96,33, Elmalı %95,62, Darlık %91,65, Ali Bey %65,89, Terkos %59,61, Kazandere %57,55, Pabuçdere %55,75, Büyükçekmece %54,66, Sazlıdere %43,88, Israncalar %32,51. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı %71,63 olarak ölçüldü.

0: Devam ediyoruz. Kısa bir aranın ardından memleket meselesi programında ayrıntıları konuşmaya. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün İzmir'de yaşananları konuşmuştuk. İzmir'e gideceğiz ama İzmir'le ilgili bir başka gelişme var. Tabii gündemin biraz alt başlıklarında kaldı. Güzelbahçe Belediyesi'nde bir yolsuzluk soruşturması. Güzelbahçe Belediye Başkanı ile eşi dahil 4 kişinin yargılandığı, gözaltına alındığı bilgisi vardı. Şimdi bir tutuklama da geldi. Tabii orası bu arada Güzelbahçe için şunu söyleyeyim. İddialar, imarla ilgili bazı iddialar var. Orası çok zengin bir ilçe. İzmir'in hakikaten böyle zenginlerinin yaşadığı, müstakil evlerin olduğu bir ilçe. Orada da imarı olmayan arazilerin imara açıldığına dair belediye tarafından bazı iddialar var. Hem bu Güzelbahçe Belediyesi'nin operasyonu bir soralım, hem de yine bugün İzmir'deki görüntüler, hem işin tabii beklendiği gibi, istendiği gibi bir kalabalığın toplanmaması, sonrasında yapılan müdahale vesaire, bunların hepsi konuşuluyor. Bugün İzmir'de neler yaşandı? Tayfun Erden alalım ayrıntıları.
1: Tabii İzmir bugün çok hareketli bir güne uyandı diyebiliriz. Sabah 5.30 sularında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Güzelbahçe Belediye Başkanı ile birlikte toplam 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan ikisi yurt dışındaydı. 5 kişi ise gözaltına alındı. İşte akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi Belediye Başkanı ile birlikte, işte toplam 5 kişi ve burada işte mahkemenin ardından mahkeme başkanı heyeti Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar çıkarıldıkları nöbetçi suç ceza mahkemesi hakimliği tarafından tutuklandı. Şüpheliler Nermin Günay, belediye başkanının eşi Özden, Mustafa İnce ve Sezgin Kuş ise hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına hükmedildi. Soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde

0: titizlikle yürütülmektedir. Ben de İzmir bu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tabii günün en önemli olayı buydu aslında. Sabah saatlerinden öğlene kadar geçen süreçte tabii hem iddialar, özellikle imar yolsuzluklarıyla ilgili iddialar, hem de belediye başkanına işte başta lüks bir araç verilmesi konusunda tıpkı Özgür Özel olayında olduğu gibi bir araçla ilgili iddialar da ortaya çıktı tabii ki. Gerçekler daha doğrusu. Tabii olayın ana unsuru tabii ki Mustafa Günay. Aynı zamanda Veli Ağbaba'yla da hem Malatyalı, her ikisinin de Malatyalı olması hem de girift ilişkilerinin olmasından dolayı da Veli Ağbaba'nın da burada soruşturmada adı geçtiğini söyleyebiliriz. Tabii öğlen saatlerinde işte tıpkı Ankara'daki Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde olduğu gibi burada da bir çeşit işte o arbede sonucunda özellikle emniyet ekipleriyle partililer arasında bir arbede yaşandı. Tabi İzmir Valiliği bu konuyla ilgili yapılan başvuruda onlar Cumhuriyet Meydanı'nı istemişlerdi. Ancak bugüne kadar böylesine büyük mitinglerde hiçbir zaman Cumhuriyet Meydanı tahsis edilmedi. Bunda da aslında öyle oldu. Gündoğdu Meydanı işaret edildi. Tıpkı bütün başta 1 Mayıs olmak üzere eylem gösterilerde Gündoğdu Meydanı işte partilere vesaire tahsis ediliyordu. Burada tabii ki öğlen saatleri 12'ye ulaştığında işte konvoyla birlikte Özgür Özel de Cumhuriyet Meydanı'nın olduğu bölgeye geldi ve burada tabii biriken ve içeri alınmayan kalabalık polis ekipleri arasında arbede patlak verdi. Sloganlar atarak barikatlara yüklenen ve demir bariyerleri aşmaya çalışan kitleyi durdurmak için de emniyet güçleri olaya müdahale etti. Hem de tomalarla birlikte tabi gerginliğin tırmandığı anlarda kalabalık içerisinden sıyrılan bir kişi bir tomanın üzerine çıktı. Onun üzerindeki hortumları patlattı. Aynı zamanda bir su topu var. Özellikle toplumsal olaylarda basınçlı su püskürten o aparatın üzerine çıktı. Hatta kırmaya çalıştı. Daha sonra ise tomadan emniyet güçleri tarafından indirildi ve o şahıs da şu anda gözaltında. Tabi aracın üzerindeki şahısın net kimliği şu an itibariyle yok. Aynı zamanda bir detayı da vermekte fayda var. Muharrem İnce eski Memleket Partisi otobüsünü işte bu mitingde ve İzmir programında Özgür Özel'e tahsis ettiği, hatta parti ambleminin de şoförün arkasındaki bölümde net bir şekilde görüldüğünü ifade edebiliriz. Evet, İzmir bugün sıcak, bugüne uyandı dedik. Birinci gelişme Güzelbahçe Belediyesi'ndeki başta imar yolsuzluğu olmak üzere 7-8 tane kalemde ki İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ilk kez bir gözaltı sürecinde işlenen suçla ilgili Türk Ceza Kanunu'nun maddelerini sıraladı. Ve bu da tabii konunun ne kadar mühim olduğunun göstergelerinden bir tanesiydi. Tabii belediye başkanı tutuklandı. Burada önemli detaylardan bir tanesi de şu: Güzelbahçe Belediyesi'ndeki işte milyonları bulan bu rüşvet ve yolsuzluk skandalı devam ederken belediyede çalışan yüzlerce işçinin de uzun zamandır maaşlarını parçalı ya da hiç alamadığı yönünde bilgiler var. Evet. Bu da aslında son derece tezat bir durum. İşçilerin bu duruma sokulması, bir taraftan da rüşvet, yolsuzluk. Tabii bir diğer konu da Özgür Özel'in buradaki miting olayında özellikle polisle partililer arasında yaşanan arbede. Bu da uzun yıllardır İzmir'de yaşanmayan olaylardan bir tanesi diyelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Tayfun, kısaca şunu sorabilir miyim? Şimdi sen daha önce de takip ettin bu İzmir mitinglerini. Bugün ilgi nasıldı? Söylendiği gibi beklenen bir katılım yok muydu?
0: Hemen ifade edeyim. Şimdi bu mitingin yapıldığı meydan Gündoğdu Meydanı. Özgür Özel'in bindiği otobüs Gündoğdu Meydanı'nın tam girişindeki yolun üzerinde park edildi. Onun üzerinden konuştu Özgür Özel. Tabii şunu da uzmanlar ve gazeteci arkadaşlarımdan edindiğim bilgi şu: geçmiş yıllara göre meydanda yapılan mitinglerin dışında işte bugünkü yapılan miting deniyor ama yoğun bir kalabalığın olmadığını söylemek mümkün. Tabii sorduğum birkaç gazeteci arkadaşım

0: Var mıymış?
1: Varsa da yasal olarak Özgür Özel'in şimdi çok yoğun bir kurultay baskısı var. Hı. Ve Kılıçdaroğlu da kurultaya kolay kolay gitmeyeceği belli gibi görünüyor. Bu iş nasıl hukuki olarak çözülebilir?
0: Kemal Bey kurultaya gitmeyecek değil, gidemeyecek. Şimdi Ankara 42. Asli Hukuk Mahkemesi'nin almış olduğu konusuzluk bakımından red kararı Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. 36. Hukuk Dairesi diyor ki biz şu şu şu yönlerden sakat bulduğumuz için bir ihtiyati tedbir kararı alıyoruz. Siyasi partiler kanununda hüküm bulunmayan durumlarda dernekler kanunu ve medeni kanun hükümleri geçerlidir. Bu tip durumlarda ihtiyati tedbir kararı aldığınızda partinin, derneğin, vakfın tüzel kişiliğini korumaya gayret edersiniz siz. Ne için korumaya gayret edersiniz? Dava tamamlanıncaya kadar, karar kesinleşinceye kadar siz yönetimde oturun, yönetime ilişkin zorunlu işleri yapmaya devam edin. Eğer partiniz seçime gidecekse partinizi seçime götürün. Disiplin süreçleri varsa bunları yapmaya devam edin. Bir takım alınacaklar, verilecekler varsa bunları yapın. Ancak bunlar genel yetkidir. Şayet Kemal Bey partisini kurultaya götürebilecek bir yetkiye sahipse Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararında özel bir yetki vermesi gerekirdi. Yani Kemal Bey'in ve yeni genel merkezin partiyi kongreye de kurultay sürecine taşıma yetkisi de vardır diye özel yetki kuralını vermesi icap ederdi. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla Kemal Bey'e ve yeni yönetime partiyi kongre süreçlerini başlatma ve kurultaya götürme yetkisi verilmemiş. Dolayısıyla Kemal Bey'in 45 gün içinde partiyi kurultaya götürme ihtimali bir yana bırakıyorum. Kemal Bey arzu etse de istese de partiyi şu anda Bölge Adliye Mahkemesi'nin ya da Yüksek Seçim Kurulu'nun bir onay mekanizması olmadan bırakın kurultaya hiçbir yere götüremez. Sizce bunu Sayın Özgür Özel bilmiyor olabilir mi? Bence bildiği için bakın bugün ne dedi? 2 milyon üyeyle giderim dedi. Yani partinin delegasyonunun kurultaya sürecine dahil olamayacağını bildiği için süreci bir miktar daha sulandırmak adına hodri meydan dedi. 2 milyon kişiye soralım. Peki ben soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde, programında doğrudan delegasyon haricinde bir genel başkan seçimi diye bir şey var mı? Parti üyelerinin parti genel başkanını seçtiği hangi partide görülmüş? Bakın bir yana bırakıyorum Özgür Bey'in söylemini. Hukuki bir söylem değil. Altyapısı yok.
1: Altı boş.
0: Evet. 2 milyon kişiyi bir yana bırakıyorum. Delegasyon olmadan, kurultay toplanmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan seçilemez. Kurultayla ilgili şu anda Kemal Bey'in de kurultayı toplama yetkisi yok. Bununla ilgili yarın bir gün Yüksek Seçim Kurulu'ndan ya da Bölge Adliye Mahkemesi'nden bir ara karar mahiyetinde Kemal Bey'in eline böyle bir nihai metin ulaşmadan karar alamaz. Peki kararı, kurultay kararı ne zaman alabilir? Yargıtay kararı onayıncaya kadar Kemal Bey o koltuğa oturmaya devam edebilir. Bu kadar net söylüyorum. Yargıtay Bölge Adliye Mahkemesi'nin aldığı kararı onayıncaya kadar ya da bozuncaya kadar.
2: Levent Hocam, affedersiniz araya girmek için değil ama bu Yargıtay konusunu çok konuşuyoruz. Bunun herhalde iki yolu var. Bir, herhangi bir müracaat yoksa zaten kendiliğinden iki hafta içerisinde karar onanmış sayılır. Şu anda bir müracaatın olduğu, geri çekildiğine dair rivayetler var. Bu geri çekilmiş olsa bile Özgür Özel'in doğrudan kendisi için müracaat ettiğine dair bir iddia var. Bu iddia doğru olsa bile bireysel müracaatın tüzel kişiliği temsil etmeyeceği için bunun anlamı olmadığına dair bir iddia var. Bunların hangisi doğru?
0: İki tane metin var önümüzde. Bir, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı. İki, ihtiyati tedbir kararı. İhtiyati tedbir kararına itiraz edilebilir. Bölge Adliye Mahkemesi'nin aldığı mutlak mutlana ilişkin karar ise Yargıtay'a temizden götürülebilir. Burada menfaati ya da hakkı ihlal edilen kimdir? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı. O zaman itiraz hakkı sadece kime ait? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na ait. Sayın Özgür Özel şahsi meselesi olmadığı için partisi adına, tüzel kişilik adına, hükmü şahıs adına itiraz da edemez. Yargıtay'a temyiz başvurusunda da bulunamaz. Bununla beraber Sayın Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa oturduktan sonra avukatları vasıtasıyla

0: dolayısıyla Yargıtay'a bu süreci temyiz etme hakkına da sahiptir. Ben olsam ederdim diyerek okuduğum bir hadise. Çünkü eğer böyle bir karar temyiz edilmezse 2 hafta içerisinde karar kesinleşmiş olur. Hı hı. Karar kesinleştiği zaman da Kemal Bey'in kurultaya götürme süreci başlar.
1: Başlar. Ancak evet. O zaman başlar diyorsunuz.
0: Bu durumda muhtemelen avukatlarıyla beraber Kemal Bey oturur.
2: Kemal Bey kendisi temyize götürür diyorsunuz değil mi hocam?
0: Kemal Bey temyiz edebilir ve der ki benim partimin tüzel kişinin böyle bir şeyle anılmasını doğru bulmuyorum. Süreci temyiz edelim. Hı hı. Yargıtay'da 1,5 yılda mı karar verir? 1 yılda mı karar verir? Onu hep beraber izleriz. Ama genel başkanlık sıfatını Sayın Özgür Özel temsil etmediği için böyle başvuru hakkı olmadığını da vurgulamış olalım.
1: Şimdi önce bir Gürsel Tekin'in mesajını paylaşayım. Gürsel Tekin de bugün Kılıçdaroğlu'na yapılan sloganlar sonrası bir açıklama yaptı. Sonra bir ihraç tartışması var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu gelecek ve şu isimleri ihraç edecek diye bir tartışma var. O isimlerden de bazıları için, daha doğrusu pek çoğu için Kemal Kılıçdaroğlu'nun acelesi yok, bekleyebilirim dediği iddia ediliyor Ankara kulislerinde. Ama bir isim var, o ismi kesin ihraç istemiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden gönderecek gibi bir düşünce, ortak düşünce de var. Hızlıca Gürsel Tekin'in mesajını paylaşayım. Gürsel Tekin bugün meydanlarda Özgür Özel'i kastederek diyor ki o çirkin sloganlar sadece bir şahsa değil, bizzat Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine ve geleneğine sıkılmış bir kurşundur. Miting meydanında partimize yıllarca emek vermiş, genel başkanlık yapmış bir isme hain diye bağırılmasına sessiz kalmak, o hakarete ortak olmaktır. Siz o kürsüde susarak genel başkanı değil, CHP'nin vefa kültürünü de susturdunuz. Bir grup başkanının görevi kendisine yapılan metiyeleri toplamak değil, partisine ve geçmişine yönelik bu tarz seviyesiz saldırılara anında ve en sert şekilde set çekmektir. Meydanı yönetemeyen, kendi değerlerine yönelen saldırıyı dindiremeyen bir iradenin ülkeyi yönetme iddiası da zaten olamaz. CHP bir tabela partisi değildir. Bugün o ismi korumayanlar yarın kendi isimlerinin siyaset tarihindeki yerini de düşünmelidir. Siyasetin en büyük kuralı vefadır diyor. Şimdi burada tabii şu soru geliyor benim aklıma. Ben dün de yayınlarda sordum. Grup başkanı seçildikten sonra Özgür Özel'in pazar günkü görüntülerden sonra, şimdi diyorum ya Ekrem Bey siz genel başkansınız, ben de sizin vekilinizim değil mi, sözcünüzüm,
3: öyle
1: temsil ettiğim bir kişiyi ben nasıl savunmam değil mi? Bu şunun gibi, aynı örneği vermiştim. Şimdi ben bu kanalda çalışıyorum, bu logonun altında, ama logoyla kavga ediyorum. Sonuçta ben de bu bir sözcü görevindeyim değil mi? Burada hazırlanan bir şeyleri anlatmakla yükümlüyüm. Ama bununla kavga ediyorum gibi düşünün. Yani siz kalkıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu temsilen orada olacaksınız ama temsil ettiğiniz kişiyle kavgalısınız. Bu ne kadar mümkün? Şimdi gelelim bu ihraç listesine. İhraç listesinde dediğim gibi bu isimler Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Turan Taşkın Özer, Gökhan Zeybek, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Buluk, Adnan Beker, Özgür Karabat, Cemal Enginyurt. Bunlar kamuoyunun zaten çok yakından tanıdığı isimler. Ama deniliyor ki Kemal Kılıçdaroğlu hani biraz bekleyebiliriz. Yani bunu hemen böyle bugünden yarına yapacağız diye bir şey yok, ama bir isim var. Bu isimler arasında bir isim var.
0: O gidici mi?
1: O kesin diyorlar. Ali Mahir Başarır.
3: Son hattaki arkadaş.
1: Evet. Ali Mahir Başarır da bugün Mersin'de bir konuşma yapıyor. Elinde mikrofonla kendi memleketinde. O açıklamayı bir dinleyelim bakın.
4: Olmaz arkadaşlar. Olmaz. Olmaz. Bir tek beni affetmiyormuş. Bakın ben 50 yaşındayım. Kemal Bey 80 yaşında. Buradan, memleketimden doğup büyüdüğüm bu topraklardan bir çağrım var. Madem beni affedemiyorsun, madem beni istemiyorsun, bir teklifim var. Ben sana göre çok gencim, 30 yaş daha küçüğüm. Ama ben koltuğumu bırakıyorum. Eğer yarın kurultay kararı alıyorsan siyaseti de bırakıyorum. Şeref sözü Kemal Bey. Şeref sözü. Yarın kurultay kararını al, Ali Mahir Başarır Tarsus'a evine dönüyor. Söz veriyorum. Gelmemek üzere. Gelmemek üzere.
1: Bela okumuştu değil mi Kılıçdaroğlu'na da?
5: Allah belanı versin demişti.
1: Yani neden Ali Mahir Başarır diye soracaktım ama buyurun.
5: Ya şu tabii şöyle, biz hani bunları nereden biliyoruz ya, bir tek onu affetmeyecek. Bunlar tamam internette güzel duruyor hani başlık olarak falan, iyi de hani nereden biliyoruz yani? Şimdi biraz böyle siyasette bak bunlar olur. Evet, yani bir milletvekilinin genel başkanına

0: Allah belanı versin demesi çok rastlanan bir durum değil ama ya onu atacak işte onu, yani ben bunların hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle göstere göstere yapacağı işler olacağını zannetmiyorum. Süreç içerisinde belki Ali Mahir başarır ve arkadaşları kendiliğinden CHP'den koparlar. İşler öyle bir noktaya gelir ki, yoksa ne olacak ya, bu şöyle bir iş mi? Mafyatik kurallar mı orada geçerli oluyor? Kemal Bey gelecek, mührü eline alacak, Ali Mahir'e atın. Yani bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Çok bunu şey görmüyorum. Asıl bak Gürsel Tekin'in açıklamasında asıl bir cümle var. Özgür Özel'in grup başkanı olduğunu hatırlatıyor. O bence çok dikkat çekici. Yani o, biz bir hafta 10 gün sonra şunu görebiliriz. Zaten Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesinin hukuka uygun olmadığı yorumları da var. CHP'nin meclis iç tüzüğünü belirlediği, kendi belirlediği, kendi meclis grubunun iç tüzüğüne bir tüzük hazırlamışlar. O tüzüğün maddesini hatırlamıyorum ama orada grup başkanı genel başkana bağlı görev yapar ifadesi var. Kendi tüzüklerinde var bu. Meclisteki gruplarına dair hazırlıkları tüzükte var. Şimdi şaibeli ve hukuki olmadığını söyledikleri bir grup başkanlığı seçimiyle o göreve gelmiş bir Özgür Özel'e bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri böyle grup başkanlığı yapılmaz mesajı veriyor. Bence Ali Mahir Başarır'dan önce Özgür Özel'in grup başkanlığıyla ilgili bir süreç işlemeye başlar sanki.
1: Bayram süresi biraz orada belerleyici olacak. Yani bu hafta
0: Merve şöyle yok. Pazar günü Ekrem İmamoğlu ile Silivri'de görüşen bir İBB meclis üyesinin bir WhatsApp grubundan diğer üyelerle paylaştığı bir mesaj sosyal medyaya düştü. Ve orada İmamoğlu'nun 2-3 hafta bekleyelim, her şey netleşir mesajını verdiğini gördük. 2-3 hafta bekleyecekler, o görünüyor. Yani o 2-3 hafta içerisinde ne olacak? Bir uzlaşı söz konusu olacak mı? Bak tekrara düşerek söylüyorum. Özgür Özel cumartesi ve pazar günü hem Ankara'ya, devlete, hem de İmamoğlu'na, Silivri'ye bir mesaj vermiştir. Yani grup başkanlığı görevine yatay geçiş yaparak ben mutlak kararını tanıyorum, Kemal Bey'in genel başkanlığını tanıyorum mesajı vermiştir. Pazar günü de Kızılay'a yürüyerek o tartışmalı bir şekilde parti binasını terk ederek İmamoğlu'na senin için direniyorum mesajı verdi. Şimdi şu olmuş olabilir. İmamoğlu'na yakın çok fazla milletvekili var. CHP'nin 138 kişilik grubunda. Bunlar Özgür Özel üzerinde bir baskı oluşturmuş olabilirler. Grup başkanlığı görevini kabul ettiği için. Yani Özgür Özel şu an büyük bir sıkışmışlık içerisinde de olabilir. E tabii ki, yani ne İmamoğlu'ndan kopabiliyor ne Kemal Bey'e yanlayabiliyor, öyle söyleyeyim.
1: Ne de CHP'den bir, ayrılabiliyor.
0: Ayrılmak istemez. Evet. Bence ayrılmak istemez ama 2-3 hafta içerisinde biz taşların yerine oturduğunu, bu yeni parti kurulup kurulmayacağını, bütün bunların netleşeceğini düşünüyorum. Burada da hani bu ihraç listesi. Şimdi ben orada bakıyorum, Adnan Beker. Niye Adnan Beker ihraç edilsin ki?
1: Mesela.
0: Niye edilecek yani? Ha şunu söylemişti. Ben Kemal Bey'e oy vermedim demişti Cumhurbaşkanlığı seçiminde.
2: Allah bizi korudu demiş.
0: Ha öyle bir ifadesi vardı. Şimdi
1: muhtemelen bu isimler de.
0: Ama partiye almışsınız. Partiye alırken bu sözün bir sorun.
3: Kemal Kılıçdaroğlu tweet attı az önce.
0: Öyle mi?
1: Ne dedi İlter?
3: Merve, Kemal Kılıçdaroğlu tweet attı. Bir bayram tebriği ama parti örgütlerine de bir mesaj var. Hemen aktarayım. Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım diye başlıyor tweetine. Bir kurban bayramına daha hazırlanırken içimizde geçmişi muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz. Bayramlar hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir. Bizler tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni işaret ediyor burada. Ne yalanlar ve iftiralar, ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir. Bizim en büyük gücümüz, dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır. Bu kurban bayramı eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadele

0: Bayramımızın en güçlü işareti olsun. Hepinize sağlık, huzur ve umut dolu bayram diliyorum dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Şu cümlesi önemliydi. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Yani aslında 30 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde partilerle bir araya gelecek. Birlik ve beraberlik çağrısı yapması bekleniyordu. Öncesinde sosyal medya hesabından Kurban Bayramı mesajında da yine parti örgütlerine özellikle bir kardeşlik vurgusu yapıyor ve şöyle içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bayramlar hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir diyor. Tamamen Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine, tabanına yönelik Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı ve burada da özellikle ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir diyerek doğrudan parti örgütlerini ve Özgür Özel ve yönetimini de yine içine alan bir mesaj olarak nitelendirilebilir.
1: Dürüstlük mesajını da manşete çekmişiz. Bizim gücümüz dürüstlüğümüz.
2: Bir muhasebede var ama. Evet. Geçmişin muhasebesi. Bakalım defteri nasıl tutmuş muhasebe.
3: Merve Hanım, burada benim kafamı karıştıran bir şey var. Nedir mesela efendim? Ali Mahir Başarır'ı değerlendirirken Özgür Özel'i yaptıklarını, yapmaya çalıştıklarını, yapmayı düşündüklerini, önümüzdeki süreci değerlendirirken sanki gözden kaçırdığımız bir şey var. Ortada mutlak mutlana sebebiyet veren ve hukuk mahkemesinin sadece duyumlarını aktardığı ama bir yandan da bir ceza mahkemesinin bununla alakalı süreci devam ettirdiği bir şeyler var. Burada paralar, işte dağıtılan kadrolar, efendim soğuk cüzdanlar, benzeri şeyler. Bunların bir kısmı zannediyorum yeni bir kovuşturma daha başlatıldı. Suçlularla alakalı birkaç tutuklama falan da oldu. Burada önümüzdeki dönemde eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde varlıklarını devam ettiremezlerse büyük ihtimalle dokunulmazlıktan uzaklaşıp yargının doğrudan muhatabı olmak durumunda kalacak ve söylenenlerin belli bir kısmı bile doğruysa canları epey yanacak isimlerden de bahsediyoruz. Bunların şu anki dar alanda kendi aralarındaki paslaşmalarının bir de orta ve uzun vadeli tarafı var. Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Arınmaktan bahsetti. Ve en de sonda ahlaki çöküşten arınmaktan, bu arınmaya yönelik mutlak ihtiyaçlardan bahsetti. Şu anda birçok insanın şu kişilerle alakalı böyle davranır falan deyişinin arkasında böyle bir şey var. Ama eninde sonunda Özgür Özel'in de biraz önce ismi geçen Ali Mahir Başarır ve başka isimlerin hepsinin de 2028 ya da 2027 sonu ya da 2028'de yapılacak seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalamayacak olurlarsa, milletvekili seçilme şansını kaybederlerse gel bakalım denilecek isimler olduğunda galiba unutmamak gerekiyor. Çünkü Uşak'tan yapılan iddialar, Antalya'dan gelen iddialarda falan şaka şeyler değil. Ekrem yani abi, milyon dolarlar söz konusu.
4: O liste bir gelirse orada birkaç isim var Ekrem abinin işaret ettiği. Onlarla ilgili zaten en bir açılan bir ceza davası var ya. Mesela Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat.
3: Fezleke hazırlığı da var.
4: Bu isimlerle ilgili zaten bir fezleke var. Aynı şekilde Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık ifadesinde de Burhanettin Bulut'la ilgili 1 milyon dolar verdiği iddiası söz konusu. Yani zaten Kılıçdaroğlu da şunu söylüyor Merve, hani ihraçtansa yargıda aklının gelin diyor.
1: Onu konuşacağız.
4: Ha, yani bu hani bu kesin ihraç, bunları atarlar. Yani bilmiyoruz onu atarlar mı atmazlar mı ama
1: hatta
4: adam şunu söylüyor. Git kardeşim yargıda aklan, eğer yargı seni temizlerse sana geri dön.
2: Ama dokunulmazlıkları olduğunu da bir kısmını unutmayalım. Eğer gerçekten Kemal Bey yargıda aklanmak için bir fırsat tanımak istiyorsa o zaman yasama organının dokunulmazlıkları kaldırması icap eder.
1: Evet, o isimler de yani Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu temizlenme, arınma değil mi? Tam kelime arınmaydı ilk verdiği mesaj. Arınma. Arınmadan bahsediyordu. Bu arınmayı hatırlattığımızda bu Kasım'da paylaştığı mesajı da hatırlatmıştık. Bir hatırlayacaksınız. Odada bir işte önündeki kitaplarla bir video çekmişti. Twitter'dan paylaşmıştı. Çok da izlenmişti o video. Şimdi diyor ki biz bugüne kadar hiç yolsuzlukla, yani biz eleştiri almışızdır siyasi olarak tarihimizde çok

0: eleştiriye maruz kalmışızdır ama kimse bizi ahlaksızlıkla suçlayamadı. Biz hiç yolsuzlukla anılan bir parti olmadık. Şimdi bu isimler gitsinler, aklansınlar, gelsinler, yoksa bir suçları görevlerine devam etsinler. Kim bu isimler? Ekrem İmamoğlu, Taci Özcan, Muhittin Böcek ve Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Resul Emrah Şahan Şişli, Mehmet Murat Çalık Beylikdüzü, Hasan Akgün Büyükçekmece, İnan Güney Beyoğlu, Onur Saladı Güzel Ataşehir, Niyazi Nefi Kara Manavgat, Ömer Günel Kuşadası, Yılmaz Tozan yine bu isimler arasında. Tabii şimdi bu isimlerin, yani her birinin dosyası ayrı. Biz bu süreç 19 Mart başladığından beri konuşuyoruz bu isimleri. İlter, bu isimlere dair hem bu isimler hem az önce Ali Mahir Başar'ın da olduğu listede ne konuşuluyor Ankara'da bu kişilere dair? Nasıl bir yol haritası izleyecek yani Kemal Kılıçdaroğlu? Çünkü siz mi söylediniz sanıyorum, Butlan kararından bugüne kadar her şeyi planlamış aslında, evet, Kemal Kılıçdaroğlu yani demiştiniz.
1: Ben gelirsem nasıl hareket etmeliyim?
0: Nasıl hareket edeceğim?
1: Yol haritası belli.
0: Evet. İlter, buyur.
2: Şöyle, aslında 42. Asliye Hukuk Mahkemesi bu davayı görürken oradan bir mutlak butlan kararı çıkabileceği ifade ediliyordu Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından. Başından beri hatta ilk celsede bu mahkeme mutlak butlan kararı vermelidir şeklinde bir beklentisi vardı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin. Neden böyle diyorlar? Çünkü 38. olağan kurultayda şaibe olduğuna inanıyorlar. Zaten buna inandıkları için de mahkemeye başvurmuşlardı. Deliller çok sağlam, her şey ortada, mutlaka mutlak butlan kararı çıkması gerekir diyorlardı. İşte bu inançla da zaten daha önceden hazırlık vardı aslında Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde. Er ya da geç bu şekilde bir mahkemeden bu yönde bir karar çıkabileceğine inanıyorlardı. Ve bu şekilde, bu doğrultuda hazırlıklar vardı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelmesiyle birlikte önce yönetim oluşturulacak. Parti meclisi üyeleri arasından Kemal Kılıçdaroğlu yeni yönetimini belirleyecek. Ve daha sonra da Kemal Kılıçdaroğlu arınma çağrısı na ilişkin arınma çağrısının gereklerini yerine getirecek. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler böyle diyor. Yani peş peşe iki kez arınma çağrısı yaptı Kemal Bey, bunun da gereklerini mutlaka yerine getirecektir dedi. Bazı isimlerle ilgili tabii tartışmalar sürüyor. Az önce Ali Mahir Başarır'dan bahsettiniz. Veli Ağbaba, diğer bazı milletvekilleriyle ilgili de yine bir ihraç sürecinin başlatılabileceği dile getiriliyor. O milletvekilleri meydan okuyorlar. Liderimiz Özgür Özel, onun arkasındayız ve onunla yol yürümeye devam edeceğiz diyorlar. Peki bu ihraç süreci nasıl olur? Parti tüzüğü ne diyor? Parti meclisi nasıl bir karar verebilir? Bunu kısaca aktarmakta fayda var. Hı hı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüzüğe göre bir milletvekiliyle ilgili ihraç kararı alınmasının yolu şu şekilde: MYK'da milletvekilinin durumu değerlendirilir. Eğer milletvekili parti disiplinine aykırı bir tutum ortaya koymuşsa ve genel başkanı hedef almışsa, partiyi kamuoyu önünde tartışılır hale getirmişse, MYK der ki bu milletvekilinin partiden ihracı ile ilgili konu parti meclisinde görüşülsün. Milletvekili olduğu için bunun parti meclisinde görüşülmesi gerekiyor. Parti meclisinde eğer salt çoğunluk, yani parti meclisi üyelerinin yarısının bir fazlası evet, bu ismin açıklamaları veya hareketleri parti suçudur, disiplin suçudur ve bu kişi Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelidir şeklinde bir karar çıkarsa, Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak ve bu milletvekilleriyle ilgili kararını verecek. Şimdi burada dağılım önemli. 2020 kurultayında seçilen parti meclisi üyeleri genel merkezde bir araya gelecekler 1 Haziran'da. Ve orada Özgür Özel'e yakın isimler diyor ki orada biz daha çoğunluktayız. Yani biz orada güçlüyüz, parti meclisinde güçlüyüz. Biz orada onay vermediğimiz sürece Kemal Kılıçdaroğlu herhangi bir adım atamaz diyor.
0: Onu soracağım.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle.
0: İlter, orada ağırlık kimde? Yani nasıl bir denge değiştirebilir o parti meclisinin yenilenmesi? Nasıl bir sonuç doğru?
2: Şöyle başa başa aslında.
0: Nasıl?
2: Bazı isimler belediye başkanı oldu. Parti meclisi üyelikleri düştü. Onların yerine yedekler gelecek. Her iki tarafla da konuşuyoruz açıkçası. Özgür Özel'e yakın isimlere sorduğumuzda burada biz üstünüz parti meclisinde. ağırlık bizden yana, yani Kemal Kılıçdaroğlu

0: Kılıçdaroğlu tek başına bir ihraç kararı alamaz zaten TÜZİ'ye göre milletvekiliyle ilgili. Burada buna izin verilmez şeklinde bir değerlendirme yapılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerse 5-6 parti meclisi üyesi biz diğerlerinden, karşı taraftan daha fazlayız şeklinde. Yani üstünlük bizde diyorlar. Nihayetinde kim de o üstünlük, onu ilerleyen günlerde görmüş olacağız. Çünkü her iki tarafta biz üstünüz diyorlar. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Milletvekiliyle ilgili dediğim gibi parti meclisinden bir karar çıkması gerekiyor. Konunun Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşülebilmesi için. Eğer milletvekili meclis çalışmalarıyla ilgili bir disiplin suçu işlemişse o da meclis grubunda değerlendirilecek bir konu. Ancak doğrudan lideri, genel başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini, parti yönetimini, parti politikalarını kamuoyunu da tartışan, özellikle de genel başkanı doğrudan hedef alan isimlerle ilgili son kararı burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde TÜZİ'ye göre parti meclisi veriyor. Böyle bir süreç işletilecek. Tabii dediğim gibi az önce isimlerini aktardığımız milletvekilleri de bir şekilde meydan okuyorlar açıkçası. Biz Özgür Özel'in arkasındayız. Liderimiz Özgür Özel'dir. Kemal Kılıçdaroğlu da zaten genel başkan olarak kabul etmiyorlar. Özgür Özel de yine kapalı toplantıda ben Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkan değil Kemal Bey derim diyerek bu konuya ilişkin yaklaşımını da tutumunu da çok net ortaya koymuştu.
1: İlter, Ekrem Bey'den bir soru var.
2: İlter, öncelikle grup başkanlığın ben genel başkanı tanımam demesi garip. Her neyse, normal bugünler, ortalığın toz zaman olduğu günler. Burada parti meclisindeki isimlerin, yani 2023'te kurultay öncesi parti meclisinde bulunan isimlerin teorik olarak geleceğini varsayıyoruz. Bu isimlerden Özgür Özel yanlısı olanların mesela bu ortadaki Akçalı işlere falan bulaşanlar olması durumunda bunların devre dışına çıkarılma ihtimali var mıdır? Böyle bir ihtimal konuşuluyor mu?
0: Kemal Kılıçdaroğlu bu isimlerle ilgili bir adım atmaya karar verirse Ekrem Kızıltaş, burada parti meclisindeki çoğunluk önemli. Yani bir X kişisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilecek. Eğer parti meclisinde Kemal Kılıçdaroğlu karar noktasında salt çoğunluğu sağlayamazsa bir ihraç mekanizması çalıştırılamayabilir. MYK her ne kadar bu isim partiden gönderilsin dese de bu tek başına yeterli olmuyor alınması, alınacak kararla ilgili. Parti meclisinde de salt çoğunluğun mutlaka sağlanması gerekiyor parti tüzüğüne göre. Şimdi 2020'deki parti meclisi listesine baktığımızda örneğin o dönemde kimler vardı parti meclisinde? Veli Ağbaba vardı, Ubut Akdoğan, Aysu Bankoğlu, Zeynel Emre, Yunus Emre, Gökçe Gökçen, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Aylin Nazlıaka, Selin Sayekböke, Gamze Taşçıyer, Yüksel Taşkın, zaten bu isimler Özgür Özel'e yakın isimler. Onunla birlikte zaten A takımında yer alan isimler. Yine 2020'deki parti meclisi listesine baktığımızda Gamze Akkuş İlgezli var mesela, Deniz Demir var, Akif Hamza Çebi var, Yıldırım Kaya var, Bülent Kuşoğlu var ki zaten Kılıçdaroğlu'yla uzun yıllardır birlikte siyaset yapan, geçmişe dayalı ilişkileri de olan bir isim. Yine Faik Öztürk yine MYK'da yer alması bekleniyor. Orhan Sarıbal zaten başından beri lider olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu benimseyen bir isim. Hasan Efe Uyar var, Mehmet Tüm, Berhan Şimşek gibi. Zaten Berhan Şimşek'e de bir görev verilebileceği de yine iddia ediliyor kesin olmamakla birlikte. Böyle bir tablo var. Şimdi her iki tarafa da sorduğumuzda biz daha güçlüyüz, bizi sayısal olarak diğer taraftan üstünüz diyorlar. Yine en son Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimle yaptığımız görüşmede en az 35 parti meclisi üyemiz var demişti. Tabii herkes kalemi kağıdı eline aldı. Bundan sonraki sürece ilişkin neler yapılacak? Şimdi buradaki parti meclisindeki çoğunluk önemli olduğu için herkes hesap yapmaya başladı açıkçası. Özellikle son günlerde hem Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde hem de Özgür Özel cephesinde parti meclisi listesi masaya kondu. Tek tek kim kim önde, kim kimden yana, kim kimi destekliyor şeklinde hesaplar yapılıyor. Bir de grup başkanlığı seçimiyle ilgili de yine evet, dünkü yayında aktarmıştık. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in 95 oyla seçildiği grup başkanlığı seçiminin usulsüz olduğunu savunuyor. Bu konuyu da yine önümüzdeki haftalarda Kemal Kılıçdaroğlu tarafı tartışmaya açacak. Ve şu da önemli.
1: Bu yeni seçim.

0: Herkes şunu da merak ediyor. Evet. Grup toplantısı olacak. Grup toplantısında kim kürsüde olacak, kim konuşacak diye.
1: Evet.
0: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i azledebileceği ifade ediliyor. Yine Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim bu şekilde bir değerlendirmesi oldu. Peki bu gerçekleşebilir mi diye sorduğumuzda da azletme yetkisi vardır diye bir değerlendirmesi oldu. Ancak Özgür Özel cephesi tam tersini söylüyor. Evet. Böyle bir şeyin mümkün olamayacağını ifade ediyorlar. Ve grup toplantısında kim konuşur şeklindeki soru karşısında da şöyle bir değerlendirme oldu yine. Genel başkanın olduğu yerde grup başkanı ne diyebilir şeklinde bir değerlendirme oldu. Hikmet Aydın.
1: Nazar.
0: Merve, durum böyle.
1: Şimdi Zafer Şahin buyurdu.
2: Şöyle, İlker güzel anlattı.
1: İlker senin başına gelmeyen kalmadı. Ama ne olursa olsun CHP Genel Merkezi'nde. Terk etmedi.
0: Ne olabilir artık bilemiyorum.
1: Bir şey söyleyeyim mi? En son sen kalacaksın orada galiba İlker. Dikkat et.
3: Şu anda aşağı yukarı öyle zaten.
1: Öyle.
0: Şu anda bakıyorum, pardon, bir gazeteci arkadaşımız
1: herkes
0: daha varmış.
1: Herkes gitti, siz kalacaksınız.
0: Yalnız biz varız diye düşünmüştüm ama.
2: Şimdi buyurun, şöyle, 2008 yılında CHP'de bir tüzük değişikliğine gidildi. Ve çok tartışıldı o dönemde. Rahmetli Deniz Baykal orada çok böyle o güne kadar CHP tarihinde olmayan yetkilerle donatıldı. Ve bu o dönem çok tartışıldı. O tüzük değişikliğinin mimarlarından biri de aslında Önder Sav'dı. Daha doğrusu Önder Sav karşı çıkıyordu ama o hazırlık sürecinde o partinin genel sekreteriydi. En güçlü adamıydı. O zaman örgütler genel sekretere bağlıydı. O tüzük değişikliğiyle şu oldu. Eskiden MYK'yı parti meclisinin onaylaması gerekiyordu. O tüzük değişikliğinden sonra MYK'yı parti meclisinin onaylaması gerekmiyor artık CHP'de. Ve bunu ilk kullanan da Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Önder Sav'la Kemal Kılıçdaroğlu ters düştüğünde Önder Sav PM'yi topladı. Kemal Bey'den habersiz olarak, genel başkandan habersiz olarak. Kemal Kılıçdaroğlu kendi MYK'sını ilan etti. Çünkü PM'nin onayını almasına gerek yok. Çünkü tüzük ona bu yetkiyi veriyor. Yani bugün de aynı süreç işler. Tüzük, CHP tüzüğü genel başkana hani başkanlık sistemindeki o yetkileri veriyor. Yani dolayısıyla PM'de Kılıçdaroğlu karşıtlarının Kılıçdaroğlu'nu kitleme ihtimali çok yok. Tüzük gereği yok.
1: Peki ben bir şey sorabilir miyim? Hukuki açıdan
2: bu konuları
1: da sorayım.
2: Konuşmayı da hiç sevmiyorum. Keşke Levent anlasaydı bunu ama böyle.
1: Ben şunu sorayım. Önce Levent Hoca'ya sorayım. Belki sonra İlter de söyler. Şimdi bu askıya alma süreci var ya, evet, yargılanan isimlerin. Evet. Üyeliklerinin askıya alınması aslında hukuki olarak böyle bir şey var mı yok mu hocam?
3: Genel başkanın böyle bir yetkisi var diye. Şimdi
1: ne
3: bana
1: oluyor mesela? Ne diyor? Mesela süresiz askıya almak mı? Yani mesela bir dava diyelim, bir belediyedeki bir dava 4 sene sürdü, 6 sene sürdü ya da 8 sene sürdü. Misal konusu ya da 3 ay sürdü. Bu süresiz bir askıya almak şeklinde mi yapılıyor? Bu nasıl bir şey? Çünkü bunu biraz da şunun için soruyorum. Hani düz bir bakış açısı, son dönemde Özgür Özel yönetimi çok ağırlıklı olarak mesela Türkiye muhalefetinden ziyade Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu davalara ağırlık verdiği için de çok eleştiriliyor ya, siz aslında bıraktığınız her şeyi tamamen bu yolsuzlukları aklamak sürecine geçmiş. Kemal Kılıçdaroğlu da onu eleştiriyor. Diyor ki sen bunun için mücadele etme. Önceki mesajında öyle diyordu 6 ay önce. Sen bunun için uğraşma. Sen muhalefetini yap. Eğer aklanırlarsa buyursunlar, gelsinler, devam etsinler. Bu hukuki olarak mesela Kemal Kılıçdaroğlu istediği kadar askıya alabiliyor mu bu yargılanan isimlerin üyeliğini?
4: İkili bir ayrım var. Şimdi İlter Bey'in belirttiği konu çok önemli. CHP'nin yenilenmiş tüzüğünün 63. maddesi yetkiye ilişkindir. Diyor ki parti meclisi üyeleri ve milletvekilleri ancak parti meclisinin kararıyla yüksek disiplin kuruluna sevk edilebilir. Tamam. Ama biraz önce o isimlerini ve resimlerini gördüğümüz belediye başkanlarında durum öyle değil. Belediye başkanlarında Zafer Bey'in belirttiği gibi MYK karar doğrudan disiplin kuruluna sevk edebilir. Doğru. Disiplin kurulu demek ki Kemal Bey'in seçeceği MYK'nın talebi üzerine belediye başkanlarının tamamını disiplin sürecine tabi tutup ihraç edebilir. Ama milletvekilleri açısından durum biraz farklı. Hmm. Orada şu anda 57 tane aktif parti meclisi üyesi var. 29 kişinin oyu gerekecek. Yani 29'a 28'lik bir oydaşma kafi olur. 3 tane yedek

0: üye var. O 3 yedekliği Kemal Bey belirleyecek. Böylece muhtemelen kendine yakın olan isimleri seçerse eğer parti meclisinde de bir adım yükselir. Bununla beraber sorduğunuz soru sadece ihraç değil. Başka bir tedbir süreci var.
1: Askıya alma.
0: Orada da 64. madde. Diyor ki kesin çıkarma ya da geçici çıkarma talebiyle bir kişi eğer sevk edilirse 3 gün içinde görevli disiplin kuruluna gider. Oradaki süreçte şu: eğer tedbiren sevk edildiyse karar çıkıncaya kadar partideki görevleri askıya alınıyor. Yani yine bir sonsuza kadar uzanma süreci yok.
1: Ama mahkeme bitene kadar?
0: Mahkeme değil, Yüksek Disiplin Kurulu karar verinceye kadar tedbiren görevden uzaklaştırılmış olacak. Yani örnek veriyorum. Bir belediye başkanını görevden uzaklaştırmak istediniz. Ne yapabiliyorsunuz? Bir, tedbiren sevk ediyorsunuz. Yüksek Disiplin Kurulu konuşup karar alıncaya kadar o kişi artık parti üyeliğiyle ilgili hiçbir görevi yapamaz hale geliyor. Şu anda matematiksel olarak Kemal Bey'in belediye başkanları üzerindeki kabiliyeti daha güçlü.
1: Evet.
0: Ama milletvekilleri üzerindeki kabiliyeti PM'deki ağırlığa göre
2: belirli. Narva Hanım, buyurun. Bir eleştiri getirmek istiyorum size.
3: Özkan Yalın'da bir süreç olmuştu.
1: Bir saniye, Zafer Şahin beni eleştiriyor. Buyurun.
2: Ya şimdi bakın, Levent o kadar güzel anlatıyor ki. Ya şimdi dışarıdan hani yabancı biri hani şu programı izlese, ona çevirseler derler ki ya bu adamlar acaba hangi önemli dünya meselesini konuşuyor, neyi tartışıyorlar? Ya şimdi bak,
3: ben
2: çevremizde 3 tane savaş var. Ya dünyanın önümüzdeki 100 yılı planlanıyor.
0: Bu da iç savaş abi.
2: Ya biz kim ihraç edilir? O ya mecburuz ya, CHP'yi ben gerçekten bu açıdan CHP'nin gündem oluşturma gücünü çok takdir ediyorum. Yani dünya yıkılsa biz bu parti içi iktidar mücadelesini, bu gelişmeleri konuşuyor oluyoruz. Vallahi bravo. Ya adamlar şu dünya konjonktüründe gene bir numaralı gündem maddesi haline gelmeyi başardılar ya.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
2: Ya bu önemli bir yetenek bak.
1: Burada yine ben
2: bu önemli bir yetenek.
1: Taraftayım.
2: Eleştiri olarak söylemiyorum. Sadece bir durum tespiti olarak söylüyorum.
1: Şimdi...
2: Ya günün sonunda atom parçalanmayacak. Yani suçlu olan gidecek, yargıda ya aklanacak, aklanabilirse dönecek, aklanamazsa hukuk ne diyorsa o olacak aslında. Bak bundan sonra da ben sana söyleyeyim. Kemal Bey'in önü otoban gibi açık. Öyle söyleyeyim sana bak. Otoban gibi açık. Niye diyeceksin? Tüzük ondan yana zaten. Partinin tüzüğü ondan yana. Vakti zamanında da bu tüzüğü rahmetli Baykal parti içindeki rakiplerine karşı avantaj elde etmek için hazırlatmış.
3: Çok yani cevap verebilir miyim?
2: Ona nasip olmadı.
1: Bu eleştiriye bir cevap verebilir miyim lütfen? Eleştiriye cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Şimdi Amerika-İran Savaşı'nı konuşuyoruz, tamam mı, haftalarca.
2: Ben onları niye konuşmuyoruz demiyorum.
1: Hayır, şöyle bir
2: ama bak bana yanlış yerden
1: şey,
2: yaklaşma.
1: Hayır,
2: ben
1: şey
2: diyorum
1: söyleyeceğim.
2: Ki ben CHP'nin gündem oluşturma becerisini takdir ettim.
1: Haberde Zafer Şahin kavga etti sonucuyla. Şöyle bir savunma yapmak istiyorum değerli izleyenler. Her şey ekrana yansıdığı gibi değil. Burada Amerika-İran Savaşı'nı konuşuyoruz. Reklam arasında Mahmut Övür beni dövüyor. Ne diyor sabahtan akşama kadar diyor, Amerika-İran konuşuyorsun diyor. Başka bir şey konuşmuyorsun
4: bir dakika,
1: diyor.
4: Cevap hakkı
1: şimdi
4: doğdu
1: kameralar
4: şimdi.
1: Karşısında Zafer Şahin bana kızıyor. Neden diyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyorsun sabahtan beri?
2: Hayır ya, öyle demiyorum. Bak ben diyorum ki gündem oluşturma becerilerini...
1: Benim tek suçum o an orada olmak. Başka bir suçum
2: diyorum.
1: Yok.
4: Bunu konuşmak mecburiyetinde kalmak acı verici diyor.
1: Doğru.
4: Katılıyorum. Levent Hocam'a hızla bir soru sormak
1: istiyorum.
4: Buyurun. Levent Hocam, parti meclisi... Biraz önce isimleri gördük. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu parti meclisiyle muhatap olacak ama sanki orada parti meclisindeki isimler arasında mutlak mutlak kararıyla bağlantılı isimler de var. Yani Özgür Özel, mutlak butlan, Akçalı işler, evet. Bu kartlar, şunlar, bunlar, soğuk cüzdan. Dolayısıyla parti meclisi oluşurken bu isimlere de güle güle kardeşim ya da kenarda durun denilebilecek mi? Onu merak ediyorum.
0: Denilemez. Parti meclisi Kasım 2023'ten önceki haliyle oturdu. O kişilerle ilgili bir suçlama var. Ceza davaları devam ediyor. Ama ceza davalarının karar çıkıncaya kadar, o karar istinafta onanıncaya kadar, ardından da Yargıtay'da kesinleşinceye kadar onlar parti meclisi koltuğuna oturmaya devam ediyor.
4: Yani askıya alınma durumları yok mu?
0: Yok.
4: Genel başkanın yetkileri orada kısıtlanıyor o zaman.
0: Tabii. Evet. Parti meclisi üyesini parti meclisinden başkasının disiplin kuruluna sevk etme hakkı yok. Oradaki matematik oldukça önemli. Ben Zafer Bey'e katılıyorum. Tüzük bu kadar genel başkandan yanayken...
1: Başka bir şey söyleyeceksiniz zannettim ben.
0: Trump'ın özellikle son...
2: Başka bak, bir şey anlatayım.

0: Ekrem abi üstüne alınmasın, o hepimizden genç. Ben artık anılarını anlatacak yaşa geldiğim için bu tüzükle ilgili bir anımı aktaracağım çok kısa.
1: Tamam.
0: 2008 yılında bu tüzük değişikliğini ben izledim. Ankara'da otelin ismini vermeyeyim, o dönemdeki büyük bir oteldeydi. Hiç unutmam, Sabri Ergül diye CHP'li eski milletvekili vardır. Bu tüzük işlerini, hukuk işlerini en iyi bilen isimlerden biridir. O bir konuşma yapmıştı Baykal'a karşı. Demişti ki ya Sayın Genel Başkan, bizi çok güzel yeniyorsunuz. Her seferinde bizi çok güzel alt ediyorsunuz. Bir gün de şu Tayyip Erdoğan'ı bir yenin demişti. O hep aklındadır. Yani o tüzük değişikliğine en son böyle itiraz etmişti.
1: Peki.
0: O tüzük değişikliğinden sonra genel başkanlar epey güçlendiler. Zaten güçlülerdi, daha fazla güçlendiler.
2: Bu gücü gören parti meclisi üyeleri de adım adım Kemal Bey'in yanına doğru kayarsa bu da sürpriz olmayacak.
0: Daha başka bir anı nakledeyim.
1: Eyvahlar olsun.
0: Şimdi o gün tartışılıyor. Ben de o zaman işte CHP'nin, İlter'in şu an bulunduğu yerdeydik. Deniz Baykal'ı istifadan caydırmak için yukarıda karar almışlardı. Evine gitme kararı almışlardı. Bunu sonra, şimdi ismini vermeyeyim, hala siyasette bir CHP milletvekili de doğal sonra anlatmıştı. Üst kattan aşağı indiklerinde, bak şu kapının önüne geldiklerinde, evet gidip Deniz Bey'i ikna edelim, partiye getirelim diyenlerin %70'i yoktu. Arkalarına bir dönüp bakıyorlar. Ya yukarıdaki adamlar nerede? Adamlar yok.
3: Öyledir ama.
0: Çünkü artık karar verilmiş. Anlatabiliyor muyum? Yani burada da emin ol, bugün Özgür Özel'in yanında olduğunu düşündüğün birçok milletvekili ve belediye başkanı kısa bir süre içerisinde rotayı Kılıçdaroğlu'na çevirir.
1: Şimdi tam da buna uygun aslında bir şey söyleyecektim ben de, siz bana çok güzel bir pas attınız. Şimdi bir WhatsApp grubu kurulmuştu Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Direniş Cumhuriyet Halk Partisi diye. 90'dan fazla milletvekili olduğu söyleniyor İlter bu grupta. Şimdi bu WhatsApp grubundan kimler ayrılabilir? Yani Direniş CHP grubu milletvekilleri, 90'dan fazla milletvekili var ve bunların birçoğunun da Özgür Özel'i desteklediği söyleniyor. Ama tabii şimdi az önce çok güzel bir şey söyledi. Rüzgar her an her yere dönebilir Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bekleyenler de var şu an. O yüzden bu WhatsApp gruplarından şu an kimler ayrılabilir? Artık WhatsApp'ta biliyorsunuz ayrıldı bilgisi de, gruptan çıktı bilgisi de görülmüyor. Kimler sessiz sedasız
0: öyle
1: bu gruptan
0: ya,
1: ayrılabilir?
0: Benim de ayrılmak istediğim bir sürü.
1: Lütfen ayrılın hemen. Artık
3: sadece
1: çünkü
3: yöneticilerin görebildiği artık şeye döndü.
1: Kesin bilgi hiç kimse görmüyor. Bu soruyu soracağım ama reklam saati gelmiş. Çok kısa bir reklam. Ondan sonra İlter'e diyeceğim ki bu WhatsApp grubundan kimler sessiz sedasız ayrılabilir? Kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz.

0: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'de geçen yıl e-ticaret platformları üzerinden ikinci el ürün satışında adet bazında en fazla gömlek ve üst giyim ürünleri satıldı. Hacim bazında ise ikinci el cep telefonları ilk sırada yer aldı. Sürdürülebilir e-ticaret hacmi bir yılda 21,8 milyar liraya yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Camiyi güzelleştirdi, bozkırı yeşillendirdi. Aksaray'ın Yeşiltömek köyünde görev yapan genç imam Hasan Hüseyin Altan, yaptığı çalışmalarla köyün çehresini değiştirdi.
4: Biz Hasan Hüseyin Hoca'yla çok etkinlik yapıyoruz. Fidanını yetiştiriyoruz. Büyüklerimize ziyarete gidiyoruz. Namaza gelen küçük çocuklara hediyeler veriyoruz. Ata tohumu yetiştiriyoruz.
5: Biz sadece şu anı değil, gelecek için de sorumluyuz. Gelecek nesiller için de sorumluyuz. Onlara güzel bir miras bırakmak istiyorum.
6: İmam Hasan Hüseyin Altan'ın birçok projesi var. İşte o projeden birisi ise gördüğünüz bu alanda yeşillendirme çalışması yapmak. Kendi çalışıyor. Ona en büyük desteği ise çocuklar sağlıyor.
5: Atanır atanmaz köyümüzdeki eksikliklerle ilgilenmeye başladım. Önce camimizi güzelleştirdim. Daha sonra da bütün cemaatimize ulaşarak tek tek onlarla hangi alanda vatanımıza hizmet edebiliriz diye düşünerek projeler geliştirmeye başladım. En çok önemsediğim ve hoşuma giden projemiz köyümüze fidan dikme projesi oldu. Çünkü Türkiye'nin en kurak bölgesinde yaşıyoruz. Tuzgölü Havzası'ndayız.
3: Köyde başlattığı ağaçlandırma çalışmasıyla bozkıra nefes oldu. Bozkırda binlerce fidan toprakla buluştu.

0: Peygamber Efendimiz buyuruyor ki eğer diyor elinizde bir fidan varsa kıyametin kopacağını bilseniz dahi bunu dikiniz diyor. Ben de bu hadisi yaşayarak çocuklara öğretmek istedim. Şu anda 3. yılındayım görevimde ve 3 tane fidanlık yaptık. Toplamda da 2000 fidana ulaştık.
1: Köyümüz için büyük bir çalışma yapıyor. Elimiz ayağımız oldu burada. Ben muhtar olarak mesela bu yeşillendirme, ağaçlandırma, diğer işlerde de her şeyde Allah razı olsun çabalıyor, gayret gösteriyor.
2: Köye geleli Allah razı olsun bir şeylerle uğraşıyor, çabalıyor. Biz çok memnunuz.
3: İmam Hasan Hüseyin Altan sadece köyde yeşillendirme çalışması yapmadı. Köyde bulunan camilerde hat sanatını uyguladı. Ve sadece bu köyde değil, ilçede de birçok camide yine aynı çalışmayı yaptı.
0: Köyümüze ilk atandığımda camimizin durumu biraz atıl durumdaydı. Boyaları çok kötü ve eskiydi. İlk önce dedim aslan yattığı yerden belli olur, camimizi güzelleştirelim. Sonra köyümüzü, sonra cemaatimizi inşallah diye düşünerek camimizi boyama kararı aldım.
4: Radyoda günün öne çıkan haberleri.
5: Dünya Kupası yaklaşıyor. Ancak ABD-İran savaşı turnuvayı da etkiledi. İran milli futbol takımı 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda'yla, 21 Haziran'da aynı şehirde Belçika'yla karşılaşacak. İran son maçını ise 26 Haziran'da Seattle kentinde Mısır'a karşı oynayacak. Ancak ABD, İranlı futbolcuların Amerikan topraklarında kalmasına izin vermedi. Krizin çözümü için Meksika devreye girdi.
6: İran 3 maçında ABD'de oynayacak. Fakat ABD, İran takımının kalmasını istemiyor. Meksika'da kalıp kalamayacakları soruldu. Biz de evet dedik. İran takımının Meksika'da kalması bir sorun değil.
5: İran milli futbol takımı ABD sınırında bulunan Tijuana kentinde kalacak. Maçlarına buradan gidecek. Takımın kampı da FIFA'nın onayıyla ABD'den Meksika'ya alınacak. İran milli takımı Dünya Kupası'na Antalya'daki kampta hazırlanıyor.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: hoş geldiniz. Devam ediyoruz Memleket Meselesi'ne. Kısa bir aranın ardından artık son saat dilimindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi reklamdan önce Zafer Şahin dedi ki şu an hava dalgalı ama 2-3 hafta sonra işler kesinleşince artık bugün Özgür Özel tarafında olanlar da Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine destek vermek zorunda kalacaklar ya da orayı destekleyecekler dedi. Şimdi bir WhatsApp grubundan bahsetmiştim. Direniş Cumhuriyet Halk Partisi vekillerin kurduğu bir grup. 92 vekilin bu grupta olduğu söyleniyor. Ve bu WhatsApp Direniş CHP grubu başlığı altında açılmış. 92 katılımcı var. Tabii belli başlı isimler var. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Veli Ağbaba, Cemal Enginyurt bilinen isimler. Onun haricinde tabii bu isimlerin bundan sonra ne yapacağı, yani vekiller acaba saf değiştirir mi? Bu WhatsApp grubundan sessizce ayrılanlar olur mu diye sormuştum İlter'e. İlter.
1: Merve Tepe, bu WhatsApp grubu geçtiğimiz günlerde kuruldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler haliyle bu WhatsApp grubunda yer almıyor. Her dönem bir WhatsApp grubu oluşturuluyor tüm siyasi partilerde ve tüm milletvekillerine duyurular, genel başkanın talimatları, programları o WhatsApp grubunda paylaşılıyor. Şimdi bu yeni süreçle birlikte, mutlak butlan süreciyle birlikte bir direniş adı altında WhatsApp grubu kuruldu. Bu grupta Özgür Özel'i destekleyen, adı zaten direniş, milletvekilleri var. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekillerinden habersiz şekilde kurulan bir WhatsApp grubu. Zaten kim kimi destekliyor, kim kimin yanında, kim kiminle birlikte hareket ediyor, bu isimler belli. Ve bu WhatsApp grubu Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekilleri tarafından kuruldu. Grup başkan vekili Murat Emir, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın şu anda WhatsApp grubunda grup yöneticileri olarak yer alıyorlar. Bu bilgiyi de paylaşalım. Geçtiğimiz gün Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir kaynaktan edindiğim bir bilgi bu. Yine dün de yayınımızda paylaşmıştık. Bu WhatsApp grubu Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 grup başkan vekili tarafından kurulmuş ve mutlak butlan kararına karşı çıkan, Özgür Özel'in arkasında duran ve onu destekleyen milletvekillerinden oluşan bir WhatsApp grubu. Bu WhatsApp grubunda bir direniş ortaya konuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler de tabii ki söz konusu ve özellikle Özgür Özel'in arkasında taban gücünü daha da motive edebilecek noktada bazı değerlendirmelerin de yapıldığı ifade ediliyor. Peki WhatsApp grubundaki milletvekili sayısı artar mı, azalır mı? Şu anda herkes sabit, herkes süreci görüyor, anlamaya ve değerlendirmeye ve doğru şekilde okumaya çalışıyor ilk etapta. Önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahaya çıkmasıyla birlikte rengin değişebileceği ifade ediliyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri, biz tamamen genel başkanın arkasındayız ve hatta Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri olarak nitelendiriliyor. Bu şekilde hitap ediliyor Özgür Özel'e. Genel başkan olarak da Kemal Kılıçdaroğlu zaten mutlak butlanla birlikte yeniden genel başkanlığa geldiği için CHP'nin genel başkanı şu anda hukuken Kemal Kılıçdaroğlu, ancak lider Özgür Özel olarak ifade ediliyor Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri tarafından. Peki WhatsApp grubundan ayrılanlar olur mu? Olabilir. Belki başka milletvekilleri WhatsApp grubuna da dahil olabilir. Yani bunu önümüzdeki süreçte her iki ismin de ortaya koyacağı performans ve yapacağı açıklamalar ve değerlendirmeler burada önemli olacak.
0: İlter, Kemal sen Kılıçdaroğlu'nun var mısın WhatsApp
1: özellikle
0: grubunda?
1: Kılıçdaroğlu'na yakın.
0: İlter doğru söyle. Efendim? Sen var mısın WhatsApp grubunda?
2: Orada tek kalan kişi olduğuna göre muhtemelen.
1: Şöyle Merve Tepe, bununla ilgili bir anımı paylaşmak isterim.
0: Lütfen.
1: Şimdi Ekrem İmamoğlu'nda
0: imza
1: veren milletvekilleri vardı. Adaylı.
0: Evet.
1: Merve Tepe, Ekrem İmamoğlu'na imza veren milletvekilleri vardı. Kimler imza verdi, kimler imza vermedi şeklinde bazı paylaşımlar oluyordu haber sitelerinde. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na imza vermeyen milletvekillerinin arasına beni de yazmışlar çok ilginç bir şekilde. Tam da ortada bir
0: çok
1: yerde.
0: Hiç böyle bir şey beklemiyordum.
1: Bu da evet, sosyal medyada gündem oldu. Ben, bir arkadaşım gönderdi. Hani çok da takipçisi olan bir sosyal medya hesabından paylaşılmış. Listeye baktım. Listeyi zaten biliyorum. Kimlerin Ekrem İmamoğlu'na imza vermediğini bildiğim için bakıp hemen geçtim. Kendimi düşüremezdim tabii orada. Sonra tekrar bir baksana dedi listeye.
0: Milletvekili olmuş.
1: Tekrar listeye baktım. Hakikaten ortalarda bir yerlerde İlter Yeşiltaş diye yazıyor. Hakikaten yani çok... bak, ilginç şeylerle İlter, karşı karşıya kalabiliyorum.
0: CHP'yi takip eden kanallar baksınlar, seni örnek alsınlar. Senin gibi CHP muhabirini hiç kimse bulamaz. Türkiye'de teksin şu an, senden başka yok. Bir de aklıma şu geldi şimdi. Şöyle
1: çok
0: bir,
1: teşekkürler.
0: Estağfurullah, gerçekleri söylüyorum. Bir espri var ya şimdi sosyal medya, bu ben Twitter diyorum, ben yaşlıyım ya, hala Twitter diyorum. X oldu ya o şimdi.
2: Sen de yaşlıysan.
0: X, evet. X oldu şimdi. Özgür Özel'de de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazıyor biosunda. Şeyin de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da, Kemal Bey'in de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazıyor. Herkes de, kullanıcılar artık info kısmına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazmaya başlamışlar. İlter, sen de ekleyebilirsin oraya bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı.
1: Merve Tepe, bu arada bir son dakika bilgisi var. Hemen onu paylaşmak isterim. Az önce Özgür Özel'in grup başkanlığı ile ilgili bir tartışma başlayabileceğini ifade etmiştik. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın hukukçu kurmaylar bu grup başkanlığı seçimin usulsüz olduğunu iddia ediyorlardı. Hı hı. Ve bununla ilgili bu grup başkanlığı seçiminin iptali için meclis başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukukçu kurmayları dilekçe verdiler. Net teyitli bir bilgi, evet, bunu önemli. Paylaşabiliriz. Bir son dakika bilgisi. Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali noktasında, bak, iptali Gürsel istemiyle mesajında... meclis başkanlığına bir dilekçe verdi.
3: Evet. Gürsel Tekin'in mesajı aslında dilekçe bunu verdi. İşaret ediyordu.
1: Yine bu çok önemli. Hı hı. Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimle, hukukçu bir isimle yaptığımız görüşmede burada Cumhurbaşkanı

0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yapılan grup başkanlığı seçiminin usulsüz olduğunu ifade etmişti. İddiası bu yöndeydi ve bunun önümüzdeki günlerde tartışmaya açılabileceği ifade ediliyordu. Hatta bayramdan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde en çok konuşulacak konu başlıklarından biri, tartışılacak konu başlıklarından biri bu grup başkanlığı seçimi olacağı ifade ediliyordu. Edindiğimiz bilgi, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden edindiğimiz teyitli bilgiyi paylaşıyorum. Bu grup başkanlığı seçiminin, grup başkanlığının, Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için meclis başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları dilekçe verdi. Bu önemli bilgiyi de paylaşmış olalım.
1: Evet, Mehmet aslında şaşırtıcı olmamalı çünkü bizim programın başında konuştuğumuz konu, işte Ekrem Bey'e söylemiştim, diyelim ki ben Ekrem Kızıltaş'ın sözcüsüyüm, benim koşulsuz şartsız Ekrem Kızıltaş'ı desteklemem gerekir, ben grup toplantısına çıkıp Ekrem Kızıltaş'ı mı eleştireceğim, böyle bir şey mantıken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yönetimin de kabul edebileceği bir şey olmaz yani, parti bağımsız, öyle değil mi tabii, Sayın tabii, Vekil? Tabii.
2: Ya şöyle Merve Hanım, şimdi olay henüz daha çok taze tabii. Yani siyasette hakikaten çok kısa zaman içinde çok net değişimleri görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı ben de oldukça sakin görüyorum. Sakin, kararlı ve sabırlı ilerleyecek gibi görünüyor. Çok kısa, böyle çok taşları akşamdan sabaha ciddi yerinden oynatacak hamleler ben doğrusunu isterseniz çok beklemiyorum.
1: Siyasi olarak şu an görülmemesi, yani göstermemesi kendini Kılıçdaroğlu'nun bir siyasi anlamı var mı?
2: Var. Var,
1: var mı? Var. Yani bunu böyle okumak
2: biraz,
1: doğru mu?
2: Biraz bazı şeylerin soğuması gerekiyor. Yani iki gündür ben CHP'li bazı milletvekillerinden mesajlar alıyorum. Yani normal şartlarda hani çok net Özgür Özelci olduğunu düşündüğüm bazı milletvekilleri bile sadece işin şu tarafından yana bir sitem cümlesi kuruyorlar. İşte polis o gaz işte şeylerini sıkmak zorunda mıydı? Tomalarla öyle olması gerekiyor muydu falan. Yani bakıyorum ki hakikaten normalde işte meselenin büsbütün başlı başına bir meşruiyet üzerinden tartışılmasını beklediğim isimler dahi buna dair henüz bu safhada değiller. Bekle gör diyorlar. Bir bakalım ne olacak. Ha, biz evet tabii ki işte böyle bir çizgideyiz ama yarın öbür gün ben ona katılıyorum. Yani yarın öbür gün bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun işi tabiri caizse tam manasıyla devralmasıyla birlikte kendisi açısından daha rasyonel olabileceğini değerlendirdiğim benim. Yani kendi işlerine karışmak anlamında söylemiyorum bunu ama ben biraz daha sakin, biraz daha alttan, biraz daha kararlı ve sebatlı bir şekilde bir tonla ilerleyeceği kanaatindeyim Kılıçdaroğlu'nun. Biraz doğru olan da bu. Kılıçdaroğlu açısından doğru olan bu. Çünkü orada bazı taşları çok dramatik şekilde yerinden oynatması zaten Özgür Özel grubunun, Özgür Özel üzerinden yükselen bir dalganın işte o mağduriyet ve şov ikisini eş anlamlı yürütmeye çalışıyor Özgür Özel. Hem şovu hem mağduriyeti. Bununla alakalı o şeyi, o dalgayı besleyebilir. O dalganın tabii şöyle bir illüzyonu da var Özgür Özel ekibi açısından. Yani sosyal medyayı, sosyal medyadaki tırnak içerisinde şehvetli ortamı bir Türkiye realitesi olarak kodlamak gibi bir siyaset sorunu var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ve bunu da en fazla özellikle Özgür Özel'e yakın partililer yapıyorlar. Özgür Özel'in üzerinden işte Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel dediğiniz Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun tabiri caizse parayla dizayn etmeye çalıştığı bir network var, bir ağ sistemi var. Ve o ağ sistemi tam manasıyla siyasetini buraya yaslıyor. Ve burası üzerinden de işin gerçekliğinin, hakikatinin bu olduğu vehmine kapılıyor. Özgür Özel de zannediyorum çeşitli defalarca, çeşitli kereler bu tuzağa düştü. Ve şu anda bu %3'lük söylem de dahil olmak üzere bir illüzyon içerisinde. Şimdi bu illüzyondan Özgür Özel şuraya gelecektir zaman içerisinde. Bir tercihe, bir yol ayrımına zorlanacak. Kendisi de bunun farkına varacak. Diyecek ki ya bakın daha şurada bile hem genel başkanlığı bir yandan bırakmayacağını söyleyerek katılıyorum ona, doğrudan Ekrem İmamoğlu tarafıyla bir şey kurmaya, hem de grup başkanlığı üzerinden bir hikaye üretmeye. Şimdi bu öyle bir noktaya getirir ki Özgür Özel'i ve Özgür Özel çevresindeki arkadaşları

0: açıkladıktan sonra denildi ki aslında Kılıçdaroğlu'nun bu Özgür Özel'i grup başkanı seçtirme, yani buna müsaade etme hali de siyasi olarak şöyle bir hamledir. Kendisi göz önünde olmayacak, böylece Özgür Özel'i de sahneden çekmemiş olacak ki tabandan da çok fazla tepki görmesin gibi yorumlanmıştı. Şimdi bu tebligat yırtma görüntülerini biz paylaşmıştık pazar günü, hatta ben yayındaydım.
1: Merve, oraya geçmeden hani Sayın Vekil de söyledi ya, buyurun, bu hani Toma ile işte niye müdahale edildi, aslında Toma ile değil de.
0: Onları da vereceğim. Ha, onları da vereceğim.
1: Şimdi bir bilgi aktaracaktım. Tamam. Yani şöyle, benim İçişleri kaynaklarından edindiğim bilgiye göre o gün saat 13'e kadar,
0: evet,
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi taraflara aranızda uzlaşın.
2: Aynı.
1: Böyle bir görüntü ortaya
2: çıkmasın dedi Sayın Bakan.
1: Doğru. Aynı. Ve hatta Özgür Özel ekibinden iki grup başkan vekiliyle görüşüyorlar.
0: Hı hı. Murat Fakat, Bey gitti sabah.
1: Murat Emir ve Suat Özçağdaş galiba, hı hı, bir evet, tanesi grup başkan vekili değil. Bakan diyor ki yani saat 13'e kadar size mühlet. Siz halledin bu meseleyi. Sorunsuz olsun, böyle bir görüntü olmaz ortaya diyor, çıkmasın. Ama bir uzlaşıya varılamayacağı görülünce Kılıçdaroğlu'nun avukatının yapmış olduğu iki tane başvuru var. Mahkeme kararını uygulayın diye. Yani hukuk başka bir şekilde ilerleyemez. Evet. Şimdi mahkeme bir karar
0: yokmuş.
1: Ya tabii mahkeme bir karar vermiş. O kararı kabul etmiyor, uygulamıyor taraflardan bir tanesi ve diyor ki, gidiyor emniyete, bir 23 Mayıs'ta bir de 24 Mayıs'ta iki tane dilekçesi var. Kararı uygulatın tabii diye.
2: Ya çünkü devlet zorunluluğu
3: devlet bir
2: var.
3: Bütün. Heh,
2: budur işte. Yani evet, mahkemenin
4: cebri,
2: verdiği kararı.
4: Cebri icra zorunluluğu ha, zorunlu var.
2: Tabii.
4: Ya, İçişleri Bakanımız yapmıyorum deme kabiliyetine o saatten sonra
2: buna
4: sahip yok, değil.
2: Buna rağmen İçişleri Bakanımızla dahi konuştuğumuzda kendisi de aynı şeyi ifade etti. Ya biz olabilecek bütün esneklikleri iki tarafa da sağladık ki, hı hı, bu tarz bir görüntü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin önünde olmasın. Ya bu siyaset açısından doğru, hoş bir şey değil. Doğru. Dolayısıyla bunu kendi aranızda çözün, halledin. Bize de gerek kalmasın. Evet. Ama Özgür Özel bir gün önce başka konuşunca, bir gün sonra farklı bir duruma müracaat edince, Kılıçdaroğlu'nun ekibinin de zaten orada yani şeyi belli, durumu belli. Hı hı. Kılıçdaroğlu'nun müracaatları belli. Dolayısıyla iş buraya vardı ama ben tekrar söylüyorum. Yani Özgür Özel'e çok yakın milletvekilleri dahi meselenin o işte mutlak butlan nasıl olur, bu adam nasıl gelir, hain midir falandır orada değillerdi. Ya sadece şu iş niye oldu, biz bu gazları niye yedik falan tarafındalardı. Dolayısıyla, hı hı, siyasette o şeyler değişir. Ya yani onu kastetmeye çalışıyorum. Bir de yani işin sosyal medya ayağıyla çok fazla hareket etmek siyasetçiye şey olacak en büyük zarar olur. Hı hı. Bunun da Özgür Özel yakında farkına varacaktır diye düşünüyorum.
0: Şimdi bu tebligat yırtma videosunun izleyicilerimiz tabii çok bunu verdik. Ama burada bir enteresan durum var. Hatta ben pazar günü saat 16'da şimdi baktım. Tam 16.15'te gelmiş video bu benim telefonuma. Ben izledim önce. Sonra dediler ki rejiden hazırlıyoruz, vereceğiz ekrana. Hazırladılar, 5 dakika sonra ekrana verdik. Bize gelen ilk görüntüde, ilk videoda tebligat geliyor. Sonra Özgür Özel hiç videoda, yani videoda böyleydi, hiç bakmadan tebligata. İşte bunun için mi baba ocağını
1: yıktılar?
0: Yıktılar diyor. Sonra diyor ki koy arkaya da gelince baksın masasına diyor.
1: Okusun diyor.
0: Ha, okusun diyor. Sonra bunun öncesi çıktı. Yani önce tebligat geliyor aslında Özgür Özel'e. Özgür Özel okuyor. Bir izleyelim mi önce?
1: Ya zaten bak bu getiren çalışan bile. Ama yüzünde bir
5: başkası var. Bunun için yıktılar babacığım.
0: Bu gelen video, bir de bunun öncesinde bir fotoğraf geliyor. Aslında o fotoğrafta bayağı 4-5 sayfayı çevirip okumuş Özgür Özel.
1: Evet.
0: Sonra mesela bakın aynı beyefendi en soldaki tekrar çıkıyor, tekrar getiriyor. Evet.
1: Fotoğraf bayağı var mı?
0: Evet, yani, evet. Yani.
1: Fotoğraf var mı?
0: Evet, bu fotoğraf.
2: Çok kötü bir mizansen.
1: Hayır, fotoğraf değil, video var. Fotoğraf.
2: Tabii, tabii.
1: Ha şu.
4: Şu.
1: Evet. Aha, pardon. Bak, burada ben şu ekrana bakıyorum. Hı hı. Şimdi bak, burada farkındaysan okurken masada bir telefon yok. Görüyor musun?
0: Evet.
1: Diğer videoda su şişesinin yanında bir de telefon var. Hani resmin doğruluğunu anlatmak anlamında söylüyorum bunu.

0: herkes konuya hakim. Hukukçular, bak Ali Mahir Başarır gözlüğünü takmış galiba. Hı hı. Orada Sezgin Tanrıkulu var. Bunların hepsi hukukçu. Salih Uzun var, o gazeteci kökenlidir. Şimdi ya bu tebligatı okumuşsunuz hepiniz. Hepiniz içeriğinden haberdarsınız. Ya orada o anda işte dışarıda gösteriler var. Bir mücadele var. Bu kısa metrajlı filmi çekmeye nasıl karar verdiniz?
1: Ya da kimin aklına?
0: Nasıl yaptınız? Yani. Nasıl becerdiniz? Yani siyaset böyle bir şey mi? Hani diyorlar ya, siyaset ve sosis, nasıl yapıldığını bilirsen yemezsin diye. Ya hakikaten enteresan ya.
2: İyiymiş.
1: Böyle yani, bir şey ilk defa duyuyorum.
2: Ama o aynı şeyi Zafer Bey Toma üzerinde de yaptı Özgür Özel. Toma olayı da bir sonradan tekrar...
0: O da mizansen.
2: Tabii tabii. Tekrar yani hadi şunu bir yapalım, siz de arkadan çekin durumuydu. Dolayısıyla o şov görüntüsünü, o epik tırnak içinde görüntüyü kendi kitlesine verecek hareketler bunlar.
0: Ben hakikaten
1: su
0: şuradayım Merve.
1: Telefon yok bu arada.
0: Tabii telefon yok işte. İkincisinde, ilkinde telefon yok. Bak, hı hı. Videoda telefon var. O telefonun da ışığı yanıyor.
1: Doğru.
0: Belki ışık da ışığı kadar düşünmüşler yani, bak. İyi görüntü alınsın diye. Ya demek ki ya burada çok anlatıldığı gibi ilerlemiyor süreçler. Aslında herkes her şeyin farkında. Mesela burada direneceğiz diyor değil mi? Direniş, hı hı, grubu kuruyor. Direnseydiniz o zaman 3 dakika içinde genel merkezi terk ettiniz.
1: Ne oldu da çıktınız?
0: Ne oldu? Ya bak, sıkışmış durumda Özgür Özel. Ben onu da eleştirmiyorum. Hı hı. Çok zor. Yani altından kalkılması, idare edilmesi çok zor şeyler yaşıyor. Ya bir tarafta Silivri'nin baskısı
2: var. Tabii İmamoğlu
0: var.
2: Baskısı var.
0: Yani evet. Bir tarafta mahkeme bir karar vermiş. Bunu uygulamak zorundasın. Bir tarafta kendi siyasi
1: bir
0: kariyerin
1: benim
0: var.
1: Bir şey dikkatimi
0: bak,
1: çekti.
0: Bak şu iddia da var. Şunu da söyleyeyim. Hı hı. Sen kulis diyorsun, seviyorsun böyle şeyleri. İmamoğlu'na yakın bazı isimlerin Özgür Özel'e grup başkanlığını kabul ettiği için tepki gösterdiği iddiaları da var.
1: Tabii, çünkü bu meşru olarak kabul,
0: evet,
1: etmek kararı,
0: tabii,
1: gibi oldu.
0: Evet.
1: Bir de benim şey dikkatimi çekti. Televizyonda Ekrem İmamoğlu KJ'si var. Altyazı. Yani Özgür Özel, siz içeride böyle bir şey yaşıyorsunuz ve kendinize olduğunu düşünüyorsunuz. Hani tırnak içinde kendisi hukuk darbesi olduğunu iddia ediyor. Ama televizyonun
0: öyle
1: ekranında evet, Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları yazıyor.
0: Hangi mesela televizyonu?
3: Özgür Bey'in izlediği kanal.
1: Evet.
3: Neyse,
0: normal. Yani o sıkışmışlığı anlatan bence başka bir ayrıntı.
1: Ben
0: ne diyor?
1: Genel başkan olsam
0: mücadele topyekun olmalı. Ya vallahi bilim kurgu filmi gibi ya. Siz genel başkansınız, makamda oturuyorsunuz. Ekrandan size subliminal mesaj. Mücadele topyekun olmalı. Ne yapsın adam yani, o da kısa metrajlı film çekmiş. Yani
3: ama
0: başka yapacak bir şey yok.
3: Başlıyor. Film o görüntüyle başlıyor, sonra devam ediyor, evet, adım adım.
1: Toma'yı arada... da verelim mi? Toma'yı da verelim, ondan sonra konuşalım. Bir de bu Toma görüntüsü. Şimdi Özgür Bey yine pazar günü o konuşmayı yaptı. Sizin söylediğiniz
0: bak,
1: gibi.
0: Bak şu Allah aşkına, şu gelen çalışanın yüzündeki ifade bir tek bana tabii, mı tabii, tuhaf geliyor?
2: Gelen yani, o çalışan çok şey,
3: oyuncu,
2: çok şey anlatıyor.
0: Çalışan
3: oyuncu.
0: Çalışan inanmıyor ya diyor.
2: Yani biz şu an ne
0: yapıyoruz
2: diyor.
0: Emekçiyim diyor. Çalışanım diyor.
4: Cahilliğime verin ama tebligata ip niye bağlamışlar?
3: İşte kapıyı asmışlar.
1: Kapıyı asmışlar.
3: Tebligatı almayınca
4: kimse. Geldi mi kapıyı asmışlar?
3: Geldi mi yoktunuz demişler. Halbuki varlarmış.
1: Şimdi bu Toma görüntüsü de çok enteresan. Tabii biz canlı yayınladık Özgür Bey'in yürüyüşü. Oradan genel merkezden çıktıktan sonra meclise doğru bütün yürüyüşü canlı verdik. Takip edebildiğimiz kadarıyla biz de verdik. Bütün haber kanalları da verdi. Orada bir tam ben hatta yayından çıkarken Toma'nın üstünde gördüm Özgür Bey'i. Toma'nın üstüne çıkmıştı, konuşuyordu. Sonra yine bunun bir başka görüntüsü ortaya çıktı. Yani bu tarafta halk orada, işte CHP'liler var, kendisiyle birlikte çıkanlar var, orada yürüyenler var. Diyor ki direneceğiz, direnin, merak etmeyin biz kazanacağız diyor. Sonra arkaya dönüyor, bir izleyelim o görüntüyü. Polisler orada başka bir şey söylüyor. Meclise gitmeyeceğiz diyor. Şimdi meclise gidiyordu ya, meclise gidiyorum diye çıktı. Bizim artık evimiz meclistir, genel merkezimiz meclistir dedi. Sonra çıktı, tomalarla önü kesilince çıktı Toma'nın üstüne. Arkaya dönüp polisler diyor ki söyleyin de diyor, ileriden yolu açsınlar. Artık Kuğulu Park mı olur diyor, başka yer mi olur diyor. Neresi müsaitse meclise gitmeyelim, parka gidelim diyor. Bir verelim o görüntüyü.
5: Cumhuriyet Partisi bundan sonra yöndedir, sokaktadır, meydandadır, iktidara yürümektedir. Nerede arkadaşlar?
6: Çıkar!
1: burayı açıyorlar mı? Açın burayı diyor. Arka tarafta polislere. Çankaya Parkı var ya, meclise girmeyeceğiz. Çankaya Parkı'nda duralım, yani oraya gideceğiz diyor.
6: Çankaya Parkı. Çankaya Parkı. Meclise geçeceğiz Çankaya Parkı. Ya da derlerse Kuğulu Parkı. Tünalı'ya dönebiliriz, fark etmez yani. Meclise girmesek olur. Çankaya Parkı, Kuğulu Parkı ya da Tünalı'ya dönebiliriz.
0: Meclisten bir 500 metre yürürsen Tunalı'ya gidersin.
1: Tuna biliyorum, Ankara'yı bilirim.
0: Tuna değil, Tunalı.
1: Tunalı biliyorum. Ha. Yok, Tunalı'nın olayla alakası ne, onu anlamadım.
0: O da bir güzide bir parkımızdır Ankara'da.
1: Biliyorum, çok severim.
0: Şimdi, yalnız bak bu tomaları da ne kadar iyi yapmışlar ya. Her işe yarıyor toma.
1: Maşallah.
0: Mesela miting meydanında işte bir genel başkan çıkma ihtiyacı duyuyor tomaya. Kameralar görecek.
2: Tabii.
0: İşte su sıkabiliyorsun.
1: Ya da yukarı çıkabiliyorsun. Barış arkadaşım...
0: Bence yani bu tomaların tasarımını kim yaptıysa bugünleri de düşünerek yapmışlar herhalde. Yani genel başkan miting yapacak, kalabalığa kendini göstermesi lazım. İmaj açısından da şey, her şey hesaplanmış yani tomalar üretilirken. Bu da Türk savunma sanayinin geldiği nokta.
2: Bir de
1: buradan da savunma sanayiye bağlayalım diyorsunuz.
2: Zafer Bey, yani sol bayılır bu romantizmlere. Yani bayılırlar o romantizmlere. Onun üzerinden bir hikaye üretirler falan. Fakat sorun şu, altı boş. Altı boş olunca problem oluyor.
1: Buna dair bir açıklaması var Barış arkadaşım. Barış arkadaşın açıklamasını da vereyim de ondan sonra üzerine konuşalım. Şimdi Sayın Barış arkadaş diyor ki bu Toma işi diyor aslında bir PR işi diyor. Bu bir ayarlama diyor. Gazetecilere mesaj atılıyor. Yoldaki tomaları görünce tomaları görünce bir mesaj atıyorlar gazetecilere. Aslında o toma bu toma değil. Özgür Özel yanlış tomaya çıkıyor diyor. Aslında tamam bir dinleyelim ondan sonra konuşalım.
7: Gazeteci arkadaşlara mesaj yazılıyor. Yoldaki tomalar görününce dördüncü hatta bu toma değil aslında planlanan. Bak aslında yanlış planlanan toma. Tabii yanlış tomaya çıkıyor.
2: Ona göre konuşalım.
7: Aslında planlanan Özgür Özel'in daha geniş açıda olan bir daha önünün açık olduğu bir toma. Fakat Özgür Özel tomaları karıştırınca planlanan tomaya çıkamıyor. Hatta o yüzden Halk TV'nin kamerası geç kalıyor.
2: Aynı bilgi bende de var.
1: Gerçekten
2: Barış
1: mi?
2: Bey'den bağlantısız. Aynı bilgi bende de var.
1: Ne, nasıl gazeteciler, yani ne demek
2: gazeteciler
1: bu?
2: Önceden ona göre konuşlandırılıyor.
3: Ha şu tomaya çıkacak buraya gelin diyorlar.
1: Nasıl orada nasıl geniş önü açık toma nasıl?
0: Ama burada tomayı üreten firmanın bir hatası var. bütün tomalar birbirine
1: tomaları
0: benziyor.
1: Tomaları sen yapsın.
0: Bak yani böyle
1: roket
0: tip,
1: sana verelim tomaları.
0: Hayır tek tip toma olmaz kardeşim. Yani tamam illa su mu sıkacak toma?
3: Özgür Bey'in çıkacağı yani, toma diye.
0: Gün gelecek bir siyasi parti genel başkanı bir sıkıntı bozuldu. Yaşadığında o tomanın üstünde görüntü verecek. Adam nereden bilsin görüntü verilecek toma, su sıkılacak toma. Ya bu üreten firma belki bundan sonraki üretimlerinde bu tip durumlara uygun renkte ve ebatta toma üretmeli.
4: Zafer az önce övdün şimdi biraz yermiş oldun.
0: Abi her zaman
3: olmaz. Lazım
0: eleştirmek.
4: Ben de nedense 28 Şubat'ta Sincan'da yürüyen tankları hatırladım. Hani yetişememişti bazı medya mensupları tankları tekrar yürütmüşlerdi.
2: Tekrar yürütmüşlerdi.
0: Evet. Tabii. Evet.
2: Doğru.
1: Bu toma ile ilgili aldığınız bilgi nedir?
2: Yani dediğim gibi.
1: Peki ben şunu anlamıyorum.
2: CHP'li
1: anında mı yapılıyor bu düşünce bir anda mı?
3: Kurgu.
2: Ama yani zaten şöyle düşünün. Orada bir Özgür Özel'in normal şartlarda normal bir usulle orayı devretmesi, terk etmesi, kararının hilafına bir karar kendi aralarında aldıktan sonra bu görüntüler zaten oluşacak. Bu görüntüler oluşsun diye o hikaye tamamen oluşturuldu. Yani yağmurda işin tabiri caizse Özgür Özel lehine olan tarafı oldu. Yağmurda ayrı bir hikaye kattı olaya. Ama yağmur haricindeki her şey zaten tam olarak bunlar oluşsun diye oldu orada. Yani şöyle düşünün. Özgür Özel görüntülerden önceki durumda gerçekten çok daha fazla sıkışmış bir halde. Ne yapacağını bilemez bir halde o görüntüler kendisine ufak bir böyle bir nefes alanı açmış oldu.
1: Niye mesela meclise gitmeyeceğiz diyor orada vekil?
2: Ha onu bilmiyorum ya. O
1: neden?
2: O defa...
1: Çünkü

0: Bu defaya vakıf değilim
1: şundan
0: ama.
1: Şundan dolayı orada çıkarken dedi ki, oradaki konuşmasını verdik. Bizim bundan sonra evimiz sokaklardır, meclistir dedi.
2: Şöyle, eğer meclise yanındaki kalabalıkla hani girmek gibi bir durum olursa, bir taşkınlık olursa bunun kendi imajı açısından doğru olmayacağını
3: düşünüyorum.
2: Yani meclisin kapısında sen bir taşkınlık, işte bir sıkıntı olursa daha önce hiç olmamış bir şey. Bir genel başkan ya da bir siyasetçi olarak böyle bir hamle yapman çok doğru olmaz. Suç Toma'da.
1: İlter, İlter'e şunu sorayım. İlter, Barış arkadaşın iddiasını dinledin. Onun dediği gibi böyle bir gazetecilere mesaj atılma vesaire. Senin bilgin var mı bu konuda?
4: Yok Merve Tepe, ilk kez duyuyorum açıkçası. Barış arkadaşın iddiası bu ama benim bu konuya ilişkin açıkçası bir bilgim yok. Önceden mesaj atıldı mı, bir planlama yapıldı mı vesaire, buna ilişkin bir bilgim yok Merve Tepe.
3: İlter Bey, Ekrem Bey imza vermeyenler grubunda olduğu için orada onun mesajcısından çıkarmışlar.
1: Sen direniş CHP grubunda olmadığın için sevgili Musa.
5: İlter Bey, bana gelen bilgi orada sahada doğrudan gazetecilerin, bazı gazetecilerin yönlendirildiği. Mesaj değil, bana gelen şey o.
3: Şöyle bir
5: yönlendirildiği, yani Toma'ya çıkılacak.
1: Belli kanallar, yani zaten söylediğine göre.
4: Onu bilemiyorum açıkçası.
1: Barış Bey zaten Halk TV'ye mesaj atıldı diye isim
5: tamam,
1: vermiş.
5: Barış Bey, Halk TV mi dedi Barış
1: Öyle
5: Bey?
1: Öyle diyor. Evet.
2: Ya da şöyledir, orada canlı yayına geçilecekse ona uygun konumdaki bir Toma düşünülmüş olabilir hakikaten. Hı-hı. Daha geniş açılı, kalabalığı daha büyük gösterecek.
1: Tabii
2: bir...
1: işte Tomaları karıştırınca zaten o yüzden geç kalıyor.
5: Şöyle, sosyal medya algoritmasına pazar akşamı ve pazartesi gün boyu baktığınız zaman temelde bütün görüntüler, görsellik, o siyasal iletişim kodları temelde bu Toma hikayesi üzerinden oldu. Yani dolayısıyla bu yani biraz siyaseti bilen, biraz da son dönem moda siyaseti bilen, Ekrem İmamoğlu tarzı siyaseti bilen herhangi bir insanın zaten böyle hani bunlar üzerinden bir şey geliştirilebilir diye bir kanaati olur.
1: Bu arada sosyal medya demişken şimdi bir başka tartışma. Enteresan bir durum. Yani kurumsal hesapların şahıs hesaplarına döndürülmesi, bu herhalde bir siyasi parti de olsa, bir özel kuruluş da, ticari kuruluş da olsa sanıyorum aynı tepkiler verilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz Twitter'da, yani X'te bir CHP iletişim hesabı vardı. CHP iletişim adlı resmi hesabın adı Özgür Özel İletişim olarak değiştirildi. Sonra Özgür Özel oradan bir de mesaj paylaştı. Değerli yol arkadaşlarımız, CHP iletişim hesabımız artık Özgür Özel iletişim adıyla yoluna devam ediyor. Sesimizi daha güçlü duyurmak, dayanışmamızı büyütmek için hep birlikte takip edelim. Çevremize de ulaştıralım. Birlikte daha güçlüyüz. Bir de bu şimdi hashtag deniliyor değil mi? Etiket bizim Türkçesi. Lider yazmış, yani lider, lideriniz konuşuyor diyor. Sonra bu hem ilçe belediye başkanlarının, ilçe başkanlıklarının, daha doğrusu ilçe belediye değil, düzeltiyorum, ilçe başkanlıklarının hesabı da Özgür Özel Pendik İletişim, Özgür Özel İzmit İlçe Başkanlığı, Şişli Özgür Özel İletişim, Özgür İlçe Kadıköy'ünde hesabı Özgür Özel olarak değiştiriliyor. Yani CHP'den Özgür Özel'e bir dönüş var. Şimdi bu nasıl bir, böyle bir şey nasıl mümkün?
3: Bir defa bir
1: parti... Bu yapılabilir mi hukuki olarak?
3: Hayır. Hükmü şahsa ilişkin tüzel kişiliğin yerini gerçek kişileri konumlandırmaya gayret ediyor olmak bile bir disiplin suçu aslında. Uyarmayı gerektiren bir disiplin suçu. Partinin resmi bir hesabı var. Adı Instagram ya da X fark etmeksizin. Böyle bir hesabı şahsınızın vereceği mesajlar için kullanmak, genel başkandan, parti yönetiminden, merkez yönetim kurulundan bağımsız kullanabiliyor olmak partinin adına karar alma anlamına gelir. Uyarma tekrar halinde kınama cezasını gerektirir. Ama bunu yapan kim? Hemen söyleyelim. Eğer örneğin Kadıköy ilçe başkanlığıysa, hı hı, o zaman parti meclisine gerek kalmadan merkez yönetim kurulu doğrudan disipline sevk eder. Şişli ise, ilçe idaresi ise, hı hı, yine parti meclisine gerek kalmadan Kemal Bey'in seçeceği Merkez Yönetim Kurulu disipline sevk eder. İlçe başkanlarının adım adım görevleri değişebilir. Niye böyle bir pozisyona zemin hazırlıyorlar? Bunu da anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Çünkü artık Kemal Bey bu partinin genel başkanı. Hukuk böyle söylüyor. Adaleti sağlama

0: Teziyle yola çıktığınız bu zaman diliminde demokrasi ile adalet arasındaki uçurumu, mesafeyi kuvvetlendirmemek adına üstadım belirtti Sayın Vekilimiz. Artık daha ılımlı, daha aklı selim, daha olumlu mesajlar vermek gerekirken yeni bir partiye ilişkin sinyaller verip ardından da tekrar partimizde kalacağız şeklindeki söylemler Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok ağır bir bölünmeye doğru adım adım gidiyor.
1: Peki bir şey soracağım. Mesela şimdi Kemal Bey geldi.
2: Merve, bu konuyla ilgili görüşmeler evet. sürüyor.
1: O bu İlter, bunu anlatabilir misin? Bunu yapabilirler yani, mi? Mesela Kemal Bey yarın geldi ya da Kemal Bey bunu hani tabii şahsi olarak zannetmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir şeyle uğraşmaz da ekibi uğraşır illaki. Bu nasıl yorumlanıyor partide
2: şöyle,
1: şu an?
2: Şöyle, şimdi Mutlak Butlan'la birlikte Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa geldi.
1: Evet.
2: Yani kurumsal olarak her şeyin başında nihayetinde partinin genel başkanı ve partinin kurumsal sosyal medya hesaplarının da genel merkez tarafından yönetilmesi gerekiyor. Bu kapsamda Mahir Polat'la Burhanettin Bulut zaman zaman telefonda görüşüyorlar bu konuyu. Malum Burhanettin Bulut Mutlak Butlan'dan önce CHP'de medyadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yapıyordu. Yani bu konunun başındaki isim Burhanettin Bulut ve bu sosyal medya hesaplarının Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesi, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısına devredilmesine bu konuda bir adım atılması için de Mahir Polat'la Burhanettin Bulut zaman zaman telefonda görüşüyorlar. Ancak henüz bir yol alınamadı bu konuda. Burhanettin Bulut işte sosyal medya hesaplarını henüz teslim etmediği, onun sorumluluk alanında olduğu için böyle diyorum. Henüz teslim etmediği ifade ediliyor ve bu konuyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve yakın kurmaylarının daha doğrusu ekibinin BTK'ya başvurabileceği de konuşuluyor. Hı hı. Yani böyle bir süreçte olabilir. Bunu hiç da aktarmış BTK'ya olayım.
1: Yani bir şey soracağım. Bilmediğimden soruyorum. Gasp etmek gibi bir şey mi bu? Yani hukuksal olarak da kurumsal olarak da mümkün olmayan bir şey sonuçta.
3: Araya girmek gibi olmasın ama burada kötü niyetle şifreleri vermeme. Bu. Yani zorlama şeklinde zannediyorum uğraştıracaklardır.
0: Tüzel kişiliğe ait bir şifreyi partinizden kaçıramazsınız. Bu gerçek kişiye ait değil. Cumhuriyet Halk Partisi adına açılmışsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi kimdeyse onlara devretmeniz beklenir. Ancak henüz medyadan sorumlu MYK üyesi ya da genel başkan yardımcısı tespit edilemediği için bu süreçte çok kısa da sürede bitmez. BTK ilgili kişinin kim olduğunu soracak bu defa.
1: Şu anda öyle bir kişi değil.
0: Hemen çözülemez.
1: Mesela ne kadar?
2: Şu anda bu süreci Mahir Polat yürütüyor.
4: İşte
0: Mahir Polat'ın
2: Kemal Kılıçdaroğlu adına
0: Kemal Bey
2: Mahir
0: tarafından
2: Polat
0: yetkilendirilmesi gerekiyor.
2: Burhanettin Bulut'la telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor. Zaten 1 Haziran'da parti meclisi toplantısı var. O toplantıda partinin yeni MYK'sı belirlenecek. Ondan medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı da haliyle o toplantıda belirlenecek ve kurumsal bir süreç bu anlamda yürütülmüş de olacak aynı zamanda.
0: Evet, Haziran'ın başında.
3: Dilerseniz benim söylemeye çalıştığım şu. Burada BTK mesela diyelim ki bana dedi ki sen elindeki yetkileri Merve Hanım'a devret. Ben eğer kanırtmak istersem, şifreleri falan vermezsem ne olur? BTK der ki tamam, Ekrem Kızıltaş'ın bu konudaki şeyini iptal ettim, Merve Hanım'a veriyorum, ama sıfırdan başlarsınız. Çünkü kurulmuş bir yapı. Yani
1: hesabı
3: belki
1: askıya
3: binlerce,
1: alabilirler
3: binlerce
1: mi? BTK'nın hesabı askıya alma yetkisi var mı? Böyle bir başvuru gelirse CHP'den.
3: Ama eninde sonunda ciddi sayıda ne diyelim üyesi olan bir tabii, yapı yerine siz az sayıda bir üyeyle başlamak durumunda kalırsınız.
4: Yeni bir isimle.
3: Tabii yeni bir isimle.
4: Evet.
0: Ya bu şöyle olur. İlgili firmalara, Amerika'ya yazılır. Oralardan gelecek yeni şifrelerle kaldığı yerden devam eder.
3: O platformların kimden yana olduğu konusunu da biraz kafa yormakta fayda var.
0: O yüzden uzun sürebilir dedim.
1: 342 binmiş bu arada. 342.257 takipçisi varmış Özgür Özel iletişim hesabında. Ama tabii burada hani işin takipçi sayısından daha çok yani ilçe meclisi hesaplarının da Özgür Özel olarak değiştirilmesi.
0: Sorun CHP'nin ana hesabı kimde?
1: Tabii CHP'nin
0: X'teki ve Instagram'daki ana hesabında muhtemelen milyondan fazla takipçi vardı.
1: Tabii.
0: Onlar da teslim edilmemiş belli ki.
1: Bir Yargıtay'ın, şunu da bir hemen verelim. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın internet sitesinde CHP Genel Başkan

0: Başkanı bölümünden Özgür Özel'in ismi çıkarılarak yerine Kemal Kılıçdaroğlu eklendi. Kemal Kılıçdaroğlu yazıyor. Hocam bunun anlamı nedir Levent Hocam?
1: Türkiye'deki siyasi partilerle alakalı üyelikten genel başkanlığa kadar bütün süreçlerin depolandığı yer. Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcılığı. Şimdi izleyicilerimiz bile bir siyasi partiye üye olup olmadıklarını hemen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sitesine girerek oradan kontrol edebilirler. Eğer Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu onamayı yapmışsa mahkemenin kararına uygun davranmış demektir. Ve an itibariyle Sayın Özgür Özel'in temsil kabiliyeti resmiyette ortadan kalkmıştır.
0: Bu yasal olarak da yapılmış gibi görünüyor. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi resmi Twitter hesabında da 2.820.000'den fazla takipçi
2: tabii,
0: varmış.
2: Tabii.
1: Bu arada üye sayısı da orada yazıyor. Partinin üye sayısı bu güncel rakam.
3: Kuruluş tarihi de yazıyor. Levent Hocam. Kuruluş tarihi de 92 bu arada.
1: Evet. Sayın Deniz Baykal'ın parti ikinci defa kurduğu tarih yazıyor.
0: Evet. Üye sayısı 1.922.757. İlter, bu sosyal medya meselesi ne kadar sürede çözülebilir? Ona dair bir bilgi var mı? Böyle bir konuşulan bir şey var mı?
2: Yani hemen teslim edilmeyecek gibi görülüyor. Hı hı. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden de biz hemen çıkmayız yaklaşımı vardı. Nihayetinde tahliye edildi genel merkez ama bir süreç aldı. Yani hemen buradan bavullarını toplayarak çıkmadı Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki yönetimi. Yine benzer bir durumun olabileceğini söyleyebilirim Merve. Hı hı. Hemen işte geldik. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan, tüm hesapları hemen Kemal Kılıçdaroğlu'na devredelim ve buradan ayrılalım şeklinde bir yaklaşım ortaya koymuyor Özgür Özel'le birlikte hareket eden isimler. Yani bir süreç alacak gibi görünüyor ama tabii hukuki anlamda ne kadar bir süreci kapsar, işte BTK'ya başvuru yapılabileceği ifade ediliyor, hatta başvuru yapılacağı ifade ediliyor. Hani sürece dair açıkçası bir öngörüm yok ama hemen kısa bir süre içerisinde bu teslimin olacağını düşünmüyorum. En azından Özgür Özel'in kurmaylarının yaklaşımının bu yönde olduğu ifade ediliyor.
0: Şimdi eski videoları paylaşacağım. Yani biraz böyle nereden nereye diyeceğiz. Ama ondan önce ben bir şey merak ediyorum İlter. Senin gözlemlerine dayanarak, yani bunu sana sormak istiyorum özellikle. Şimdi bu yeni parti kurulma hikayesi, pek çok kişiyi de dinliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de bilen isimler ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ni yakından tanıyan gazetecileri de özellikle dinliyorum bu süreçte. Bir bölünmenin kaçınılmaz olduğuna dair çok fazla yorum yapılıyor. Ankara'da bilmiyorum bu konuşuluyor mu ama şimdi bakıyoruz bir tarafa Özgür Doğru. Özel ve yine medyanın yansıttığı şöyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Biz gidersek bu parti %3-5 oy alır. Asıl parti biziz. Cumhuriyet Halk Partisi değil gibi bir ne denir o? Algı çalışması yapılıyor. Bu yeni parti hikayesi sence mümkün mü Özgür Özel için? Yoksa Özgür Özel'e baktığında Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayı seçer ve bir şekilde uzlaşır diyor musun?
2: Yani şöyle, milletvekillerine sorduğumuzda, yorumdan ziyade aldığım bilgileri paylaşayım Merve. Milletvekillerine sorduğumuzda Cumhuriyet Halk Partisi zaten şu anda ikiye bölünmüş durumda. Tırnak içinde bu yorumu yapıyorlar net olarak. Zaten gerçekler ortada. Az önce WhatsApp grubundan bahsettik. WhatsApp grubunda bile bölünmüş bir yapıdan bahsediyoruz. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, onlar direniş grubunun dışında. Diğer yanda Özgür Özel'i destekleyen, liderimiz Özgür Özel'dir diyen milletvekilleri var. Yani bir bölünmüş bir tablo söz konusu. Yine milletvekillerine sorduğumuzda bu tablonun çok da iç açıcı olmadığını ifade ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu anlamda zor bir dönem bekliyor. Bu çok net. Tavanda bir bölünme var. Yani milletvekili grubunda bir bölünme var. İlçe ve illerde de bu bölünme tabana da yansır şeklinde bir değerlendirme yapılıyor. Özgür Özel şimdi tabalı konsolide etmeye çalışıyor tabii haliyle. Burada işte Mutlak Butlan'la yeniden genel başkanlığa gelen bir isim var. Ben seçilmiş bir genel başkanım diyerek tabanı arkasına almaya çalışıyor. Bir iletişim stratejisi, aynı zamanda iletişim savaşı da yaşanıyor taraflar arasında. Bir bölünme olabilir Merve. Bir yedek partiden zaten uzun süredir bahsediliyor. Hali hazırda bulunan partilerden biriyle Özgür Özel ve ekibinin yoluna devam edebileceği konuşuluyor. Şimdi burada şu husus önemli.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir marka değeri var. 100 evet. yıllık parti. Yıllardır CHP'ye oy veren isimler o logonun altına mührü bastılar. Yeni partiyle birlikte Özgür Özel'i destekler mi acaba bu Cumhuriyet Halk Partisi tabanı? Özgür Özel'in kurmaylarına göre burada bir mağduriyet olduğunu ifade ediyorlar. Yani bu taban bizimle birlikte yürür şeklinde yorumlar yapanlar var. Evet. Peki mecliste milletvekili grubuna nasıl yansır? Eğer yeni bir parti kurulursa milletvekilleri nerede kalır? CHP'de mi kalır yoksa yeni partiye mi geçer sorusunu yine bazı isimlere sorduğumuzda onların fikrini almak için. Şöyle Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal çatısı altında en az 100 milletvekili kalır şeklinde bir değerlendirme yapan isim olmuştu. Tecrübeli bir isim bu aynı zamanda.
1: CHP'de kalırlar diyor değil mi?
0: Kimse öyle kolay kolay... Evet gitmez. Yani yeni partiye kaç kişi geçer, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaç kişi kalır sorusunun yanıtını ararken bu soruyu sorduğumda Cumhuriyet Halk Partisi'nde en az 100 milletvekili kalır. Diğer isimlerse yoluna eğer kurulursa yedek partiyle devam eder şeklinde bir değerlendirme yapan vekiller vardı açıkçası.
1: Evet.
0: Yani bu şekilde bir tablo var açıkçası. Zor bir süreç tabii. Özgür Özel süreci yönetmeye çalışıyor. Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu da yeni bir ve güçlü bir başlangıç yapmaya çalışacak. Yine burada 30 Mayıs tarihinde birlik ve beraberlik mesajları verecek. Ancak bu mesajlar ne kadar karşılık bulacak onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz.
1: İlter çok teşekkür ederim. Şimdi şu videoyu bir izleyelim. Bir izlemenizi rica ediyorum. Yorumlarınızı merak ediyorum. Nereden nereye videosu? Geliyor.
2: Evladım Ekrem İmamoğlu. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız.
3: Değişmeyen tek şey değişimdir.
4: Bir giriş yapalım mı? Yavaş yavaş başlayalım aslında.
2: Değişim söylemini dillendirenler ilk işim onları değiştirmek.
5: Bu kurultay sadece Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı değil, Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği bir kurultaydır.
2: Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin.
6: Hiç üstüme almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok.
2: Yüzüme karşı söyleseydin.
6: Bizim partide hançer olmaz. Atadığınız danışmanlar şöyle paylaşmış. Kılıçlar çekildi. Kılıç çekecek olanın alnını karışlarım, alnını karışlarım.
7: 39 milletvekili verilirken biz yoktuk.
6: Oğuz Kağan Salıcı vardı. Gizli protokol yapılırken vallahi biz yoktuk. Danışmanınız vardı.
2: Oraya bir soru işareti koymak zorundayım. Keşke burada anlattıklarını uzun süredir beraber çalışıyor yüzüme karşı söyleseydim. Belediye başkanı adayı olacağım dedi, belediye başkanı adayı oldu. Milletvekili olacağım dedi, milletvekili adayı oldu. Orada evet diyeceksin, buraya gelince hayır diyeceksin. Günü gelecek, güçlü bir sosyal demokrat arkadaşımıza devredeceğim göreyim. Vay efendim, bunlar nerede saklanıyor? Bunun sağla solla ne ilgisi var? Genel başkan olacak kişinin olayları çarpıtmadan sizin önünüze sağduyuyla çıkmalı.
5: Partimizin yeni genel başkanı Sayın Özgür Özel olmuştur.
6: Yolumuz açık olsun. Yolunuz açık olsun.
8: Biz maratonda değiliz aslında. Maratonun kıyısından gidiyoruz.
9: Şaibeli kurultay. Nedir bu şaibeli kurultay? Çıkıp hayır yoktur demesi lazım.
6: Anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay şaibeli, öyle mi?
9: Rüşvetlerin paraları alıp verildiği yer mi sanıyorsun?
6: Bu parti seni o koltukta oturmayı bırak, tükürükle boğar, tükürükle boğar.
9: Bazı belediye başkanlarımız da kirliye bulaştığında onları hemen partinin dışına çıkardık. Kabul etmeyiz biz.
1: Zafer Bey, yorumlarınızı merak ediyorum.
10: Valla arkadaşlar çok güzel hazırlamışlar. Tebrik ederim. Mesela ben orada birkaç tane ayrıntı gördüm. Birincisi, mesela bu görüntü size neyi hatırlattı? Kuzey Kore'de kimin devlet başkanlığı görevine geldiği andaki Kuzey Kore parlamentosunda da ağlıyordu insanlar.
11: Ağlanacak, ağla.
10: Ağlıyorlardı. Bak burada da mesela ağlayanlar kim? İşte Özgür Özel ve Engin Özkoçlu galiba. Onlar sonra en karşıtı oldular Kılıçdaroğlu'nun. Zoom toplantısı ne zaman oldu? 2023'ün Temmuz ayında gerçekleşiyor. Zoom toplantısındaki isimler daha sonra Kılıçdaroğlu'nu devirdiler. Bir ayrıntı daha. Kılıçdaroğlu kürsüden Özgür Özel'e bunları yüzüme söyle dediğinde Özgür Özel'e bakarak ayakta alkışlayan bir kadın var, gördün mü onu? Hı hı. O kim? Burcu Köksal.
1: Evet.
10: Yani Özgür Özel'le Burcu Köksal arasındaki o derin nefret ta kökeni oraya kadar dayanıyor. Bir de burada mesela Selvi Hanım, Selvi Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e bir şey söylüyor. O da çok enteresandır. Bak ya şimdi tabii. Ahde vefa diye bir şey vardır hakikaten. Ben mesela hatırlıyorum, o zaman Yeni Asır'da çalışıyordum. Ben Özgür Bey'in parlamentoya geldiği günü hatırlıyorum, 2011 seçimlerinde. Kemal Kılıçdaroğlu yazdı Özgür Özel'i. 2014'te Manisa'dan büyükşehir adayı yaptılar. Galiba 2019'da da yaptılar değil mi İlter? İki de, defa büyükşehir adayı oldu. Manisa pardon 2014'te oldu. 2009'da da var zaten adaylığı. 2014'te yine Kemal Bey yaptı onu. Büyükşehir adayı. Sonra grup başkan vekili yaptı, grup başkanı yaptı. Ya tamam, siyasette bunlar var ama ya adam da burada diyor ki uzun yıllar beraber çalıştık diyor. Keşke bunları yüzüme söylesin. Yani seni ben diyor Manisa'dan aldım. Milletvekili yaptım, grup başkanı yaptım, şu yaptım, bu yaptım. Tamam. Sen orada vefayı dikkate almamışsın ama hayatın şöyle bir dinamiği var Merve. Yani ne ekersen onu biçiyorsun. Birine bir şey yapıyorsan, buna ilahi adalette, hayatın değişmez döngüsü de geliyor, senden onun hesabını alıyor. Kesiyor o hesabı yani.
1: Evet.
10: Bugün yaşanan biraz bu. Bak mesela Kılıçdaroğlu kurultayı kaybettikten sonra her yıl Hacı Bektaş'ta törenler olur. Oraya gittiğinde, ya bu adam sizin partinizin eski genel başkanı. Adamın önüne su koymadılar, biliyor musun? Su koymadılar bak. Ya şimdi bunları yaparsan bu adam da hınçlanır kardeşim. Bak, idare etme sanatıdır aslında siyaset bir yerde de. Sen adamın elinden partiyi döve döve almışsın. Delege iradesine fesat karışmış. Para konuşmuş, şu konuşmuş, bu konuşmuş. Ha bu arada orada bir ayrıntı daha var. İmamoğlu Boğaz Köprüsü üzerinde yürüyor. Tarih ne? 5 Kasım 2023. Ya 4-5 Kasım 2023 kurultay var. Adam kurultayda divan başkanıyken gelip İstanbul'da maraton açılışını yapıyor. Şimdi bak bu da enteresan. Bu da çok enteresan. İstanbul'a bir geliyor, sonra geri dönüyor. Ne için? Maratonun açılışını yapmak için. Allah Allah. Ne kadar ilginç değil mi? Başka bir şey söylemiyorum. O zaten orası bir böyle gri alan.
1: Evet, sonra Muharrem İnce'nin o tuvaletin kenarına oturttular beni.
10: O bir önceki kurultaydı. Farklı, o evet. Bir önceki. O Kılıçdaroğlu'na söylüyordu onu.
1: Evet doğru.
10: Ya demek ki neymiş kardeşim? Çok bak, ha şu görüntü bak, 5 Kasım 2023 bu sırada kendisi divan başkanı bir kurultayda. Hı hı. Burada değerli vekilim de daha iyi analiz eder onu. Bir divan başkanı başkanlık yaptığı kongreyi terk edip il değiştirebilir mi?
12: Ya bu yani İmamoğlu meselesi gerçekten CHP açısından çok başka bir mesele yani.
1: Evet. Bu bak, Özgür Özel'in
10: ben mi? Onun il değiştirmesine takıldım şuradan. Yapmış bunu, il değiştirmiş, maraton açmış. Niye gittin kardeşim?
12: Tabii.
10: Niye gittin, niye geldin? Nasıl gittin, nasıl döndün?
12: İstanbul'da ne işin vardı?
10: Ne vardı İstanbul'da? Bir pazar günü sen aceleyle İstanbul'a gidip bir de maraton kurdelasını kestin ve döndün. Ya Türkiye tarihinin en önemli kongrelerinden, CHP tarihinin, bak ne diyor? Bu kurultay diyor, İmamoğlu'nun konuşmasına dikkat et. Bu kurultay diyor sadece CHP'nin değil, Türkiye'deki bütün muhalefetin yeniden şekilleneceği kurultay diyor. Bütün muhalefetin, bak. Bunlar çok enteresan ayrıntılar. Bu videoyu hazırlayan arkadaşları da ben tebrik ediyorum. Gerçekten yakın dönemin ait böyle bir güzel bir analiz olmuş.
1: İsim veriyorum öyleyse.
10: Verelim.
1: Hüseyin Alemdar. Elbette.
10: Bravo Hüseyin. Tabii. Yani Hüseyin öyle çok göstermiyor ama siyasete çok hakim.
1: Bu işlerin bir numarası.
10: Evet evet.
1: Şimdi yok, arkadan isim vermemi istemiyorlar. Söyleme diyorlar da.
10: Onun niye baskısı. Canım Allah Allah, niye öyle. Söylemiyor?
1: Değil mi, söyleyeyim, bence de söyleyeyim işte, bence de söylemeliyim yani. Bu diyorum çünkü biz görünen kısımdayız, işin arkada hakikaten Türkiye'nin en iyi ekibi var, Türkiye'nin en iyi

0: Yani.
1: Mervan'ım
0: bir görüntüyü daha paylaşayım, ondan sonra Sayın Vekil size yorumlatacağım. Şimdi nereden nereye diye açtım başlığı.
2: Ya çok özür dilerim, çok konuşum bugün de, bak nereden nereye geliyor bahsinde şunu söylemek lazım. Bak bunlar ağladılar Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından, değil mi? Sonra da adamı ham yaptılar tabiri caizse. Ya bu CHP'de Cumhurbaşkanı adayı olan herkes belli bir vadede hain ilan ediliyor. Bak, evet. Muharrem İnce hain ilan edildi mi?
3: Doğru.
2: Edildi. Sarayın Kemal adamı. Kılıçdaroğlu hain oldu mu? Edildi mi? Edildi. Değil mi? Yani bak şimdi enteresandır. Yarın öbür gün İmamoğlu ve Özgür Özel'in de hain edilmeyeceğinin bir garantisi yok. Bak CHP'ye gönülden bağlı bazı gazeteciler, akademisyenler, hepsinin 2023 seçimleri öncesinde açıklamaları var. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen AKP'lidir diye
0: Vatan
2: Fatih
0: ailedir.
2: Portakal'ın haindir, AKP'lidir, şudur budur falan filan. Şimdi dönmüşler hepsi koro halinde Kemal Kılıçdaroğlu'na küfrediyor. Bak bunlar emin ol Muharrem İnce'ye de aynı tarifi uyguladılar. Yarın öbür gün çok da uzak olmayan bir gelecekte aynı tarifeyi Özgür Özel'e de uygulayacaklar. Belki İmamoğlu'na da uygulayacaklar.
0: Zafer Bey diyorlar ki içeriden, herkes Zafer Bey'in kağıdına çizdiği küpü gördü, onu gösterebilir mi?
2: Ha ya çok komik ya, boşuna.
0: Vallahi gösterin. Gösterin. Gerçekten.
2: Ya bir de böyle bir
0: merak
2: resim
0: ediyorum.
2: Çizmiş.
0: Lütfen gösterebilir misiniz, rica ederim. Lütfen ya, gösterebilir misiniz? Lütfen gösterin. Lütfen. Rica ederim.
2: Bir şey yok öyle işte. Sıkıldığımızda yaptığımız bir şey. Bak o bile dayanamadı.
0: Dayanamadı düştü. Ne diyeyim ki?
2: Benim resim yeteneğim çok yoktur.
0: İyi ki yokmuş.
1: Onu da şu anda gördük.
2: Onu da gördük zaten.
0: Neyse. Zafer Şahin bu akşam beni Twitter'a düşürmesin. Başka bir şey istemiyorum. Daha çok gencim.
2: Nereden hiç gördüler ya? Ben bunu böyle tutuyordum.
0: Sosyal medyaya düşmeyelim şimdi. Özgür Özel'in 2023 seçimlerinden bir hafta sonra yaptığı o malum açıklama. Şimdi çok enteresan bir süreç. Tabii biz bunu yakından da yaşadığımız için hakikaten Kemal Bey seçimi kaybetti. 2023 seçimlerini. Sonra dediler ki bir başarısızlık yok ki, bugüne kadar alınmış en yüksek oyu aldı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Biz partide bir değişim olsun istemiyoruz, istifa etsin istemiyoruz dedi Özgür Özel. Bir hatırlayalım o açıklamayı.
4: 100 üzerinden 48 aldık biz, böyle okumak lazım. Yani yaptığımız her şey yanlıştı dersek bu büyük bir haksızlık olur.
5: Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğiyle ilgili görüşleri de duyuyorsunuz. Bir yandan biz mesajı aldık diyorsunuz seçmenden. Net olarak, somut olarak o almış olduğunuz mesaj, değişim mesajı mı? Ve Kılıçdaroğlu'nun bu istifasıyla ilgili devam eden tartışmaları siz ne diyorsunuz?
4: Parti içinde ben Sayın Genel Başkan istifasıyla ilgili bir tartışma duymuyorum. Çünkü şöyle bir okuması var partinin. Partiler seçimi çok kötü bir sonuçta kaybedersiniz. Çok fahiş bir hata sonucunda kaybedersiniz. İşte lider istifa eder gider. Cumhuriyet Halk Partisi %52'ye 48 bitmiş bu seçim. Alınmış 25,5 milyon oy. Parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin diyen yok ama Twitter'da, sosyal medyada var. Bunun şunun için söylüyorum. Alınan sonuç genel başkanımızı rencide edecek, genel başkanımızı böyle işte istifa çağrıları yapılacak bir soruş değil. Kimse ya efendim sen hemen istifa et ne yapıyorsun diye parti içinde hiçbirimiz böyle bir şey demiyoruz. Üyelerimiz böyle bir şey demiyor. Hatta genel başkana parti içinden, parti dışından gelen en çok mesaj, siz elinizden geleni yaptınız. Hakkımızı size helal ediyoruz. Sosyal medyada mesela bazı şeyler görüyoruz. Kazıyın altını, kazıyın, kazıyın. Altını kazıyınca altından ya mesela seçimden önce hangi mesaj atmış? Mesela bugün umutsuzluk yayan, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nce nefret yayan hesapları bir kazıyın. 14 Mayıs günü ne mesaj atmış? 13 Mayıs günü neyi paylaşmış? Altından göreceksiniz ya bir AK Parti trolü, ya bir işte Cumhur İttifakı sempatizanı, ya yandaş bir gazetenin bilmem neredeki bir şeyi, ya da tamam muhalif görünüşlü ama hep işte Kılıçdaroğlu nefretiyle Millet İttifakı bütünlüğünü ortadan kaldırmaya çalışmış. Kritik tarihlerde ne yaptıklarına bakın.
2: Vallahi ibret.
1: Tam bir fiyasko ya.
0: Çok enteresan.
1: Hayır, enteresan değil. Planlı bir, programlı bir süreç. Yani Özgür Bey çok net bir şekilde genel başkanlığa hazır değilken, bu okumaları yapmamışken Ekrem Bey tarafından ikna ediliyor. Benim Cumhurbaşkanlığı adaylığımın önüne açacak karakter sensin Biz

0: aramızda toplandık, seni seçtik, sen de genel başkan olacaksın diyorlar. Ve bir anda genel şu ana kadar söylediklerin tamamını yutuyor.
1: Levent bak 5 Haziran 5 Kasım yani tam 5 ay sonra bu konuşmadan genel başkan oluyor. Temmuz 2023'te de meşhur Zoom toplantısı var. Yani burada ya Zoom ekibine dahil değil ya da Zoom ekibinde olmasına rağmen değilmiş gibi davranıyor.
2: Mış gibi mi yapılan bir durum bu sizce? Ya, planlı mıydı, sonradan mı planlandı?
3: Bence olayların yani siyasal bir okuma yapacaksak olayların kronolojisine bir bakmak lazım. Şimdi Ekim 2023'te İstanbul İl Kurultayı oluyor. O para sayma görüntüleri zaten onunla başlayan bir iş. Sonra Ekim 2023'te bu şu andaki mutlak mutlana da konu olan ve iptal edilen İstanbul Kurultayı'ndan bahsediyoruz. İstanbul Kurultayı'na bir operasyon çekiliyor. İddia bu en azından. Ondan bir ay sonra Kasım 2023'te genel kurultaya bir operasyon çekiliyor. Ve genel kurultaya çekilen operasyon neticesinde gelen yeni ekip, İmamoğlu, Özel, Ağbaba, işte bu ekip, mevcut Başarır, bu ekip belediyeler 31 Mart 2024 seçimleri öncesindeki belediye başkan adaylarını belirleyen genel merkez haline geliyor. Sonrasında bir bakıyoruz ki biz belediyelerde birbirinden bağlantısız gibi görünen Adana'da bir Ceyhan Belediyesi oluyor, işte Eskişehir'de başka bir ilçe belediyesi oluyor, İzmir'de başka bir ilçe belediyesi oluyor, Manavgat oluyor, Uşak oluyor, İstanbul'daki XYZ belediyeler oluyor. Birbirinden bağlantısız gibi görünen belediyelerde bir anda bir tabiri caizse tırnak içerisinde bir yolsuzluk, irtikap, rüşvet, ihale çarkıyla bir havuz oluşturuluyor.
2: Sayın Vekil, özür diliyorum. İlter ayrılacak sanırım. O da sabah saatlerinden bu yana yoruldu bayağı. Çok bekletmeden İlter'i göndereyim. İlter çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
4: Teşekkürler Merve. Herkese iyi akşamlar, saygılar.
2: Çok teşekkürler. Hikmet Aydın ve İlter Yeşiltaş, kolaylıklar diyorum. Geçmiş olsun. Çok sağ olun.
3: Şimdi şunu söylüyorum. İmamoğlu davasını istisnai kılan temel özellik. Evet, bir kişisel zenginleşme meselesi. Evet, buradan siyaseti finansmanını dizayn etme, finansman üzerinden siyaseti dizayn etme meselesi. Ama buradaki temel kırılmalardan başlıcası organize bir suç olması meselesi. Tam olarak işte organize suçun hikayesi buradan neşet ediyor ve bir bakıyoruz ki biz tam da Cumhurbaşkanlığı, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı hülyaları içerisinde biz böyle bir tezgahı, kronolojik olarak böyle bir tezgahı CHP'nin kendi iç bütünlüğünde bu yakın silsilede görüyoruz. Ve ne oluyor? Karşımıza çıkan temel hikaye şu oluyor. İmamoğlu bir anda, ya aslında İmamoğlu bunların hepsinin böyle akşamdan sabaha olan bir şey değil bu. İmamoğlu bunların hepsinin ne anlama geldiğinde, nasıl bir dalgaya doğru gidildiğinin de farkında. Fakat zehirlenmiş bir özgüven, öyle bir özgüveni vardı ki zehirlenmiş bir özgüvendi. Ve bununla alakalı herhangi bir, fakat ta ki bu dalga artık real, somut bir şekilde mızrakın çuvala sığmadığı bir hikayeye dönmeye başladığında İmamoğlu bir anda, biz işte yani Amerikan başkanlık sisteminde değiliz. Amerikan başkanlık sisteminde ne vardır? Bir ön seçim vardır ama gerçek bir ön seçimdir o. Hukuki karşılıkları olan, fiili ve real siyaset karşılığı olan, böyle süzülerek gelen ve nihayetinde ilgili başkan adayının başkan adayı olmasına götüren bir ön seçimdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir şey yok. Türkiye başkanlık sisteminde, Cumhurbaşkanlığı sisteminde böyle bir şey yok. Bir anda tamamen inorganik bir şekilde ve antidemokratik bir şekilde tek bir adayla, ne kadar antidemokratik olduğunu ve ne kadar inorganik olduğunu da bence Mansur Yavaş açıklamalı. Tek bir İmamoğlu adaylığı üzerinde az önce belirtilen 14 bilmem ne milyon işte pusulanın karşılığı olacak şekilde bizim adayımız İmamoğlu'dur diye. Ya burada tamamen bir siyasal bir hikaye var. Hukuk mukuk CHP açısından yok, söz konusu değil. Bu siyasal bir iş ve siyasal bir işin temel merkezi aktörü de İmamoğlu. Bir İmamoğlu hikayesidir aslında bu. Ve İmamoğlu hikayesinin gelip dayandığı nokta Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir kirli para akışına, bir kirli para çarkına, o paranteze Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün siyasetini ve içindeki bütün siyasal aktörlerini esir alması, teslim alması ve zehirlemesi olayıdır. Dolayısıyla şimdi bütün bir siyasi partinin bütün hikayesini siz tek bir kişinin kişisel hırslarına o paranteze hapsederseniz, bugün içinden çıkamayacağınız bu rezilliklerle ve bu iç iktidar mücadeleleriyle karşı karşıya kalırsınız. Doğal bir neticedir, doğal bir sonuçtur bu CHP açısından.
2: Bunu şöyle geniş çerçevede sorayım. Şimdi bunu karar açıklandığında da biraz bahsetmeye çalıştım. Şimdi normal şartlarda belki daha salim ülkelerde

0: mesela bu kararın nedenlerini ve sonuçlarını konuşabilirsiniz ama biz konuşamıyoruz. Neden? Çünkü bunun bir mesela kurultayda şunlar yapılmış, şunlar tespit edilmiş, bunlar olmuş. Bunu CHP tabanına anlatamıyoruz. Anlatamıyorsunuz. Siz anlatabiliyor musunuz sokakta? Ben zannetmiyorum. Hayır. Ben sizin bunu anlatabildiğinizi zannetmiyorum bir vekil olarak. Çünkü anlatamıyorsunuz. Şöyle diyorlar size. Hayır, bu bir hukuk darbesidir. AK Parti'nin CHP yaptı, Erdoğan'ın CHP yaptı, bir darbedir diye bunu şu an bu söylemin üzerine kurmuşlar.
1: Ben biraz şununla irtibatlı görüyorum. Daha temelde bir sorun var CHP açısından. CHP'nin ontolojik kodları ile ilgili bir şey var. CHP o içinde barındırdığı elitlerinden kitlesine, kitleyi biraz daha ayırt ediyorum, ayırıyorum ama CHP elitleri layüsellik diye bir ontolojik koda sahiptir yıllardan beri. Layüssel, bana dokunamazsın diyor. Bana dokunduğun anda, ama yeni postmodern versiyonuna da sahip artık CHP, bana dokunabilir misin? Bana dokunduğun anda da ben bunu gayrimeşru ilan ederim. Ben bunu siyasal bir operasyon olarak ilan ederim ve etiketlerim, yaftalarım, kodlarım ve buna tabiri caizse buna hazırladığım, zaten üzerinde yıllardan beri hazırladığım, inşa ettiğim bir kitleyi de buna çok rahat bir şekilde ikna ederim. Hele hele sosyal medyadaki tuttuğum işte bir hikaye üretecek, daha özel bir hikaye anlatı üretecek bir zemini de var CHP'nin. Yani bu da işte akademiyası var. Yani kendince bir entelijansiyası var, kültürel unsurları var, kültürel araçları var ve en önemlisi de bol miktarda boğduğu, özellikle İmamoğlu siyasetinin boğduğu troll siyaseti var. Hı hı. Dolayısıyla bunların hepsiyle bütünleştirdiğiniz anda CHP kitlesini şu an buraya, buradan bir hakikat zeminine çekebilmeniz çok mümkün olmuyor. Şimdi, ama önemli olan şu var, biz gerçekten hakikati inşa edelim, ortaya koyalım ve neticesinde hakikat, suyun hangisi köpüğü, hangisi suyun gerçeği, o neticede ortaya çıkıyor. Ne zaman ortaya çıktı? Hiç olmayacağını söyledikleri, işte Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın en böyle işte negatif algılarla kodlandığı, yaftalandığı, Batı medyasının bunu inanılmaz bir şekilde beslediği 2023 seçimlerinde gördük daha en son bunu.
0: Ya bu arada 2023 seçimlerin hikayesi, şimdi tabii yakın tarihi hani daha iyi yaşadığımız için hepimiz ama hani yorumlarsınız artık 2023 seçimlerin hikayesi Erdoğan'ı yenmek olarak yazılmıştı. O yüzden de deniliyor ki hep aslında İmamoğlu aday olmak istiyordu ama yenemeyeceğini görünce bunu bu kadar erken yapmak istemedi. O yüzden Kılıçdaroğlu'nun aday müsaade edildi gibi bir genel olarak böyle bir
2: bu senaryoyu ilk defa duydum bak ha. Ya vallahi neler konuşuluyor.
1: İmamoğlu adaylık için yanıyordu.
0: İstiyordu işte.
2: Merve, sen kimlerle konuşuyorsun bunları?
0: Şimdi şu videoyu bir paylaşalım. Çok ikonik bir video çünkü. Daha doğrusu şöyle ikonik. Sonradan bakılınca çok ikonik olarak yorumlandı bu video. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Hatırlayalım o videoyu.
3: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
4: Teşekkürler Ekrem Başkanım.
5: Çok sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım.
4: Hadi başkanlarım, bismillah diyoruz.
5: Sağ olun,
3: teşekkür ederiz.
0: Buyurun yorumlayın Zafer Bey.
2: Şimdi bak, bu video Türk siyasi hayatının bak en önemli videolarından birisidir. Aslında söylenen bir yalanı, bir algıyı da çökerten bir videodur. Şimdi senin arkadaşların başka bir hikaye anlatmış ama asıl hikaye şu. Asıl hikaye, ya bu Kemal Kılıçdaroğlu zorla kendisini aday yaptı. Hı hı. Eğer Ekrem Başkan ya da Mansur Başkan'dan biri aday olsaydı biz bu seçimi alıyorduk.
1: Ben bunu duydum mesela.
2: Bunu söylüyorlardı.
0: Bu doğru.
2: Şimdi en popüler senaryo buydu.
0: Ama bu seçimden sonraki
2: Şimdi,
0: senaryo.
2: Şimdi bak, bu beyaz gömlekli, kolları sıvamış üçlü o seçimde şöyle bir taksimat yapmıştı. Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayıydı. Mansur Bey İç Anadolu ve işte Akdeniz'in daha İç Anadolu'ya yakın bölgelerinden sorumluydu. Ekrem Bey Karadeniz'den ve büyük şehirlerden sorumluydu. Bir tek Eflak Boğdan'a kimseyi atamamışlardı. Yani herkesin bir sorumluluk alanı vardı. İkisi Cumhurbaşkanı yardımcısıydı. Yani Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs 2023 seçimlerinde sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nu değil, çok popüler Ekrem İmamoğlu'nu ve Mansur Yavaş'ı da yendi. Yani sahaya 3 forvetle çıktılar o seçimde. Dolayısıyla,
0: ama CHP'ler bunu kabul etmiyor.
2: Dolayısıyla aday Kemal Kılıçdaroğlu değil de İmamoğlu ya da Yavaş'tan biri olsaydı seçimi alıyorduk tezi kendi içinde çelişiyor. Niye çelişiyor? Eğer öyleyse İmamoğlu ve Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu seçimi almasın diye çalışmadılar.

0: anlamına geliyor. Bu tezi kabul etmiyorlarsa. Öyle olmuyor mu?
1: Doğru.
0: Öyle oluyor. E çalıştı mı bu adamlar? Çalıştı.
1: Çalıştı.
0: Millet bunlara oy vermedi kardeşim. En azından yetkiyi Recep Tayyip Erdoğan'a verdi.
2: Masanın tamamını hatırlayalım.
0: E tabii canım.
2: Yani o masanın altı vardı, üstü vardı.
3: Burada affedersiniz.
1: Mansur Yavaş'a soracağım Ekrem Bey. Çok konuşuluyor Mansur Bey'in şu anki tutumu. Yani Mansur Bey'in yine bu son açıklamaları biraz ne denir, o çok etliye sütlüye karışmayan
3: nallına mıhına.
1: Evet,
3: nallına
1: yani,
3: mıhına herkesi memnun edebilecek.
1: Nasıl
3: ağır ol molla desinler ya da, uygulamasının
1: ne
3: devamı bu.
1: Mansur Yavaş.
3: Yani ağır ol molla desinler devamı. Fazla konuşmamak Mansur Bey açısından, iyi bildiğim kadarıyla konuştuğu zaman ortalık karışabiliyor. Meclis toplantılarında şurada burada yaptığı bazı konuşmalar var. Baktığınızda Allah Allah doğru mu görüyorum falan diyorsunuz. Ama bakın bence temel konu aslında şu. Bu üçlüyle alakalı Kemal Bey'i bir kenara koyalım. Sağ baştaki ve sol baştaki insanlar 2019'dan beri biri Ankara'nın biri İstanbul'un belediye başkanı. 2026 senesi Mayıs ayının son günlerine doğru yaklaşıyoruz. Bu arkadaşların o dönemki iddiaları, 2023'teki iddiaları ve bugünkü iddialarıyla alakalı bilmiyorum ama saflık mı bu? Bu arkadaşların İstanbul'da ve Ankara'da ne yaptıkları? İstanbul ve Ankara'daki hangi başarılarına dayanarak ya biz kazanırdık deme iddiaları olduğu bence ciddi bir problem. Bunu biraz önce sizin Abdurrahman Bey'e sorduğunuz soruyla bağlantılı bu. Yani ortada bir şeyler var. Bunu insanlara gereği gibi anlatamıyoruz. Bu algıyla alakalı bir şey. Ama Allah'a çok şükür Türkiye'de işte çıplak gerçek var nedir? Siz belediyelerde şurada burada bir takım şeyler yapmışsanız, kurultayda bir takım oyunlar yapmışsanız, bu yargının radarına girmişse, daha çok içeriden ihbarlarla, yargı gerekeni yapıyor. İşte belediyelerde de bir takım yolsuzluklar, şunlar bunlar varsa yine radara girerse, yine gereken yapılıyor. Ama esas soru şu. İşte İmamoğlu işte gelecek Cumhurbaşkanı, bir dakika neye dayanarak, yani İstanbul'da 7 senede bana ne yaptın? Ankara'da 6 senede 7 senede ne yaptın? Hiçbir şey yok ortada.
2: Nasıl
3: yani,
2: bir hikayesi var? Nasıl bir başarı? Nasıl bir başarı hikayesi?
3: Başarısızlık
2: var?
3: Üzerine algılarla oluşturulan bir hikaye var. Belki asıl problemimiz bu.
1: Şimdi bir süre daralıyor, o yüzden böldüm sizi, kusura bakmayın ama bunu vermem gerekiyor. Çünkü bunu hazırlamıştık, cumartesi akşamı da veremedik. Gündem o kadar kalabalık ki hakikaten kaldı böyle ama bunu vermek istiyorum. Şimdi Veli Ağbaba'nın Özkan Yalın, bu Uşak'taki mesele hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi tabanında da çok tepki çektiği, hatta işte bu parti tabanındaki mesajlara cevap verilmediğinin de bu Uşak ve Antalya'daki yaşanan olayların etkisi olduğunu söylüyorlar. CHP kanadından da burada pek çok kınama var. Veli Ağbaba'nın Özkan Yalın'la ilgili sözleri çok gündem oldu. Bir izleyelim, bir hatırlayalım, bakın neler söylemiş Veli Ağbaba.
4: Ben Özkan Yalın'ı tanıyorum. Özkan Yalın'a bakışımı da herkes bilir.
5: Özkan Yalın'a söylerim, defterini düner.
4: Ben Özkan Yalın'la hiç yıldızım barışmadım.
5: Özkan Yalın hepinizi yerle bir etti, süpürdü vallahi. Özkan Yalın'a da selam olsun.
4: Hiç yıldızım barışmadım. Bunu bütün mecliste milletvekili yapan herkes bilir.
5: Özkan Yalın toz yurtladı bunlara. Helal olsun Özkan Yalın'a.
4: İdare amirinde aday oldu, oy vermedim, aleyhine çalıştım vesaire.
5: Şimdi destan yazıyor Uşak'ta.
4: Özkan Yalın zengin bir adam. Yaklaşık 3 milyar serveti olduğu söyleniyor.
1: Yine Hüseyin Alemdar imzalı bir video.
6: Gerçekten çok başarılı.
0: Video ne kadar güzel bir alet değil mi?
1: Teknoloji mükemmel.
3: Arşiv.
1: Arşiv
0: ya,
1: var.
0: Şu çok garip. Bak diyor ki 3 milyar liralık diyor serveti var diyor. Ya şimdi Uşak bizim Anadolu'muzun güzide küçük illerinden biridir. Yani Özkan Yalın ne yapmış olabilir
1: ki? De 3 milyar,
0: 3 milyar liralık bir servete sahip olmuş.
3: Ercan.
0: Çok enteresan. Bir de Ekrem abi çok özür diliyorum. Siz nasıl sol sosyal demokrat bir partisiniz ki bayağı kalentör adamlar sizin partinizden milletvekili seçiliyor, belediye başkanı seçiliyor ya. Bu zenginliğe rağmen adam sevgililerinin maaşlarını da belediyeye ödetmiş.
3: Eyvallah da asıl soru şu değil mi? Nasıl olur da 3 milyarlık serveti olan bir adam pavyonunda çalışan insanların sigortasını belediyeden göster?
6: İşte o sayede 3 milyar serveti olmuş demek ki.
1: Yani, zenginler böyle zengin oluyor mu diyorsunuz? Yani öyle mi demek istediniz?
6: Öyle mi acaba?
0: Ya
6: bunu iddia eden herhangi biri değil ama.
3: Sosyal demokrasi.
6: Genel başkan yardımcısı bunu iddia ediyor. Niye gereğini yapmadınız?
3: Eve teslim edilen milyonlarla şunla bunla yani aday gösterildiği için parayla satın

0: ama şöyle kısaca.
1: Evet, geçenlerde Malatya'da da şey oldu, yani söylendi ya bu Veli Ağbaba meselesi ne olacak? Ben burada da söyleyeyim, Veli Ağbaba meselesi şu: müktesebat bu kadar kısıtlı, müktesebat bu kadar dar olunca insanda, üstelik geçmişte de çok ciddi nakısalar ve açıklar varsa, ki bu açıkları Malatyalılar da bilir, Malatya'da da bilinir bu açıklar. Hı hı. Bu açıklar varsa çok iddialı konuşmayacaksınız. Yani Özkan Yalın'la ilgili iddialı konuştuğunuz anda yarın öbür gün başka bir şey çıkar, çünkü açıklarınız var. Özkan Yalın pat diye patlatır, ondan sonra bunu toparlamaya çalışırsınız ama geçmiş videolar çıkar. Ya da Muhittin Böcek, Gökhan Böcek meselesiyle ilgili bir şeyler çıktığı anda, bu neden özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde olduğu da, Veli Ağbaba'yla niye özellikle Ege ve Akdeniz hikayesinin sürekli kesiştiğini de ben sadece bir soru olarak bırakayım. Çünkü CHP içerisinde belirli parsellemeler var.
2: Belki emekli olduğunda Ege'de bir sahil kasabasına yerleşmek gibi bir hayali
1: yani
2: var.
1: Yani sahil kasabasını satın alabilecek bir duruma kadar da gitmiş olabilir. O derecede gitmiş olabilir yani.
0: Çok teşekkür ediyorum Sayın Abdurrahman Babacan. Rica ederim, geldiğiniz için bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Sayın Ekrem Kızıltaş, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sayın Zafer Şahin, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz
2: ederiz.
0: İçin.
2: Herkesin bayramı mübarek olsun.
1: Hayırlı bayramlar olsun inşallah.
3: Evet, bütün Türkiye'ye, bütün İslam alemine hayırlı bayramlar. Cenab-ı Hak bu bayram vesilesiyle bizi daha güzel günlere kavuştursun.
0: Amin inşallah. Amin. İnşallah. Amin. Sayın Levent Ersunalı, size de çok teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim. Tekrar hayırlı bayramlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum bu saate kadar bizleri izlediğiniz için. Noktalıyoruz memleket meselesini. Tüm ülkemize, izleyicilerimize hayırlı, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde güzel bir bayram diliyorum. İyi geceler efendim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Amerikanlarından iyi geceler efendim. Bir günü nokta alıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı ile karşınızdayım. Yine saatler 2'yi gösterindik. Tüm Türkiye'nin konuştuğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler yaşanıyor? Bu konuyu değerlendirmeye çalışacağız konuklarımızla birlikte ve arkadaşlarımızın sağdan aktaracağı son bilgilerle, son kulis bilgileriyle birlikte. Malum tüm Türkiye özellikle CHP'nin kendi içerisindeki koltuk savaşını konuşuyor ve bu savaş neticesinde mahkemenin vermiş olduğu bir karar var, mutlak butan kararı ve bu çerçevede de yine geride bıraktığımız gün önemli gelişmeler yaşandı. Özgür Özel Manisa'da, İzmir'de bir miting düzenledi. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde de oldukça önemli hareketlilikler vardı ki geride bıraktığımız dakikalarda Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. Bayram tebriki mesajını paylaştı. Birazdan tüm detayları değerlendireceğiz ama önce son 24 saatte neler yaşandı hızlıca bir haberimizle bakalım.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri.
2: Kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede. Bu da 40 gün gibi bir süredir.
3: CHP'de mutlak butlan krizinin ardından yaşanan bölünmede taraflar stratejilerini netleştirmeye başladı. Genel merkeze gelme hazırlığı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, 38. kurultay öncesi eski parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin göreve iadesi için dilekçe verdi. Dilekçe kabul edildi. Eski parti yöneticileri görevine dönecek. Tahliye geriliminde ağır tahribat alan genel merkezde ise temizlik ve onarım çalışmaları tamamlanmak üzere. Kılıçdaroğlu'nun genel merkez çalışanlarının maaşlarının ödenmesi talimatını verdiği öğrenildi.
4: Buradayım be buradayım. Buradayım.
3: Özgür Özel destekçileri tarafından genel merkezden kaldırılan Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yeniden asıldı. Özgür Özel'in adı ise her yerden kaldırılıyor. 12. kattaki makam odasında genel başkan isimlikleri değişti. Kılıçdaroğlu'nun ismi partinin resmi sitesine de genel başkan olarak eklendi. Genel merkeze bayramın ikinci günü olan 30 Mayıs Cumartesi gitmeye hazırlanan Kılıçdaroğlu, CHP'li vekiller Sevda Erdan Kılınç, Barış Bektaş, Hasan Öztürk,

0: Türkmen, Ali Fazlı Kasap, Deniz Demir ve Hüseyin Yıldız'ı da siyasi partilerle bayramlaşma programlarında görev alacak isimler olarak belirledi.
1: Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir, şimdi geliyor.
0: Kılıçdaroğlu 1 Haziran'da parti meclisini toplayacak. O toplantıda yeni A takımını da belirlemesi bekleniyor. Sık sık arınma çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluklarla mücadele komisyonu kuracağı iddia edildi.
1: Ben Kemal, geliyorum.
0: Kılıçdaroğlu'nun helallik isteyen ve özür dileyen CHP'lileri affedeceği, ancak kendisine bela okuyan CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'a ise tüm kapıları kapattığı öne sürüldü. İhraç listesinin başında Başarır'ın olduğu konuşuluyor. Ve Özgür Özel cephesi. Bayramı memleketi Manisa'da geçirmeye hazırlanan Özel, CHP'li seçmenlerden destek arayışına da başladı. İzmir'de düzenlediği miting öncesinde ortalık karıştı. Valiliğin yasaklama kararına rağmen meydana girmek isteyen bir grup polis barikatlarını zorladı. Bir provokatörün Toma'nın üzerine çıkıp tekmelediği görüldü. CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye gerilimiyle ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de ilk kez konuştu. CHP içindeki tarafların kendi aralarında anlaşamadığını belirten bakan, güvenlik birimlerimiz siyasi bir tartışmanın tarafı olamaz, mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı dedi.
2: Şimdi yaşananları değerlendireceğiz. Tabii yeni açıklamalar var ve yeni yaşanan sıcak gelişmeler var. Kılıçdaroğlu cephesinden özellikle nasıl harekete geçecek o beklenirken, Özgür Özel ve ekibinin nasıl yol alacağı, yeni planları neler, buna dair gündemde önemli başlıklar da var. Bunları konuşacağız konuklarımızla birlikte. Onlara da hoş geldiniz demek istiyorum. Avukat Meltem Nurçevik, hoş geldiniz.
3: Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Gazeteci Mustafa Ertekin de bizlerle, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
2: Yine Ankara stüdyomuzda da kıymetli bir isim bizlerle. Avukat Eyüphan Korkmaz da Ankara'dan bizlerle olacak. Sayın Korkmaz, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
2: Şimdi tabii şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda şöyle bir durum söz konusu. Evet, bir parti var ama iki genel başkan var. Resmiyette Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkemenin verdiği karar neticesinde de genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ama hala Özgür Özel ve ekibi, onu destekleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel'miş gibi hareket ediyor. Özgür Özel de böyle hareket ediyor ki zaten sosyal medya hesabında da böyle bir durum söz konusuydu. Hala da geçerliliğini sürdürüyor ama hem CHP Genel Merkezi'nde hem de resmi pek çok internet sitesinde, sayfada artık CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak geçiyor. Bir gerçek daha var ki Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı. Malum yapılan seçimde hemen apar topar bir seçim yapıldı ve Özgür Özel CHP'nin grup başkanı seçildi. Ama orada da bir şaibe durumu söz konusu. Neden? Çünkü CHP'lilerin bu konuya itirazları var. Detayları konuşacağız. Birazdan İlter Yeşiltaş sahadan da son notları bizlerle paylaşacak. Ama öncelikle yaşananları belki değerlendirmek gerekirse, Mustafa Ertekin, şimdi bir hayli karışık durum. En başından evet. beri söylüyoruz. CHP'lilerin başlattığı bir yargı süreci. Hatta evet. öncesinde CHP'lilerin başlattığı bir iç kavga.
6: Tabii.
2: Ardından yargıya taşınan bir süreçten bahsediyoruz yine CHP'liler tarafından ve mahkemede bu konuyu delillendirenlerin hepsi yine CHP'li ve mahkemenin vermiş olduğu karar neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan isim de CHP'li. Yani 13 evet. yıl CHP'de genel başkanlık yapmış bir isim. Cumhurbaşkanı adayı olmuş. Bunun yanı sıra partide pek çok önemli görevlerde bulunmuş. Evet. bir isimden bahsediyoruz. Ama bu sanki böyle değilmiş gibi, bir kayyum atanmış gibi, dışarıdan bir müdahaleymiş gibi, hükümetin başlattığı bir savaşmış ya da yargı kararıymış gibi de gösteriliyor.
4: Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kesimi yargı kararının ne anlama geldiğini, yani mutlak butlan kararının ne anlama geldiğini ya anlamıyor ya da anlamak istemiyor. Bir kere bunu vurgulamak lazım. Birincisi, burada ortaya konulan, yani mutlak şimdi daha önce hatırlayınız, yerel efendim yargı şöyle demişti, dava konusuz kaldı demişti. Hı hı. Ama istinafta ortaya çıkan, yani İstanbul'daki efendim yapılmış olan il kongresi, efendim delegelerin iradesinin sakatlanması meselesi ve diğer birçok bilgi belge, yani üç mahkemeden de dokümanları alındı, incelendi. Şimdi burada ortaya çıkan şey şu: delege iradesinin sakatlandığı yönünde davanın konusuz kaldığı inandırıcı ve isabetli bulunmadı. Bir de zaten bakarsak Anayasanın 69 Siyasi Partiler Kanunu'nun 4 ve 83. maddeleri burada ne diyor? Demokrasi esas ve ilkelerine uyulsun, yani eşitlik ilkesi korunsun ibaresi bulunan hükümler var. Şimdi bunlar varken siz pavyonda delegeye para veriyorsunuz. Pavyonda bilmem işte iradeyi değiştirmeye çalışıyorsunuz. Daha sonra yapılan tabii ki oylamada da bazı usulî hatalar oluyor. Şimdi burada şikayetçi kim? Sizler güzel buyurdunuz. Şikayetçi burada yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri, Cumhuriyet Halk Partili eski belediye başkanı, Cumhuriyet Halk Partili parti meclis üyeleri şikayette bulunuyor. Yargı ne yapacaktır? Bir dilekçe veriyorsunuz. Kıymetli hukukçumuz da burada. Dilekçe veriyorsunuz. Diyorsunuz ki burada irade sakatlanmıştır. Usul ve esaslar, yani 69-4 siyasi partiler, Anayasanın 69 siyasi partiler kanunun 483 çiğnenmiştir diyorsunuz. Ne yapılması gerekiyor burada? Burada bir soruşturma yapılıyor. Ama şunu karıştırıyor bazı Cumhuriyet Halk Partileri bilinçli olarak. Yani bilinçli olarak bunu yapıyorlar. Özellikle Ekrem İmamoğlu tayfası bunu bilinçli olarak yapıyor. Diyorlar ki efendim bir Asliye Hukuk Mahkemesi böyle bir kararı veremez diyor. Ama şunu unutuyorlar. Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi, sandık kurulur, oylama yapılır. Oylama yapıldıktan sonra sandıktan çıkan iradenin efendim tespiti yapılır ve beyan edilir. Orada görevi sona erer ve mazbata düzenlenir. Ama usulü hataları bırakın, seçimin ruhuna hile karıştırmış iseniz bu ayrı bir dava konusudur. Şimdi seçimin ruhuna dava karıştırıp da efendim bunu Yüksek Seçim Kurulu buna karar versin dediğiniz zaman bu olmaz. Çünkü işte para aldım diyen var, rüşvet verdim diyen var, telefon aldım diyen var, verdim diyen var. Birçok beyan var burada. Bu beyanları değerlendirecek merci Yüksek Seçim Kurulu değildir. Şunu da ifade etmek lazım. Ve bu akşam bunu özellikle söylemek istiyorum. Gerek sosyal medyada, gerek bazı yayın organlarında, işte kendine has yayın organları diyeyim ben onlara, söz hakkı doğmasın diye çıkıyorlar, diyorlar ki efendim bu meseleyi getiriyorlar. Bugün Özgür Özel'in de Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığı bir küstahlık var. Diyor ki işte efendim buradaki butlan işte sultan meselesi gibi bir şeyler söylüyor. Bu küstahlık kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin %52 oyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanı'na siyasi parti genel başkanlığı yapmış, şu an milletvekili sıfatını taşıyan, Manisa milletvekili sıfatını taşıyan bir kişinin kalkıp bu kadar hadsizce sözler etmesi o meydanlarda ben kabul etmiyorum. Bir cumhuriyet çocuğu olarak kabul etmiyorum böyle bir
2: şimdi
4: şeyi.
2: Onun da ötesinde şöyle bir durum da var.
4: Kavga kimin?
2: Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin
4: tabii
2: 13 yıl genel başkanlığını tabii yapmış. Her defasında onlar da vurguluyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, kurucusu olduğu parti, Cumhuriyet'in kurucu partisi diye kendilerinin özellikle her savunmalarında ya da söylemlerinde, nutuklarında tabii bunu görüyoruz. Ama bugün Özgür Özel'in hani parti genel merkezi önünde bu fotoğrafın indirilirken yaşanılanları bir tarafa tabii koyalım. Bugün Özgür Özel'in o konuştuğu meydanda yine hain Kılıçdaroğlu, hain Kılıçdaroğlu sloganları
4: hain
2: atılıyor.
4: Hainse 13 yıl başınızda niye tuttunuz derler insanlara.
2: Yani bu Atatürk'ün kurucusu olduğu bir siyasi partinin genel başkanına yapılmış bu saygısızlığa da sessiz kalması büyük tepki çekti Özgür Özel.
4: Şunu da ilave etmek istiyorum. Şimdi bu kavga efendim bir başka siyasi partinin, bir başka kurumun kavgası, Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki kendi iç meseledir. Sayın Çelik de ifade etti bunu. Bu kavga kendi içinizdeki efendim al-ver kavgası, delege iradesini sakatlama kavgası, koltuk kapma kavgası, Cumhurbaşkanı sen olacağım, ben olacağım, aday olacağım, aday olmayacağım kavgası iken getirip bunu efendim hükümete veyahut da efendim Cumhurbaşkanlığı makamına atfeder şekilde veya yargı Sayın Akın Gürlek'e karşı bu pervasız tutumu asla ve asla kabul edemiyorum. Çünkü Sayın Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak yargı kurumlarının efendim işlevsel işleyişini koordine etmek durumunda olan bir bakan. Şimdi kalkıp siz meydanda efendim bir siyasi şeyle saikle kalkıp suçlayıcı şeyler söylerseniz o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki kavgayı başka yerlere sıçratarak gündemi değiştirme gayretleri.
2: Şöyle bir siz tecrübeli bir gazetecisiniz, evet. Haliyle Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olan Özgür Özel'in hem genel, evet, genel başkanlığı döneminde hem de şimdi, yani bu kadar çok sürekli kendi içlerinde yaşamış olduğu konuları, işte konular üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaretlere, Cumhur İttifakı'na yönelik hakaretlere, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'e yönelik hakaretlere taşıması işte her tuşa basmak olarak yorumlanıyor ya. Ama bunun altında ne yatıyor? Yani Özgür Özel'in bu gerçeklikler karşısındaki çaresizliğini mi gösteriyor?
4: Bunun altında yatan şey siyasal vesayet. Şimdi söyleyeyim bunu. Bakın Ekrem İmamoğlu, yani Aziz İhsan Aktaş davasına bakalım, efendim İBB davasına bakalım, İBB iktisadi teşekkülleri yani davalarındaki ortaya çıkan çağın rezaletlerine baktığımız zaman bu pisliği temizleyecek bir savunma mümkün değil. Yani bunları anlatmak, bunları savunmak, bunları efendim kalkıp da yok saymak mümkün olmadığına göre bir tek şey kalıyor geriye, külli inkar politikası. Efendim bunu neden yapıyor? Çünkü bakın hatırlayalım, 2023 seçimlerinden önce bir şey başlattılar, bir değişim politikası diye CHP içerisinde. Değişim,
2: İmamoğlu başlattı bize.
4: İmamoğlu başlattı. Bir Zoom toplantısıyla İmamoğlu'nun liderliğinde bir efendim kalkışma başlatıldı. CHP içindeki bir kalkışma. Kimleri seçtiler? İşte delegelerin iradesini bir takım efendim bugün ortaya fahaş edilmiş çıkmış meselelerle delegelerin iradesini ya parayla parti satın almak, parayla parti iradesini değiştirmek, oradan efendim Türkiye'nin yönetimine gelmek, oradan da emellerle ulaşmak gibi kirli bir hayal peşinde koşulduğunu yargılama sürecinde ortaya çıktı. Bu şimdi çıktı. Peki Özgür Özel Bey'i bu kurultayda kim seçti? İşte o satın alınmış veyahut iradesi sakatlanmış diyelim, satın alınmış demek biraz belki ağır olur bazıları için. İradesi sakatlanmış delege seçti. Dolayısıyla orada her çarşamba günü gidip efendim rutin şekilde ziyaret etmesi, oradan emir direktifleri alarak çıkıp sinirli bir şekilde orada Silivri'nin notarlarının ortasında basın toplantısı yapıp, ya ben sorarım aziz büyüklerime ve aziz milletime sorarım. Bir insanın babası yatsa her çarşamba rutin oraya ziyarete gitmez, gidemez ya. Hasta olur. Veyahut da evde bir işi olur. Veyahut da bir şey işte yapacakları olur. Siz her çarşamba günü kalkıyorsunuz, ta Ankara'dan geliyorsunuz, ziyaret ediyorsunuz. Ondan sonra medya önüne çıkıp ağzınızdan salya sümük, efendim ağzınıza geleni söylüyorsunuz. Kime söylüyorsunuz? Bakın yargımıza. Bu stüdyoyu yayın olsun diye ışıklandıran, bu ışıklar kapatıldığı zaman kapkaranlık olur, yayın olmaz. Adalet de öyle bir mekanizmadır. Adaletin ışığını büker kapatırsanız
2: o halde
4: herkes zifiri karanlıkta kalır.
2: Şöyle mi demeliyiz? Yani Özgür Özel İmamoğlu vesayetinin
4: tabii
2: altında.
4: Siyasi vesayeti peki vardır. Bugün de kurtulamayışının halen o meydanlarda, işte bugün ekrana getiriyorsunuz. Böyle kendisini sanki efendim Hollywood yıldızı gibi bir gömlekle çıkıp şov yapmasının temel sebebi işte İmamoğlu'nun o seçtirdiği belediye başkanlarının desteklemesi. O efendim parti meclisinde İmamoğlu'na taraf olabilecek kişilerin kendinin etrafında tutması, konsolide etmesi için bir gayret olarak görüyorum.
2: Bu arada bu görüntüleri, yani kendisinin o yağmurda yürümesi, işte beden dilini bazı hareketlerle kullanması vesaire, artık İmamoğlu değil ben varım şeklinde yorumlayanlar da var. Döneceğim yeniden yorumlarınızı almaya.
4: Kavga,
2: özellikle
4: kavga büyüyecek demek ki.
2: Kıymetli hukukçularımızın görüşlerini de alacağım. Merak ettiğimiz bazı sorular var ama genel merkezde bizleri bekliyor İlter Yeşiltaş'la Hikmet Aydın. İlter kolay gelsin, hoş geldin önce.
5: Teşekkürler Tahir Nan. Kolay gelsin, yayınlar.
2: Çok teşekkürler. Şimdi hazır onunla başladık. Bu arada Kılıçdaroğlu cephesinden bu İmamoğlu'yla ilgili bir İmamoğlu dosyasıyla ilgili bir açıklama şu ana kadar henüz yok, değil mi?
5: Yok, henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
2: Çünkü ilk gündem başlıklarından birisi muhtemeldir ki bu dava dosyası olacaktır Kılıçdaroğlu'nun göreve geldikten sonra. Peki İlter, şimdi geride bıraktığımız gün sana veda ederken genel merkezde kimse yoktu. Muhtemelen şu an orada hala aynı hava mı hakim? Yani Kılıçdaroğlu ekibi hala gelmedi mi?
5: Bugün geldiler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı buradaydı. Süreç tabii ki devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na hazırlanıyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri ve avukatı da yine bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldiler. Tabii bir fiziki değişiklik de söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Önceki yönetime dair ne varsa tahliye edildi haliyle. Yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte, mahkeme kararıyla göreve gelmesiyle birlikte Özgür Özel'in fotoğrafları odalardan işte indiriliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları asılıyor. Bu yönde bir fiziki değişiklik var. Tabii bugünün en önemli konusu aslında Tahir Nan, grup başkanlığı seçimi konusu. Geride bıraktığımız saatlerde programda aktarmıştık son dakika bilgisi olarak. Çok önemli bir konu bu. Özgür Özel kapalı grup toplantısında 95 milletvekilinin oyuyla burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yapılan kapalı grup toplantısında grup başkanı olarak seçilmişti. Grup başkanlığı ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayların itirazı vardı. Bu seçimin usulsüz olduğunu iddia ediyorlardı. Ve nihayetinde bu konuyla ilgili adım attılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla Kılıçdaroğlu'nun hukukçu kurmayları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na grup başkanlığının iptali için bir dilekçe verdi. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir dilekçe verdiler. Şimdi bu konu Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalı hale geldi.
2: İlter, peki gerekçeleri ne? Bu konuyla yani, ilgili neden geçersizdir, usulsüzdür deniliyor? Çünkü yani Özgür Özel aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manisa milletvekili ve meclisteki milletvekilleriyle yapılan bir seçim. Burada itiraz ettikleri nokta tam olarak ne?
5: Şöyle, grup toplantısı gündemi önceden belirlenir, genel başkan toplar ve onayı gerekir şeklinde bu gerekçeyle, yani grup toplantısının gündeminin önceden belirlenmediğini savunuyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukukçu kurmayları. Bu nedenle de itirazda bulundular. Zaten bunun işte bu grup başkanlığı seçiminin usulsüz olduğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir hukukçu kurmay ifade etmişti. Bu iddiasını dile getirmişti. Bu konuyla ilgili bir adım atmaya hazırlandıklarını geçtiğimiz yayında ifade etmiştik. Hı hı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu konu tartışmalı bir hale gelecek gibi görünüyor demiştik. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu cephesi dediğim gibi bu seçimin usulsüz olduğunu savunuyor. Yine bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen dilekçede Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali istendi ve buna gerekçe olarak da grup toplantısının gündeminin önceden belirlenmemesi olarak ifade ediliyor. Tabi burada yani yapılan bu başvuruyu meclis değerlendirecektir ve nihayetinde yeni bir durumda ortaya çıkacaktır. Tabi bize takip ediyor olacağız.
2: İlter, peki şunu merak ediyorum. Konuklarımın da belki sorusu olacaktır ama öncesinde şimdi grup başkanı seçilmesiyle birlikte, yani bu harekete geçmeleriyle birlikte Özgür Özel ve yönetiminin, ekibinin zaten mahkeme kararını, mutlak mutlak kararını tanıdığını ifade etmiştik. Onlar da bu şekilde ifade etmişlerdi, Kılıçdaroğlu ekibi. Hatta Kılıçdaroğlu'nun yakın...
5: Bir hukuki gerçeklik var sonuçta Tahir İnan.
2: Tebrik edenler bile olmuştu mesela. Buna... Doğru bir şey yaptı. Gitti grup yeniden, hani eski görevi de oydu. Tebrik edenler bile olmuştu Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerde.
5: Kemal Kılıçdaroğlu da hatta hayırlı olsun demişti Tahir İnan.
2: Bizzat Kılıçdaroğlu da hayırlı olsun demişti.
5: Evet. Kemal Kılıçdaroğlu da grup başkanlığı hayırlı olsun demişti.
2: Ama ne
5: Kemal
2: oldu peki bu noktaya geldi?
5: Sayın Özgür Özel'in
2: milletvekillerinin itirazı mı, Özel'in
5: başkanlığı
2: tutumu mu oldu?
5: Şöyle, şimdi bu konu tabii partide tartışmalara neden olabilecek konu. Neden? Çünkü bir grup toplantısı yapılacak önümüzdeki salı günü. Bayramdan sonraki ilk salı günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı oluyor. Şimdi burada grup toplantısında kim konuşacak? Bir yanda mutlak mutlak kararıyla yeniden genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu, şu anda hukuken partinin genel başkanı. O mu konuşacak, yoksa partinin 95 milletvekilinin oyuyla seçilen grup başkanı Özgür Özel mi konuşacak? Şimdi burada bir tartışmalı bir durum ortaya çıktı. Bununla ilgili yine tartışmalar sürerken, dediğim gibi, Kemal Kılıçdaroğlu cephesi bu durumdan rahatsızdı. Ve bunun usulsüz olduğunu iddia ediyorlardı. Ve bu nedenle de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu yönde bir dilekçe sundular. Şimdi bir de şu konuşuluyor, tabii Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre bir dilekçe verildi ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun da grup başkanlığından Özgür Özel'i azledebileceği ifade ediliyordu. Yani bu hukuken mümkün mü diye kendilerine sorduğumuzda evet mümkün yanıtını almıştık. Kılıçdaroğlu'nun hukukçu kurmayları böyle diyordu. Tabii bir yandan da şöyle, şimdi grup toplantısı önemli. Grup toplantısında kim konuşacak sorusunun cevabı aranırken, yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler genel başkanın olduğu yerde grup başkanı ne diyebilir şeklinde de bir değerlendirmede buluyorlardı. Yani bu tartışmalı bir konuydu Tahir İnan ve nihayetinde bir adım atılacağı bekleniyordu. Yani malumun ilamı oldu aslında. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki bu usulsüz bir seçimdir. Gündem önceden belirlenmesi lazım grup toplantısında ve gündem önceden belirlenmedi. Bu nedenle usulsüzdür ve grup başkanlığının Özgür Özel'in grup başkanlığına son verilmelidir diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Kendisinin ıslak imzasıyla zaten bu dilekçe meclise sunuldu. Artık meclis nasıl bir karar verecek, nasıl değerlendirecek, onu da bayramdan sonra göreceğiz.
2: Bir de şöyle bir durum var İlter. Aslında kıymetli hukukçularımız da burada, hatta onlara da Eyüphan Bey, sizin de bu konudaki görüşünüzü almak isterim. Baktığımızda YSK'nın buradaki rolü biraz önce paylaştık aslında, Mustafa Bey de paylaştı. Ama bir mazbata durumu söz konusu. Şimdi mahkeme kararıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun mazbatası yeniden geçerli mi oldu? Yani 2023 yılında Özgür Özel'in seçilmesiyle birlikte artık iptal olan mazbatası. Şimdi böyle bir tartışma da gündeme getiriliyor, konuşuluyor.
5: Şöyle, tabii hukukçuların buna daha sağlıklı cevap vereceğini düşünüyorum.
2: Eyüphan Bey yanıt veriyordu İlter. Sen ağzından lafı aldın.
5: Öyle mi? Pardon. Pardon.
6: Tabii burada bir 38. olan genel kurulu hadisesi söz konusu olmuştu. İşte 4-5 Kasım 2023 yılında o hali hazırda 2,5 yıl boyunca devam eden bir süreçti. Tabii başlayan bir yargı süreci söz konusu oldu ve ilk derece mahkemesi bu talebi reddetmişti. Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi 3 hakimle vermiş olduğu ve oy birliğiyle vermiş olduğu kararla ve tedbir uygulayarak 38. olan genel kurulu ve oradaki hem genel başkanı hem parti yönetimini, MYK'yı, MKYK'yı ve yüksek disiplindeki görevlerini geçersiz kabul etmiş oldu. Ve 37. genel kurulda, yani Temmuz 2020 tarihinde 1251 delegenin oyuyla seçilmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevinin aynı şekilde devamına karar verdi. Bu önemli bir hadise. Yani 38'i kabul etmedi olağan genel kurulu, 37. olağan genel kurulun devamına karar verdi. Süreç bundan ibaret. Tabii devam eden bir yargısal süreç var. Yeniden mazbata verilmesi hadisesi söz konusu olmayıp 37. olağan genel kurulda alınmış olan yetkinin aynı şekilde bu süreç içerisinde, bu araf süreci içerisinde, mahkeme süreci, yargısal süreç kesinleşene kadar göreve en son geçerli olan, hukuken geçerli olan 37. olan genel kurulda belirlenmiş olan genel başkan ve parti yönetimindeki şahıslara bu görevi tevdi etmiş oldu. Yani bir kayyum atanması, dışarıdan bir üçüncü bir şahsın atanması hadisesi söz konusu değil. Az önce konuklarımız da ifade ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıl genel başkanlık yapmış olan ve en son Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterilen ve çok ciddi bir oy almış olan bir şahsa parti tekrar tevdi edilmiş oldu. Bu şekil ilerleyen bir

0: Süreç söz konusu. Tabi bu grup başkanlığı seçimi mevzu ayrı bir hususta değerlendirilebilir. Tabi orada
1: yani Türkiye şöyle o zaman şöyle söyleyebiliriz. Hani 22. maddesi 37. var. Kurultay'da alınan o mazbatası hala geçerli. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar şimdi genel başkanlık görevini yürütmüştü? 13 yıl 170 gün mutlak buttan kararı, yani mahkemenin kararı tevdi edildikten sonra o 170 günün üzerine artık 13 yıl 170 günün üzerine eklenmeye başladı. Yani devam ediyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 13 yılı aşkın bir süredir CHP Genel Başkanı. Yani kanun bize bunu söylüyor. Mahkeme kararı da bunu söylüyor. Özgür Özel hiç yokmuş gibi.
0: Doğrudur.
1: Değil mi?
0: Evet. O gerekçede belirtildiği gibi orada işte iradenin fesada uğratılması. Tabi baktığınız zaman irade fesadı kavramı soyut bir kavram ama bunun içeriği gerekçede 20 sayfalık Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçesinde açıkça belirtilmekte. Hem Ankara'da hem İstanbul'daki Asliye Ceza Mahkemeleri yargılamalarında somut deliller söz konusu. Bu delillerle desteklenen argümanlar var. Bunu Bölge Adliye Mahkemesi yeterli buldu. Ayrıca
1: peki, o 10 Şubat ilgili, 2025 tarihli yani, Ankara Cumhuriyet Ceza davası ile ilgili var. Karar beklenmeden, karar çıkmadan Yargıtay karar verebilir mi?
0: Bunu eğer mevcut deliller yeterli bulursa karar verebilir. Ama şunu şu an süreç temyiz aşamasında Yargıtay'a intikal oldu. Yargıtay'ın verebileceği kararlar içerisinde, seçenekler içerisinde Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını oy birliğe vermiş olduğu kararı aynı şekilde onayabilir. Ve böylece bu süreci kemale erdirebilir, nihayete erdirebilir. Bu kararı bozup İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararı yerinde bulabilir ve diyebilir ki hayır, ben 38. olan genel kurulu orada almış olan kararları yerinde buluyorum, bir irade fesadı yoktur diyebilir. Bu da farklı bir süreç. Bir diğeri de az önce de ifade ettiğiniz gibi şunu diyebilir, esastan bozabilir, diyebilir ki bu soruşturmalar var, ceza mahkemeleri var, bunlar neticelensin, bunun neticesine binaen, ki genelde ceza mahkemeleri hukuk mahkemelerini bağlayan bir süreçtir. Çünkü yarın öbürsü gün o ceza mahkemelerinde kişiler diyelim beraat ettiler. Öyle bir durumda bu buradaki o dayanaklar biraz zayıflamış olacak. Bunu da diyebilir. Az önce ifade ettiğiniz gibi. Dolayısıyla esastan bozup da yollayabilir. Bu açıdan bu üç olasılığı değerlendirdiğimiz zaman Özgür Özel Bey'in tüzük gereği 40 gün içerisinde hemen olağan genel kurula gidelim şeklindeki bir yaklaşımı reel bulmuyorum bir hukukçu olarak.
1: Şöyle bir durum da var.
0: Özellikle bu şekilde arafta olan
1: yarım kalmasın cümleniz. Buyurun.
0: Arafta olan bir hukukçu süreç, evet, arafta olan bir hukukçu süreç varken ve bahsettiğim bu üç olasılıkta hukuki realitesini sürdürürken sizin yapacağınız yeni bir genel kurul ayakları yere basmayan bir genel kurulu olacaktır. Her zaman tartışmaya açık olacaktır.
1: Meltem Hanım, bir de şöyle bir durum var. Zaten yargıya bu konuyu taşıyanlar ve bunun ardından bizzat bu konuları itiraf edenler, yani rüşvet alanlar, rüşvet verenler pek çoğu biz aldık diyor, pek çoğu biz verdik diyor ve bunları söyleyen isimler böyle sıradan delegeler de değil. Bunların yani kerli ferli siyasetçilerden bahsediyoruz. İşte Bitlis İl Başkanı'nı mesela, o konuşması hala hafızalarda. En son Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın bizzat kendi açıklamaları var. Haliyle bunların hepsi mahkeme için zaten somut bir bilgi. Tabii. Devam eden ceza mahkemelerinde vermiş oldukları ifadeler, yapmış oldukları itiraflar, değil mi?
2: Tabii, yani davacılar ve davalılar olarak yani iki taraf da zaten CHP'nin içinden ve tanıklar da yine onlardan. Zaten tanık da dinlendi bu dosyada. Yani itiraflar oldu. Biz de bunları bir kamuoyu olarak zaten duyduk, bildik. Bu şekilde söyleyeyim ama şeyi söyleyeceğim. Mesela Yargıtay konusuyla alakalı şunu söylemek istiyorum. Hani belli başlı sayın meslektaşım hani böyle olabilir, şu şekilde olabilir şeklinde söyledi ama belki de Yargıtay'ın karar vermesine hiç gerek olmayacak. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ilk işlerden biri zaten avukatları azletmek oldu. Belki de temiz başvurusu geri çekilecek.
1: Bir de öyle bir durum var değil mi?
2: Ki kaldı ki yani
1: sonuçta
2: şöyle.
1: Yargıtay'a

0: yaşayan CHP'nin avukatlarıydı.
1: Evet ya şöyle, ama Kemal Kılıçdaroğlu bunu stratejik olarak yapar mı? Bu önemli bir soru işareti. Neden diyeceksiniz? Bu aşamada çünkü tedbiren evet genel başkanlık koltuğunda bir kurultay meselesi var. Yeniden kurultaya gidilecek mi? Ya da Özgür Özel tarafından karar kesinleştikten sonra olağanüstü kurultay talebi gelir mi? Delegelerden imza alınır mı? Bunlar tabii detaylı olarak açacağım bunları, ama şimdi eğer biz bu noktada, örnek veriyorum, hani bu günler konuşulduğu için söylüyorum, 40-45 gün sonra ya da diyelim 3 ay sonra aynı delegelerle, yani 38. kurultaydaki delegelerle seçime gidilmesi halinde, ya Sayın Kılıçdaroğlu da bunu düşünür. Bu delegeler zaten hali hazırda Özgür Özel genel başkan olarak seçmiş delegeler. Stratejik olarak bunu düşünür diye düşünüyorum. Bu sebeple temiz etmesi, temiz başvurusunu geri çekmemesi, hukuki olarak değil ama stratejik olarak belki de evet olabilir. Şimdilik temiz edelim. Daha sonra biz bu aşamada işte mahalle delegeleri, ilçe delegeleri, il delegeleriyle beraber yeni bir delege kuralım. Yeni delegelerle yeni bir kurultaya gidelim.
0: Orada çok özür dilerim. Yargıtay'a, yani temiz edilen bir dava söz konusu.
1: Şu an temiz edildi.
0: Olan, değil mi?
1: Aynen.
0: Yargıtay'da,
1: evet.
0: Yargıtay karar vermeden
1: temizden feragat edilebilir.
0: Kurultay kararı alabilirler.
1: Ya şöyle, şimdi bu noktada farklı hukukçulardan görüşler duyduk. Kimi şunu söyledi, mahkemenin, yani bölge adliye mahkemesinin tedbiren karar verirken Kemal Kılıçdaroğlu ve işte parti mecliste bu yetkiyi vermesi gerekirdi özel olarak diyenler var. Kurultaya gidebilir diyenler var. Burada Hasan Öztürkmen sanırım bir açıklama yaptı. Dedi ki tedbir kararı varken kurultaya gitmeyi doğru bulmuyoruz. Gitmeyeceğiz şeklinde bir açıklama yaptı. Kararları değişir mi bilmiyorum. Ya kaldı
2: hukuken
1: ki en başa
2: de
1: döndüğümüzde
2: değil demişti.
0: Hukuken de doğru değil. Onların ifadesi.
1: Anladım. Geri döndüğümüzde zaten, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında zaten bu genel başkanlık, geçici genel başkanlık diyebiliriz, bunu kabul etme zorunluluğu da yoktu. Bundan feragat edilebilirdi. Kendisine bu noktada da telkinlerde bulunuldu. Sen bu görevi kabul etme, feragat et diyenler de oldu. O zaman ne yapılacaktı? Kayyım tayini istenebilirdi mahkemeden veya kurultaya götürülecek bir heyet tayini istenebilirdi.
0: Çağrı heyeti.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi takdiri, kendi değerlendirmesi, kabul etti. Bu aşamada kurultaya gidip gitmeme noktasında ben gidilmeyeceğini düşünüyorum şahsen. Ama şunu da şerh düşeyim. Tabii karar kesinleştikten sonra Özgür Özel cephesinde ne olur diyecek olursak, Özgür Özel de, yani şuradan anlatayım hemen. Mesela olağanüstü kurultaya gidebilmenin belli başlı bazı yolları var. Genel başkan gidebilir. Hı. Ya da belli bir delege imzasına ulaşılabilirse eğer, bu delegeler parti başkanlığından onay alırsa yine olağanüstü kurultaya gidilebilir. Şimdi diyelim Özgür Özel belli başlı imzaları topladı, götürdü. Parti başkanlığı zaten, yani o düşünce de olsaydı diye düşünüyorum, zaten bu davalar hiç açılmazdı. O yüzden muhtemelen zaten olağanüstü kurultay talebi kabul edilmeyecek. Bu noktada da tekrar, evet, yargıya taşınacak. Özgür Özel bu sefer bunu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dile getirecek. Bir ve olağanüstü kurultay için bir seçim heyeti oluşturulması talebinde bulunacak.
3: İlavede bulunabilir miyim? Buyurun. Şimdi bakın, bir de şöyle bir şey var. Kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız Bey'in de bir açıklaması oldu. Aslında açıklamanın özeti şu. Şimdi burada medeni hukuk, yani 27'ye göre burada butlan, ya mutlak butlan kararı, medeni hukuk, borçlar kanunu, bir de dernekler kanununa göre baz alınarak aslında istinaf bir karar verdi. Burada 2820 sayılı siyasi partiler kanunun 21. maddesi var. 11. fıkrasında da eğer iradenin sakatlanması, yani bir hile karışması gibi efendim sonuçlar, yani kanuna aykırılık görülürse, buradaki seçimlerin yenilenmesi statüsü var. Bu seçimlerin yenilenmesi statüsünde 30 günden az olamaz, 60 gün geçemez. Yani 45 günlük bir ortalama öngörülüyor. Ama şimdi burada öyle bir karmaşık bir yapı var ki, burada hile var, iradenin sakatlanması var, usul hataları var. Bir de yani 2820 sayılı

0: kanunu kapsayacak şekilde, yani YSK'yı da ilgilendiren ve seçim kurullarını da ilgilendiren şekilde olan kısmı da var. Dolayısıyla burada İstanbul'daki bir mahkemenin zannediyorum 6. Asli Hukuk Mahkemesi mi verdi sayısını bilmiyorum.
1: Ankara.
0: Şöyle yani hükümsüz kaldı diyor. Ama hükümsüz kalmıyor. Başka yerlere takılıyor. Burada usul hataları da var. Bir de efendim cezayı ilgilendiren. Yani biraz önce kıymetli yorumcu arkadaşlarımız ifade ettiler. Şimdi burada Yargıtay'ın vereceği, yani buradaki karar çok farklı. Bir de ceza Asliye Ceza Mahkemesi'nin vereceği karar bana göre yeterli olmasa idi. Yani bu delillerin toplandığı kısmı yeterli olmasaydı İstinaf Mahkemesi böyle bir sonuca varmazdı.
2: Ki hala da devam ediyor. Bu saat, yani operasyonlar tabii, geçti hafta tabii, sonu bile devam tabii, ediyor.
0: Bu saatten sonra yani ceza mahkemesinin vereceği karar İstinaf Mahkemesi'nin verdiği karar ve Yargıtay aşamasını etkilemez diye düşünüyorum ben. Ben peki, o açıdan bakıyorum.
2: Devam edeceğim yorumları almaya. İlter'e sormak istiyorum. Şimdi bir yandan da saflar artık netleşmeye de başladı. Onlar da evet, yakından takip edilen konular. Mesela partiden ihraçlar olsun, Özgür Özel'le yola devam edenler, etmeyenler, Kılıçdaroğlu'nun yanında artık ben buradayım o çağrısına Kılıçdaroğlu'nun eşlik eden isimler. Bir WhatsApp grubu vardı herhalde İlter, Özgür Özel taraftarlarının bir araya geldiği, gruptan eksilenler oldu mu, çıkanlar oldu mu? Yoksa renk belli etmeden siyasetini sürdürenler var mı hala?
3: Şöyle, direniş adı altında bir WhatsApp grubu oluşturuldu. Geçen günkü yayında da aktarmıştık Tahir İnan. Direniş demek Özgür Özel'in arkasında olan milletvekillerinin yer aldığı WhatsApp grubu demek. Bu WhatsApp grubu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 grup başkan vekili tarafından kuruldu. Şu anda WhatsApp grubunda 3 isim yönetici pozisyonunda. Murat Emir, diğer grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın. Bu direniş grubunda tabii ki grup başkan vekilleri olarak bu WhatsApp grubunu kurdular. Şimdi bu WhatsApp grubunda 90'ın üzerinde milletvekilinin olduğu ifade ediliyor. Bize gelen en azından bilgi şu anda böyle. Eksilme olur mu veya artma olur mu, onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak bir direniş ortaya koyuyor Özgür Özel. Bugün İzmir mitinginde de olduğu gibi burada 30 Mayıs'ta Ankara İl Örgütü'nün önünde bir miting yapacak Özgür Özel. Tabanı arkasında tutmak istiyor Özgür Özel
2: 30
3: haliyle.
2: Mayıs'ta bir rüzgar Kılıçdaroğlu genel merkezdeyken o da Ankara İl Başkanlığı'nda mı olur?
0: Güven Park'ta bir Güven bayramlaşma Park yapacak.
3: Aynen orada, öyle.
0: Burada kavga çıkarmak
3: Güven
0: istiyor.
3: Güven Park'ta
0: gibi.
3: Ankara İl Örgütü var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara İl Örgütü Güven Park'ta. Orada bir partilerle buluşma, bir bayramlaşma söz konusu. Özgür Özel de o bayramlaşmada yer alacak. Orada bir gövde gösterisi olması bekleniyor tabii ki. Neden böyle diyoruz? Çünkü Ankara'da Cumhuriyet Halk Partili isimler Özgür Özel Ankara İl Örgütü'nde, Kemal Kılıçdaroğlu burada şu anda yayını yaptığımız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bahçesinde partilerle bayramlaşacak ve burada bir miting gerçekleştirilecek, halk buluşması daha doğrusu, veya kendisini destekleyen partilerle bir buluşma gerçekleştirecek Kemal Kılıçdaroğlu. Bu toplantıya, bu halk buluşmasına veya partilerle buluşmaya özel önem veriyor Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları. Buranın olabildiğince kalabalık olmasını sağlamaya çalışacaklar. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu güçlü bir başlangıç yapmak istiyor ve bu güçlü başlangıçla birlikte yeni dönemde yoluna hızlı adımlarla devam edecek gibi görünüyor. Özellikle parti içinde bir dizayn olacak haliyle yeni bir yönetim kadrosu ortaya çıkacak ve bu yeni yönetim kadrosuyla birlikte önceki yönetimde yer alan bazı milletvekillerinin işte partiden ihracı noktasında bir karar alınabileceği ifade ediliyor. Yoğun bir dönem olacak her iki taraf açısından da.
2: Peki bir de bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geldikten sonra ihraç sürecini ya da disiplin sürecini başlatacağı isimlerle ilgili iddialar da ortaya atılıyor, evet, ki hatta bazı Kılıçdaroğlu'na yakın isimler herkesi affeder ama affetmeyeceği isim Ali Mahir Başarır olur şeklinde bazı yorumlar da yapıyor. Buna dair sana ulaşan kulisler var mı?
3: Doğru, Ali Mahir Başarır bugün bu yönde bir açıklaması oldu. Hemen yarın kurultay kararı alsın, ben partiden ayrılırım şeklinde bu mealde bir açıklaması olmuştu Ali Mahir Başarır'ın. Tabii uzun süredir aslında CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la ilgili bir disiplin sürecinin başlatılabileceği parti kulislerinde konuşuluyor. Partide herkesin bildiği bir gerçek bu. Tabii bir disiplin süreci başlatılır mı? Başlatılırsa bu süreç nasıl olur? Öncelikli olarak hemen bir milletvekilinin partiden ihracı çok kolay olmuyor. Yani genel başkan tek başına şu ismi partiden ihraç ediyorum diyemez. Neden diyemez? Çünkü parti tüzüğüne göre şöyle bir hukuki gerçeklik var. Bir milletvekiliyle ilgili ihraç kararı, ihraç süreci şöyle oluyor. Mesela bir X milletvekili disipline aykırı hareket etti. Kemal Kılıçdaroğlu veya genel başkanı veya kurmaylarını hedef aldı. Partiyi kamuoyu önünde tartışılır hale getirdi. Bununla ilgili MYK'da bir karar alınıyor. MYK diyor ki işte bu milletvekili partiden ihraç edilsin. Bu talep parti meclisine ulaşıyor. Yani parti meclisinde bir değerlendirme yapılıyor. Eğer parti meclisinde salt çoğunluk, yani parti meclisi üyelerinin yarısının bir fazlası evet bu milletvekili disiplin suçu işlemiştir, partiden ihraç edilmelidir şeklinde bir kanaat ortaya koyarsa Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderiliyor dosya ve Yüksek Disiplin Kurulu'nda o milletvekiliyle ilgili karar veriliyor. Şimdi parti meclisindeki tabloya baktığımızda 2020 kurultayında seçilen parti meclisi üyeleri burada toplanacaklar. Şimdi oradaki tabloya baktığımızda Özgür Özel'e yakın isimler de var. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de var. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı diyor ki üstünlük bizde diyor yani onlar. 35 civarında parti mi? Evet, 35 civarında parti meclisi üyesi bizim arkamızda. Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri de diyor ki biz burada güçlüyüz. Kemal Kılıçdaroğlu tek başına öyle istediği şekilde isimleri veya işte milletvekillerini ihraç edemez. Burada biz güçlüyüz. İşte bizim onayımız olmadan herhangi bir adım atılamaz şeklinde bir iddia ortaya koyuyorlar. Buradaki çoğunluk kimdeyse orada ki taraf güçlü olur. Eğer burada bir salt çoğunluk sağlanabilirse milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilebilir. Yani buradaki rakamlar, sayılar çok önemli. Şimdi şu anda hem Kemal Kılıçdaroğlu tarafı hem de Özgür Özel tarafı şüphesiz parti meclisinde yer alan isimleri listeyi önlerine koyup kimler kimden taraf, kimler kime karşı buna ilişkin bir liste oluşturuyorlardır.
2: İlter, şimdi sen Cumhuriyet Halk Partisi'ni de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yani parlamentoda yakından takip eden bir isimsin. Bu anlamda tecrüben oldukça fazla. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve devam etmesi halinde parti ikiye bölünmüş bir şekilde olacak. Grupta milletvekilleri meclis çatısı altında da yani birbirine düşman aynı siyasi partinin içerisinde iki ayrı koltuk sırası da herhalde oluşturmayacaklar. Yani yürümez en azından bu şekilde. O yüzden de şimdi Özel ve ekibinin ikinci planı, hatta iki ve üçüncü planından da bahsediliyor. B ve C planları. A planı evet Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeki CHP'de hala bu tartışmayı, mücadeleyi, direnişi devam ettirmek. B planı ise başka bir partide yola devam etmek. Bunlarda da ikiye bölünüyor ihtimaller. Birisi hazır, seçime girmeye hazır, YSK tarafından da listede bulunan bir siyasi partiye geçelim, orada devam edelim. Bir diğer görüşte hayır, sıfırdan başlayalım, yeni bir logo, yeni bir isim, yeni bir genel merkez vesaire vesaire. Hangisi konuşuluyor? Bununla ilgili de sana ulaşan yeni bilgiler vardır şüphesiz.
3: Yedek parti konusu uzun süredir aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde. Mutlak Butlan davası bu süreç devam ederken Özgür Özel ve kurmayları tabii ki tüm olasılıkları göz önünde bulunduruyorlardı. Bulundurmak zorundalar nihayetinde. Herhangi bir olumsuz bir tabloyla karşı karşıya kalınması halinde her siyasi partinin, her liderin A, B, C planları vardır. Özgür Özel de bu şekilde hareket ediyordu. Şimdi parti kulislerinde konuşulanlara göre, iddialara göre hali hazırda bulunan bir partiyle eğer başka bir partiye geçilecekse, CHP'den ayrılacaksa hali hazırda bulunan bir partiyle Özgür Özel'in ve kurmaylarının, yol arkadaşlarının seçime girebileceği ifade ediliyor. Yani yeniden bir parti kurmaktan ziyade mevcut partilerden biriyle yollarına devam edebileceği ifade ediliyor. Tabi burada Özgür Özel özellikle olağanüstü kurultayı zorlayacak. En azından kurmaylarının ve kendisinin de zaten bu yönde açıklaması var. Pazartesi günü itibariyle, yani bayramdan sonraki ilk pazartesi günü itibariyle olağanüstü kurultay için imza toplanmaya başlanacak. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay kararı nasıl alınabiliyor? Genel Başkan tarafından olağanüstü kurultay kararı alınabilir. Ve bir de delege imzası. Daha doğrusu tabii delege, noter tasdikli delege imzası gerekiyor. Kaç delegenin imzası gerekiyor, desteği gerekiyor? Delege sayısının yarısının bir fazlası noter tasdikli imza verirse Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay gerçekleşebilir. Eğer delegeler dediğimiz gibi yeterli sayıya ulaşırsa genel başkan da buna engel olamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne göre, yani 1320 civarında delege var, 630-640 civarında bir imzaya ulaşılması halinde olağanüstü kurultay gerçekleşebiliyor. Ancak burada bir hukuki gerçeklik var tabii ki. Bir Yargıtay süreci var, temyiz süreci var. Bu süreçte tamamlanmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultayın toplanması da hukuken mümkün değil. Bu şekilde yorumlar yapılıyor Tahir Nak.
2: Peki İlter, noktalayacağım, sana veda edeceğim ama şu bayramlaşma nasıl olacak? Kim kimi ziyaret edecek? Orada netlik kazandı mı CHP Genel Merkezi'ne? Kimler gelecek? Çünkü diğer siyasi partilerin de burada tavrı önemli. Mecliste ilk ziyareti DEM Parti yapmıştı Özgür Özel'e. En azından bu süreçte geride bıraktığımız gün mesela MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını biliyoruz, hem de Özgür Özel'i aradığını biliyoruz. Ama bayramlaşma trafiği nasıl olacak?
3: Bayramlaşma şöyle, örneğin DEM Parti ile başlayalım Tahir İnan. DEM Parti mutlak butlan kararına tepki göstermişti. Hatta Özgür Özel'i arayıp dayanışma mesajı vermişlerdi. Ancak bayramlaşma programına baktığımızda DEM Parti yönetimi şöyle bir karar aldı. Ne Kemal Kılıçdaroğlu'yla, daha doğrusu ne Cumhuriyet Halk Partisi ile bir bayramlaşma olacak, bir bayramlaşma ziyareti olacak, ne de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalarını yürüten Özgür Özel'in ekibiyle bir bayramlaşma olacak. Yani her iki tarafla da DEM Parti bayramlaşmama yönünde bir karar aldı. Bugün aldığımız yeni bilgi bu şekilde. İYİ Parti cephesine bakacak olursak, İYİ Parti ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne bayramlaşmaya gelmeyecek. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla geldiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde İYİ Parti milletvekilleri olmayacak. Bir bayram ziyareti gerçekleşmeyecek. İYİ Parti yetkilileri, heyeti daha doğrusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Çünkü Özgür Özel çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sürdürecek ve orada Özgür Özel'in oluşturacağı bayramlaşma heyetiyle İYİ Parti'nin heyeti bir araya gelecek. Yani burada mutlak butlan kararını zaten İYİ Parti eleştiriyor ve kabul edilemez buluyordu. Buna göre de bir adım atıyor İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu. Bir bayramlaşma olacak, olmayacak. Ancak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi yine burada olacak ve diğer siyasi partilerde, şu anda kaç parti geleceğini tam olarak hatırlamıyorum ama mecliste grubu bulunan partilerden söz edecek olursak, burada AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi bayramlaşacak.
2: Peki İlter, çok teşekkür ediyorum sana ve Hikmet Aydın'a. Önemli bilgiler yine bizlerle paylaştınız. Uzun bir haber nöbetiydi sizin için de. Kolaylıklar diliyorum. Yarın yeniden detayları senden dinleyeceğiz.
3: Teşekkürler Tahir İnan. İyi akşamlar. Konuklarınıza da sevgiler, saygılar.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi İlter'e veda ederken konuşulanlar vardı bu parti meclisiyle ilgili. Hemen hatırlatalım. Eski parti meclisinin göreve getirilmesi için dilekçe verildi. Ve icra dairesi tarafından da bu talep onaylandı. Ama diğer yandan parti meclisinin yanı sıra en çok merak edilen noktalardan birisi Kılıçdaroğlu'nun A takımı kim olacak, kimlerden oluşacak? Kulislere bu yönde de sızan bazı bilgiler var. Hatta Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan ve

0: CHP'de önemli görevlerde bulunmuş bazı isimler şimdiden ortaya çıkmaya başladı bile. Ona dair kısa bir haberimiz var. İzleyelim, ardından da yeniden yaşananları yorumlayalım.
1: Mutlak Butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olaylar partideki kırılmayı ve ayrışmayı gözler önüne serdi. CHP Genel Merkezi'nin polis eşliğinde boşaltılmasıyla birlikte partide yeni bir süreç resmen başlamış oldu. Makama geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'yla parti binasından ayrılan Özgür Özel'in yol haritası da netleşti. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nda vatandaşlarla bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu'nun 7-8 kişilik bir MYK oluşturması ve A takımını bayramdan sonra kamuoyuna duyurması bekleniyor. Ali Öztunç ve Gürsel Erol'un genel merkezde yaşananlar nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında yer almak istemedikleri ve bu durumu Kılıçdaroğlu'na ilettikleri öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde göreve başlamasıyla birlikte ilk icraatı arınma ve etik olmak üzere iki komisyon kurmak olacak.
2: Bayramda partiye gelip bir bayramlaşma, ama bayram sonrası ilk mesai gününden itibaren parti meclisini oluşturmak, merkez yürütme kurulunu, yani partinin idari yönetimini sağlayacak isimleri belirlemek, etik ve disiplin kurullarını oluşturmak ve bu kurullar aracılığıyla da partideki alınma sürecini başlatmak.
1: Komisyon hakkında soruşturma yürütülen, yargılanan, tutuklu bulunan, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları bulunan isimlerin akıbetine karar verecek. Komisyonla birlikte CHP'li belediyelerin tümünde de iç denetim başlatılacak. Belediyelerin harcamaları, yaptıkları ihaleler, atamalar tek tek parti denetimine tabi olacak. Bu süreçte Kılıçdaroğlu ile birlikte göreve iade edilen Yüksek Disiplin Kurulu'nun da yoğun bir mesai yapması bekleniyor. Öte yandan Özgür Özel'in, vekillerin ve belediye başkanlarının 45 günde kurultay çağrısına rağmen Kılıçdaroğlu'nun partiyi olağanüstü değil, olağan kurultaya götürmek istediği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte delege yapısını sil baştan değiştireceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Özgür Özel cephesinde de hareketlilik sürüyor. Yeni merkezlerinin meclis olduğunu açıklayan Özel ve ekibi için Ankara'da bir çalışma ofisi ayarlanması bekleniyor. Özel'in partililerle bayramlaşmayı da bu çalışma ofisinde yapabileceği belirtiliyor. Rutin faaliyetlerine mecliste devam edecek olan Özel ve ekibinin önceliği ise kurultay yapılması konusunda ısrarcı olmak.
3: Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz.
1: Özgür Özel 45 gün içinde kurultay olmaması halinde bambaşka bir yol haritası izleyecek. CHP'nin olağanüstü kurultaya gitmemesi durumunda milletvekilleri ve belediye başkanlarının istifası gündeme gelecek. Yeni partiye geçişler için planlama yapılacak.
0: Şimdi ardı ardına açıklamalar var, kurultay açıklamaları var. Özgür Özel geçtiğimiz gün dedi ki yani toplanalım hepimiz. Tüm ilçe teşkilatlarının adında önüne sandıkta koyalım il ilçe teşkilatlarını, herkes oy kullansın. Ama daha önceki açıklamasında şöyle de ifade, yani Kılıçdaroğlu da temiz kararını çeksin, biz de çekelim kurultaya, öyle gidelim, temiz başvurusunu çeksin. Aksi halde kurultaya gidilemeyeceği, bu hukuken de net sanırım, değil mi?
4: Tabii. Şimdi şöyle bir konu var. Tabii ki Yargıtay'a müracaat ediyorsunuz. Bunlar incelenmeden, karar kesinleşmeden bir ortaya hüküm çıkmayacağı için, karar çıkmayacağı için dolayısıyla gidilemez. Yani gidilemez. Şeye de bakıyorsunuz, Özgür Özel'in bugün işte 2 milyon üyeyle birlikte efendim gidelim, delegeler seçmesin, üyeler seçsin diye aslında sahayı konsolide etme manevrası olarak görüyorum ben bunu. Ama hukuk normu açısından zaten ilçelerin
5: mümkün değil.
4: Mümkün
5: yani.
4: Değil. Yani hukuki baktığımız zaman öyle bir yorum gerekirse bir kere mahalle delegelerinin seçilmesi, ilçe delegelerinin seçilmesi zaten üyelerin oylarıyla oluyor. Dolayısıyla ilçe başkanının seçiminden tutun kurultayda genel başkanın seçimine kadar zaten bir delege sistemi. Siyasi partiler kanunda böyle, tüzükleri de böyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nde, diğer partilerinde bu şekilde. Dolayısıyla şimdi bu tabanı konsolide etmek, ya Türkçe daha birazcık daha amiyane olacak ama şey yapmak, gaz almak için bu şekilde konuşmalar yapıyor. Şimdi bu Doğru gerçekleşir mi? Hayır, gerçekleşmez.

0: efendim yapılabilir. 364 gün kalmış ise tüzük gereği kurultay yapılamaz. Dolayısıyla burada bir sıkışmışlık
1: orayı
0: var.
1: Bir daha alalım. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde geçiyor.
0: Bir yıldan az kalmışsa kurultay yapılamaz. Seçimlere bir yıldan az kalmışsa, yani 2028 seçimlerine 2027 yılının aynı ayına göre baktığımız zaman bir yıldan az kalmışsa yapılamaz.
1: Yani farz edelim ki 2027 yılının Mayıs ayında 26 evet. Mayıs'ın artık 27 Mayıs 26 Mayıs'ında bir seçim kararı alınırsa kurultay yapılamaz.
0: Dolayısıyla Özgür Özel'in sahada işte böyle Hollywood yıldızları gibi beyaz gömlek, ıslanmış şey, dağınık saçla falan çıkmasının temel sebebi mümkün olduğunca sahayı, yani hep diyordu ya.
1: Bu arada olağan kurultay mı, olağanüstü kurultay mı? Karar alınamaz.
0: Olağan kurultaydan, olağanüstü işi delegeler de olsa yargı süreci bitmeden buraya yapamaz. Gidilemez. Şimdi ne olur? Olağanüstü bir kurultay yaparlar. Olağanüstü yapılacak kurultayda işte genel başkan eğer bu davayı çekme veyahut da işte hep birlikte genel kurul bir kurultay yapalım derse olur ki o da bir yıldan fazla kalmışsa, yani zaman daralıyor demektir. İkinci ilave etmek müsaadenizle bir cümle daha ilave edeyim. Buyurun. Şimdi tabii ki bugün Sayın Kılıçdaroğlu meclise grup başkanlığının iptali için 3 sayfalık bir dilekçe verdi ama şimdi realiteye baktığımız zaman meclis iş tüzüğüne göre ve parti tüzüğüne göre bu seçimler yapılıyor. Şimdi objektif olarak bakmak gerekirse eğer partinin genel başkanı milletvekili ise otomatikman zaten grup başkanıdır. Ama milletvekili değil ise burada ne oluyor? Toplanıyor bir heyet. En yaşlı üye grup başkan grup kurulu olarak toplanıyorlar. Burada gizli oylamayla grup başkanını seçerler. Usul budur. Ve meclis iş tüzüğü de buna cevaz veriyor.
1: Öyle de yaptılar.
0: Ama eksik yaptılar. Çünkü neden? Sayın Kılıçdaroğlu tamamen devralmadan oradaki efendim sadece mahkeme kararını tebliğ etmesi yetmiyor. Bir takım şeyleri de devralması gerekiyor. Bunu almadan alelacele yapıldığı için bu işlevsel bulunabilir, kabul edilebilir. Ama yapıldığı zaman şimdi Özgür Özel'i eğer parti disiplinine aykırı ki bugün şeydeki İzmir ve efendim Manisa'daki sözleri bence ihracı gerektiren sözler. Yani siz meydanlara siz topluyorsunuz, hain diye genel başkanına bağırttırıyorsunuz.
1: Ve müdahale de etmiyor. Sadece öfkenizi içinizde biriktirin diye, yani o sloganlar atılırken kendisi susup dinliyor. Öyle bir manzara var.
0: Vaziyeti idare.
1: Ama şöyle bir gerçek ortaya çıktı. Sanırım yani Ali Mahir Başarır'ın deyimiyle diyorum, yarın Kılıçdaroğlu kurultaya gidelim dese herhalde siyasette bundan sonra olmayacak isim Ali Mahir Başarır olacak ki bunu biz demiyoruz. Kendisi söylüyor. Hazırsa bir onun sesini de dinleyelim. Çünkü Ali Mahir Başarır bu süreçte en çok tartışılan isimlerden birisi oldu. O genel merkezdeki olaylar sırasında Allah belanı versin diye, yani bayram arifesinde böyle bir ifadeyi tabii ki biz de ağzımıza almak istemeyiz ama kesinlikle. Bu Ali Mahir Başarır'ın kendi sözleri. Dün Mersin'de konuştu. Bir dinleyelim o sözlerini, ardından yorumlayalım.
2: Kemal Bey, çubukla sana yumruk atan inek hırsızı Osman'ı affettiğimle beni mi affedemiyorsun? Sayın Özgür Özel kazandı. Çok kıymetli yol arkadaşlarım Mersin örgütü de Kemal Bey'e oy verdi. Bunu sorgulamak benim haddim mi? 2024 31 Mart seçimleri oldu. Türkiye'de birinci parti olduk. Sayın Başkan tarihi bir rekor kırdı Mersin'de. Bir film dönmeye başladı. Önce sosyal medyadan. Sonra butlan ortaya çıktı. Butlan ısındı. Ben dedim ki saçmalamayın canım. Butlan diye bir şey siyasi partiler kanununda yok. Hadi yargılar, arka kapıda görüşmeler, tutuklamalar ve butlan kararı çıktı. Kendimi aldatılmış gibi hissettim. Eğer bu 2,5 yılda butlan kararını çıkartıp bizi oradan uzaklaştırmak için harcadığınız çabayı 13 yıldır AKP'ye karşı yapsaydınız seçim kazanmıştık, gitmiş mi bu adamlar? Benim kızlarım da çok üzüldü. Çünkü kendisine dede Özgür Başkan'ı amca diyordu. Dedi ki okulda dedi Kemal Bey'i biz arkadaşlarımla şikayet ettik. Nereye şikayet ettiniz dedim ya. Instagram'da şikayet ettik dedi. Instagram'dan 3 tane şikayet çıkıyor. diyor ki bu program

0: pedofili neden şikayet ediyorsun Kemal Bey'i? Benim kızlar evi arkadaşlarına. Başka birisi gibi davranıyor. Biz orada bir binayı, bir betonu, koltukları korumadık. Biz orada 103 yıllık bir tarihi koruduk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetini koruduk. Ali Mahir Başarır ihraç edilecekmiş, TEKO ihraç edilecekmiş. Kemal Bey affedemiyormuş. Aylardır, yıllardır hakkında icra gelmiyor. Çünkü nereden biliyorum? Kemal Bey'in icra dosyalarını biz maaşımızdan ödüyorduk. Buradan sesleniyorum. Ben size hakaret etmedim, etmem. Ama bilin ki bu millete ve 2 milyon üyemize en büyük hakaret sarayın mahkeme ilhamıyla orada oturmanızdır, orada. Olmaz arkadaşlar, olmaz, olmaz. Bir tek beni affetmiyormuş. Bakın ben 50 yaşındayım. Kemal Bey 80 yaşında. Buradan memleketimden doğup büyüdüğüm bu topraklardan bir çağrım var. Madem beni affedemiyorsun, madem beni istemiyorsun, bir teklifim var. Ben sana göre çok gencim, 30 yaş daha küçüğüm. Ama ben koltuğumu bırakıyorum. Eğer yarın kurultay kararı alıyorsan siyaseti de bırakıyorum. Şeref sözü Kemal Bey. Şeref sözü. Evime, sinema, simayıma, eşime giderim.
1: Yani kurultay kararı açılırsa bundan sonra Türk siyasetinde... Ali Mahir Başarır'ı görmeyeceğiz.
2: O söyledi, deyimiyle. O söyledi, biz de inandık yani. Yani
1: o söyledi ama yarın derken neyi kastetti? Belki düzeltme kendisinden gelir. Şimdi yani peş peşe ardı ardına şeyler yaşanıyor. Ali Mahir Başarır, evet, bu partinin en çok tartışılan isimlerinden birisi ama mesela şimdi CHP içerisinde zaten bu tartışmaları başlatan daha önemli isimler var. Ekrem İmamoğlu gibi bir isim var. O davada ismi geçen iki tane Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde olan isim vardı. Birisi Maliye İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.
2: Özgür Karabat Bey'di
1: sanırım. Evet, bir diğeri de Özgür Karabat. Bir diğer isim de Disiplin Kurulu'nun başında bulunan bir milletvekiliydi. Ki dosyada pek çok itirafta da adları geçiyordu. Şimdi haliyle bunlarla ilgili de bir disiplin süreci başlatacaktır. Ama Eyüp Han Bey, yani Kılıçdaroğlu, evet, partinin genel başkanı ama şimdi anladığımız kadarıyla bu ihraç süreçlerini de oylayacak, onaylayacak isimler de Kılıçdaroğlu dönemindeki parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri olacak, değil mi?
3: Evet, şimdi programın başında bugün neler yaşandı şeklinde genel bazı haber başlıkları vardı. Ben onları not aldım. Hı hı. Ki unsurlardan bir tanesi ahlaki değerler hadisesiydi. Bunlara Kılıçdaroğlu değinmişti. Devamında yolsuzluklarla mücadele edeceğiz şeklinde bir başlığı vardı. Bununla eşdeğer bir pozisyonda. Buna karşı Özgür Özel'in Tüzük'te öngörülen en kısa sürede, bu da 40 gün içerisinde hemen olağan genel kurula gidelim şeklinde bir yaklaşımı vardı. Hı hı. Eski yöneticilerin, Kılıçdaroğlu, eski yöneticilerin göreve iadesi söylemi, devamında işte bayramlaşma heyeti belirlenmesi ve 1 Haziran parti meclisinin toplanması. Bu da yine Kılıçdaroğlu ekibinin yaklaşımlarıydı. Şimdi kısaca şuna bir değinmek istiyorum. Az önce meslektaşlarımız da değindiler. Tabii bu hukuk davası, ceza davası hadisesi olmuş olsa orada kamu adına bir yargılama süreci söz konusu oluyor. Hı hı. Ama bu hukuk davası olduğu için mevcut 38. olağan genel kurulun mutlak butlanla iptali hadisesi, bu yaklaşım. Dolayısıyla da CHP genel başkanlığında bulunan hali hazırda kim varsa... hali hazırda mevcut kararla birlikte işte Sayın Kılıçdaroğlu bulunuyor. Temizden feragat hadisesi söz konusu olduğunda diğer tüm hukuk davalarında olduğu gibi eğer sadece temize götüren o şahıs veya kurumsa feragatle birlikte bu süreç kesinleşmiş olur. Nihayete erer. Hı hı. Ve az önce de ifade ettiğiniz gibi bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun lehine bir yaklaşım. Fakat şu nokta var, gözden kaçan belki. Böyle bir durumda siz hukuki devam eden bir süreçte ve zaman size gerekli, bu zamanı bir noktada o zaman bonusunu sona erdirmiş oluyorsunuz ve diyorsunuz ki tamam, bu nihayetinde 38. olağan genel kurul iptal oldu. Benim artık bu saatten sonra hızlı bir şekilde olağan genel kurula gitmem gerekiyor. Ve bu süreci, o startı vermiş olursunuz. Dolayısıyla da şu anki bir konjonktürde o yüzden Özgür Bey gerekirse işte 2 milyondan fazla parti üyemiz var. Bunlarla ilgili sandığa gidelim şeklinde bir yaklaşımda bulunuyor. Zaman bu andan itibaren mahkemenin, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararından sonra zaman tereddütsüz Kılıçdaroğlu lehine ilerlemektedir. Ve Kılıçdaroğlu ve ekibine bu noktada zaman gerekmektedir. Bu sebepten dolayı temizden feragat hadisesini teknik olarak ben çok reel bulmuyorum. Ki bunu ifadelerinde Gürsel Tekin Bey de en az 7 ay gibi bir süreçten bahsetti. Dolayısıyla da bu süreç içerisinde, zaman içerisinde genel başkan kimse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında bunun getirdiği mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünün de genel başkana sağladığı imkan ve olanaklar var. Ve bu olanaklar içerisinde dolayısıyla da Kılıçdaroğlu ekibinin hem milletvekilleri nezdinde hem belediye başkanlıkları ve mevcut delegeler nezdinde zamana ihtiyacı olması hasebiyle bu süreç içerisinde lehine bir rüzgarın kendi lehine eseceği inancındayım.
1: Ya bugünkü bir ifadelerinde boyut, şöyle diyordu bu, mesela iki CHP var, genel biri kurul, atanmışların CHP'si, birisi seçilmiş. De seçilmişlerin CHP'si ama bizzat Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıl genel başkanlık yaptı CHP'lilerin oyuyla ki hukuken de şu an o devam ediyor. Yani 2020 yılındaki olağan kurultay devam ediyor. Ve yine söylediği sözler arasında Kemal Bey gelsin bayramdan sonraki işte 1-2 hafta içinde 2 milyon üyemize genel başkanımızı seçtirelim.
4: Ben bir şey söylemek
1: 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben adayım, eğer benden başka birisi seçimi kazanırsa elini kaldırmayı bırak elini öpeceğim diyor. Yani oldukça iddialı konuşurlar hem Özgür Özel hem Ali Mahir Başarır ki sanırım önümüzdeki günlerde yenileri de eklenecek.
4: Ya, yani ben buna ilişkin, bu söyleme ilişkin bir şey söylemek istiyorum. Ya Özgür Özel biraz durumu egzajere ediyor ama şunu ifade edeceğim. Acaba 2 milyon üye ile sandığa nasıl gidilecek? CHP'nin iç tüzüğünde böyle bir genel
1: İmamoğlu da böyle seçmiyor ya, kendisi de söylüyor.
2: Yok, yani İmamoğlu da Cumhurbaşkanı adayı bu şekilde.
4: Yok, böyle bir usul yok. Usul yani yok. CHP'nin parti tüzüğüne baktığınız zaman delege esaslı kurultay sistemi var. Yani önce mahalle delegeleri, ilçe delegeleri, il delegeleri, akabinde en son belirlenen delegeler genel başkanı seçer. Ya bu aslında bu söylem ya hukuki bir söylem değil kesinlikle. Yani
1: muhtemelen onlar da artık böyle bir tüzük seçiminden bahsetmiyor. İmamoğlu için de benzer bir süreç başlattılar.
4: Evet,
1: Türkiye'nin her yerine işte sandık koydular. Herkes bir resmiyet olmadan kendince bir Ekrem İmamoğlu yazdı, kağıda attı ve Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı oldu Türkiye Cumhuriyeti'nde.
2: O sayıyı bile yalan söylediler, kusura bakmasınlar. Yani benim parti içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde milletvekili arkadaşlarımız var. Soruyoruz orada çocukların bile, yani 7 yaşında çocukların bile işte bir kağıt karalayıp attığı sandıktan çıkan 3.700.000.
1: Ben bazı paylaşımlar atıyorum, hani o can dost larımızla onların bile isminin yazıp patisinin konulduğu oylar vardı.
2: 15
1: yani öyle bir oylamadan yani bahsediyoruz.
2: Şimdi yani ben Özgür Özel Bey'in ruh halini de anlayamıyorum. Şimdi bakın Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğunda biliyorsunuz son grup toplantısında bir ağladı bir ağladı. Yani hüngür hüngür. Yani dedim ki ya bu neden bu kadar ağlıyor, ne kadar seviyor genel başkanını filan. Şimdi de bir o kadar şey konuşuyor, karşıt konuşuyor. Yani buradan şu çıkıyor, yani Silivri'deki zatın şeyini, vesayetini, siyasal vesayetinden bahsediyorum. Ondan herhalde kurtulamadığını şey yapıyorum. Çünkü Özgür Özel Bey ilk açıldığında konuşulur gibi bir imaj verdi. Daha sonra efendim biz bir Ekrem Bey'le değerlendirelim şeyi çıktı ortaya, tablosu çıktı. Yahu yargılanan bir sanık durumunda kişinin işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle CHP'ye aklanacak diye yola çıkmış bir kişiye karşı ben aklamayı partiden üyeliğini askıya almayı düşündükleri kişiye gidip sorayım demek oyunu bozmaktır zaten. Yani zaten uzlaşmamak demektir.
1: Ya zaten diyor Müslüm Sarı'nın açıklaması vardı. Bundan sonrası hani biz siyasi bir polemik olarak görüyoruz. Yoksa bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı onlar. Bir doğru zamanda bir kurultay yapalım. O kurultay nasıl olabilir? Nasıl yapılabilir? Yol haritamız ne olabilir? Teklifi bizim tarafından onlara sunulduğunda kapıları onlar kapattılar. Haliyle siyasi bir polemik olarak görüyoruz.
2: Kesinlikle.
1: Ve Özgür Özel'in de genellikle açıklamada daha böyle popülist bir
4: tabii,
1: yaklaşımla
4: öyle. Ya
1: slogan ifade
4: şu an teklif
1: ifade
4: edilen yani. Az önce de siz de ifade ettiniz, oraya getirecektim. Ya 2 milyon insanla sandığa gidelim. O sadece yani siyasi bir mesaj vermek istemek. Bunun hukuki bir alt metni yok.
2: Tabanı
4: orada belki de
2: ediyor.
4: Hani seçmenin iradesi, asıl irade üyelerindir demek gibi bir şey. Bir söylem yani, o başka bir şey değil.
1: Bu arada Eyüphan Bey varsa yarım kalmasın sözünüz, buyurun. Şeyin evet. De Gürsel Tekin'in de önemli açıklamaları vardı yapayım. Bugün. Şimdi onu da değineceğim. Buyurun.
3: Şimdi bu temizden feragat boyutu, onun artı eksilerini kısaca ben arz ettim. Diğer noktada olağan genel kurulda gitme imkanı teknik olarak var. Ki suallerinizde bu geçti. Hı hı. Yani mevcut yargısal süreç daha henüz kemale ermeden, nihayete ermeden bu tarz bir olanak var. Fakat CHP her iki lider açısından da bakıyoruz ama genel itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi kendi bagajlarından arınmadığı sürece bu tür bir sürece girmesi net bir şekilde çok ciddi farklı tartışmalara sebebiyet verir. Az önce programın başında da ben bahsettim. Yargıtay'da 3 ayrı olasılık da söz konusu olabilir. Bu 3 olasılık açıkken sizin hiçbir şey yokmuş gibi olan bir genel kurula gitme arayışınız çok mantıklı değil. Dolayısıyla da bu noktada Özgür Bey'in bir sıkışmışlığını görüyorum. Yani zaman aleyhine işliyor. Ve mevcut Kılıçdaroğlu şu anki yargı kararı neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında bulunan şahsın ne zaman olan genel kuruluna gideceği meçhul, bilinmiyor. Dolayısıyla da bu seçenekler içerisinde ayrı bir partiye gitme seçeneği doğal olarak konuşulan unsurlardan bir tanesi. Ama bir yüzyılı aşkın ve Cumhuriyetimizin ilk partisi olması hasebiyle burayı terk etmede kendi içinde ayrı bir handikap olarak görünüyor Özgür Özel ve ekibi nezdinde. Bu noktada ciddi bir sıkışmışlık var. Diğer noktaya gelince burada hem genel başkanı yargı kararıyla birlikte hem de gerek Merkez Karar Yürütme Kurulu'nu gerek Merkez Karar ve Yürütme Kurulu ve MYK olsun, Yüksek Disiplin Kurulu olsun, bunları daha önceki Kasım 2023'ten önceki var olan listedeki isimlerle devamı şeklinde bir karar verildi. Fakat bu süreç içerisinde geçen ne oldu? Bazı tutuklamalar söz konusu oldu. Cezaevi hadisesi oldu. Vefat edenler olmuş olabilir. İstifa edenler bu süreç içerisinde teknik olarak onların düşümü söz konusu olur. Disipline sevk edilip ihraç edilenler olabilir. Dolayısıyla da bu buralardan oluşan boşlukları yedeklerle ikmal hadisesi söz konusu olur ve böylece parti meclisi mevcut bahsettiğimiz o merkez karar olsun diğer
1: disiplin kurulu vesaire.
3: Partinin üst yönetimindeki oluşumlar oturur. Bunun neticesinde delege hadisesi de aynı eksende oluşur. Tabii delege boyutuna geldiğim zaman çok daha esaslı tartışmaların ben yaşanacağına inanıyorum.
1: Şimdi bizler siyasi hafızamızda canlı.
3: O ayrı bir başlık yani.
1: Evet, siyasi hafızamız canlı. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultayların pek çoğu olaylı geçmiştir. Mesela o Deniz Baykal, Mustafa tabii. Sarıgül olayları. Evet, bunlara hep şahit olduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nde İsmet İnönü'yle Ecevit arasında yaşanan o tartışmaları evet. da hepimiz hatırlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dün Özgür Özel o ifadeyi kullanmıştı. Üçüncü kez açacağız Cumhuriyet Halk Partisi'ni diyor ki ikinci kez açılmasının nedeni 1980 askeri darbesi nedeniyle 1981'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni darbecilerin Milli Birlik Komitesi'nin kapatmasıydı Yani evet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi darbeciler tarafından kapatıldı. Ama sonrasında yeniden işte siyasi af vesaire geldikten sonra kuruldu. Şimdi öyle bir algı oluşturuyor. Tabii. Ama dün gene de dedik ya, kapatıldı, CHP kapandı. Bir o sesini hatırlayalım.
0: Cumhuriyet Halk Partisi kapanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni üçüncü kez açmak için ben var gücümle çalışacağım. Eninde sonunda o sandığı getireceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sizin seçtiklerinizle yetecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ni işgalden kurtarıp hep birlikte yeniden açmaya var mısınız?
1: Kendisi işgal edilmiş, kapatılmış Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı olması için bir seçim yaptı. Hatta ve hatta daha da ileri gidenleri var. Anket bile yapılmış bu süreçte.
2: Bu akşam bile yayınlandı.
1: Evet, şimdi dün mesela Mahmut Tanal'ın şu paylaşımı bilmiyorum izleyicilerimiz de görmüştür. Dedi ki %3 CHP oy alır bu CHP. Bizim olmadığımız CHP ama bizim kuracağımız yeni CHP %29.4 oy alarak en çok oy alan bir parti. Hangi ara böyle bir yani anket yaptırma kararı çıktı, hangi ara yapıldı?
4: Bu da bir hangi ara erişildi? Bu da büyük bir soru.
2: Bunlar siparişler yani. Bunlar yani özel delivery servis sipariş.
4: Sözünüzü bölüyorum. Yani Özgür Özel tarafında az önce meslektaşımız da ifade etti. Büyük bir sıkışmışlık görüyorum ben. Bence o da ne yapacağını bilemiyor şu an. Ya CHP'de evet kapanmış, tekrar açacağım diyor. Devam etsem mi? Yeni bir partiyle mi devam etsem? Ya bu sıkışmışlığı yaşadığı ikilemi ben şuradan da çok rahat anlayabiliyorum. Özgür Özel, ben mahkeme kararını yok hükmünde sayıyorum, tanımıyorum diye mahkeme kararını yırttı. Sonra koşa koşa gitti grup başkanı oldu. Yani hani
1: artık genel başkan değilim, grup başkanıyım
4: aynen
1: dedi.
4: Aynen öyle. Yani ve kaldı ki ben bu arada bir hukukçu olarak kabul edemiyorum bu söylemi. Yani ben mahkeme kararını tanımıyorum, yok hükmünde sayıyorum. Yani hiç doğru bir söylem
1: İmamoğlu
4: olarak bilmiyorum.
2: Ama diğer mahkeme ya, dava konusuz kaldı deyince alkışlamıştı.
4: Ya şimdi onu nasıl tanıyorsun? Bir durum var.
1: Ali Mahir Başarır da ilk karar çıktığında yok hükmündedir, hükümsüzdür bu karar şeklinde bir kendisi de avukat.
4: Bu söylemler
1: söyledi.
4: Hiç doğru değil. Ben bir hukukçu tabii olarak ki gerçekten böyle şeyleri duymaktan hicap duyuyorum. Neden diyeceksiniz? Bir mahkeme kararı eksik tahkikatla verilmiş olabilir, hukuka aykırı olabilir, olmayabilir. İstinaf ve temyiz mercileri bunun için var zaten.
2: Derece mahkemeleri bunun için var.
4: Beğenirsin, beğenmezsin. Aleyhe bulursun, istinaf edebilirsin, temyiz merciye götürebilirsin. Ama ben mahkeme kararını yok sayıyorum demek, Türk milleti iradesine de bir saygısızlık olarak görüyorum. Çünkü gerekçeli kararların üzerinde meslektaşım da bilir, Türk milleti adına yazar. Hakim ya da heyet onları kişisel görüşleriyle vermiyor. Onları Türk milleti adına veriyorlar. Dolayısıyla ben bu söylemleri hiç doğru bulmadığımı şimdi ifade etmek
1: siz
4: istiyorum.
1: Siz hukukçuların yorumları önemli ama tabii biz bu konuyu bir hukuki yönden konuşuyoruz. Bir siyasi tabii yönden de siyasi yönü de var. O cepheden konuşuyoruz. Şimdi şu ana kadar yaklaşık 1,5 saat oldu mesela Gece Ajansı'na başlayalım ve ekrana getirdiğimiz ifadelerin, ekrana getirdiğimiz konuşmaların hepsi CHP'lilere ait isimler.
2: Kesinlikle.
4: Aynen
1: yani
4: öyle.
1: Hepsi CHP'lilere ait sözler, veriler, onların paylaştığı veriler. Şimdi haliyle bu tür durumlarda zaten ne Cumhur İttifakı tarafında bu konuyla yani gündemlerini taşıyanlar var. Sadece işte Fethi Yıldız'ın açıklaması, evet, gibi, Ömer Çelik'in, evet, açıklaması gibi tecrübeli siyasetçilerin yapmış olduğu, evet, açıklamalar var. Hatta ve hatta yine CHP içerisindeki saygın isimlerden birisi, yani köklü siyasetçilerden birisi, CHP'li isimlerden birisi, tecrübeli bir isim, CHP'de genel sekreterlik yapmış
2: Gürsel
1: bir isim,
2: Bey,
1: Gürsel,
2: evet,
1: Tekin. Dün özellikle Kılıçdaroğlu'nun o konuşmasının ardından sosyal medyadan uzunca bir paylaşım yaptı. Ve şu ifadeleri, özellikle dikkat çeken ifadeleri biz seçtik. Hemen onları paylaşalım izleyicilerimizle. Sayın Özgür Özel, öncelikle şu noktayı netleştirelim. Cumhuriyet Halk Partisi bir şahsın veya bir grubun varlığına endeksli bir şirket değil, arkasında koca bir cumhuriyet tarihi ve milyonlarca seçmenin iradesi olan bir çınardır diyor. %3 oy alırız şeklindeki karamsar ve partimizi küçülten yaklaşımınız aslında sizin kendi yönetim başarısızlığınızın bir dışa vurumudur. Partimiz size bugüne kadar her türlü makamı, imkanı ve yetkiyi verdi. Ancak gelinen noktada partimize verdiğiniz zararın boyutları kurumsal tarihimizde eşine az rastlanır bir seviyeye ulaşmıştır. Bir an önce şahsi ikbalinizi düşünmekten

0: Vazgeçmenizi öneriyorum. Miting meydanında partimize yıllarca emek vermiş, genel başkanlık yapmış bir isme hain diye bağırılmasına sessiz kalmak o hakarete ortak olmaktır. CHP bir tabela partisi değildir. Bugün o ismi korumayanlar yarın kendi isimlerinin siyaset tarihindeki yerini de iyi düşünmelidir. Yine partilere seslendi. Aynı mesajında Gürsel Tekin dedi ki, değerli yol arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin şahsi mülkü değil, hepimizin emeğiyle var olmuş bir baba ocağıdır. Gelin kavgaları, dışlanmışlıkları ve hesapları kapının ardında bırakalım. Bu ocak sizin, bu yuva sizin, baba ocağı evlatlarını bekliyor diye de partilerine seslendi. Yani aslında tecrübeli bir siyasetçi olduğu için tüm yaşananları yorumlamış. Özellikle işte bir kişinin, bir grubun varlığına değil demiş. %3 oy konusu sizin başarısızlığınızın göstergesidir gibi. Tabii. Şimdi bu konuya dair Mustafa Bey, sizin söyleyeceklerinizi de dinlemek isterim.
1: Şimdi Gürsel Bey gerçekten benim de saygı duyduğum bir siyasetçi büyüğümüzdür. Açıklamaları hep sağduyulu. Baştan beri sağduyulu. İstanbul'da il başkanlığı için bir heyet atandığı zaman ki buna heyet
0: çağrı heyeti.
1: Çağrı heyeti. Çünkü kayyum denmesinden son derece rahatsız olduğunu ifade etti Gürsel Bey defalarca. Şimdi Gürsel Bey'in bu çağrısı aslında sözleri tüm siyasi partilerinde, Sayın Devlet Bahçeli de Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık kurumsal bir partidir. Burayı şey yapmamak, tahrip etmemek lazım diye vurgu yaptı. Şimdi Sayın Gürsel Tekin de bunu söylemek istiyor. Kalkıp da herhangi sıradan tabelayla kurulmuş bir parti değil, 100 yıllık bir siyasi tecrübesi olan bir parti. Ama bakıyorsunuz ki kendisini genel başkan, seçilmiş genel başkan, diğerini atanmış genel başkan olarak ifade eden Özgür Özel Bey bugün aslında yaptıkları Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kurumsal 100 yıllık bir parti kurumsal kimliğine de zarar veriyor. Neden diyeceksiniz? Partimiz kapatılmıştır diyor şimdi. Şimdi bakın, kıymetli hukukçularımız da burada bilirler. Partileri, siyasi partileri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının çağrısıyla kapatabilecek merci bellidir. Kimin kapatacağı, bir siyasi partinin nasıl kapanacağı, hangi aşamalarda kapatılacağı bellidir. Şimdi burada bir usulsüzlüğün, bir usul hatasının, bir şaibenin delege iradesinin sakatlandığından dolayı bölge mahkemesinin verdiği bir karar ortaya çıkınca partiyi kapattı demek, kime gönderme yapmaktır bu? Kime gönderme yapıyorsunuz? Yani kime söylüyorsunuz bu sözleri, düşünmek lazım. Sorumsuzca konuşulan, hakikaten bir mesnetsiz bir suçlama olarak görüyorum Sayın Özgür Özel'in bu gibi açıklamalarını. Şimdi Gürsel Bey o bakımdan bunlara vurgu defalarca, sadece bu beyanında değil, daha önceleri de açıklamalar yaptı. Gelin bu partiyi yıpratmayın. Gelin bu partiyi askıya alalım. Soruşturma evresinde olan veyahut da kovuşturma evresinde olan veya yargı aşamasına geçmiş belediye başkanlıklarının üyeliklerini askıya alalım. Aklanmaları halinde de baş tacı yapalım diyen kişidir. Dolayısıyla burada kalkıp kendi taraftarları, yani Ekrem İmamoğlu taraftarlarının etkisinde kalarak aklımın almayacağı, 28 yıldır gazetecilik yapıyorum, hiç duymadığım sözleri görüyorum. Bunu da sıkışmışlık olarak yorumluyorum ben. Neden? Bakıyoruz, yargıyı hedef alıyorsunuz. Bir başsavcıya hedef alıyorsunuz, mahkemeye hedef alıyorsunuz, parti kapatılmış, ben üçüncü kez açacağım diyorsunuz. Şimdi buradaki muhatap, bu sözlerin muhatabı aslında bir anlamda da suç işliyor. Neden suç işliyor? Partiyi kapatan bir Yargıtay Cumhuriyet Başsavcının açtığı bir dava yok. Öyle bir konu da yok, öyle bir mesele de yok. O olmadığına göre eğer siyasi iradeyi hedef alıyorsanız bu daha büyük bir suç. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Yani yargının çeşitli şeyleri vardır, kademeleri vardır. Birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece, bunlar niye kurulmuştur? Müracaat edeceğiniz makam orada gidip yargıyı küçük düşürüp itibariyle oynamak değil. Bir dilekçe yazacaksınız, götüreceksiniz hemen ya da UYAP'tan vereceksiniz. Hakkınızı, hukukunuzu aramanın yolları bunlar. Ama siz hükümeti hedef alan açıklamalar, özellikle ben çok üzüldüğüm bir noktayı da belirtmek istiyorum. Yani biraz haddini aşan sözler de diyor Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bu kadar

0: Efendim gece uyumayan, gündüz yorulmayan tutumuyla devlet işlerini, bakın etrafımızdaki ateş çemberini bir noktada bulaşmasın, bize yangın gelmesin diye uğraşırken, ekonomik krizi, bugün efendim Körfez'deki ABD, İran, İsrail üçgenindeki savaşın getirdiği petrolün 120 dolara çıkmış olması tabii ki ekonomik de bir yük getiriyor bu efendim bizlere.
1: Tabii bu da bir tartışma konu. Tam böyle bir süreçte Özgür Özel'in ekonomiye hedef alan, ekonomiyi durdururuz gibi bunun üzerinden demeçler vermesi, hayatı durdururuz gibi bizim demeçler diyor, vermesi de ayrı bir tartışma
0: bizim
1: konusu.
0: Bizim diyor işte hatırlayın, bakın mesela Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane önüne topladıkları zaman, o Saraçhane bülbüllerini topladıkları zaman verdikleri mesaj hep sokak çağrıları. Ya arkadaş bakın yarın efendim inşallah bir bayram sabahı uyanacağız. Birbirimize helallik alacağız, birbirimizi tebrik edeceğiz. Onun öncesinde Arife günü çıkarak haksız, mesnetsiz yere vatanı, milleti ve cumhuriyetinin ikbalini, istiklalini korumak için mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanı'na kalkıp işte sultan diye hitap etmek, tırnak içinde söylüyorum. Ya ayıp, ayıbın ötesinde hadsizlik, saygısızlıktır. Şimdi bu 100 yıllık İşte Sayın Gürsel Tekin'in ifade ettiği gibi bir tabela partisi gibi lideri gibi davranan bir Özgür Özel profili var. Bu da ruh halinin biraz böyle yani Allah şifa versin dedirtecek boyutta olduğunu düşünüyorum.
1: Yoruldu bir de yani günlerdir, haftalardır mitingler yapıyor. Bir yandan İmamoğlu tarafında yaşananlar, yani sizin de ifade ettiğiniz o süreci idare etmek, bir yandan CHP içerisinde bu süreci yürütmek.
0: İşi çok zor.
1: Onun için de yorucu. Bu arada Kılıçdaroğlu da bir bayram mesajı paylaştı sosyal medya hesabından. Evet. Şöyle diyor, diyor ki işte... Bizler tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız. Ne yalanlar ve iftiralar, ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir ifadesini kullanmış. Bizim en büyük gücümüz dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır. Şimdi haliyle Özgür Özel biraz önce Gürsel Tekin de diyor, bu parti size her makamı verdi diyor. Yani belediye başkan adayı olmuştu, milletvekili seçildi, grup başkan vekili oldu, grup başkanı oldu. İşte yani genel başkan bile seçildi, hatta Kılıçdaroğlu bile tebrik etmişti seçildiği zaman. Haliyle bugün o konu gündemde. Yani Özgür Özel, o Kılıçdaroğlu'nun vekili olarak mecliste görev yaptığı zamanlar bile hiç mi hafızasında yok? Yani Kılıçdaroğlu o zaman hain değil miydi? Hatta İmamoğlu cephesinin, İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın bu genel seçimlerde şöyle birlikte yaptığı bir toplantı vardı. O toplantıda Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım ifadeleri havada uçuşuyordu. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcıları de onlarda ve tüm bunlar yaşanırken işte Özgür Özel'in bugün o hain sloganlarını, sessiz kalması, Ali Mahir Başarır'ın o bedduaları vesaire tepkileri de beraberinde getiriyor ki CHP tabanında da bir ayrışma olduğu konuşuluyor. O konuya da soracağım ama Hüseyin Yıldız'ın, CHP Aydın Milletvekili'nin bir açıklaması var. Diyor ki CHP tarihinde ilk defa milletvekilleri CHP genel merkezine giremedi. O gün yaşanan olayların sorumlusu Özgür Özel ve arkadaşlarıdır. Hakkında tartışma olan insanların bir an önce disiplin mekanizmalarıyla değerlendirilmesi lazım. İki CHP yok, tek CHP var. İki CHP var sözü Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine ve hatırasına yapılacak en büyük kötülük olur. Şimdi partideki bir ayrışma evet söz konusu ama bir de tabandaki ayrışmadan bahsetmek lazım. Şimdi baktığımızda özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önündeki o ilk günkü çağrılara rağmen gelmeyen CHP'liler. Koskoca Ankara örgütü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha kalabalık. Ama onların deyimiyle 3.500-4.000 kişi geldi ama kimi yorumlara göre hani bir anda orada bulunanların sayısı 1.000'i bile geçmedi. Ve o gün o meydanda bulunanlar CHP'lilerden çok diğer marjinal sol grupların, sol partilerin flamaları ön plandaydı. Şimdi biz bunları neden soruyorum? her eylemde, her sokak hareketinde, her sokakların karıştığı o provokatif olaylarda da bu partiler, bu marjinal gruplar ön planda. Haliyle şimdi 30 Mayıs'ta gözler. 30 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu genel merkezde olacak. Özgür Özel de
0: Güven Park'ta.
1: Güven Park'ta olacak. Evet. Ve iki grubun
0: Ankara'da iki grubu bir araya getirmek,
1: bir araya gelmesi,
0: işte sokak olaylarına sebep
1: bunun
0: olabilir.
1: Da bir hukuki durumu söz konusu olacak. Zaten sanırım Sayın Eyüphan Korkmaz bu genel merkezde yaşanan olaylarla ilgili bir yargı süreci, evet, zaten bakanlığın yapacağı bir kamu davası süreci olacaktır belki polislere yönelik, işte şu görüntüler, saldırılar. Ama bir de CHP genel merkezine zarar veren, CHP genel merkezinde çok ciddi hasara neden olan CHP'liler var. Bir de sanırım Kılıçdaroğlu yönetimi bunlarla ilgili bir yargı süreci başlatacak, değil mi? Başlatabilir.
2: Başlatabilir. Bunu daha önceki bazı programlarda şu şekilde ifade etmiştik. Bir, bu ülkenin ana muhalefet partisi ve oraya gönül verenlerin kollukla herhangi bir çatışmaya girmesi o partiye hiçbir şey kazandırmaz. Aksine kaybettirir. İki, CHP genel merkezini mahkeme kararı neticesinde genel başkan olarak belirlenmiş olan ve en son 37. olan genel kurulda genel başkan olan 1251 kişinin delegenin oyuyla belirlenmiş olan şahsa, yani bir önceki genel başkana tevdi edilmesi noktasındaki bir kısır çatışma da toplumda CHP lehine hiçbir görüntü oluşturmaz. Aksine aleyhine bir görüntü oluşturur. Ama bu görüntülere sebebiyet verildi. Tabi kişisel çekişmeler sebebiyle. Şimdi şahıslara baktığımız zaman ısrarla Kılıçdaroğlu ahlaki değerlerden bahsediyor. Bir. İki, yolsuzlukla mücadele edeceğini sık sık belirtiyor. Ve arınacağız, kazanacağız söyleminde bulunurken Özgür Bey bu zamana kadar en çok oyu alan veya en çok işte belediye başkanlığını elde eden pozisyonda. Fakat şu da bir reel, Kılıçdaroğlu döneminde Uşak'taki vaka gibi, başka farklı vakalar gibi bu şekilde örnekler yoktu benim hatırladığım kadarıyla. Maalesef sayının artması ile birlikte inanılmaz
1: bu
2: bir
1: konuda.
2: Belki evet, bununla ilgili de ciddi bir yozlaşma vesaire söz konusu oldu. Takdir ederseniz Kılıçdaroğlu mutfağından görüntüler veriyordu. Yani daha dürüst bir lider profili şey yaparken şimdi bu dönemde özellikle son belki 3 yıllık periyot içerisinde sık sık işte Uşak örneklerinde olduğu gibi, başka örneklerde olduğu gibi maalesef çeşitli yolsuzluklar vesaire söz konusu oldu. Aslında buraya gelinmesinde yani iki net bir şekilde çift başlığının oluşmasına sebebiyet veren olgu içerisinde sadece olayı bu Kılıçdaroğlu'nun şahsi ihtirası olarak tanımlayabiliriz. Ama ben şahsi kanaatim olarak bunu bu şekilde tanımlamıyorum. Yani Kılıçdaroğlu ile birlikte orada aslında CHP'nin içinde var olan derin iki fay hattı vardı. Bu iki fay hattının çatışmasına sebebiyet verildi. Yani Kılıçdaroğlu ile birlikte yıllarca işte Gürsel Tekin örneğinde olduğu gibi başka örneklerde birçok örnek verebilirim. Ve bu şahıslar genel itibariyle belki 40 yıl 50 yılını CHP'ye adamış olan şahıslar bir anda kapı dışına itildi. Öteki muamele şeklinde bir muameleye maruz kalındı. Dolayısıyla da olay sadece Kılıçdaroğlu nezdinde kalmış olsaydı bu şekilde bir derin bir kopuş veya bir kavga söz konusu olmazdı. Maalesef orada esaslı bir fay hattının çatışması söz konusu oldu ve dolayısıyla da süreç içerisinde ki bahsolundu, işte WhatsApp grubu var, orada yaklaşık 90 milletvekili vesaire var, diğer milletvekili galiba 138 milletvekiliydi, yaklaşık bir hali hazırda 50'ye yakın bir milletvekili diğer tarafta ve süreç içerisinde burada farklı ayrışmalar vesaire söz konusu olacağı inancındayım. Yani olayları bu şekilde değerlendirmek belki biraz daha reel olur. Bahsettiğiniz gibi yani o görüntüler gerek kolluğa yönelik gerek işte genel merkez yönelik Kılıçdaroğlu ekibi tarafından da ayrı iş ve işlemler yapılır. Bunlar bahsettiğim o derin kapışmanın nedeni çok daha yüzeysel.
1: Sahada işte bu yani partilerin karşı karşıya gelmesine
2: ama bu sorun hallolmadığı sürece
1: neden olabilecek görüntü, yani çağrılar da duyuyoruz, onları da görüyoruz.
2: Evet. ve şu Sayın İnan.

0: Bu diğer partilerde bizim yakın tarihte denk gelmediğimiz bir kavga. Çünkü bir evin içerisinde şöyle değerlendirelim. Hani az önce Mahmut Hanal'dan bahsettiniz. İşte oy oranı arttı vesaire. Yani bir evde, bir evin içerisindeki bir huzursuzluk diğer evler tarafından nasıl yansır, nasıl değerlendirilir? Dolayısıyla rahatsızlık oluşturur. Yani bu evde bir kavga var. Biz dolayısıyla da bu eve daha çok rağbet edelim mi denir. Aksine bundan bir rahatsızlık duyulur. Tabanı, CHP'nin tabanı, oraya oy verenler tereddütsüz bu görüntülerden rahatsızlık olur. Hem ne yapmaları gerekir? Belki buralardan ciddi dersler ve notlar çıkartıp ileriye dönük akil adamlarla ilgili kendi işlerinde bu noktada bu tarz çatışmalar vesaire ayrışmalar söz konusu olduğunda belki başvurabilecekleri istişari bir heyet oluşturabilirler, akil
1: bu
0: adamlar oluşturabilirler
1: MHP'de
0: vesaire.
1: Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var.
0: Bu ülkenin
1: Türk Gün Gazetesi'ne yapmış yeni baskısında. Şimdi onu da bakıyorum. Diyor ki beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir. Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir. Geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılması, tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır bir sorumluluk doğuracak. Türkiye'nin ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu da belirtiyor MHP lideri. Mübarek Kurban Bayramı'nın kültür ve geleneğimizdeki kutlu çağrısına istinaden CHP'de çatışmanın sulhe, anlaşmazlıkların uzlaşıya dönüşmesini diliyor. İlgili taraflara sağduyuya ve birlik diline davet ediyorum ifadesini kullanmış. Yine CHP'de mahkeme kararının uygulanma sürecinde yaşananların demokrasimize yakışmadığını ifade ederek beklentimiz demokrasimizi ve demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve CHP'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır. Türkiye'de köklü bir parti kurumsallığına sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak buttan krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesinin sadece CHP'de değil, Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe de yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz diyor MHP lideri Devlet Bahçeli de. Tüm yaşananların işte sonucunda yaptığı açıklama bu. Sayın Eyüp Han Korkmaz, siz de ifade ettiniz. Yani MHP lideri de dikkat çekmiş buna, Türk Gün Gazetesi'ne vermiş olduğu.
2: Bakın, program başından beri ifade ettiğimiz şeyler.
0: Şöyle takdir ederseniz İnan Bey, bu yaklaşık 2,5 yıllık bir süreç. Yani evet. Kasım 2023'ten bahsediyoruz. Hı hı. Kasım 2023'ten itibaren gelen ve işte bu ceza davalarına sebebiyet veren devamında hukuki bir süreç. Bu süreç hani az önce de ifade olundu. Şikayet edenler, başvuranlar, davacı olanlar, hakkını arayanlar yine o yapının içerisinde olan CHP'liler. Dolayısıyla da siz o evin içerisinde oturup bir sulha varmadığınız sürece buradaki kötü sesler maalesef dışarıya yansır ve toplum da bundan rahatsızlık duyar. Ama ülke adına Sayın Devlet Bey'in bahsettiği gibi bu ülkenin ana muhalefet partisi ne kadar kaliteli olursa bu iktidarın kalitesini de siyasetin kalitesini de o ölçüde yükseltir.
1: İşte bu görüntüler çok sesliliğe, Türk siyaseti çok adına, CHP adına, demokrasiden dem vuran bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. Yani söylemlerinde bireysel özgürlüklerden, hak arayışlarından bahseden bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. Basın özgürlüğünden bahseden bir Cumhuriyet Halk Partisi'den bahsediyoruz ama şu son bir
2: avlusunda muhabirlere saldırıyorlar.
1: Evet, şu son bir hafta içerisinde yaşananlar gerçekten de pek çok soru işaretini akla getirmiyor değil. O yüzden de MHP lideri Sayın Bahçeli'nin açıklamaları bu konuya da işaret ediyor. Hatta geride bıraktığımız gün, çünkü Özgür Özel'in o mitinginde, İzmir Manisa mitinginde yaşananlar yani bu söylemleri de, bu tespitleri de haklı çıkarıyor. Onu da bir izleyelim. Onlar da hazırsa onu da izleyelim. Neler yaşanmış bu İzmir'deki yaşananlar ve gelinen nokta.
3: İzmir'de tansiyon yükseldi. CHP'nin 38. olağan kurultayı hakkında verilen mutlak puttan kararının ardından genel başkanlık görevinden alınan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in İzmir'de düzenlemek istediği miting öncesi gerginlik yaşandı. İzmir Valiliği, Cumhuriyet Meydanı'nın kapasite açısından uygun olmadığı gerekçesiyle alternatif olarak Gündoğdu Meydanı'nı gösterdi. Ancak CHP İzmir İl Başkanlığı adres değişikliği yapmayacaklarını duyurarak partilileri Cumhuriyet Meydanı'na çağırdı.
4: Manisa Milletvekili CHP Grup Başkanı Özgür Özel öğlen saatlerinde İzmir'e geldi. Valilik tarafından Gündoğdu Meydanı'na izin verilmişken Cumhuriyet Meydanı'nın bulunduğu alanda Atatürk anıtına çelenk koymak istediler ve bunun üzerine alanda arbede çıktı.
3: Barikat önünde toplanan kalabalık sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'nda ilerlemek istedi. Polisin dağılın uyarılarına rağmen grubun alandan ayrılmaması üzerine müdahale edildi.
4: İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bütün birimler Cumhuriyet Meydanı'nda önlem almışlardı. Ancak ona rağmen partililer Cumhuriyet Meydanı'na girdiler ve yaşanan arbede esnasında bir partili Toma'nın üzerine çıktı ve su topu adı verilen mekanizmaya zarar verdi.
3: Toma'nın üzerine çıkan kişi polis ekipleri tarafından aşağı indirilerek gözaltına alındı. Öte yandan Özgür Özel'in 24 Mayıs'ta genel merkezden ayrıldıktan sonra meclise yürüyüşü sırasında da bir Toma'nın üzerine çıktığı görüntüler gündem olmuştu.
1: Şimdi söylemlerin dışında işte o mitinglerde yaşananlar Meltem Hanım, kamu malına zarar veriliyor. Bu net ve açık bir şekilde.
5: Tabii ki.
1: Genel merkezde
5: görüntülerle sabit.
1: Polislere saldıranlar.
5: Aynen öyle.
1: Şimdi de burası CHP'nin kalesi olarak ifade edilen İzmir'den bahsediyoruz. Özgür Özel'in memleketi Manisa'dan bahsediyoruz ve yani nedir onları bunu yaptıran, nasıl bir ruh halidir? Bir Toma'ya üzerine çıkıp bu şekilde saldırma.
5: Ya bunu anlamak tabii mümkün değil. Yani insanın içinde devletin malına karşı bir koruyucu içgüdü, devletine karşı bir sevgi olacak. Yani bu en nihayetinde bu Toma iktidara ait değil. Bunu kavrayabiliyor olmak, neyin ne olduğunu biliyor olmak, farkındalığına sahip olmak başka meseleler.
1: Yarın kendi işlerinde yaşanacak bir kavgada da onların yardımına yetişecek olanlar.
5: Aynen öyle, tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Ya onlar orada zaten bunun için varlar ve hani az önce de konuştuğumuz gibi bu olayların devamı gelir mi? Durumun vahameti nedir? Acaba bu sokak eylemlerine dönüşür mü diye soruyorum kendime ben açıkçası. Yani hiç hoş görüntüler değil.
1: Büyük bir iş başarmış gibi de. Şimdi bakın gene aynı bayrakları görüyoruz. İşte kimler var? MHP görüyoruz. HKP var orada. Yani Cumhuriyet Halk Partili seçmen mi yoksa diğer partilerin ya da o sol grupların, marjinal grupların üyeleri mi bunları yapıyor bilmiyoruz ama ortada olan şöyle bir gerçek var ki buna alan açan bir CHP'li isimler var. Özgür Özel. Özgür Özel'in mitingi burada. Tabii. Olacak ve buna yönelik mesela bir müdahalesi ya da sesi yok ki başta zaten bu görüntülere imza atan ya da bu saldırıları başlatan ortak olan isimler de CHP'li bazı milletvekilleri. Mesela hiçbir olay olmasın ki Mahmut Tanal olmasın.
2: Görevinin başında olmasın.
1: Değil mi? Genel merkezde de bahçe hortumuyla mesela evet. O görüntüler hafızalarda ama buradaki bu kişi evet zaten ekipler tarafından ona müdahale edildi. Mahmut Anal'ın o görüntüleri de burada. Bu kez o sıkılan suyun
2: bu kinle kime karşı yapıyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde efendim güvenlik güçleri hepimizin evladı. Kime karşı yapıyorsunuz? Ne için yapıyorsunuz? Yani ben şöyle bir müsaadenizle bir iki cümle şunu söylemek istiyorum. Bu sokak çağrıları ve bu gibi itaatsizlik örnekleri ne evrensel hukuk normlarına uyar, ne kamu düzenine saygı çerçevesine uyar, ne de kamu düzenini sağlayacak işte güvenlik güçlerimize bu saldırının amacı bana göre yeni nesil sokak çağrıları ve güvenlik güçlerini hedef alan bu şeyler yeni nesil bir kalkışma hamlesi gibi görüyorum ben bunları.
5: Katılıyorum, çok tehlikeli.
2: Çok tehlikeli. Bakın bunlar çok çeşitli ülkelerde önceden farklı olurdu. 2013-2014'te bakın Suriye'den bir örnek alalım. Bir takım işte bir iki bayanın saçının kesilmesi, bir işte zabıtanın eşyasının dökülmesi gibi şeyler. Ne oldu? Ondan sonra işte sokağa gelin, sokak çağrılarıyla bugün yaşananlar halen ateş çemberinin içerisinde bir Suriye tablosu var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kendi belediye başkanlarının, kendi Cumhuriyet Halk Partili bir takım kişilerin şahsi işledikleri suçların mesuliyetini üzerine alıp kamu görevlilerine karşı, yargı bürokrasisine karşı, güvenlik bürokrasisine karşı böyle eylem birliği içinde olmaları sanki efendim sokaklarda bir hareketlilik sağlayarak iktidara karşı bir takım şeyler, kin duyguları yaratmak istiyorlar. Ama hanımefendinin ifade ettiği gibi yani içinde, yüreğinde vatan millet sevgisi olan kendi istikbali için devletimizin, milletimizin istiklalini tehlikeye ve tehdide atmaz. Bakın, devletin istiklali ve milletin geleceği her şeyin önündedir. Şimdi bir yargı kararını bir polis memuru veya bir icra, üçüncü icra görevlisi tabii ki getirecek kapınıza. Ona taş atmak, ona su sıkmak, yani bu gibi eylemlerde bulunursanız güvenlik güçleri kamu düzenini bir sağlamak için ne yapacaktır? Müdahil tabii ki olacaktır. Siz Toma'nın üzerinde, şimdi görüntülerde görüyoruz. Şimdi bu Toma milletin Toması. Burada din, dil, ırk ayırmadan aziz Türk milletinin hepsinin yardımına koşan, herkesin gerekli olduğu hallerde onları korumak için kullanılan bir efendim araç. Şimdi bunu kırmak, bunu tahrip etmek nasıl bir akıl tutulmasıdır? Şimdi bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin efendim bu tebligatın getirileceği gün ve efendim bir mahkeme kararının uygulanacağı bir gün, biz burada mahkeme kararını tanımıyoruz, bura bizim karargahımız diye nasıl söylüyor? Kimle savaşıyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partili'nin Kılıçdaroğlu taraftarıyla efendim Ekrem İmamoğlu taraftarları iki ayrı milletin insanı mı kardeşim? Bunları yani kalkıp bunlara çok dikkat etmek lazım. Hatırlayınız, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra işte gençlerin sokağa çağrılması, gençlerin mezarlıklarda efendim...
1: Niye özellikle gençler? Yani bu özellikle yapılıyor.
5: Daha kolay manipüle.
1: Özgür Özel de ilk olarak gençleri
2: bunu
1: çağırdı.
2: Hakikaten güvenlik bürokrasimize de buradan bir şeyim olsun, bir gazeteci olarak çağrım olsun. Bu dünyada uygulanan yeni nesil kalkışma adımlarının ilk şeyidir, adımıdır. Bakın bunu söylüyorum. Çünkü bu konuda araştırmalarım var, incelemelerim var. Sokağa bıktırmak, devlete aidiyeti zayıflatmak. Ondan sonra hükümetin mesela en ufak hükümetin bir uygulamasını diline dolayıp insanları sokakta şey yapmak, provokate etmek, bunlar yeni nesil kalkışma hareketleridir. Çok dikkat etmek lazım. Bu yüzden Sayın Gürsel Tekin'in çağrısını, Sayın Devlet Bahçeli'nin özellikle bugün sizlerin ifade ettiği bu sözleri çok önemsiyorum. Şimdi 106 yıl olmuş kurulalı. Cumhuriyetle yaşıt bir şeyden bahsediyoruz. Bir partiden bahsediyoruz. Şimdi altı okun ülküleri ve ilkeleri dokuz ışıktan farklı değildir. Bu vatan için, millet için bunlar oraya o doktrinler konmuştur. Ama bir bakıyorsunuz devletin Toma'sının üzerine çıkıp oraları kırın diye onlar konmamış. Ne diyor? Devletçilik vardır. Devleti hiçe saymak, orada efendim yargıyı hiçe saymak, milleti hiçe saymak. Bizim ya istediğimiz olacak ya da kırar dökeriz diye bir takım marjinal grupları sokağa çağırmak. Aslında bir siyasetçi için aldığı oylara ihanet etmek budur. Bakın, ihanet etmek budur. Bir milletvekiline rozet niçin takılıyor? Demokrasiyle yönetilen ülkelerde parlamento, yani bizim gazi meclisimiz yasama görevi yapmaktadır. Şimdi siz yürütmeyi hedef alıyorsunuz. İşte yargısına hedef alıyoruz, yargıyı hedef alıyorsunuz, yürütmeyi hedef alıyorsunuz, yasamayı da hedef alıyorsunuz. O zaman bu üç erkeği hedef alıyorsanız bu ne demektir? O Cumhuriyet Halk Partisi'nin o kendini bilmez bazı kişilerin söylediği sözler yargıyı, yasamayı, yürütmeyi hedef alıyorsa Cumhuriyetimizin temel kolonlarına saldırıyor demektir. Şimdi, bunları dikkatle değerlendirmek lazım.
1: Yöneticilerin yani o toplananların da liderimiz dediği isimlerin, liderlerimiz dediği isimlerin yargı kararını saymıyorum, benim için yok hükmündedir, onu yırtıp atması, onların tomalara çıkıp onlara tepki göstermesi, yani onlar bunu yaparken sokağa çağırdığı kalabalık da haliyle onların yaptığını yapacaktır. Onlara da o cesareti muhtemelen.
2: Bir de provokatı edilebiliyor. Taş atıyorsun, şişe
1: ama
2: atıyorsun.
1: Ama bir gerçek var. Yani o eski kalabalık yok. Şimdi yok. İzmir'den bahsediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak tabir edilen İzmir'den bahsediyoruz. Şöyle alan fotoğrafları var. Arkadaşlarım hazırlamış. Yani burada o kadar devasa bir kalabalık.
2: Vallahi benim WhatsApp grubumda bundan fazla vardır yani.
1: Özgür Özel'in konuşma yaptığı yer otobüs. Burada İzmir'deki manzara bu. Hani hadi tatile gitti insanlar vesaire, tatile gidilen yerde genellikle o civarlar oluyor. Yani İzmir bölgesi oluyor. Şimdi bu havadan çekilmiş hali, hani her iki taraftan da çekilmiş bir fotoğraf. Burada da biraz daha yakından çekilmiş bir fotoğraf var. Yani CHP'liler de sanırım süreci bekliyorlar. Yani evet bizler CHP'liyiz diyorlar ama yani burada onların söylemiyle biz hareket etmeyelim. Bizler bir dava süreci var ki onlar da duyuyorlar. Tabii. Onlar da işte Bitlis il başkanlarının söylediği, ya bana bu kadar para verdiler, ben de böyle işte kullandım dağıttım dediği, onların oy vererek seçtiği belediye başkanlarının ya böyle ben işe aldım, ben işe aldırdım dediği bir süreci yaşıyorlar ve onlar da muhtemeldir ki yargı kararlarını bekliyorlar. Yani CHP evet belki o Mustafa Bey'in söylemiş olduğu şeyi amaçlıyor o isimler. Tabii. Ama evet. O taban buna tam olarak kulak asmıyor herhalde.
5: Hani, seçmen kendi içinde de ayrılmış tabii. Olabilir. Yani bu toplanan insanların azlığının bir sebebi bir kısmının da Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor oluşu da olabilir. Ya hatta bence büyük ihtimalle Özgür Özel yani bu şuna da varır bu arada. Özgür Özel kendi yeni bir parti, siyasi parti kurma girişimine başlarsa seçmenini de götürecek. CHP'nin oyları da bölünecek demek. Yani bence bu sadece şey demek değil. Yargı kararı bekleniyor mu? Soru işareti. Mutlaka bekleyeni de vardır. Geniş bir seçmen kitlesi var ama bu noktada ben Kemal Kılıçdaroğlu seçmeni ve Özgür Özel seçmeni olarak kendi içinde seçmenlerinin de ayrılmış olabileceğini düşünüyorum.
1: Yani Eyüphan Bey, bir yandan evet bir meydan okuma şeklinde bir mitinglerden bahsediyoruz. İşte İzmir'de olmadı, şimdi deniliyor ki Ankara'da yapılacak bu. Ankara'da bu kez bir meydan okuma gibi, tam da Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze adım attığı gün böyle bir meydan okuma. Ama yani vatandaşlarımız da CHP seçmenleri de bir hukuk devletinde yaşadığımız bilinciyle hareket ediyor ve bu tür olaylara mahal verebilecek eylemlere de katılmıyorlar.
5: Evet, galeyana gelmemek
1: galeyana
5: önemli.
1: Galeyana gelmiyorlar
5: yani.
1: Sanırım ki her vatandaşın da tabii ki protesto hakkı, eylem hakkı tabii. Anayasal bir haktır. Ama kanunun belirlediği sınırlar çerçevesinde aksi bir durum olduğunda yani bu konu CHP tarafından da çifte standart gibi görülüyor, eleştiriliyor. CHP lehine ya da muhalifler lehine bir karar aldığında yargı bunlar onlar için yok hükmünde, hükümsüz gibi lanse ediliyor ve sürekli bu hükümet karşıtı bir olaya dönüştürülüyor. Ama tam tersi bir durum olduğunda yargıya, yargı kararına saygı duyuyorlar.
0: Evet, az önce stüdyodaki konuğumuz da bunu ifade etmişti. İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar mevcut 38. olan genel kurul neticesinde gelmiş olan genel başkan ve parti yönetimi lehine olunca, yani açılan davanın reddi şeklinde bir yaklaşım olunca hiçbir itiraz yoktu.

0: mevcut yargı kararı neticesinde kendisine tevdi edilen bir görev söz konusu. Bu görev de suhuletle bu yargı kararı kesinleşene kadar o kararın neticesinde eğer bir Yargıtay neticesinde bir onama süreci söz konusu olursa zaten olağan genel kurula suhuletle partiye götürme süreci sorumluluğu söz konusu olacak. Farklı bir durum söz konusu olursa, yani bozulma hadisesi söz konusu olursa da o zaman onun farklı yansımaları olacak. Dolayısıyla da yargı neticesinde kendisine verilen bir görev var. Bu görevin gereğini yapıyor ama hiçbir şey sebepsiz değil. Az önce ifade ettiğim gibi, ki bunu o seçimin akabinde ifade etmişti yanılmıyorsam Sayın Kılıçdaroğlu, sırtından bıçaklandığını söylemişti. Bu çok ağır bir ifade. Ne tür bir psikolojik sarsıntı içinde olduğunun da yansımasıdır. Dolayısıyla da oradan gelen çok ciddi bir birikim söz konusu. Sadece Kılıçdaroğlu değil, Kılıçdaroğlu ve etrafında bahsettiğimiz ekip tarafında bu fay hattı derinleşerek bugünlere kadar geldi. Diğer tarafta 38. olağan genel kurul neticesinde gelmiş olan Özgür Bey ve ekibi var. Ve çeşitli olanaklar, imkanlar, yerel yönetimlerde, diğer şeylerde ve bunun devamı hadisesi var. Ve dolayısıyla da özellikle yargı neticesinde gelen bir karar olunca bu karara karşı mevcut delegelerin ve imkanları elinde bulunduran önceki yönetimin hem genel başkan hem de yönetim, işte Ali Mahir Başarır gibi diğer isimler gibi, bunların o derinleşen fay hattı içerisinde bu kez ötekileşme durumu söz konusu olunca kavga kamuoyuna yansıyacak ve kötü görüntülere de sebebiyet verecek bir hale geldi. Dolayısıyla da buradan çıkmanın bir kısa vadede bir çıkmanın yolu olarak Özgür Bey kendi CHP tabanını görüyor. Bunu meşru kendi ekseninde sanki tabana yönelik bir sineği millet gibi değerlendiriyor. Ha, süreç içerisinde az önce de ifade ettiğim gibi bir evdeki kötü bir koku, bir evdeki kötü bir ses dışarıda olan insanlara hoş görülmeyecektir. Çok daha kötü bir şey olacaktır. O evdeki insanlar da rahatsız olacaktır. Böyle değerlendirin. Yani bir parti içerisindeki bir kavga, gürültü, kapışma hiçbir CHP'li memnun etmeyecektir. Tereddütsüz. Dışarıda olan insanlar da, yani CHP'ye oy vermeyen diğer seçmenler de bu görüntüyü hoş görmeyecektir. Yani dolayısıyla da Sayın Devlet Bey'in bahsettiği gibi ana muhalefete düşen mutlaka her iki lider açısından da düşen diyalog kapılarını sonuna kadar açık tutmak, kendi şahsi ihtiraslarından biraz feragat etmek ve makul bir şekilde orta yolu bulup artık ne yapacaklarsa, o derinleşen fay hattını bertaraf edebilirlerse edecekler. Ama bunu yaparlar mı, kısa vadede yapamazlar mı, bunu zaman gösterecek. Ama bu görüntü ana muhalefete yakışan bir görüntü değil.
1: Bu arada Kılıçdaroğlu tarafında olanların açıklamalarını ekranlara getiriyoruz. İşte Özgür Özel tarafında olanların açıklamalarını ekranlara getiriyoruz. Bazı isimler de var ki henüz bir taraf belli etmediler. Şimdi o isimlere şöyle bir baktığımızda Aliye Timisi Ersever, Sururi Çorabatır, Uğur Bayraktutan, Türker Ateş, Ahmet Baran Yazgan, Mustafa Sarıgül, Jale Nursüllü, Melih Meriç, Nermin Yıldırım Kara gibi bazı isimler de var. Şimdi onlar hiçbir şekilde hiçbir tarafının açıklamasını ne paylaştılar ne de yani bu süreçte bir taraf seçtiler. Haliyle böyle de bir, hani hep anketlerde olur ya, söyleriz bir kararsız seçmen henüz düşünüyorum diye böyle bir seçenek
2: kararsız olur.
1: Sanırım bu milletvekilleri
2: var.
1: De o süreçte
3: zamanla
1: daha da netleşecektir muhtemelen. Ama Kılıçdaroğlu tarafına soruyorlar, diyorlar ki
0: ben bir kelimeyle
1: bizde
0: ifade edeyim.
1: Buyurun.
0: İnan Bey, siyasette pragmatizm kavramı var. Zaman içerisinde bu pragmatizm kavramı inanılmaz bir şekilde kendini gösterecektir.
1: Şüphesiz.
0: Sadece bunu ifade edeyim.
1: Yani siyaset için tabii şey olmaz ama bir şekilde süreç ilerledikçe muhtemelen Kılıçdaroğlu ya gücünü ya da partideki etkisini daha da arttırdıkça o isimler de gelecek, ama bazı isimler var ki Kılıçdaroğlu'yla zaten en başından beri yolları ayrı. Mesela bilmiyorum, Muharrem İnce nasıl bir yol alacak bu süreçte?
2: Aracını vermiş şeye, Manisa'da

0: 2022'deki miting için kendi otobüsünü verdi diyorlar bugün. Öyle bir bilgi var. Muharrem İnce tabii ki...
1: Yeni parti olursa o partiye katılacak isimlerden mi olacak?
0: Öyle düşünüyorum ben. Çünkü durup dururken kimse kimseye otobüsünü falan vermez, seçim otobüsünü. Yani burada bir şey var. Ama Sayın Bahçeli'nin şimdi açıklamasının içerisinde gördüm. Mesela ne diyor? Kenetlenmiş, yüklerinden arınmış bir CHP diyor. Şimdi bu yükler aslında kimdir? Aslında partiye yük olan ihtiraslarının, yani akıllarını ihtiraslarının önüne koymuş siyasetçiler var. Mesela bir tanesi Ekrem İmamoğlu. Şimdi Ekrem İmamoğlu kendi yargılama sürecinde kendi efendim savunmasını yapmak yerine dışarıdaki meseleleri savunuyor. Dışarıdaki yapılan işleri konuşuyor, devam ediyor. Dolayısıyla bu bir şöyle aklını kullanan bir insan, önce üzerinde isnat edilen, iddia edilen suçlardan bir kere sen bir kendini bir şey yap. Toplum önünde değil mi? Bunları yapmak lazım.
1: Ama öyle bir şeyleri yok.
0: Yok.
1: Çaba ve öyle bir dertleri yok.
0: Aksine
1: diyorlar ki ben niye savunayım ki diyor kendimi. Yani savunulacak bir şey yok. Yalanı nasıl, yani yalana karşı nasıl insan kendini savunur gibi bir ifade de.
0: Vallahi İbrahim Bey, şeyde o Ankara'daki havlu siyasetini gördükten sonra bir kez daha CHP'li seçmen de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde seçilmiş vekiller de, yöneticiler de oturup bir şapkalarını önüne koyup biz ne yapıyoruz demeleri lazım. Millete karşı sorumluluklarını hatırlamaları lazım. Yani onlar uyandıkları dakika koltuk ve ihtiraslarının ve arzularının, kendi şahsi ikballerinin peşinde koşmak yerine ya biz seçildik, bu rozeti taktık. Arkadaş, bizim bir parti olarak sorumluluğumuz var. Hı. Türk milletine karşı bir mesuliyetimiz var, duygularını bence hatırlamaları lazım şu bayram sabahı. Neden? Çünkü yazık. Son bir cümle, iki kelime söyleyeyim. Sayın Ömer Çelik'in açıklamasını, Sayın Fethi Yıldız'ın açıklamasını önemli buluyorum. Sayın Ömer Çelik diyor ki mesele CHP'de iç ikbal çatışmasıdır. Bunu iktidarla, yargıyla yorumlamak yanlıştır diyor. Ben o kanaatteyim. Yarın Aziz Türk Milleti'nin uyandığı, yarın uyanacak, bayramlaşacağız. Şimdiden ben bayramlarını kutluyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Kılıçdaroğlu olsun, Özgür Özel'e olsun bir çağrım benim de şudur. Gelin, millete karşı sorumluluklarınızı unutmayın. İhtiras mücadelesi yerine bu devletin, bu milletin ikbali ve istiklalini düşünelim hep birlikte diyorum.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Ertekin. Evet, şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum sizlere. Meltem Nurçevik, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Umarız ki bu tür tartışmaların yaşanmadığı, bu tür kavgaların yaşanmadığı bir bayramlaşma süreci izleriz CHP'de. Sizlere de çok teşekkürler. İyi bayramlar diliyorum.
2: İyi bayramlar.
0: İyi bayramlar.
1: Ve Avukat Eyüphan Korkmaz, çok teşekkür ediyorum kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı.
3: Rica ederim. Ben de teşekkür ederim. Hem tüm konuklara hem milletimizin Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Efendim, Gece Ajansı'nın artık sonuna geldik. Malum yarın bayram. Yarın yeniden bu ekranlarda karşınızda olacağız. Saatler gece yarısını gösterdiğinde, ama bir kez daha şimdiden hayırlı bayramlar dileyelim ve veda edelim.

0: A Haber Gece'den merhaba efendim. Ben Esra Akgürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den son gelişmelerle birlikte olacağız. Başkan Erdoğan Kurban Bayramı nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Dünya stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor diyen Erdoğan, Türkiye istikrar adası olarak göz dolduruyor ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Adnan Menderes ve arkadaşlarını, ailelerini de kabul etti.
1: Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Başkan

0: Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı yayınladığı video mesajla kutladı. Bölgesel gelişmelere değindi, İsrail'e tepki gösterdi.
1: İsrail, ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor.
0: Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki rolüne de dikkat çekti. Ülkemiz istikrar adası olarak göz dolduruyor dedi.
1: Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesajında terörsüz Türkiye sürecine de yer verdi.
1: Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz.
0: Başkan Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 66. yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti. Kabul İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Görüşmede demokrasi ve milli irade vurgusu öne çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her bayram olduğu gibi bu bayram arefesinde de annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyarette bulunup dua etti.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nın arefesinde Karacaahmet Mezarlığı'na geldi ve anne babasının kabrini ziyaret etti.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak bayramlarını kutladı. Mutlak butlan kararı sonrası yaşanan olayların ardından MHP-CHP hattında önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel ile telefonla görüştü. Bahçeli, Özel'i arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Özel'e siyasi parti liderlerinden ilk bayram kutlaması MHP Genel Başkanı Bahçeli'den gelmiş oldu. Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da telefonla arayarak bayramını tebrik ettiği öğrenildi. Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'in İzmir'de düzenlediği mitingde arbede yaşandı efendim. Valiliğin miting için izin vermediği Cumhuriyet Meydanı'nda gerginlik vardı. Polisin Dağıl'ın uyarılarını aldırış etmeyen partililer barikatları zorlayınca emniyet güçleri müdahale etti.
0: İzmir'de tansiyon yükseldi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevinden alınan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in İzmir'de düzenlemek istediği miting öncesi gerginlik yaşandı. İzmir Valiliği, Cumhuriyet Meydanı'nın kapasite açısından uygun olmadığı gerekçesiyle alternatif olarak Gündoğdu Meydanı'nı gösterdi. Ancak CHP İzmir İl Başkanlığı adres değişikliği yapmayacaklarını duyurarak partilileri Cumhuriyet Meydanı'na çağırdı.
4: Manisa Milletvekili CHP Grup Başkanı Özgür Özel öğlen saatlerinde İzmir'e geldi. Valilik tarafından Gündoğdu Meydanı'na izin verilmişken Cumhuriyet Meydanı'nın bulunduğu alanda Atatürk anıtına çelenk koymak istediler ve bunun üzerine alanda arbede çıktı.
0: Barikat önünde toplanan kalabalık sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'nda ilerlemek istedi. Polisin Dağıl'ın uyarılarına rağmen grubun alandan ayrılmaması üzerine müdahale edildi.
4: İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bütün birimler Cumhuriyet Meydanı'nda önlem aldı.

0: yapmışlardı. Ancak ona rağmen partililer Cumhuriyet Meydanı'na girdiler ve yaşanan arbede esnasında bir partili Toma'nın üzerine çıktı ve su topu adı verilen mekanizmaya zarar verdi.
1: Toma'nın üzerine çıkan kişi polis ekipleri tarafından aşağı indirilerek gözaltına alındı. Öte yandan Özgür Özel'in 24 Mayıs'ta genel merkezden ayrıldıktan sonra meclise yürüyüşü sırasında da bir Toma'nın üzerine çıktığı görüntüler gündem olmuştu.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in İzmir mitinginde Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı ön seçim çağrısına yanıt eski CHP milletvekili Müslüm Sarı'dan geldi. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret eden Sarı, Özel'in diyalog kapılarını daha önce kapattığını söyledi. Süreci siyasi polemik olarak değerlendirdi.
3: Kemal Bey'e 2 milyon üyenize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel İzmir mitinginde Kemal Kılıçdaroğlu'na ön seçim çağrısı yaptı.
3: Madem o delegeyi beğenmediniz, bu delegeyi beğenmediniz, karşımıza normal bir sandıkla çıkmıyorsunuz, esas sahibine soralım. 2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin.
1: O çağrıya yanıt eski CHP milletvekili Müslüm Sarı'dan geldi. Mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret eden Müslüm Sarı, Özel'in diyalog kapılarını daha önce kapattığını söyledi.
4: Genel başkanımız bir olağanüstü bir kurultay, en makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım dediği halde bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir, konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı.
1: Kılıçdaroğlu'yla yaklaşık bir saat süren görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Sarı süreci siyasi polemik olarak değerlendirdi.
4: Yani bundan sonrası siyasi polemik olarak görüyorum açıkçası. Yani yol bellidir, yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir. Bu çerçevede ilerleyeceğiz biz.
1: Özgür Özel'in seçim çağrısı CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'e de soruldu.
5: Örgüte gitmek çok kıymetli bir şey. Yani örgütün fikrini sormak kıymetli bir şey. Ama bu örgütün fikrini siz mesela yerel seçimde de soracaktınız.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eski parti meclisinin göreve getirilmesi için dilekçe verdi. İcra Dairesi tarafından göreve iade talebi onaylandı. Böylece CHP'de ilk PM ve YDK toplantıları 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
6: 37. kurultayla belirlenen parti meclisinin ve orada seçilen bütün kurullar görevlerine dün itibariyle resmi olarak başlamışlardır.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eski parti meclisinin göreve getirilmesi için dilekçe verdi. 25-26 Temmuz 2020'de yapılan 37. olağan kurultayın sonucunda belirlenen parti meclisi ve yüksek disiplin kurulunun asıl ve yedek üyeleri mahkeme kararıyla görevlerine iade edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk PM ve YDK toplantılarını 1 Haziran Pazartesi günü yapacak.
7: Saat 11'de gerçekleşmesi planlanan parti meclisi toplantısında Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlenerek görev dağılımı yapılacak. Saat 15'teki Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise parti içi disiplin süreçleri görüşülecek ve ihraç talepleri ele alınacak.
1: Toplantıda parti meclisi üyeleri içerisinden Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlenecek ve Kılıçdaroğlu'nun kurmayları arasında görev dağılımı yapılacak. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun son parti meclisinde yer alan bazı isimler çeşitli sebeplerden dolayı bu parti meclisinde görev alamayacak. Daha önce listede olan Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı ve Candan Yücer belediye başkanı olmaları sebebiyle 60 kişilik parti meclisinde yer alamayacak. Ayrıca Tekin Bingöl ve Gülizar Biçer Karaca meclis başkan vekilliği görevleri, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir ise CHP grup başkan vekilliği görevinde bulunmaları sebebiyle parti meclisinde bulunamayacak. Eren Erdem partiden istifası ve eski CHP Bursa milletvekili Lale Karabıyık da vefat etmesi sebebiyle parti meclisinde olmayacak. parti tüzüğüne göre parti meclisinin yedek üyeleri aldıkları oy oranı hesaba katılarak boşalan sandalyeleri dolduracak. O dönem parti meclisi yedek üyelerinden olan ve CHP'den istifa eden AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi 15 kişilik yedek üye listesinde yer almayacak. Böylece 60 kişi olması gereken parti meclisi listedeki yedek isimlere rağmen 57 kişi olarak toplanacak.
2: Lübnan'ın güneyinde çok sayıda beldeyi işgal eden İsrail ordusuna bağlı bir birliğin Litani Nehri'nin kuzeyinde bulunan Doğu Zaatar beldesine girdiği belirtildi. İsrail Başbakanı Netanyahu akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını vermişti. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen Sarahot olarak adlandırılan bölgenin ötesine kara saldırıları başlattığı bildirildi.
8: İşgalci İsrail ateşkesi içe sayarak Güney Lübnan'daki kara saldırılarını genişletti. İsrail ordusu daha önce kontrol altına aldığı ve Sarı Hat olarak adlandırdığı bölgenin ötesine geçerek yeni noktalara operasyon başlattı. İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın askeri sansürün kaldırılmasının ardından geçtiği haberlere göre İsrail birlikleri onlarca beldenin dışına taşarak Litani Nehri'nin kuzeyine kadar ilerledi. Gün içinde İsrail ordusuna bağlı bir birliğin Doğu Zaatar beldesine girdiği görüntüler basına yansıdı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun dün akşam saatlerinde orduya saldırıları artırın talimatı verdiği öğrenildi. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise Güney Lübnan'ın tamamen işgal edilmesi gerektiğini savunarak Litani Nehri'nin yeni İsrail-Lübnan sınırı olması çağrısında bulundu. İsrail ordusu geçtiğimiz haftalarda Gazze'de uyguladığı Sarı Hat modelini Lübnan'ın güneyinde de oluşturduğunu açıklamıştı. Öte yandan saldırılar sürerken can kaybı da artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3213'e yükseldi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Güney Lübnan'daki bombardımanlarını ve ev yıkımlarını sürdürürken Hizbullah da İsrail birliklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.
9: Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar hepsi burada oturuyor. Aniden uyarılar geliyor ve bu insanlar kaosa sürükleniyor. Kendilerini toparlayıp gidiyorlar. Yarım saat 45 dakika sonra bakın neler oldu.
8: ABD arabuluculuğunda uzatılan ateşkese sahadaki çatışmaları durdurmaya yetmedi.
2: Tahran Washington hattında tansiyon yükselmeye devam ediyor. Müzakereler sürerken Amerika Birleşik Devletleri İran'ın birçok kentine saldırı düzenledi. İran ise bir ABD İHA'sını düşürdü. Sürecin belirsizliği devam ederken uluslararası kamuoyu gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.
1: Taraflar bir anlaşmaya varmak üzereydi. Kırılgan ateşkesin gölgesinde ABD ve İran hattında saldırılar tekrar başladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın kritik Bender Abbas Limanı dahil olmak üzere Kirmanşah, İsfahan, Kum ve Erdabil kentlerini hedef aldı. Bu saldırıların ardından İran devrim muhafızları bir ABD insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıları meşru müdafaa olarak savundu. İran devrim muhafızları ise ateşkes ihlallerine karşılık verme hakkına sahip olduklarını söyledi. İran ordusu da yeni saldırı olması halinde bölgenin ötesine uzaklaştı. Çok daha sert bir yanıtla karşılık verileceğini duyurdu.
9: Onlar silahlı kuvvetlerimizin, savunma gücümüzün ve saldırı sistemimizin böylesine büyük başarılar sergileyebileceğini hayal bile edememişlerdi. Bu hepsi için tamamen sürpriz bir durumdu.
1: İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney de ABD'yi uyardı. Hamaney, ABD'nin artık Körfez ülkelerinde güvenli bir sığınak bulamayacağını söyledi. Tüm İslam ülkelerine de dostluk ve işbirliği çağrısında bulundu. Diğer taraftan Washington hattında Hürmüz Boğazı'nın açılmaması hem iç hem de dış politika dengelerini sarsmaya devam ediyor.
9: Boğazlar açık olmak zorunda. Öyle ya da böyle açık olacaklar. Orada yaşayanlar hukuka aykırı, yasa dışı, dünya için sürdürülemez ve kabul edilemez.
2: Müzik Başkan Erdoğan, Arife gününde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider

0: ile de yaptığı görüşmenin ana maddesi bölgedeki çatışmalar oldu.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle bayramın buruk karşılandığını ifade eden Erdoğan, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını belirtti. Başkan Erdoğan, İranlı mevkidaşına destek mesajı da verdi. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan görüşmede İran Cumhurbaşkanı'nın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Erdoğan'ın telefonda görüştüğü bir diğer liderse Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif oldu. Başkan Erdoğan, Şerif'le görüşmesinde de bölgedeki çatışma ortamına değindi. İki ülkenin süreci sona erdirmek, barış ve istikrarı tesis etmek için çaba sarf ettiğini, arabuluculuk gayretlerinin değerli olduğuna vurgu yaptı. Erdoğan, Pakistan Başbakanı'nın da Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
0: Hac ibadeti için kutsal topraklara giden milyonlarca Müslümanın güvenliği amacıyla Suudi Arabistan teyakkuzda. Savunma Bakanlığı, Mekke hava sahasının olası tehditlere karşı entegre hava savunma sistemleriyle korunacağını açıkladı.
1: Mekke semaları çelik kalkanla sarıldı. Hacıların güvenliği için hava savunma sistemleri devreye sokuldu. Orta Doğu yangın yeri. İran'da ateşkes kırılgan. Savaşın her an başlama ihtimali var. Tahran'ın hedeflerinden biri Körfez ülkesi olan Suudi Arabistan. Her ihtimali değerlendiren Riyad yönetimi hacıları korumak için harekete geçti. Milyonlarca Müslüman kutsal topraklarda buluştu. Suudi Arabistan bölgedeki güvenliği en üst düzeye çıkardı. Daha önce kara birlikleri geçit töreni yapmış, tam kapasite çalışılacağı duyurulmuştu. Havadan gelebilecek tehlikelere ilişkinse Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Mekke ve Mescid-i Haram çevresindeki hava sahasının da güvence altına alındığı belirtildi. Bu kapsamda gelişmiş hava savunma sistemlerinin kullanıldığı açıklandı. Kime?
2: Size hizmet etmekten gurur duyan bir ülkedesiniz. Güvenliğiniz ve emniyetiniz en büyük önceliğimizdir.
1: Güvenlik önlemlerine ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Patriot füzeleri, taht bataryaları ve gelişmiş radar sistemlerinin bölgeye konuşlandırıldığı görüldü. Hava savunma sistemleri ve Suudi Arabistan güçleri günün 24 saati tetikte mesajı verildi.
0: Hac ibadetinin en önemli anı olan vakfe için Arafat'ta toplanan hacı adayları Cebeli Rahme'de yoğunluk oluşturdu. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguç'un yaptığı vakfe duası ise duygu dolu anlara sahne oldu.
3: Bizi affet, bizi bağışla. Bize sevdiklerimizin acısını yaşatma.
1: Eller semaya açıldı. Gözyaşları sel olup aktı. Hacı adayları hac ibadetinin en önemli rüknü olan vakfe için Arafat'ta toplandı.
3: Hiçbir kuluna rızık endişesi yaşatma ya Rabbi.
1: Binlerce hacı adayı Cebeli Rahme'de bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguç vakfe duası yaptı. Birlikte amin dendi. Duygular doldu taştı.
3: Seni çok arıyoruz. Seni çok özlüyoruz ya Resulallah. Bizi bu çağa, bu hayata, bu yaşadıklarımıza karşı dik tutan senin sevgindir. Senin kokundur. Yel essin, kokun gelsin ya Resulallah.
1: Arpaguç Türkiye için dua etti. Bizi dahili ve harici tuzaklardan koru ifadelerini kullandı.
3: Aziz vatanımızı dahili ve harici tuzaklardan, şer odakların hile ve desiselerinden, fitne ve fesat ehlinin oyunlarından sen muhafaza eyle Allah'ım. Bize bu musibetleri def edecek güç, kuvvet ve enerji, isabetli bir akıl, sarsılmaz bir şuur, sabır, sebat ve feraset ihsan eyle ya Rabbi.
1: Eller mazlum coğrafyalar için de açıldı. Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan Müslümanlar için dua edildi.
3: Allah'ım, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Amin. Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan

0: Mümin kardeşlerimize sabır, sebat, izzet, kurtuluş ve ihsan eyle.
1: Amin.
0: Bizi ümmet olarak yeniden birliğe, beraberliğe, kardeşliğe kavuştur ya Rabbi.
1: Amin.
0: Biz de kuşlar filleri yener, ebabillerini gönder ya Rabbi.
1: Amin.
2: Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayramı namazı vakitlerini paylaştı. Peki hangi il saat kaçta bayram namazı için camilerde buluşacak? İşte detaylar.
3: Bayram namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Buna göre 27 Mayıs Çarşamba günü bayram namazı Ankara'da 5.59'da, İstanbul'da 6.12'de, İzmir'de ise 6.25'te kılınacak.
4: Bir bayrama daha kavuşmanın heyecanını yaşayan İslam alemi hep birlikte dualar edecek, tekbirlerle birlikte ibadetlerini gerçekleştirecek. Peki yurdun diğer illerinde bayram namazı saat kaçta kılınacak?
3: Bayram namazını eda etmek isteyenler Adana'da 5.55'te, Antalya'da 6.14'te, Bursa'da 6.13'te, Diyarbakır'da 5.34'te, Erzurum'da 5.25'te, Hatay'da 5.54'te, Konya'da 6.05'te, Malatya'da 5.40'ta, Trabzon'da 5.29'da, Zonguldak'ta ise 5.59'da namaza duracak. İlk bayram namazı saat 5.14'te Iğdır'da, en geç bayram namazı ise 6.25'te İzmir'de eda edilecek.
2: Arife günü bayramı için son hazırlıklar artık yapıldı. Camiler temizlendi. Gün boyu çarşı pazarda alışveriş telaşı yaşandı. Tabii yüreği hüzünle dolanlar da vardı. Yakınlarını kaybedenler kabristanları ziyaret etti.
5: Annemi, babamı, erkek kardeşim var. Ziyarete geldik.
6: Anneannem, dedem. Onlar için geldik. Nurlar da yatsınlar inşallah.
7: Yüreklerdeki dinmeyen özlem gözyaşlarına dönüştü. Bu bayramda kabristanlarda Arife günü yoğunluğu vardı.
8: Arife gününde mezarlıklarda dualara gözyaşları eşlik ediyor. Kimi evladına, kimi annesine, kimi babasına, kimi ise eşine sarılır gibi mezar taşlarına dokunuyor, toprağa okşuyor.
9: İnsanlar sağlığında bazı insanların kıymetini bilsinler. Gidince hiçbir şey geri gelmiyor.
10: Annem babama geldim kızım. Bütün ailemiz burada yatıyor. Allah rahmet etsin, ruhunu yatsınlar.
7: Camilerde de bayram namazı için son hazırlıklar yapıldı.
8: Temizlik görevlileri adeta zamanla yarışıyor. Halılar yıkanıyor, avlular temizleniyor. Camiler gül sularının mis kokusuyla bayram namazına hazırlanıyor.
11: Gül suyla yıkanması güzel bir şeydir. Biz de mutlu oluyoruz. Biz de bayram namazına gideceğiz.
12: Bayrama yarın hazırlanıyoruz. Biz de alışverişe geldik.
8: Bayram alışverişine mi çıktınız?
12: Evet.
8: Neler aldınız?
12: Şeker.
7: Son gün telaşı gün boyu sürdü. Alışverişin adresi ise yine değişmedi. İstanbullular Eminönü'ne akın etti.
8: Şekerler, diğer yanımda lezzetli lokumlar. Arife gününün bereketi tarihi Eminönü çarşısının her köşesinde hissediliyor.
13: Şekerler şu an 195 lira. Lokum da çifte kavrulmuş 170 liraya satıyoruz. Fiyatlarımız değişmedi. Geçen bayramda aynı fiyat şu an.
8: Misafirlere ne ikram edeceğiz bu bayramda?
14: Lokum, şeker, tatlı,
8: kahve.
14: Kahvede.
7: Ve kurban hazırlığı. Bıçak biliciler de yoğun mesai yaptı.
8: Tabiri caizse en keskin mesaisi de aralıksız sürüyor. Çarklar dönüyor, kıvılcımlar havada uçuşuyor.
15: Kör bıçakla hem kendiniz eziyet çekersiniz hem de etinizi mahvedersiniz.
16: Bıçaklarımızı bilettik. Tabii keskin kalmaları için masada ihtiyacımız var. Ben bir masat bakıyorum.
17: Bıçakları biledikten sonra bıçaklarımın ağzı çok keskin olduğu için kesim yaparken ellerimize dikkat etmemiz gerekiyor.
7: Acemi kasaplar için üretilen çelik eldivenler piyasada satışa çıktı. Talep de hayli yüksek.
18: Kurban dönemlerinde ciddi yaralanmaların önüne geçen bir eldiven. Çelik olduğu için bıçağın ağzını elinize kaçırdığınız zaman herhangi bir yaralanmaya sebep vermiyor.
19: Bayramlar birlik, beraberliktir, saygı, sevgi, dayanışmadır. Herkesin bayramını tebrik ediyorum.
8: İyi bayramlar.
2: Kurban Bayramı'na saatler kala kurban pazarlarındaki yoğunluk da devam ediyor. Pazarlarda kurbanlıkların fiyatı ise hayvanın cinsi, kilosu ve

0: yaşına göre değişiklik gösteriyor.
1: Kaç kilo?
2: Bu 300 kilo et aşağı yukarı gelecek.
1: Biraz hayvan yüklü, yüklenip sevelim
2: yani
1: söyle.
2: 300 kilo canlı evet. Karkas eti gelecek.
3: Kurban pazarlarında bayram yoğunluğu sürüyor.
4: Malatya Canlı Hayvan Pazarı'ndayız. Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala buradaki yoğunluk her geçen saat artıyor. Ve pazarın en ağır kurbanlığı için kıyasıya bir pazarlık söz konusu.
3: Sabahın erken saatlerinde pazara giden vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlığı bulabilmek için satıcılarla sıkı pazarlık yapıyor.
1: Kaç yıldır pazara gelip gidiyorsunuz?
5: 25 yıldır.
1: 25 yıldır. Evet. Kaç tane hayvanınız var?
5: 11 tane.
1: Pazarlığın püf noktaları nelerdir? İyi pazarlık.
5: İyi pazarlık, iyi bir aracı bulacaksın.
1: İyi bir aracı.
5: İyi bir satıcı bulacaksın. Else kısacaksın. 3'e 5'e bakmayacaksın.
1: Elini böyle tutacaksın. He. Şu anda bu abimize pazarlık yapıyorsun.
5: Evet.
1: Hangi tosun, hangi hayvan?
5: Kırmızı tosun, evet.
1: Kaç kilo?
5: 300 kilo.
1: Sen ne istiyorsun onu?
5: 220 istiyorum.
1: 220. Evet. Sizin fiyatı
6: 190 ben veririm.
1: 190 az değil mi? 220'den bir anda 190'a düşmek.
6: Abi ben de işte 190 diye çıkar ufak ufak çıkar. Ben bugün alacağım 200.
1: 200'e ver gitsin.
5: Veremiyor. Veremiyor.
6: Aa 205 olsun hadi.
5: Yok.
6: Hayırlı olsun.
1: 205 olur. Tamam.
6: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
1: 205 olur.
6: Kaç olacak?
5: Yok. 5 bunları da bu arkadaşlar içine almayayım. 210.
3: Veteriner hekimler kurban pazarlarında halk sağlığının ve hayvan refahının korunması için görevlerine aralıksız devam ediyor.
7: Hijyenik durumumuzda bir sorunumuz yok. Kontroller falan yapılıyor. Ben varım, tarım müdürlüğü yetkilisi arkadaşlar var. Pazarımızın çıkışında dezenfeksiyon ünitemiz çalışıyor. Araçlar dezenfekte ediliyor. Evrak kontrolü yapılıyor. Yetkili mercilere ulaştırılıyor. Herhangi bir sorunumuz yok. Süreli kontrol altında.
8: Gelen memnuniyet ayrılıyor. Bu sene daha kaliteli hayvanlar var. Şaptan sonra daha düzenli, daha veteriner kontrolünde, daha disiplinli bir şekilde yetiştirilir. Hayvanlarda sıkıntı yok.
0: Efendim tatlıcılarda çok yoğun bir mesai vardı. Siparişleri yetiştirebilmek için neredeyse aralıksız çalıştılar. En çok rağbet gören de bayramın olmazsa olmazı baklavaydı elbette. Arkadaşlarımız da eşlik etti o mesaiye bugün. Hem baklavaya dair merak edilenleri konuştular hem de yapılış aşamalarını görüntülediler.
9: Benim favorim cevizli baklava.
10: Fıstıklı baklavadan yanayım.
11: Fıstıklısı, cevizlisi, fındıklısı. Tatlıcılar her bayram arifesinde olduğu gibi bu bayramda da yoğun bir mesaideydi.
7: Mesai dün sabahtan beri devam ediyor. İmalat var gücüyle çalışıyor çünkü bayram arifesi ve hatta bayramın birinci günü çok yoğun bir mesai var. Yaklaşık 1 ton 2 ton bir ürün elde etmeye çalışıyoruz.
11: Baklavalar çeşit çeşit tezgahlardaki yerini aldı. Cevizli baklava, fıstıklı baklava, şöviyet, fıstıklı dolama derken liste uzayıp gidiyor. Fiyatlarsa 1400 liradan başlıyor, 2400 liraya kadar çıkıyor. Öyle ki her bayram olduğu gibi bu bayramda sahtekarlar yine iş başında. Fıstıklı baklavanın içine Antep fıstığı kullanmaları gerekirken kuru yemişi gıda boyasıyla karıştırıp kullanıyorlar.
7: Ucuz bir baklava elde etmeye çalışıyorlar. Tabii ki bunu ederken de halkın sağlığını hiç düşünmüyorlar.
9: Bunu yaptıklarının bilincindeyiz. O yüzden buradayız. Ben Üsküdar'dan çıktım buraya tatlı almaya geldim.
7: Bunu hamurunu bir yarım kilo fazlalaştırdıkları zaman 1 kilo şerbet fazla daha alıyor. Şerbet de fazla girdiğinde şerbetli yufka yemiş oluyorlar. Kaliteli olması lazım. Güzel fıstık kullanılması lazım. Sade yağ kullanılması lazım.
11: İşin ustaları baklava alırken önce fiyatına sonra tadına bakın diyor.
7: Yani en ucuz bir baklava cevizli baklavadır. 1400 lira. Yani bakıyorum 3 kiloluk bir tepsi adam 1000 lira yazmış. 1000 lira olmaz. Bu sade yağını kurtarmaz, cevizini kurtarmaz, işçiliğini kurtarmaz. Olmaz yani. 1000 liraya 3 kilo diyor. Biz kilosunu 1400 liraya satıyoruz. Fıstıklı baklava 1900 lira. 1500'ün altına düşmemesi lazım.
11: Kilosu 1400 liranın aşağısında olan baklavadan kaçalım mı?
7: Kaçalım. Çünkü çok

0: hile var.
1: Baklava alırken dikkat etmeniz gereken bir unsur daha var, o da dara. Yani diyelim ki 1 kilo cevizli baklava alacaksınız, 1400 lira. Darayı koyuyorum, hesaplama yapıyor, 254 lira. Yani siz 1400 lira artı 254 lira ödemiş oluyorsunuz, ancak siz bu daranın fiyatını ödemek zorunda değilsiniz.
0: Millete baklava satarken lütfen darasını alın.
1: Alıcılar da söylemesi gerekiyor, lütfen darasını alın diye, değil mi?
0: Tabii ki, bu mecburi zaten.
2: Artvin'in Borçka ilçesinde sağanak sonrası taşkın ve heyelan yaşandı. Ekipler bölgede çalışmalarına devam ediyor. Görüntüler Artvin Borçka'dan geliyor ekrana. Sağanakla birlikte dereler taştı. Borçka sele teslim oldu. Evleri ve iş yerlerine su bastı. Farklı yerlerde meydana gelen heyelan nedeniyle bazı köy ve mahallelerin yolları ulaşıma kapandı. Tarım arazileri de zarar gördü. Ekipler ise bölgede çalışmalarına devam ediyor. Giresun'da balık tutarken akıntıya kapılan amcayla yeğenden 28 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Amca yeğenin faciadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde amca ve yeğenin hala balık avlamaya çalıştığı o anlar yer alıyor.
3: Balık tutarken sele kapılan amca yeğenin faciadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Olay 23 Mayıs'ta Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünde meydana geldi. İstanbul'dan memleketlerine giden Sedat Çelik ve aynı ismi taşıyan 28 yaşındaki yeğeni balık tutmak için dereye girdi. Aniden yükselen suya kapılan amca yeğen gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 28 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedenine kaybolduğu yerden 250 metre uzaklıkta ulaşıldı. Kayıp amca Sedat Çelik'i bulmak için AFAD, jandarma arama kurtarma, deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekiplerinden oluşan 132 personel dere yatağıyla kıyı şeridinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan amcayla yeğenin balık tuttukları anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde dere kıyısında bel hizasına kadar suyun içinde olan amca ve yeğenin ağla balık avlamaya çalıştığı anlar yer alıyor.
2: İstanbul Fatih'teki 4 katlı bir otel alevlere teslim oldu. Oteldeki 8 kişi tahliye edilirken söndürme çalışmaları sonrası odaları kontrol eden itfaiye ekipleri bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
4: Ben sabah işe geldiğimde 5 sıralarında burada bir yangın çıkmış.
3: Kısa sürede büyüyen alevler her yeri kapladı. Söndürme çalışmaları sona erdiğinde ise acı tablo ortaya çıktı. Yer İstanbul Fatih. İlçede bulunan 4 katlı otelin 4. katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın sürerken oteldeki 8 kişi hemen tahliye edildi. Ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları sonrası odalar tek tek kontrol edildi. Ekipler o kontrollerde 32 yaşındaki bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
4: Dördüncü katta odada, şahsın kaldığı odada yangın çıkıyor. Şahıs zaten orada rahmetli oluyor.
3: Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlatıldı.
2: İstanbul'da bir marketteki ürün değişimi tartışması kanlı bitti. İddiaya göre market çalışanı ürün değiştirmek isteyen kadının eşini bıçakladı. Ağır yaralanan müşteri hastaneye kaldırıldı. Aile saldırganın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

0: kardeşimin göğsüne doğru bir bıçak sapladığını gördüm.
1: Bizim canımızı yakan olay, adam öldürme teşebbüs davası varken bu saldırgan serbest bırakılıyor.
2: Marketteki ürün değişimi tartışması saldırıyla bitti. Market çalışanı tartıştığı kadının eşini bıçakladı. Talihsiz adam ağır yaralandı. İddiaya göre saldırgan, olayı ayırmak isteyen abiyi de yaraladı.
0: Kasiyer gözü dönmüş, aynı şekilde göğsüme doğru bıçağı saplamaya çalışırken ben sağ elimle göğsümü siper aldım ve sağ elimden yaralandım.
2: İstanbul Başakşehir'de genç bir kadın bir hafta önce aldığı ürünü değiştirmek için fişiyle markete gitti. İddiaya göre kasiyer kasadaki değişim yapılmaz yazısını gösterdi.
3: Ürünü değiştirmeyeceğini söyledi, bana hakaret etmeye başladı. İşte sonra kızımın yüzünü tuttu ve al sen okul, belki sen anlarsın, annen aptal anlamıyor, sen okul onu anlat. Akşam da çocuğu babası gelince dedi, baba bize markette böyle yaptı bir abi dedi, çok korktuk dedi.
2: Genç kadının eşi Halit Orbay saldırıyı çocuklarından duydu. İşin aslını öğrenmek için o adrese gitti. Mağaza müdürüyle görüşmek istedi.
1: Yetkilileri beklerken o esnada saldırgan mağazaya geliyor. Ve sonra tehditler savuruyor. Sen beni bekle, ben geliyorum. Gidip içeriden 20-25 santim büyüklüğündeki bir bıçağı alarak kasten göğsüne saplıyor.
2: O sırada Halit Orbay'ın abiyi de dışarıdaydı.
0: Marketin içerisinden sesler gelmeye başladı. Şimdi kardeşimin yanına gittiğimde can havliyle tabii benimdeki ruhsatlı tabancayı çıkarttım. Kesinlikle kullanmadım, ateşlemedim. Son ana kadar saldırgan bıçağı elinden bırakmadı.
2: Saldırgansa adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
4: Göğsünden bıçak darbesi alan Halit Orbay ağır yaralandı ve hemen Başakşehir Çam ve Sokura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şu an bu hastanede tedavisi devam ediyor. Durumu ise kritik.
1: Basit yaralama niteliğinde görülüp serbest bırakılıyor. Abimi bu hale getirendiren şahsın dışarıda rahatça dolaşmasını istemiyoruz.
5: İstanbul Şişli'de kız meselesi nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. O kavgada vücuduna 12 kurşun isabet eden 28 yaşındaki Doğuş Cebeci hayatını kaybetti. Polis ise şimdi kaçan şüphelileri arıyor.
6: İki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay İstanbul Şişli'de yaşandı. İddiaya göre bir iş yerinin önünde Doğuş Cebeci ile Emircan K. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmaya tarafların arkadaşları da dahil olunca silahlar çekildi. Çıkan çatışmada Cebeci 12 kurşun da ağır, Emre Ş. ise hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Cebeci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis iş yeri ve çevresinde inceleme yaptı. Delil topladı. Ölen gencin cenazesi ise incelenmek üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Ekipler şimdi kaçan şüphelileri arıyor.
5: Efendim, İstanbul Avcılar'da zabıtayla bir seyyar satıcı arasında yaşananlar var sırada. Sahilde bisiklet kiralayan seyyar satıcıyla kendisini bölgeden uzaklaştırmak isteyen zabıtalar arasında tartışma çıktı. O tartışma gitgide büyürken satıcı ekiplerin üzerine koştu. Motosikletiyle seyir halinde olan bir zabıta o satıcıya çarptı. Zincirleme olayda o korku dolu anlar geliyor şimdi ekrana.
2: Seyyar satıcıya çarptı, arkasına bile bakmadan kaçtı. Seyyar satıcıyla zabıta arasında yaşanan olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı.
7: Zabıtalar vurdular, yaraladılar, kaçıyorlar şu an. Vatandaşı darp ettiler, kaçıyorlar.
2: Tepki çeken görüntüler İstanbul Avcılar'da kayda geçti. Sahilde yürüyüş yapanlara bisiklet kiralayan seyyar satıcıyla zabıtalar arasında tartışma çıktı. Yaptığı işin yasal olmadığı gerekçesiyle seyyar satıcı bölgeden uzaklaştırılmak istendi.
8: Bu bayram arifesi gerekiyor muydu bunları yapmaya, böyle 15 motordan gelip şey yapmaya?
2: Taraflar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine seyyar satıcı Mustafa Altınöz koşmaya başladı. O sırada motosikletiyle ilerleyen zabıta görevlisiyle kafa kafaya çarpıştı.
8: Motora bir gaz verdi, göğsüne vurdu, kafamı yere çarptı, bir yerde bıraktı gitti.
2: Çarpışmanın şiddetiyle yere düşen Altınöz kanlar içinde kaldı. Çevredeki vatandaşlarsa zabıtanın seyyar satıcıya bilerek çarptığını iddia etti.
7: Bilerek vurdu ona, değil mi?
9: Bilerek vurdu.
7: isteyerek vurdu, isteyerek yaptı değil mi? Siz gördünüz değil mi? Hepiniz gördünüz değil mi arkadaşlar? Zabıta bile isteye yaptı.
9: Aynen, bile yaptı.
2: Yaralı seyyar satıcı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
8: 5 kez film çekiyor, dikiş attılar. Beden bunalıyor, başım dönüyor.
2: Kazadan geriye ise zabıtaların arkalarına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştığı anlar kaldı.
7: Zabıtalar vurdular. Yaraladılar, kaçıyorlar şu an. Vatandaşı darp ettiler, kaçıyorlar.
5: Ev sahipleriyle kiracılar arasındaki en önemli sorunlardan biri de boya badana işleridir. Bu konuda Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme kiracıları sevindiren bir haber verdi. Evin doğal kullanımından kaynaklanan olağan eskimeler artık kiracının değil tamamen ev sahibinin sorumluluğunda.
10: Boya badana yaptıktan sonra kiracıya verdik. Ondan da çıkarken boyamasını istedik.
2: İşte bu süreçte artık kurallar değişti.
11: Evden tahliye sürecinde ev sahipleriyle kiracılar arasında yaşanan boya badana tartışmasına son noktayı Yargıtay koydu. Ev sahiplerinin evi nasıl aldıysan öyle bırak anlayışı bu kararla artık tarih oluyor.
12: Nasıl aldıysan öyle teslim etmelisin. Bence çok yanlış. Alındığı gibi teslim edilmeli. Ödemiş olduğunuz kaporadan kesilir.
2: Emsal karar Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nden geldi. Ev sahibinin taşınırken kiracısına şart koştuğu badana talebi artık yasal bir zorunluluk taşımıyor.
11: Yargıtay'ın kararına göre kiracı evin zamanla doğal olarak yıpranmasından sorumlu tutulmuyor. Yani kasıtlı olarak eve zarar vermediği takdirde kiracı evden çıkarken boya badana yaptırmak zorunda değil.
13: İklimsel bir takım sebeplerle, örneğin aşırı nem, rutubet ya da güneş ışığının fazla vurması sebebiyle boya badana zarar görmüşse ne kadar özenli kullanırsa kullansın. Burada bir zarar oluşmuşsa bunda kiracıyı sorumlu tutamayız.
2: Duvarların bilinçli şekilde çizilmesi, boyanın tahrip edilmesi, büyük lekeler veya kötü kullanımdan kaynaklanan hasarlar oluşursa sorumluluk kiracıya ait.
13: Çocuğunuzun eline bir kalemi verip duvarları çizdirir, karalattırırsanız bu sizin kötü ve hor kullanımınızdan kaynaklıdır diyebiliriz.
14: Sonuçta biz de kiracıyız evet ama o evde kendi evimiz gibi oturup yaşamak zorundayız.
2: Kira sözleşmesinde açık bir şekilde belirtildiyse kiracı evi boşaltırken boya badana yaptırmak zorunda kalabilir. Ancak evde doğal hasarlar varsa o zaman kural değişiyor.
13: Açıkça belirtilmesi gerekiyor. Aksi halde üstü kapalı ya da net anlaşılmayan ifadeler hüküm ihtiva etmeyebilir. Açık şekilde yazıldıysa aldığı şekliyle teslim etmesi gerekiyor.
15: Kiracı da orayı emanet gibi görüp nasıl bulduysa o şekilde bırakması gerekiyor. Yıpranmaya bağlı bir aşınma meydana geldiyse bundan kiracı zaten sorumlu olamaz. Ama bilerek ve isteyerek zarar vermesi durumunda direkt kiracı suçlu olması gerekiyor.
2: Badana gerekçesiyle haksız kesinti yapılması durumunda kiracı E-Devlet üzerinden veya doğrudan icra takibi başlatarak depozitosunun iadesini talep etme hakkına sahip.
5: Bir asrı aşkın geçmişiyle İstanbul'un simge yapılarından biri Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa'nın önemli kültür ve yaşam merkezlerinden birine dönüşeceğini açıkladı.
16: Yaşam vahasına ihtiyaç vardı Anadolu yakasında. Çok önemli bir eksikliği gidereceğini düşünüyoruz.
17: Milyonlarca insanın yolculuğuna, vedasına ve kavuşmasına tanıklık eden Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi gardaki çalışmaları yerinde inceledi.
16: Ulaşım aksı özelliği korunuyor ama sadece ulaşım aksı olarak korunmuyor. Aynı zamanda şehrin kültür, sanat ve yaşam noktası haline de getiriliyor ve bittiği zaman inşallah en önemli cazibe noktalarından biri olacak şehir.
17: Yaklaşık 130 yıllık tarihe sahip Haydarpaşa Garı sadece bir ulaşım noktası değil, Anadolu'nun Avrupa'ya açılan kapısı, milyonlarca insanın hatırası ve İstanbul'un en güçlü sembollerinden biri.
16: Haydarpaşa'daki bazı taş işleme noktalarında eski taşı bulabilmek için kapanmış ocaklar açtırıldı. Oradan taş tekrar çıkartıldı ve burada tekrar uygulamaya sunuldu.
17: Proje tamamlandığında Haydarpaşa sadece bir gar olmayacak. Kültür, sanat ve yaşam merkezine dönüşecek.
16: Gar özelliğini sağlayan bekleme istasyonlarının olduğu nokta korunuyor. Bu

0: 16 bin metrekare ana bina, 6 metrekarede işletme binası var. Buralar kütüphane olarak kullanılacak. Sergi alanları yapılıyor, dijital müze noktaları yapılıyor. Burada çok önemli bir kazı çalışması vardı arkeolojik. 15 dönümlük arkeopark alanımız var ve arkeopark alanının hemen yanında da bir arkeoloji müzesi. Yani aslında Anadolu yakasının ilk arkeoloji müzesini yapıyoruz.
1: Tarihi Haydarpaşa sahili de yeniden kamusal kullanıma açılacak. Projenin ilk etabının İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne yetiştirilmesi hedefleniyor.
2: "27 Mayıs darbesi Türk demokrasi tarihine vurulan kara bir leke. Tankların gölgesinde susturulan milli irade, manşetlerle büyütülen iftiralar, Yassıada'da kurulan sözde mahkemeler ve dar ağacına gönderilen bir başbakan. Peki darbeye giden yolun kilometre taşları nasıl döşendi? İşin medya ve psikolojik harekat ayağında hangi karanlık aktörler vardı? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı. İzleyelim efendim."

0: Bazı takvim yaprakları sadece günün değiştiğini değil, bir milletin geleceğinin nasıl karartıldığını da yazardı. 27 Mayıs 1960 sabahı, Türkiye sadece bir askeri darbeye uyanmıyor, kendi iradesine sıkılan kurşunlarla da sarsılıyordu.
1: Çıkarılan kanunlar, takip edilen hareketler, Türk milletini zincire vurmak kastında olduklarını gösteriyor. İşte bu düşünceler ve mülahazalarla bu feci gidişe son vermeye karar verdim ve devletin idaresine el koydum.
0: 27 Mayıs'ta sadece bir hükümet devrilmiyor, milletin oyuyla yükselen ülkenin umutları da yerle bir ediliyordu. Anadolu'nun içimizden biri dediği, sofrasına konuk olduğu Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları, o gün birer birer hayattan koparılmak üzere girdabın içine çekiliyordu. Peki darbeye giden yolun kilometre taşları nasıl döşendi? İşin medya ve psikolojik harekat ayağında hangi karanlık aktörler vardı? Yassıada'nın soğuk duvarları arasında yankılanan Doktor Mükerrem Sarol'un şu sözleri o günlerin trajedisini özetliyordu.
2: CHP'nin uzun yıllar memleketi tek başına ve çok sert metotlarla idare etmesi onu bir takım kötü ve kusurlu alışkanlıklara sürüklemiştir. Memleketin bütün güçlerini daima kendi elinde tutmak ister. Rakipleriyle mücadeleyi sportif ölçülerle yapmaz. Mağlubiyeti azmetmeye hiç tahammülü yoktur. Geniş halk kitlelerine ve onların menfaatlerine dönük olmayan bir siyasi felsefesi vardır. Kendi içine kapalı kalmıştır. Kendisinin dışında iktidar tanımaz. Onu yıpratmak için her çareye başvurmaktan çekinmez. Böyle bir teşekkürle 10 sene mücadele etmenin güçlüğünü yüksek takdirlerinize arz ederim.
0: Çok partili sisteme geçişi ve Demokrat Parti'nin millet nezdindeki karşılığını hazmedemeyen vesayet zihniyeti, siyasi rekabeti düşmanlığa dönüştürmüştü. İsmet İnönü'nün hafızalara kazınan şartlar tamam olduğunda ihtilal meşru haktır sözleri, demokrasiye yönelik tehdidin açık ilanı gibiydi. Sandıkta bükemedikleri bileği postal gücüyle kırmaya hazırlanıyorlardı.
3: Arkadaşlar, şartlar tamam olduğunda milletler için ihtilal meşru haktır. Bu yolda devam ederseniz ben de sizi kurtaramam.
0: Ve medya, milletin haber alma hakkını savunmak yerine darbenin psikolojik cephesine dönüşüyordu. 27 Mayıs 1960, Milliyet Gazetesi. İdare orduda, harekat can kaybı olmadan başarıldı. 28 Mayıs 1960, Hürriyet. Yurtta tam bir huzur hüküm sürüyor. 29 Mayıs 1960, Cumhuriyet. Milli Birlik Komitesi tarafsız şahsiyetlerden kabine kurdu.
4: Gazetelerin provokatif yayınları devam etti. Ben o gün çocuktum ama hatırlıyorum. Bazı gazetelerin, muhalif bazı gazetelerin birçok sayfasının boş çıktığını gördük. O boşlukta insanlar kafasında tereddütler yaratıldı. Acaba burada ne haber vardı? Hangi haber silindi? Hangi haber buradan yok edildi? Sıkı yönetimin öyle bir yetkisi vardı o zaman.

0: faaliyeti durduruldu. Darbe sadece Demokrat Parti'yi değil, Türkiye'nin kalkınma hamlelerini de hedef alıyordu. Termik santraller, barajlar, fabrikalar, fuzuli denilerek durdurulan her yatırım, milletin geleceğinden çalınan yıllardı. Aynı tarihte bir başka korkunç manşet. Şehit cesetleri kıyılıp et balık kurumunda hayvan yemi yapıldı.
1: Bu şartlar altında insanlar Türkiye'de gençlerin kıyma makinelerinde kıyıldığına inanmaya başladılar. Bu propaganda yapıldı. Gençlerin İstanbul'da, Ankara'da, büyük kentlerde, diğer büyük kentlerde sokaklarda öldürüldüğünü, günahsız insanların katledildiğini söylemeye, yazmaya başladılar.
0: Tarihe geçen bu iftira darbenin sadece silahla değil, yalanla, korkuyla ve dezenformasyonla da yürütüldüğünü gösteriyordu. Basın milletin seçtiklerini mahkum ederken darbecileri kurtarıcı ilan ediyordu. Akis dergisi darbenin başı Cemal Gürsel'i milli kahraman olarak sunuyor, CHP iktidar yolunda manşetleriyle siyasi mühendisliğe soyunuyordu. Demokrat Parti içinse kapısına kilit kapakları hazırlanıyordu. Darbeci Tuğgeneral Bedil Kireçtepe'nin basına servis ettiği talimatlarda Adnan Menderes 12 uçak dolusu altında yakalandı iftirası yer alıyordu.
2: Adnan Menderes'in özellikle iktidarı döneminde 57 seçimlerinden sonra basına baktığınız zaman manipülasyonların en ağırlarını görürsünüz mesela muhalefet medyasında. İşte siz az önce söylediniz Adnan Menderes'in uçaklarla altın kaçırdığından tut, işte 1960 darbesine gidildiği dönemde insanların makinalardan geçirildiğine dair gazete manşetleri, haberler, işte öğrencilerin kayıp olduğuna dair üniversitelerde olayları artırmaya yönelik olarak haberler. Şimdi böyle bir medya ya da basın tarzı, o da bir iktidar alanıyla ilgili bir husus. Şöyle düşünüyor yani, CHP ile birlikte demokratik olmayan alanda çok rahat bir şekilde iktidarınızı kullanabiliyorsunuz. İşte 60'larda, 70'lerde, 80'lerde, 90'larda bunun biz en sertini görürüz. Çünkü özellikle 28 Şubat dönemine baktığınız zaman medya merkezdedir. Kendi iktidar alanını korumak için merkezdedir. Maalesef o Türkiye'deki iktidar, yani çıkarcı elit gruplarının bir yansıması olarak da basın, bugünkü anlamda medya manipülasyonu, hatta zaman zaman ötekileştirmeyi, düşmanlaştırmayı bir iktidar kurma biçimi olarak görür.
0: Yıllar geçti. O altınların aslı astarı çıkmadı. Peki o yalanlar, o yalan ve iftiraların milletin vicdanında açtığı yara hiç kapanmadı.
3: Muhterem Reis Beyefendi, anayasayı ihlal adıyla anılan bu davanın aslı ve esas mahiyeti yüksek malumları olduğu üzere siyasidir. Bu dava ile birleştirilen diğer davalar da hemen hemen aynı mahiyeti taşımakta ve birçok bakımlardan eşine rastlanması pek nadir siyasi davalar oldukları da aşikar bulunmaktadır.
0: Yassıada'da kurulan mahkemelerde adalet değil, ibret sahneleri sergileniyordu. Milletin oylarıyla gelenler darbe mahkemelerinde suçlu ilan ediliyordu. Ve sonunda tarih 17 Eylül 1961, bir başbakan idam sehpasına götürülüyordu. Ama asılan sadece Adnan Menderes değil, milletin hür iradesiydi. 27 Mayıs sadece bir hükümetin devrilmesi değil, 27 Mayıs siz kendinizi yönetemezsiniz diyen vesayet anlayışının milletin iradesine vurduğu prangaydı. Ancak unuttukları bir şey vardı. Gazete manşetleriyle yazılan yalanlar tarihin tozlu sayfalarında yerini alırken Adnan Menderes'e duyulan sevgi bu milletin kalbine kazındı.
4: İdam sehpasındaki son sözü devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim olan rahmetli Menderes'in aziz hatırasına sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur.

0: Onları deviren, yargılayan ve asanlar hayatlarını milletin nefret dolu bakışları altında sürdürmek zorunda kaldılar. Her ne kadar bu cinayete ortak olanlardan bazıları sonradan biz yasada da katliam yaptık diyerek suçlarını ikrar etseler de tarihin ve milletin hükmünden kurtulamamışlardır.
1: Bugün Türkiye'nin her kalkınma hamlesinde, her yatırımında, her fabrika bacasında yarım bırakılmak istenen bir millet rüyasının izi var. 27 Mayıs'ı da, o kirli manşetleri de, milletin iradesine kurulan o dar ağaçlarını da unutmadık. Çünkü unutulan zulüm tekrarlanır. Aziz şehitlerimiz Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz.
2: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah.

0: akşamlar. Bu akşam saatlerimiz 20.50'yi gösteriyor. Memleket Meselesi programıyla karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmeleri konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak putlan kararı sonrasında ne zaman kurultay olacak, ne zaman tekrar bir seçim yapılacak ve yeni genel başkanın rotası ne olacak derken artık bir çıkmaza girilmiş durumda. Parti içinde ayrışma sesleri yükseliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bundan sonra neler bekliyor? Bugün gün boyu çok sıcaktı, çok hareketliydi. Yeni açıklamalar da var hem Özgür Özel hem Kılıçdaroğlu kanadından. Hepsinin ayrıntılarını konuşacağız. Öncelikle müsaadelerinizle bu akşam konuklarımı takdim edeyim. AK Parti milletvekili, siyaset bilimci Profesör Doktor Sayın Abdurrahman Babacan bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim. Gazeteci Sayın Ekrem Kızıltaş. Ekrem Bey hoş geldiniz.
2: Efendim hoş bulduk ama beyefendinin Malatya milletvekili olduğunu söylemeyi unuttum.
3: Evet, eyvallah.
0: Peki Malatya'ya buradan sevgilerimizi, saygılarımızı olun, gönderiyorum. Çok severiz Malatya'yı bu arada. Selam olsun Malatya'ya da. Akademisyen, hukukçu, doçent, doktor Levent Ersin Orallı hocam. Efendim, hoş geldiniz.
4: Şükür kavuşturana. Hoş bulduk. Güzel bir,
0: güzel bir akşam diliyorum. Siz cumartesi gelmeyince ben salı geleyim dedim.
4: Ben cumartesi diye planlamıştım ama salı buluştuk.
0: Peki,
4: İnşallah hafta sonu
0: olsun.
4: Buluşuruz.
0: Peki. Ve Ankara kulislerinin aranan ismi gazeteci Zafer Şahin. Zafer Bey hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk ama ilk cümlenizdeki özne ben değilim.
0: Kulis yok bende. Kulis yok bende diyor Zafer Şahin. Peki. Ama Ankara'dan önemli haberler getirdiniz herhalde.
5: Valla ben 3 gündür İstanbul'dayım.
0: O yüzden ne olduğunu bilmiyorum.
5: İzleyici de bir gereksiz beklenti oluşturmak istemem.
0: Ay. Peki.
5: Merve kızıyorsun bana. Tam bir moderatörün istemediği konuk tipi ama.
0: Şöyle. Yayından önce yemekte karşılaştık Zafer abiyle yemekhanede. Dedim ki Zafer abi herhalde dedim güzel haberlerle gelmişsindir kulis. Dedi ki ben 3 gündür İstanbul'dayım. Hiçbir şeyden haberi yok. Sen benden daha çok biliyorsundur
2: ama
0: muhtemelen.
2: Ama Merve Hanım, ne kadar İstanbul'da olsa da şimdi biliyorsun İstanbullulara göre Ankara'nın en güzel tarafı İstanbul'a dönüşüdür. Ankaralılara göre İstanbul'un en güzel tarafı Ankara'ya dönüşüdür. Bir de İstanbul'da bulunsalar da Ankaralılar büyük ihtimalle kulakları hep Ankara'ya açıktır.
0: Peki o zaman ben gerçek kulis ismi anons edeyim. Ankara kulislerinin aranan ismi. Bu dönemin bir numarası. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilk bilgileri aktaran isim. İlter Yeşiltaş. İlter hoş geldin yayına.
3: Hoş bulduk. Teşekkürler Merve.
0: Teşekkürler.
3: Çok sağ ol. Teşekkür ederim.
0: İlter, o genel merkez neler gördü? Sen hala oradasın. Seni tebrik ediyorum. Allah yardımcın olsun. Bu arada hakikaten gece gündüz demeden İlter günlerdir çalışıyor. Kolaylıklar diliyorum. Tekrar hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Tekrar çok teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Şimdi İlter bir başlayalım istersen. Çünkü